0: yok. İşte Karşıyaka'da belediye başkanlığı var ama kendisi bir bilim insanı, bir tıp doktorudur yani.
1: İşte bu kadar radikal konuşursanız, evet, geçerseniz sorgulanırsınız. Ama şuraya gelelim. Tabii bir de işin AK Parti boyutu var. Yani sadece muhalefeti veya, evet, CHP'yi, evet, yeni partiyi suçlamak değil. 4 Kasım sabahı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002'de seçim kazandığında ilk röportajında şunu söylemişti. Benim aklımda. Ben Anavatan Partisi Gençlik Kolu Başkanı'ndım. Kaybetmiştik, çökmüştük. Bütün partiler. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. Aklımda bu cümle. Kazandı AK Parti.
0: 2002.
1: 2002, 4 Kasım sabahı. 3 Kasım'da yapıldı ya seçimler.
0: 3 Kasım mıydı, 6 mıydı?
1: Ben 3 Kasım diye biliyorum.
2: 3 Kasım.
0: 3 Kasım mıydı?
1: 4 Kasım sabahı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o zaman siyasi yasaklıydı AK Parti Genel Başkanı, Türkiye'de
3: 6 Kasım
1: şey...
3: 1983 seçimleri.
1: Efendim?
0: 6 Kasım 83'teydi değil mi?
3: 6 Kasım 1983'tü. Hani
2: Mustafa abi yaşınız ortaya çıkıyor. Yapmayın böyle.
0: Sizin şimdi Mustafa Balbay gerçekten güzel bir hafıza. Ben yanılmışım. Ben onu 2002 6 Kasım 3 Kasım evet 3
1: Türkiye'de
0: Kasım,
1: tamam, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyordu. Hı. Ama bugün baktığımda Adalet ve Kalkınma Partisi 1990'ların Türkiye'sine siyaseten ne kadar yanlış iş varsa çok üzülerek söylüyorum aynılarını yapıyor. Bu değildi ki AK Parti'de. Yani şimdi birazdan Eyüp Sultan'ı konuşuruz. Ataşehir'i, evet, konuşuruz. Evet, ya bunlara, evet, gerek var mı? Üsküdar'da olanlara gerek var mı? Zaten başkanlık sistemi var. Zaten AK Parti iktidarda. Tek başına, hiç koalisyona düşmemiş. Yani siyasetin birçok tanımı var. Son şunu söyleyeyim. Nedir? Tanımların en güzeli bana, evet, göre. Etiği merkeze alan, hukuk kuralları çerçevesi içerisinde güç ve çıkarı yönetme sanatı. Ama etik kalmadı. Ama bundan dolayı da AK Parti'yi veya geçenleri ahlaksızlıkla suçlayamayız. Önce herkes takkiyi önüne alacak. Bunlar neden geçiyor diye düşünecek.
0: Tekrar geleceğim.
1: O onu suçluyor, onu suçluyor. Tabii, olmaz
0: tekrar
1: ki.
0: Geleceğim. Şimdi böylece İzmir'i açmış olduk. Yani İzmir başlığını açtık. Ama bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Tugay AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını anlatırken Erdoğan'a özel bir vurgu yapıyor. Biraz önce konuştuk. Şimdi Balbay'a bunu da bir soralım ama bununla birlikte İzmir'deki durumu iyice bir anlayalım. Çünkü az sonra da iki partinin karşılıklı birbirlerine yönelttiği eleştirilere bakacağız.
2: Bu arada İzmir Belediye Meclisi'nde de sıkıntı var. Ve belediye
0: o çok özel bir başlık. Onu hemen açacağım. Yani
2: hayır,
0: İzmir
2: yani
0: Büyükşehir Belediyesi,
2: toplantı yapamadılar.
0: Tabii tabii. Bugün toplantı yapamadı değil mi?
2: Evet.
0: O toplantı yapılamaması çok ilginç bir şey. Bundan sonra orada kararlar alınabilecek mi?
4: Beklenebilir bir şey ama.
0: Tabii
4: yani.
0: Cemil Tugay şimdi bazı hizmetleri yapacağım diyor ama acaba İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi buna müsaade edecek mi? Ne olacak? Bunu hemen mi konuşacağız? Benim için kırılma bakanımız Murat Kurum'la görüşmemizden sonra oldu. Bakan Kurum keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi diyebilir. Şöyle bir yol ayrımına geldim. Ya 2,5 sene daha verdiğimiz sözleri yerine getiremeyeceğiz ya da hükümet İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışacağım. Külliyedeki görüşmemizde Erdoğan'dan çok etkilendim. İzmir için çok iyi olacak, hiç kimsenin şüphesi olmasın deyip bitiriyor. Tamam, Cemil Tugay'ın açıklamaları bunlar Sayın Balbay. Yani kendi hikayesini böyle anlatıyor. Evet. Ama sonra kıyamet kopuyor. Şimdi gelsin o partilerin açıklamaları. Hem Müslüm Sarı'nın az önce gelen okuduğum şeyler. Onları bir görelim. Tamam, Cemil Tugay böyle diyor da ortalık karışıyor. Yani Özgür Özel işte kavun değil ki koklayıp anlayayım diyor. Ondan sonra Faik Öztürk diyor ki gerçekten bunlar sarf edildi bu cümleler. Faik Öztürk diyor ki sütü bozuk ilan etseniz neye yarar? Ya bu çok ağır bir şey. Hani sütü bozuk demek çok enteresan yerlere işaret ediyor. Bir taraftan da Müslüm Sarı ama Faik Öztürk diyor ki bütün bunlar olmuş diyor. Yemek yenmiş, adisyonu getirip Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne koyuyorsunuz diyor. Balbay, İzmir'de böyle mi oldu? Adisyonu CHP'nin önüne mi koyuyorlar?
3: Valla şimdi tabii adisyonu kimin önüne koyacağını millet karar verecek. Bir defa hani madem oradan sordunuz. Şimdi hani 1983 hani Kasım seçimleri 1983 7 Kasım'da yapılmıştı. Oradan gönderme yapmak gerekirse 1989'da Anavatan Partisi bütün gazetelere tam sayfa bir ilan vermişti. Eli kolu bağlı bir belediye başkanı ister misiniz diye. Çünkü iktidar biziz, genel iktidar. Yerel iktidar eğer bize yakın olursa hizmet gelir, olmazsa gelmez anlamında. Bu ters etmişti. Ve Anavatan Partisi pişman olmuştu böyle bir ilan verdiğinden gazetelere. Şimdi son röportaja bakıyorum. Hani hem AKP'nin İzmir İl Başkanı'nın açıklamaları, hem de Cemil Tugay'ın açıklamaları, şimdi hizmet daha iyi gelecek diyor. Aslında bir anlamda da itiraf etmiş oluyorlar. Biz hani ancak bizim partiden olursa hizmet gelir diye. Bu da ciddi bir tartışma konusu olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Mustafa Özüstü yaptı. Örneğin Mustafa Özüstü'nün şu andaki kimliği de gelinen noktanın ne kadar çok boyutlu olduğunu gösteriyor. Özüstü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde şu anda başkan vekili, fiilen o götürdü. Ama CHP'de kaldı. Ama İzmir'de pek çok arkadaşla Özüstü ile konuştular. Ama ben, daha doğrusu bağımsız oldu, düzeltiyorum. CHP'ye geçmesini istiyorlar. Dedi ki Özüstü, ben Butlan yönetimini onaylamıyorum dedi. Ama gönlümde CHP'de dedi. Bu da İzmir'deki bir başka tartışma konusu. Belediye meclisinde de 90 kadar yeni parti, 30 kadar hani küsuratları var bunun, CHP, bir o kadar AKP var. Ve yeni parti belediye meclisini toplayacak güçte şu andaki durum itibariyle. Buradan bakıp her şey yeni parti karar verir diyebilirsiniz ama öyle olmadığını da biliyoruz. Hani gerçekçi konuşmak gerekirse İstanbul'u, Ankara'yı birer dönem Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mecliste azınlıkta yönettiler. Zaman zaman sorun olsa da yönettiler bulundukları şehirleri. Eskişehir'de de Yılmaz Büyükerşen ya 2 ya 3 dönem belediye meclisinde azınlıktaydı.
4: Evet.
3: Yine yönetilebilir. Ama oralarda bugün İzmir'de şu anda konuştuğumuz gibi bir tablo yoktu. Yani bir siyasal rekabet, bir işte parti değiştirmenin getirdiği bir gerilim ortamı yoktu. İzmir'de şu da konuşulacak Faruk Aksoy. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ceza davasında zarar gören Kemal Kılıçdaroğlu. Sanıklar Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, iniyor aşağıya doğru Özgür Çelik ve Cemil Tugay. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ceza davasının bir parçası da Adalet ve Kalkınma Partili Cemil Tugay. Bu davanın içine AKP de girmiş oldu. Benim en başında vurguladığım, hani sadece bir yeri vurur, biz de onun seyrine bakarız olayı değil bu. Siyaset tümden bir şu anda gelinen noktada bir kaos demeyeyim buna ama bir depremin içinden geçmektedir. En şiddetli İzmir yaşar. İzmir'deki siyasal depremler geçmişte de çok şiddetli olmuştur. Anavatan Partisi'nde ilk Turgut Özal'a karşı çıkış İzmir Kongresi'nde başlamıştır. Atatürk döneminde ilk muhalefet partisi İzmir'de kurulmuştur. Adnan Menderes'in ilk büyüdüğü, hani aydınlığı ama İzmir'de gerçekten büyük mitingini yapmış. İzmir böyle bir yer. O yüzden İzmir'le ilgili siyaset yaparken herkesin dikkatli olması gerekir. Buna herkesi katıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti. Ama en çok da AKP'nin dikkat etmesi gerekir sevgili Faruk Aksoy.
4: Anladım, anladım.
3: Çünkü ben İzmir sadece beton değil. İzmir sadece asfalt değil. Bunlar önemli mi? Evet. Ama sen bunu bir sınama konusu yaparsan beklemediğin bir şekilde ters de tepebilir.
4: Nihal Bengisu Karaca bir şey söyleyeceğim. Bu arada Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe biraz sonra yayına bağlanacak. Neden
5: tamam,
4: bağlanacak?
5: Tabii, çok
4: çünkü
5: kısa teknik bir şey açayım.
4: Özür dilerim. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı olağan meclis oturumu CHP ve Yeni Parti gruplarının toplantıya katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.
5: Tam işte topal ördek diye konuşuluyordu.
4: Tabii tabii. AK Parti ve MHP grupları ise meclisin çalışmasının engellendiğini savundu. Meclis oturumu 15 Ekim Perşembe günü saat 18'e ertelendi. Gülçin hazırsa bağlarız. Buyur.
5: Şey soracaktım. Kurultay davasında Cemil Tugay'ın sanık olduğunu söyledi ya Mustafa Balbay.
4: Öyle söyledi Balbay.
5: Mahkemenin diğer sanıklar için sorumluluk doğuracak, yani sonuç üretecek, ceza, iyi bir hukuki sonuç üretecek şekilde karar verip aynı iddiayı Cemil Tugay'ı ayırarak ya da onu beraat ettirerek karar vermesi mümkün, öyle değil mi?
4: Yani buraya nereden vardı?
3: Mümkün tabii.
4: Mümkün mü değil mi?
2: O mahkemenin takdiri.
5: Mahkemenin takdiri.
4: Ama evet. Böyle bir ihtimal de var.
5: Hayır. Bence yok işte yani. Mustafa Bey şey dedi, hani AK Parti kendi içine taşımış oldu. Kurultay meselesi şu an AK Parti'nin içine girdi dedi de.
4: Bence girmedi diyor.
5: Bence girmedi.
4: Peki.
2: Ya mahkeme Gülçin... ileri ileri tarihi erteledi.
3: Ama girmese bile
5: aynen öyle
3: bu yani, Galileo'nun dünya dönmüyor demesine benziyor.

0: Bilmiyorum çünkü ben bu yargılamanın.
1: Albay diyor ki
0: kurultay yargısının siyasetten bağımsız olduğunu düşünmediğim için Mustafa Balbay'ın söylemini çok iyimser buldum.
1: Ama Balbay diyor ki o diyor bir şey değiştirmez, Galile dünya dönüyor diyordu, millet dönmüyor diyordu, ona benzer diyor.
0: Eyvallah.
1: Gülçin'i görebilir miyim? Gülçin Hacı Evliya Gülayç.
2: Yani dünya bu bir gerçeklik, AKP'de parçası oluyor. Zaten parçası bence. Evet.
1: Sokakta olunca Gülçin biraz zorlanıyor tabii, dışarıda kalmak uzun süreli yayında ama şimdi evde galiba rahat. Onun için bu İzmir meselesini bize bir anlatsın. Burada sanırım şöyle bir şey oldu. Yani çoğunluk sağlanamadığı için toplantı yapılamadı. Peki bu böyle devam mı edecek? İzmir'de CHP ve Yeni Parti, belediye meclis üyeleri bundan sonra belediyenin çalışmasını isterlerse engelleyebilecekler mi? Orada karar çıkmasını engelleyebilecekler mi?
3: Durum bir süre böyle devam edecek gözüküyor. Özellikle Yeni Parti'nin bu konuyla ilgili kararlı açıklamaları var. Res çekiyor. Aslında Cemil Tugay'ın oraya geldiği zaman kendi arkadaşlarının yüzüne bakmasını istiyoruz diyor Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç. Cumhuriyet Halk Partisi de aslında benzer bir şekilde bir demokratik tavır gösteriyoruz diyor. Bunu vurguluyor. Dolayısıyla bir süre bu durum böyle devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü bugün de zaten oturum yapılamadı. Her ne kadar meclis toplanmış olsa bile Yeni Parti kendi grubunu topladıktan sonra, başkan vekilini seçtikten sonra ayrıldı. Bir fotoğraf verdi birlikte ve kararlılık mesajı verdi. Yani Cemil Tugay'ın, yani seçmenin iradesini bu şekilde taşımasına karşı bir tepkiyi devam ettireceğinin sinyalini verdi.
1: Anladım, anladım. O zaman bu hizmetler İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla, çünkü Cemil Tugay'ın açıklamaları var. Bakın onu da bir getirin arkadaşlar. Hani şey diyor ya, neler yapılacak? Yani İzmir'e AK Parti'ye geçtikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi hizmetleri getirecek? O şeyi bir görelim. İzmir ayağa kalkacak mı, kalkmayacak mı? Ha işte burada. Burada şöyle bir şey oluyor. Kararıma güvenmelerini istiyorum diyor Cemil Tugay. Ben bir karar verdim, buna güvenin sevgili İzmirliler diyor. Ben değişmedim. Daha iyi hizmet etmek üzere böyle bir karar aldım. Ben eski Cemil Tugay'ım diyor. Yani ideolojik olarak, siyasi olarak görüşüm, düşüncem değişmedi. Hayat anlayışım değişmedi. Ama bu İzmir'e bir hizmet gelmesi için böyle bir karar almam gerekiyordu. Aldım diyor, aslında bunu söylüyor. İnsanlar eskisi gibi yaşantılarını sürdürecekler. Farklı olan tek bir şey olacak. Artık çok daha hızlı ve yoğun bir belediye hizmeti görecekler. Şehre yatırımlar gelecek, pek çok iş yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Sevgili Gülçin, şöyle, yani bütün bunlar bugünkü meclise bakarsak pek hızlıca olacak gibi görünmüyor.
3: Evet, bir süre böyle devam edecek gibi gözüküyor. Yani uzunca bir süre, mesela Perşembe günü mesela bu çözülmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü Yeni Parti bu konuda kararlı. 90 dakika vardı, hatta Tugay rozeti takmadan önce bununla ilgili sinyal vermişti. Bu da olmadı, geçmedi. Bir süre böyle devam edecek ama Cumhuriyet Halk Partisi de aynı kararlılıkla devam edecek.
1: Onu soracaktım şimdi, evet.
3: O da merak konusu ama o... hani ilk meclis açılışında bu demokratik tavrı göstermeliydik vurgusu yapıyorlar. Yani bu ilk olduğu için bu tavrı gösteriyorlar. Devamında nasıl olacak? O da merak konusu. Aritmetiğe baktığımız zaman Yeni Parti evet çoğunlukta, Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte İzmir'in yararına, faydasına olacak olan işte, kararlarda nasıl tavır alacaklar? Birlikte ortak hareket edecekler mi? Bu çok önemli. Bir taraftan da tabii hala geçişler de var. Sonuçta bağımsıza düşen meclis üyeleri var. Dolayısıyla bunlar yeni partiden kopuş şeklinde mi olacak? Yeni istifalar aritmetiğe nasıl yansıyacak? Bu daha şekillenmiş değil. Ama şu anda tavırlarda yani restler var, salvolar var. Dolayısıyla şu anda İzmir'in geldiği noktada, o siyasi depremde olması beklenen hareketler yapılıyor her iki cephede.
1: Anladım.
3: Onu görüyoruz.
1: Bu arada Gülçin aritmetikten bahsedince arkadaşlarımız hemen şeyleri getirdiler. Yani kimin ne kadar meclis üyesi var? İzmir Büyükşehir Meclisi'nde son durum nedir? Yeni Parti 91, AK Parti 39, CHP 35, MHP 7, Bağımsız 11, Büyük Birlik Partisi 1, toplam 184 belediye meclis üyesi var. Şimdi Gökhan Taşkın'ın bu konuda sanırım bir şey söyleyecek.
4: Geçen hafta da bunu
2: Faruk Aksoy.
1: Geliyorum hemen geleceğim.
2: Çok kısa şöyle Mustafa Özüstü'nün bir mesajı var. Mustafa Özüstü programı izliyor.
1: Buyursun. Evet buyurun. Şöyle, dinliyorum.
2: Tabii hani Gülçin ben de merhabalar diyorum. Çok yakından da çalışmalarını izliyorum. İzmir'de de pek çok toplantıda birlikte olduk. Şöyle ilk toplantı için 93 yani salt çoğunluk gerekiyor. Toplanamayıp ikinci toplantı yapıldığında Mustafa Özüstü'nün yani meclisi şu anda yöneten başkan vekilinin değerlendirmesi bu. Ne yönetmeliği diyor? De göndermiş bana o sayfayı. 47 kişi karar yeter sayısı onlarla toplanır diyor. Ve ben Perşembe günü bu meclisi toplayacağım diyor. Öyle görünüyor diyor. Yani taze sıcak bir bilgi olduğu için.
1: Toplanır yani. Bugünkü bir ekstra durum. Öyle mi diyorsunuz?
2: Evet. Bugünkü ilk toplantı salt çoğunluk tamam ama ikincisinde karar yeter sayısı gerekiyor. Yine Mustafa Özüstü'nün gönderdiği ki yönetmeliği de göndermiş uzun uzun okumayayım. Karar yeter sayısının 47 olduğunu söylüyor ve Perşembe günü de bu toplantının yapılacağını söylüyor.
1: Balbay çok yani kısa, zaten çok kısa bir cevap istiyorum sizden. Evet. Çok kısa ama. Şimdi şöyle olsa İzmir'de Büyükşehir Belediye Meclisi işte Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Bunu protesto ediyor ve çeşitli hizmetlerin yapılabilmesi için oylamalar yapılacak, şu olacak, bu olacak ama belediye meclisi direniyor, diretiyor. Ve bu sefer devreye işte Çevre Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı falan giriyor. Şimdi senaryodan bahsediyorum. Bu CHP için ya da yeni parti için çok olumsuz bir propagandaya dönüşmez mi? Yani mesela İzmir'e şu hizmetler gelecek ama İzmir'de öyle bir belediye, öyle bir meclis üyeleri var ki bunun karşısında duruyorlar.
5: İstemezlik.
1: O zaman istemiyorlarsa o zaman devreye bir üst makam, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, hangi bakanlıksa neyi yapacak olan onlar devreye girdi farz edelim. Bu gerçekten CHP ve Yeni Parti için çok kötü bir durum ortaya çıkarmaz mı?
2: Şöyle sevgili Faruk Aksoy, ben Mustafa Özüstü ile bu toplantıdan önce de konuşmuştum.
1: Evet.
2: Ve kim ne demek istiyorsa ilk toplantıdan herkes etendeki taşı döksün. Ben o şekilde yöneteceğim demişti.
1: Evet.
2: Bu ilk toplantı zaten bunun Ankara'da, Eskişehir'de hatta İstanbul'da örneğini gördük. Örneğin İmamoğlu'da İstanbul'un lehine bir karar çıkması için meclise geldiğinde hayır dendiğinden İstanbulluları şikayet etmişti. O yüzden orada yine hani bu şekilde bir hani gerçekten İzmir'in ihtiyacı olan bir şey engellenirse bunu anlatamazlar.
1: Ayk Bey,
2: ama benim
3: bir düzeltme yapmak istiyorum Mustafa Bey.
5: Ekrem İmamoğlu ilk seçimi 13 bin farkla kazandığında belediye meclisinde sıkıntı vardı ama hemen seçim ertelenip 800 bin farka çıkınca hiçbir zaman belediyede CHP azınlık olmadı. Yani hem belediye başkanı CHP'deydi hem meclis. O bilgi eksik bir bilgi oldu. Düzelteyim istedim.
1: Gülçin bir şey söyleyecektin sanırım.
3: Ben İzmir milletvekilliğiyle...
2: Bence bir dönem oldu bakalım ona. Ama Ankara'da çok barizdi. Hatta Mansur Yavaş bir Ankara'nın içme suyu için bir yatırım gerektiğinde AKP ve MHP ona hayır dediğinde millete şikayet etmiştim. Şimdi İzmir'de de tekrar uzatmayacağım Faruk Aksoy. Hani Mustafa Özüstü da hani benim tanıdığım hep İzmir'de yaşamış. İzmir aşığı bir arkadaş. O yüzden hani şu örneği de veriyorum. Yine Mustafa Özüstü'nün verdiği bir şey vereyim. Hani bu tabii AKP'nin lehine ama bir gerçeklik. Şöyle bugüne kadarki kararlar 20 yıldır. Yani Aziz Kocaoğlu, Ahmet Piriştina, Cemil Tugay, hatta Tunç Soyer dahil kararların %90'ı oy birliğiyle geçmiş.
1: Peki.
2: Hani AKP ve MHP de evet demiş.
1: Peki. Bir şey. Peki.
2: Hatta yeri geldi söyleyeyim.
1: Teşekkürler. Bir saniye.
2: Tunç Soyer kurmadı ama kentsel dönüşümüne de AKP MHP evet demişti.
1: Peki.
2: Bu ayrı bir tartışma konusu.
1: Anladım. Gülçin bir şey söyleyecektin sanırım.
3: 7 Ekim günü konuştuğum

0: birçok İzmir milletvekili aslında İzmir'in faydasına olacak her türlü kararı mutlaka elimizi kaldırarak oylarız şeklinde ifade etmişti. Benim şu anda gözlemlediğim daha çok bir duruş sergilemeye çalışıyorlar. Yani bazı tabii ki yeni parti il başkanı daha sert konuşuyor. Meclisi açtırmayacağız diyor. Tabii meslek büyüğüm Balbay'ın da söyledikleri, Mustafa Özulsun'un söyledikleri de kıymetli ama özellikle İzmir'in bugüne kadar faydasına görev yapmış olan isimler İzmir'in bu oylamada faydasına oy vereceklerini söylüyorlar. Ama şu anda gözlemlediğimiz aslında bir duruş, bir siyasi iradenin taşınmasına karşı tepki olarak da nitelendirilebilir.
1: Anladım, anladım. Peki Nihal Bengisu
2: Yani
1: Karaca bir
2: burada
1: şey diyecek, dönüyorum.
2: senin sorduğun soru var ya, eğer her şeyi hayır istemezlik derlerse bu Yeni Parti ve CHP
1: Tabii, öyle bir şey
2: aleyhine
1: olursa.
2: bir propaganda imkanı vermez mi? Yani sunulacak şeyin içeriğine göre değişir bence. Çünkü hizmet diye lanse edilen şeyler bazen rant, bazı çevrelere rant temin etmek için, bazen o şehrin içerisinde bir zümreye ayrıcalık tanımak için yapılan şeylerdir. Yani hizmet öyle sadece tek bir boyutu olan bir şey değildir. Ve İzmirliler muhtemeldir ki bu şekilde iradelerin kendilerinden alınması ve gibi görüyorlar hadiseyi. Yani Cemil Tugay'ın özgür iradesiyle geçişi söz konusu olsa bile durumu öyle görmedikleri için belli bir tepki var. Daha seçici, daha didikleyici, daha sorgulayıcı olacaklar. Ama bunun da bir tadı ve dozu var tabii ki. O dozu kaçırırlarsa söylediğin şey aynı ile gerçekleşir.
1: Peki.
3: Biraz ama normal bir kentte yani bu konuşulabilir, doğrudur. Evet, belediye eşittir rant son zamanlardaki operasyonlardan da aklımıza kazındı daha önce. Yani şeyde İzmir'de şikayetlerin belediyecilik bakımından çok arttığı söyleniyor zaten. Yani çöpün kaldırılmasından bence bir rant çıkmaz. Yani gerçekten
1: Yok,
3: kokunun
1: sanırım
3: gitmesi ben anladım
1: şey gibi
3: ama
1: diyor, hani büyük yatırım
3: İzmir'den
1: mesela denizin altından
2: mesela Körfez'in
3: İzmir'den son
2: temizlenmesi, ihalenin
3: zamanlarda
2: kime
3: gelen
2: verileceği, öyle değil mi? Hangi firmaya ihale
3: kalkmıyor
2: verilmiş?
3: Olması, kordonun kokuyor olması
1: Evet.
3: ve
2: Bunlara
3: benzeri.
2: bakar İzmir halkı.
3: Bunlardan yani günün sonunda bakıp bakmadığı konusunda ben de emin değilim. Farklı farklı yorumlar görüyoruz bu arada. Yani bir kısmı ben artık yani umursamıyorum. Yeter ki şu pislik ortadan kalksın diyenler
2: Yeter
3: de var. Bize
2: diyenler de çok.
3: yazanlarda da görüyoruz. Bir kısmı da siyasete inancımı kaybettim diyor. Ama bunun ölçümünü anketler bile gösteremez. Bence seçimde göreceğiz. Yani bu AK Parti buraya aldı da Cemil Tugay bir sonraki seçimi garantiledi. Ne kadar hizmet ederse etsin bu arada. İzmir'in böyle sokaklarından ballar falan aksın. İşte pınarlarından işte bir şeyler fışkırsın falan. Bu bile olsa.
1: Dağlarında çiçekler açsın mı?
3: Yani dağlarında da isterse çiçekler açsın. Günün
4: Başkan
3: sonunda
4: geçti, seçmen geçmedi.
3: Günün sonunda İzmirliler şunu söyleyebilir. 2 yıl olan verilen hizmet için teşekkür ederiz. Biz bunu cebimize koyduk ama CHP'ye oy veriyorum diyebilir
2: Tabii.
3: günün
2: Tabii buna
3: sonunda.
2: Da hakları var.
4: Başkan
3: fakat,
4: geçti, seçmen geçmedi.
3: Yani, fakat yani şuradaki hizmet meselesinde hesap yani karşı karşıya gelinmesi, meclisin kilitlenmesi vesaire bunun günün sonunda siyasi olarak AK Parti çevresi tarafından ya bakın hizmet ettirtmiyorlar diye kullanılması çok mümkün. Ben CHP'nin yerinde olsam, CHP yeni parti tarafının yerinde olsam hayır kapıyı açarım. Dönüp de sonrasında ey Cemil Tugay şimdi geçince yaptın da öncesinde niye yapmamıştın?
1: Belki de doğru soru bu.
3: Derim. Hatta AK Parti'ye de dönüp
1: Tabii.
3: niye yaptırmamıştınız
1: Tabii.
3: şimdi
1: Belki
3: derim.
1: De doğru,
3: siyasetin doğrusu
1: çok
3: üç adım sonra
1: çok doğru bir yerden
3: bilmektir.
1: Yaklaşıyorsun.
2: Tabii yerel
1: çok
2: yönetim
1: doğru.
2: başka partiden olduğunda merkez yapması gereken katkıyı yapmıyorsa bu aynı zamanda merkeze yani iktidarda
1: balla onu
2: olana
1: işaret etti. Yani bu dedi bir şeydi.
2: Sorgulatır yani sorgulanması gerekir.
5: İstanbul'da yaşamadık
2: ama
5: mı? Başakşehir,
2: şey
5: Çamsakura
2: bakın,
5: yolu üzerinden neler tartıştık.
2: Bunu sadece
5: Kar,
2: bir
5: İstanbul'u kapattığında
2: bir
5: yemek yemeye
2: lazım.
5: Gitti diye defalarca haberler yapıldı. MOBESE kamerası görüntülerini bizzat birileri paylaştı. Malum onları da yaşadığımız için verdiğiniz örnek çok geçerli.
2: Şu, tabii bir de şu var. Şimdi biraz fazla karikatürize etme eğilimi de oluyor. Bu İzmirli çalıştırtmıyor, her şeyi hayır, her şeyi istemezlik.
1: Yok, yok,
2: ya kendi partilerinden gelen belediye başkanlarını da ona bakarsanız çalıştırtmama diyebileceğiniz. Ama aslında işin aslı çok da öyle olmayan. Yani İzmir'de şöyle bir İzmirlilerde şöyle bir

patrulya var. Yani denetiyorlar. Yani üçüncü bir göz olarak denetlemek istiyor. Buraya bir AVM mi dikiyorsun kardeşim sen diyor. Ben bunu doğru bulmuyorum çevre açısından. Gidip dava açıyor. Yani bu her şehirde olan bir şey değil. Bir emekli öğretmen onu kendine iş ediniyor.

0: Bakın emekli öğretmen. Yani bulmacasını çözerken gazetesinde.
1: Niye emekli diyor öğretmenlerle ilgili böyle diyor, sıradan yurttaş muamelesi yapıyorsun? Hayır. Karşında bir emekli öğretmen
0: İlla bak
1: verirken.
0: Hukuk ilgisi. Ha,
1: bunu yapmamalısın.
0: Hayır, hukuk şeyi açısından yani hukukun bütün evet. Kalemlerine vukufiyeti olmasına gerek yok, o anlamda söylüyorum. Orada o kent ahalisi için, o mahalleli için kendince bir şey görüyor, bir sıkıntı olabilecek. Sıkıntı ortaya çıkabilecek bir durum görüyor ve olası bir hak ihlali için gidiyor dava açıyor. Yani haklı mı, haksız mı? Bazı durumlarda da haklı olabiliyor. Şimdi, yani. Kent bilinci, kent bilinci belki de böyle bir şey.
2: Peki. Şimdi biraz önce Sayın Balbay söyledi ama detay vermeden söyleyeyim. 5093 sayılı belediye kanunu 22. madde. Ben de meclis üyeliği yaptım. Toplantıya kaç kişi katılıyorsa...
1: Ha, buradaki rakamları diyorsun.
2: Hayır, şudur kural.
1: Tamam.
2: Belediye meclisi 300 üye var, hiç önemli değil. O evet. gün toplantıya kaç kişi katıldı? 50 kişi katıldı. Hı. Salt çoğunluk nedir? Yarıdan bir fazlası 26 ile kararlar geçer. Onun için CHP'nin ve Yeni Parti'nin yaptığı protesto bir duruştur, saygı duyuyorum ama anlamsız.
1: Ya bugünkü niye öyle oldu
2: i̇şte
1: o zaman?
2: Bakın oraya geleceğim. Bak,
1: bilmiyor mu oradaki?
2: Ya bilmez olurlar mı? İşte buna kızıyorum. Bakın meclisteyken
1: Allah
2: hatırlıyor
1: Allah
2: musunuz? 4+4 sistemi
0: kuzu
2: geçiyordu.
0: Kuzu teslim mi olsunlar, ben onu anlamadım. Bakın, bir direnç, yani, direnç ortaya koymadın nesi ayıp?
1: Toplansın.
2: İşte bakın.
0: Kendince bir direnç koyuyor ya.
1: Ya onu demiyorum
2: koyuyor
1: ya.
2: Ama bir tek sonuç elde edemiyorlar.
1: Şimdi diyor ki Faik
2: bir sonuç elde edemeyecek.
1: Bir saniye. Burada diyor böyle bir sayı yok. 20 kişi toplandı. Toplandı.
2: Çoğunluk yarıdan bir fazlası. Diyorsa, efendim,
1: yarıdan bir fazlası. Yarıdan bir fazlası. 10 karar kişi geçer. Evet diyorsa tamam diyor.
2: Bitti.
1: Ben de soruyorum. Belediye bugün kanunu. Neden toplanamadı?
0: Ama kaçıncı toplantıda oluyor?
3: Ya bence bir önemi hayır, var ama. Bir tane önemi var. Beraber hareket etmeye başlıyor.
1: Yani orada Yeni Parti'nin adım, ya da CHP'nin tavrını tutumunu dağlan... eleştiren yok. Bugün niye ortak toplanılmadı eğer böyle bir kural var idiyse onu soruyorum.
2: Şunu söyleyeceğim. Hatırlar mısınız mecliste 4+4+4 geçerken bir CHP milletvekili Milli Eğitim Komisyonu'nda hiç durmadan 8 saat konuşmuştu. Ne oldu? Geçti 4+4. Yani tribünleri oynamanın anlamı yok. Bir duruştur ama belediye kanunu çok açık ve net.
0: Tamam da.
2: Siz başka bak Merve Hanım'ın demin söylediği ne kadar güzel. Ezber bozun. Destek verin.
1: Yo,
2: o zaman ama bir şey söyleyeceğim. Yani o zaman ne olacak? İstemezlik olacak. Yine kaybeden CHP'li Yeni Parti olur. Ya biraz ezber bozun ya.
1: Peki Gülçin'e bir daha şeyi soralım. Gökhan sonra da rakamları bir konuşalım.
4: Rakamlar çok açık zaten. 47 sayısı neden Mustafa Özlüsü 47 karar yetisi.
1: Beni niye burada ayakta tutuyorsun diyorsun herhalde.
4: Hayır buradaki rakamlar şu Faik Bey'in söylediği evet. de yani 47.
2: Üstadım 47'ye de gerek yok. 47 kişi var ya katılacak hayır, yarıdan hayır. bir fazlası.
4: Karar yeter sayısı 47'yi özellikle Mustafa Özlüsü neden belirtmiş? Çünkü AK Parti 39, MHP 7 ne yaptı?
2: 46.
4: 46. Bir de BBP 47. 47.
5: Benim durum şu anda güncel aritmetiğe göre
4: sırrı bu.
1: Gülçin bir şey söylüyor. Buyurun.
5: Bendeki güncel bilgilere göre Yeni Parti 93, AK Parti 38, Cumhuriyet Halk Partisi 33, MHP 7, Büyük Birlik Partisi 1.
2: O zaman 46 oldu.
1: O zaman yani, olmuyor mu?
2: Hayır oluyor. Yine 38, 7, 45, 46. Onun önü bakın tekrar
3: yeter sayısı
2: yanlış bir yere gidiyoruz yine. Şunu söyleyeyim. 46, 45 değil. O gün kaç kişi katılırsa yarıdan bir fazlası evet dedi mi karar çıkar. Bitti. Bu kadar.
4: E peki bugün neden toplanamadı?
1: İşte 2 saattir onu soruyorum.
2: Aynı işini ben de söylüyorum işte. Yani hayır,
4: neden
2: bir duruş...
4: toplanamadı? Yani oraya giden 46 kişi... Biz kardeşim çalışmaya
3: bir
4: geldik.
3: Konmuş.
4: Karar
3: bugün
4: alacağız
3: tavır.
4: Dediklerinde.
3: Ama diğerlerde saygı
2: i̇şte,
3: duymuş.
4: Ha, CHP yani, diyorum yani, pardon Yeni Parti İl Başkanı da.
3: Evet ama
4: gerçekten tribün oynuyor. Çalıştırmıyor.
2: Lütfen yani.
4: Belediye meclisi çalışacak zaten.
1: Ama şöyle yani. Bu
3: ya o kadar da tavır
1: da,
3: koyulur
1: yani. Yani Yeni Parti'nin de CHP'nin de Allah aşkına şimdi adil olalım her konuda. Peki. Yani bunu AK Parti içinde düşünelim aynı şeyi. CHP içinde, MHP içinde, hepsi içinde. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Yarın sabah kalktı bir karar
3: ya,
1: aldı.
3: CHP'li
1: ben
3: dedi,
1: Saadet Partisi'ne geçiyorum dedi.
2: Tamam.
1: Tamam mı? Yani Saadet Partisi'ne geçiyorum dediğinde Konya'da herhalde belediye meclisinde AK Parti çoğunluktadır değil mi? Ya oradaki
3: ne oluyor demezler mi?
1: Elbette toplantı yaptırmaz. Bir sürü
3: buradaki
1: şey
3: örnek, bu, hani buradaki örnek de, Saadet doğru örnek lazım. Değil.
1: Yani,
3: tamam yani.
2: Tepki gibi de değil. Tepki çok hayır. normal, doğal bir hak ama bir şey sürdürülebilir mi?
4: Yani. Hayır,
3: AK Partili'nin Saadet'e geçmesi gibi değil, AK Partili belediye başkanının CHP'ye geçmesi gibi aslında düşünmen
1: mesela
3: lazım.
1: Yani.
3: İzmir'deki tabii. örneği.
4: Tabii, buradaki tabii. durum şu, yani burada Yeni Partili ve CHP'li üyeler aslında az evvel Merve Hanım'ın da söylediği gibi geçip Cemil Tugay'ın gözüne bakarak hesap sormalılar.
1: Ha, ayrı bir şey.
4: Tabii, yapılması gereken
3: ya tabii hizmet etmeme
4: İzmir
3: gerekçesi vermemek lazım.
4: Varsa,
3: çünkü hizmet
4: evet,
3: etmeyebilir yani hükümet
4: bu,
3: oraya.
4: O ihtimalde bu, hizmet etmek siyaset

0: Sen geldin.
1: Dolayısıyla bu yönde çalışmalılar. Anladım. Elbette kasada parti para içinde tartışabilirler. Yani. O ayrı bir tartışma. Peki.
2: Ben burada sadece hani türbüne oynamak, türbüne değil mesela insanlar siyaset tepki yapmak gösterebilir kardeşim. Yani belediye başkanı seçmiş bir partiden, yani ben bugün AK Partili olsam, CHP'li olsam, MHP'li olsam, benim seçtiğim belediye, ben de orada üye olsam, benim seçtiğim belediye başkanı öteki partiye gitse, ben insani olarak derim ki bu doğru değil kardeşim. Yani derim bunu, bu normal. Ha, adam geçti diye de sütü bozuk mütü bozuk diyemezsin. Tabii, yani. Hani geçmiş yani, çok ağır laflar bunlar.
1: Cemil
2: bir şekilde geçmiş yani.
1: Cemil Tugay'ın bir görüntüsü var. Gördünüz mü bilmiyorum. Makam arabasına binerken vatandaş sinkaflı küfür ediyor.
3: Evet evet.
1: Bunlarla da yüzleşiyor Cemil Tugay.
2: İşte bunlar doğru işler.
1: Bunlar elbette ki
2: onu
1: yanlış.
2: Onu bir Gülçin'e soralım, onu soracaktım.
1: Doğru olan belediye meclisinde o tepkiyi dile getirmek. Biz beraber çalıştık. CHP adına oy istedik. Siz ne yaptınız Cemil Başkan? Hayrola, gerçekten Tayyip Erdoğan'dan nasıl etkilendiniz? Hesap sorulacaksa belediye meclisine sormalılar.
2: Peki. Peki.
0: Ya ikinci Gülçin, gün, son bir ikinci şey soracağım. Gün bunu söyleriz.
2: Özür
0: yani.
2: Dilerim.
0: İlk gün.
2: Pardon.
0: Gereksiz var.
2: Şöyle. Biraz yapmaya İzmir'in var. Sokaklarından da bir şeyler söylemeni istiyorum. Yani vatandaş bir şey diyor, vatandaş konuşuyor, esnafı, sanayicisi, üreticisi, ev hanımı, herkes bir şey konuşuyor. Çünkü İzmir'de belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi bir olaydır yani. Kim ne derse desin. Peki gerçekten İzmirli ne diyor mesela? Hani böyle oranlama yapmanı istemiyorum ama genel olarak duyduğun şeyler nedir?
4: Şimdi hep güzel İzmir deriz. Şu anda çirkin İzmir deniliyor. Önce bir alınıyor İzmirliler buna. Yani İzmir'de öylesine çirkin bir şehir değil. Tabii ki beklediği hizmetler var vesaire. Vatandaş kendi içinde homurdanıyor. Yani kendi içinde de bölünmüş durumda. Ben onu gözlemliyorum. Yani herkes tek bir ağızdan, tek bir yürek konuşmuyor. Biraz bekliyor. İzmir sonuçta yani genetiğinde, o genetik kodlamasında demokrat bir şehir. Dolayısıyla demokratik bir şekilde aslında bu süreci izliyor. Meclise geri dönecek olursak da bugün Tugay yoktu. Önümüzdeki salı gününe kadar da olmayacak. Yani belki perşembe günü de yine pürüzlerle, resleşmelerle bir meclis ortamını yaşayabiliriz.
2: Neden ama yok? Özellikle... Niçin olmayacak Gülçin? Neden gelmiyor belediye başkanı? Bugün mesela haftaya da olmayacak derken ya da perşembe günü neyse ilk toplantı niçin olmuyor?
4: Şimdi bugün öncelikle Tarihi Şato'da AK Parti kanadıyla bir zirve yaptı.
2: Tamam.
4: Hem AK Parti Genel Sekreteri milletvekilleriyle birlikte aslında bir hayırlı olsun ziyareti ve bir istişare yapıldı. Bugün olmaması zaten belliydi. Salı gününe kadar neden yok? Çünkü bakanlıklarla görüşecek Tugay. Yani aslında İzmir'e bir kez daha gelişinde daha eli kolu dolu olmak istiyor. Yani yapılacak olan o kentsel dönüşüm projeleri, diğer yollarla ilgili, projelerle ilgili daha eli dolu gelmek istiyor. Bir de aynı zamanda Gaziantep'te yine kentlerle ilgili bir sempozyum var. Ona katılması bekleniyor. Dolayısıyla bu hafta boyunca İzmir'de olmayacak Tugay. Dolayısıyla aslında önümüzdeki hafta yeni partiyle, evet, yüzleşme olabilir. Çünkü aslında gruplarda artık ayrıldığı olan partideki isimlerle, geçmiş dönem yol arkadaşlarıyla yüzleşmesini istiyorlar Tugay'ın. Dolayısıyla aslında salı gününe kadar da epey bir süre var. Perşembe günü de bekleyeceğiz. Bakalım, göreceğiz.
2: Peki. İzmir'i İzmir parantezini kapatınca teşekkür edeceğim. Az daha tutuyorum seni Gülçin Ayçe. Biraz daha tutuyorum. Hı-hı. Balbay bir şey söyleyecek, döneceğim ama şu ziyaretten bahsetti.
3: Çok kısa,
2: ya.
3: Tabii.
2: Bir saniye özür dilerim. O ziyaret AK Parti İzmir kurmaylarından Tugay'a ziyaret. Şurada bir fotoğraf var. Şu fotoğrafa bir yakın görelim arkadaşlar fotoğrafı. İşte fotoğrafta milletvekilleri var, öyle değil mi? AK Parti il başkanı, ondan sonra işte AK Parti heyeti burada. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Şimdi güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti. Şimdi burada tabii virgül çok önemli. Şimdi güzel İzmir değil, İzmir hep güzel. Şimdi virgül güzel İzmir'imiz için olsa o tam yerine oturacak. Nasıl gidiyor edebiyat dersi, iyi mi? Yani şöyle olması lazım bunun. Az önce

0: Gülçin Acı Evliyagil Ayçe dedi ki İzmir şimdi güzel değil. İzmir hep güzeldi. Çok doğru. Bu tweette de şimdi virgül güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşerilerimiz için birlikte çok çalışma vakti. İşin doğrusu gerçeği bu. Böyle olmalı ama
1: bu
0: öyle zaten.
1: Bu yazmamış da olsa sonuçta ifade ettiği de o.
0: Tabii tabii. Balbay'a bir dönelim mi?
2: Bu arada edebiyat esprisi arkadaşım söyleyeyim. Orada virgül olsa doğru yazılmış olsa yapay zeka diyebilirler. Çünkü hiç kimsenin doğru gramer, dil bilgisi kullanmadığına dair bir tek yapay zekanın yaptığına dair bir inanış başladı. Maalesef çok yazık.
0: Ben onu söyleyeyim. Ben olsam Rütük, bak Rütük'le ilgili bir cümle söyleyeyim. Balbay da gerçekten meslek büyüğümüzdür. Katkı verir bize. Ben olsam Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları, Türkçe öğretmenliği bölümü mezunları, yerel, bölgesel, ulusal televizyon ve radyolarda en az bir kişinin istihdam edilmesini mecburi kılarım. Yani zorunlu. Bütün bu metinlerin, altyazıların, KJ'lerin, şunların, bunların gerçekten zorunlu kılarım. Antiparantez, meslektaşlarıma böyle bir jest yapmış olayım. Balbay bir şey söyleyecektiniz, buyurun efendim.
3: Şimdi Faruk Aksoy, tabii programı izleyen belediye başkanları da var. Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, o da yazmış. Ama Mustafa Özuslu, çok kısa hani belki de bu tartışmayı burada noktayı koyabiliriz. Buyurun. 161 meclis yönettim bugüne kadar diyor. Özuslu gerçekten öteden beri yerel yönetimde var. Şimdi İzmir'de toplam belediye meclis üyesi sayısı 184. Toplantı için gerekli belediye meclis üyesi sayısı 92. Evet. Eğer 92 ile toplanamamış da belediye meclisi dağıldıysa bir sonraki toplantı için 47 yeterli. 47 ama bu şart.
0: 47.
3: Bunu vurgulamış olayım.
0: Tamam.
3: Şimdi Faruk Aksoy yine tarihten çok kısa bir yaprak. Gülçin çok iyi bilecektir. Şimdi Burhan Özfatura nur içinde yatsın. Rahmetli Burhan yeni toprağa verdik. Önce Anavatan Partisi'nden sonra Doğru Yol Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
0: Evet.
3: En büyük yatırımlarından biri İzmir'in içinden bir otoyol geçecekti ve trafiği rahatlatacaktı. O milyon milyarlar verdi, hatta o günün parasıyla trilyon verdi ve birinci kordona yol için bütün altyapıyı hazırladı. Ama bütün anımsayın o Faruk Aksoy, sen de bilirsin.
0: Biliyorum İzmir'i. Biliyorum çok
3: bütün
0: iyi bilirim
3: ben. Bütün altyapıyı hazırladı ama.
0: Evet.
4: Viyadükler.
3: Şimdi Ahmet Priştina dedi ki ben belediye başkanı seçilirsem bu yolu yapmayacağım dedi. Bu yolu yapmayacağım dedi. Ve İzmirli Ahmet Priştina'yı seçti. O yolun iki ayağı Gülçin çok iyi bilecektir. Alsancak evet. Limanı'nın ötesinde çok dev bir şekilde durur böyle evet. İki ayağı.
0: Evet.
3: Yani İzmirli Viyadük. Yatırımın yanı sıra şehre rastgele dokunulmasını da istemez.
2: Aynen öyle.
3: Hani bunu ben hakikaten İzmir'i seven biri olarak
0: yani o zaman
3: bir de sevgili Faruk Tunay.
0: Balbay siz diyorsunuz ki yani Cemil Tugay İzmir'e denizin altından raylı sistemler yapsa, karşı yakaya geçirse, İzmir'de trafik sorununu tamamen çözse, Körfez'deki kötü kokular artık ebediyen
5: kötü kokular herkes
0: ortadan kalksa,
5: şey.
0: İzmir'de başka bir hikaye, başka bir görüntü ortaya çıksa bile, yani milyarlarca dolarlık yatırım İzmir'e gelse bile İzmirli seçmen dönüp bundan etkilenmez mi diyorsunuz? Öz cümle bu mudur?
3: Hayır, hayır öyle demiyorum.
0: Ne diyorsunuz?
3: Önce şehrin kimliğinin korunmasına bakar. Önce hani tıpta bir deyim vardır. Önce zarar verme derler tıpta.
0: Doğru.
3: Bunu Cemil Tugay da çok iyi, tabii ki tıbbın ilk temel kuralı. Önce zarar verme. Bence bu belediye başkanları için de geçerli. Kente hizmet etmeden önce kente zarar verme. İzmir'de çok meşhur bir basmane çukuru vardır. Hakikaten hani 50 katlı bina olacaktı ama hakikaten basmanenin canını okuyacaktı. İzmirli yapmayın bunu dedi. Yani kentin dokusuna zarar verdiğinizde o trafiği çözecek bile olsa önce kentin dokusunu ister. Bu örneği vermek istedim sevgili Faruk Aksoy. Bir de Faik Tunay... Hani İstanbul'da belediye meclisinde Ekrem İmamoğlu hiçbir zaman azınlığa düşmedi dedi ama ben de çek ettim. İstanbul'da 31 Mart 2019'da belediye meclisinde Ekrem İmamoğlu azınlıktaydı ama 13 bin oyla seçilmişti.
6: Onu söyledim zaten.
3: Seçimler yenilenirken belediye meclisi yenilenmedi. Sadece başkan yenilendi. O yüzden de o azınlık durumu 2024'e kadar devam etti.
2: Evet.
3: Onu hani genel bir bilgi olarak kısaca paylaşmış
0: olduk. Peki efendim. Çok teşekkürler. Bir şey mi söyleyeceksin?
4: Yok.
3: Yani hep azınlıkta. 4 yıl azınlıktaydı yani.
0: Peki.
2: O ilk 4 yılda.
0: Bir reklama mı gidelim? Bir reklama gidelim. Dönünce İzmir konusunda son bir cümlemiz olacak. O da Cemil Tugay'ın, şimdi yeni parti bir şey söyledi. Öyle değil mi Gökhan?
1: Ben oturdum bu arada.
0: Tamam. Yeni parti bir şey söyledi. CHP de bir şey söyledi. Hatta AK Parti de bir şey söyledi. İyi de Cemil Tugay da bunlara bir cevap verdi. O cevabı alalım. O cevabı kısaca bir tartışalım. Sonra bakalım Eyüp Sultan'da ne oluyor?

0: Hayal mi bu?
1: Hayır, hayal değil. 30 yıl önce Suna Kıraç'ın kurduğu hayal sizlerin desteğiyle gerçekleşti. Bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğumuz, 100 bini aşkın gönüllümüz sayesinde nitelikli eğitimle buluştu. 30 yıldır gönüllülerimizin özverisi, bağışçılarımızın desteğiyle çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.
2: Evet, döndük. Devam ediyoruz. Tabii bu kadar şey İzmir'le ilgili konuşuldu, söylendi. Yani hem AK Parti'den, hem CHP'den, hem Yeni Parti'den. AK Parti şimdi güzel İzmir'imize hizmet etme zamanı. İzmir hizmete doyacak dedi. İşte Yeni Parti, yani genel başkan, bu kavun değil ki bir aday belirlerken koklayarak iyi mi kötü mü anlayalım yani. Biz aday belirliyoruz ama geçiyorlar falan dedi. Bu minvalde bir şeyler söyledi. CHP de yani bunları siz belirlediniz. Getirip faturayı, adisyonu bizim önümüze koyuyorsunuz dedi. Bunlar olurken Cemil Tugay da bir cevap verdi. Şimdi o Cemil Tugay'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Partili Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın cevabını sizlere aktarayım. Bu arada Erdoğan'ın fotoğrafı böyle çerçevelenmiş, kendisine hediye edildi. Fotoğrafı aldı. Yani hani gerçekten şey oldu biraz sanki. Böyle AK Parti'ye hızlı ısındı. Faik Bey, öyle değil mi?
3: Çok hızlı.
2: Niye gülüyorsun?
3: Çok hızlı ısındı. Ne kadar
2: gerçekten
3: güzel.
2: Hızlı ısındı.
3: Tabii ki yani, çok güzel.
2: Meseleyi kabul etmiş, tamam, özümsemiş. Şimdi onu kendi seçmenine anlatacak yani. Tabii. Mesele bu. Şurada şöyle diyor Cemil Tugay'dan CHP ve Yeni Parti eleştirilerine yanıt. Resmen bir linç kampanyası yürütülüyor. Bu kadar korkunç ve sistematik bir şekilde medyada, sosyal medyada sürekli karalanıyorum. Adeta vatan haini ilan edildim. İzmir'i işgal ettiler gibi laflar ediliyor. İnsan bu lafları ederken hakikaten utanır. Gülçin'e bir son söz verelim. Çünkü İzmir parantezini kapatacağız. Böyle düşünen CHP'liler de var mı İzmir'de mesela? Tugay'ın, Cemil Tugay'ın, kardeşim bunun da bir usulü olur yani, bir ayarı olur. İzmir işgal edildi ne demek? Yani bu yönde de tepki gösteren İzmirliler var mı?
4: Yani şöyle, zaten uzunca bir süreden bu yana düşünerek bu kararı vermiş. Bir de tabii ki sözlerini dinledikten sonra, zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki o konuşmasından sonra, gerekçelerinden sonra biraz açıkçası Cemil Tugay'ın bu hem parti değişimi hem de söylemlerinin değişimini bir şekilde kabullenmeye çalışıyor İzmirliler yavaş yavaş. Ben onu gözlemliyorum. Başta da söylediğim gibi bu uzun bir süreç, uzun soluklu bir süreç. Çünkü uzun sürede aslında olmayacağına yönelik çok farklı gerekçelerle itirazlar geliştirmişti Tugay. Dolayısıyla Tugay'ın şimdi yapacağı açıklamalar, tek tek yapacağı açıklamalar, açıkçası İzmir'i nasıl ikna edecek onu gözleyeceğiz. Yani çok büyük bir zaman dilimi gerekiyor. Bunu da tabii ki Tugay aslında hizmetler

0: yapmak istiyor. Yani yeni partisindeki Tugay'ı hizmetlerle anlatmaya çalışacak gibi duruyor. İzmirliler de buna yavaş yavaş alışmaya çalışıyorlar. Söylemleriyle birlikte Tugay'a karşı olan tepkilerini veya desteklerini ifade edecekler.
1: Ya şöyle bir şey dikkat çekiyor Gülçin. İzmir, Aydın, şimdi seçimlerden sonra mesela şeritte, sahil şeridinde AK Parti'nin belediyesi yoktu. Hani Antalya, Mersin, işte geliyorsun Muğla, İzmir, Aydın, İzmir, yukarı doğru çıkıyorsun Balıkesir falan. Şimdi Aydın, İzmir, işte Antalya konuşuluyor. Mersin'de ne olacak? Böyle bir sahil şeridi çalışması yapılıyor gibi de bir şey dikkat çekiyor. Eklemek istediğim bir şey varsa buyur, sana teşekkür edelim sonra.
0: Evet, biz de bir İzmirli olarak tabii ki İzmir adına tüm güzelliklerin olmasını diliyoruz. Tabii ki bu süreç açıkçası zor bir süreç İzmir adına, İzmir'in de yıprandığı bir süreç. Ancak İzmir demokratik çerçevede duruşunu zaman içerisinde doğru yerde durarak gösterecektir diye düşünüyorum. Tüm katılımcıları selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Gülçin Hacı Evliya Gilayçe, Habertürk İzmir ve Ege Bölgesi temsilcisi. Çok çok teşekkürler. İzmir'e iyi geceler. Güzel İzmir'imize iyi geceler.
2: Bu konuda ben de bir şey söyleyebilir miyim?
1: Lütfen.
2: Şimdi evet, şimdi şöyle hatırlıyorum. Mutlak mutlak kararı çıktıktan sonra evet, vekiller vesaire tepkilerini ortaya koydular. Hatta uzun bir süre parti içerisinde mücadele mi verilecek, yeni bir parti mi kurulacak tartışmaları devam ederken. Hatta evet, açık söyleyelim, Özgür Özel henüz kararını vermemişken ilk adım atan isimdi Cemil Tugay. İlk istifa eden belediye başkanıydı. Doğru mu?
1: CHP'den istifa etti, evet.
2: Evet. Ve hatta o dönemde iddialar o ki, yani yeni bir parti kurulması için de yeni parti tarafını teşvik etmeye de çalıştığı söylenmişti.
1: Yani ilk CHP'den istifa ederek aslında yeni partiye
2: belki bir dinamizm oluşturmaya evet, çalışmıştı ama buna karşılık alamadı. Hatta görüşemedi, görüştü, görüşemedi falan. O 2-3 gün öyle bir trafik de olmuştu. Aradım, açmadı falan. Bunları da konuştuk. Günün sonunda bir yerde takıldı kaldı. Bakın, milletvekilleriyle belediye başkanlarının geçişlerini biraz hani ayrı tutmuş hep, yani polis, siyaset bilimi çalışanlar. Milletvekilleri günün sonunda listeyle geliyorlar. Hatta bizde de 82 anayasasında milletvekili geçişlerini kısıtlayan bazı şeyler vardı. Evet, yasada evet, belli şeyler vardı. 95'te kalktı.
1: Vardı bugün ama hala geçen geçiyordu, değil mi?
2: Bugün yani. Hayır ama bir sonraki seçimde başka bir partiden aday olma yasağı falan vardı. 95'te kalktı. Yani ciddi şeyler vardı. Bugün hala başka ülkelerde, Portekiz'de, Amerika'da vesaire, böyle biraz daha parti mandası gibi gören ama vekil konusunu gören bir yaklaşım var. Ama belediye başkanları bireysel giriyorlar seçime. O yüzden oyun bir kısmı partiye ise de bir kısmını
1: başkana.
2: Evet, başkana, yani onun tabii şahsi uhdesine gibi değerlendirenler var. Şimdi buradaki geçişin de yani böyle bir böyle mesela AK Parti tarafından bir baskıyla geldiğini düşünemeyeceğimiz bir silsile olduğunu görüyoruz. Herhalde hepimiz en azından stüdyoda hemfikiriz.
1: Evet.
2: Günün sonunda evet, şunu da duyduk hatta. Yani Cumhurbaşkanı'ndan randevu istedi, bir süre alamadı, onun yerine Çevre Şehircilik Bakanı ile görüştü. Orada bir davet gelmiş, belki sonradan şekillendi. Ha bu arada AK Parti böyle bir sürekli alım yapıyor. Mesela MHP'nin orada bir şerhi var, görüyoruz ki MHP Devlet Bahçeli kapılarını kapatmış geçişlere. Ama AK Parti'de farklı bir politika yürütülüyor. Bunun siyaseten bir sonucu olacak mı, olmayacak mı? Biz yine sandıkta göreceğiz. En başta da evet, İzmir çok sembol. Yani yıllarca tırnak içinde söylüyorum, CHP'nin kalesi diye bilindiği için bu kadar konuşuyoruz. Ama belediye başkanları meselesinde biraz daha bu bağımsızlık ön planda. Bir tek ironik bir şey söyleyeceğim. Esas bu, hatta partinin de değil, seçmenin dahi temsilcisi değildir belediye başkanı diyen görüş Edmund Burke'a ait. Edmund Burke diyor ki, aslında buna bir doktor örneği veriyor. Sen hastasın, ben de doktor olarak senin seçtiğin kişiyim. Ama siz illaki senin istediğin şekilde hareket etmek, senin istediğin tedaviyi uygulamak durumunda değilim.
1: Doktor benim çünkü.
2: Evet, doktor benim. Kararları ben veririm. Biraz belediye başkanının meselesi klasik görüşte buna benzetiliyor. Fakat seçmen günün sonunda sandıkta yine kararını veriyor. İroniktir ki Edmund Burke böyle yaptığı için bir sonraki seçimde kazanamamıştır mesela. Böyle tarihin bir cilvesidir
3: çünkü
2: bu.
3: Çünkü verdiği örnek de
2: hatırlıyor. Evet, yani buna inat etmiştir, doktor, direnmiştir bir milletvekili olarak ama günün sonunda bedelini ödemiştir. Fakat burada belediye meselesinde yani belediyecilik örnekleri şu bu bir süre konuşacağız İzmir özelinde tabii, öyle tabii. gözüküyor tabii. ama... Neyse şimdilik böyle bırakalım. Peki. Oraya girmeyeyim. Sözümü geri çektim.
1: Bunu şöyle bir soruya
2: hayır, partinin değişmesi meselesi var. Cemil Tugay mı değişti? Komadem öyle tamam açalım. Yani Cemil Tugay mı değişti? Cemil Tugay mı fikir değiştirdi diyebilmemiz için parti yani çıkış yaptığı yerde bir sabit görebilmemiz lazım. Sabit mi? Orada yerler esen bir durum söz konusu. Yani CHP kalsaydı tek başına bile Butlan gelmişti ve onu reddetmişti. Bugün iki tane parti var. Aradaki ilişki kopmuş. Yeni partiyle beraber devam etmek istediği isimler o çağırdığı zaman gelmemişler. Sonra kurduklarında da anlaşılıyor ki kimse gel dememiş. Ve o bir karar vermek zorunda kalmış. Dolayısıyla eleştiriyor ya herkes kendi tarafından. Evet. İşte yani sütü bozuklara varana kadar bir işte sürü şey söyleniyor. Yani sanki bir belediye başkanının bir iradesi de yokmuş gibi. Bekle ne zaman dersek o zaman hareket et. Şimdi bu meclis gibi de değil. Meclistekiler biraz daha altılı olabilirler. Liste olarak gelmişler. Ama bireysel olarak da bir sorumluluğu var. Evet riskli. Bence ateşten gömlek. Verdiği karar da öyle. Kolay değil. Ama bir karar vermiş ve bu kadar sert eleştirirken dönüp kimsenin çuvaldızı kendine batırmaması da enteresan peki. bir durumdur.
1: Peki.
4: Fahit ya da Bey, çuvaldızı batırırken cevap, karşı tarafa batırması.
2: Evet.
1: Bu cevabı nasıl buluyorsunuz? Mesela Cemil Tugay bu haklıdır. Evet yani adam doğru söylüyor. Diyor musunuz? Bir de hızlıca şunu da bir tartışalım. Gerçekten oturalım siyasi bir projeksiyon yapalım. Yani bu belediye başkanı buraya geçiyor, o geçiyor, bu oluyor falan. Belediye başkanı geldiği partiye, AK Parti'ye, mesela İzmir gibi bir kent. Mesela Mersin'de ne olacak? Vahap Seçer meselesi. Ne olacak? Mersin AK Parti'ye mi geçecek? Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi kalacak? Ne olacak? Belediye başkanı geldiği partiye ne getiriyor? Gittiği partiden ne götürüyor?
5: Çok güzel. Sondan buyurun. Başlayayım. Söylemlerinde kısmen haklı. Bu kadar ağır ithamlar, vatan haini falan doğru değil. Tabii ama canım. Kendisi o kadar büyük laflar etti ki... Ben geçersem eşim boşar, annem evlatlıktan reddeder. O yüzden eleştirileri hak etti ama bu kadar ağır eleştirileri değil. Bir, sorunuza dönelim. Cemil Tugay geçti, seçmen geçmedi. Türk siyasetinde biz belediye başkanlarının çok transferlerini gördük. 94-94 dönemi özellikle belediye başkanının transferinde rekor dönemdir ki bu kadar değil. Ama çoğuna bakın araştırmalar var, birazdan boğulmak istemem. Çoğu belediye başkanı geçtiği partiyle bir dahaki seçimi kazanamamıştır. Bu da bir vakadır. Onun için Cemil Tugay geçti ama seçmenin geçip geçmediğini 2029 yılında göreceğiz. Bu bir. İkincisi İzmir solun veya CHP'nin kalesi değil. Burhan Özpatro'yu herkes söyledi. Ben bir ilave yapayım. 2002 seçimlerinde Genç Parti'nin Türkiye'de Sakarya'dan sonra en yüksek oy aldığı ikinci vilayet. Biraz İzmir'de nevi şahsına münasır bir şey. Hani çarşı her şeye karşı gibi bir profil var. Evet. İzmirli gerçekten farklı düşünür. Bu bir gerçek. Onun için bunu da göreceğiz. Üç, iktidarın en sevdiği oyun kamplaşma ve kutuplaşma. Tabanını diri tutar. İşte bak bunlar istemezlikler, bizi çalıştırmıyor. Biz gidersek kazanımlarımızı kaybederiz der. Onun için bence CHP ve Yeni Parti'nin bugünkü bir haktır doğru belediye meclisinde yapılan. Ama artık bunu fazla uzatmanın bir anlamı yok. Yeni bir strateji geliştirip doğru olanlara onay verip doğru olmayanları da bak yıllardır bizdeydi belediye çalıştırmadınız size geçince çalıştırıyorsunuz deyip halka iyi anlatması gerek. İzmir halkı bunu anlar. Yani bunu sürdürmenin bir anlamı yok. Ya boşa bir şey olur. Bir de şunu söyleyeyim, masadan kalkarsanız siyasette küstüm oynamıyorum derseniz menüde olursunuz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin ivedilikle yeni bir strateji geliştirmesi gerekiyor. O onu suçluyor, bu bunu suçluyor, seçmen bunları izliyor. Bakın %30 kararsız var. Türkiye'nin bugün en büyük üçüncü partisi. Ve bir dip dalga var. Bu şekilde devam ederse, bu seçimde olmasa da bir sonraki seçimlerde evet başkanlık sistemi var, evet parlamenter sistem yok, evet eskisi yok. Ama 2002 seçimlerine benzer bir şeyi bir sonraki seçimlerde görebiliriz. Çünkü ben AK Partililerin de birçoğunun, konuştu mu AK Partililer var, milletvekili var, eski milletvekili var, bakan var. Bu belediye başkanları geçişlerinden çok rahatsız olduklarını biliyorum. Ya lüzum yok bunlara. Keşke şöyle olsaydı. Bir öneri. Hani hep eleştiriyoruz. Öneri şu. Belediyeyi kim kazandı? CHP. Belediye başkanı tutuklandı. Allah göstermesin vefat etti. Çeşitli

0: nedenlerden dolayı bir belediye başkanı geçiyorsa, o belediyede bir seçim yapılacaksa, evet hukuki olarak haktır, belediye meclisinde yapılır ama keşke etik olarak diğer partiler, biz aday çıkarmıyoruz, bu belediyeyi zaten CHP kazanmıştı veya AK Parti kazanmıştı, onların hakkıdır dese.
1: Manisa'da yapılmıştı.
0: İşte bu genele yayılsa çok güzel bir uygulama olur. Anladım. Ama bu yapılmıyor. Maalesef yapılmıyor.
2: Meclis aritmetiğine kadar iniliyor.
0: Evet, yani meclis oradan aritmetiğine. Birazdan Eyüp Sultan'ı konuşacağız zaten. Örnekleri var.
1: Hızlıca konuşacağız.
0: Ama şunu söyleyeyim. Tekrar tekrar söylüyorum. Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Seçmen geçmedi. Sayın Mustafa Balbay çok güzel bir şey söyledi. İzmir'i bilenler bilirler. İzmir'deki insanlar, yani her vilayetimiz değerli ama çok sorgulayıcı bir kent. Biraz önce Nihal Beyinsoy'un bir örnek verdi. Emekli öğretmenimiz derken, yani en aslında bilinçli insanlar emekli öğretmen ama orada İzmir'de herkes, siyaset yaptığım yıllardan da biliyorum, çok sorgular. Yani siz İzmir'e dünyaları da verseniz bir sonraki seçimlerde AK Parti alamayabilir. Daha radikal bir şey söyleyeyim. İnsanlar gülebilirler. Ben bir dahaki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir adayının Cemil Tugay olacağını zinhar düşünmüyorum.
1: Aa, bu ilginç.
3: Ben geçen hafta özellikle bunu vurguladım. Cemil Tugay 2,5 yıllığına belediye başkanı.
1: 1,5 yıl.
3: Yani tabii ki bundan sonraki döneminde AK Parti ne kadar içine sindirecek Cemil Tugay'ı?
1: Neden ya? Gayet iyi. Bugün heyet gitmiş.
0: Ben yaşarsak
3: de,
0: görürüz.
3: Ben de Faik Bey gibi düşünüyorum. Yok, geçen hafta
1: hayır, yani heyet kim değil adayın
4: ne olacağını düşünüyorum.
1: Neden yani? Ben mesela belediye başkan adayı olmasa da başka görevler
3: alır, parti seçim kampanyasını
0: alır.
1: Da milletvekili olabilir.
3: Biz geldik, bizimle birlikte Cemil Tugay ile çalıştı ama biz daha iyi çalışmak için bizden biri deyip mesela Hamza Dağ örneği var, %38'e yakın oy aldı.
1: Yıllardır, sayın 25 yıldır olmuyor o yani.
0: Sayın Cumhurbaşkanı
1: ya, hani bizden biri Hamza Dağ son İzmir'de seçim alamıyor yani.
3: Bakın CHP oyunu düşürdü, AK Parti oyunu artırdı İzmir'de. Böyle de bir gerçek var.
1: Ya ve şimdi ben, Muharrem İnce'nin söylediği geliyor aklıma, hani döndü adam yenmiş de yenmiş falan. İzmir'de CHP almış da almış. O zaman demek ki hani CHP sosyolojisini, CHP'lileri de iyi tanıyan, İzmir'in o hikayesini bilen bir isimle CHP AK Parti belki İzmir'de.
3: Soru bakın çok açık.
1: Evet.
3: İzmir'i CHP mi kazandı, Cemil Tugay mı kazandı?
1: CHP kazandı.
3: Evet.
1: Net.
3: Bir önceki seçimde baktığımızda Tunç Soyer %58,2 oy aldı. Son seçimde Cemil Tugay 2024'te ne oy aldı? %49 oy aldı. %9'luk onluk bir oy erimesi var CHP'nin İzmir'de.
1: Evet. Şu mu?
3: Dolayısıyla evet. Böyle bir tablo karşısında ben de Faik Bey gibi düşünüyorum.
0: Yani
3: İthal adayla AK Parti...
1: Şurada bana bir göster. Nerede girmez. Kim neyi kaybetmiş Gökhan? Burada İzmir'de kayıp olsa da Cumhuriyet Halk Partisi en az %10-15 farkla seçimleri almış.
3: Tamam. Yani benim bu söylediğim o değil ama.
1: Neyi?
3: Bir önceki seçimle bakın. Bir önceki seçim dediğim 2019 yerel seçiminde
1: evet.
3: Tunç Soyer 58,2 diye hatırladım ben. 58,1 evet. 31 Mart 2024'te 48,97 arada 8-9'luk bir fark var.
1: Onluk
3: bu CHP'nin kaybı. Evet. Tunç Soyer'le girseydi
1: evet.
3: Bugün neyi tartışıyor CHP ile yeni partililer Allah aşkına?
0: Bir ilave
3: diyor yapalım. Ki Müslüm Sarı biz bir özür bekliyoruz Özgür Özel'den, İzmirlilerden özür dilesin Cemil Tugay'ı seçtirdim diye ya da aday gösterdim diye.
1: Ben sana
3: diye
1: bir şey söyleyeyim. Şimdi şurada durursan daha iyi olur. Tunç Soyer'in oyu var ya, %58,1 oy.
3: Evet.
1: O oy ittifak oyu. O CHP'nin İzmir'deki oyu değil. Yani sen şimdi şöyle hesap yapıyorsun.
3: Ben,
1: bir saniye bak bir şey
3: ittifak,
1: söyleyeyim.
3: Tamam.
1: Tunç Soyer kendi başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmuş da İzmir'de %58,1 oy almış değil. Bu bir ittifak oyu.
3: Tamam.
1: Cemil Tugay bu CHP'nin oyu. Yani İzmir'de %48,49,50 CHP oyu. Hani buradaki oy CHP'nin kaybı değil. Bu bir ittifak meselesi. İttifakın dağılmasının sonucu, neticesi bu.
3: Sonuçta
1: evet.
3: Şimdi İzmir'de de siyaset, katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum, Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürüyor.
1: Ve büyük bugün, oranda öyle, kabul evet, ediyorum. Doğru.
3: Bugün
1: doğru.
3: Şu an itibariyle Cemil Tugay'a en büyük tepki partiyi bırakması değil belki de, Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili kullandığı övgü dolu sözler. Mesela az evvel vatan hainliği ifadesinin kullanılması,
1: evet, evet, evet.
3: İzmir işgal altında denmesi, bunlarla ilgili mesela Berna Laç'ın bu konuda bir tweet attı, gözaltına alındı, sonra bırakıldı.
1: İzmir daha önce işgal

0: edilmişti.
1: İşgal edildi.
2: O da yersiz bir şeyler.
3: Ama bu zihniyet işte... zaten AK Parti'yi hep kazandırıyor.
0: Öyle değil mi?
3: Bu zihniyet kazandırıyor.
4: Karşılığı mu olmalı? Gözaltına almak
2: hayır,
4: mı
2: hayır,
4: olmalı?
2: Hayır, orada değiliz ya. Sen neden...
4: Tamam, yersiz bir laf olabilir.
2: Hayır ya,
4: yani?
2: Ya, karşılığını konuşmuyoruz. Gözaltı değil. Hani İzmir daha önce de işgal edilmişti. Ne anladık şimdi
4: yersiz
2: buradan?
4: Yersiz olabilir ama onu söylüyorum, karşılığı yani, yersiz... gözaltı olunca ben artık dönüp o lafın yerindesizliğini ya, ya da yerindeliğini tartışamam.
2: Ya sana gözaltı
4: benden
2: doğrudur.
4: Benden bu hakkı almış oluyor
2: bak,
4: devlet.
2: Bak burada 2, 4, 5 kişiyiz. Sana bir kişi gözaltı doğrudur dedi mi?
4: Hayır, ben de diyorum ki ben doğrudur evet. dediniz demiyorum. Ben şunu diyorum.
2: Evet.
4: Bunun karşılığı, bu yersiz lafın karşılığı. Tamam. Gözaltı olunca
2: tamam.
4: bana... Berna Leç'in eleştirme hakkı vermemiş oluyor bu yargı.
2: Anladım. Anladım
4: böyle
2: da.
4: Bir karşılık olmaz yani. Böyle bir balyozu indirecek bir durum yok. Aa dersin, ne saçma. Ya bu kadar da olmaz. Evet. Denilecek işe gözaltı geliyor.
2: Yani şöyle. Mesela Maraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi seçim alsa, burası daha önce de Fransızlar tarafından işgal edilmişti diyen bir AK Partili zevzeklik yani, etmiş olur yani.
4: Öyle
2: ben
4: de,
2: gözaltı yapılsın yani. Demiyorum. Derim ki
4: anlıyorum
2: bu
4: seni.
2: Saçmalamış, da... ağır saçmalamış. Yani ne alakası var Fransızlarla CHP'nin derim. Onu söylerim yani. Hani İzmir daha önce işgal edilmiştir diye tweet atarsan, ha daha önce burayı Yunan işgal etmişti. Şimdi bu gereksiz, onu söylüyorum. Evet. Yoksa gözaltıdır demiyorum.
4: Saçmalamanın karşılığı bu yani, şekilde geldiği zaman o artık saçmalık olmaktan
2: anladım,
4: çıkıyor.
2: Anladım.
4: Buna da dikkat edilmesi lazım.
2: Ha bu arada İzmirliler de buna itiraz eder. Yani 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, buna itiraz ederler her türlü.
3: Bir ilave yapabilir
2: lütfen,
3: miyim?
2: Lütfen, lütfen.
3: Bakın şunun için söyledim. Tayyip Erdoğan'ın en bilinen özelliği vefasıdır. Cemil Tugay bırakmak istemediği sürece AK Parti'de, hükümette bir görev alır. Ama hepimizden çok daha iyi biliyor ki karşı yakada zaten çok başarılı bir belediye başkanlığı yoktu Cemil Tugay'ın. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının olması, şimdi Sayın Balbay biraz önce dedi ya,
2: evet.
3: Faik Tunay CHP içinden bazı şeyleri. Değişim
2: evet.
3: kurultayında
2: evet.
3: Özgür Özel'e İzmir'den ilk ve tek desteği veren kişi Cemil Tugay olduğu için
4: aynen.
3: Büyükşehir'le mükafatlandırıldı. Aynen. Kötü bir insan demiyorum, haddime değil. Ama İzmirli'ye gidin, ben aksini ispat edilsin, ben siyaseti bırakırım. 100 kişiye sorun, karşıya kadar oturanlara sorun. 90'ı size diyecek ki iyi insan... Hoş insan
2: tabii.
3: ama çok başarılı bir belediye başkanı değil. Bunu ben biliyorum. Sokak biliyor, Tayyip Erdoğan bilmiyor mu?
2: Bilir.
3: Her zaman görev alır ama Büyükşehir Belediye Başkan adayı 2029'da bence olamaz.
2: Anladım. Peki
1: ben de o fikri desteklemek için bu rakamsal bilgiler...
2: Rakamları şimdi, toparla lütfen.
1: 58.1 evet bir ittifak
2: evet.
1: ama sonuçta aynı duyguyla az evvel İzmir seçmeninin sosyolojisine baktık ya, kastettiğim bu. Yani ortak bir duyguyla ittifak da olsa gidip CHP'ye oy verdi.
2: Evet.
1: Kim verdi ittifakta, kim vardı? İyi Parti vardı. Bugün taban tabana zıt politikalar ortaya koyuyorlar değil mi? Bunu konuşuyoruz. Altılı masa vardı, o vardı, bu vardı. Bütün yine Demirel'in sözüne geliyoruz. Dün dündür, bugün bugündür'e geliyoruz. Ve ben yani 2029 seçimlerinde bugün konuştuğumuz hiçbir şeyi konuşmayacağımızı
2: anladım.
1: Aynı şekilde Faik Bey'in de ifade ettiği gibi yani Cemil Tugay'ın AK Parti adayı olabileceğini hiç zannetmiyorum. Hiç.
5: Ama
2: çok
5: bugün AK Parti'nin AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı. Neden bugün olabiliyor da hani 2029'da
1: bugün
5: aday
1: o belediye
5: olamıyor?
1: Başkanı.
4: Bugün sandıktan çıkmadı.
2: Çıkmadı ya, böyle bir şey var
5: fark
2: yani.
5: Etmem diyorum. Ama yani tanıdığımız Cumhurbaşkanı eğer böyle 2 yıllık, 2,5 yıllık neyse 3 yıl hatta bir yol haritası planlamıştır ve beklediği o aşamaları görürse eğer yani
2: olabilir diyor.
5: Evet ya, ben bence kesin olur. Orada şeyi biliyoruz. Yani birini bakın
4: gelmiyor.
5: Birini böyle hani partinize aldığınız zaman evet. sonuçta bir tırnak içinde söylüyorum, yuva da veriyorsunuz ve
2: tabii.
5: bunu geçici bir şekilde yapmazsınız. Kaya bir böyle büyük üzerini çizecek, ya öyle yapmadığını biliyoruz bu zamana
4: üzerini
5: kadar.
4: Çizmez ama bu İzmir Büyükşehir Belediye
5: evet,
4: Başkanı
5: ama bence onu yapmaz.
4: Başarılı olursa gelmez.
5: Yani iyi de yani şimdi %48
4: ya
5: alan
4: bir şey yapar,
5: var
4: danışman
5: ve
4: yapar,
5: belediye
4: yapar.
5: Başkanlarının bir, yani kazandıkları oyların bir kısmı kendilerinedir. Partiye değildir ve bugüne kadar da ya karşıya kadar bir şeyler yapmış ki sizler diyorsunuz İzmirli şöyle dikkatlidir, İzmirli böyle bir şeydir, süzer, böyle tartar falan. Demek ki karşıya kadar bir şeyler görülmüş ki 2024'te bu oyu almış.
2: Ama söylüyor da Faik Bey diyor ki kime neden aday olduğunu biliyorum ben diyor.
5: Hayır, biraz önce de şimdi bana bir şey il meclis üyelerinden bir tanesi yazdı.
2: Ne yazdı?
5: Yapılan yorumları biz de izliyoruz.

0: edeceğiz ama yani İzmirli'nin çoğu ben de sokakta gezen bir meclis üyesiyim diyor.
1: Neymiş?
0: Ve yorumlar. Yani Cemil Tugay'a destek konuşulanın ötesinde diyorlar. Bakın ama bunu söylerken yazan pek çok kişi var ve ben okuduğum iki tane üç tane yorumdan tüme varım yapacak biri
1: yok,
0: değilim.
1: Yanlış o,
0: yapmam ama tabii. Düne oranla giderek daha fazla bu sayı artıyorsa bir de izleyip görmek lazım.
1: Tabii,
0: bunu
1: tabii.
0: Bizim kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan da izleyecektir ve bir kazanacak aday varken yani her şey denendi İzmir'de. Bu da deneniyor şimdi. Ben bu kesin kazandırır demiyorum. AK Parti Cemil Tugay'la da kaybedebilir 2029'da. Ama bir başarı ortaya konursa Cumhurbaşkanı tamam biz müsaade bu buraya kadardı bizim yolculuğumuz demez diye tahmin ediyorum.
1: Anladım.
0: Benim yorumum o şekilde.
1: Peki. Çok teşekkürler.
2: Ya zaten
1: Cemil Tugay'ın cevabını bize yorumlar mısın?
2: Şu ana kadar olanları bir yorumlayayım.
1: Evet,
2: İlk kez
1: lütfen.
2: Söz alacağım neredeyse hani bu Cemil Tugay meselesinde. Şimdi İzmir'de zaten AK Parti'nin oyu yok değil. Bak Nihat Seybekçi 138
1: aldı. Almış. En çok o
2: almış. Hamza Dağ 137 almış. Ya zaten yok değil. AK Parti de olsun.
3: Artık Binali
2: onu
3: da
2: deneyelim.
3: 135 civarı almış.
2: Diyenler evet, var zaten. Dolayısıyla böyle yani kendi kabuğuna çekilmiş son derece kemik asla görüşünü değiştirmeyen böyle falan
1: öyle, değil, öyle,
2: öyle
1: değil.
2: Bir şehir değil. Değil gerçekten esnekliği de olan bir şehir ama belli bir tür yaşam tarzı bir konfor yani ve ben şehrimi böyle seviyorum anlayışı üzerinden ve AK Parti'yi de kendi yaşam tarzı bak bu yaşam tarzı derken sadece askılı giyeceğim içki içeceğim değil benim kafa yapım benim kafa yapımı ben korumak istiyorum böyle devam etmek istiyorum şeklinde bir istikrarı var tamam mı bu kent sosyolojisinin ve ben yaşadım 80'li yıllar boyunca biz İzmir'de çok hem kalıcı olarak hem sürekli yaz mevsiminde gitmek suretiyle kaldık yani az çok tanıdığım bir şehir öyle hani 2-3 yoruma bakıp ya da kafadan sallayarak yorum yapmıyorum İzmir'de öyledir gerçekten gider kafaya takar bulmacasını bırakır gazetesini sehpanın üstünde gider bu benim aklıma yatma der dava süreci başlatır o iş durur ha bu bize çok ters gelirdi 2000'lerin başında özellikle AK Parti'nin İstanbul'da ortaya koyduğu başarılar, belediyecilik hizmetleri, hizmetin hizmet gibi olduğu dönemlerde İzmir neden kendisine bu şansı vermiyor üzerinden konuşuyorduk. Ama sonra Türkiye'de yaşananlar da bize gösterdi ki yatırım denilen şey çok güzel ama bazı yatırımların karanlık tarafları olabiliyor. Birilerini zengin etmek, bazı oligarklar türetmek için olabiliyor. Bazı zümreleri zengin etmek için, kendine yakın olana imtiyaz temin etmek için olabiliyor. Ha ben o zaman şahsen kendi başım yani düşündük benim gibi birçok insanda bazen hizmetme oley dememenin belli kapıları tıkamanın bazı şeyleri olabiliyormuş mantıklı bir tarafı olabiliyormuş çünkü senin o hizmetten alacağın fayda %5 ise bir başkasının o hizmeti sana göstererek elde edeceği imtiyaz %85 olabiliyormuş ve o şehrin ahalisi bazen buna izin vermek istemeyebilirmiş. Bunun da bir mantığı var. Bu bir söyleyeceğim. İkincisi, yerel seçimlerde doğru şehre oy verilir ama doktor hastane o doktor örneğinden verileceği gibi hani doktor olarak beni seçiyorsun ama benim kararlarım farklı olabilir örneği verildi Edmund Burke üzerinden. Ama buradaki ilişki daha ziyade mesela bir hastalığınız varsa tedavi olmak ya da ameliyat olmak istiyorsanız aslında sadece hastaneye değil sadece doktora değil ikisine birden tartıyorsunuz ya biraz parti meselesi hastane doktor özdeşleşimi ne daha çok benziyor. Yani benim sorunumu bu isim çözer değil sadece bu hastanedeki bu isim çözer. O hastanenin imkanlarıyla bu doktor çözer gibi ya da o hastanenin bakış açısı, müşteri hizmeti, hastaya yaklaşımı ile bu seçtiğim doktor çözer gibi biraz alaşımlı, birliktelik içeren bir şey. Yani o anlamda insanlar ben sadece Cemil Tugay'a oy vermedim. Cemil Tugay, CHP çatısı altındaki Cemil Tugay'a oy verdim diye düşünüp böyle bir tepkiselliğin içine giriyorlar. Birkaç gün, birkaç zaman bu tepki protesto olarak verilir. Hukuki sonuç doğurmayabilir Faik Bey'in dediği gibi.
1: Evet.
2: Ama siyasi anlamda bu onlar için anlamlı ve bunu yapacaklardır. Bunu böyle büyük bir trip, vay büyük bir istemezlikçilik, büyük bir siz hizmetten anlamıyorsunuz mantığıyla yaklaşmamak gerekiyor. Tolere etmek gerekiyor. Kaldı ki ama onun ötesinde şöyle bir durum da var. Uzarsa o süreç, o noktada stüdyoda öne çıkan görüşe katılıyorum. Bu süreç çok uzarsa hizmet etmeme mazereti verilmiş olunur. Anlatabiliyor muyum?
3: Anladım.
2: Çünkü bu içinde bulunduğumuz ekonomik finansal kriz dönemi aslında hizmet etme noktasında hükümet partisine müzahir belediye başkanlarının da zorluk çekecekleri bir dönem.
3: Anladım.
2: Yani öyle hazine dolup taşmıyor arkadaşlar. Yani iktidar tamam ama hükümet çok güçlü vesaire. Devlet gücünü kullandığı için çok güçlü. Ama bir ekonomik daralma o dar boğazdan her yer etkileniyor. Herkes ülkenin siyasi, finansal, mali merkezi de bundan etkileniyor.
3: Evet.
2: Son fon skandalında mali ve mali mesele, mali güç biraz meşruiyet kaybı da yaşadı. Biraz değil, bir hayli yaşadı. O meşruiyet kaybı, o mali sıkıntı ve daralma üzerinden aslında İzmir halkının gerçekten daha stratejik, belediye meclis üyelerinde daha stratejik davranarak hükümete müzahir olan partiye geçmiş Cemil Tugay'a alacağı kaynaklar, hani hizmet diyor ya,
3: evet,
2: hizmet evet. etmesinin yolu açılmazsa hizmet etmeme gerekçesi verilmiş olunur. Ve böylelikle merkezin imkanları yerele akmaz, tam tersine yerelin imkanları merkeze akar. İzmir'de de Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kaybettiğiyle kalır.
3: Peki.
2: Böyle bir ihtimal de var.
3: Var. Peki, Balbay'la bu işi noktalayalım. Genel olarak Cemil Tugay'ın cevabını, yani bu olmaz deyişini, gerçekten sınırları zorlayan, her gün beni toplumun önüne atarak linç ettiren bir anlayışla karşı karşıyayız cevabını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Tugay'ın yarınına dair de iki cümle edebilirsiniz. Buyurun.
4: Çok kısa. Şimdi lütfen. Faruk Aksoy, izinle Türkçenin zenginliklerinden yararlanayım. İzmirli linçle değil, bilinçle hareket eder.
3: Evet.
4: Linç kültüründen çok en aykırı düşünceye bile bir an öfkelense bile gerçekten yani hoşgörüyle hareket eder. Ve ben öncelikle Cemil Tugay'ın ilk düğme yanlış iliklediği için arkadaşlar da vurguladılar. Mümkün değil. Ben dinledim. Yani bir saat ben dinledim kendisinden. 11 ya da 12 Temmuz 2026 idi yani. Bunun mümkün olmayacağını. Tabii ilk düğme yanlış iliklendiği için şimdi ne dese daha kötüye gidiyor. Artık bu konuda sussa ve sadece işine baksa belki bir şekilde farklı yorumlar, farklı değerlendirmeler olabilir. Şimdi Faruk Aksoy, yer adı vermeyeceğim İzmir'de, gelir durumu çok zayıf semtlerden birinde bir seçim yenilenecekti. Ama gerçekten çok fakir insanlardı. Bir aday oraya o kadar çok para döktü ki, yani çok yardım etti böyle. Belli güçlerden yararlandı, iktidar gücünden yararlandı.
3: Evet.
4: 80'li yıllardan, hani benim mesleğim ilk yıllarıydı. Şimdi o seçim gecesi o mahallede oylar, o çok böyle yatırım yapan, çok maddi yardımda bulunan kişiye gitmedi çoğunlukla. Ve o semt yiyelim içelim satılmayalım diye halay çekti. Yiyelim içelim satılmayalım diye halay çekti. İzmir'in kendine özgü davranış biçimlerinden biridir bu. Bir de İzmir, madem bu kadar çok konuşuyoruz, en çok Manisalı var. Çünkü Manisa, İzmir iç içe zaten.
3: Tabii.
4: Onu saymazsak ilk 3 il şöyle, İzmir'deki, İzmir'e göçen ilk 3 il. Mardin, Erzurum, Konya. Hani gerçek verilere dayalı söylüyorum. Doğru. İzmir'deki Mardinli, Mardin'deki Mardinli'den çoktur.
5: Doğru.
3: Doğru.
4: Erzurumlu 200 bine yakındır. Yani Erzurum'un hani nüfusu elbette yüksek ama Mardin'in nüfusundan yüksektir.
3: Erzurumlular tabii
4: bütün bu kişiler hem geldiği yerin kültürünü
3: etmişler yani.
4: Ama İzmir'e gelen de gerçekten söylüyorum İzmirli olur. Mesela evet. Ankara'ya gelen, İstanbul'a gelen bir kendi mahallesini kurar. Ama İzmir'de o birinci kordon aşağı yukarı herkesi eşitler. Yani o yüzden ben hani önümüzdeki dönem ayrıntılarını göreceğiz ama ben linçten çok bilinç olacağını düşünüyorum.
3: Peki.
4: Çok dikkatli bakacağını düşünüyorum. Hani Faruk Tunay söyledi, bakacak kentimize yararlı mı zararlı mı, o şekillerde de ölçeceğini düşünüyorum. Ama genel fotoğrafta da gerçekten bu iktidarın bu anlamda, hani tarihe de baksın diyorum iktidarı, geçmişte ne olmuş, Bir baksın diyorum.
3: Peki. Çok teşekkürler. Şimdi artık meseleyi noktalayalım. Noktaladık. Çok daha önemli. Yani şöyle çok daha önemli. Bu konuştuklarımız çok çok mühim konular, başlıklar ama Türkiye'nin yürüttüğü bir çalışma, bir proje var. Terörsüz Türkiye çalışmaları ya da Terörsüz Türkiye projesi ya da açılımı, ne derseniz. İşte bu belli bir noktaya geldi. O noktadan itibaren bugün enteresan, ilginç haberler geldi. Şöyle oldu. İmralı'ya gidildi, görüşüldü, komisyon kuruldu. Herkes fikrini, zikrini söyledi, tartışıldı, edildi. Denildi ki, bunu toplumda özellikle duyduk. Tamam da ne oluyor peki? Bütün bunlar, devlet bu çalışmaları yürütüyor. İşte mecliste çalışmalar yapılıyor, komisyonlar kuruluyor. Her şey oluyor ama sembolik bir silah bırakma görüntüsü vardı bir gün. Böyle bir tören vardı. Ondan sonra hiçbir şey görmedik dediler. Şimdi Kuzey Irak'ta bazı kampların boşaltıldığı söyleniyor. Çetin Erçetin'i görebilir miyiz? Çetin Erçetin'i görelim ve Çetin Er, merhabalar, iyi akşamlar.
5: İyi akşamlar.
3: Neredesin şu anda?
5: Şu an İskenderun'dayım. Güzel bir ortam. Yani Türkiye'nin diyebilirim ki en güzel şehirlerinden birindeyim şu anda Faruk Aksoy.
3: Peki. Çetin Er, Irak'ta bazı kampların PKK tarafından boşaltıldığı söyleniyor. Haber bülteninde geçtik. Bu yönde iddialar var. Daha doğrusu bilgiler var. Bir kere boşaltılıyor mu kamplar? Artı boşaltılıyorsa bu isimler, kamptaki PKK'lılar nereye gidiyorlar?
5: Faruk Aksoy, sondan başlayayım. Elbette terör örgütü PKK'ya mensup olan tüm silahlı gruplar, silahlı unsurlar Kandil'e çekiliyorlar. Tabii burada hemen bir parantez açmakta fayda var. Zira Irak'ın zaten böyle bir tecrübesi var. Yani Irak'ta hali hazırda silahlardan arındırılmış, silahları, ağır silahları alınmış İran KDP'si, Azadi gibi, Halkın Mücahitleri gibi 7 tane farklı örgütün Kerkük, Süleymaniye, Köysancak gibi ve yine Kandil'e yakın alanlarda, Halepçe gibi bölgelerde şu anda silahlardan arındırmış yaklaşık 35 yıldır o bölgelerde ve o kamplarda yaşayan, hatta şimdi artık silahlardan arındırıldıkları için normal hayata dönmüş aileleri olan yaşam alanları oluşturulmuş durumda. Yani Irak'ın da, Irak Kürt bölgesinin de böyle bir tecrübesi var. Dolayısıyla şu an bizim Türkiye sınır hatlarından, özellikle bugün medyada yayınlanan görüntülerde biz Metina bölgesini gördük. Metina bölgesinde boşaltılan bölgeleri özellikle izledik. Dolayısıyla Metina bölgesinden alınan ve görüntülerde de görünen tablo o bölgeden çekildiklerini gösteriyor. Tabii Metina bölgesi görüntüleri neden önemli? Buna da aslında biraz vurgu yapmak lazım. Zira Metina bölgesi örgütün Suriye'den sonra Irak topraklarında, Irak'taki mevcut yapılanması içerisindeki ilk örgütlendiği noktaydı. Hatırlarsanız Afrin operasyonları Suriye'de başladığı zaman, o zaman şöyle bir yorum yapmıştım televizyonlarda. Örgütün ana rahmine düştüğü yerdi Afrin. Ama bugün artık örgütün ideolojik ve içinde bulunduğu düşünsel dünyadan farklı olarak eylemsel pozisyon aldığı ve medya savunma alanı olarak tanımladığı ve ilk defa kamplarını Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullandığı bir alan boşaltılıyor. Yani Metina aslında bu anlamda örgütün aslında 1984'lü yıllarda ilk kez kurduğu ve Türkiye'ye yönelik terör eylemlerinde bir üst olarak kullandığı alanı boşaltıyorlar. Tabii o bölge sadece Metina'dan ibaret değil. Ahmediye bölgesi de var.
3: Çetin Er, özür dilerim. Gara bölgesi de var. Bu söylediğin yer Haftanim ve Zap arasında, alt tarafta güneyde de Gara var, öyle mi?
5: Elbette.
3: Mesela buranın Türkiye'ye uzaklığı ne kadar bu Metina bölgesinin?
5: Şöyle söyleyeyim. Metina bir bölge. Evet. Yani şu anda boşaltılan kampların olduğu bölgeler yaklaşık 32 kilometre derinlikte bir alan. Evet. Ama şunu hemen belirtelim. Bu Metina bölgesi aslında doğu batı eksenindeki dağların birbirine bağlandığı bir bölge. Şimdi

0: Ekranda da arkadaşlarımız görüntüyü veriyorlar. Bu dağlar aslında birbirini ta Zagros'lara kadar bağlayan, birbirine sırt sırta olan 8 tane dağ silsilesinden oluşuyor. Tabii mevsimsel olarak da önemli. Çünkü şunu söyleyeyim Faruk Aksoy. Biz 15 gün sonra bu görüntüyü göremezdik. Yani o yüzden örgütün hızlı bir şekilde Metina'yı boşaltması burada çok kritik. Nitekim 15 gün sonra bu bölge yoğun sis ve 1,5-2 metre karın olduğu bir bölgeye dönüşecek. Hızlı bir şekilde dönüşüyor bu bölge. Dolayısıyla eğer 15 gün sonra biz bu bölgeyi konuşacak olsaydık, o zaman aslında çok farklı şeyleri konuşacaktık. Çünkü işte mevsim şartları geldi. Mevsim şartlarından dolayı örgüt burayı boşaltamıyor. İşte biraz daha zamana ihtiyaç var gibi sözler konuşulacaktı ama öyle olmadı. Nitekim hızlı bir şekilde Metina bölgesinin boşaltılması ya burada da kritik Setin önem arz ediyor. Saniye,
1: şunu da bir hızlıca açıklığa kavuşturalım. Şimdi haritada Haftanin, Metina, Zapkara buradan kalktılar, devam ettiler. Avaşin, Hakurk ve Kandil'e çekildiler diyorsun. Öyle değil mi? Kandil'e çekiliyor. Buradaki boşaltanlar, PKK'lılar buradan Kandil'e gidiyor. Şimdi gidiyor da ne oluyor mesela? Kandil'e gitmesi terörsüz Türkiye sürecinde bir adım mıdır? Kandil'e çekilmeleri Türkiye'nin şu anda kabul ettiği bir şey midir? Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor?
0: Öncelikle tabii ki şuradan başlamak lazım. Bir KCK'nın bütün yapılarını kapsayan bir süreçten bahsediyoruz. Yani sadece Kandil değil, işte Sincar bölgesinden de bahsediyoruz, Mahmur bölgesinden de bahsediyoruz ve örgütün Avrupa yapılanmasından da bahsediyoruz. Ama burada önemli olan nokta tabii ki örgütün silahlı unsurlarının doğrudan Kandil'e çekilmesi. Yani bir noktada toplanması ve sayısal olarak, silahlı yapı olarak, içinde bulunduğu güç dengesi olarak. Çünkü şunu unutmayalım, yani terör örgütü kendi başına, tek başına bir güç yapısından oluşmuyor. Elbette Öcalan örgütün lideri konumunda, elbette Öcalan'ın her söylediği örgütün içerisinde bir talimattır, bir emirdir. Ama realiteye baktığınız zaman da örgütün içerisinde bu sürece farklı noktalardan muhalefet etme olasılığı olan isimler olabilir mi? Bu normal bir şey. Yani sonuç itibariyle örgütün çok da içinde homojen yapılar yok. Sonuçta birçok istihbarat yapısıyla görüşen lider kadro içinde isimler var. Ama sürecin enfekte olmaması için örgütün üst düzey yöneticilerinin, gruplarının hızlı bir şekilde bir noktada bir emir komuta alanının içerisinde birleşmesi gerekiyor. Yani Metina'da ayrı, Haftanin'de ayrı ya da işte Ahmediye bölgesinde ayrı olmaktansa Kandil bölgesinde birleşmeleri ve oradan artık sürece bağlı olarak dağıtılması öngörülen bir süreç. Yani şimdi şu anda yani Kandil'e toplanacaklar. Şunu da belirteyim, Kandil'in kapasitesi açısından söylüyorum. Kandil'in kapasitesi de 5000-5500 civarında bir kapasiteye sahip. Şu an ekranda görmüş olduğumuz mağaralardan daha büyük mağaralar var. Ve Kandil Dağı da tabii tam 6 tane dağ silsilesinden oluşuyor. Ve daha da önemlisi, Kandil Dağı bizim sınırımızda değil. Yani Kandil Dağı İran ve Irak sınırında. Dolayısıyla bizim sınırımızdan uzak bir bölgede olması tabii ki o süreci Irak merkezi yönetimiyle, Irak Kürdistan yönetimiyle eş zamanlı olarak yönetmeyi de gerektirecek. Çünkü bir yandan İran var, ama şunu da hemen belirtelim. İran zaten şu anda halihazırda kendi başının belasıyla uğraşıyor. Yani bir taraftan kendisine yönelik saldırılar, Hürmüz, yani çok büyük bir krizle uğraşıyor. Aksi takdirde İran'da aslına bakarsanız çok da fazla PKK sorunun çözülmesini istemezdi şundan dolayı. Çünkü Kandil Dağı'nı yıllardır terör örgütü PKK bir sınır muhafızı gibi korudu. Yani İran'ın içerisine gidebilecek muhalif gruplar, silahlı gruplar, El-Kaide gibi radikal yapıların İran'a yönelik saldırılarını bir ölçüde engelledi PKK yıllarca. Hatta şunu da belirteyim. Şu anda demin konuşmama başlarken ifade etmiştim. 7 tane farklı örgüt var ve bu örgütlerin tamamı şu anda Irak'ta silahsızlandırılmış bölgelerde aileleri var artık. Çünkü çok uzun zamandır İran'a yönelik herhangi bir eyleme kalkışmıyorlar. Dolayısıyla PKK o silahlı örgütlerin de o yapıların da Kandil'e yaklaşmasına hiçbir zaman izin vermedi.
1: Peki. Tekrar geleceğim. Oran

0: da güvenliği sağladı.
1: Peki Çetin Er, tekrar geleceğim. Merve Şebnem Oruç, PKK'nın bundan sonraki adımı ne olur? Ne olması gerekiyor? Yani terörsüz Türkiye sürecinde bir yere kadar gel. Ne yapmaları gerekiyor ki biz, tamam PKK silahsızlandı, silah bıraktı, hatta lağvedildi, dağıldı diyelim.
2: Şimdi Kandil'e çekilen, daha doğrusu Türkiye sınırından Türkiye'ye tehdit tırnak içinde oluşturabilecek yapıların Kandil'e çekilmesi sonrasında gördüğümüz

0: açıklaması olmuştu. Silahların imhası gerçekleşecektir ve adım adım yani bu terörsüz Türkiye'de bir sonraki aşamaya doğru gideceğiz. Çünkü Tuncay Bakırhan'ın da Kasım'ı işaret ettiği bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde.
1: Beti Yıldız da onu söylüyor. Evet. MHP Genel Başkan Yardımcısı. Kasım'ı işaret etti bugün.
0: Evet, yani Kasım'a kadar bir merkezde toplanmaları ve ondan sonra artık sürecin devamı. Yani çerçeve yasada da hatırlarsınız şu var ya. Yasanın aslında tetikleyicisi, yasanın harekete geçebilmesinin, işlemeye başlamasının ki 6 aylık bir süre öngörülüyor bunun için. MGK'dan bir karar çıkması lazım. Güvenlik unsurları, güvenlik güçleri evet tamam PKK gereken süreci tamamlamıştır, tamamen lağvedilmek üzere silahsızlanmıştır demesi gerekiyor ve bunun resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Evet. Bunun yayınlanabilmesi için de Türkiye'nin o adımları görmesi gerekiyor. Muhtemelen izlenen süreç şu anda o. Kandil'den sonraki aşama. Eğer tabii özellikle Avaşin'i bilmiyorum. Avaşin'den de tamamen çekildiler mi? Orada bir sözde karargah vardı. Onunla ilgili
1: Avaşin'den çekildiler mi?
2: Şöyle söyleyeyim, 4 tane kamp boşaltıldı. Halen o bölgede 7 tane daha kamp var. Bunları da önümüzdeki birkaç gün içinde boşaltırlar. Ama şunun bir kez daha altını çizeyim. Metina burada en önemli nokta. Çünkü Metina Irak Kürdistan bölgesinde PKK'nın bir anlamda ilk kamplarının olduğu yer. Yani düşünün, bir taraftan ilk kamplarınızı kurduğunuz yer ama bir taraftan da örgüt için Faruk Aksoy Türkiye'deki herhangi bir eylem durumunda en kolay sığınabildikleri, en kolay iletişim kurabildikleri noktalardan biri. Ama bir de teknik boyutu var bu işin. Onu da hemen belirteyim. Metina dağ silsilerinden oluşuyor ki Metina'nın dayandığı nokta da Gara Dağı, Gara bölgesi. Şimdi terör örgütleri genel itibariyle bu dünyanın her tarafında böyledir. Denizci telsizlerini kullanırlar. Bu denizlerde gemilerin kullandığı telsizler vardır. Bunları kullanırlar. Çünkü denizci telsizleri dünyanın bir diğer ucundan öbür ucuna iletişim kurabildiğiniz yegane iletişim aracıdır. Dolayısıyla bunun için rolelere ihtiyaç vardır. Ve Kandil, Metina ve Türkiye. Yani örgüt aslında Türkiye kırsalındaki silahlı yapılarla genel itibariyle Kandil ve Metina üzerinden oluşturduğu o telsizler üzerinden görüşmeler yapıyordu. Bu da Metina'dan çekilmeyle beraber aslında örgütün teknik olarak da artık o bölgeyi kullanılamaz hale getirdiğini ve bir anlamda çekilmenin teknik olarak da bir görüntüsü. Bir şey daha söyleyeyim burada Faruk Aksoy, bu da kritik. Bakın görüntülerde mağaraların bir anlamda ateşe verildiğini de görüyoruz. Burada çok önemli bir nokta var. Bu mağaralara bu saatten sonra artık terör örgütü kendisi de giremez. Şundan dolayı bu mağaralar yakıldığı andan itibaren artık içeride bir butan gazı oluşuyor. Dolayısıyla butan gazı oluştuğu için içeriye girmek çok tehlikeli olur. Nitekim daha önce biz bu konuda şehit de verdik. Türkiye'de biliyorsunuz çok da bunu tartıştık. Askerlerimiz bir mağarada operasyon gerçekleştirirken arama tarama faaliyetleri esnasında... böyle bir talihsiz olay da yaşadık. Dolayısıyla bu saatten sonra hiç kimse bu mağaralara girmeyecektir. Böyle de bir sıkıntının olduğunu
1: biraz
2: da altını çizmekte fayda var.
1: Biraz sonra bir soru daha soracağım. Teşekkürler. Biraz sonra bir sorum daha olacak. Hızlıca toparlarsanız.
0: Bir de mesela şey de oldu. Aslında Sincar'da da mesela YBŞ diye bir yapıya döndü PKK. Şengal Direniş Birlikleri diyeyim. Aslında Suriye'de gördüğümüzün bir benzerini orada gördük. Belki Türk medyasında çok konuşulmadı. Eylül ayında biraz Haçlı Şabi tarafından böyle Irak'ta hükümete de entegre edilecekler. Onlarda da mesela silah bırakma süreci Irak makamlarınca doğrulandı. Bence orada gerçekten tam gaz bir devam etme süreci var ama elbette Türkiye'de de beklenen o somut net adım az evvel de söylediğim gibi. Çünkü belli bir kısmı kamuyla paylaşılıyor, belli bir kısmı da bu bir güvenlik konusu olduğu için yani özellikle kamuya yansıtılmıyor, önemlidir. Hakikaten de yani her şeyin kamuyla paylaşılmamasının buraya gelinebilmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kasım'da muhtemelen önemli bir noktaya gelinecek ve açıklamanın da herhalde en geç Kasım sonu ya da Aralık'ta geleceğini düşünüyorum. Ondan

0: Sonra da bu çerçeve yasanın uygulanma sürecini konuşmaya başlarız diye tahmin ediyorum.
1: Peki. Nihal Bengisu Karaca, ne konuşacağız Kasım'da? Ne bekliyorsun? Yani bütün hikaye, kampların boşaltılması, kandile çekilmesi, alanın, arazinin oradaki hareketlenme, tamam. Ama Kasım'dan yani sonra ne konuşacağız?
2: Koordinasyon kurulu vesaire talebi var biliyorsunuz İmralı'nın, Öcalan'ın diye artık. İmralı'nın diyorduk eskiden, hani Öcalan'ın diye artık adını koymak lazım. O koordinasyon kurulu meselesi bir şekilde hayata geçecek mi, geçmeyecek mi, biraz ona da bağlı. Ama sonuçta bu kampların boşaltılması kesinlikle olumlu bir gelişme ve bu bir fasikül aslında. Yani bölgeye ilişkin genel bir şey var. Mesela İran'ın Hizbullah'ı ve Husileri, evet, problem oluyor. Öyle değil mi? Bütün vekil güçlerden, bütün vekil güçleri uzaklaştırma ve onları etkisizleştirme üzerine kurulu genel bölgesel bir denklem söz konusu aslında. Ve Türkiye bu rüzgarı, bu konjonktürü aslında çok doğru bir zamanda yakalayıp doğru hamlelerle bu terörsüz Türkiye süreci, daha sonra da milli birlik ve toplumsal dayanışma gibi yani
1: isimlendirmeler.
2: Evet, çeşitli isimler, uzun uzun çeşitli isimlendirmeler yapılıyor ama aslında çok önemli değil. Gerçekten burada Türkiye'nin barışa, sulha, sükunete ulaşabilme, kesinlikle, olasılığını tabii, bize tabii veren, verebilecek olan bu şeyi, hamleyi yaptı. Hı. Ve bir şekilde o konjonktüre, o kervana diyelim, doğru bir halkayla, hatta o kervanın da kurucusu olacak şekilde bir şey de girdi oraya. Bu aslında genel bir dönüşüm, genel bir denklem söz konusu. Bunun zor yanları var, yani kolay yanları var, kolaylaştırıcı, tabii, tabii, ileride hayatı Türkiye için, Türkiye'de yaşayan her etnik gruptan, her dini gruptan, her mezhebi yapıdan insan için hayatı daha yaşanabilir, daha konuşulabilir kılmak. En azından bazı şeyleri konuşmanın suç olmaktan çıkması, aidiyetini ifade etmenin suç olmaktan çıkmasıyla sonuçlanması, böyle bir ihtimal de var. Daha özgürleştirici bir olasılık var. Ama öte yandan zorlukları da var. Yani hepsi aynı anda yürüyor şu an. Mesela şey, Mekke anlaşmasından çok bağımsız değil bence.
1: Anladım. Bir şey
2: soracağım. Anlatabiliyor muyum? Bu fethi... geliştiğimiz son noktayı, geldiğimiz son nokta Mekke anlaşmasından çok bağımsız değil. Orada Türkiye'nin neyi tercih edeceği meselesi yine çok kritik. Yani sürekli ilerleyen bir yol bu. Sürekli adım adım ilerleyen, halka halka uzayan bir zincir.
1: Bak şöyle bir şey oldu. Ana haber bülteninde verdik. Balbay, size geleceğim. Size gelince siz buna da lütfen bir cevap verin ya da görüşünüzü söyleyin. Şöyle, Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı, bu süreçte hukuki konularda sürekli Fethi Bey'in açıklamalarını verdik, şahit olduk ve an be an, gün be gün konuya dair meclis çalışmaları nasıl olacak, hukuki düzenlemeler nasıl olacak, Fethi Yıldız bu konuda çok, evet, fazla beyanat verdi ya da paylaşım yaptı. Mesela bugün dikkatimi çekti. Diyor ki kurucu heyetteki 200 küsür kişi yasadan yararlanamayacak diyor.
2: Hı hı. Aslında sorun, senin sorun direkt o idi.
1: Ben anlamadım.
2: Çerçeve yasa nasıl uygulanacak
1: kurucu
2: derken.
1: Kurucu heyet dediği Abdullah Öcalan da var içinde. İşte Kandil'dekiler var falan.
2: Kandil.
1: Yararlanmayacaksa onlar ne olacak mesela?
2: Ya kısa muhtemelen Fethi Yıldız'ın kastettiği, çok kısa ve öz cevap değil mi? Fethi Yıldız'ın direkt kastettiği şey, yani tabii Öcalan'ın serbest bırakılması gibi bir olasılık olmadığını aslında ifadenin gölge tarafında o var.
1: O zaman Kandil'deki,
2: Kandil'deki komuta kademesinin,
0: tarihle alakalı bir şey vardı.
2: Kandil'deki komuta kademesinin, evet, yani Türkiye insanını çok rahatsız eden ihtimallerden biri ya. Yani 35 yıldır, 40 yıldır Türkiye'de bir savaşı yürüten komutanları affedip Türkiye siyasetine mi entegre edeceksiniz? O zaman biz bu kadar şehidi niye verdik şeklinde özetlenebilecek bir itirazı var, evet, Türkiye'de insanların. O itirazlara da cevap vermek üzerine söylenmiş cümleler. Yani abi, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hani ve askerleriyle savaş komutlarını vermiş olan o heyet, o komuta kademesindeki, evet, heyet bir biçimde entegre edilmesi düşünülen grupta değil. Sürekli olarak bu tekrar ediliyor aslında ama, evet, bir biçimde buna ikna da olmuyor insanlar. Bir biçimde rıza da üretilemiyor garip bir biçimde. Daha yüksek profilli hükümette yöneticilerden en yüksek profilli olanların daha detaylı açıklamalar yapması gerekiyor.

0: gerekiyor belki de ama o sonraki mesele olarak da düşünülüyor olabilir. Hani hayır, önce açıklama, bir zeminin oluşması tabii, gerekiyor tabii, çünkü. Ama yani önce bir zeminin oluşması gerekiyor ve o zemin istediğiniz gibi çok hızlı olmuyor yani. 2 dakikada olacak bir şey değil. İşte böyle önce kamplar boşaltılıyor. Sonra Kandil'de toplanmalar olacak. Sonra belli bir grup, ki bunun da aslında standartları, kriterleri açıklandı. Silah sıkmamış. Hani tabii, açık tabii, bir biçimde. Tabii. Bu aslında şu demek. Silah sıktığı tespit edilememiş demek. Anlatabiliyor muyum? Gerçekçi olalım. Silah sıktığı tespit edilememiş. Yani Türk askerine, yüzbaşısına, onbaşısına, binbaşısına silah sıktığı veya Türkiye sınırları içerisinde eylem yaptığı, bombalı, silahlı, şiddet üreten eylem yaptığı tespit edilememiş olan kişilerin entegrasyonu.
1: Anladım.
0: De devam edecek bir süreç. Komuta kademesini bundan özellikle başından beri, burada bir çelişki yok, başından beri söylemler. Bu işte yani çelişki Türkiye var Cumhuriyeti şöyle, Devleti'nin...
2: Aksay, orada bir tarih var çerçeve yasada. Bir tarih var. Yasada şöyle geçiyor. Kontrol etmek istedim de kapsam dışı kalanlar için örgüt faaliyeti kapsamında işlenen, bir biliyoruz onu, kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar. Bunlar nedir? Zaten aslında bizde suç tipi olarak bu mesele örgüt kurma ve yönetme olduğu için direkt buraya giriyor. Yani kurucular da 1 Haziran 2005 öncesinde dahil oldukları için bu sürece o yüzden kapsam dışı kalıyor.
0: Yani Öcalan kapsam dışı kalıyor aslında.
1: Anladım. Peki...
3: Arkaksoy, aslında burada bir örnekten yola çıkmakta fayda var. Yani
1: Çetiner,
3: zaten
1: Çetiner,
3: örgütün,
1: Çetiner
3: örgütün,
1: sana, evet, sana şunu da sorayım da sen bir toparla, ondan sonra hem Faik Bey'e hem Gökhan'a ve Mustafa Balbay'a da böyle 3'er dakika 4'er dakika bir söz vermek istiyorum. 15 dakikam var. Hızlıca şunu toparlamanı istiyorum. Mesela sayı biliyor muyuz? Rakam biliyor muyuz? Metina'dan, işte diğer yerlerden, bu bahsedilen 4 kamptan Kandil'e kaç kişi gitti?
3: Yani şöyle, henüz ortada net ve resmi olarak bir rakam yok ama ben kendi tecrübemden yola çıkarak söyleyeyim. Yani uzun yıllar Irak'ta görev yaptığım için tecrübemden yola çıkarak söyleyeyim. Bir, Sincar bölgesinde demin değerli arkadaşım ifade etti. Bir YBŞ yapılanması vardı. Bu YBŞ yapılanmasında zaten 2700 civarında bir silahlı unsur vardı ama bunlar zaten tamamı Ezidilerden oluşan bir yapıydı. Dolayısıyla bunlar zaten Haçlı Şahabi kapsamındaydı ve bunlar halihazırda direkt Irak merkezi yönetimiyle entegre olabilecek durumdalar. Ama tabii Sincar'daki durum netleştikçe, Sincar Irak Anayasası'nın 140. maddesi kapsamında olan bir yer. Dolayısıyla orayla ilintili süreç öyle işleyecek. Ama tabii şöyle bir durum var. Sincar aynı zamanda PKK'nın önemli bir lojistik geçiş merkeziydi. Yani Suriye ile Irak arasındaki önemli bir geçiş merkeziydi. Nitekim 140. madde bu anlamda kritik bir nokta. 140. madde ta Sincar'dan başlar, Mahmur'a, Mahmur'dan Mendeli'ye ve oradan ta işte Süleymaniye'nin bazı bölgelerine ve Kandil'e kadar uzar. Buna Kerkük'te dahil olmak üzere. O yüzden de zaten bu bölgelerde yıllardır
1: teknik sorun oluştu. Çetiner, tamam. Faik Bey,
3: şu an sesim geliyor mu?
1: Çetiner, bir son cümle şu söylersen an, iyi olur. Evet. Çünkü sıkıntı yaşıyorum.
3: Evet, hemen şöyle söyleyeyim. Şu an halihazırda Sincar'da PKK'dan Kandil'e geçiş halinde olan gruplar var. Yani bu Sincar'dan kastım da şu. Aslında Suriye'deydiler. Suriye'deki yönetim ve Suriyelilerin doğrudan Şam'la entegresiyle beraber 2300 civarında PKK'nın kendi içinde kadro diye tabir ettiği ve doğrudan Kandil'e bağlı olan yapılar, silahlı unsurlar ve siyasi yapılar Sincar'a çekilmişlerdi. Onlar da zaten aslında peyderpey Kandil'e geçiyorlar. Bir taraftan da tabii Türkiye sınır hatlarından da yaklaşık 1200 civarında bir geçiş olacak ama benim tahminim 4500 civarında olur. Ama bunun 200'ü zaten örgütün üst kademesi. Bunlarla ilgili olarak da Faruk şöyle bir şey var. Bunları zaten bu sürecin sonunda ülkelere dağıtacaklar. Bu kaçınılmaz bir durum. Bunlar da bunu biliyorlar. Çünkü bunun örnekleri var. İran KDP'si, aynı şekilde

0: şekilde Azadi gibi, Halkın Mücahitleri gibi yapılarda bunlar yaşandı. 50 tanesi Irak'ta kalır, Süleymaniye, Erbil gibi bölgelerde. Diğer 150 tanesi Avrupa ülkelerine, başka ülkelere gönderilebilir. Bunlar da zaten şu anda planlanıyor. Peki. Bildiğim kadarıyla da 8 tane ülkeye gönderilecekler.
1: Çok teşekkürler Çetin Er. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Bu arada son dakika, Husiler Riyad'daki havalimanını balistik füzelerle, Hamis Muşayt'taki hava üssünü İHA'larla hedef aldığını duyurdular.
2: Yani akşamüstü orada saatlerinde olmuştu bir saldırı, evet, ama evet, bu daha işte, sonra
1: bak
2: mı?
1: Görüntüler yeni
2: yani
1: bakın.
2: Bu üçüncü saldırı mı?
1: Bakın bu görüntüler yeni. Evet. Yani bu böyle bir şey zorlanıyor burada. Gerçekten. Bir şeye doğru gidiyor yani, bu normal değil. Hani belki iki günde, üç günde bir İHA şu bu saldırısı olabilir. Ama düzenli olarak bu operasyonlar yapılıyor. Çetin Er, bununla ilgili bir şey biliyor musun? 2-3 cümle lütfen.
0: Yani tabii şöyle söyleyeyim, bu devam edecek öyle gözüküyor ama dün itibariyle Suudi Arabistan'da Çin'e çok sert bir tepki verdi. Zira Çin'den gelen bazı lojistik desteklerle Husilerin bu imkanlara sahip olduğu söyleniyor. Ama şu an Suudi Arabistan tabii ısrarla kendi gücü ve bölgedeki konjonktürel sürece göre bununla mücadele etmeye çalışıyor. Ama bir taraftan da İsrail 2 hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Suudi Arabistan'a bir mesaj yollamıştı. Gelin beraber mücadele edelim ve ben de bu süreçte dahil olayım. Hatta bu işin koordinasyon merkezi Birleşik Arap Emirlikleri olsun. Ama Suudi Arabistan buna yanaşmadı. Çünkü Suudi Arabistan şunu biliyor. Böyle kısa vadeli bir anlaşmaya gidecek olursa bu İsrail'le yakınlaşma demek. Ama aynı zamanda orta ve uzun vadede Türkiye ile ve Pakistan'la yapmış olduğu Mekke Anlaşması boşa Peki. çıkacak. Dolayısıyla biraz daha sabırla ama zaman içerisinde bu işi çözmeye çalışacaklar. Önümüzdeki 15 gün içerisinde de Suudi Arabistan üzerinden çok sert bir operasyon başlayacağını söyleyebilirim.
1: Peki, çok teşekkürler.
2: Yalnız ne kadar ironik değil mi? Yemen'de Husiler önce Yemen'i doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri'nin boşalttığı, çıktığı yerlerden ısırıyor. Husilere oradan alan açılıyor. Husiler bu son bir aydaki saldırısını Birleşik Arap Emirlikleri'nin 6 ay önce çıktığı yerden yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri önce bak biz siz ne haldesiniz diyor. Şimdi de gel İsrail'le de işbirliği yapalım, beraber bu süreci yönetelim diyor. O yüzden burada hep Husiler Husiler İran diyoruz da güvenlik şemsiyesini bütün Körfez ülkelerine sağlayan Amerika'nın nasıl bu stratejik noktalarda hiçbir şey yapmadığına ve Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail gibi ülkelerin nasıl ikili oynadığına da bakmak lazım.
1: Çok teşekkürler. Faik Bey, bu şimdi çok sıcak bir gelişme. Suudi Arabistan'ı dövdürüyorlar mı?
3: Kesinlikle.
1: Kim yapıyor?
3: Şimdi biraz önce çok enteresan bir bilgi verdi Çetin Bey. Dedi ki Suudi Arabistan Çin'i de suçladı, açıklama yaptı. Biraz Çin'i takip edenler, gidip gelenler şunu iyi bilir. Biz şimdi Mekke İttifakı anlaşması yaptık. Gündemimiz o değil ama Pakistan da işin içinde.
1: Evet.
3: Bugün Pakistan ordusunun silahlarının %80'i Çin menşeli. Sadece silah değil, altyapı yatırımları, tedarikleri yani... Bambaşka şeyler var, bambaşka oyunlar var.
1: Ya çok ilginç bir şey oldu ya yani gerçekten.
3: Bu biraz da şununla da alakalı ama şimdi İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan bir anlaşma yapar. 2016'dan beri liderler zirvesi düzenlerse Türkiye'de kendisine bir takım pozisyonlar almak zorunda. Ama o kadar enteresan şeyler oluyor ki yani bakar mısınız Riyad havaalanını üçüncü kere oluyor değil mi? Üçüncü kere vuruyor.
1: Üçüncü kere sürekli vuruyor yani.
3: Yani başka bir yere yani evriliyor bu.
1: Balistik füzelerle vuruyor yani.
2: Ve başka bir yere vuruyor.
1: Öyle böyle değil
3: evet,
1: yani.
3: Evet evet evet evet. Başka bir yere.
2: Umre İnşallah yapan insanlar giriş çıkış yapıyor yani.
1: Evet evet. Balbay, ne diyorsunuz? Suudi Arabistan'ı açık hedef mi yapıyor? Şimdi çeşitli güçler. Kısaca efendim 2-3 dakika. 2 dakika.
4: Çok kısa tabi. Asıl ben Kuzey Irak'la ilgili
1: evet, de evet, birkaç nokta çok tamam. Sıcak çok bir kısa, gelişme bunu, mecbur yani. Şu an vuruluyor tabii. Buralar.
4: Bir defa bu evet. Bugün biliyorsunuz Suudi Arabistan havaalanında vurulmuştu.
1: Evet.
4: Riyad havaalanında vurulmuştu. Ben de biraz Ankara'da sordum etrafta nedir ne değildir. Bir defa yani Husilerin böyle bir güce doğrudan ulaşması çok zor. Yani Suudi Arabistan bir yerleri çekiliyor değerlendirmesi var. Benim de katıldığım bir değerlendirme
1: evet,
4: bu. Amerika
1: ilginç.
4: Ben artık orayı çok da evet korumak noktasına değilim. O bölge ülkeleri ne güzel işbirliği yapıyorlar diyorum. Yani hakikaten Orta Doğu'nun kendi dengesizlikleri içinde Suudi Arabistan'ı başka bir yere çekiyorlar. Diye değerlendiriyorum. Asıl bana ayırdığınız zamanı çok kısa bu Irak'la ilgili gelişmeleri ayırmak istiyorum.
1: Buyurun,
4: Çetin Er, Çetin
1: buyurun,
4: çok güzel buyurun. Özetledi. Vakit olsa ona da sorularım vardı ama bir defa

0: O haritada gösterdiniz ya, Kandil, Gara, oralarda PKK'nın kampları var ve Kandil'de müthiş bir üssü var.
1: Burayı diyorsunuz değil mi? Şurayı.
0: 1995'lerin
1: i̇şte
0: ortasında.
1: Burası.
0: Evet, 1995'lerin ortasında Faruk Aksoy,
1: evet.
0: PKK Türkiye içinde erişilemez bir bölge oluşturmak istedi. Müthiş bir hani operasyondu o ve Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçleri, hani o zaman biz haber yapmıştık dağlarda 29 general diye, generaller savaşa katılmıştı. Daha doğrusu terörle mücadeleye katılmıştı. Ve buna izin vermemişlerdi. Sözü getireceğim yer, biz terörle mücadeleyi çok zorlu süreçlerden sonra kazandık. Şimdi bunu kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ama Irak'ta Faruk Aksoy, örneğin İran'ın Irak'taki yer, kimi Barzani yerlerinde bombaladığı haberleri geliyor. PKK'nın da bu kamplardan çekilirken silahları bırakmadığı haberleri geliyor. Yani burada asıl dondurmayı burada üfleyerek yemek gerekiyor.
1: Ama benim silahları, gördüğüm, silahları bırakmadığını Çetiner söyledi. Kandil'e çekilecekler. Kandil'de silahlar imha edilecek ve artık çalışmalar doğrultusunda ne yapılacaksa o yapılacak dedi zaten.
0: Tabii bütün kalbimizle bu sürecin tamamı ermesini istiyoruz. Zaten sağduyuyla herkesin arzusudur bu. Ama şunu da unutmayalım. PKK geçmişte iki defa silah bıraktı. İki defa adını değiştirdi. Anımsayın, kendini feshetti. Kongre geldi, başka bir örgüt kurdu. Yani çok deneyimlerden geçti.
1: Peki.
0: Hani bütün bunların ışığında bakmak gerekiyor. Bir de bizim dışımızdaki oluşumlara yön vermemiz çok zor Faruk Aksoy. O yüzden biz kendi evimizi temiz tutalım. Bu ülkenin üniter, gerçekten hani layık yapısını, bir arada yaşayacağımız yapıyı sağlam tutalım. Bu bize yeter diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum.
0: Bizim dışımızdakileri bizim yönlendirmemiz çok zor.
1: Çok teşekkürler. Faik Bey, ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: İki dakikam varsa.
1: Geliyorum. İki dakika. Geliyorum.
2: Tamam, iki dakika. Şimdi 2011-2015 Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi.
1: Evet.
2: O zaman ben de milletvekiliydim. Mecliste sayısız kapalı oturumlar yapıldı. Tabii bugünün Türkiye'si o günden çok farklı. Beni umutlandıran mesele şu. Kürt sorunu ancak Türk milliyetçilerinin liderliğinde çözülürdü. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu süreci başlatması, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bunun arkasında olması çok anlamlı. Tekrar ediyorum. Kürt sorunu ezber bozarak Türk milliyetçileri eliyle çözüldü. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı yürütmenin başı, ama bu sürecin amiral gemisi, bu süreci itiren, herkesin de kabul ettiği gibi Sayın Devlet Bahçeli. Ama o kadar zor bir konudan bahsediyoruz ki, yani şimdi oğluna şehit haberi verildiği zaman bile, kapı çaldığı zaman vatan sağ olsun diyen babaların ve anaların diyarı, böyle bir vakar, böyle bir duruş. Şimdi Kürt sorunu çözerken ortaya bir Türk sorunu gelirse o zaman başka bir sorunlar ortaya çıkar. Çok kolay bir çözüm değil bu. Bakın, inanın çok kolay değil. Çevre ülkeler var. Çevremizin dışındaki ülkeler var. PKK'nın yıllardır topladığı paralar var Avrupa'da. Yani bunların bir anda hadi bitti, her şey sıfırlandı denmesi kolay değil. Bakın, siz 200 kişiden bahsettiniz. Ama Sayın Bakıran'ın açıklaması vardı. Toplamda 140 bin kişinin topluma entegre olacağından konuşuluyor.
1: Doğru.
2: Yani bunlar nasıl entegre olacak? Altyapılar nasıl olacak? Bunun bir psikolojik boyutu var. Bunun bir sosyolojik boyutu var. Yani ama bu sefer beni en umutlandıran şey, tekrar söylüyorum, Türk milliyetçilerinin ve MHP'nin bu işe liderlik yapması.
1: Çok
2: inşallah çözülecek.
1: Çok teşekkürler. Gökhan Taşkın. Ya bu PKK işi, ama şu şeyi bir son 2-3 dakikada bir daha göreyim mi? Suudi Arabistan'daki havalimanlarının durumu gerçekten enteresan. Orada saldırılar devam ediyor. Balistik füzelerle Arabistan vuruluyor. Ve bütün bunlar da hani Trump'ın şeyi konuştuğu dönem, işte şimdi ara seçimler falan öncesinde, sanki Suudi Arabistan'ı elini kolunu bağlamış, Suudi Arabistan'a birilerine tokat attırıyor gibi. Yani böyle bir garip bir durumla karşı karşıyayız.
3: Silah satmak için olabilir.
1: Yani çok ilginç yani.
3: Az evvel Çetin'in söylediği gibi Çin menşeli silahları,
1: evet,
3: Husilerin kullanıyor olması. Ama benim asıl önemsediğim bizdeki terörsüz Türkiye süreci. Hı hı. Ve terörsüz Türkiye sürecinde iki gün evvel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan için koordinatör olsun hakkıdır çıkışı var. Bana sorarsanız PKK'lıların silah bırakmadan kamp terk etme görüntülerinin servis edilmesi de Bahçeli'nin bu açıklamasını bir şekilde daha görünür kılmak amacıyla kullanılmıştır. Yani PKK burada yatak yorgan yakıyor, silah falan yaktığı yok. Mağaralardan çıkıyor. Az evvel Çetin Erçetin çok güzel söyledi. Zaten hava şartları değişecek. Zaten bir ortaklaşa ısınabilecekleri
1: şu
3: daha...
1: Görüntüleri mi diyorsun?
3: Evet, yani yaşayabilecekleri.

0: yaşanılabilir olacakları, yaşayabilecekleri kamplara çekilecekler. Şimdi Avaşin, Basyan, Gara. Gara önemli. Gara da bizim üst bölgemiz var. Biz zaten terörle mücadelede bu aşamaları kat ettik. Az evvel bu Hazirun'da kabul eder ki biz terörle mücadeleyi kazandık. Ve kazandığımız noktada kalp kırıklıkları da olmasın. Ve bundan sonra bizim çoluğumuz, çocuğumuz bizim yaşadığımız terör acılarını yaşamasın diye. Evet, Türk milliyetçileri bir fedakarlık yaptı, elini taşın altına koydu ve süreç başladı. Şimdi şu görüntülerde, yatak yorgan yakma görüntüleri de Bahçeli'nin Öcalan bu konuda koordinatör olsun hakkıdır açıklamasına karşılık verilmiş bir jesttir bana sorarsınız. Bu görüntüden bir anlam çıkmaz. Zaten bizim sahadaki istihbarat birimlerimiz silahlar nerede bırakıldı, nasıl bırakıldı bunu takip etmek devredildi. Yani biz yatak yorgan yakmalarını çok da önemsemiyoruz. Kamptan çekilecek, mağarayı bırakacak. Silahı nerede bırakacak? Silahı Irak makamlarına teslim edecek ya da bizim gözetimimizde imha edilecek.
1: Ben bu işi
0: bizim takip ettiğimiz bu zaten.
1: Peki, ben bu işi şöyle de
2: Faruk Aksoy, bir yanlış anlaşılma oluşmasın.
1: Çetiner bir cümle söyle, vakit doldu. Buyur bir cümle.
2: Şimdi bu mağaralar zaten kullanım alanı. Yani bu mağaralardan çıkıp Kandil'e çekilmiyorlar. Yani normal zamanlarda bu mağaralar 1984'ten beri aktif olarak kullanılıyor. Yani bu mağaralar örgütün Türkiye'deki eylemler sonrasında sağlık nedeniyle, yaralanmalar nedeniyle ya da herhangi bir eğitim ve iletişim nedeniyle aktif olarak kullandığı mağaralar.
1: Peki,
2: ve görüntülerde de görüyorsunuz bu mağaraları imha ediyorlar, yakıyorlar. Peki. Yakarken bu mağaraların içerisinde butan gazı oluşuyor. Dolayısıyla örgütün bir daha Türkiye sınır hatlarındaki bu mağaralara geri dönmesi imkansız. Çünkü butan gazı zehirleyici bir gazdır. Dolayısıyla buralar kullanılamaz. Yani buralar kullanılmıyordu, işte şimdi geldiler gidiyorlar değil. Buralar 1984'ten beri aktif olarak kullanılan...
1: Bundan sonra kullanılamaz artık diyorsun. Anladım.
2: Evet, aynen.
1: Çok teşekkürler Çetiner. Sağ ol, süre de bitti. Bütün konuklarıma çok çok teşekkürler. Ama reklama gitmeden kapanış için döneceğim, şunu söyleyeyim. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Bu normal değil. Suudi Arabistan'a bugün itibarıyla daha da şiddetlenen, her geçen dakika dozu artan bir saldırı furyası başladı. Çok net ve Riyad'da patlamalar duyuluyor ve havalimanları vuruluyor. Bakalım ne olacak? Çok kısa bir reklam.

Yani noktayı koyduk, uzun bir gündü. Değerli konuklarıma çok çok teşekkür ederim. Hepsini gönderdik. Görüşlerinden, düşüncelerinden yararlandık. Bu arada yarın akşam 19'da Türkiye'nin haber kanalı Habertürk'te ana haberde birlikte olduğumuzu söylemeliyim. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 14, Van 17 derece.

0: derece. Güneydoğu'da da gökyüzü yağmurlu, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25 derece.
1: Saygıdeğer vatandaşlarımız, kira sözleşmelerinizi artık E-Devlet kapısı üzerinden de yapabilirsiniz. Türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetle sözleşmenizi zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir, doğrulanmış şeffaf bilgilere erişebilir, uyuşmazlıklarda belge sunumu kolaylığından faydalanabilir, sözleşmelerinizin kurumlara dijital olarak iletilmesini sağlayabilir, kiralamalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 13 Ekim Salı sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı vermişti. Elazığ ve Adıyaman'da yağışlar etkisini gösterdi. Elazığ'da sağanak nedeniyle su baskınları olduğu araçlar caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Rögarlar taştı, valilik 30 farklı noktada baskın olduğunu duyurdu. Yazıkonak Yurtbaşı Karayolu'nda trafik kısa süreli durdu, bölgeye ekipler gönderildi, tahliye ve temizlik çalışması yapıldı. Benzer görüntüler Adıyaman'da da kayda geçti, Kahta ve Besni'de yollarda su baskını oldu. Bazı ev ve iş yerleri suya gömüldü. Ulaşım kimi yerlerde aksadı. Mersin Caddesi'nde yağış çöküntüye neden oldu. Cadde trafiğe kapatıldı. Su baskını yaşanan yerlerde ise çalışmalar sürüyor. İstanbul'da gecenin karanlığı bu kez Esenyurt'taki yangınla aydınlandı. Yorgan üreten iş yerinden alevler yükseldi. Yangın akşam saatlerinde çıktı. Yorgan üretilen dükkanda alevler hızlı ilerledi. Tek katlı dükkanın tamamını sardı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Dükkanın yangın sırasında boş olması da yürekleri ferahlattı. Ekipler şimdi yangının neden çıktığını araştırıyor. Kahramanmaraş'ta iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Üstelik onlara saldıran iki kardeşti. Adres Teker Mahallesi'ydi. İddiaya göre iki kişi sokakta yürürken karşılarına iki kardeş çıktı. Onlara ateş açtı. Bir kişi ayağından, diğer kişi ise bacağından yaralandı. Kaldırıma oturan iki kişi telefonlarıyla yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Saldırıya uğrayan kişiler hastaneye kaldırıldı. Saldırganlarsa aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir ifadesini kullandı. Muhalefetin süreç için kullandığı söylemlere ise tepki gösterdi.
1: Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
2: Haksız kazancı izin vermeyiz mesajı verdi. Muhalefetin politikasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hukukun dışına çıkanlara hesap soruyoruz dedi.
1: Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız.

0: ve soruyoruz.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin süreç yönetiminden bahsetti.
0: Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek.
1: Erdoğan, fon soruşturmasına dair benzer hadiselerin yaşanmaması için gereken neyse hayata geçireceğiz dedi. Kabine üyelerine yönelik itibar suikastına izin verilmeyeceği mesajını verdi.
0: Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin 44 bine yakın kişinin ödemeleri gerçekleştirildi dedi. Diğer ödemelerin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından bu ay içinde başlayabileceğini belirtti. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını ve süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı.
3: 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Bu 3 şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı.
4: Fon soruşturmasında ödemelere ilişkin yeni detayları açıkladı. Meclise sunulan kanun teklifine işaret etti.
3: Küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Fon ödemeleri için kamu kaynaklarının kullanılmayacağının altını çizdi. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını belirtti.
3: Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var, biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun içinde TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var.
4: Yılmaz, para idaresi sağlanmış olsa da adli süreçlerin devam edeceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesinde çok hassas dedi.
3: Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. Şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
4: Yılmaz, sorunlu fonların karantinaya alındığını ve piyasalarda yapısal bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.
2: CHP Grup Başkanı Faik Öztürk, fon soruşturması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması gerektiğini söyledi.

0: derhal bir araştırma önergesi getirsinler, biz de destekleyelim dedi. Muhalefete yönelik de mesajı vardı. Bu iş sululuk kaldırmaz ifadesini kullandı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonunun kurulması, kritik faktör olan sermaye piyasalarına güvenin yeniden sağlanabilmesi için de şarttır. AK Parti grubu bu komisyonun kurulmasına bırakın destek olmayı, öncülük etmek zorundadır. Derhal kendileri bir araştırma önergesi getirsinler, biz de bunu destekleyelim.
2: Fon soruşturması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması çağrısını yineledi. Muhalefete yönelik de mesajı vardı.
1: Muhalefet partilerinin de çok daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğinin altını çizmek isterim. Siz, skandala karışanların listesi elimizde. Açıklayacağız ama önce teyit ediyoruz diye fon mağduru olan yüz binleri ve kamuoyunu bekletip sonra da hüsrana uğratırsanız millet de arkadaş siz kimlerle neyin pazarlığını yapıyorsunuz diye sorar. Ele güne rezil olursunuz. Bu iş sululuk kaldırmaz.
2: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameraların karşısına geçti. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
1: Cemil Tugay'ı sütü bozuk ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının hatırası arkasına gizlenip ben öyle bir şey demedim diye yalan söylemek ayıptır, günahtır. Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
0: Geçen hafta AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamında ziyaretçileri vardı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan Tugay'ı ziyaret etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İzmir Milletvekilleri ve Belediye Başkanları ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Belediye Başkanı Cemil Tugay, ziyaretçilerini makamında ağırladı. Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şimdi güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşerilerimiz için birlikte çok çalışma vakti ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti takmasının ardından yerel yönetimlerde yeni katılımların süreceği ifade ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, isim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var açıklamasında bulundu. O ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Büşra Özdemir olduğu iddia edildi. Özdemir'dense Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum açıklaması geldi.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın yeni katılımı işaret etti. İsim vermeyeyim ama sırada büyük bir büyükşehir var dedi. Önümüzdeki günlerde katılımı beklenen ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu öne sürüldü. Özdemir'den de belediye meclisi toplantısında iddialara ilişkin açıklama geldi. CHP çatısı altında siyaset yapıyorum dedi.
3: Son 15 aydır hakkımda çok fazla haber yapılıyor. Hiçbirine cevap vermiyorum ama cevap vereceğim. Çünkü bir haftadır artık çok yorucu bir süreç oluşmaya başladı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum bu tarz birilerinin adı konuşulurken. Biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum.
2: Özdemir 2024 yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan seçimde oy çokluğuyla başkan vekili seçildi. AK Parti'nin Özdemir'le görüştüğü ve Kasım ayı içerisinde katılım olabileceği iddia edildi. Yeni partinin gündeminde de Özdemir'le ilgili AK Parti'ye katılacağı iddiası vardı.
4: Kendisinin genel başkanımıza ulaştığını, bir vesileyle konuştuğunu, böyle bir durum olmadığını ifade ettiğini söyleyebilirim. Tabii biz o kadar çok olayla karşılaşıyoruz ki insanların zaman zaman işte bu tür söylentilerin çıkması gayet normal.
0: Mersin'de tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi kazanan CHP'li meclis üyesi Çağdaş Dutlu başkan vekili oldu. Başkan vekilliği için CHP'den 3, AK Parti'den 1 meclis üyesi yarıştı. İlk 2 turda üye tam sayısının 3'te 2'sinin oyunu alan olmadı. 3. turda da salt çoğunluk sağlanamadı. 4. turda CHP'li meclis üyesi Çağdaş Dutlu 19 oy alarak başkan vekili

0: Milletvekili seçildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Özyiğit, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı okul güvenliği için yeni önlemleri devreye alıyor. İhtiyaç duyulan okullarda bekçi ve geçici güvenlik korucuları görevlendirilecek. Ayrıca okul çevreleri, servisler ve metruk binalarda narkotikle asayiş denetimleri artırılacak.
1: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. Okul güvenliği konusunun da kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında daha titizlikle, daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor.
2: Okul güvenliği için tedbirler sıkılaştırılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet ve jandarmaya yeni talimatlar verdi.
1: Jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını, emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
2: Çiftçi bakanlıkta düzenlenen asayiş toplantısına başkanlık etti. Okullarda ve çevresinde yapılacak denetimlerin önemine değindi.
1: Okulların giriş çıkış saatlerinde yine okulların etrafında, metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. Biz üzerimize düşeni kendi almamız gereken tedbirleri almamız gerekiyor.
0: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Marmara Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde Terörsüz Türkiye başlıklı ders verdi. Süreçte üniversitelere büyük görev düştüğünü vurguladı.
3: Hiçbirimizin ülkemizin gündemine kayıtsız kalması düşünülemez. Düzenlenecek paneller, konferanslar, çalıştaylar ve yürütülecek akademik araştırmalar aracılığıyla Terörsüz Türkiye hedefi toplumsal, kültürel, hukuki ve iktisadi boyutlarıyla ele alınmalıdır.
2: Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti. Üniversitelere bu süreçte büyük görev düştüğüne işaret etti.
3: Akademik birikimimizin toplumsal hayatta karşılık bulması, üniversitelerimizin asli sorumlulukları arasında yer alır.
2: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Marmara Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde Terörsüz Türkiye başlıklı ders verdi. Üniversitelerin tüm kapasitesiyle sürece destek verdiğini belirtti.
3: Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın zulme ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmak için verdiği mücadeleye yüksek öğretim camiası olarak sahip olduğumuz bütün kapasitemizle destek veriyoruz ve vermeliyiz.
0: İstanbul Maltepe'de 5 kişiye mezar olan Kardeşler Apartmanı'nın çökmesinin ardından mahallede 5 bina daha mühürlendi. Peki evlerini kaybeden daire sahipleri için hangi adımlar atılacak? Devlet hak sahiplerine 3 alternatif sundu bakalım.
4: Bizim binamız da mühürlendi. Doğrusu bizim düşüncemiz burayı bakanlık alsın, burayı yapsın.
5: 29 yıl oldu. Bu bina yapan kişi biraz sağlam yapmış ama kaçak kat var. 2 kat teraslarında bir altı kaçak var bunda.
2: İlk 3 katı çöken Kardeşler Apartmanı 5 kişiye mezar oldu. Çevresindeki 5 bina mühürlendi. Peki mühürlenen binaların sakinleri evlerine dönebilecek mi? Kat maliklerine 3 seçenek sunuldu.
6: Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşerilerimizle bir istişarede bulunduk. Bunun neticesinde binalarla ilgili yapılacakları konuştuk.
7: 5 kişiye mezar olan Kardeşler Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı. Molozlar kaldırıldı. Sadece Kardeşler Apartmanı değil, tahliye edilen diğer binalarında çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kat malikleriyle toplantı yaptı.
2: Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut katıldı. Amaç mağduriyetlerin önüne geçmek ve risk tespiti yapılan binaların bir an önce dönüşümünü sağlamak. Binalardaki hak sahipleri ya kendileri yarısı bizden kampanyasına başvurup bir müteahhitle anlaşacak ya da bakanlık eliyle yeni binaların yapılmasını isteyecek.
8: Hak sahipleri inisiyatifine bırakıldığı zaman maalesef anlaşılamaması sonucunda zaten bu üzücü durumu yaşadık burada.
9: Bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak projeyi de çok kısa sürede hayata geçireceğimizi, onların da devleti eliyle yapılması yönünde.

0: yönünde bir ön düşünceleri oluştu.
1: Ve bir başka alternatif.
0: Kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik.
1: Çöken binanın olduğu Cevizli Mahallesi'nde hak sahiplerine kaynak da ayrıldı.
2: Binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
1: Bölgedeki diğer binalarla ilgili risk analizleri de devam ediyor.
3: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 3 şoförden ikisi tutuklandı. Peki şoförler ifadelerinde neler söylediler? Haberimizden izleyelim.
4: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
1: Bir anda sarsıldılar ve otobüsün devrilmesiyle sürüklendiler. Süleyman Er Yılmaz o kazada işini kaybetti. Kendi yaralı kurtuldu. 11 kişinin öldüğü kazayı bu sözlerle anlattı.
4: Arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
1: Bursa'dan yola çıkan yolcu otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin vardı. Yolcular Denizli'deki kaplıcalara gidiyordu. Keyifli başlayan gezi Manisa'da faciaya dönüştü.
4: Esas şoför Metin, öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki, ya yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı.
1: Şoförün o hatası 11 canı hayattan kopardı. Tur otobüsünün şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ve tır şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Otobüsü kullanan M.A. kavşağı kaçırdığını, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını, o sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Yedek şoför M.Y. de ifadesinde sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ileri sürdü. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden otobüs şoförüyle tır şoförü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden 11 yolcu Bursa'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
3: Antalya'da 49 yaşındaki Canan Yıldırım, 27 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından katledildi. Katil zanlısı cinayetin ardından Konya'ya gidip suçunu itiraf etti.
1: Önce tartıştı, sonra öldürdü. Evden kaçıp şehir değiştirdi, polise gidip cinayeti itiraf etti. Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Canan Yıldırım ve birlikte yaşadığı 27 yaşındaki erkek arkadaşı Talha T. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Talha T. Canan Yıldırım'ı darp ederek öldürdü. Cinayetin ardından Konya'ya kaçan katil zanlısı burada polise teslim oldu. Zanlının anlattıkları sonrası eve giden polis, 49 yaşındaki kadının cansız bedenini buldu. Talha T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: İstanbul'da günlerdir aranan kayıp gençten acı haber geldi. 19 yaşındaki Yusuf Muhammed Aslan'dan iyi haber bekleyen ailesi ölüm haberini alınca yıkıldı.
1: Evden çıktı, bir daha dönmedi. Son görüntüsü marketin güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar oldu. Kayıp gençten günler sonra acı haber geldi. İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki Yusuf Muhammed Aslan 29 Eylül'de ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. Polis genci günlerce aradı. Son görüntüsüne Sarıyer'de bir markette ulaşıldı. 7 Ekim'de Sarıyer'de ormanlık alanda bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Yapılan incelemede cesedin kayıp olarak aranan Yusuf Muhammed Aslan'a ait olduğu belirlendi. Haberi alan ailesi yıkıldı. Gencin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.
3: Suudi Arabistan'la Yemen'deki Husiler arasındaki gerilim dinmiyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 3 patlama sesi duyuldu. Husilerden Riyad'ı balistik füzelerle hedef aldık açıklaması yapıldı.

0: Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Riyad'ın ise Yemen'i hedef aldığını iddia etti. Taraflar arasında saldırılar devam ederken Yemen'deki insani kriz derinleşiyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı yapıldı. Alarmın ardından ard arda 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirildi. Yemen'deki Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzelerle, Hamis Mushayt kentindeki hava üssünü ise İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada, Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan balistik füzenin engellendiği belirtildi. Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik saldırıları son günlerde artarken Suudi Arabistan Havacılık Hizmetlerinden notam yayınlandı. Kral Halid Havalimanı'nın 17 Ekim akşamına kadar kapalı kalacağı bildirildi. Husilerin sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın bir günde Yemen'e 119 hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu can kayıplarının yaşandığını ileri sürdü. Husiler Yemen'deki hükümet güçlerine saldırılarına da devam ediyor. Ülkedeki çatışmalar ve abluka nedeniyle insani kriz gittikçe derinleşiyor. Husiler bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor. Pazar günü Riyad'daki Kral Halid Havalimanı hedef alınmış, bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.
1: ABD Başkanı Trump, Rusya ile yapılan dizel anlaşmasına eleştirilere yanıt verdi. Avrupa'nın Rus enerjisini ödediği milyarlarca doları örnek gösterdi. Benzer bir açıklama da Moskova'dan geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa ülkelerine 4 yılda toplam 320 milyar dolarlık enerji kaynağı sağladıklarını belirtti.
2: Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi, Amerikan halkı için doğru kararı verdiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel anlaşmasını savundu. ABD'de hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Partili siyasetçiler Rusya ile yapılan anlaşmayı eleştiriyor. Trump sosyal medya hesabında eleştirileri Avrupa Birliği'ni örnek göstererek yanıtladı. AB Rusya'ya enerji için 250 milyar dolar ödedi dedi. Amerikan halkı için doğru seçimi yaptım ifadelerini kullandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da Rusya'nın Avrupa'ya enerji ihracatına ilişkin konuştu. 2022'den bugüne kadar AB ülkelerine toplam 320,7 milyar dolarlık enerji kaynağı tedarik ettik dedi. Bu tutarın ABD'nin açıkladığı 250 milyar dolarlık rakamın üzerinde olduğunu belirtti. Avrupa'ya enerji sevkiyatının yaptırımlara rağmen sürdüğüne işaret etti. Novak, Rusya ile ABD arasında dizel yakıt sevkiyatına yönelik görüşmelerin başladığını da kaydetti. Rusya'nın yıl sonuna kadar aylık dizel ihracatını 3,5 milyon tona çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğuna dikkati çekti. ABD Başkanı Trump geçtiğimiz hafta Rusya'nın ABD ve küresel piyasaya milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıklamıştı.
1: ABD'de federal ajanlar Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar'ın Washington'daki evine baskın düzenleyip arama yaptı. ABD Adalet Bakanlığı aramanın mahkeme kararıyla ve devam eden bir ceza soruşturması kapsamında gerçekleştirildiğini doğruladı. Ancak soruşturmanın kapsamı resmen açıklanmadı. Reuters ve Axios soruşturmanın Omar'ın çocukluğunda ABD'ye göçü sırasında doldurulan göçmenlik belgelerine odaklandığını yazdı. ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'ya giderken gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Omar'ın neden çok dikkatli incelendiğini anladığını söyledi. "Ben onu her zaman sahtekar buldum," diyen Trump, "başka ülkeden gelip anayasadan şikayet ediyor. O berbat bir insan," ifadesini kullandı. Uzun zamandır ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerinin hedefinde olan Omar, daha önce hakkındaki göçmenlik sahtekarlığı iddialarını reddetmişti. Somali doğumlu olan ve çocukken ailesiyle ABD'ye göç eden İlhan Omar, 2000 yılında 17 yaşındayken ABD vatandaşı olmuştu. İsrail'i muhalif lider

0: Den seçime ilişkin uyarı geldi. Yair Golan, Başbakan Netanyahu'nun seçim sonuçlarını tanımama ihtimali olduğunu söyledi. Başbakan'a kışkırtıcı, yalancı ve yozlaşmış adam diyerek yüklendi.
1: İsrail'deki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan,

0: İçlerinin düzenlediği kongre baskınına atıfta bulundu. 6 Ocak'ta ABD'de yaşananlar kesinlikle burada da yaşanabilir dedi. İsrail'deki Demokratlar Partisi'nin lideri Golan seçimi kazanacaklarını da iddia etti. Kendi bloğunun hükümet kurma ihtimalinin Netanyahu cephesine kıyasla çok daha yüksek olduğunu söyledi. Bu kışkırtıcı, yalancı ve yozlaşmış adamın ülkeyi dibe çekmeye devam etmesine izin verirsek İsrail toparlanamaz dedi. Olası Netanyahu hükümetine katılmayı da reddeden Golan, son anketlere göre Netanyahu ile muhalefetteki Gadi Eisenkot'un başa baş bir yarışta olduğu görülüyor. Batı Şeria'da yapılması planlanan yasa dışı E1 yerleşim projesinin ihale inceleme süreci ise seçim sonrasına ertelendi. İsrail basınında yer alan haberlere göre ihale teklifleri en erken 19 Kasım'da incelemeye başlanacak. 1234 konutluk ihaleye son başvurularsa 19 Ekim'de kabul edilecek. Doğu Kudüs'te Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi amaçlayan yasa dışı E1 projesi, daha önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle birçok kez durdurulmuştu.
1: İsrail'den Rusya'ya gönderilen bir paket havalimanı çalışanlarını alarma geçirdi. Pakette doğal radyasyon seviyesinin 20 katı radyasyon yayan uçak saati tespit edildi.
0: Rusya'ya İsrail'den gönderilen bir pakette yüksek radyasyona sahip uçak saati tespit edildi. Rusya Federal Gümrük Servisi saatin günlük kullanım açısından tehlikeli olduğunu açıkladı. Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda görevli gümrük memurları Udmurtya Cumhuriyeti'nde yaşayan bir kişiye gönderilen paketi incelemeye aldı. Pakette çanta ve sırt çantası bulunurken sırt çantasının içindeki uçak saati radyasyon kontrol sisteminde alarma neden oldu. Yapılan ölçümlerde saatin yüzeyindeki iyonlaştırıcı radyasyonun doğal seviyenin 20 katına denk geldiği tespit edildi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi de ürünün gümrük ve sağlık standartlarına uygun olmadığını belirtti. Saatin ülkeye girişi yasaklanırken paketin İsrail'e iade edileceği açıklandı. 1970'li yıllara kadar üretilen uçak ve askeri araç saatlerinde karanlıkta görünmesi için radyum içeren boyalar kullanılıyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri havacılıkta yaygın olarak kullanılan saatler, radyumun tehlikeli olduğunun anlaşılmasıyla büyük ölçüde terk edilmişti. Ancak radyoaktif saatler, üretimlerinin üzerinden onlarca yıl geçse bile radyasyon yaymayı sürdürebiliyor.
1: Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud ve beraberindeki heyet Türkiye'yi ziyaret etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen El Suud ve beraberindeki heyet İstanbul'da incelemelerde bulundu. Deniz Harp Okulu Komutanlığı ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Suriyeli Deniz Kuvvetleri heyeti ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ikili ve heyetler arası görüşmeler de yapıldı. Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 5000'e yaklaştı. Vali Abdullah Köklü, hastalığın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
0: Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal. Bu belirtileri gösteren soluğu acil serviste alıyor. Tokat'ta hastanelerdeki yoğunluk sürüyor.
2: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var.
0: Tokat kent merkezinde 9 Ekim'de önce çok sayıda çocuk rahatsızlandı. Çok geçmeden bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yetişkinler de hastaneye başvurmaya başladı. Başvuru sayısı 5000'e ulaştı.
2: Bunun suyla alakalı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımıza, Ankara'ya numuneleri gönderdik.
0: Vali Abdullah Köklü hastalığın kaynağının araştırıldığını söyledi.
2: Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynaklıdır demek doğru bir ifade olmaz.
1: Yazlığında geçirdiği kalp kriziyle ölümden dönen ünlü komedyen Cem Yılmaz yeniden hastaneye gitti. Bu kez o hastanede kontrolden geçti. Yılmaz sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
3: Böyle geçmiş mi olur? Durun da geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun.
0: Kısa süre önce hastaneye ambulansla getirilmişti. Ünlü komedyen bu kez kontrol için hastanedeydi.
4: 40 gün önce üniversitemizin hastanesine ne yazık ki

0: ambulansla geldim. Ama iyi ki gelmişim. Bir kalp krizi geçirdim. Bugün de işte 40. gününde bir kontrol için geldim.
1: Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki yazlığında 29 Ağustos günü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü komedyene anjiyo yapıldı. Cem Yılmaz kontrol için yeniden Çanakkale'ye gitti. Yılmaz, nükleer tıp merkezinde bazı testler yaptırdı.
2: Kendisine iki aşamalı testimizi yaptık. Kalp krizi geçirmediği diğer damarlarının kalbini iyi beslediğini gördük.
1: Kontrol sonrası konuşan Cem Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
0: Durumum iyi Allah'a şükür. Ama hani zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler işte yani sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum.
3: Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar sokağa maskeyle çıktı.
4: Maskesiz çıkmadım. Tavsiyem de kimse maskesiz çıkmaz.
1: Gökyüzünü toz bulutu kapladı. Şanlıurfa ve Mardin'de toz nedeniyle göz gözü görmedi. Bu görüntüler Mardin'den. Suriye'den rüzgarla havalanan toz bulutları sabah erken saatlerden itibaren kentin birçok yerinde etkili oldu. Tozla birlikte görüş mesafesi düştü, nefes almak zorlaştı. Bazı vatandaşlar sokağa maskeyle çıktı.
4: Maskesiz çıkmadım. Tavsiyem de kimse maskesiz çıkmasın. Bu toz çok zehirli bir toz. Öyle normal bir toz değil.
1: Vatandaşlara kapı ve pencere açtırmayan toz Şanlıurfa'da da yağış sonrası görüldü. Kent genelinde etkili olan toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uzmanlar yaşlıları, çocukları ve solunum sorunu bulunanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
3: Türkiye'nin en büyük lagünü Akyatan'da tarımsal kirlilik ve aşırı organik yük nedeniyle ekosistem tehdit altında. Adana'daki lagünde gündüz yüksek seviyelerde ölçülen oksijen geceleri sıfıra düşüyor. Hal böyle olunca yavru balık ölümleri yaşanıyor.
5: Akyatan Gölü'nün durumu maalesef iyi değil. Zaten sığ bir göl.
1: Tarımsal kirlilik gölü de vurdu. Kendi kendini kirleten lagünde tehlike çanları çalıyor. Bilim insanlarını tedirgin eden görüntüler Türkiye'nin en büyük lagün gölünden. Adana'daki Akyatan Lagünü tarımsal kirlilik ve aşırı organik yük nedeniyle adeta can çekişiyor.
5: Organik yük o kadar fazla ki bitki popülasyonu çok artmış durumda. Orada tabii birçok kimyasal reaksiyonlar da oluyor. Biz gündüz oksijeni çok doymuş oranlarda ölçüyorken geceleri o sıfıra iniyor tabii ki. Ve balık ölümlerini de gözlediğimiz zamanlar olmuştur.
1: Lagün aslında zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Ancak bilinçsiz tarım ve çevre kirliliği gölün sonunu getiriyor.
5: Sığlaşma en büyük sorun ve her geçen gün hem kirlilik, su içi bitkisinin artışı hem de sığlaşma daha hızlı da devam edecek tabii ki.
1: Çukurova Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı lagünü inceliyor. Bilim insanlarına göre lagün için bir an önce önlem alınmalı.
5: Biz kirlilik düzeyini tespit edeceğiz. Daha sonra da tabii ki doğa temeli çözümler neler olabilir? Bunları üretmeye çalışacağız.
3: İstanbul Boğazı'nda yine faciaya ramak kaldı. Makine arızası yapan tanker kıyıya sürüklendi. Neyse ki Kanlıca açıklarında demir atıp durabildi. O korkuda, o korkulan anlarda neler yaşandı izleyelim.
1: Arıza yaptı, kıyıya doğru sürüklendi. Boğaz'da korku dolu anlar yaşattı. Malta bandıralı 110 metre uzunluğundaki Ivyan adlı tanker Bulgaristan'dan İtalya'ya gidiyordu. 6 ton bitkisel yağ yüklü tanker İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapınca kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.
6: Kanlıca önlerinde bir tane tanker motor arızası yaptı. Şu anda sürükleniyor.
1: Kanlıca sahiline doğru sürüklenen tanker korku dolu anlar yaşattı. Neyse ki yalılara metreler kala durabildi. İhbar üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri harekete geçti. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
7: Şu an biraz daha orta hattına doğru gidiyor. Arkadan açıldı. 50 metre, 100 metrelere yakın geldi.
1: Tanker kılavuz kaptan ve kurtarma 7 romörkörü refakatinde Küçükçekmece demir sahasına demirletildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği de normale döndü.
8: Vurmayacak.
3: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okul servisi devrildi. Kazada 10 öğrenci yaralandı.

0: Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan okul servisi devrildi. Kazada araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Devrilen minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası daha gündemdeki yerini korurken tepki çeken iki görüntü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Her ikisinde de direksiyonda otobüs şoförleri var. Yolcularını ve diğer sürücüleri tehlikeye atan şoförler bakın ne yaptı.
1: Biri sollama yapılmaması gereken yerde araçları solladı, diğerleri seyir halindeyken yer değiştirdi. Her iki olayda da şoförler kazaya davetiye çıkarttı. İlk görüntü Karabük Yenice yolundan. Gidiş geliş olan yolda bir otobüs şoförü karşı şeride geçti. Sollama yapılması yasak olan yolda önündeki araçları geçmeye çalışırken herkesi tehlikeye düşürdü. Trafikteki herkesin canını içe sayan şoförlere bir başka örnek, Van'dan Bursa'ya giden bir yolcu otobüsünde kayda alındı. Seyir halindeki otobüsü kullanan şoför, sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini diğer şoföre bıraktı. Bu anlar herkesin yüreğini ağzına getirdi.
0: Hindistan'da bir yolcu uçağında yangın paniği yaşandı. Elektronik cihaz nedeniyle çıkan yangına kabin ekibi müdahale etti. Durum kontrol altına alınırken uçak Hindistan'ın Hyderabad kentine yönlendirildi.
1: Elektronik cihaz alev aldı. Yolcu uçağında korku dolanlar yaşandı. Hindistan'da Delhi-Chennai seferini gerçekleştiren yolcu uçağında bir elektronik cihaz alev aldı. Indigo Hava Yolları'na ait yolcu uçağında çıkan yangın paniğe yol açtı. Kabin ekibi yangın söndürücü kullanarak alevlere müdahale etti. Olayın ardından Hindistan'ın Hyderabad şehrine yönlendirilen uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Yolcular için alternatif bir uçak tahsis edildi. İlk bilgilere göre yangının bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Ancak yetkililer söz konusu yangına neden olan cihazın powerbank olduğunu henüz doğrulamadı. Mayıs ayında da benzer bir olay meydana gelmiş, yine bir Indigo uçağında bir yolcunun powerbankinin patlaması üzerine uçakta kaos yaşanmıştı. Uzmanlar mobil şarj görevi gören bu cihazların içerdiği lityum iyon piller nedeniyle kısa sürede aşırı ısınma ve yanmaya yatkın olduklarına dikkat çekiyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eylül ayında hava yolu yolcu sayısının Türkiye nüfusunun iki katını aştığını duyurdu. 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde havalimanlarında toplam 193.1 milyon yolcuya hizmet verildi. En çok yolcu sayısında zirvede İstanbul Havalimanı yer aldı.
1: Eylül ayında 25 milyon kişi ulaşımda hava yolunu tercih etti. Ocak-Eylül döneminde uçak trafiği 1.854.502'ye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Eylül ayına ait hava yolu verilerini paylaştı. Buna göre Eylül ayı boyunca havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 89.788, dış hatlarda 94.986 oldu. Toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 235.026'ya ulaştı. Geçtiğimiz ay yolcu trafiğinde de %3,4 artış görüldü. İç hatlarda 10.083.933 olan yolcu trafiği dış hatlarda 15.510.913 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 25.603.265 kişi Eylül ayında hava yolunu tercih etti. Ve en çok yolcuya hizmet verilen havalimanları. Ocak-Eylül döneminde Türkiye genelinde en çok yolcunun kullandığı havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Listede ikinci sırada Sabiha Gökçen, üçüncü sırada ise Antalya Havalimanı yer aldı. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre 2026'nın ilk 9 ayında havayolunu kullanan yolcu sayısı 193,1 milyona ulaştı.
0: 2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu. Bu yılki ödüle Robert Hall ve Michael Woodford

0: layık görüldü.
1: Bu yılki son Nobel ödülü de sahibini buldu. Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri ABD'li akademisyenler Robert Hall ve Michael Woodford oldu.
2: Robert Hall.
1: Ödülün sahiplerini Stockholm'de basın toplantısı düzenleyen İsveç Kraliyet Bilim Akademisi açıkladı. Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Hall'la Columbia Üniversitesi'nde Woodford'un yaptığı çalışmaların ödüle layık görüldüğü açıklandı. ABD'li bilim insanlarının makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle ödüllendirildiği belirtildi. Çalışmaların etkili istikrar politikaları uygulama becerisini geliştiren yeni makroekonomik modeller ortaya koyduğu kaydedildi. Bu modellerin merkez bankaları ve hükümetler tarafından kullanıldığına da işaret edildi. Hall ve Woodford 1,2 milyon dolarlık para ödülünü paylaşacak.
2: In Palo Alto, USA.
1: Nobel Ekonomi Ödülünü 2023 yılında MIT'de çalışan iktisat profesörü Daron Acemoğlu kazanmıştı. Ekonomi ödülü İsveçli kimyager Alfred Nobel'in 1895'teki vasiyetiyle kurulan orijinal 5 ödülden biri değil. 1969'da İsveç Merkez Bankası tarafından verilmeye başlayan ödülü çoğunlukla ABD'li bilim insanları kazandı. Yapılan bir araştırma, para politikası, bilgi teknolojileri ekonomisi ve evrimsel iktisat teorisi alanlarında çalışanların bu ödülü kazanma ihtimalini önemli ölçüde artırdığını ortaya çıkarmıştı.
0: NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı ilginç bir kareyi paylaştı. Kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi, görenlerin yüzünde de tebessüm oluşturdu.
1: NASA'nın Hubble Teleskobu sıra dışı bir görüntü paylaştı. Gülümseyen galaksi kümesinin fotoğrafı göz kamaştırdı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu evrenin gizemlerini gözlemlemeyi sürdürüyor. NASA bu kez 1990 yılından bu yana yörüngede çalışan Hubble'ın kaydettiği sıra dışı bir kareyi paylaştı. Fotoğrafta uzayın derinliklerindeki galaksi kümesinin gülümseyen bir insan yüzüne benzerliği göz kamaştırdı. NASA gülümseyen bir galaksi kümesi olarak tanımladığı kareyi sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Paylaşımda Hubble evreni gözlemlerken kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi yakaladı ifadesi kullanıldı. Bu gülümsemenin çizgileri kütle çekimsel merceklenme olarak bilinen etkinin oluşturduğu yaylardan meydana geliyor denilen paylaşımda bu olayda devasa yapılar uzay zamanı bükerek kozmik bir mercek görevi görüyor değerlendirmesi yer aldı. NASA 9 Ekim'de de James Webb Teleskobu'nun yıldızların oluşumuna ilişkin bir karesini paylaşmış, paylaşımda bebek yıldızların oluşumuna tanıklık ifadesi kullanılmıştı.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz yüzeyinde hortumlar oluştu. O sırada denize giren tatilcilerin kimi kaçtı, kimi de kalıp hortumları izledi.
1: 3 hortum peş peşe çıktı. Plajdakilerin deniz keyfi yarıda kaldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde ince kum açıklarında 3 hortum oluştu. Plaja yüzmek için gidenler hortumları görünce ne yapacağını bilemedi. Kimi aceleyle eşyalarını toplayıp plajı terk etti, kimi de hortumları denizde izledi. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan hortumlar neyse ki karaya ulaşmadı. Tatilciler de denize girmeye kaldıkları yerden devam etti.
0: Sporla devam edelim. Milli takımda Montella sonrası teknik direktör arayışı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündeminde Shakhtar Donetsk'te görev yapan Arda Turan var.
3: Vincenzo Montella sonrası milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak? Gündemde birçok isim var. En favori adayın Arda Turan olduğu belirtiliyor. İddialara göre TFF yönetimiyle Arda Turan arasında ilk görüşme gerçekleşti. Genç teknik direktör Shakhtar Donetsk'ten ayrılmaya sıcak bakmadığını TFF yönetimine iletti. Arda Turan için hem milli takım hem de Shakhtar'ı birlikte çalıştırma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. 39 yaşındaki Arda'nın milli takım için en kuvvetli aday olduğu belirtildi. Bu konudaki resmi adımların Arda ile Shakhtar arasındaki görüşmelerin ardından atılacağı öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin listesinde farklı isimler de mevcut. Arda Turan'dan gelecek habere göre diğer adaylarla iletişime geçilecek. Teknik direktörlük kariyerine Nisan 2023'te Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, 1 Temmuz 2025'ten bu yana Shakhtar Donetsk'te görev yapıyor. Milli takım UEFA Uluslar Ligi'ndeki 5. maçında 12 Kasım'da Belçika ile karşılaşacak.

0: Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında bugün İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Rams Park'taki müsabaka saat 22'de başlayacak.
1: Temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi'nde Barcelona karşısına çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. hafta karşılaşması saat 22'de başlayacak. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak müsabakayı İtalyan Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guido yönetecek. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise ilk maçında sahasında Feyenoord'u 5-1 gibi net bir skorla geçti. Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 10 kez rakip oldu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı kırmızılar bir kez sahadan galip ayrılırken İspanyol temsilcisi ise 6 defa kazandı. 3 müsabakada berabere sona erdi. Aslan 7 kez gol sevinci yaşarken Barça da 16 gol kaydetti. Galatasaray Barcelona'ya karşı tek galibiyetini 32 yıl önce elde etti. 23 Kasım 1994 tarihinde Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi maçından sarı kırmızılar 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Öte yandan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da o müsabakada oyuna sonradan dahil olarak görev almıştı. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmayan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Arda Ünyay karşılaşmada forma giyemeyecek. Okan Buruk sakatlık yaşayan Singo'nun geniş kadroda olup olmayacağına maç saatinde karar verecek. Barcelona'da Brezilyalı yıldız Rafinha sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Rafinha'nın yanı sıra De Jong ve Bacci de sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
0: Şanlıurfa UNESCO tarafından yaratıcı şehirler ağında müzik şehri ilan edilmişti. Bu nedenle kent özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 2026 Dünya Müzik Şehirleri toplantısının detaylarını Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Habertürk muhabiri Dilara Civelek'e anlattı. Siz haberimizi izlerken biz kısa bir ara veriyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.
2: Dünya müziğinin kalbi Şanlıurfa'da atıyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler müzik alanında Şanlıurfa'da bir araya gelen birçok sanatçı farklı coğrafyaların kültürlerini ve müzik ezgilerini burada anlatıyor. Yanımızda da yayın konuğumuz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar var. Efendim hoş geldiniz Habertürk ekranlarına.
3: Hoş bulduk.
2: Program nasıl ilerleyecek? Ne önemi var bu UNESCO Yaratıcı Müzik Şehirler ağının?
3: Evet, şimdi tabii özellikle UNESCO Müzik Şehri ünvanı olmamız hasebiyle bizler 2 yılda bir düzenlenen UNESCO Dünya Müzik Şehirleri toplantısını Urfa'da düzenlenmesi için çok yoğun bir çaba sarf ettik. Geldiğimiz ilk günden beri yaptığımız ilk icraatlardan biriydi. Bu programın Urfa'da düzenlenmesi için yoğun bir kulis çalışması yürüttük. Tabii bu yarışmayla oluyor. Hemen öyle sadece jüri heyetinin kendi başına karar vermesiyle değil, diğer aday ülkelerle yarışarak bu toplantının düzenlenmesi hakkını elde ettik bundan 1,5 sene önce. Ve nihayet bugün o gün geldi. Ve böyle güzel bir açılış gerçekleştirdik. İnşallah 3 gün boyunca çok yoğun bir şekilde özellikle müziğimizi tanıtıcı. Tabii bunun yanı sıra kültürümüz, gastronomimiz, tarihimiz bunlarla da ilgili çeşitli etkinliklerimiz olacak ama tabii ana tema müzik olduğu için Dünya Müzik Şehri ünvanına sahip bir şehirde böyle dünyanın çok çeşitli yerlerinden gelen Dünya Müzik Şehri ünvanına sahip heyetleri ağırlamaktan dolayı da çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. UNESCO'nun belki bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en kapsamlı programlarından bir tanesi, belki de birincisi. Ve Urfa'da yapılıyor olması da bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. İnşallah konuklarımızı en güzel bir şekilde ağırlayacağız ve Urfa'yı dünyaya çok daha farklı bir şekilde tanıtmanın gayreti içindeyiz en baştan beri. Bu da onun yolunda atılmış çok önemli bir adım olacak bizler için.
2: Aslında programın bir diğer önemi de farklı coğrafyalardan gelen birçok müzisyen, sanatçıyı bir arada ağırlayıp bir yarışma şeklinde de ilerliyor. Kendi kültürlerini, müziklerini tanıtmaya çalışıyorlar. Hangi coğrafyalardan, hangi kıtalardan kişiler var?
3: Şimdi bizim tabii performanslarımız dışında diğer davet ettiğimiz işte Viyana'dan gelen açılışta gördüğünüz sanatçılarımız, ama onun haricinde yabancı olarak tabii Bulgaristan'dan, Romanya'dan, sanırım Kore'den, Çin'den, bunlar da performans sergileyecekler diye biliyorum. Tam 3 günlük detay programı bilmiyorum ama performans düzenlemek isteyen herkese biz olur verdik. Yani bizim için büyük bir memnuniyet verici tabii burada kültürlerin kaynaşması adına. Çünkü müzik çok önemli bir etken. Özellikle kültürler

0: arası diyalog açısından, dünya ülkeleri açısından bütün herkese hitap eden bir kavram. Biz burada inşallah hem kendi kültürümüzü hem diğer kültürleri hep birlikte izleme fırsatı olacak.
1: Bir müzik küresi var. Bu bir süredir Şanlıurfa'ya emanetti ve teslim edildi. Hangi ülkeye, hangi şehre teslim edildi?
0: Zaten o bizimle ilgili karar alınırken iki tane aday üst üste belirleniyor. Yani bir önceki gelecek yılın adayı, bir de ondan sonraki toplantıyı düzenlenecek olan ülke belirleniyor. Adaylardan biri de Kansas City'di. Amerika'nın Kansas City şehri. Onlar da müzik şehri unvanına sahip. Onlar da adaydı ama biz hak kazandık önce yapmaya. Bizden sonraki toplantıyı da ona tevdi etti UNESCO icra heyeti. Bizden sonra da iki sene sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas City şehri yapacak. Şimdi artık küre onlarda. Onlar da hazırlıklarını bugünden itibaren başlatacaklar tabii.
1: Bizler Şanlıurfa olarak müzik şehri unvanımızı aldık Türkiye adına. Peki hangi yollardan geçerek bu unvana sahip oldu Şanlıurfa?
0: Tabii bu bizden önce alınmış bir unvan. Ondan dolayı da ben emeği geçen bütün değerli Şanlıurfa bürokratlarına ben teşekkür ediyorum. Çünkü devlette devamlılık esastır. Unvan bizden önce alındı ama çok yeni alınmış. Tabii biz geldiğimizde çok yeni unvana sahip bir şehirdik biz. Burada esas başarı tabii önemli olan, çok yeni bir unvana sahip, çok yeni bir şehrin bu toplantıyı düzenlemeye hak kazanması. Bu kadar çok eski şehirler varken, çok daha önce bu unvanı almış şehirler varken, Urfa'nın hemen unvanı alır almaz çok yakın bir zamanda buna aday olması ve toplantıyı yapmaya hak kazanması çok büyük bir başarı tabii bizler için, arkadaşlarımız adına. Ondan dolayı da o teşekkürü de yapmayı ben bir borç olarak addediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir kolektif çalışmadır. İşbirliğiyle yapılacak başarılardır. Kimse tek başına bir şey yapamaz. Bütün ekip olarak bakın görüyorsunuz ne kadar çok detaylı bir şekilde hazırlanılmış. Profesyonelce ortaya bir açılış programı hep birlikte izlettik bütün katılımcılara. İnşallah bunun devamı da aynı şekilde gelecek.
1: Peki efendim, burada Urfa'nın somut olmayan mirasları, sıra geçeleri, ezgileri birçok yabancı kişilere de tanıtıldı. Sizler de bizlere aktarmış olduğunuz, teşekkür ederiz sizlere de. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı yayın konuğumuzdu. Bizler de sizlere kültür ve müziğin iç içe geçtiği Şanlıurfa'dan müziğin detaylarını aktardık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 14, Van 17 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü yağmurlu, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25 derece.
1: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için

Teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 13 Ekim Salı sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin'in İran'a yardımları konusunda açıklamada bulundu. Trump ne dedi? Hemen aktaralım sizlere. Evet, ABD Başkanı açıklamayı kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptı. Radikal solcu ahmaklardan ve delilerden Çin ve Rusya'nın harika İran'a yardım ettiğine dair çok sayıda yorum görüyorum dedi. Eğer yardım ediyorlarsa bile çok düşük bir seviyede olduğunu savundu. Ama ben hiç öyle olduğuna inanmıyorum ifadesini kullandı Trump. Kaybedecekleri çok şey var ve biz bunu çok hızlı bir şekilde öğreneceğiz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunduğu Mekke Anlaşması'nın onayı için önümüzdeki günlerde meclise getirileceğini duyurdu. Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm çalışmaları da vardı. İstanbul'da deprem gerçeğini görmezden gelmek ihanet olur dedi.
1: Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz.
2: Mekke Anlaşması'nın kurumsal zeminine dikkat çekti, onay için meclisi işaret etti.
1: Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.
1: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İstanbul odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları da vardı.
1: Maltepe'de yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde sahada önemli bir gelişme yaşandı. PKK-KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metina, Baze bölgesindeki 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları tarafından yaşanan bu gelişme sürecinin kararlılıkla devam ettiğinin de göstergesi olmuştur mesajı verildi.
3: Sahadan beklenen adım geldi. PKK-KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın 8 Ekim tarihinde 4 kampı boşalttığını duyurdu. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanları örgüt mensupları tarafından boşaltıldı. Güvenlik kaynakları yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur mesajı verdi. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması, akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak Türkiye'ye geri dönecek örgüt mensuplarıyla

0: toplumsal uzlaşının sağlanacağı vurgulandı. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir denildi. Güvenlik kaynakları, eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK-KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğinin de altını çizdi. Söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir ifadeleri kullanıldı. Ayrıca milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım, milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır mesajı da verildi.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, terörsüz Türkiye projesinin ciddi bir süreç olduğunu söyledi. Doğru bir istikamette ilerlediğini kaydetti. Barzani, iki sene önce terörsüz Türkiye projesinin ciddi olup olmadığı konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından bunun ciddi bir süreç olduğuna kanaat getirdiğini belirtti. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir fakat doğru bir istikamette ilerliyor dedi. Erbil olarak sürece destek verdiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi. Sürecin herkesin yararını olduğunu dile getirdi. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır açıklamasında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle barış ve kardeşliğin kapısının açıldığını vurguladı. Provokasyonlara karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin mecrasında olumlu bir şekilde devam ettiğini belirtti.
2: Rapor kapının aralanmasıydı. Yasa ise kapının sonuna kadar açılmasıdır. Önümüzde yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin halklarıyla beraber hep beraber kalkınmanın kapısıdır.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir kapının açıldığına işaret etti. Provokasyonlara karşı uyardı.
2: Önümüzde fevkalade önemli işler olduğu gibi büyük riskler de var. Bu risklerden birisi provokasyonlara da açık bir sürecin olması. Bu süreçte önemli olarak dikkat etmemiz gereken bir başka husus ise kullandığımız dil ve usluptur. Silahların susmasıyla birlikte, daha doğru tabiriyle silahların yakılmasıyla birlikte Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve demokratik gelişmenin de bütün alanlarda yayılması ve güçlendirilmesidir.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te katıldığı programda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürece ilişkin tarihi fırsat vurgusu yaptı.
3: Terörsüz Türkiye mecrasında ve olumlu bir şekilde ilerliyor. Bu tabii kolay bir konu değil. Biraz gerçekçi olmamız lazım yine. On yılların birikimi bir meseleden bahsediyoruz. Türkiye'ye yaptığımız bir hesaba göre en az 2.3 trilyon dolar maliyeti olan bir sorundan bahsediyoruz. Ama şimdi tarihi bir fırsat yakalamış durumdayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyoruz.
4: Çalışmaya başladı mı alt kurullar?
3: Başladı elbette.
0: Yılmaz sahadaki son durumu da paylaştı.
3: Sahada gelişmeler görüyoruz, olumlu gelişmeler. Özellikle sınırımızda hassas bir takım bölgelerde bazı mağaraların boşaltılması, buradaki yapıların artık tehdit olmaktan çıkması söz konusu. Bir diğer yandan tabii bu Sincar dediğimiz bölgeyi de yine Irak hükümetinin kontrolüne bırakılması ve Başika kampının artık görevini tamamlaması gibi bir takım sahada olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecinde Kasım ayında sonuç alınacağını ifade etti. Yıldız, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu. Mecliste süreçle ilgili yasaya verilen 467 kabul oyu çok önemli bir olay. Milli iradenin çözüm azminin göstergesi dedi. Yıldız, yasadan yararlı

0: Yanacaklarla ilgili de rakamlara ilişkin mesajlar verdi. Kasım sonuna kadar sonuç alınır, sonra da cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemler başlar. Yaklaşık 2800 kişi yasadan yararlanacak. Terör örgütünün kurucu kadrosu 1984'ten bugüne kadar sözde örgütün üst düzey yöneticileri, ki sayıları 230 civarında, kanundan faydalanamazlar ifadelerini kullandı. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ana gündeminde fon soruşturması vardı. Parti sözcüsü Zeynel Emre, soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz dedi. Partisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
1: Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Anlatılıyor. Birden fazla bakan yardımcısının, birden fazla siyasetçinin, bürokrat. Ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi, emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
2: Fon soruşturmasında yeni isimlere işaret etti. İftira iddialarına yanıt verdi.
1: Yeni Parti'den hiç kimseye iftira atmaz, atmamıştır.
2: Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu Özgür Özel Başkanlığı'nda 4 saatlik toplantı yaptı. Toplantının ardından parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Gündeminde fon soruşturması vardı.
1: Fon krizi başlıklı toplantılarımıza ve çalışmamıza da devam ediyoruz. Dedik ki bakın listeler var elinizde. Bunu bireysel soygun olarak göremeyiz. Buna sermaye piyasası kurulu göz yummuştur. İstanbul Borsası göz yummuştur.
2: Emre Özgür Özel'e yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
1: Genel başkanımıza ve partimize yönelik çok saldırgan bir dil ve üslup kullanarak meseleyi de biraz genişletip kendi kişisel kusurunu saklamaya yönelik bir dil kullanıldığını görüyoruz.
0: Okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı yeni tedbirleri devreye sokuyor. Çocukların güvenliğini artırmak için Şefkat Kalkanı projesi başlatılacak. Ailelere çocuklarının uyuşturucuya yönelme ve bireysel radikalleşme risklerine karşı eğitim verilecek.
2: Şefkat Kalkanı projesiyle okullarda güvenlik önce ailede başlayacak. Anne ve babalara eğitim verilecek. Okuldaki riskli durumlar erkenden tespit edilecek. İçişleri Bakanlığı son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Şefkat Kalkanı projesini gündemine aldı. Projenin detaylarını ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Bakanlık daha önce okullarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında en iyi narkotik polisi anne projesini hayata geçirmişti. Şefkat Kalkanı projesiyle ise çocukların okullarda karşı karşıya kalabileceği farklı risklere de odaklanılacak. Henüz hazırlık aşamasında olan projede çocukların uyuşturucuya yönelme ve bireysel radikalleşme belirtilerinin erken fark edilebilmesi amaçlanıyor. Bakan Çiftçi, bir çocuktaki değişikliği önce anne fark eder dedi. Proje kapsamında annelere eğitim verileceğini söyledi. Eğitimlerde riskli durumların nasıl tespit edileceği ve hangi adımların atılması gerektiği anlatılacak. Şefkat Kalkanı projesinin ilerleyen günlerde uygulanmaya başlaması bekleniyor.
0: Kahramanmaraş'ta engelli bir kişi geçen yıl Eylül ayında sokak ortasında sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü. Engelli gencin cinayetiyle ilgili yargılanan iki sanığın davasında sona gelindi. 17 yaşındaki sanıklar için bakın ne ceza istendi.
3: Benim abim %50 engelli, 34 yaşında. Karıncayı dahi incitmeyen, hiç kimseye zararı dokunmayan bir insandı.
2: Onur Toy artık hayatta değil, çünkü sokakta yürürken arkasından gelen 17 yaşındaki genç tarafından katledildi. Mahkeme hem katil hem de arkadaşı için ağır ceza istedi.
4: Canım abim, seni o kadar çok özledik ki.
2: Olay geçen yıl 1 Eylül'de Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşandı. Kuaförden çıkan 34 yaşındaki %50 engelli Onur Toy evine doğru yürüyordu. Onu takip eden iki kişi vardı. O kişilerden biri arkadan koşarak geldi. Engelli genci sırtından bıçaklayıp öldürdü.
3: Bu katil sadece abimi öldürmedi, abimle birlikte bizi de toprağın altına gömdü. Bizler ailecek yaşayan bir ölüyüz artık.
2: Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki şüpheli FG yakalanıp tutuklandı. O sırada yanında bulunan aynı yaştaki arkadaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çocuk mahkemesinde 13 aydır devam eden davada sona gelindi.
3: Adalete güveniyorum sonuna kadar. Abimi bu hayattan koparan...

0: canilerin hak edeceği cezayı da en ağır şekilde alacağını biliyorum.
1: Savcı son duruşmada mütalasını verdi. Tutuklu sanık F.G. ve tutuksuz sanık E.Ç. için kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. Davanın karar duruşması 27 Kasım'da görülecek.
2: İstanbul Maltepe'de çöken binanın ardından geriye acı hikayeler kaldı. Tıpkı ölüme birlikte giden 20 ve 22 yaşında İnan kardeşler gibi. Evlatlarının ardından konuşan acılı baba Mustafa İnan şu sözleri söyledi. Çocuklarımı geç buldum, erken kaybettim. Ve Mustafa İnan o apartmanla ilgili bakın neler anlattı.
3: Bazı yerlerde sıvalarda kopmalar vardı.
4: Düğünümüz olacaktı.
3: İki tane. Onları zaten geç bulmuştuk, erken kaybettik. Allah dayanma gücü versin bize.
5: Kardeşler apartmanı iki kardeşe mezar oldu. Gelecek planları da, kurdukları hayaller de enkazın altında kaldı.
3: Birkaç kişinin açgözlülüğünün sonuçlarını yaşıyoruz.
5: 22 yaşındaki Ahmet Muhammed ve kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Zeynep İnan, İstanbul Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı apartmanda yaşıyorlardı. Babası Mustafa İnan ve eşi ise o gün Trabzon'daydı. Acı haberi alınca kahroldular.
3: İşimizle ilgili hayallerimiz vardı, geleceğimizle ilgili hayallerimiz vardı, düğünümüz olacaktı.
5: Binanın ilk 3 katının olduğu yere çökmesiyle enkaz altında kalan Zeynep iç mimarlık öğrencisiydi. Ahmet de babasıyla çalışıyordu. Yakın zamanda kendisine bir otomobil almıştı.
3: Baba yeşil olsun arabam dedi. İlla yeşil olsun. 15 gün bekledik yeşil arabanın gelmesini. İşte çocuğum en son yeşil arabaya bindi. Arabasına da doyamadı.
5: Evlatlarını kaybeden Mustafa İnan'a göre facia göz göre göre geldi. İnan'ın kentsel dönüşme girmesi için defalarca girişimde bulunulmuş ama bir türlü uzlaşma sağlanamamıştı.
3: İnan'la ilgili biz 3-4 senedir mücadele veriyoruz ama burada iki tane dükkan sahibinin hisseleri daire sahiplerine göre biraz daha fazla olduğu için işte iki daire isteriz gibi bir takım söylentiler, sözler oldu. Müteahhitle anlaşamadılar. O iş öyle kapandı.
5: Bina bazı sinyaller de vermeye başlamıştı.
3: Bazı yerlerde sıvalarda kopmalar vardı. Bu bizi olumsuz yönde rahatsız ediyordu. Sonuca ulaşamadık.
5: Çöken apartmandan geriye yürek yakan hikayeler, yanıt bekleyen sorular kaldı. Bina kimin ihmali sonucu çöktü? Soruşturmada ortaya çıkacak.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Riyad'daki Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Toplantısı'nda konuştu. Dünyanın modern zamanların en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Bayraktar, Türkiye'de arz güvenliği sorunu yaşanmadığını vurguladı.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın modern zamanların en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin küresel enerji vizyonunu paylaştı. Bayraktar, Rusya, İran ve Venezuela gibi büyük üreticilerin enerji piyasasındaki rolünün sınırlandığı bir dönemden geçildiğini belirtti.
6: But it should be more coherent policies that we need to develop to address also the climate change.
1: Türkiye'nin enerjide çeşitlendirme stratejisini sürdürdüğünü belirten Bayraktar, petrol, doğalgaz, elektrik ve yenilenebilir kaynaklarda aynı anda yatırım yapıldığını vurguladı.
7: Biz istiyoruz ki mevcut hatlarımızın, mevcut altyapımızı en üst düzeyde kullanalım. Yani hatlarımız dolu olsun. İşte Irak-Türkiye boru hattının 1,5 milyon varillik günlük bir kapasitesi var. Bunu dolduralım. TANAP'taki boş kapasiteyi dolduralım. İlave gazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürelim.
1: Bayraktar toplantının ardından mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
2: ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapısına saldırmama konusunda ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise anlaşmadan haberi olmadığını söyledi. Ancak Rusya kabul ederse biz de hazırız dedi. Kremlin'den ise temaslar devam ediyor açıklaması geldi.

0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesini desteklediklerini açıkladı. Anlaşma işe yarayabilir, detaylarını bekliyoruz diyen Zelenski, Rusya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
1: But to make it painful.
0: Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldığını açıklamış, Zelenski yaptığı ilk açıklamada Trump'ın açıklamasından haberdar olmadığını söylemişti. Varşova'da düzenlenen güvenlik konferansına bağlanan Zelenski, ateşkesi medyadan öğrendiğini belirtti. Amerikalılar şimdi devreye girip Rusların buna saygı duymasını sağlarlarsa savaşı sona erdirmeye yönelik önemli bir adım olabilir dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha da savaşın bitmesi için Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Görüşmenin Trump'ın katılımıyla ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğuyla yapılabileceğini belirtti. Zelenski'nin seçime gidilmesi için 60 günlük ateşkes teklifi ise Moskova tarafından reddedildi. Kremlin sözcüsü Peskov, eğer Kiev gerçekten seçim yapmak isterse Putin seçim gününde Ukrayna'ya saldırı düzenlememe emri vermeye hazır dedi. Enerji ateşkesine ilişkin soruya ise temaslar devam ediyor yanıtını verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Rusya'nın son 48 saat içinde herhangi bir ateşkese uyduğunu görmediğini söyledi. Her iki tarafın da geçici bir ateşkes yapması gerektiğini belirtti. Macron sosyal medya açıklamasında ise gerçek bir enerji ateşkesini desteklediklerini açıkladı. Fransa, Ukrayna ve Zelenski'nin yanında durmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. CNN'e konuşan Avrupalı yetkililer ise AB'nin Rus enerji tesislerine saldırıyı sürdürürse Ukrayna ile istihbarat paylaşımını keseceğini iddia etti. Habere göre ABD, Ukrayna'ya Avrupa'ya silah satışlarını askıya almakla da tehdit etti. ABD basınında da Trump'ın Rus rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle Zelenski'ye kızgın olduğunu ileri sürmüştü.
2: İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınlarında patlama meydana geldi. Bir kişinin öldüğü patlamada 19 kişi yaralandı. İsrail basınında yer alan haberlerde patlamanın Ramim sırtı bölgesinde yaşandığı belirtildi. İsrail basını ilk belirlemelere göre olayda yaralananların bölgede doğa yürüyüşü yapan siviller olduğunu yazdı. Yaralıların dördünün durumunun ağır olduğu aktarıldı. Haberde olayın patlamamış mühimmatın infilak etmesiyle yaşandığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise mühimmatın Hizbullah'a ait bir misket bombası olduğu iddia edildi. Olayın incelendiği belirtildi. İngiltere Başbakanı Burnham, ülkesindeki ABD üssünde patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin devrim muhafızlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. İran tarafı ise iddiaları net bir dille reddetti.
3: ABD üssünde yaşanan olayı İran'ın koordine ettiğini öne sürdü. İranlı Büyükelçi bu iddiayı kesin dille reddetti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham parlamentoda açıklama yaptı. ABD'nin kullandığı RAF Fairford üssündeki komplo şüphesine değindi. Bu büyük ihtimalle İran'da koordine edildi dedi. Neredeyse kesin olarak teyit edebilirim ki İran devrim muhafızları tarafından yönlendirildi diye belirtti.
4: Topraklarımızdaki bu tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz. Hem İran'ın suç ağlarını hem de bunların finansman kaynaklarını hedef alarak elimizdeki tüm yetkileri kullanacağız.
3: İngiltere ile 28 ülkeden ortak bildiri de yayımlandı. İmzacı ülkeler üstteki olayda İran'ın rol oynadığı iddiasına katıldıklarını kaydetti. Dışişleri bakanları suçladıkları İran'ın faaliyetlerini kınadı. İran'ın Londra Büyükelçisi Seyit Ali Musevi İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi ülkesinin üstteki olayda rol oynadığı iddialarını reddetti. Tahran'ın soruşturma için İngilizlerle işbirliğine açık olduğunu dile getirdi. İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan sonra ABD ordusu Fairford üssünü kullanmıştı. 27 Eylül'de üste patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle 5 kişi gözaltına alınmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. ABD burada bulunan savaş uçaklarını tahliye etmişti.
2: ABD'nin Atina Büyükelçisi'nin görevinden alınabileceği iddia edildi. İddiaya göre Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio, Büyükelçi Guilfoyle çok kızgın. Büyükelçinin göreve gelmeden önce ve sonra uygunsuz davrandığı, hatta yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.
0: ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkındaki iddialar nedeniyle zor günler geçiriyor. Amerikan basınına konuşan bir kaynağa göre Başkan Trump, Guilfoyle'la çok kızgın ve Büyükelçiyi görevden almayı değerlendiriyor. İddiaları Associated Press Ajansı gündeme getirdi. ABD'li üst düzey kaynak, ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun uygunsuz davranışları, hatta muhtemel yasa dışı eylemleri nedeniyle Guilfoyle'la çok kızgın olduğu iddia edildi. İkilinin Büyükelçinin geleceği hakkındaki kararı bu hafta vermesinin beklendiği belirtildi. Wall Street Journal'da yer alan son habere göre, Büyükelçi Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Yunan iş insanlarıyla yakın ilişkilerini övmüş, Davos'a bir iş insanının özel jetiyle geldiğini söylemişti. Bir başka habere göre Guilfoyle, atanmadan önce bir iş insanından 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesini istedi. Buna karşılık iş insanına Trump yönetimi yetkililerine erişim sağlayacağını vaat etti. İş insanının bu erişimi sağlaması karşılığında Guilfoyle'la 1 milyon dolar ödeme yapmayı kabul ettiği de belirtildi. Guilfoyle'un Yunanistan Çevre Bakanı'na Romanya'da hükümeti düşürdük, burada da düşürebiliriz dediği de iddia edilmişti. Geçen hafta Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Büyükelçi hakkındaki soruları yanıtsız bırakmıştı.
2: Çin'de vatandaşlar ve şirketler güvenli liman olarak gördükleri altına hücum ediyor. Ülkenin altın ithalatı yalnızca 2026'nın ilk 8 ayında 1000 tonu aşarak tarihi bir rekora imza attı. Uzmanlarsa bu eğilimin siyasi nedenlerine dikkat çekiyor.
0: Altın ithalatı 8 ayda 1000 tonu aştı. Çin 23 aydır sürdürdüğü altın alım eğilimini Eylül'de de bırakmadı. Pekin yönetimi dolara bağımlılığı azaltma ve Çin vatandaşlarına güvenli yatırım alternatifleri için harekete geçti. Çin Devlet Döviz İdaresi verilerine göre Merkez Bankası Eylül ayında yaklaşık 23 ton altın aldı. Böylece banka 3 yılın en yüksek aylık alımını gerçekleştirmiş oldu ve bankanın 2015'ten bu yana devam eden kesintisiz alım serisi uzadı. Gümrük verilerine göre Çin, 2026'nın ilk 8 ayında 1000 tonu aşkın altın ithalatı için rekor kırarak 158,8 milyar dolar harcadı. Bu rakam 2025 yılının tamamında 886 ton altın için ödenen 96,5 milyar doları geride bıraktı. Ancak bu birikim altın fiyatlarının gerilediği bir dönemde gerçekleşiyor. Uzmanlara göre altın alımlarının temelinde siyasi nedenler bulunuyor. Hükümet, ABD dolarının bir silah olarak kullanılmasını engellemek ve ABD hazine tahvillerine daha az bağımlı olmak istiyor. Talebi arttıran bir diğer unsursa metalin güvenli liman olarak görülmesi olarak değerlendiriliyor. Batılı hükümetler Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatmasının ardından Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını dondurmuş, bu gelişme jeopolitik gerilim dönemlerinde yurt dışında tutulan rezervlerin kısıtlanabileceğini göstermişti.
2: Türkiye'de yılın 9 ayında 54 ilin ihracatı arttı. 28 ilin ihracatı ise 1 milyar doları aştı. Toplam ihracatta da %5,2'lik artış var.
0: Ocak-Eylül döneminde ihracat arttı. İhracatı artan illerin sayısı 54'ü buldu. Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı. Eylül ayında ihracat bir önceki aya göre %15,4 artarak 26 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ocak-Eylül döneminde ise ihracat %5,2 artışla 211 milyar dolar olarak gerçekleşti. 28 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. En fazla ihracat 5 milyar 736 milyon dolarla İstanbul'da oldu. Kocaeli 3 milyar 734 milyon dolarla ikinci, İzmir 1 milyar 972 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu illeri Bursa ve Tekirdağ izledi. 2026 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış da incelendi. İstanbul 1 milyar 231 milyon dolarlık artışla birinci, Kocaeli 761 milyon dolarlık artışla ikinci, Mersin 311 milyon dolarla üçüncü oldu.
2: Karadeniz'de malum coğrafi yapısı nedeniyle ev yapacak düz arazi bulmak oldukça zor. Bu da konut imarlı arsaları değerli kılıyor. Öyle ki Trabzon'da konut imarlı arsa fiyatları son bir yılda %13 arttı. Ancak sorun sadece arsa fiyatları değil. Bölgenin kendine has coğrafi yapısı da konut yapmak isteyenleri

0: için dezavantaja dönüşüyor.
1: Trabzon coğrafi açıdan eğimli ve dağlık bir bölge. Yerleşim alanları biraz az.
2: Dağlık ve engebeli arazi çok, imarlı ve düz arazi az. Hal böyle olunca Trabzon'da arsa fiyatları her geçen gün artıyor.
3: Sahil kesiminde çok az arsa kaldı, imarlı arsa. Yukarıya doğru, dağlık alanlara doğru ilerlediğimiz için arsa fiyatları her geçen gün artıyor.
2: Trabzon'da konut imarlı arsa fiyatları son bir yılda %13,86 arttı. 20 bin liradan başlayan metrekare fiyatı, konumu ve arsanın

0: göre 40 bin liraya kadar çıkıyor.
1: Coğrafi yapı itibariyle baktığımız zaman eğimli bir arazi yapısına sahip olmamızdan kaynaklı imarlı arsalarda biraz kısıtlı. Yeterince de imar açılmış olan alanlarımız olmamasından kaynaklı da tabii bu fiyatlar haliyle yükseliyor.
2: Birçok kişinin hayali arsa almak, o arsanın üzerine de hayalindeki evi yapmak. Ancak Trabzon'da imarlı arsa bulmak zor. İş sadece arsayı bulmakla da yetmiyor. Üzerine yapıyı kondurabilmek için ek maliyetler çıkıyor.
3: Bizi en çok zorlayan istinat duvarı. Yani düzlük bir alana sahip olmadığımız için istinat duvarı maliyeti çok çıkıyor ve bazen bundan dolayı müşterilerimiz vazgeçiyor.
0: Daha inşaat başlamadan arazi koşulları nedeniyle istinat duvarı gibi ideallere harcanan para arsa fiyatının 3 katını bulabiliyor.
4: Arsa almak henüz nasip olmadı ama çok yakın zamanda baktım. Fakat şu anlık vazgeçtim fiyatlardan dolayı. Çünkü Trabzon gerçekten eğimli bir arazi olduğu için arsa yapım maliyetiyle bir ev almaya karar verdim.
5: Benim işte akrabam 500 metrekare yeri 5 bin lira verdi. Benimki bir dönem yer, ben de 8 milyon lira, 10 milyon lira aşağı vermem. Bu sefer tetikliyor bunu, fiyatlar sürekli yukarıya doğru çıkıyor.
6: İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suç çetelerine ve silah kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Son bir ayda 289 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Peki operasyonda hangi eylemler engellendi? Detaylara bakalım.
7: İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
0: Ruhsatsız silahlar, çalıntı motosikletler, suç çeteleri kıskaca alındı. 20 kurşunlama eylemi engellendi.
7: Operasyonlar neticesinde suçta kullanılan çok sayıda silah ve motosiklet ele geçirilmiştir.
0: İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ev ve iş yerlerine silahlı saldırılar düzenleyen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 289 şüpheli yakalandı.
8: Peş peşe yapılan operasyonların yanı sıra polis ekiplerinin yakın takibi sonucunda 20 kurşunlama eylemi de engellendi.
0: Şüphelilerin bir ayda 85 suç eylemine karıştığı tespit edildi. Suçta kullanılan 155 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve 6 çalıntı motosiklete el kondu.
7: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce son bir ay içerisinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama eylemlerine karışan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 289 şahıs gözaltına alınmış, 175 şahıs tutuklanmış, 51 şahsın işlemleri devam etmektedir.
0: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, motosikletli suç çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
7: İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
6: İstanbul'da bir iş insanı iddiaya göre fidye için kaçırıldı. Şüphelilerin yanındayken elleri bağlı halde kaçmayı başaran iş insanı bekçiye sığınarak yardım istedi. Sonrasında neler yaşandı bakalım.
0: Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldı. Günlerce rehin tutulan iş insanı şüphelilerin elinden kaçarak bekçiye sığındı.
9: İş adamını niye kaçırdınız? Pişman mısınız?
0: İran uyruklu Adem de İstanbul'da finans şirketi sahibi. 4 Ekim'de yemek alacağım diyerek Maslak'taki evinden çıktı, bir daha dönmedi. Eşinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polisin çalışmaları devam ederken Adem de Başakşehir'de elleri bağlı haldeyken kendisini kaçıranlardan kurtulmayı başardı. İş insanı yolda gördüğü bekçiye sığınarak yardım istedi. Güvenlik kamerasını izleyen ekipler kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin iş insanının yaşadığı siteye girip keşif yaptıkları ortaya çıktı. Adem D'nin otomobiline GPS cihazı yerleştirdikleri belirlendi. Ekipler operasyon için düğmeye bastı. 6 şüpheli gözaltına alındı.
10: Siz mi planladınız?
9: Niye kaçırdınız?
0: İş insanı Adem de ifadesinde darp edildiğini ve 2 milyon dolar vermezse ölümle tehdit edildiğini söyledi. İddiaya göre Adem D'nin hesaplarında bulunan 48 bin dolarlık kripto parayı şüpheliler kendi hesaplarına aktardı. Adem de kolundaki 7,5 milyon liralık saati de şüphelilere verdiğini iddia etti. Soruşturma sürüyor.
6: Antalya'da 23 yolcu taşıyan minibüs kaygan yolda savrularak devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan o kazada bir ağır 17

0: kişi yaralandı.
1: Şuradan çıktık şu virajdan. Mazot vardı yerde.
2: İddiaya göre yola mazot dökülmüştü. Hızla viraja giren minibüs kontrolden çıktı, karşı şeride geçti, devrildi. Hüseyin Taşçı İdaresi'ndeki minibüs Tekirdağ'dan aldığı yolcuları Antalya'nın Alanya ilçesine götürüyordu. Minibüste 23 kişi vardı. Aksu ilçesine geldiklerinde minibüs kaygan yolda yalpalamaya başladı. Kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada karşı şeritteki araç son anda kurtuldu.
1: Mazot vardı yerde, mazot. Bir oldu, iki oldu, kurtardık. Üç kere de kurtardık. Dördüncü de maalesef artık aldı başını, durduramadık. Mazot yüzünden arabayı kaydırdık.
2: Minibüs şoförünün oğlu yolda mazot olduğunu iddia etti. Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı. Bir yaralının durumu ağır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: ABD'deki bir Luna Park'ta hız treni kaza yaptı. Bir kişi yaşamını yitirdi. Georgia eyaletindeki kazada çok sayıda kişi yaralandı. Hız treninde mahsur kalanlar oldu. Ekipler trene tırmanarak yardıma koştu. Metrelerce yüksekte mahsur kalanlar halatlar ve görevlilerin yardımıyla aşağı indirildi. Luna Park sahibi yetkililerle işbirliği yapacaklarını açıkladı. Kazanın neden yaşandığı ise belirsizliğini koruyor. Görgü tanıkları ise hayatını kaybeden kişinin trenden düştüğünü söyledi. Parkın internet sitesine göre hız treni 2006'da hizmete açılmıştı. Hızıyla saatte 113 kilometreye kadar çıkıyordu. Hız treninde şimdiye dek 7 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet bütçesini kullanarak hazırlattığı reklamlarına yargı dur dedi. Mahkeme siyasi propaganda iddiaları üzerine reklamların yayınını geçici olarak durdurdu.
2: ABD'de Başkan Donald Trump'ın yer aldığı ve kamu kaynaklarının kullanıldığı reklamlara yargı engeli geldi. 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde yayınlanmaya başlayan reklamlar siyasi propaganda yapıldığı iddiasıyla mahkemeye taşındı. Kamu harcamalarını denetleyen Common Cause ve Demokrat Parti temsilcileri reklamların halkı bilgilendirme amacı taşımadığını belirterek yargıya başvurdu. Davacılar, kamu bütçesinin cumhuriyetçi adaylara seçim öncesinde avantaj sağlamak için açıkça kullanıldığını savundu. Manhattan'daki ABD bölge yargıcı Jennifer Rochon, başvuru üzerine reklamların yayınını geçici olarak durdurdu. Trump ise reklamları büyük ABD'miz için olumlu bir tanıtım olarak niteledi. Ancak Beyaz Saray bundan sonra reklam masraflarının vergi mükellefleri yerine Trump'ın siyasi eylem komitesi MAGA PAC tarafından karşılanacağını duyurdu. Daha önce yayınlanan reklamlar için harcanan kamu kaynaklarının ise geri ödenmeyeceği bildirildi. Karar sonrası Common Cause'un başkanı Kai Solomon, kararı hesap verebilirlik açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Böylece ABD'de ara seçimler öncesinde kamu kaynaklarının siyasi amaçla kullanıldığı iddiası yargı kararıyla yeniden gündeme geldi.
0: Hindistan'da 130 milyondan fazla ismin seçmen kütüklerinden silinmesi başkent Yeni Delhi'yi ayağa kaldırdı. Protesto gösterilerinin şiddetlenmesiyle kente giden yollarla metro istasyonları ulaşıma kapatıldı. Polisle göstericiler arasında tansiyon zaman zaman yükseliyor.
2: Milyonlarca isim seçmen kütüğünden silindi. Binlerce kişi Yeni Delhi sokaklarında krize karşı protesto gösterisi düzenledi. Hindistan'da seçmen kütüklerinde yapılan ve iktidar partisi lehine sonuç doğurduğu öne sürülen güncelleme işlemi kitlesel eylemlerin fitilini ateşledi. 130 milyondan fazla ismin kütüklerden silinmesiyle başta başkent Yeni Delhi olmak üzere pek çok kentte protesto gösterileri düzenlendi. Yeni Delhi'ye giden yollarla metro istasyonları ulaşıma kapatıldı. Polis müdahalesi ve toplu gözaltılar tansiyonu yükseltti. Polisin eylemlere orantısız güçle müdahale ettiği yönündeki suçlamalar da öne çıktı. Aralarında Gençlik Hareketi Hamam Böceği Partisi üyelerinin de yer aldığı binlerce eylemci gözaltına alındı. Baş seçim komiserinin istifasını talep eden parti üyeleri

0: üyeleri polisin 24 saat içinde gösteri tarihi vermemesi halinde yeni protesto çağrısı yapacaklarını açıkladı. Eylemciler polisin fiziksel müdahalede bulunduğunu, gözaltılar sırasında insanların sürüklendiğini ve darp edildiğini belirtiyor. Silinen kayıtların 28 milyonunu hayatını kaybedenler, 63 milyonunu başka yere taşınanlar ve 30 milyonunu ise adresi tespit edilemeyen kişiler oluşturuyor. Muhalefet partileri bu uygulamanın iktidar partisine oy verme olasılığı düşük olan Müslümanlar ve diğer azınlık toplulukları hedef aldığını savunuyor. Hindistan Seçim Komisyonu ise herhangi bir usulsüzlük yapıldığı iddialarını geri çevirerek sehven kaydı silinen seçmenlerin yeniden başvuru yapabileceğini belirtiyor.
1: Almanya'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı aynı zamanda SPD'nin eş genel başkanı Bärbel Bas iki görevinden de istifa etti. Bas, üvey kızının ölümünün ardından yasını yaşamak için zamanda ihtiyacı olduğunu söyledi.
0: Almanya'da hükümetin emeklilik ve sosyal politika reformları nedeniyle koalisyon içinde gerilim yaşanırken bir istifa haberi geldi. Bärbel Bas, hem Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığından hem de Sosyal Demokrat Parti'nin eş genel başkanlığından ayrıldı. 58 yaşındaki Bas, üvey kızının ölümünün ardından yasını yaşamak için zamana ihtiyacı olduğunu açıkladı.
2: Eure Majestät, es ist uns eine große Ehre.
0: Almanya'da Başbakan Merz'in koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak görev yapan Bas, kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Üvey kızının ölümünün ardından yasını yaşamak için zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu zor dönemde kendisine yönelik kamuoyu önündeki saldırılar nedeniyle görevlerini gerektiği gibi yerine getirecek gücü kendinde bulamadığını belirtti. Son dönemde özellikle koalisyon ortağı CDU-CSU kanalından gelen siyasi eleştirilerinde üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi. Bas'ın Federal Meclis Milletvekili görevi sürecek. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevini ise eski Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Alexander Schweitzer devralacak. Bas 2021 ile 2025 arasında Federal Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştü. Merz hükümetinin kurulmasının ardından Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olmuş, 2025'te de SDP eş genel başkanlığına seçilmişti.
1: Şili'de Christoph Kolomb'un Amerika kıtasına ulaşmasının yıl dönümü protestolara neden oldu. Göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Görüntüler başkent Santiago'dan. Eylemciler yürüyüş düzenledi, sloganlar attı. Protestocular yerli hakların anayasada tanınmasını istedi. Toprak taleplerimiz giderilsin dendi. Barışçıl gösterilerde tansiyon hızlı yükseldi. Polis eylemcilere tomalarla müdahale etti. Göz yaşartıcı gaz atıldı. Ülkede 2000 yılından bu yana 12 Ekim iki dünyanın buluşma günü olarak kutlanıyor. Fransa'da yaklaşık bir aydır devam eden öğrenci protestolarında 6800'den fazla kişi gözaltına alındı, 21 kişi ise tutuklandı. Belçika'da eğitim reformuna karşı protestolar ise sürüyor. Eylemlerde zaman zaman polisle göstericiler arasında da arbede çıkıyor.
3: Fransa'da öğrenci eylemleri yaklaşık bir aydır devam ediyor. Belçika'da da eğitim reformlarına karşı protestolar düzenleniyor. Fransa'da öğrenciler okullar için daha fazla imkan ve personel talebiyle protestolara başlamıştı. Birçok kentte okullar abluka altında tutulmaya devam ediyor.
4: En çok sıcaklıktan etkileniyoruz. Yazın ikinci kattaki sınıflarda sıcaklık 38-39 dereceyi buluyor. Bu da ders işlemeyi imkansız hale getiriyor. Kışınsa sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşüyor. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde ders çalışmak gerçekten zorlaşıyor.
3: Şu ana kadar eylemlerde 6800'ün üzerinde kişi gözaltına alınırken 21 kişinin ise tutuklandığı belirtildi. Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde 1000'i aşkın kişi yaralandı. Belçikalı öğrenciler de Fransızca eğitimdeki bütçe kesintileri ve reformlar nedeniyle protestolar düzenliyor. Başkent Brüksel'deki eylemde bazı göstericiler slogan atıp taş ve havai fişeklerle kamu alanlarına zarar verdi. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericileri dağıtmak için tazikli suyla müdahale edildi. 9'u 18 yaşından küçük 10 göstericinin tutuklandığı, bazılarının da gözaltına alındığı bildirildi.

0: edildi. Brüksel'de Sosyalist Kamu Hizmetleri Sendikası çağrısıyla kamu çalışanları greve gitti. Öğrenci protestolarıyla aynı güne denk gelen grev ulaşımda önemli aksamalara neden oldu. Ayrıca ülke genelinde eğitim, posta ve cezaevleri gibi kamu hizmetlerinde de aksamalar yaşandı. Sendika, kamu hizmetlerindeki kesintilerin çalışanların iş yükünü arttırdığını ve vatandaşlara sunulan hizmetleri olumsuz etkilediğini savunuyor.
1: Avrupa'da iki farklı ülkede zincir marketler hedef alındı. Fransa'da marketlere siber saldırı düzenlenirken Hollanda'nın en büyük market zincirinde dijital güvenlik sorunu yaşandı. Siber saldırı marketlerdeki buzdolaplarına hedef aldı. Soğutucuların ayarı 6 saat boyunca 50 dereceye yükseltildi. Gece saatlerindeki saldırıdan dolayı aşırı ısınan dolaplar yüzlerce markette yangına ve gıda kayıplarına neden oldu. Marketler ürünleri imha etti. Saldırıya dair de soruşturma başlatıldı. Hollanda'da da benzer bir saldırı gerçekleştirildi. Albert Heijn marketlerinde dijital güvenlik sorunu faaliyetleri durdurdu. Marketler tedariği sağlayamadı, ürünlerde sıkıntı yaşandı ve şirketin bilgi işlem altyapısını korumak amacıyla bazı sistemleri devre dışı bırakıldı. Sistemlerin ne zaman yeniden faaliyete geçeceği ise henüz bilinmiyor. Ülkenin en büyük market zinciri olan Albert Heijn'in 1000'in üzerinde mağazası bulunuyor. Bugünlerde grip sanılan vakalar COVID olabiliyor değerli izleyiciler. Çoğu kişi durumu gribe bağlayıp hekime de başvurmayabiliyor. Peki ikisi nasıl ayırt edilebilir? Hangi durumda doktora gitmeliyiz ve COVID testleri hala uygulanıyor mu? Ayrıntılarına Öznur Karslı Çetinler'in haberinden bakalım.
2: Hem COVID'i hem influenza'yı hem rinovirüsü hem de RSV'yi görmeye başladık. En çok da COVID rastlıyoruz aslında. Grip ateşi çok daha uzun sürüyor. COVID daha kısa sürer. Yani 1-2 gün olabilir. Çok yükselmez. 39'ların üzerine çıkmaz.
3: Okullar da açıldı. Kış ayı da geldiğinden dolayı sağlık çalışanları da özellikle yine grip aşısı başvuruyorlar.
4: Hava soğudu, virüsler arttı. Bu sene grip ve COVID vakaları beklenenden erken geldi. Şikayetler birbirine benzediğinden grip ve COVID farkı doktora gidilmedikçe pek anlaşılmıyor. Bu da iyileşme süresini geciktirebiliyor. Vaka artışıyla birlikte COVID testleri de geri döndü.
2: Çoğunlukla da aşılandığımız için ve çoğu insan bu enfeksiyonu geçirdiği için eskisi gibi korkmamıza gerek yok. Ama yine de altta yatan bir hastalığı olanlar, KOAH'ı olanlar, kanser tedavisi görenler ve bağışıklık sistemiyle ilgili problemi olanlarda yine ciddi bir tablo yapabilir. Bunlarda COVID'i görüyoruz şu anda. Hep çıkıyor, pozitif çıkıyor.
4: Yani farklı rahatsızlığı olanların grip ya da COVID'i basit bir soğuk algınlığı şikayeti olarak görmemesi önemli. Peki grip mi, COVID mi? Nasıl ayırt edilir? Ve hekime ne zaman başvurmak gerekir?
2: Hasta COVID mi, grip mi? Bunu evde ayırt edemez. Ama ateşi 2 günden sonra hala devam ediyorsa, çok şiddetli öksürüğü varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Normal bağışıklığı olan insanların bile. Gribi en önemli ayıran şey zaten solunum yolu enfeksiyonlarından en önemli farkımız yüksek ateş olması. Ateşin 38,5'un üstünde olması.
4: Grip ya da COVID virüsünü her beden farklı belirtiler ve şikayetlerle yaşıyor. Özellikle belirli bir yaşın üzerindeyseniz ve eşlik eden bir ya da birden fazla kronik hastalığınız varsa işte bu gruplar için sadece grip aşısı değil, bunun yanında zatüre aşısının da hayati önemi var.
3: Zatüre aşısı da mevcut. Ona da grip aşısı kadar talep olmasa da hani o durumu yaşayan hastalara sıkıntı yaşamıyoruz, verebiliyoruz.
1: Yazlığında geçirdiği kalp kriziyle ölümden dönen ünlü komedyen Cem Yılmaz yeniden hastaneye gitti. Bu kez o hastanede kontrolden geçti. Yılmaz sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
5: Cem Bey geçmiş olsun.
6: Geçmişim. Böyle geçmiş mi olur? Durun da geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun.
7: Kısa süre önce hastaneye ambulansla getirilmişti. Ünlü komedyen bu kez kontrol için hastanedeydi.
8: 40 gün önce üniversitemizin hastanesine ne yazık ki ambulansla geldim. Ama iyi ki gelmişim. Bir kalp krizi geçirdim. Bugün de işte 40. günde bir

0: kontrol için geldim.
1: Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki yazlığında 29 Ağustos günü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü komedyene anjiyo yapıldı. Cem Yılmaz kontrol için yeniden Çanakkale'ye gitti. Yılmaz, nükleer tıp merkezinde bazı testler yaptırdı.
2: Kendisine iki aşamalı testimizi yaptık. Kalp krizi geçirmediği diğer damarlarının kalbini iyi beslediğini gördük.
1: Kontrol sonrası konuşan Cem Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
0: Durumum iyi Allah'a şükür ama hani zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler işte yani sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum.
3: Botoks uygulaması son dönemde çok yaygın olarak kozmetik amaçlı yaptırılan bir uygulama. Ancak doğru elde ve doğru ürünle yapılmadığında da kişiyi hastanelik bile edebiliyor değerli izleyiciler. Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi tedaviye alındı.
1: Botoks sonrası rahatsızlandılar. Hastanede tedavi görmek zorunda kaldılar.
4: Son yaklaşık 3 ay içinde 16 hastamız olduğunu gördük. 16 hastamızı servise yatırmamız gerekti. Çünkü solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler.
1: Botoks son yıllarda giderek yaygınlaşan bir uygulama. Ancak ehil ellerde yapılmayınca oldukça riskli. Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
5: Ben botoks yaptım 20 gün önce. İşlemden birkaç gün sonra göz kapaldı, gözüm düştü. Daha sonra yutma problemi yaşamaya başladı. Ben doktor klinik gittim ama sekreteri yaptı.
4: Yutma güçlüğü, ses kısıklığı, bazen de nefes darlığı. Göz kapaklarında iki taraflı düşme ve güçsüzlükle başvuruyorlar sıklıkla. Çift görme olabiliyor tarif ettikleri.
1: Hastalardan bazıları solunum cihazına bağlandı. Üçü yoğun bakımda tedavi gördü. Daha hafif şikayeti bulunan hastalarsa ayakta tedavi edildi.
6: Uygulama yapmadan önce bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi diye düşünmek gerekiyor. Uygulamayı yapacak kişinin yetkin bir tıbbi yeterliliği var mı diye bakmak gerekiyor. Ayrıca ürünün de ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediğine bakmak gerekiyor.
1: 7 hastanın durumu adli vaka olarak bildirildi. Hastaların botoks işleminin nerede ve kimler tarafından yapıldığı araştırılacak.
3: Çukurova'nın bereketli topraklarına gidelim şimdi. Adana'da tam bir hasat bayramı yaşanıyor. Zeytin, nar ve yer fıstığı bahçelerinde hasat başladı. Peki verim nasıl? Aslan Ömer Aktaş ve Özgür Balabal'ın haberinden izleyelim.
1: Zeytinler dallarından alındı, narlar özenle koparıldı, yer fıstıkları topraktan çıkarıldı. Bereketli topraklarda hasat başladı.
7: Tarladan sofraya kadar uzanan o süreç, işte tam da başladığı yer burası.
8: Kimi dalında, kimi toprağın altında. Adana'nın bereketli topraklarında zeytin, nar ve yer fıstığı tek tek toplanıyor. Aylar süren emeğin ardından ürünlerin sofraya yolculuğuysa İşte burada başlıyor.
7: Ürün çeşitliliğimiz oldukça fazla. Bu topraklarda hiçbir zaman hasat bitmiyor. Bakın bugün şu anda zeytin hasadı arkamızda devam ediyor. Biraz ileride nar hasadımız var. Hemen yan tarafta tarlamızda da yer fıstığı hasadımız devam ediyor.
9: Bunlar direkt sofralarımıza hem gıda olarak hem yaş meyve olarak gelen aslında besin değerleri oldukça yüksek sebze ve meyvelerden.
1: Bu topraklarda tarım yalnızca üretim demek değil. Memlekete ve toprağa bağlılıkta nesilden nesile devam ediyor.
9: Adanalı deyince gerçekten böyle toprağına bağlı, memleketini seven kişilerden oluşuyor ve biz de onlardan birisiyiz.
3: Sporla devam edelim. 2026 voleybol erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Ziraat Bankart'ı 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı.
10: Galatasaray Madeş Mobilya Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü. Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankart'la Galatasaray Madeş Mobilya karşı karşıya geldi. Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-22 Galatasaray aldı. Sarı Kırmızılar ikinci sette daha iyi oyun sergileyerek seti 25-21 kazanmasını bildi. Geri dönüş yapmak isteyen Ziraat Bankart

0: üçüncü seti 25-19 kazanarak setlerde skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette yakın geçen mücadelede Galatasaray son seti de 25-21 kazanarak 3-1 ile karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray Madeş Mobilya, Erkekler Aksi Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Finalde Ziraat Bankart'ı mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya, Erkekler Aksi Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı tarihinde ikinci kez kazandı. Sarı Kırmızılar bu sonuçla organizasyonda bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.
1: Amirli kadın futbol takımımız Dünya Kupası yolunda kritik bir maça çıkıyor. Ay Yıldızlar Avrupa elemeleri playoff birinci turu rövanşında Slovenya'ya konuk olacak. İlk maçta rakibiyle 3-3 berabere kalan millilerimiz deplasmanda kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Biz de tabii ki amirli kadın futbol takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz ve veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Tuğba Södekoğlu, Kınay sizlerle olacak. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
2: Amirli kadın futbol takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff birinci turu rövanş maçında Slovenya'ya konuk olacak. Yarın deplasmanda oynanacak karşılaşma 18'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Mario Egiona ve Gil Sorino yönetecek. Ay Yıldızlılar Pendik Stadı'nda oynanan ilk maçta Slovenya ile 3-3 berabere kalmıştı. Millilerin gollerini 18. dakikada penaltıdan Kader Hançar, 25 ve 75. dakikalarda ise Selengül Altınkulak kaydetmişti. İlk karşılaşmadan beraberlikle ayrılan milliler deplasmanda rakibini mağlup ederek playoff ikinci turuna yükselmeyi hedefliyor. Amirli kadın futbol takımı Slovenya'yı elemesi halinde bir sonraki turda Hollanda-Macaristan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 14, Van 17 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü yağmurlu, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25 derece.
1: Saygıdeğer vatandaşlarımız, kira sözleşmelerinizi artık E-Devlet kapısı üzerinden de yapabilirsiniz. Türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetle sözleşmenizi zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir, doğrulanmış şeffaf bilgilere erişebilir, uyuşmazlıklarda belge sunumu kolaylığından faydalanabilir, sözleşmelerinizin kurumlara dijital olarak iletilmesini sağlayabilir, kiralamalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık,

değil, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Gün başlıyor'dasınız. Ben Tuğba Söydekoğlu. Saatler 7'ye geliyor. 10'a kadar beraberiz. Bugün 13 Ekim Salı. Memlekette neler oluyor? Dünyada durum ne? Hepsini bir bir konuşacağız. Önce şöyle bir gündemi özetleyeyim. Dün kabine toplantısı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ve Erdoğan açıklama yaptı toplantının ardından. Fon kriziyle ilgili konuştu. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir dedi. Ve Husi saldırıları hakkında da konuştu Cumhurbaşkanı. Suudi Arabistan'ın yanındayız. Saldırıları lanetliyoruz. Bölgesel barış için çabalıyoruz. Mekke anlaşması yakında meclise gelecek dedi. Bu konuşmanın tüm detaylarını aktaracağız size birazdan. Ve önemli bir gelişme oldu. PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı. Bu gelişme tabii sürecin kararlılık ve emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den de bir açıklama var. Türkiye'de Kürt meselesini çözen Nobel'i hak eder bu kişi de başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın da detaylarına bakacağız mutlaka. Ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın AK Parti rozeti takmasının ardından yerel yönetimlerde yeni katılımların süreceği iddia ediliyor. Kimin adı geçiyor? Hangi belediyenin katılacağı konuşuluyor? Büyükşehir Belediyesi mi bu acaba? Ayrıntılarına bakacağız muhakkak bunun da ilerleyen dakikalarda. Ve önemli bir mesele, vatandaşlık maaşı geliyor. Hane geliri belli bir oranın altında kalan vatandaşlar bundan faydalanabilecek. Proje hazır. Peki kim, nasıl başvuracak? Konuğumuz var. Bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Merak edilen soruları bir bir soracağız. Ve hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta çok üzülmüştük. Maltepe'de bir bina çökmüştü. Ve 5 kişi hayatını kaybetmişti o kardeşler apartmanından. İşte o çökmenin ardından mahallede başka çürük binalar da var. 5 bina daha mühürlendi. Peki evlerini kaybeden daire sahipleri hangi adımlar sonucu yeni evlerine kavuşabilecek? Neler bekliyor, nasıl bir süreç bekliyor onları? Bunun da ayrıntılarını mutlaka konuşacağız gün başlıyor orada. Son dakika gelişmeleriyle dolu. Yine siyasetten ekonomiye, sağlıktan eğitime, teknolojiye kadar pek çok başlığımız var. Gazetelere bakacağız ve bir 3 saat bizi bekliyor dolu dolu diyelim ve o zaman müsaadenizle gün başlıyor efendim. Haberlerimizle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları önemliydi. Kabine toplantısının ardından konuştu. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir dedi Erdoğan ve muhalefetin süreç için kullandığı söylemlere ise tepki gösterdi.
1: Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
2: Haksız kazancı izin vermeyiz mesajı verdi. Muhalefetin politikasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukukun dışına çıkanlara hesap soruyoruz dedi.
1: Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin süreç yönetiminden bahsetti.
1: Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilmesi

0: Bilerek devam ediyor. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek.
1: Erdoğan, fon soruşturmasına dair benzer hadiselerin yaşanmaması için gereken neyse hayata geçireceğiz dedi. Kabine üyelerine yönelik itibar suikastına izin verilmeyeceği mesajını verdi.
0: Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
2: Peki fon mağdurlarının ödemesi yapıldı mı? Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi ve fon soruşturmasına ilişkin 44 bine yakın kişinin ödemeleri gerçekleştirildi dedi. Diğer ödemelerin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından bu ay içinde başlayabileceğini belirtti. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını ve süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağını özellikle vurguladı.
3: 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Bu 3 şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı.
4: Fon soruşturmasında ödemelere ilişkin yeni detayları açıkladı. Meclise sunulan kanun teklifine işaret etti.
3: Küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Fon ödemeleri için kamu kaynaklarının kullanılmayacağının altını çizdi. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını belirtti.
3: Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun için de TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var.
4: Yılmaz, para idaresi sağlanmış olsa da adli süreçlerin devam edeceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesinde çok hassas dedi.
3: Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. Şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
4: Yılmaz, sorunlu fonların karantinaya alındığını ve piyasalarda yapısal bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.
2: Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ana gündeminde de fon soruşturması vardı. Parti sözcüsü Zeynel Emre konuştu. Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz dedi. Ve partisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
5: Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Anlatılıyor. Birden fazla bakan yardımcısının.

0: birden fazla siyasetçinin, bürokrat. Ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
1: Fon soruşturmasında yeni isimlere işaret etti. İftira iddialarına yanıt verdi.
0: Yeni Parti'den hiç kimseye iftira atmaz, atmamıştır.
1: Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu Özgür Özel Başkanlığı'nda 4 saatlik toplantı yaptı. Toplantının ardından parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Gündeminde fon soruşturması vardı.
0: Fon krizi başlıklı toplantılarımıza ve çalışmamıza da devam ediyoruz. Dedik ki bakın listeler var elinizde. Bunu bireysel soygun olarak göremeyiz. Buna sermaye piyasası kurulu göz yummuştur. İstanbul Borsası göz yummuştur.
1: Emre Özgür Özel'e yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
0: Genel başkanımıza ve partimize yönelik çok saldırgan bir dil ve üslup kullanarak meseleyi de biraz genişletip kendi kişisel kusurunu saklamaya yönelik bir dil kullanıldığını görüyoruz.
2: CHP Grup Başkanı Faik Öztürk da fon soruşturması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Derhal bir araştırma önergesi getirsinler, biz de destekleyelim dedi. Muhalefete yönelik de mesajı vardı. Bu iş sululuk kaldırmaz ifadesini kullandı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonunun kurulması, kritik faktör olan sermaye piyasalarına güvenin yeniden sağlanabilmesi için de şarttır. AK Parti grubu bu komisyonun kurulmasına bırakın destek olmayı, öncülük etmek zorundadır. Derhal kendileri bir araştırma önergesi getirsinler, biz de bunu destekleyelim.
1: Fon soruşturması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması çağrısını yineledi. Muhalefete yönelik de mesajı vardı.
3: Muhalefet partilerinin de çok daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğinin altını çizmek isterim. Siz, skandala karışanların listesi elimizde. Açıklayacağız ama önce teyit ediyoruz diye fon mağduru olan yüz binleri ve kamuoyunu bekletip sonra da hüsrana uğratırsanız millet de arkadaş siz kimlerle neyin pazarlığını yapıyorsunuz diye sorar. Ele güne rezil olursunuz. Bu iş sululuk kaldırmaz.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameraların karşısına geçti. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
3: Cemil Tugay'ı sütü bozuk ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının hatırası arkasına gizlenip ben öyle bir şey demedim diye yalan söylemek ayıptır, günahtır. Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından yeni katılımlar olacak mı? İşte bu çok merak ediliyor ve yerel yönetimlerde yeni katılımların süreceği ifade ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın konuştu ve isim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var açıklaması yaptı. O ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Büşra Özdemir olduğu iddia edildi. Özdemir'den de bir açıklama geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum dedi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın yeni katılımı işaret etti. İsim vermeyeyim ama sırada büyük bir büyükşehir var dedi. Önümüzdeki günlerde katılımı beklenen ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu öne sürüldü. Özdemir'den de belediye meclisi toplantısında iddialara ilişkin açıklama geldi. CHP çatısı altında siyaset yapıyorum dedi.
4: Son 15 aydır hakkımda çok fazla haber yapılıyor. Hiçbirine cevap vermiyorum ama cevap vereceğim. Çünkü bir haftadır artık çok yorucu bir süreç oluşmaya başladı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum bu tarz birilerinin adı konuşulurken. Biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum.
1: Özdemir 2024 yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan seçimde oy çokluğuyla başkan vekili seçildi. AK Parti'nin Özdemir'le görüştüğü ve Kasım ayı içerisinde katılım olabileceği iddia edildi. Yeni Parti'nin gündeminde de Özdemir'le ilgili AK Parti'ye katılacağı iddiası vardı.
0: Kendisinin genel başkanımıza ulaştığını, bir vesileyle konuştuğunu, böyle bir durum olmadığını ifade ettiğini söyleyebilirim. Tabii biz o kadar çok olayla karşılaşıyoruz ki insanların zaman zaman işte bu tür söylentilerin çıkması gayet normal.

Tüm bu söylentilerin yanı sıra tabii İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti geçen hafta ve makamını ziyaretçileri vardı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan Tugay'ı makamında ziyaret etti. Bakalım detaylarına o ziyaretin. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan İzmir milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Belediye Başkanı Cemil Tugay ziyaretçilerini makamında ağırladı. Eyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şimdi güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti ifadelerini kullandı. Ve şimdi gün başlıyor da günün gazetelerine, manşetlerine bakma vakti. Bakalım hangi gazete hangi manşetle çıkmış? İlk sayfada neler var? Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz yine. Manşetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. Bir koyup iki aldın, sana para yok başlığıyla paylaşılmış. Bakalım detaylarına. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon mağdurlarına net yatırım tutarı denilen ana para üzerinden ödeme yapılacağını belirterek kimlerin nasıl para alacağını basit bir örnekle anlattı. Ne dedi? Siz gittiniz diyelim bir fondan bir pay aldınız. 1 milyon para yatırdınız. Ana paranız 1 milyon. Sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz. 1 milyon kaldı hesabınızda. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Net yatırım tutarını alıp çıkanlar, bir de hukuk dışı işlemler yapanlar, bu iki kesim bu 1 milyona kadar ödemeyi alamayacaklar. Haksız kazanç elde etmiş, hukuk dışı soruşturmalara, kovuşturmalara konu olmuş şahıslar faydalanmayacaklar. Net yatırım tutarıyla baktığınızda ana parasını almış olanlar yine bu ödemeden yararlanamayacaklar ifadelerini net bir şekilde açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Önemli. Ödemeler içinde 3 kaynak kullanılacak dedi. Tasfiye edilen fonların içindeki varlıklar, yüksek kar sağlayanların yapacağı gönüllü iadeler ve tedbir konulan varlıkların nakde dönüştürülmesiyle elde edilecek gelirler. O yüzden kamu bütçesinden faydalanılmayacağını da bir kez daha altını çizdi. Sür manşete bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını görüyoruz orada da. Haysiyet cellatlığına izin vermeyiz başlığıyla paylaşılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası fon kriziyle ilgili yine önemli açıklamalar yaptı. Az önce haberimizde de paylaştık. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine kentsel dönüşümle ilgili de konuştu. Maltepe'de dönüşemeden çöken binada 5 kişinin hayatını kaybettiği olaya da değindi ve İstanbullulara lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin dedi. Belediyelere de siyasi parti ayırt etmeksizin dönüşüme ağırlık verin çağrısı yaptı. Devam edelim Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında neler var bakmaya. Aşağıda yine PKK Kuzey Irak'ta 4 kampı boşalttı başlığını görüyoruz. Bu da önemli. Az önce de paylaştık haberimizde terör örgütü PKK, KCK, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Ve teslim edilen silahlar kayıt altına alınacak. 25 Kasım'dan sonra da Türkiye'ye dönüşler olacak deniyor haberin detaylarında. Aşağıda hemen Suudilerin füzesi bitiyor başlığını görüyoruz. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Suudilerin hava savunma füzesi stokları azalıyor. Riyad'ın seçenekleri kısıtlı. Mekke ve Medine dışındaki tüm Suudi hava sahasını hedef ilan eden Husiler 2000 kilometreye kadar menzilli balistik füzelere sahip. Bir yandan bir detay daha var altta. Veliaht Prens Selman saldırılara karşı sığınaklarla donatılmış farklı saraylar arasında mekik dokuyor ifadeleri kullanılıyor. Tabii Fransa, İngiltere ve Pakistan destek sözü verdi. Suudi Arabistan'a ABD henüz talebi kabul etmedi. Geniş çaplı bir kara harekatı Riyad'ı maliyetli ve yıpratıcı bir savaşa sürükleyebilir. Bu da konuşulanlar arasında. Devam edelim. Sağ tarafa bakalım. Botokstan zehirlendiler başlığını görüyoruz. Antalya'da son 3 ayda 16 kişi botoks sonrası toksin zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu ve solunum cihazına bağlanıp yoğun bakımda tedavi görenler var.

Yutma, konuşma zorlukları, kas güçsüzlüğü gibi ağır tablolarla karşılaşan doktorlar işlemi mutlaka uzmanına yaptırın, menşei bilinmeyen ürün kullandırtmayın diye uyarıyor. Merdiven altı uygulanan bu estetik işlemleri maalesef o küçük dokunuşlarda dense hayati sonuçlara yol açabiliyor diyelim. Aman dikkat. Devam edelim. Alt tarafa bakalım. Şebeke suyu 5000 kişiyi hasta etti. Tokat'ta 2 gündür konuşuyoruz. Son 3 günde hastanelik olanların sayısı daha da arttı. Ve yaklaşık 5000 kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu diye haberin detaylarında yer alıyor. Sol köşede önemli bir haber daha var. Onu da bakalım. Saraçhane'de 88 beraat. 19 Mart 2025'teki İBB operasyonundan sonra Saraçhane'deki gösterilere katıldıkları için yargılanan 88 kişi beraat etti. Aynı davadaki 2 kişi ise suç işlemeye tahrik suçundan 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı diyor haberin detaylarında. Şöyle bir bakmış olduk Hürriyet gazetesinin ilk sayfasına ve sıradaki gazete Akşam gazetesi. Akşam gazetesine de şöyle bir bakalım. Manşetinde yine PKK'nın boşalttığı barınma alanları var. PKK inleri boşalttı başlığıyla paylaşılmış. Önemli güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın Kuzey Irak'taki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını açıkladı diyor detaylarda. Ve yine fotoğraflar da yer alıyor Akşam gazetesinin ilk sayfasında. PKK inleri boşalttı başlığının altındaki fotoğraflar. Bakın görüntülerde örgüt üyelerinin yaşam malzemelerini imha ettikleri, bazı eşyaları da uçurumdan aşağı yuvarladığı görünüyor diye fotoğraflarda yer bulmuş. Üstte yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Kentsel dönüşümü ertelemek İstanbul'a ihanettir dedi Erdoğan. Aynı zamanda fon soruşturmasına dair konuştu. Haksız kazancı olan bunun bedelini öder dedi. Ve fon mağduru 100 binin altında. Bu açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. 450 bin yatırımcının hepsi mağdur değil dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz. O da yine bu başlığın altında yerini buldu o açıklamalarda. Ve üst tarafa bakalım, sağ üst köşede Erdoğan bizi buluştursun başlığını görüyoruz. Ukrayna lideri Zelenski, Erdoğan'ın arabuluculuğunda Putin'le görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Önemli bir çağrı, Türkiye'nin arabuluculuğu bu konuda başından beri önemini hep korudu. Bu kez de Zelenski'den Erdoğan'a bir çağrı geldi. Putin'le görüşmeye hazırız dedi diyor haberin detaylarında. Tabii bir yandan da Trump bir enerji ateşkesi duyurmuştu ancak saldırılar devam etti. Dün karşılıklı olarak onun da haberini paylaşmıştık. Devam edelim. İlk sayfasına bakmaya Akşam gazetesinin hemen yine Maltepe'deki yıkımın ardından atılacak adımların haberinin yer aldığı bir başlık var. Evler bir yılda verilecek başlığıyla paylaşılmış. 5 kişiye mezar olan Kardeşler Apartmanı ile çevresindeki 5 riskli binanın sahiplerine yönelik bir haber. Çevre Bakanı Yardımcısı Ömer Bulut açıklama yapmış. İki öneride bulunduk. Bir yılda ev yapıp vereceğiz ya da hazır dönüşmüş dairelere yerleşecekler diye açıklamış. İstanbul Valisi Davut Gülse çöken apartman ve çevresinde boşaltılan 5 binadaki vatandaşlar için 9 milyon lira ödenek aktarılacağını açıkladı diyor yine detaylarda. Devam edelim. Sıfır atığın ustaları başlığını görüyoruz. Sıfır atık hareketinin 9. yılında usta eller çöpe giden malzemelere yeniden hayat vererek israfı önlüyor. Onlarca yıllık ahşap mobilyaya dönüştürülerek evleri ve ofisleri süslüyor. Yine Kocaeli'de eski evlerin ahşap kaplamaları yeniden değerlendiriliyor. Erkan İçen de İstanbul'daki atıkları kullanarak çanta üretiyor diye haberin detaylarında yer bulmuş. Soldaki başlığa bakalım. Dolandırıcı çetesinden yalan testi. İstanbul merkezde yatırım dolandırıcılığı şebekesinin örgüt üyelerine köstebek kontrolü yapmak için yalan makinesine bağladığı görüntüler ortaya çıktı. Bakın artık gerçekten dolandırıcılar da sınır tanımıyor. Yalan makinesi kullanarak köstebek kontrolü yapmışlar. İnanılır gibi değil ama filmlere, film senaryolarına konu olacak cinsten. Devam edelim. Son olarak şu habere de bakalım. Norveç'te Truva atı paniği. Norveç'te tatbikatta kullanılan elektrikli araçlardaki kameraların askerlerin hareketlerini, rotalarını ve güvenlik şifrelerini

araçlarını kaydettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Kiralık araçların en az ikisinin Çin malı olduğu belirtildi. Dün de TUSAŞ tesislerine girmesinin yasaklandığını gazete manşetlerinden okumuştuk. Sadece TUSAŞ değil, pek çok yerli sanayi firması bu konuda önlem aldı. Bu konuya dikkat çeken açıklamalar geldi. Devam edelim. Sabah gazetesine bakalım. Akşam gazetesini tamamlamış olduk. Sabah gazetesinin manşetinde de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Milletin hakkı kırmızı çizgimiz. Fon meselesiyle ilgili, fon soruşturmasıyla ilgili konuştuk kabine toplantısının ardından. Önemliydi. O açıklamanın detaylarını da aktardık. Devam edelim. Başka neler var? Sabah gazetesinin ilk sayfasında hemen şöyle bir bakalım. Yan tarafta ilgi çeken bir başlık var. Trabzon Stuttgart Gönül Köprüsü başlığıyla paylaşılmış. Rakan çifti bir dönem koruyucu aile olarak kucak açtıkları 4 Afgan kardeşi Almanya'da ziyaret etti. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı deniyor. Artık ömür boyu bir aileyiz ifadeleri kullanılmış fotoğraflarda da evet yüzler gülüyor. Devam edelim yine diğer başlıklara da bakmaya. Solda küçük bir başlık var manşetin yanında. Cezayı duydu, sinir krizi geçirdi. İlerleyen dakikalarda haberimiz de var bununla ilgili, paylaşırız ama kısaca okuyalım. Kayseri'de polisin dur ihtarına uymadı 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü. Kovalamaca başladı ama yarım saat sonra yakayı ele verdi ve 335 bin lira ceza kesildi YK'ye. Dershane param gitti diyerek sinir krizi geçirmiş o 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü. Ve alt tarafta İzmir'e mega proje müjdesi başlığını görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılan Cemil Tugay, trafik yoğunluğunu azaltacak Karşıyaka Konak Demiryolu Tüp Geçit Projesi'nin müjdesini verdi diyor detaylarda. Ve sol köşedeki başlığa bakalım son olarak da. Cinayet planını yapay zekaya sordu. Sakarya'da doğum günü için gittiği evde tabancayla vurularak öldürülen 14 yaşındaki Murat İmra cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan 16 yaşındaki YDS'nin cinayetin tüm detaylarını yapay zekaya sorduğu öğrenildi diyor detaylarda. Düşünebiliyor musunuz? Hep konuşuyoruz teknoloji, yapay zeka bazen maalesef olumsuz yönlendirmelere de vesile olabiliyor diye. Bakın böyle bir soru sormuş yapay zekaya cinayeti işlemeden önce. 16 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Hakikaten denetim şart, kontrol altına alınması gerekiyor. Çocukların ulaşabileceği, erişebileceği alanların. Ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Terörün şah damarı boşalıyor manşetini atmış. Yine Kuzey Irak'ta PKK'nın boşalttığı o barınma alanları ile ilgili 4 barınma alanını manşetine taşımış. Bu günün önemli haberlerinden gazetelerde yerini bulmuş. Bakalım başka neler var Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Sol tarafta bedelini öderler mesajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yine kabine toplantısı sonrası fon krizine dair o yer bulmuş. Yine Cevdet Yılmaz'ın ana parasını çekene 1 milyon yok ifadeleri altında yer alıyor. Hemen altta da Şampiyonluk Kupası Bahçeli'de başlığını görüyoruz. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Ekimoğlu ve As Başkan Sinan Demircioğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti ve Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda kadın milli takımının kazandığı Şampiyonluk Kupası'nı takdim etti diyor detaylarda. İlk 100 gün vaatlerini anlatacak başlığı var. Yeni parti 14-15 Kasım'da yapılacak ilk kurultayına hazırlanıyor. Yeniden genel başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Özgür Özel, kurultayın ardından sahaya inecek. Özel, yeni partinin iktidara gelmesinin ardından ilk 100 günde neler yapılacağını anlatmaya başlayacak. Öte yandan yeni parti MYK'dan fon krizine ilişkin yeni isim çıkmadı ifadeleri yine haberde yer bulmuş. Sağda dizel gerginliği büyüyor başlığını görüyoruz. ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki bir ateşkes anlaşması daha boşa düştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürüyor. Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşması ise büyük tepki çekiyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup senatör anlaşmanın ABD yasalarını ihlal ettiğini belirterek Trump'ı yön değiştirmeye çağırdı. Anlaşma Avrupa

Avrupa'nın da tepkisini çekti. Ama bir yandan da Rusya'dan Avrupa'ya ihraç edilen enerji miktarını açıkladı Rusya tarafı. İlerleyen dakikalarda bakacağız bu haberin detaylarına. Ve Riyad'da peş peşe patlamalar başlığı da var yine. Husilerin saldırısı sürüyor. 3 ayrı patlama sesi duyuldu ve erken uyarı sistemi alarm verdi. Bir balistik füze ise imha edildi diyor.

0: Birçok ürün kantinlerde yasak, okul kantinlerinde, ama bazı kantinler bu ürünlerden vazgeçemiyor. Bir yandan da 20 gram kaşar peyniri olması gereken tostun fiyatı da 100 liradan 250 liraya kadar değişiyor okul kantinlerinde. Hakikaten bir çocuğun kantin masrafı az değil. Bir de bir ailede 2 çocuk, 3 çocuk varsa o masraf giderek katlanıyor. Hemen alta bakalım. 8,4 milyon konut sigortasız. Maliye Bakanı Şimşek açıkladı. Eylül ayı itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunan konut sayısının 11 milyon 664 binden fazla olduğunu açıkladı diyor detaylarda. Geçelim Analiz Gazetesi'ne. Analiz Gazetesi'nin manşetinde de turizmle ilgili bir haber var. Turizmde tüketici hakları ve rekabet uyarısı. Yabancı dijital platform yasa teklifine tepkiler büyüyor. Geçtiğimiz günlerde yabancı platformların yeniden rezervasyon alacağına dair bir haber yayınlanmıştı ama buna tepki var. TÜRSAP ve seyahat acentalarından bunun düzenlenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Yine bir haber daha okuyalım. Fon iddialarında sessizlik sürüyor başlığını görüyoruz. Yeni Parti'den milletvekilinin açıklaması vardı. Bakanların adını öne sürmüştü. Sessizlik sürüyor başlığıyla da paylaşılmış bu haber. Ve devam edelim. Analiz Gazetesi'ne de şöyle hızlıca göz attıktan sonra Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Son olarak bir de Türkiye Gazetesi'ne bakalım hızlıca. Saldırı riskine karşı her alanda önlem alınıyor. Tehdide yerli tedbir sürmanşetini görüyoruz. Savunmada %83 yerlilik oranına ulaşan Türkiye uydudan telefona, çipten yapay zekalı akıllı ilaca kadar kendi teknolojisini geliştiriyor diye haberin detaylarında bu bilgiler yer bulmuş. Altta yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Yine PKK'nın boşalttığı 4 kampın haberi var. Ve hemen üstte sürmanşete bakalım. Kişisel bilgiler paylaşılmayacak. Tütün mamulleriyle ilgili yeni düzenlemeyle ilgili haberde detaylar yer alıyor. Ona göre, habere göre sigara satışında 18 yaş kontrolü QR kodu elektronik sistemle yapılacak. TC kimlik numarasıyla eşleşen QR kod satıcıya isim ve bilgi aktarmadan sadece yaş sınırına geçirip geçilmediği doğrulanacak diyor detaylarda. Şöyle hızlıca baktık gazetelerin manşetlerine. Şimdi bir sıcak gelişmeyle, son dakika gelişmesiyle devam edelim. Bir telefon bağlantımız var. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltında. Detaylar için Emre Aytekin hattımızda. Emre, söz sende.
1: Bu Ankara Batı Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturma. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İki belediye başkan yardımcısı dahil toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar da şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Arama ve el koyma işlemleri de sürüyor. Suçlamalara bakalım. Suç örgütü kurma, yönetme ve üyelik, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Bu soruşturma geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ilk dalga operasyonu da hatırlatmakta fayda var. Yine belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 30 Temmuz'da bir operasyon düzenlenmişti. Toplam 55 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı ve aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklanmıştı. Yine soruşturmada belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendi. Otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerinin imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddialar üzerine bir soruşturma başlatılmıştı. Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli ifadeleri gibi bu belgelerde değerlendirilmişti. Ve bugün de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İki belediye başkan yardımcısı dahil toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Ve bu şüphelilere ilişkin adreslerde ise arama ve el koyma işlemleri ise sürüyor.
0: Teşekkürler Emre Aytekin, bize detayları aktardı. Ankara'nın Etimeskut Belediyesi.

Çevresine yönelik ikinci dalga operasyon, 25 gözaltı var ve iki belediye başkan yardımcısı da gözaltına alınan isimler arasında aramalar da yapılıyor, el koymalar da yapılıyor. Detaylara ilerleyen dakikalarda gelişmelere mutlaka bakacağız, sizlere aktaracağız. Gün başlıyor da diyelim ve devam edelim. Mega kentin yol durumuyla, trafik durumuyla, 16 milyonluk şehir, her sabah her saat bakıyoruz trafiğin durumuna. %54 şu anda trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasında. Köprüler sıkıntılı oluyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte. Önce özellikle ona bakalım. Küçük Yalı Bostancı, Kilit, Çamlıca, Altunizade tıkalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri de yoğun sayılır şu saatlerde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Orada da oraya giden güzergahta da Ataşehir Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye, Elmalı, Kavacık. O hat epey yoğun görünüyor. Ve Avrasya Tüneli'nde de hatır sayılır bir yoğunluk var. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde durum o kadar vahim değil şimdilik. Çağlayan yoğun akıcı, Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy biraz tıkalı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden güzergahta da her sabah olduğu gibi yine hastal mevkii tıkalı görünüyor. Bakalım şöyle ana arterlerde durum ne? Avrupa yakasında özellikle yine Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece hattında bir yoğunluk var. Hatta orada bir kaza araç arızası bildirimi var, özür diliyorum. Sefaköy Florya yönünde sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit kapanmış E5'te. Yine devam edelim bakmaya. Bir Edirne Kapı Topkapı yönünde de hasarlı bir kaza var. Bir şerit trafiğe kapanmış. İşte böyle ufak tefek kazalar, yol çalışmaları da tuzu biberi oluyor trafiğin. Yine TEM'de de Bağcılar ve Esenyurt mevkiinde yoğunluk var. İlerleyen dakikalarda yine bakacağız İstanbul'un yol durumuna. Yağış beklentisi de var bugünden itibaren. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ve gün başlıyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul Boğazı dün yine bir deniz devine ev sahipliği yaptı. Romanya'daki kritik o doğalgaz boru hattı görevini tamamlayan 216 metrelik o dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Tabii hayat durdu o sırada. Baksanıza çok büyük, devasa bir yapısı var o geminin. Çift yönlü trafiğe kapatıldı Boğaz. Bu geçişe bir bakalım, konuşalım yine, anlatalım. Boğaz'dan dev geçişin görüntüleri işte geliyor. Suyun üstünde yüzen bir dev bir fabrika gibi, tam 215,9 metre uzunluğunda, binlerce ton ağırlığında İtalya'dan yola çıktı. 2 Temmuz'da Romanya'daki doğalgaz boru hattı çalışmaları için Karadeniz'e açıldı bu dev misafir ve görevi bitti. Dönüş yolunda yine İstanbul Boğazı'ndan yaptı. Kuş uçurtulmadı Boğaz'da. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tabii teyakkuzdaydı. Herhangi bir risk oluşmasın diye. Ve geçici olarak da Boğaz trafiği çift yönlü kapatıldı gemi trafiğine. Daha sonra tabii Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından paylaştı bu geçişi. İstanbul Boğazı'nda dev bir misafiri daha ağırladık notunu düştü

0: İşte o dev geminin geçişini izledik, Boğaz'dan nasıl geçtiğini. Şimdi devam edelim. Manisa'da korkunç bir kaza meydana gelmişti. 11 kişi hayatını kaybetmişti ve 27 kişi de yaralandı o kazada, hatırlayacaksınız. Ve 3 şoför gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Şoförler ifadesinde neler anlattı, ona bakacağız şimdi. Kaza biraz da göz göre göre gelmişti. Ben geliyorum demişti, hatırlayacaksınız. Ters yönden geri giden bir otobüs, arkadan gelen tır çarpıyor ona, duramıyor. Bakın neler söyledi şoförler ifadesinde.
1: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
2: Bir anda sarsıldılar ve otobüsün devrilmesiyle sürüklendiler. Süleyman Er Yılmaz o kazada işini kaybetti. Kendi yaralı kurtuldu. 11 kişinin öldüğü kazayı bu sözlerle anlattı.
1: Arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
2: Bursa'dan yola çıkan yolcu otobüsünde

0: 34 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin vardı. Yolcular Denizli'deki kaplıcalara gidiyordu. Keyifli başlayan gezi Manisa'da faciaya dönüştü.
1: Esas şoför Metin, öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki, ya yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı.
0: Şoförün o hatası 11 canı hayattan kopardı. Tur otobüsünün şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ve tır şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Otobüsü kullanan M.A. kavşağı kaçırdığını, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını, o sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Yedek şoför M.Y. de ifadesinde sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ileri sürdü. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden otobüs şoförüyle tır şoförü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden 11 yolcu Bursa'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
2: Geçtiğimiz hafta Maltepe'de 5 kişiye mezar oldu. Kardeşler apartmanı durduk yere çökmüştü. Alttan 3 katı ve hakikaten yürekleri dağladı. Çünkü kentsel dönüşüme girmesi konuşulmuş ama girmemiş ve o bina dönüşemeden çökmüştü. Mahallede 5 bina daha mühürlendi. Peki evlerini kaybeden daire sahipleri için hangi adımlar atılacak acaba? Bu çok önemli. Devlet hak sahiplerine 3 alternatif sundu. Bakalım neler onlar?
3: Bizim binamız da mühürlendi. Doğrusu bizim düşüncemiz burayı bakanlık alsın, burayı yapsın.
4: 29 yıl oldu. Bu bina yapan kişi biraz sağlam yapmış ama kaçak kat var. 2 kat teraslarında bir altı kaçak var bunda.
0: İlk 3 katı çöken Kardeşler Apartmanı 5 kişiye mezar oldu. Çevresindeki 5 bina mühürlendi. Peki mühürlenen binaların sakinleri evlerine dönebilecek mi? Kat maliklerine 3 seçenek sunuldu.
5: Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşerilerimizle bir istişarede bulunduk. Bunun neticesinde binalarla ilgili yapılacakları konuştuk.
6: 5 kişiye mezar olan Kardeşler Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı. Molozlar kaldırıldı. Sadece Kardeşler Apartmanı değil, tahliye edilen diğer binalarında çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kat malikleriyle toplantı yaptı.
0: Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut katıldı. Amaç mağduriyetlerin önüne geçmek ve risk tespiti yapılan binaların bir an önce dönüşümünü sağlamak. Binalardaki hak sahipleri ya kendileri yarısı bizden kampanyasına başvurup bir müteahhitle anlaşacak ya da bakanlık eliyle yeni binaların yapılmasını isteyecek.
7: Hak sahipleri inisiyatifine bırakıldığında maalesef anlaşılamaması sonucunda zaten bu üzücü durumu yaşadık burada.
4: Bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak projeyi de çok kısa sürede hayata geçireceğimizi, onların da devleti eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu.
0: Ve bir başka alternatif.
4: Kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan, daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik.
0: Çöken binanın olduğu Cevizli Mahallesi'nde hak sahiplerine kaynak da ayrıldı.
5: Binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
0: Bölgedeki diğer binalarla ilgili risk analizleri de devam ediyor.
2: Ve şimdi Roketsan'ın gururu, yerli ve milli savunma sanayinin de gururu Siper'i izleyeceğiz. Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi Siper'e ait yeni görüntüler yayınlandı. Bir izleyelim, o görüntüleri üzerine anlatacağız.

Evet, Gökbatan'da aşılmaz kalkan siperin görüntüleri. Tabii caydırıcılığı epey fazla. Gelişmiş bir radar ve güdüm.

0: teknolojisi var ve Türkiye'nin semalarını kritik tehditlere karşı tam koruma altına alıyor. Düşman unsurlarına da geçit vermiyor. Bu milli sistem uzun menzildeki caydırıcılığıyla da gökyüzündeki nöbetçi olarak adından epey söz ettiriliyor. Önemli görüntüleri paylaşıldı. Biz de siperin görüntülerini sizlerle paylaşılmak istedik. Gökvatan'da aşılmaz kalkan siper diyelim ve devam edelim, bir gazete haberi okuyalım. Biliyorsunuz okul saldırıları son dönemde çok konuşuldu ve bir kez daha okul güvenliğine çevrildi gözler. Bazı denetimler yapılıyor, önlemler alınıyor ama tabii yetmiyor. Şimdi Yeni Şafak gazetesinden okula anne eli değiyor başlığıyla paylaşılmış bir habere bakalım. İçişleri Bakanlığı okul saldırılarını önlemek için Şefkat Kalkanı adıyla bir program başlatıyor. Önce riskli okullarda devreye girecek, bir yıl içinde tüm okulları kapsayacak ve aileler, özellikle de anneler merkezi rolde olacak diyor haberin detaylarında. Okul aile birlikleri aracılığıyla velilere ulaşılacak, veliler bilgilendirme toplantılarına davet edilecek. Polis, rehber öğretmen ve uzmanlar okul saldırıları, uyuşturucu, akran zorbalığı ve dijital tehditler konusunda aileleri eğitecek. Yine ailelere ani davranış değişiklikleri, içe kapanma, şiddet eğilimi ve uyuşturucu kullanımına ilişkin o erken belirtileri nasıl fark edebilirler, bunlar da anlatılacak ve aile ve öğretmenlerden gelen bilgiler de okul rehberlik servislerinde gizlilik içerisinde değerlendirilecek. Gönüllü veli ağ kurulacak. Risk tespiti edilen çocuklar öncelikle rehberlik, sağlık ve sosyal hizmetler birimlerine yönlendirilecek deniyor. Ve yine ailelerin ateşli silahlarını kilitli alanlarda saklamaları, bu çok önemli. Çocuklar maalesef öyle büyük silahlara ulaşabiliyor ki ve polis gerekirse evdeki silahı emanet olarak alabilecek. Haberde tüm bu detaylar yer bulmuş. Önemli, tabii ki korunmalı. Çocukların en güvenli olması gereken yerler okullar ama ailelere, ebeveynlere de çok iş düşüyor, ilgi istiyor çocuklar. O yüzden en ufak bir ayrıntı bile bazen çok büyük şeylerin sinyali olabiliyor. Önemli diyelim ve umarız bir an önce bu adımlar hayata geçer ve tüm okullara, yurt genelinde yayılır. Şimdi Kayseri'ye dönelim. Kayseri'de polis denetimdeydi. Bir araca dur ihtarında bulundu. O araçta 17 yaşında ehliyetsiz bir sürücü vardı. Tabii dur ihtarına uymadı polisin, kaçtı. Yarım saat kovalamaca sürdü. Sonunda yakalandı. Ama o ehliyetsiz sürücü ödeyeceği cezayı duyunca bakın ne yaptı, nasıl sinir krizi geçirdi.
1: Tüm çalışsın gidecek ya.
2: Seni 25 dakika kovaladım. Kaç tane mahalleden, çocukların arasında 120'ye geçtin.
1: Ben sana para
2: gidiyorum. Yürü, öldü şeyin ne olacak daha sonra?
3: Dakikalarca polisten kaçtı. Trafiği ve yayaları tehlikeye attı. Sonunda yakalanan sürücü cezayı yiyince gözyaşlarını tutamadı.
1: 300'e geçiyor mu?
4: Geçiyor.
2: Gel. Yusuf gel.
4: Dursaydın 10 bin lira.
1: Sakin ol.
3: Kayseri Melikgazi'de polis şüphe üzerine bir sürücüyü durdurmak istedi. Sürücü uyarıları aldırmayınca kovalamaca başladı. 30 dakika süren kovalamacanın ardından sürücü durduruldu. Sürücü henüz 17 yaşındaki Yusuf K'ydi. Ehliyeti yoktu. 335 bin lira para cezası uygulandı. Yusuf K ceza miktarını duyunca gözyaşlarına boğuldu.
2: Tamam, sakin.
1: Ulan orada yapacak.
2: Abim bile beni
1: birine
2: ezmedi.
1: Ya abim. Denizhane falan gidecek ya.
0: Bazen işte hiç düşünmeden işlere kalkışınca böyle sonucu da üzücü olabiliyor. Bir gazete haberi okuyacağız. 78 yıllık sır çözülsün. Başlık bu. Biliyorsunuz son dönemde faili meçhul cinayet dosyaları yeniden açılıyor. Bir bir aydınlatılanlar var aralarında ama bu kez yazar Sabahattin Ali'nin 1948'deki ölümünün aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na bir başvuru yapıldı. Yazın dünyasının 5 kuruluşu bu başvuruyu yaptı ve faili meçhulleri araştırma dairesinin dosyayı incelemesi ve Sabahattin Ali'nin gömüldüğü yerin tespiti ve

0: DNA testi istendi. Nefes gazetesinin haberi bu. Sabahattin Ali'yi Bulgaristan sınırında rehberi Ali Ertekin'in öldürdüğü öne sürülüyor. Ve yazı dünyasının o 5 kuruluşu Sabahattin Ali'nin ölümünün faili meçhul kalmasın diye işte bu başvuruyu yapmış. Bu da günün dikkat çeken haberlerinden biri. Devam edelim. Yazdığında kalp krizi geçirmişti ünlü komedyen Cem Yılmaz. Neyse ki sağlığına kavuştu ama yeniden o hastaneye gitti. Bu kez kontrol için geçti o hastaneye ve Cem Yılmaz sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
1: Cem Bey geçmiş olsun.
2: Geçmişim. Böyle geçmiş mi olur? Durum da geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun.
3: Kısa süre önce hastaneye ambulansla getirilmişti. Ünlü komedyen bu kez kontrol için hastanedeydi.
4: 40 gün önce üniversitemizin hastanesine ne yazık ki ambulansla geldim. Ama iyi ki gelmişim, bir kalp krizi geçirdim. Bugün de işte 40. gününde bir kontrol için geldim.
3: Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki yazlığında 29 Ağustos günü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü komedyene anjiyo yapıldı. Cem Yılmaz kontrol için yeniden Çanakkale'ye gitti. Yılmaz, nükleer tıp merkezinde bazı testler yaptırdı.
5: Kendisine iki aşamalı testimizi yaptık. Kalp krizi geçirmediği diğer damarlarının kalbini iyi beslediğini gördük.
3: Kontrol sonrası konuşan Cem Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
4: Durumum iyi Allah'a şükür. Ama hani zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler işte yani sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum.
0: Son günlerde bir salgın var. Grip salgını deniyor. Herkes hasta ama o grip sanılan vakalar bazen Covid de olabiliyor. Çoğu kişi durumu gribe bağlayıp bir doktora bile gitmiyor ama ikisi arasında farklar var. Peki nasıl ayırt edilebilir? Hangi durumda hekime başvurmalı ve Covid testleri hala uygulanıyor mu acaba? Kimler risk grubunda? Bu çok önemli. Ayrıntılarına Öznur Kars Çetiner'in haberinden bakacağız şimdi.
6: Hem Covid'i hem influenza'yı hem rinovirüsü hem de RSV'yi görmeye başladık. En çok da Covid rastlıyoruz aslında. Grip ateşi çok daha uzun sürüyor. Covid daha kısa sürer. Yani 1-2 gün olabilir. Çok yükselmez. 39'ların üzerine çıkmaz.
7: Okullar da açıldı. Kış ayı da geldiğinden dolayı sağlık çalışanları da özellikle yine grip aşısı başvuruyorlar.
8: Hava soğudu, virüsler arttı. Bu sene grip ve Covid vakaları beklenenden erken geldi. Şikayetler birbirine benzediğinden grip ve Covid farkı doktora gidilmedikçe pek anlaşılmıyor. Bu da iyileşme süresini geciktirebiliyor. Vaka artışıyla birlikte Covid testleri de geri döndü.
6: Çoğunlukla da aşılandığımız için ve çoğu insan bu enfeksiyonu geçirdiği için eskisi gibi korkmamıza gerek yok. Ama yine de altta yatan bir hastalığı olanlar, KOAH'ı olanlar, kanser tedavisi görenler ve bağışıklık sistemiyle ilgili problemi olanlarda yine ciddi bir tablo yapabilir. Bunlar da Covid'i görüyoruz şu anda. Hep çıkıyor, pozitif çıkıyor.
8: Yani farklı rahatsızlığı olanların grip ya da Covid'i basit bir soğuk algınlığı şikayeti olarak görmemesi önemli. Peki grip mi, Covid mi? Nasıl ayırt edilir? Ve hekime ne zaman başvurmak gerekir?
6: Hasta Covid mi, grip mi? Bunu evde ayırt edemez. Ama ateşi 2 günden sonra hala devam ediyorsa, çok şiddetli öksürüğü varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Normal bağışıklığı olan insanların bile. Gribi en önemli ayıran şey zaten solunum yolu enfeksiyonlarından en önemli farkımız yüksek ateş olması. Ateşin 38,5'un üstünde olması.
8: Grip ya da Covid virüsünü her beden farklı belirtiler ve şikayetlerle yaşıyor. Özellikle belirli bir yaşın üzerindeyseniz ve eşlik eden bir ya da birden fazla kronik hastalığınız varsa işte bu gruplar için sadece grip aşısı değil, bunun yanında zatüre aşısının da hayati önemi var.
7: Zatürre aşısı da mevcut. Ona da grip aşısı kadar talep olmasa da hani o durumu yaşayan hastalara sıkıntı yaşamıyoruz, verebiliyoruz.
0: Ve devam edelim. Gazete manşetlerinde değerini buldu. Günün önemli haberlerinden biri. Kuzey Irak'ta boşaltılan PKK kampları, 4 kamp, işte görüntüleri burada, bakın o izbe mağaralar boşaltıldı ve eşyasını yaktı yine örgüt mensupları. Türk Gün Gazetesi'nde de artık bu iş bitecek başlığıyla paylaşılmış haber. Hem MHP Genel Başkan Yardımcısı

Cumhuriyet Yıldız'ın açıklamaları var. Terörist Türkiye sürecinde Kasım ayı sonuna kadar sonuç alınmasını beklediklerini, ardından da cezaevlerinde bulunan terör suçlularına yönelik yasal işlemlerin başlayacağını söyledi MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız. Ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, hazırlanan raporla kapının aralandığını, yasayla da sonuna kadar açılacağını belirtti. Bu kapı barışın, kardeşliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin halklarıyla birlikte kalkınmasının kapısıdır ifadelerini kullandı. İnşallah bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz dedi Kurtulmuş. Türk Gün Gazetesi'nden de bu haberi paylaştık, görüntüleri eşliğinde. Ve şimdi gün başlıyor da kısacık bir ara vakti. Döndüğümüzde kaldığımız yerden hız kesmeden devam edeceğiz. Son dakika gelişmelerini aktaracağız. Gazetelere bakacağız. Bir konuğumuz var. Bu vatandaşlık maaşı meselesini konuşacağız. Kim alabilir? Nasıl başvurulur? Nedir detaylar? Hepsi bizde olacak. Tabii yol durumuna da bakacağız. Bekliyoruz.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 14, Van 17 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü yağmurlu, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25 derece.

Günaydın tekrar. Habertürk ekranlarındasınız. Gün başlıyor kaldığı yerden devam ediyor. Konuşacağız pek çok meseleyi yine. Gün başlıyor da birazdan konuğumuz var. Özellikle vatandaşlar.

0: Vatandaşlık maaşı hakkında merak edilen her şeyi bir bir soracağız. Ama hızlıca bir başlayalım haberlerimize bakmaya. Geçtiğimiz saat bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. 25 kişi gözaltında. Kimler var gözaltına alınanlar arasında? Bir bakalım. Soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ve düzenlenen operasyonda aralarında iki belediye başkanı yardımcısının da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlandı. 25 kişinin tamamı gözaltına alındı. Düzenlenen ilk operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklanmıştı. Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı ve başkan vekilliğine Seda Dilber seçilmişti. İşte bu da ikinci dalga operasyon ve iki belediye başkan yardımcısı da dahil 25 kişi şu anda gözaltında. Gelişmeleri takip edeceğiz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Mekke Anlaşması'nın onayı için önümüzdeki günlerde meclise getirilecek dedi ve Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm çalışmaları da vardı. İstanbul'da deprem gerçeğini görmezden gelmek ihanet olur dedi.
1: Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz.
2: Mekke Anlaşması'nın kurumsal zeminine dikkat çekti, onay için meclisi işaret etti.
1: Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.
1: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İstanbul odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları da vardı.
1: Maltepe'de yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur.
0: Ve terör Türkiye sürecinde sahada önemli bir gelişme yaşandı. PKK-KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metina Baze bölgesindeki 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları tarafından yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin göstergesi olmuştur mesajı verildi.
3: Sahadan beklenen adım geldi. PKK-KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metine alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın 8 Ekim tarihinde 4 kampı boşalttığını duyurdu. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanları örgüt mensupları tarafından boşaltıldı. Güvenlik kaynakları yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur mesajı verdi. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması, akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak Türkiye'ye geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşının sağlanacağı vurgulandı. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir denildi. Güvenlik kaynakları, eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK-KCK mensuplarının toplumla entegre

0: entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğinin de altını çizdi. Söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir ifadeleri kullanıldı. Ayrıca milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım, milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır mesajı da verildi.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani'den de açıklama geldi. Terörsüz Türkiye projesinin ciddi bir süreç olduğunu söyledi. Doğru bir istikamette ilerlediğini kaydetti. Bakalım detaylarına. Barzani 2 sene önce Terörsüz Türkiye projesinin ciddi olup olmadığı konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından bunun ciddi bir süreç olduğuna kanaat getirdiğini belirtti. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir fakat doğru bir istikamette ilerliyor dedi. Erbil olarak sürece destek verdiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi. Süreç herkesin yararına ifadelerini kullandı ve bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır açıklamasını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da açıklamalar var. Terörsüz Türkiye süreciyle barışın ve kardeşliğin kapısının açıldığını vurguladı. Numan Kurtulmuş provokasyonlara karşı bir kez daha uyardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin mecrasında olumlu bir şekilde devam ettiğini belirtti.
2: Rapor kapının aralanmasıydı. Yasa ise kapının sonuna kadar açılmasıdır. Önümüzde yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin halklarıyla beraber hep beraber kalkınmanın kapısıdır.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir kapının açıldığına işaret etti. Provokasyonlara karşı uyardı.
2: Önümüzde fevkalade önemli işler olduğu gibi büyük riskler de var. Bu risklerden birisi provokasyonlara da açık bir sürecin olması. Bu süreçte önemli olarak dikkat etmemiz gereken bir başka husus ise kullandığımız dil ve usluptur. Silahların susmasıyla birlikte, daha doğru tabiriyle silahların yakılmasıyla birlikte Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve demokratik gelişmenin de bütün alanlarda yayılması ve güçlendirilmesidir.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te katıldığı programda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürece ilişkin tarihi fırsat vurgusu yaptı.
3: Terörsüz Türkiye mecrasında ve olumlu bir şekilde ilerliyor. Bu tabii kolay bir konu değil. Biraz gerçekçi olmamız lazım yine. Yılların, 10 yılların birikimi bir meseleden bahsediyoruz. Türkiye'ye yaptığımız bir hesaba göre en az 2.3 trilyon dolar maliyeti olan bir sorundan bahsediyoruz. Ama şimdi tarihi bir fırsat yakalamış durumdayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyoruz.
4: Çalışmaya başladı mı alt kurullar?
3: Başladı elbette.
0: Yılmaz sahadaki son durumu da paylaştı.
3: Sahada gelişmeler görüyoruz, olumlu gelişmeler. Özellikle sınırımızda hassas bir takım bölgelerde bazı mağaraların boşaltılması, buradaki yapıların artık tehdit olmaktan çıkması söz konusu. Bir diğer yandan tabii bu Sincar dediğimiz bölgeyi de yine Irak hükümetinin kontrolüne bırakılması ve Başika kampının artık görevini tamamlaması gibi bir takım sahada olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da terörsüz Türkiye sürecinde Kasım ayında sonuç alınacağını ifade etti. Kasım ayına işaret etti. Bakalım Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu Yıldız. Mecliste süreçle ilgili yasaya verilen 467 kabul oyu çok önemli bir olay. Milli iradenin, çözüm azminin göstergesi dedi. Yıldız yine yasadan yararlanacaklarla ilgili de rakamlara ilişkin mesajlar verdi. Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemler başlar ifadesini kullandı. Yaklaşık 2800 kişi yasadan yararlanacak açıklamasını yaptı. Terör örgütünün

Kurucu kadrosu 1984'ten bugüne kadar sözde örgütün üst düzey yöneticileri ki sayıları 230 civarında kanundan faydalanmazlar cümlelerinde ekledi. Siyasi bir sürece. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gün başlıyor da İstanbul'un yol durumuyla her saat bakıyoruz. Yine bakalım. %62 geçtiğimiz saate göre artmış trafik İstanbul'da mega kentte. Bakalım köprülerde durum ne? Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler sıkıntılı oluyor biliyorsunuz her sabah. Ve şu anda da yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Bostancı, Küçükyalı, Uzunçayır, Acıbadem, Altunizade... O dolaylarda epey yoğun trafik var. Göztepe dolayları da yine yoğun. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Orada da Ataşehir, Çakmak, Elmalı, Kavacık epey yoğun görünüyor. Köprü üzeri açık sayılır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişlerde. Avrasya Tüneli'nde de yoğunluk var. Bunu da belirtelim. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişlerde durum ne? Şişli Mecidiyeköy Köprü katılımı yoğun görünüyor. Zincirlikuyu'da pek bir yoğunluk yok ama giderek artabilir. Turuncu şu anda. Köprü üzerinde bir yoğunluk var. Onu da belirtelim. Yine devam edelim. Ana arterlerde durum ne? Şöyle bir bakalım. Beşte özellikle Haliç Köprüsü'ne giden güzergah epey geriden başlıyor trafiği. Topkapı, Edirne Kapı, Ok Meydanı, Halıcıoğlu derken o yön Haliç Köprüsü ve üzeri tamamen kapalı. Ve bakalım yine Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece hattına. Orada da bir yoğunluk var. Zaman zaman tabii ufak tefek kazalar da etki ediyor. Bunu da belirtelim. Edirne Kapı Topkapı yönünde yine hasarlı bir trafik kazası var. Bunu belirtelim. Yine bazı yol çalışmaları, araç arızaları da trafik katıyor. E5'te Sefaköy Florya yönünde sağ şeritte araç arızası. Bu da yoğunluğu arttıran bir faktör. E5'te de yine basın ekspres yolu Esenyurt mevkiindeki katılımlar yoğun. Bunu da belirtelim. Yol durumuna bakmadan çıkmamak lazım. 16 milyonluk büyük bir şehirden bahsediyoruz. Ve bugün yağış beklentisi de var. Bunu da belirtmiş olalım ve kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi gün başlıyor. Ve Kaan'la devam edelim. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kaan'ın yeni prototipinin 2026'da ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin hedeflendiğini duyurdu. Bir izleyelim o görüntüleri, konuşacağız.

0: Evet, Demircioğlu'ndan geldi o açıklama. Kaan ortaya çıkarsa ortalık toz duman olur dedi. Ve yeni prototip için bu yılın son günlerini işaret etti. 2026 bitmeden Kaan'ın yeni prototipi göklerde olacak dedi. 21 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde. Kaan epey etkileyici. Saatte 2210 kilometre hıza kadar da ulaşabiliyor. Ve dördü gövde içinde, dördü de gövde yanlarında olmak üzere 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıma kapasitesi de var. Kaan bu özellikleriyle gerçekten etkileyici, önemli. Yeni prototipinde göklere çıkmasını biz de heyecanla bekliyoruz. Bu haberi duyurmadan geçmek istemedik. Diyelim ve devam edelim. Antalya'dan bir kaza haberi var ne yazık ki. 23 yolcu taşıyan minibüs kaygan yolda savrularak devrildi. Güvenlik kamerasına da yansıdı o kaza, şimdi izleyeceğiz. Biri ağır, 17 kişi yaralandı.
1: Şuradan çıktık şu virajdan. Mazot vardı yerde.
2: İddiaya göre yola mazot dökülmüştü. Hızla viraja giren minibüs kontrolden çıktı, karşı şeride geçti, devrildi. Hüseyin Taşçı İdaresi'ndeki minibüs Tekirdağ'dan aldığı yolcuları Antalya'nın Alanya ilçesine götürüyordu. Minibüste 23 kişi vardı. Aksu ilçesine geldiklerinde minibüs kaygan yolda yalpalamaya başladı. Kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada karşı şeritteki araç son anda kurtuldu.
1: Mazot vardı yerde, mazot. Bir oldu, iki oldu, kurtardık. Üç kere de kurtardık. Dördüncü de maalesef artık aldı başını, durduramadık. Mazot yüzünden arabayı kaydırdık.
2: Minibüs şoförünün oğlu yolda mazot olduğunu iddia etti. Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı. Bir yaralının durumu ağır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Bazen tabii böyle sürücülerin kontrolü dışındaki etkenler de kazalara neden olabiliyor. Ama çok önemli sürücülerin dikkatli olması. Bakın daha yeni Manisa'da 11 can yitip gitti. Göz göre göre geldi o kaza, otobüs kazası. Tır çarptı arkadan geri geri gelirken. Bir de şimdi iki görüntü var ekranlara getireceğimiz. Bunlar nasıl şoför dedirtecek cinsten görüntüler bunlar maalesef. Her ikisinde de direksiyonda otobüs şoförleri var yine ve yolcularını, diğer sürücüleri tehlikeye atan hareketler yaptılar. Bakın neler yaptılar. Bir izleyelim o görüntüler.
2: Biri sollama yapılmaması gereken yerde araçları solladı. Diğerleri seyir halindeyken yer değiştirdi. Her iki olayda da şoförler kazaya davetiye çıkarttı. İlk görüntü Karabük Yenice yolundan. Gidiş geliş olan yolda bir otobüs şoförü karşı şeride geçti. Sollama yapılması yasak olan yolda önündeki araçları geçmeye çalışırken herkesi tehlikeye düşürdü. Trafikteki herkesin canını içe sayan şoförlere bir başka örnek, Van'dan Bursa'ya giden bir yolcu otobüsünde kayda alındı. Seyir halindeki otobüsü kullanan şoför sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini diğer şoföre bıraktı. Bu anlar herkesin yüreğini ağzına getirdi.
0: Hakikaten olacak iş değil. Seyir halindeyken direksiyonu arkadaşına devreden ya da ne bileyim hatalı sollamayla, görüyorsunuz acelesi var ama can taşıyor. Bunun farkında değilmişçesine. Gerçekten çok üzücü. Bu tarz en ufak bir dalgınlık nasıl kazalara yol açıyor hepimiz görüyoruz. Ve devam edelim. Maltepe'de çöken Kardeşler apartmanı hepimizin yüreğini yaktı. Tabii o apartmandan geri acı hikayeler kaldı. Ölüme birlikte giden iki kardeş var Kardeşler apartmanında. 20 ve 22 yaşlarında gencecikler, inan kardeşler. Ve evlatlarının ardından tabii acılı baba konuştu, Mustafa İnan. Onu dinleyeceğiz. Çocuklarımı geç buldum, erken kaybettim dedi baba Mustafa İnan. Ve o apartmanla ilgili bakın başka neler anlattı. İzleyelim.
3: Bazı yerlerde sıvalarda kopmalar vardı.
4: Düğünümüz olacaktı. İki tane
3: Onları da zaten geç bulmuştuk, erken kaybettik. Allah dayanma gücü versin bize.
4: Kardeşler apartmanı iki kardeşe mezar oldu. Gelecek planları da, kurdukları hayaller de enkazın altında kaldı.
3: Birkaç kişinin açgözlülüğünün sonuçlarını yaşıyoruz.
4: 22 yaşındaki Ahmet Muhammed ve kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Zeynep İnan, İstanbul Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı apartmanda yaşıyorlardı. Babası Mustafa İnan ve eşi ise o gün Trabzon'daydı. Acı haberi alınca kahroldular.
3: İşimizle ilgili hayallerimiz vardı, geleceğimizle ilgili hayallerimiz vardı, düğünümüz olacaktı.
4: Binanın ilk 3 katının olduğu yere çökmesiyle enkaz altında kalan Zeynep iç mimarlık öğrencisiydi. Ahmet de babasıyla çalışıyordu. Yakın zamanda kendisine bir otomobil almıştı.
3: Baba yeşil olsun arabam dedi. İlla yeşil olsun. 15 gün bekledik yeşil arabanın gelmesini. İşte çocuğum en son yeşil arabaya bindi. Arabasına da doyamadı.
4: Evlatlarını kaybeden Mustafa İnan'a göre facia göz göre göre geldi. İnan'ın kentsel dönüşme girmesi için defalarca girişimde bulunulmuş ama bir türlü uzlaşma sağlanamamıştı.
3: İnan'la ilgili biz 3-4 senedir mücadele veriyoruz ama burada 2 tane dükkan sahibinin de hisseleri daire sahiplerine göre biraz daha fazla olduğu için işte 2 daire isteriz gibi bir takım söylentiler, sözler oldu. Müteahhitle anlaşamadılar. O iş öyle kapandı.
4: Bina bazı sinyaller de vermeye başlamıştı.
3: Bazı yerlerde ise sıvalarda kopmalar vardı. Bu bizi olumsuz yönde rahatsız ediyordu. Sonuca ulaşamadık.
4: Çöken apartmandan

0: geriye yürek yakan hikayeler, yanıt bekleyen sorular kaldı. Bina kimin ihmali sonucu çöktü? Soruşturmada ortaya çıkacak.
1: Hakikaten çok acı. O babaya yapılabilecek hiçbir teselli yok. Evlatları itip gitti. Kardeşler apartmanında. Şimdi bir gazete haberi okuyalım. Enkazdan yeni yuvaya Takvim gazetesi paylaşmış. Bu Maltepe'de çöken apartmanla ilgili harekete geçildi. Afetzedelere isterse Esenkent'te hazır daire, isterse de bir yıl içinde yapılacak yeni yuva teklif edildi. Kardeşler apartmanındakiler için düğmeye basıldı. Çevre Bakanlığı evini kaybeden vatandaşlara Esenkent'te hazır daire sundu. Ya da kendi mahallesinden ayrılmak istemeyenler için bir yılda yapılacak yeni yuvalarının teslim edileceği belirtildi. Hep diyoruz bu binanın da daha önce konuşulmuş kentsel dönüşüme girmesi. Ancak bazı anlaşmazlıklar varmış. Bazılarının hissesi fazla olduğu için fazla daire talep etmiş. O sebep ya da bu sebep, bazen de ekonomik imkansızlıklardan dolayı yüzlerce binlerce dayanıksız bina kentsel dönüşüme giremiyor ne yazık ki. Önemli olan böyle durumlar yaşanmadan önce bir an önce adımların atılması ve gerekli desteğin yapılması. Bazı kampanyalar var, yarısı bizden kampanyası ve kira desteği gibi, ama işte her zaman yeterli olmuyor. Özellikle yaşlılar, emekliler, asgari ücretle geçinenler varsa o apartmanda ne yazık ki bir türlü anlaşılamayabiliyor. Şimdi devam edelim, Tokat'a gidelim. Tokat'ta pek çok kişi günlerdir hastanenin acil servislerin yolunu tutuyor. Bu sayı 5000'e yaklaştı. Bulantı, kusma, karın ağrısı, hepsinde aynı şikayet var. Ve validen açıklama var. Vali Abdullah Köklü hastalığın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bir yandan da içme suyundan şüpheleniliyor. İzleyelim haberimizi.
2: Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal. Bu belirtileri gösteren soluğu acil serviste alıyor. Tokat'ta hastanelerdeki yoğunluk sürüyor.
3: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var.
2: Tokat kent merkezinde 9 Ekim'de önce çok sayıda çocuk rahatsızlandı. Çok geçmeden bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yetişkinler de hastaneye başvurmaya başladı. Başvuru sayısı 5000'e ulaştı.
3: Bunun suyla alakalı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımıza, Ankara'ya numuneleri gönderdik.
2: Vali Abdullah Köklü hastalığın kaynağının araştırıldığını söyledi.
3: Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynaklıdır demek doğru bir ifade olmaz.
1: Ve devam edelim bir gazete haberiyle. Zayıflama iğneleri gündemden düşmüyor. Her geçen gün yeni etkileri de konuşulmaya başlandı. Bakın, Türkiye gazetesinden okuyacağım bu haberi. Zayıflama iğnelerinde bebek sürprizi başlığı. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin can simidi yeni nesil zayıflama ilaçları diye verilmiş. GLP-1 analogları olarak ifade edilen yeni nesil zayıflama ilaçlarını kullananlarda artan plansız gebelikler dikkatleri bu ilaçların doğurganlık üzerindeki etkilerine çekti. Daha önce de konuşulmuştu bu konu, ama uzmanlar epey yoğunlaşmış. Kadın doğum uzmanları hızla kilo vermeyi sağlayan bu ilaçların obeziteyi tedavi ederken gebelik şansını arttırdığını söylüyor. İlginç bir haber. Aşırı kilo bir yandan kısırlık sebebi diye uyarıyor uzmanlar. Fazla kilo, insülin direnci, diyabet, kolesterol yüksekliği ve hormonal dengesizlikler başta olmak üzere pek çok sağlık sorunuyla birlikte kadınların üreme sistemi de etkileniyor. Bu yüzden kilo verdiğinde insülin direnci azalıyor, hormonal dengeler olumlu yönde değişebiliyor ve yumurtlama daha düzenli hale gelebiliyor. Bunun sonucunda da bazı kadınların yardımcı üreme tedavilerine gerek kalmadan gebelik elde edebildiği görülüyor diye uzmanlar belirtmiş. GLP-1 ilaçlarının doğrudan doğurganlık ilacı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de yine belirtiyorlar. Gebelik şansındaki artış özellikle kilo kaybı ve metabolik hormonal durumdaki düzelmeyle ilişkili olabileceği düşünülüyor. Yani vücudun dengesi düzene girince, açıkçası uzmanlar bunu diyor, doğurganlık ihtimali de özellikle.

0: özelliği de daha da artıyor diye belirtiyor uzmanlar. Zayıflama iğneleri konuşuluyor günlerdir. Uzmanların çoğu artık aynı görüşte. Evet, faydaları var ama önemli olan ne? Doktor kontrolünde yapılması diyelim ve bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Bakın, önemli, altta görüyorsunuz, İstanbul merkezli bir operasyon var ve 7 ilde. Terör örgütü DHKPC'ye yönelik düzenlenmiş bir operasyon bu. 18 şüpheli gözaltına alındı. Detaylar için Habertürk muhabiri arkadaşımız Gizem Türemen hattımızda. Gizem, nedir detaylar, dinliyoruz.
1: Evet, sabah saatlerinde yaşanan sıcak bir gelişmeden bahsediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldığı açıklama. 7 ilde düzenlenen bir operasyonla terör örgütü DHKPC'ye yönelik 18 şüpheli gözaltına alındı. Hem şube müdürlüğünce yapıldı bu çalışmalar. Yapılan açıklamada DHKPC silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü ve iki şüpheliden alınan etkin pişmanlık ifadeleriyle 5 terör eyleminin faillerinin tespit edildiği açıklandı. 31 Mart 2016 tarihindeki Sultan Gazi ilçesinde Tom aracına molotoflu saldırı eylemi, 1 Mayıs 2016'da düzenlenen Sultan Gazi ilçesinde yine polis araçlarına molotoflu saldırı ve Gazi polis merkezine silahlı ateş açma eylemi, 2016 yılında Sultan Gazi ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kulübenin yakılması eylemi, 6 Nisan 2017 tarihinde Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısında asılan bomba tüpü verilmiş pankart eylemi olmak üzere 4 adet faili meçhul olayı gerçekleştiren ve talimatları veren kişiler, şüpheliler belirlendi. 2019 yılında da AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olayını gerçekleştiren ve talimatı veren şüpheliler tespit edildi. İki şüpheliden alınan etkin pişmanlık ifadelerinde 5 terör eyleminin failleri belirlendi. Peki. Bu ifadeler kapsamında toplam 50 kişi tespit edildi. 7 ilde operasyon düzenlendi. 18 şüpheli de gözaltına alındı.
0: Çok teşekkürler Habertürk muhabiri Gizem Türemen, bize detayları aktardı. İstanbul merkezi 7 ilde düzenlenen bu operasyonla ilgili 18 kişi de gözaltında. Detayları yine gelişmeler oldukça aktaracağız. Diyelim ve devam edelim, sıradaki haberimize bakalım. Türkiye'nin en büyük lagünü Akyatan'da tarımsal kirlilik ve aşırı organik yük nedeniyle ekosistem ne yazık ki tehdit altında. Adana'daki bu lagünde gündüz oksijen seviyeleri yüksek seviyelerde ölçülüyor ama geceleri sıfıra düşüyor. Hal böyle olunca da yavru balık ölümleri yaşanıyor. İşte son durum.
2: Akyatan Gölü'nün durumu maalesef iyi değil. Zaten sığ bir göl.
3: Tarımsal kirlilik gölü de vurdu. Kendi kendini kirleten lagünde tehlike çanları çalıyor. Bilim insanlarını tedirgin eden görüntüler Türkiye'nin en büyük lagün gölünden. Adana'daki Akyatan Lagünü tarımsal kirlilik ve aşırı organik yük nedeniyle adeta can çekişiyor.
2: Organik yük o kadar fazla ki bitki popülasyonu çok artmış durumda. Orada tabii birçok kimyasal reaksiyonlar da oluyor. Biz gündüz oksijeni çok doymuş oranlarda ölçüyorken geceleri o sıfıra iniyor tabii ki. Ve balık ölümlerini de gözlediğimiz zamanlar olmuştur.
3: Lagün aslında zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Ancak bilinçsiz tarım ve çevre kirliliği gölün sonunu getiriyor.
2: Sığlaşma en büyük sorun ve her geçen gün hem kirlilik, su içi bitkisinin artışı hem de sığlaşma daha hızlı da devam edecek tabii ki.
3: Çukurova Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı lagünü inceliyor. Bilim insanlarına göre lagün için bir an önce önlem alınmalı.
2: Biz kirlilik düzeyini tespit edeceğiz. Daha sonra da tabii ki doğa temeli çözümler neler olabilir, bunları üretmeye çalışacağız.
0: Ve gün başlıyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vatandaşlık maaşını konuşacağız. Pek çok kişi merak ediyor. Nedir, ne değildir, kimler faydalanabilir, nasıl başvurulur? Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin bir parçası vatandaşlık maaşı ve ilk etapta 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon liralık bir destek ödemesi.

0: planlanıyor? Peki kriterler ne? Konuğumuz var. Takdim edeyim hızlıca. SGK uzmanı İsa Karakaş bizimle birlikte. İsa Bey günaydın. Hoş geldiniz gün başlıyor'a.
1: Günaydınlar. Hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. Şimdi tabii burada ilk etapta kriter en düşük emekli maaşı olarak konuşuldu. O da 23.552 lira gibi bir kriter var. Bunun altında geliri olanlar vatandaşlık maaşından faydalanabilecek deniyor. Tabii bir yandan bu en düşük emekli maaşının en azından bir asgari

0: kriterler var? Kimler nasıl başvuracak? Genel hatlarıyla bize şöyle bir bilgilendirir misiniz bize?
1: Şimdi gelir tamamlayıcı aile destek sistemi diyoruz. Yani GETAD diyoruz. Öncelikle şunu altını çizelim Tuğba. Bu bir Cumhurbaşkanımızın 2023 yılı vaadiydi aslında. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün ailelerin destekleneceğini, hatta her aileden mutlaka birinin işe yerleştirilmesiyle ilgili destek vereceğini söylemişti. Yani buradan izleyicilerimize şunu söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu vaatler tek tek gerçekleştirilecek. Bunların başında da sizin de söylediğiniz gibi vatandaşlarımızın vatandaşlık maaşı diye bildiği gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Şimdi hepimiz biliyoruz ki şu anda zaten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'yla birlikte çok sayıda yardım yapılıyor. Ve bu yardımlara kim karar veriyor? Mütevelli heyeti karar veriyordu. Şimdi bu yeni sistemle birlikte bütünleşik bir sisteme geçilecek ve dolayısıyla bütünleşik sistem derken yani vatandaşın maaşına bakılacak, işte kirada mı oturuyor, çocukları mı var, yaşlı mı, kronik hastaları mı var? Buna göre en düşük emekli maaşı dediğiniz 23.552 bugün itibariyle. Ancak bu 23.552 TL bugün itibariyle geçerli olan, yılbaşına geldiğimiz zaman benim yapmış olduğum analize dayalı olarak söylersem en az bir %10'luk bir artış olacak. Dolayısıyla 1 Ocak'tan itibaren 25.900 TL'nin altında geliri olanları kapsayacak. Tabii ki sizin de dediğiniz gibi yani şimdi asgari ücretin altında olması zaten komik bir rakam olur. Bir de en düşük emekli maaşı zaten 23.552. Bu durumda emekliler nasıl faydalanacak diye izleyicilerimiz merak ediyordu. Şimdi zaten en düşük emekli maaşını alıyorsa bu durumda kıstas 23.552 olduğu için bu maaşı alan haneler faydalanamayacak. Böyle görünmekle birlikte aslında en düşük emekli maaşı, dul maaşı alanlar ve yetim maaşı alanların maaşı şu andaki 23.552 TL'nin çok altında. Yani dul maaşı 10 bin lira alan var, 12 bin lira alan var. Yetim maaşı olarak 6-7 bin, 8 bin alanlar var. Dolayısıyla bütün bunlara bakılacak, aile içerisindeki gelirine göre 23.552 TL'ye tamamlanacak. Yılbaşından sonra ise en düşük emekli maaşı güncelleneceği için güncellenme oranında 25.900 civarı bir rakam bekliyorum ben. Dolayısıyla 25.900 TL'ye tamamlanmış olacak.
0: Yani aslında İsa Bey, bunu doğru mu anladım? Şimdi en düşük emekli maaşını alanlar faydalanamıyor vatandaşlık maaşından, değil mi?
1: Yani kendi çalışmalarından dolayı en düşük emekli maaşını alan ne kadar? Kıstasımız 23.552. Bunu zaten alıyor. Altında değil ki tamamlansın.
0: Altında olması lazım.
1: Ama bunun altında kimler var? Dul maaşı alanlar var. Milyonlarca dul maaşı alanlar var. Evet. Yetim maaşı alanlar var. Bu emekliler faydalanacak. Yani dul ve yetim maaşı alan emekliler faydalanacak. Çünkü onların maaşı bu kriterin altında.
0: Bir de İsa Şimdi, Bey, lafınızı özür dileyerek bölüyorum. Şu da önemli. Kentlere göre, ikamet edilen, yaşanılan şehirlere göre de yardımın türü, desteğin türü değişebilecekmiş. Yüksek kira, fahiş kiraların olduğu kentlerde, büyük şehirlerde kira desteği ya da kışı çok sert, soğuk geçiren, yakıt masrafının, doğalgaz masrafının çok olduğu şehirler var. Oralarda da o tarz destekler olacakmış. Başka ne detaylar var acaba?
1: Yani şimdi detaylarda dediğim gibi, şimdi bu söylediğiniz detaylarda dediğiniz gibi yani işte Erzurum gibi soğuk yerlerde yakıt masrafı fazladır. İşte Akdeniz'de daha düşüktür. Dolayısıyla yakıt masrafını göz önünde bulunduracaklar, enerji masraflarını. Ve en önemli detaylardan biri de şudur, çocuklu ailelerin desteklenmesi. Çünkü bugün itibariyle baktığınız zaman bir düşünün, asgari ücretli 28.075 TL alıyor. 16 yaşındaki asgari ücretli de bu ücreti alıyor. En düşük emekli maaşı alan da bunu. 5 çocuğu olan da aynı maaşı alıyor. Dolayısıyla çocuk sayısı arttıkça hanenin geliri tabii ki harcamaları çok artıyor. Bu anlamda ailenin baz alınması ve çocukların baz alınması da önemli bir kriter.
0: Peki nasıl başvuru yapacaklar İsa Bey? E-Devlet üzerinden yapılabilecek sanırım.
1: Yani başvurular son derece basit. Şu anda vatandaşlarımız zaten E-Devlet üzerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na nasıl başvuruyorlarsa o başvuru şekli de aynen bunun gibi olacak.

0: Yani değişik bir sistem yok. Başvuru son derece basit. Bunun için de vatandaşlarımızın gidip de işte tapuda kaydım yok, benim gelirim yok, herhangi bir belgeleme yapmalarına da gerek yok. Çünkü devlet zaten kendisi işte tapu sistemine de ulaşacak, SGK'nın sistemine de ulaşacak, bankaların sistemine de ulaşacak. Ve dolayısıyla gelirin ne olup olmadığını buna göre tespit edecek. Şunu söyleyeyim, kanaatimce bu son derece yetersiz bir tanımlayıcı sistem olacak. Çünkü 23.552 TL dediğimiz rakam İstanbul'da siz 23.552 TL'ye tanımladığınız zaman kiralar malum. Şunu
1: Evet.
0: da söyleyelim,
1: Yine
0: gelir
1: Avrupa'da da
0: dağılımı çok
1: ilk
0: bozuldu.
1: sıralardaymış. Özellikle İstanbul'da kiralar biliyorsunuz 45 bin lira
0: Evet.
1: ortalaması olarak hesaplanmıştı.
0: Şimdi o söylediğiniz 2,5 milyon yoksul kesimden bahsettiniz. Yoksul olan kesim sayısı çok daha yüksek. Neden? Biz bugün gelir dağılımına baktığımız zaman gelir dağılımı çok bozuldu. Yani toplumun en fakir olan kesimi milli gelirden sadece %6,4 alırken en yüksek gelirler %48 alıyor. Arada bir uçurum var. 7,5 katlık bir uçurum var. Ve dolayısıyla 23.552 TL'lik rakam tatmin edici bir rakam değil. Önümüzdeki süreçte bu revize edilebilir. Asgari ücrete de çıkabilir ki
1: Evet.
0: zaten asgari ücret biliyorsunuz Aralık ayından itibaren artırılacak. Yılbaşından itibaren yüksek bir artış bekliyoruz asgari ücrette. En az bir %30'luk bir artış bekliyoruz. Emekli maaşı şu anda %10'luk bir artıştan bahsediyoruz ama şunu da biliyoruz. 3 aylık OVP'nin uygulama döneminden itibaren en çok sıkıntıyı yoksul kesim, emekli ve sabit kesim çekti. Neden? Milli gelirden hiçbir refah payı almadı. Hükümetin planlaması da aslında bu yıl içerisinde bir refah payı verilmesi yönündeydi. Ancak biliyorsunuz malum bu enerji krizinde enerji krizi bir yana bir de şu patlayan fon kriziyle birlikte maalesef bu ertelendi. Ancak yılbaşından itibaren artık yoksul kesime yönelik, emeklilere yönelik asgari ücretli ve diğer tüm yoksul kesime yönelik politikaların daha da artırılacağı, OVP'nin özellikle bu yönde işleyeceğini söyleyebiliriz.
1: Evet, bir yandan da tabii bu yardımı aldılar. Gelir durumunda bir değişiklik oldu diyelim ki İsa Bey. Bu tabii hemen tespit edilecek, maaş kesilecek sanırım, değil mi? Öyle mi ilerleyecek sistem? Yoksa...
0: Tabii yani şu anda şunu söyleyeyim. Sosyal yardımlaşma dayanışma Vakfından yapılan yardımlarda kriter gerçekten son derece komik. Yani diyor ki 9.300 liranın altında gelirin varsa ben sana yardım. Ya 9.300 lira dediğiniz bir kriter olabilir mi hane içindeki? Bu böyle bir durum var oradaki şeyle ilgili ve yapılan yardımlar da son derece düşük. Ki biz bunu gazete yazımızda çok eleştirdik. Şu nakit desteği vardı biliyorsunuz nakit desteği. O kadar komik rakamlar vardı ki vatandaş 700 lira, 800 lira. Yani bir kilo et parası bile değildi. Neyse
1: Evet,
0: ki
1: bu
0: onlar
1: devirde bir kilo
0: kaldırıldı.
1: kıyma
0: Evet,
1: alınamıyor.
0: şu anda şunu söyleyeyim. Gelir durumu ile ilgili hane içerisindeki gelir en düşük emekli maaşı olduğu için bunu geçtiğiniz andan itibaren sistem bunu otomatik zaten tespit edecek. Dolayısıyla sizin bunu belirtmeniz lazım. Belirtmiş olmanız lazım. Eğer belirtmeden yanlışlıkla size ödeme yapılmışsa, geliriniz bunun üzerindeyse dolayısıyla yersiz ödeme kapsamında geri alınacak. Bunun
1: Yani
0: başka da bir meyvesi yok.
1: evet, burada kriter 23.552 liranın altında olması gelirinin. Başka yardımlar da alıyor olabilir ama bu gelirin altında ise geliri faydalanabiliyor, değil mi İsa Bey? Çünkü dediğiniz
0: Tabii
1: gibi
0: bunu
1: o
0: alır.
1: yardımların payı düşük olabiliyor.
0: Tabii. Bir de çocuklu ailelerin biliyorsun doğuma bağlı yardımlar var. Onlar ayrı yardımlar. Onları zaten almaya devam edecekler. İşte
1: Evet.
0: birinci çocuk için ayrı bir rakam var. İkinci, üçüncü çocuk için. Onlar da almaya devam edecek. Yine biliyorsunuz eşi ölen kadınlara yönelik yardımlar var. Onlar bunlardan tamamen bağımsız bir yardımlar olacak. Onu söyleyebiliriz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz SGK uzmanı İsa Karakaş bize vatandaş maaşı ile ilgili merak edilen detayları aktardı. Son olarak ödemelerin ne zaman başlayacağı konusunda da bilgi alalım sizden İsa Bey, böyle bitirelim.
0: Yani aslında bu son çeyrekte başlayacaktı. Aralık ayı itibariyle düşünülüyor. Aralık ayı içerisinde ancak Türkiye'nin tamamı değil de pilot iller seçilecek. Yani yine muhtemelen deprem bölgeleri esas alınabilir, birkaç alınabilir. O pilot uygulamadan

0: sonra önümüzdeki sene içerisinde artık Türkiye'nin 81 ilinde tamamen geçeceğini söyleyebiliriz. O pilot illerdeki başvurular alındıktan sonra Ocak-Mart ayı içerisinde ilk ödemelerin başlayacağını da söyleyebiliriz. Şu anda planlamaların bu yönde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. SGK uzmanı İsa Karakaş bize anlattı vatandaşlık maaşı hakkında merak edilenleri. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz gün başlıyor. Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Geçtiğimiz pazar günü Dünya Kız Çocukları günüydü. Bakın Posta Gazetesi'nin manşetinde de Türkiye'nin altın kızları başlığını görüyoruz. Günün güzel haberlerinden biri. 2 gün önce Dünya Kız Çocukları günü kutlandı. Tam da bugünlerde ülkemizi gururlandıran 2 kız çocuğunun haberi gündeme düştü. 14 yaşındaki Aliya piyanoda bir Türk bestesiyle uluslararası başarı elde etti ve 20 yaşındaki Pınarsa tekvando sıralamasında Avrupa birinciliğine yükseldi diyor haberin detaylarında. Bakın Aliya, Karen Alan ve Hatice Pınar, Yiğit Alp ikisi de göğsümüzü kabarttı. Fotoğrafları da yer almış. Tebrikler diyoruz 12 yaşındaki Aliya'ya da, 20 yaşındaki Pınar'a da. Başarılarının devamını diliyoruz. Bütün kız çocukları çok değerli. Umarız dünyanın neresinde varsa, Türkiye'nin neresinde varsa tüm kız çocukları eşit şartlarda, iyi şartlarda iyi yerlere gelir. Tek temennimiz bu. Devam edelim. Bu haberin ardından bir Antalya'ya bakalım. Alanya'da hortumlar oluştu denizin üzerinde. Tabii o sırada hava sıcaklığı iyiydi. Denize girenler de vardı. Tatilciler hortumları görünce bazıları kaçtı, bazıları da kalıp izledi.
2: 3 hortum peş peşe çıktı. Plajdakilerin deniz keyfi yarıda kaldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde İncekum açıklarında 3 hortum oluştu. Plaja yüzmek için gidenler hortumları görünce ne yapacağını bilemedi. Kimi aceleyle eşyalarını toplayıp plajı terk etti, kimi de hortumları denizde izledi. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan hortumlar neyse ki karaya ulaşmadı. Tatilciler de denize girmeye kaldıkları yerden devam etti.
1: Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesine döneceğiz. Orada da toz taşınımı etkili ve yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bazı vatandaşlar sokağa maskeyle çıktı, o derece. İzleyelim o görüntüleri.
3: Maskesiz çıkmadım. Tavsiyem de kimse maskesiz çıkmaz.
2: Gökyüzünü toz bulutu kapladı. Şanlıurfa ve Mardin'de toz nedeniyle göz gözü görmedi. Bu görüntüler Mardin'den. Suriye'den rüzgarla havalanan toz bulutları sabah erken saatlerden itibaren kentin birçok yerinde etkili oldu. Tozla birlikte görüş mesafesi düştü, nefes almak zorlaştı. Bazı vatandaşlar sokağa maskeyle çıktı.
3: Maskesiz çıkmadım. Tavsiyem de kimse maskesiz çıkmasın. Bu toz çok zehirli bir toz. Öyle normal bir toz değil.
2: Vatandaşlara kapı ve pencere açtırmayan toz Şanlıurfa'da da yağış sonrası görüldü. Kent genelinde etkili olan toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uzmanlar yaşlıları, çocukları ve solunum sorunu bulunanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
1: Sahte botoks salgını. Bakın gazetelerde yerini bulmuş bu haber bugün. Antalya'da 3 ayda 16 kişi botoks yüzünden hastanelik oldu. Üstelik bazılarının durumu çok ağır. 3 hasta yoğun bakıma alındı. Durum vahim. Hep uyarıyor uzmanlar. Merdiven altı işlemlerden, yerlerden kaçının, kullandığınız ürünün menşei önemli diye. Bakın 3 ayda 16 kişi az değil hastaneye başvurmuş. 3 hasta az önce dediğim gibi yoğun bakımda ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'ne bir yazı da gönderdiği belirtiliyor. Bu yazıya göre daha önceki aylarda da benzer vakalar görülmüş ve son bir haftalık süreçte 7 hastada solunum ve yutma güçlüğünün yanı sıra üst kol ve boyun bölgesinde kas zayıflığıyla beslenme güçlüğü tespit edildi deniyor. Bunun üzerine de nöroloji anabilim dalı tarafından benzer vakaların sayısındaki artışa dikkat çekilmiş ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne konuyla ilgili resmi bir yazı gönderildi. Botoks'ta sanayi sanayi tipi tehlike olarak da daha önceden yerini bulmuştu. Akşam gazetesinin özel haberiydi, 4 Ekim'de yayınlandı ve uyarılar var. Hakikaten tıbbi bir işlem, doktor tarafından yapılmalı. Aynı merkezden 7 mağdur var. Bakın, mağdurlardan birinin fotoğrafı da yer alıyor haberde. Cemile Ateş, tek gözü şişmiş, kapanmış neredeyse. Ama bir de tabii yoğun bakımlık olan hastalar var. Düşünsenize, nefes alma güçlüğü, yutkunma, beslenme güçlüğü çeken, durumu kötü olan, yoğun bakımda tedavisi devam eden hastalar var. Çok önemli. Güzellik uğruna bazen daha ekonomik olsun, fiyatı daha uygun diyerek merdiven altı yerlere yönlenebiliyor bazıları. Aman diyelim, çok dikkat edilmesi gereken bir mesele. Çünkü ne kullandıkları belli değil. Görüyorsunuz, botoks adı altında belki de bambaşka bir şey. Ve bu haberi de paylaştık. Şimdi devam edelim. Karadeniz'de malum coğrafi koşullar, ev yapmak o kadar kolay değil. Yani düz arazi bulmak zor. Bu da tabii konut imarlı arsaların değerine değer katan bir durum. Trabzon'da özellikle konut imarlı arsa fiyatları son bir yılda %13 artmış durumda. Tabii sorun sadece arsa fiyatları değil. Bölgenin kendinden sonra coğrafi yapısı da konut yapmak isteyenler için dezavantaja dönüşebiliyor. İşte tüm bunların hepsini derledik, topladık, bir haberde izleyelim.
4: Trabzon coğrafi açıdan eğimli ve dağlık bir bölge. Yerleşim alanları biraz az.
2: Dağlık ve engebeli arazi çok, imarlı ve düz arazi az. Hal böyle olunca Trabzon'da arsa fiyatları her geçen gün artıyor.
5: Sahil kesiminde çok az arsa kaldı, imarlı arsa. Yukarıya doğru, dağlık alanlara doğru ilerlediğimiz için arsa fiyatları her geçen gün artıyor.
2: Trabzon'da konut imarlı arsa fiyatları son bir yılda %13,86 arttı. 20 bin liradan başlayan metrekare fiyatı konumu ve arsanın özelliğine göre 40 bin liraya kadar çıkıyor.
6: Coğrafi yapı itibariyle baktığımız zaman eğimli bir arazi yapısına sahip olmamızdan kaynaklı imarlı arsalarda biraz kısıtlı. Yeterince de imara açılmış olan alanlarımız olmamasından kaynaklı da tabii bu fiyatlar haliyle yükseliyor.
7: Birçok kişinin hayali arsa almak, o arsanın üzerine de hayalindeki evi yapmak. Ancak Trabzon'da imarlı arsa bulmak zor. İş sadece arsayı bulmakla da yetmiyor. Üzerine yapıyı kondurabilmek için ek maliyetler çıkıyor.
8: Bizi en çok zorlayan isnat duvarı. Yani düzlük bir alana sahip olmadığımız için isnat duvarı maliyeti çok çıkıyor ve bazen bundan dolayı müşterilerimiz vazgeçiyor.
2: Daha inşaat başlamadan arazi koşulları nedeniyle istinat duvarı gibi giderlere harcanan para arsa fiyatının 3 katını bulabiliyor.
9: Arsa almak henüz nasip olmadı ama çok yakın zamanda baktım. Fakat şu anlık vazgeçtim fiyatlardan dolayı. Çünkü Trabzon gerçekten eğimli bir arazi olduğu için arsa yapım maliyetiyle bir ev almaya karar verdim.
10: Benim işte akrabam 500 metrekare yeri 5 milyon lira verdi. Benimki bir dönem yer, ben de 8 milyon lira, 10 milyon lira aşağı vermem. Bu sefer tetikliyor bunu, fiyatlar sürekli yukarıya doğru çıkıyor.
1: Ve devam edelim bu blokta da, dünyada neler olup bitiyor, şöyle bir ona göz gezdirelim sırayla. ABD Başkanı Trump, Rusya ile yapılan dizel anlaşmasına eleştirilere yanıt verdi. Avrupa'nın Rus enerjisine ödediği milyarlarca doları örnek gösterdi. Benzer bir açıklama da Moskova'dan geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa ülkelerine 4 yılda toplam 320 milyar dolarlık enerji kaynağı sağladıklarını belirtti.
11: Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi, Amerikan halkı için doğru kararı verdiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel anlaşmasını savundu. ABD'de hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Partili siyasetçiler Rusya ile yapılan anlaşmayı eleştiriyor. Trump sosyal medya hesabında eleştirileri Avrupa Birliği'ni örnek göstererek yanıtladı. AB Rusya'ya enerji için 250 milyar dolar ödedi dedi. Amerikan halkı için doğru seçimi yaptım ifadelerini kullandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da Rusya'nın Avrupa'ya enerji ihracatına ilişkin konuştu. 2022'den bugüne kadar AB ülkelerine toplam 320,7 milyar dolarlık enerji kaynağı tedarik ettik dedi. Bu tutarın ABD'nin açıkladığı 250 milyar dolarlık rakamın üzerinde olduğu

0: olduğunu belirtti. Avrupa'ya enerji sevkiyatının yaptırımlara rağmen sürdüğüne işaret etti. Novak, Rusya ile ABD arasında dizel yakıt sevkiyatına yönelik görüşmelerin başladığını da kaydetti. Rusya'nın yıl sonuna kadar aylık dizel ihracatını 3,5 milyon tona çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğuna dikkati çekti. ABD Başkanı Trump geçtiğimiz hafta Rusya'nın ABD ve küresel piyasaya milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıklamıştı.
1: İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınlarında da patlama meydana geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği patlamada 19 kişi yaralandı. İsrail basınında yer alan haberlerde patlamanın Ramim sırtı bölgesinde meydana geldiği belirtildi. İsrail basını yine ilk belirlemelere göre olayda yaralananların bölgede doğa yürüyüşü yapan siviller olduğunu yazdı. Yaralıların dördünün durumunun ağır olduğu belirtildi ve yine haberde olayın patlamamış mühimmatın infilak etmesiyle meydana geldiği belirtildi. Ve İsrail ordusundan da bir açıklama var. Mühimmatın Hizbullah'a ait bir misket bombası olduğu iddia edildi. Olayın incelendiği belirtiliyor. Fransa'da yaklaşık bir aydır öğrenci protestoları devam ediyor. 6800'den fazla kişi gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı. Belçika'da da eğitim reformuna karşı protestolar devam ediyor. Eylemlerde tabii zaman zaman polisle göstericiler arasında arbede çıkıyor, tansiyon yükseliyor. İzleyelim.
0: Fransa'da öğrenci eylemleri yaklaşık bir aydır devam ediyor. Belçika'da da eğitim reformlarına karşı protestolar düzenleniyor. Fransa'da öğrenciler okullar için daha fazla imkan ve personel talebiyle protestolara başlamıştı. Birçok kentte okullar abluka altında tutulmaya devam ediyor.
2: En çok sıcaklıktan etkileniyoruz. Yazın ikinci kattaki sınıflarda sıcaklık 38-39 dereceyi buluyor. Bu da ders işlemeyi imkansız hale getiriyor. Kışınsa sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşüyor. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde ders çalışmak gerçekten zorlaşıyor.
0: Şu ana kadar eylemlerde 6800'ün üzerinde kişi gözaltına alınırken 21 kişinin ise tutuklandığı belirtildi. Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde 1000'i aşkın kişi yaralandı. Belçikalı öğrenciler de Fransızca eğitimdeki bütçe kesintileri ve reformlar nedeniyle protestolar düzenliyor. Başkent Brüksel'deki eylemde bazı göstericiler slogan atıp taş ve havai fişeklerle kamu alanlarına zarar verdi. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericileri dağıtmak için tazikli suyla müdahale edildi. 9'u 18 yaşından küçük 10 göstericinin tutuklandığı, bazılarının da gözaltına alındığı bildirildi. Brüksel'de Sosyalist Kamu Hizmetleri Sendikası çağrısıyla kamu çalışanları greve gitti. Öğrenci protestolarıyla aynı güne denk gelen grev, ulaşımda önemli aksamalara neden oldu. Ayrıca ülke genelinde eğitim, posta ve cezaevleri gibi kamu hizmetlerinde de aksamalar yaşandı. Sendika, kamu hizmetlerindeki kesintilerin çalışanların iş yükünü arttırdığını ve vatandaşlara sunulan hizmetleri olumsuz etkilediğini savunuyor.
1: NASA, Hubble uzay teleskobunun yakaladığı ilginç bir kareyi paylaştı. Kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi fotoğraflandı. Görenler de tabii tebessüm etti bu görüntüyü. Biz de şimdi izleyeceğiz, bakacağız onun detaylarına ve sonra da kısacık bir araya gidiyoruz. Saat başında yeniden buradayız. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
3: NASA'nın Hubble teleskobu sıra dışı bir görüntü paylaştı. Gülümseyen galaksi kümesinin fotoğrafı göz kamaştırdı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Hubble uzay teleskobu evrenin gizemlerini gözlemlemeyi sürdürüyor. NASA bu kez 1990 yılından bu yana yörüngede çalışan Hubble'ın kaydettiği sıra dışı bir kareyi paylaştı. Fotoğrafta uzayın derinliklerindeki galaksi kümesinin gülümseyen bir insan yüzüne benzerliği göz kamaştırdı. NASA gülümseyen bir galaksi kümesi olarak tanımladığı kareyi sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Paylaşımda Hubble evreni gözlemlerken kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi yakaladı ifadesi kullanıldı. Bu gülümsemenin çizgileri kütle çekimsel merceklenme olarak bilinen etkinin oluşturduğu yaylardan meydana geliyor denilen paylaşımda bu olayda devasa yapılar uzay zamanı bükerek kozmik bir mercek

görevi görüyor değerlendirmesi yer aldı. NASA 9 Ekim'de de James Webb Teleskobu'nun yıldızların oluşumuna ilişkin bir karesini paylaşmış. Paylaşımda bebek yıldızların oluşumuna tanıklık ifadesi kullanılmıştı.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 14, Van 17 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü yağmurlu, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25 derece.

0: Günaydın tekrar. Gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 13 Ekim Salı. Gündemde ne var ne yok hepsini aktarmaya devam edeceğiz. Memlekette neler oluyor, dünyada durum ne, hepsini paylaşacağız. Hızlı bir başlangıç yapalım. Son saatimize bir canlı bağlantıyla Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. 25 kişi hakkında gözaltı kararı var ve 25'i de gözaltına alındı. Kimler var o isimler arasında, işte detaylar Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Emre, günaydın, söz sende.
1: Günaydın Tuğba. Ankara Batı Başsavcılığı bu soruşturmayı genişletti ve 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Sabah saatlerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti ve 25 şüphelinin tamamı da gözaltına alındı. Yine şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin de devam ettiğini ifade edelim. Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır, iki belediye başkan yardımcısının aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına. Aslında bu

0: Soruşturma 30 Temmuz'da başlatılmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmıştı. İlk dalga operasyon 30 Temmuz'da yapılmıştı ve 55 şüpheli hakkında bir adli işlem yapılmıştı. Ve bu adli işlemlerin ardında Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklanmıştı. Ve bu sabah saatlerinde de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Peki bu soruşturmadaki iddialar neler? Kısaca onu da hatırlatalım. Belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendi. Otopark kiralama işlemleri ile inşaat projelerinin imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiaları üzerine bu soruşturma başlatıldı. Yine bu dosyada Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve görüntü kayıtları, MASAK verileri ve HTS analizleri değerlendirildi ve elde edilen yeni bulgular neticesinde bu operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere suç örgütü kurma, yönetme, üyelik, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda 25 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Başsavcılık bu soruşturmayı çok yönlü bir şekilde sürdürüyor.
1: Çok teşekkürler. Emre Aytekin bize detayları aktardı. Bu soruşturma ile ilgili Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Ve bu sabahın sıcak gelişmelerinden biri daha İstanbul merkezde 7 ilde terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı bu operasyon kapsamında da. Bakalım soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKPC'ye yönelik bir çalışma başlattı. İki şüphelinin etkin pişmanlık ifadelerinden yola çıkan polis 50 şüpheli tespit etti. İstanbul merkezli 7 ilde de 27 adrese baskın yapıldı. 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 11 şüphelinin cezaevinde olduğu, 20'sinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor. Yine takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmeleri aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısı ardından açıklamalar yaptı ve dikkat çektiği konulardan biri de Mekke Anlaşması'nın onay için önümüzdeki günlerde meclise getirilmesiydi. Bunu duyurdu. Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm çalışmaları da vardı. İstanbul'a deprem gerçeğini görmezden gelmek ihanet olur dedi.
2: Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz.
3: Mekke Anlaşması'nın kurumsal zeminine dikkat çekti, onay için meclisi işaret etti.
2: Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.
2: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İstanbul odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları da vardı.
2: Maltepe'de yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur.

0: Ve terörist Türkiye süreci devam ederken sahada önemli bir gelişme yaşandı. PKK-KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metin Abaze bölgesindeki 4 barınma alanını, 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin göstergesi olmuştur dedi.
1: Sahadan beklenen adım geldi. PKK-KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyinde Metine alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın 8 Ekim tarihinde 4 kampı boşalttığını duyurdu. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanları örgüt mensupları tarafından boşaltıldı. Güvenlik kaynakları yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur mesajı verdi. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması, akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak Türkiye'ye geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşının sağlanacağı vurgulandı. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir denildi. Güvenlik kaynakları, eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK-KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğinin de altını çizdi. Söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir ifadeleri kullanıldı. Ayrıca milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım, milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır mesajı da verildi.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da fon soruşturmasına dair açıklama geldi. 44 bine yakın kişinin ödemeleri gerçekleştirildi dedi. Diğer ödemelerin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından bu ay içinde başlayabileceğini belirtti ve yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını vurguladı. Süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağının altını bir kez daha çizdi.
2: 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Bu 3 şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı. Bu şirket.
1: Fon soruşturmasında ödemelere ilişkin yeni detayları açıkladı. Meclise sunulan kanun teklifine işaret etti.
2: Küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Fon ödemeleri için kamu kaynaklarının kullanılmayacağının altını çizdi. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını belirtti.
2: Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun için de TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var.
1: Yılmaz, para idaresi sağlanmış olsa da adli süreçlerin devam edeceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesinde çok hassas dedi.
2: Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. Şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Yılmaz sorunlu fonların karantinaya alındığını ve piyasalarda yapısal bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.
0: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak fon soruşturmasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Derhal bir araştırma önergesi

0: getirsinler, biz de destekleyelim dedi. Muhalefete yönelik de mesajı vardı. Bu iş sulu kaldırmaz ifadesini kullandı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonunun kurulması, kritik faktör olan sermaye piyasalarına güvenin yeniden sağlanabilmesi için de şarttır. AK Parti grubu bu komisyonun kurulmasına bırakın destek olmayı, öncülük etmek zorundadır. Derhal kendileri bir araştırma önergesi getirsinler, biz de bunu destekleyelim.
2: Fon soruşturması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması çağrısını yineledi. Muhalefete yönelik de mesajı vardı.
1: Muhalefet partilerinin de çok daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğinin altını çizmek isterim. Siz, skandala karışanların listesi elimizde. Açıklayacağız ama önce teyit ediyoruz diye fon mağduru olan yüz binleri ve kamuoyunu bekletip sonra da hüsrana uğratırsanız millet de arkadaş siz kimlerle neyin pazarlığını yapıyorsunuz diye sorar. Ele güne rezil olursunuz. Bu iş sululuk kaldırmaz.
2: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameraların karşısına geçti. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
1: Cemil Tugay'ı sütü bozuk ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının hatırası arkasına gizlenip ben öyle bir şey demedim diye yalan söylemek ayıptır, günahtır. Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
0: Geçen hafta AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da makamında ziyaretçileri vardı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan Tugay'ı ziyaret etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İzmir milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Belediye Başkanı Cemil Tugay ziyaretçilerini makamında ağırladı. Eyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şimdi güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti ifadelerini kullandı. Ve mega kentin yol durumuna bakma vakti. Her saat bakıyoruz, gün başlıyor oradan. Yine bakalım, %60'larda şu anda trafik yoğunluğu. Peki köprülerde durum ne asıl? O merak konusu. Çünkü her sabah Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler özellikle çok yoğun oluyor. Şu anda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade buralarda epey trafik var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri nispeten daha açık geçtiğimiz saatlere göre. Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Orada da yine Ataşehir yoğun, Tem Ümraniye yoğun, Elmalı yoğun, Kavacık yoğun akıcı diyebiliriz. Köprü üstü de öyle. Yine yoğunluk ama devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Avrupa'dan geçişler nasıl ona bakalım. Çağlayan'da, Hürriyet Tepesi'nde ve Mecidiyeköy'de yoğunluklar var. Sonrası açılıyor birden ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de hastalık katılımı epey yoğun. Seyran Tepe'de de ufak da olsa bir yoğunluk var. Diyelim ve bir de ana arterlere şöyle hızlıca göz gezdirelim. Yine E5 hattı Avrupa yakasında epey yoğun, kilometrelerce uzanıyor trafik. Özellikle Haliç Köprüsü'ne uzanan o güzel yahta, Edirne Kapı Topkapı'dan itibaren hatta epey yoğun. Ve Ok Meydanı Halıcıoğlu Çağlayan diye devam ediyor yoğunluk. Bir yandan yine Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece hattındaki yoğunluk devam ediyor. Tem'de de yine nispeten ara ara yoğunluklar var. Özellikle Bağcılar katılım yolu epey yoğun. Önümüzdeki saatlerde bu trafiğe bir de hava muhalefeti de yağış da etkilenebilir İstanbul'da. Şimdiden bunu da hesaba katmakta fayda var. Diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Ve piyasalara bakacağız şimdi de. Bakalım güne nasıl başlaması bekleniyor? Hangi seviyelerde? Duruma şöyle bir hızlıca göz gezdirelim. Borsa İstanbul 100 endeksiyle başlayalım. Gong sesi duyulmadı henüz ama 12.150 puan seviyelerini işaret ediyor şu anda Borsa İstanbul. Ve dolar TL paritesinde 49 lira 36 kuruşluk bir seviye görüyoruz. Euro TL'de durumda 55 lira 21 kuruş seviyelerinde. Euro dolar paritesine bakalım, orada da durum 1,11 şeklinde. Ve faize bakalım. Faiz yine aynı seviyede.

0: seviyelerde diyebiliriz. %39,45 seviyelerinde. Altının onsu 4.191 dolar seviyelerini işaret ediyor. Bakalım petrole. Savaşlardan en çok petrol fiyatları etkilendi. Brent petrol varil başına 105 doları aşmış durumda. ABD ham petrolü ise varil başına 92,69 dolar seviyelerinde. Ve gelelim iç piyasada altının durumuna. Gram altın 6.656 seviyelerinde, çeyrek altın 10.883 liradan işlem görüyor. Yarım altın 21.764 lira seviyelerini görmüş durumda ve tam altındaysa son durum şu: 43.400 lira seviyeleri. Her gün bakıyoruz, gün başlıyor da piyasalar güne nasıl başlayacak diye. Bugün de ihmal etmedik, şöyle bir göz gezdirdik. Ve şimdi sıradaki haberimize bir bakalım. Türkiye sanayisinde ve demir yollarında bir adım atıldı. Tarihi bir adım diyebiliriz. TÜRESAŞ ve Aselsan işbirliğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim süreci resmen başladı. İlk etapta 14 set olarak üretilecek yerli hızlı trenler ve çok yakın zamanda da raylardaki yerini alması bekleniyor. O üretim ağına dair bir video var. Onu izleyelim, anlatalım üzerine. İşte milli tren için seri üretim başladı diyebiliriz. Bu milli teknoloji hamlesi, bu kez demir yollarında görüyoruz bu hamleyi. TÜRESAŞ ve Aselsan güçlerini birleştirdi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için kollar sıvandı. Seri üretim için düğmeye basıldı. Tamamen yerli imkanlarla tasarlanıyor ve üretiliyor. O yüzden önemli. Toplam 8 vagondan oluşan tren tek seferde 577 yolcu taşıyabilecek. Ve planlamaya göre de 2027-2028 yılları arasında toplam 14 elektrikli hızlı tren seti tamamlanacak, teslim edilecek, raylara inecek. Bu yeni setlerle birlikte tabii Türkiye'nin o hızlı tren ağı da genişlemiş oluyor. Videosu da işte, seri üretimin videosu da işte bu şekildeydi, sizlerle paylaştık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan da bir açıklama geldi. Eylül ayında hava yolu yolcu sayısının Türkiye nüfusunu ikiye katladığını belirtti. Hatta iki katını aşmış olduğunu duyurdu. 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde havalimanlarında toplam 193,1 milyon yolcuya hizmet verildi. En çok yolcu sayısı da tabii zirvede olan İstanbul Havalimanı'nda.
1: Eylül ayında 25 milyon kişi ulaşımda hava yolunu tercih etti. Ocak-Eylül döneminde uçak trafiği 1.854.502'ye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Eylül ayına ait hava yolu verilerini paylaştı. Buna göre Eylül ayı boyunca havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 89.788, dış hatlarda 94.986 oldu. Toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 235.026'ya ulaştı. Geçtiğimiz ay yolcu trafiğinde de %3,4 artış görüldü. İç hatlarda 10.083.933 olan yolcu trafiği, dış hatlarda 15.510.913 oldu. Direkt, transit yolcularla birlikte toplam 25.603.265 kişi Eylül ayında hava yolunu tercih etti. Ve en çok yolcuya hizmet verilen havalimanları. Ocak-Eylül döneminde Türkiye genelinde en çok yolcunun kullandığı havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Listede ikinci sırada Sabiha Gökçen, üçüncü sırada ise Antalya Havalimanı yer aldı. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre 2026'nın ilk 9 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı 193,1 milyona ulaştı.
0: Evet, okul kantinlerine bir bakacağız. Çünkü oradaki durum önemli. Hem zaten fiyatlar belli bir seviyede. Bir yandan da sağlıksız ürünler satılmaya devam ediliyor bazılarında. Bir standart var aslında ama pek çoğunda standart yok. Bakın, kantinde standart yok başlığıyla Milliyet gazetesi de paylaşmış. Jelibon çikolatalı tost satılıyor diye. detaylar var.

0: Şekerli yiyeceklerden, patates kızartmasına, cipslerden, asitli içeceklere kadar birçok ürün aslında kantinlerde yasak. Ama bazı kantinler bu ürünlerden vazgeçemiyor. Bir yandan da tabii 20 gram kaşar olması gereken tostun fiyatı da 100 liradan 250 liraya kadar okuldan okula, kantinden kantine değişebiliyor. Hem fiyatlar cep yakıyor hem de bir de sağlıksız besinler satılınca tabii durum daha da sıkıntı. Kremalı, çikolata, dolgulu, paketli gıdalar, cips, gazlı ve aromalı içecekler, yine tostlarda eritme peynir kullanımı bazılarında maalesef bunlar da var. Ve 3 bakanlığın ortaklaşa aldığı kararlar doğrultusunda kantin işletmelerinde bazı ürünler belirlendi. Bunlara sınır getirildi ve ambalajlı ürünlerde de 200 kalori üst limiti kuralı uygulanmaya başlandı. Ama tabii hangi kantinler buna uyuyor? Sık sık denetimlerin yapılması lazım. O yüzden önemli. Bir yandan da fiyat tarifesi ortada. Bakın, Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu 2026-2027 eğitim öğretim yılı için birinci dönemin fiyat tarifesini yayınlamış. Çorba 80 lira, açma 35, poğaça sade 30 lira. Yine sandviç çeşitleri var 100 liraya. Tabii bazı kantinlerde fiyatlar değişiyor. Bunlar en alt barem. Yine peynirli tost, kaşarlı tost 100 liradan satılıyor diye liste alıp başına gidiyor. Bir meyve suyu 30 lira, küçük ayran 30 lira şeklinde tarifede bu fiyatlar var. Haberde de listede de görüyoruz o fiyatları. Önemli, hem denetimlerin sık sık yapılması gerekiyor hem de bu fiyatların belli bir düzenlemeye sokulması gerekiyor. Çünkü tek çocukla bile başa çıkmak zorken bazı aileler iki çocuklu, üç çocuklu bir kantin masrafı epey maliyet demek ayda. Bunu da paylaştık ve şimdi devam edelim Türkiye'nin ihracat oranlarıyla. Yılın 9 ayında 54 ilin ihracatı arttı. 28 ilin ihracatı ise 1 milyar dolara aştı. Toplam ihracatta da bir artış var. %5,2'lik bir artış olarak hesaplandı.
1: Ocak-Eylül döneminde ihracat arttı. İhracatı artan illerin sayısı 54'ü buldu. Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı. Eylül ayında ihracat bir önceki aya göre %15,4 artarak 26 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ocak-Eylül döneminde ise ihracat %5,2 artışla 211 milyar dolar olarak gerçekleşti. 28 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. En fazla ihracat 5 milyar 736 milyon dolarla İstanbul'da oldu. Kocaeli 3 milyar 734 milyon dolarla ikinci, İzmir 1 milyar 972 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu illeri Bursa ve Tekirdağ izledi. 2026 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış da incelendi. İstanbul 1 milyar 231 milyon dolarlık artışla birinci, Kocaeli 761 milyon dolarlık artışla ikinci, Mersin 311 milyon dolarla üçüncü oldu.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Riyad'daydı. Dünya Petrol Kongresi bakanlar toplantısında konuştu. Dünyanın modern zamanların en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi Bayraktar ve Türkiye'de arz güvenliği sorunu yaşanmadığını vurguladı.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın modern zamanların en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Dünya Petrol Kongresi bakanlar toplantısında konuşan Bayraktar, Türkiye'nin küresel enerji vizyonunu paylaştı. Bayraktar, Rusya, İran ve Venezuela gibi büyük üreticilerin enerji piyasasındaki rolünün sınırlandığı bir dönemden geçildiğini belirtti.
2: But it should be more coherent policies that we need to develop to address also the climate change.
1: Türkiye'nin enerjide çeşitlendirme stratejisini sürdürdüğünü belirten Bayraktar, petrol, doğalgaz, elektrik ve yenilenebilir kaynaklarda aynı anda yatırım yapıldığını vurguladı.
3: Biz istiyoruz ki mevcut hatlarımızın, mevcut altyapımızı

0: en üst düzeyde kullanalım. Yani hatlarımız dolu olsun. İşte Irak-Türkiye boru hattının 1,5 milyon varillik günlük bir kapasitesi var. Bunu dolduralım. TANAP'taki boş kapasiteyi dolduralım. İlave gazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürelim.
1: Bayraktar toplantının ardından mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
2: Ve bir gazete haberi daha paylaşalım. Akşam gazetesinden okuyalım bu haberi. Avrupa'da sosyal hayat lüks oldu başlığıyla paylaşılmış. Avrupa genelinde yaşanan refah kaybı insanların günlük yaşamında kendini hissettiriyor. Bazı ülkelerde her 4 kişiden biri sosyal etkinliklere katılacak bütçe ayıramıyor. Temel beslenmeyle ilgili de problem var diyor haberin detayında. Avrupa Birliği nüfusunun %2'si evinde kişisel kullanım amacıyla internet bağlantısı kurmanın maliyetini karşılayamıyor diye bir detay var. Nüfusun %27,5'i bir haftalık tatili karşılayamıyor. Bunlar Eurostat'ın yine 30 Temmuz'da açıkladığı aynı yıla ait veriler. 16 yaş ve üzerindeki AB nüfusunun %27,5'inin yılda bir haftalık ev dışı tatilin maliyetini karşılayamadığını gösterdi diyor detaylarda. Bir yandan da Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın yine 7 Ekim 2026'da yayınladığı veriler arasında da işte bu sosyalleşme, sosyal hayat lüks oldu başlığına dair veriler var. Yunanistan zorda alt başlığını görüyoruz. Yunanistan'la Hırvatistan arasında aynı harcama kaleminde büyük farkı gösteriyor diyor yine detaylarda. Tabii bizde de durum açıkçası pek farklı değil. Özellikle sinema biletleri çok konuşulmuştu son dönemde. Festivale dair biletler ucuzlayınca talep artmıştı. 90 liradan satılmıştı biletler ama sonrasında yine düşmüştü. Öğrenciler için özellikle askeri ücretle geçinmeye çalışanlar için sosyalleşmek epey zor. Avrupa'da da durum böyleymiş Akşam Gazetesi'nin haberine göre. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. 2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu. Bu yılki ödüle Robert Hall ve Michael Woodford layık görüldü.
1: Bu yılki son Nobel ödülü de sahibini buldu. Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri ABD'li akademisyenler Robert Hall ve Michael Woodford oldu.
3: Robert Hall.
1: Ödülün sahiplerini Stockholm'de basın toplantısı düzenleyen İsveç Kraliyet Bilim Akademisi açıkladı. Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Hall'la Columbia Üniversitesi'nde Woodford'un yaptığı çalışmaların ödüle layık görüldüğü açıklandı. ABD'li bilim insanlarının makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle ödüllendirildiği belirtildi. Çalışmaların etkili istikrar politikaları uygulama becerisini geliştiren yeni makroekonomik modeller ortaya koyduğu kaydedildi. Bu modellerin merkez bankaları ve hükümetler tarafından kullanıldığına da işaret edildi. Hall ve Woodford 1,2 milyon dolarlık para ödülünü paylaşacak.
3: In Palo Alto, USA.
1: Nobel Ekonomi Ödülünü 2023 yılında MIT'de çalışan iktisat profesörü Daron Acemoğlu kazanmıştı. Ekonomi ödülü İsveçli kimyager Alfred Nobel'in 1895'teki vasiyetiyle kurulan orijinal 5 ödülden biri değil. 1969'da İsveç Merkez Bankası tarafından verilmeye başlayan ödülü çoğunlukla ABD'li bilim insanları kazandı. Yapılan bir araştırma, para politikası, bilgi teknolojileri ekonomisi ve evrimsel iktisat teorisi alanlarında çalışanların bu ödülü kazanma ihtimalini önemli ölçüde artırdığını ortaya çıkarmıştı.
2: Avrupa'da ilginç bir siber saldırı var. Hem de iki farklı ülkede zincir marketler hedef alındı. Fransa'da marketlere siber saldırı düzenlendi ve Hollanda'nın yine en büyük market zincirine de dijital güvenlik sorunu yaşandı yine bir siber saldırı üzerinden. Bakalım onların detayına. Bu önce Fransa'dakine bakalım. Siber saldırı marketlerdeki buzdolaplarına hedef aldı. Çok ilginç. Soğutucuların ayarı 6 saat boyunca 50 derece yükseltildi ve gece saatlerindeki saldırıdan dolayı tabii dolapta ne var ne yok hepsi aşırı ısındı ve yüzlerce markette bir yandan yangına neden oldu bu durum. Tabii gıda kayıpları ortada. Marketler ürünleri imha etti. Bir bir saldırıya dair de soruşturma başlatıldı. Hollanda'da da benzer bir saldırı vardı. 1000 mağazalık Albert Heijn marketlerinde yine dijital güvenlik sorunu faaliyetleri durdurdu ve marketler tedariği

sağlayamadı. Ürünlerde sıkıntı yaşandı. Şirketin bilgi işlem altyapısını korumak amacıyla bazı sistemler devre dışı bırakılmış siber saldırı sonucu. Bu da tabii ürünlerin tedariğinde sıkıntılara yol açmış. İki saldırı da epey ses getirmişe benziyor. Avrupa'da marketlere yönelik, bu zincir marketlere yönelik.

0: yitirdi. Bakalım nerede olmuş? Georgia eyaletinde meydana gelmiş bu kaza ve çok sayıda kişi de yaralanmış. İşte o tren, bakın, yerden metrelerce yükseklikte. Ekipler trene tırmanarak yardıma koşmuş ve mahsur kalanlar halatlar ve görevlilerin yardımıyla aşağı indirildi deniyor. Luna Park sahibi yetkililerle işbirliği yapacaklarını açıkladı ve kazanın neden meydana geldiği henüz bilinmiyor, belirsiz. Görgü tanıkları hayatını kaybeden kişinin ne yazık ki trenden düştüğünü söyledi. Yine parkın internet sitesine göre hız treni 2006'da hizmete açılmıştı. 20 yıllık bir tren. Hızı saatte 113 kilometreye kadar çıkıyordu. Ve hız treninde şimdiye dek 7 kişi hayatını kaybetmişti. Daha önce de ne yazık ki kayıplar olmuş. O yüzden üzücü, gerekli önlemlerin alınması gerekir de. İsrail'den Rusya'ya gönderilen bir paket. Havalimanı çalışanlarına alarma geçirdi. Pakette doğal radyasyon seviyesinin 20 katı radyasyon yayan bir uçak saati tespit edildi.
1: Rusya'ya İsrail'den gönderilen bir pakette yüksek radyasyona sahip uçak saati tespit edildi. Rusya Federal Gümrük Servisi saatin günlük kullanım açısından tehlikeli olduğunu açıkladı. Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda görevli gümrük memurları Udmurtya Cumhuriyeti'nde yaşayan bir kişiye gönderilen paketi incelemeye aldı. Pakette çanta ve sırt çantası bulunurken sırt çantasının içindeki uçak saati radyasyon kontrol sisteminde alarma neden oldu. Yapılan ölçümlerde saatin yüzeyindeki iyonlaştırıcı radyasyonun doğal seviyenin 20 katına denk geldiği tespit edildi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi de ürünün gümrük ve sağlık standartlarına uygun olmadığını belirtti. Saatin ülkeye girişi yasaklanırken paketin İsrail'e iade edileceği açıklandı. 1970'li yıllara kadar üretilen uçak ve askeri araç saatlerinde karanlıkta görünmesi için radyum içeren boyalar kullanılıyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri havacılıkta yaygın olarak kullanılan saatler, radyumun tehlikeli olduğunun anlaşılmasıyla büyük ölçüde terk edilmişti. Ancak radyoaktif saatler üretimlerinin üzerinden onlarca yıl geçse bile radyasyon yaymayı sürdürebiliyor.
0: Rusya ile Ukrayna'nın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Taraflar arasında tansiyon ama bir kez daha yükseldi. ABD Başkanı Trump bir enerji ateşkesi olduğunu duyurmasına rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın saldırılarına karşılık Yandex veri merkezlerini vurduklarını söyledi.
1: Bir yanda diplomasi trafiği sürüyor, diğer yanda saldırılar genişliyor. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon zaman zaman yükselmeye devam ediyor. Tarafların müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, Rusya'nın veri merkezleri bir kez daha Ukrayna saldırılarında hedef oldu. Varşova Güvenlik Forumu'na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın veri merkezlerine yönelik operasyonlarına karşılık verdiklerini ve Yandex veri merkezlerini vurduklarını söyledi.
2: Saldırılarımız Yandex veri merkezlerine ulaştığında birçok sosyal medya platformunda nefes almak birdenbire biraz daha kolaylaştı. Çok sayıda insan bunu fark etti. Nefret, kutuplaşma ve provokasyonlar azaldı. Çünkü botlar azalmıştı.
1: Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Shadayev ise insansız hava aracı saldırılarının hedefi olan Yandex'in veri merkezlerinin korunması için Savunma Bakanlığı ile çalıştıklarını açıkladı. Saldırılara rağmen Yandex'in hizmetlerinin çalışmaya devam ettiğini belirtti. Yandex 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sosovo'da, 9 Ekim'de Kaluga'da ve 11 Ekim'de Vladimir bölgesindeki veri merkezlerinin İHA saldırılarında hasar gördüğünü açıklamıştı. Şirket, Sosovo ve Vladimir'deki veri merkezlerinin faaliyetlerinin tamamen durduğunu, Kaluga'daki merkezlerin ise altyapısının bir bölümünün kullanılamaz hale geldiğini belirtmişti. Rusya'nın Google'ı olarak bilinen Yandex'in hizmetlerinde saldırılar nedeniyle aksaklıklar yaşanıyor.
0: Ve Anka 3'ün görüntüleriyle devam edeceğiz. Gün başlıyor. TUSAŞ üretimi hayalet uçak Anka 3 Ankara semalarında test uçuşlarına devam ediyor. İzleyelim bakalım son görüntülerini konuşacağız.

0: İşte TUSAŞ'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz ve hayalet insansız savaş uçağı Anka 3. Kritik test uçuşlarına bir yenisini daha ekledi. Bu görüntülerde o uçuştan ve radara yakalanmadan hedeflerini imha etme yeteneğine sahip Anka 3. Ve başkent semalarında bir kez daha işte böyle boy gösterdi. Yüksek irtifada sergiliyor bu performansları ve testlerini başarıyla tamamlıyor. Kusursuz bir seyir gerçekleştirmiş son olarak da. İşte o görüntüleri de biz de sizlerle paylaşmış olduk. Anka 3'ün görüntülerini dedik ve devam edelim. Şimdi İçişleri Bakanlığı okul güvenliği için yeni önlemler devreye alıyor. Pek çok önlem alınmıştı ama bunlara yenileri ekleniyor. İhtiyaç duyulan okullarda bekçi ve geçici güvenlik korucuları görevlendirilecek. Ayrıca yine okul çevreleri, servisler ve metruk binalarda da narkotik ve asayiş denetimleri arttırılacak.
1: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. Okul güvenliği konusunun da kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında daha titizlikle, daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor.
2: Okul güvenliği için tedbirler sıkılaştırılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet ve jandarmaya yeni talimatlar verdi.
1: Jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını, emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
2: Çiftçi bakanlıkta düzenlenen asayiş toplantısına başkanlık etti. Okullarda ve çevresinde yapılacak denetimlerin önemine değindi.
1: Okulların giriş çıkış saatlerinde yine okulların etrafında metruk yapılarda, servislerde çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. Biz üzerimize düşeni kendi almamız gereken tedbirleri almamız gerekiyor.
0: Manisa'daki o saldırıyı hatırlayacaksınız. 11 can yitip gitti. 27 kişi de yaralandı. Bir yandan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 3 şoförden ikisi tutuklandı. Peki şoförler acaba ifadelerinde neler anlattı? Çünkü kaza ben geliyorum demişti. O otobüs geri geri gitti ve arkadan tır çarptı. Bakın ifadelerinde neler anlattı şoförler, haberimizden izleyelim.
3: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
2: Bir anda sarsıldılar ve otobüsün devrilmesiyle sürüklendiler. Süleyman Er Yılmaz o kazada işini kaybetti. Kendi yaralı kurtuldu. 11 kişinin öldüğü kazayı bu sözlerle anlattı.
3: Arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
2: Bursa'dan yola çıkan yolcu otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin vardı. Yolcular Denizli'deki kaplıcalara gidiyordu. Keyifli başlayan gezi Manisa'da faciaya dönüştü.
3: Esas şoför Metin, öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki, ya yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı.
2: Şoförün o hatası 11 canı hayattan kopardı. Tur otobüsünün şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ve tır şoförü H.K., hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Otobüsü kullanan M.A. kavşağı kaçırdığını, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını, o sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Yedek şoför M.Y. de ifadesinde sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ileri sürdü. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden otobüs şoförüyle tır şoförü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden 11 yolcu Bursa'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
0: Ve gelelim İstanbul Maltepe'ye. 5 kişinin hayatını kaybettiği çöken Kardeşler Apartmanı. Geçen hafta hepimizi çok üzmüştü bu durum ve mahallede 5 bina daha mühürlendi. Peki evlerini kaybeden daire sahipleri için hangi adımlar atılacak? Devlet hak sahiplerine 3 alternatif sundu. İzleyelim haberimizde.
4: bizim binamızda mühürlendi. Doğrusu bizim düşüncemiz burayı bakanlık alsın, burayı yapsın. 29 yıl oldu. Bu binayı yapan kişi biraz sağlam yapmış ama kaçak kat var. İki kat teraslarında bir altı kaçak var bunda.
2: İlk üç katı çöken Kardeşler Apartmanı 5 kişiye mezar oldu. Çevresindeki 5 bina mühürlendi. Peki mühürlenen binaların sakinleri evlerine dönebilecek mi? Kat maliklerine 3 seçenek sunuldu.
5: Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşerilerimizle bir istişarede bulunduk. Bunun neticesinde binalarla ilgili yapılacakları konuştuk.
6: 5 kişiye mezar olan Kardeşler Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı. Molozlar kaldırıldı. Sadece Kardeşler Apartmanı değil, tahliye edilen diğer binalarında çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kat malikleriyle toplantı yaptı.
2: Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut katıldı. Amaç mağduriyetlerin önüne geçmek ve risk tespiti yapılan binaların bir an önce dönüşümünü sağlamak. Binalardaki hak sahipleri ya kendileri yarısı bizden kampanyasına başvurup bir müteahhitle anlaşacak ya da bakanlık eliyle yeni binaların yapılmasını isteyecek.
7: Hak sahipleri inisiyatifine bırakıldığında maalesef anlaşılamaması sonucunda zaten bu üzücü durumu yaşadık burada.
8: Bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak projeyi de çok kısa sürede hayata geçireceğimizi, onların da devleti eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu.
2: Ve bir başka alternatif.
8: Kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan, daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik.
2: Çöken binanın olduğu Cevizli Mahallesi'nde hak sahiplerine kaynak da ayrıldı.
5: Binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
2: Bölgedeki diğer binalarla ilgili risk analizleri de devam ediyor.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suç çetelerine ve silah kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Son bir ayda 289 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Peki operasyonda hangi eylemler engellendi? İşte tüm detaylar.
9: İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
2: Ruhsatsız silahlar, çalıntı motosikletler, suç çeteleri kıskaca alındı. 20 kurşunlama eylemi engellendi.
9: Operasyonlar neticesinde suçta kullanılan çok sayıda silah ve motosiklet ele geçirilmiştir.
2: İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ev ve işyerlerine silahlı saldırılar düzenleyen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 289 şüpheli yakalandı.
10: Peş peşe yapılan operasyonların yanı sıra polis ekiplerinin yakın takibi sonucunda 20 kurşunlama eylemi de engellendi.
2: Şüphelilerin bir ayda 85 suç eylemine karıştığı tespit edildi. Suçta kullanılan 155 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve 6 çalıntı motosiklete el kondu.
9: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce son bir ay içerisinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama eylemlerine karışan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 289 şahıs gözaltına alınmış, 175 şahıs tutuklanmış, 51 şahsın işlemleri devam etmektedir.
2: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, motosikletli suç çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
9: İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
0: Her 7 kişiden birinin ruh sağlığı bozuk. Bu istatistik Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinden çıktı. Bakın Hürriyet Gazetesi'nden okuyalım bu haberi. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yaklaşık 1,2 milyar kişinin ruhsal sorunlarla mücadele ettiğini açıkladı ve ne yazık ki intihar vakaları da artmış durumda. Üzülerek söylüyoruz bunu ve krizin küresel ekonomiye maliyeti de ortaya çıkmış. 1 trilyon doları buluyor diyor haberde. Tabii başka veriler de var. 44 ülkede 280 bin gencin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya dayandırdığı verilere göre Dünya Sağlık Örgütü'nün problemli sosyal medya kullanımı 4 yılda %7'den %11'e yükseldi ve gençlerin %12'sinin de video oyunu bağımlı

0: bağımlılığı riski taşıdığı belirtildi. Bu da biliyorsunuz önemli. Son dönemde pek çok şeyi tetikliyor. Yine raporda bireylerin aileleriyle yüz yüze iletişim kurmak yerine duygusal boşluklarını yapay zeka sohbet robotlarıyla doldurmaya çalışması da yalnızlığı daha da derinleştiriyor. Bunun uyarısı da yapıldı. 470 milyon kişide de yine rapora göre kaygı bozukluğu var. 322 milyon kişi ise depresyonda. Düşünebiliyor musunuz? Epey yoğun bir etkisi var ve ortaya da bu istatistik çıkıyor. İşte her 7 kişiden birinin ruh sağlığı bozuk. En az beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli. Ve günümüz dünyasında bunu korumak da maalesef hiç kolay değil diyelim ve devam edelim. İstanbul'da bir iş insanı iddiaya göre fidye için kaçırıldı. Şüphelilerin yanındayken elleri bağlı halde kaçmayı başardı o iş insanı ve bir bekçinin yanına sığındı, yardım istedi. Peki sonrasında neler oldu? İşte haberimizde.
1: Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldı. Günlerce rehin tutulan iş insanı şüphelilerin elinden kaçarak bekçiye sığındı.
2: İş adamını niye kaçırdınız? Pişman mısınız?
1: İran uyruklu Adem de İstanbul'da finans şirketi sahibi. 4 Ekim'de yemek alacağım diyerek Maslak'taki evinden çıktı, bir daha dönmedi. Eşinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polisin çalışmaları devam ederken Adem de Başakşehir'de elleri bağlı haldeyken kendisini kaçıranlardan kurtulmayı başardı. İş insanı yolda gördüğü bekçiye sığınarak yardım istedi. Güvenlik kamerasını izleyen ekipler kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin iş insanının yaşadığı siteye girip keşif yaptıkları ortaya çıktı. Adem D'nin otomobiline GPS cihazı yerleştirdikleri belirlendi. Ekipler operasyon için düğmeye bastı. 6 şüpheli gözaltına alındı.
3: Siz mi planladınız?
2: Niye kaçırdınız?
1: İş insanı Adem D ifadesinde darp edildiğini ve 2 milyon dolar vermezse ölümle tehdit edildiğini söyledi. İddiaya göre Adem D'nin hesaplarında bulunan 48 bin dolarlık kripto parayı şüpheliler kendi hesaplarına aktardı. Adem D kolundaki 7,5 milyon liralık saati de şüphelilere verdiğini iddia etti. Soruşturma sürüyor.
0: Ünlü komedyen Cem Yılmaz yazlığında kalp krizi geçirmişti, ölümden dönmüştü. Ama şimdi iyi neyse ki yine gitti o hastaneye ama bu kez kontrolden geçti ve Cem Yılmaz sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
4: Cem Bey geçmiş olsun.
5: Geçmişim. Böyle geçmiş mi olur? Durum da geçmiş olsun.
4: Teşekkürler, sağ olun.
1: Kısa süre önce hastaneye ambulansla getirilmişti. Ünlü komedyen bu kez kontrol için hastanedeydi.
6: 40 gün önce üniversitemizin hastanesine ne yazık ki ambulansla geldi. Ama iyi ki gelmişim. Bir kalp krizi geçirdim. Bugün de işte 40. gününde bir kontrol için geldim.
1: Cem Yılmaz Çanakkale Ayvacık'taki yazlığında 29 Ağustos günü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü komedyene anjiyo yapıldı. Cem Yılmaz kontrol için yeniden Çanakkale'ye gitti. Yılmaz nükleer tıp merkezinde bazı testler yaptırdı.
7: Kendisine iki aşamalı testimizi yaptık. Kalp krizi geçirmediği diğer damarlarının kalbini iyi beslediğini gördük.
1: Kontrol sonrası konuşan Cem Yılmaz sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
6: Durumum iyi Allah'a şükür ama hani zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler işte yani sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum.
0: Ve gün başlıyor da bir de bunlar var deme vakti. Genelde teknolojik gelişmeler, ilginç buluşları paylaşıyoruz Türkiye'den ve dünyadan. Bakalım bugün neler hazırladık. Başlayalım şöyle hızlıca ilk görüntümüzle. Teknoloji bir kez daha sınırları ortadan kaldırdı diyebiliriz. Bakın bir bisiklet spor salonunun bir aleti gibi ama karşısında dev bir LED ekran var. Artık ben açık hava insanıyım. Yaz gelsin siz beni bir de o zaman görün. Çok sıcak bugün spor yapılmaz gibi böyle sıralı tam liste bahaneler artık işlemeyecek gibi. Çünkü teknoloji sayesinde bisiklet tutkunları bu LED ekrana karşı dünyanın diğer ucundaymışçasına bir ormanın içinde, Tokyo sokaklarında, belki Fransa Alplerinde bu keyfi yaşayabiliyor, spor yapabiliyor ve evinizin salonu konforunda ekran karşısında sanal rotalarda pedal çevirip bir yandan da sosyalleşebiliyorsunuz mobil uygulama üzerinden bağlanarak. Hakikaten güzel iş dedik, paylaşmak istedik. Daha önce insansız robotları çok sık paylaştık biliyorsunuz ama sanata meyilli olanları da çok sık paylaştık.

Piyanist, baterist, dansçı, hatta sinema filminde başrol oynayanı paylaşmıştık dün. Bu da orkestra, insansı robotlardan oluşan orkestra. Çin'de bir bilim ve teknoloji müzesi bu gösteriye ev sahipliği yaptı ve sahnede tek bir insan bile yok. 8 robot var, geleneksel Çin melodilerini kusursuz bir uyumla çalıyorlar. Çin'in o dünyaca ünlü geleneksel melodisi Yasemin Çiçeği'ni icra etmişler. Yakında istek parça kabul ederlerse bile şaşırmayacağız. Görünen o. Devam edelim. Yine bir insansı robotla devam edeceğiz. Bir insansı robot ne kadar titiz davranabilir el hareketleriyle falan diye bir düşündük biz. Bir de bu görüntüyü izledik. Hakikaten inanılır gibi değil. Gözünüzde canlanan o hayal ettiğinizi ikiyle çarpabilirsiniz. Çünkü bakın bu arkadaşlar Agibot'un geliştirdiği G2 modeli ve kollarını, parmaklarını çok koordine bir şekilde bir insan kadar titizlikle, incelikle kullanabiliyorlar ki geleneksel Çin çayı yapmışlar. Demli tuşlarından fincanları dizişine kadar epey titizler, titreme yok ellerde, birbirlerine yardım ediyorlar. Yani artık robotlar robot olmaktan çıktı diyebiliriz. O kadar hassas ve incelikli hareket kabiliyetleri var, insanı aratmıyorlar. Şimdi bir haber daha var. Bakın bu çok ilginç. Görüntülü konuştuğunuzu düşünün. Ama karşınızda bir insan yok aslında. Yapay zeka şirketinin geliştirdiği, Tavus şirketinin geliştirdiği Griffin bu. Canlı görüntülü görüşme yaptı Griffin birçok kişiyle ve birçok kişi onu insan sandı. Halbuki insan değil. İnsanlar da haklı çünkü gerçek insandan asla ayırt edilemiyor. Anlık tepki veriyor, konuşuyor, araya giriyor, gülüyor. Kameraya gösteren nesnelere dediğim gibi anlık tepkiler veriyor. Bu test şu an o yüzden herkese açık değil çünkü dolandırıcılıklara yol açabilir. 54 kişiden 26'sı inanmış. Buna siz düşünün. O yüzden epey gelişmiş bir teknoloji. Şimdilik herkese açık değil. Son olarak bir görüntü daha var. Bir akıllı gözlük. Bu hem görüyor hem duyuyor. İşitme kaybı olanların epey işini kolaylaştıracak. Cinsten ortamdaki gürültüyü arındırıyor, konuşmaları ayırt ediyor ve doğrudan insan kulağına bunu verebiliyor. İşitme kaybı olanların epey hayatını kolaylaştıracak. Cinsten piyasaya da sunulmuş. Biraz maliyetli, $999'dan satışı var ama teknolojinin en güzel yanı da engelleri ortadan kaldırması sanırım. Bununla da bir de bunlar var köşesini bitirelim dedik ve bugünlük gün başlıyorum sonuna geldik. Birazdan Sena Alkan sizinle birlikte olacak para gündemde. Yarın sabah yine aynı saatte sabah 7'de gün başlıyor da görüşmek dileğiyle güzel bir gün olsun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Günaydın Para Gündemi değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 13 Ekim Salı bugün günlerden önümüzdeki 2 saat boyunca ekonomide, yurtta ve dünyadaki gelişmelerle karşınızdayız. Şimdi bugüne başlarken gelen sıcak bir gelişme, Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. 25 kişi gözaltına alındı. Bir gidelim Ankara'ya, Emre Aytekin bizi bekliyor çünkü detayları aktaracak. Emre, nedir notların, ne biliyoruz, operasyonun gerekçesine kimler gözaltında?
1: Sen Alkan, şu ana kadar 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında iki belediye başkan yardımcısı da var. Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında olduğu toplam 25 şüpheli sabah saatlerinde gerçekleşti.

0: getirilen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Bu soruşturmayı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Aslında başsavcılık bu soruşturmayı genişletti desek yanlış olmaz ki 30 Temmuz'da ilk dalga operasyon gerçekleştirilmişti ve 55 şüpheli hakkında bir adli işlem yapılmıştı. Bu soruşturma kapsamında Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklanmıştı. Başsavcılık elde edilen yeni bulgu ve deliller neticesinde de bugün ikinci dalga operasyonu gerçekleştirdi. 5 ilde eş zamanlı yapıldı bu operasyon. Peki bu soruşturma dosyasındaki iddialar neler? Hemen onu hatırlatalım. Belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerinin imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat elde edildiği iddiaları sonrasında başsavcılık bu soruşturmayı başlattı. Yine dosyada Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER şikayetleri, ses ve görüntü kayıtları ile MASAK ve HTS kayıtları bir arada değerlendirildi ve elde edilen bulgular doğrultusunda da bu operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar neler? Ona da kısaca bir bakalım. Suç örgütü kurma, yönetme suç örgütüne üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları kapsamında bu soruşturma yürütülüyor. Dediğimiz gibi Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor. Bu sabah saatlerinde de ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bu soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünün altı çizildi.
1: Emre Aytekin Ankara'dan aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi İzmir Körfezi'nde Nusret 2026 tatbikatı düzenleniyor. Bugün tatbikatın seçkin gözlemci günü Foça Deniz Üst Komutanlığı'nda icra ediliyor. Gülçin Acevliya Gilayç'e detaylar için karşımızda. Gülçin, günaydın, söz sende.
2: Sena Alkan, Ege Denizi açıklarındayız. Nusret 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe 32 ülke katılıyor ve bununla birlikte de 20 gemi ve 5 hava aracı ile birlikte insansız kontrol sistemleri de kullanılıyor. Nusret 2026 tatbikatında ilkler de sahnede. Bu kapsamda da Malaman akıllı deniz dip mayını da ilk kez sahneye çıkıyor diyebiliriz ve ilk kez de bir karakol gemisinden, mayın avlama gemileri haricinde bir karakol gemisinden de Malaman akıllı dip mayını denize dökülüyor. Tatbikatı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Doktor Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı da birlikte izliyor. Açıktaki gemileri görüyorsunuz. Malaman akıllı dip mayının bir kez daha altını çizelim. Çünkü tespit edilmesi zor olan bir mayın. 600 kilogram ağırlığında ve 400 kiloluk da plastik patlayıcıya sahip. Kontrol dışı da infilak önlenmiş oluyor. Tabii mayın avlama gemisinden değil, bu kez TCG Karabiga karakol gemisinden dökülüyor mayınlar. Bu tatbikatta bir ilk daha yaşanıyor. O da Aydın sınıfı mayın avlama gemileri sınıfında dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Dolayısıyla Deniz Kuvvetleri envanterinde de bundan 6 adet mevcut. İlki Almanya'da yapılmıştı. Diğerleri de İstanbul Tersanesi'nde yapıldı. O da arama tespit teşhis 600 metreye kadar imkan ve kabiliyetlerini bu kez ilk kez yine Nusret 2026 tatbikatında gösterecek. Nusret 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde de şu an tatbikatın seyir kısmında kuvvet komutanları tatbikatı izliyor. Biz de şu anda TCG Salih Reis gemisindeyiz. Havadan ve su üstü gemileriyle mayınlanan sağ ve kanallar mayın avlama gemileriyle tespit edildi. Dökülen mayınlar da mayın avlama gemileriyle sonarlar vasıtasıyla tespit edildi. Mayın harbi araçları ve su altı cihazları da kullanılıyor. 4 dakika içerisinde de bu mayının etkisiz hale getirildiğini göstereceğiz. 10 metreye kadar olan çok sığ sulardaki mayınlar insansız otonom araçlarıyla tespit ediliyor. Ve saat 10.08'de aslında tatbikatın senaryosuna göre TCG Amasra mayın buradaki harbi dalgıçları tarafından da demirli mayının imhasını izleyeceğiz. Tabii bu noktada aslında ilk kez Malaman mayın akıllı dip mayının burada döküldüğünü bir kez daha hatırlatalım. Ege'de

0: Denizi'nde deniz güvenliği için uluslararası işbirliği anlamına da geliyor Nusret 2026. Türk Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Biz de Ege Denizi'nde açıklığındayız. Sabah çok erken saatlerde çıktık. Hem 20 gemi hem de hava araçlarıyla birlikte tatbikat senaryosu gerçekleştiriliyor. Tabii bu dakikalarda özellikle size canlı bir şekilde aktarmamızın sebebi Manama'nın akıllı dip deniz mayınının ilk kez Nusret 2026 tatbikatı altında denize bırakılmış olmasıydı. Birkaç dakika sonra da bu mayının infilakına seyirci olacağız ve bu anları da sizlerin ekranına getireceğiz.
1: Gülşin Hacı, Evliya Gül Ayça İzmir'den aktardı. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir tatbikatta Ankara'da var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest 2026 tatbikatının detayları için bir Ankara'ya uzanalım. Serkan Şimşek bizi bekliyor. Serkan, günaydın, söz sende.
2: Günaydın Sena Alkan. Tatbikat henüz başlamadı ama her yıl olduğu gibi Ateş Serbest Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü öncesinde Türk savunma sanayinin caydırıcı gücü olan ürünleri Ateş Serbest Tatbikat alanında sergileniyor. Biz de şimdi o sergide kameraman Cüneyt Erdoğan'la birlikte buradaki ayrıntıları aktaracağız. Neredeyiz? Çelik Kubbe sergisindeyiz. Türkiye'nin entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'de olan ürünlerin çok büyük bir bölümü bu noktada sergileniyor. Bakın hemen bu ürünle başlayacak olursak. Hisar orta irtifa hava savunma sistemi roket santralinden gerçekleştirilen geliştirilen bir ürün. Bir füze taşıma ve yükleme sistemini görüyorsunuz. Hisar orta irtifa hava savunma sisteminin altında bulunan bu noktadaki işte Hisar'ın entegre edilebileceği aracı görüyorsunuz. Hemen sol taraftaysa Hisar'ın alçak irtifa, yani Hisar A ismindeki hava savunma sistemini bu noktada görüyorsunuz. Yine Roketsan tarafından üretilen bu sistemin 15 kilometrenin üzerinde bir menzili bulunuyor. Yani Çelik Kubbe sisteminde Türkiye'ye alçak irtifadan gelebilecek tehditleri önlemek amacıyla işte bu noktada Roketsan üretimi Hisar hava savunma sistemi yer alıyor. Ama tabii ki bununla sınırlı değil. Burada çok büyük bir alan var. Şöyle etrafa da bakacak olursak tabii çok sayıda da askeri öğrenciyi görüyorsunuz. Bir yandan Ateş Serbest Tatbikatı askeri öğrencilerin de bilgi alabilmesi, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ürünleri yakından inceleyebilmesi için iyi bir imkan. Hemen şöyle devam edecek olursak tabii bir yandan misafir askeri öğrencileri de burada görüyorsunuz. Farklı ordulara ait yine askerler de bu noktada eğitim kapsamında tatbikatta yer alıyor. Yine diğer hava savunma sistemlerine gelecek olursak Roketsan tarafından üretilen Sungur'u ve Stinger'ı görüyorsunuz. Bu noktada bakın kısa menzilli bir portatif hava savunma sistemi aslında omuzdan atılabilen ve 8 kilometrelik bir menzile de sahip olan bir sistem. Sungur kısa menzilli portatif hava savunma füze sistemi. Yine hemen sol tarafta bakın şöyle biraz daha ilerleyecek olursak yine alçak irtifada yakın hava savunma sisteminde oldukça etkili bir şekilde kullanılan Korkut'u görüyorsunuz. Korkut Aselsan tarafından üretildi bir hava savunma sistemi. Ekranlara taşıdığımız bir sistem. Paletli bir sistemin üzerinde yer alıyor Korkut hava savunma sistemi. Tabii farklı silahlarında yine entegre edilebileceği bir düzene sahip. Yine hemen yanındaysa Atılgan'ı görüyoruz. O da oldukça önemli bir KID monteli Stinger özelliği taşıyor aslında. Ve oldukça yüksek bir ateş gücü sağlıyor. İşte bunun gibi çok sayıda ürün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olan ve daha çok hava savunmasında kullanılan, daha doğru bir ifadeyle Çelik Kubbe entegre hava savunma sistemini oluşturan ürünleri ekranlarınıza taşıdık. Bugün öğleden sonra da Ateş Serbest Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü yapılacak ve burada sergilenen pek çok ürün de aslında seçkin gözlemci gününde de kullanılacak diyelim. Biz de Ateş Serbest Tatbikat alanında ayrıntıları ekranlarınıza taşımayı sürdüreceğiz.
1: Serkan Şimşek aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde sahada önemli bir gelişme yaşandı. PKK, KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metina Baze bölgesindeki 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları tarafından yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin göstergesi açıklaması geldi.
3: Sahadan beklenen adım geldi. PKK-KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın 8 Ekim tarihinde 4 kampı boşalttığını duyurdu. O anlara ilişkin görüntü

0: tüler paylaşıldı. Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanları örgüt mensupları tarafından boşaltıldı. Güvenlik kaynakları yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur mesajı verdi. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması, akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak Türkiye'ye geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşının sağlanacağı vurgulandı. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir denildi. Güvenlik kaynakları, eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK-KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğinin de altını çizdi. Söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir ifadeleri kullanıldı. Ayrıca milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım, milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır mesajı da verildi.
1: Şimdi biraz ekonomiye bakacağız. Kim bizimle? Yavuz Barlas. Günaydın Yavuz. Günaydın. Hoş geldin. Hoş. Teşekkürler katıldığın için. Şöyle bir piyasalara bakalım, başlayalım. BIST yüz endeksi 12.123 puandan başlıyor bugüne. Dolar TL'de 49,36 seviyeleri, Euro TL'de 55,24 seviyeleri ve Euro Dolar paritesini 1,11'de görüyoruz. Altının onsunu göreceğiz. 4.188 dolarda. Brent petrol 105 dolar. Amerikan petrol 92 dolarda. Ve içeride gram altında geliyor. Ona da bir bakacağız. İçeride gram altın 6.651 lira ve çeyrek altın 10.874 liradan başlıyor bugüne. Yine en çok konuştuğumuz konulardan biri fon soruşturması ve buna mukabil gördüğümüz gelişmeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bir açıklaması oldu. Dedi ki kanun teklifi meclisten geçecek. Sonra Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar ana ödemeleri, ana para ödemelerine başlayacağız. Fon koordinasyon kurulunda kamuoyunu düzenli şekilde bilgilendirecek dedi. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin aralarında olduğu 282 kişi hakkında da hukuki işlem yapılmış, 84'ü de tutuklanmış.
2: Evet. Yani tutuklamalar olduğuna göre demek ki hani belli tespitler var demektir. Şimdi bu ilgili kişilerin yine aynı şekilde dün konuşmuştuk ki hani çeşitli hisse senetlerinde ya da fonla alakalı yatırım yapan kişilerle bağlantısı var mı yok mu? Onlar incelenecektir. Yani dolayısıyla tutuklu olanların aynı zamanda böyle bir süreçten de geçeceğini söylüyorum ki hani fonda kaynak bekleyenler açısından bu soruşturmalar önemli. Diğer taraftan da evet, yani mümkün olduğunca gecikmeden hızlıca olursa çok, yani bu herhangi bir yasaya da benzemiyor. Burada sonuçta insanlar ciddi paralar hani kaybetmiş oldular. Dolayısıyla hani vakit nakittir, belki tam bu durum için tam böyle hani özetliyor bunun durumunu. Ne kadar hızlıca yani bu zararlığa giderilmeye çalışırsa yani en doğrusu odur, ama tabii bunu şey için söyleyemiyoruz. Hisse senedi bazlı fonlar için söyleyemiyoruz. Ağırlıklı olarak para piyasası fonlar için söylüyoruz. Evet. Biliyorsun bir fonların yani ilk dağıtılan rakamlar geçen hafta kendi kendine tasfiyesini yapan fonlar içindi. Bu kanun ise iki bankanın tasfiyesini yürüteceği fonlarla ilgili. Hı hı. Burada da öncelik yine para piyasası fonlarında. Neden öncelik dediğinde de likidite etmesi, nakite çevirmesi daha kolay olduğu için. Diğerlerinin ise süreci biraz daha yani acele edilirse zarar çok büyüyebilir. O nedenle 6 aylık bir süre belirlendi. Yani 3 ayda 6 aya uzatıldı. Belki daha da uzatılabilir, bilmiyoruz onu. Bunun temel sebebi de işte o kayıpların minimuma indirilmesi bakış açısı. Dolayısıyla ben hani bazı iştiraklerle ilgili işte yani bazı hisse senetleriyle ilgili taban taban giden durumların bir parça düzeldiğini görmek bir sevindirici. En azından bundan sonrası açısından biraz daha hani umut verebilir bu bize.
1: Var mı öyle bir rahatlama yani mesela taban taban?
2: Yani şöyle en azından işte satışı konu olan, birleştirmesi konu olan katılım evim şirketiyle alakalı mesela bir hareketlenme yaşandı. Bu işte nedir? Bir şekilde zaten bu emlak katılım tarafından satın alınacağı ifade edilmişti. Halka açık olduğu için de işte şirketin hisseleri bir şekilde buradan da alınacaktır. Dolayısıyla yani çok da düşük fiyatlara gerilediği için hissenin fiyatı birleştirme açısından, maliyeti açısından bakılırsa makul olabilir. Dolayısıyla burada böyle bir hareket var. Ama şunu söylemek gerekiyor. Zaten bazı firmaların yani faaliyetlerle ilgili de problem yaşanacaktır. Bunlar da ayrıca değerlendirilecek.

0: Bu şirketlerin sahiplerine de gidilecektir. Sahiplerine denilecektir ki sen şirketinin hissesini al. Buradaki halka açıklık bölümdeki şeyi bizim fona bu parayı aktar denecektir. Bu teklifler yapılacaktır. Bunun yapılmasının sebebi de işte o hisse fonlarındaki kaynakların artması için yapılacaktır.
1: En çok sorulan soru, tabii bu hani yatırım tavsiyesi olmasın ama vatandaşların da sorduğu soru, özellikle bu fon olayından sonra ya elinde biraz bir parası olan ne yapabilir, nereye yatırabilir diye. Şöyle bir en azından Eylül ayının verilerini de aldık ki hani belki bu soruyu soranlar manzarayı bir görmüş evet. olsunlar diye ve sen ne dersin merak ediyorum. Evet. Eylül ayında yatırım araçlarının enflasyon karşısındaki performansına şöyle hızlıca bir bakalım. Mesela aylıkta devlet iç borçlanma senedi öne çıkmış. 3-6 aylıkta mevduat faizi ilk sırada. Yıllıkta külçe altın zirvede. Dolar, euro ve BIST yüz endeksi reel kayıp yazmış. Yani bugünün şartlarında evet. ne demek lazım?
0: Şöyle söylemek gerekiyor. Aslında vatandaş aslında bir anlamda biliyor, bir anlamda bilmiyor bu işi. Yani daha doğrusu bunu iki böyle bıçak gibi keskin bir durum bu. Neden bunu söyledim? Bir yandan çok biliyor. İşte böyle garip getirileri olan yatırımlara milyonlarca lira para yatırıyor. Bir yandan da hani işte bilmediğini ifade ediyor. Çünkü kandırılıyor bir yandan da işte. Ya bunu bir tarafa koyuyorum. Ama zaten biz Eylül ayını zaten fon piyasası ve borsa açısından bir maalesef kabus ayı olarak gördük. Burada en büyük sevincimiz ne olabilir? Vatandaşın dövize kaymamış olması. Bunu da sağlayan nedir? İşte kimilerinin bazen çok kızdığı o yüksek faiz. Yani orada mevduat faizi yüksek olmasaydı buradaki paralar dövize kayardı. Dolayısıyla da sizin kaynaklarınız aslında yabancı bir para cinsinden tutulmaya başlar ve tabii. bunun adı devalüasyona giderdi. O nedenle işte o yüksek faiz ondan var. Türk lirasının cazibesini, gücünü koruması için işte böyle zamanlarda, böyle dalgalı zamanlarda düşük olsa siz yükselseniz aynı efekti yapmaz. Ama yüksek olduğu için o tarafa geçti insanlar. Yani Eylül ayında insanlar daha çok faizi tercih ettiler. Ama altın konusu ise daha başka bir konu. Altının zaten orta uzun vadeli yatırımcıları var. Bir de altına sürekli birikimlerini koyanlar var. Dolayısıyla onların durumu ihtiyaç oldukça satıyorlar. Ne zaman satıyorlar? Örneğin bir konut alacaklarında. Evet. Örneğin bir otomobil alacaklarında. Dolayısıyla şu an konut piyasasında veya otomobil piyasasında böyle bir fırsat tırnak içinde olmadığı için yani konut fiyatlarının da hala çok yüksek görünüyor olmasından kaynaklanıyor bu. İşte altın yatırımcısı da olduğu yere duruyor. Dolayısıyla altında duran da kazançlı oluyor. Zaten altının odunun altındaki ateşi yakmak için odun her taraftan atılıyor.
1: Her yerden geliyor.
0: O nedenle yani buradaki tablo doğrudur.
1: Bak bir sıcak bir haber var. Onu vereyim hemen devam Lütfen. Edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinden kalkan Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağı İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda bomba tehdidi nedeniyle aranıyor. Bu görüntüler de ajanslardan gelen görüntüler. İsrail medyasına göre New York'tan kalktığı bu Delta Hava Yolları'na ait uçak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indikten sonra isimsiz bir bomba tehdidi nedeniyle arama altına alındı. Yediot Ahronot'un haberine göre güvenlik görevlilerinin uçakta arama yaptığı yolcular da tahliye edildi. Bu bilgi var. Habere göre tehdidin güvenilirliği henüz kanıtlanmamış durumda ve güvenlik kontrolleri devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir benzeri vardı. Bu haftada yine böyle bir bomba ihbarı İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nda New York'tan kalkan Delta Hava Yolları'na ait bir uçak için gelmiş görünüyor. Birazdan bakarız. Başka bilgiler gelirse onları da anlatırız. Şöyle dönelim mi bir bize? Özellikle deprem. Mesela geçtiğimiz hafta Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katında çökmeye, kısmi çökmeye yaşandı. Evet. Ondan beri bir süredir konuşuyoruz.
0: Aslında 7 katlı bina değilmiş biliyorsun.
1: 7 katlı da değilmiş aslında. 4 katı da bu arada kaçakmış.
0: Yokmuş yani.
1: Aslında böyle bir bina bu kadar yüksekte olmamalıymış ama olmuş. Neyse günün sonunda Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerde eski yapı stokundan dolayı daha çok Beylikdüzü, Pendik gibi yeni yapıların bulunduğu bölgeye vatandaşlar kaymaya başlamış. İkinci el konut satışında düşüş sıfıra göre çok daha sert olmuş. Ve şöyle bazı oranlar da var. Yani ne dersin?
0: Ya rant olmadan hiçbir yerde yeni bina yapılamıyor maalesef. Yani rant bazen tırnak içinde kötü bir ifade gibi görünmekle birlikte. Bir yandan da aslında bu binaların yenilenmesi için gerek gibi duruyor maalesef. Ama trafikten anlıyoruz zaten biz aslında yani Beylikdüzü'nden tut şeye kadar yani İstanbul'un arter, ana arterlerinin tıkanmasından anlıyorum.

0: zaten bu taraflara doğru bir yoğunluk olduğunu. Neden? Çünkü buralarda arsa bir parça daha ucuz olup bir parça daha maliyeti makul ya da görece makul konutlar üretilebildi. Ama tabii esas meselemiz bizim kentsel dönüşüm Sena. Biliyorsun ki yani o konu bizim kanayan yaramız. İşte doğa kendi kendine dönüşümünü yerine getirtiyor. Yeri geldiğinde acımasız bir şekilde ve içimiz yani acıyarak bunu yaşıyoruz. Ama bu işte bunun finansmanıyla alakalı bir durum var. Aslında bazı yardımlar var tabii ki. Yani işte yarısı bizden kampanyaları vesaire birçok yani yenileme anlamında imkanlar var ama şimdi çok daire yani binalar bunlar. Ve evet. O dairelerde oturanların her birinin ekonomik durumu birbirine yakın değil. Yani kimisinin yaşlıları var, ailesi ilgilenmeyebilir, ekonomik olarak çok çocuklu olabilirler ve veraset durumları yüzünden hani oraya bir anlaşmazlık söz konusu olabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu iş tabii biraz konu sahiplerine bırakıldığı zaman çok istenildiği hızda olmuyor ama hani Antakya, işte Antep, Urfa'yı kapsayan, Diyarbakır'ı kapsayan kısmen o depremden sonra gördük ki yani yeni bir konut işte yıkılıp yapılmasını devlet ancak hızlı bir şekilde tabii organize edebiliyor. O yüzden yani bu kentsel dönüşümle ilgili belki de önümüzdeki dönemde finansman koşulları bir parça rahatlayınca yeni bir model koymak gerekebilir. Bunu da niye söylüyorum? İşte biraz önce aktardığım sebeplerden ötürü. Yani emin ol bir apartman, bir evin hani derler ya beşi bir parmağı bir değil. O da öyle. Oradaki yapı da öyle.
1: Her bir de mesela daire burada Maltepe'deki iki dükkan varmış altta. Onların arsa payları daha büyükmüş. İşte biz iki daire isteriz de, iddia bu. Demişler bir türlü anlaşma olmamış gibi o kadar çok şey çıkıyor evet. Ki yolda.
0: Ya, tabii çıkmaz olur mu? Yani bu sırada da kimsenin vatandaşın kimseye şikayet edebilecek durumu da yok. Tabii. Yani işte bir arada yaşıyorlar. Kavgalar, dövüşler olabilir. Yani sıkıntılar yaşanabilir, gerginlikler olabilir. O yüzden de bir parça ben yani bu işi bir yeni model sürülmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Belki de ona da bakılır bir süre sonra ihtiyaç gibi de duruyor.
0: Evet, maalesef.
1: Şimdi toplu taşıma zamlarına dün seninle beraber Cevdet Yılmaz dinledik. Orada evet. Biraz değindi ama acaba ne göreceğiz onu merak ediyorum. Toplu taşıma zamlarına enflasyon sınırı geliyor. Şöyle söyledi Cevdet Yılmaz. Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerin artışları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Sınır oluşturma yaklaşımımız var. Enflasyonun çok üzerinde artış olmamalı. Oluyor muydu? Nasıl bir sınır olabilir?
0: Ya, olabilir ama buradaki problem şu aslında. Yani Sayın Cevdet Yılmaz doğru tespit ediyor. Neden bunu söylüyor aslında? Çünkü diyor ki enflasyon sepeti içinde ulaştırmanın payı %15, 10, 16 olsa gerek. Bunun da içerisinde özellikle diyor işte bu toplu taşıma ücretlerindeki artış bu çok arttırdı diyor. Yani ulaştırma kalemindeki yüksekliği diyor. Bunu engellemek gerekiyor diye ifade etmiş. Ama aslında gerekçesini kendi içinde söylemişti. Maliyetleri yüzünden diye bir ifadesi vardır. Yani belediyelerin maliyetleri nedeniyle maalesef belediyeler bu ulaştırma hizmetini belki de zararına yapıyor bazıları. Dolayısıyla o zarar katmak için de daha yüksek zamlar yapmak zorunda kalıyorlar. Şimdi ben tabii burada yerel yönetimlerin zammını kısıtladığınızda yani o zaman hani o işin ekonomik maliyetine bakıldığı zaman sorun çıkarabilir. Yani belediyenin kendi bilançosu açısından sorun çıkabilir. Belki bu konuda ek bir destek gerekebilir. Destek ne olabilir? İşte buradaki akaryakıt giderlerine belki destek sağlanabilir. Yerel yönetimlerin. Bu farklı bir modelle de uygulanabilir. Ki hani ben çünkü tavan koyduğunuzda emin ol oradan ulaşan zararı başka yerden çıkaracak o belediye. Tabii. Yani başka bir hizmetini kesecek. Yoksa sanıyor muyuz ki ha, tavan koydu o zaman ben burada durayım mı diyecek. Ben duracağını sanmıyorum. O zararı orada işleyecek.
1: Ama başka bir yerden.
0: Evet başka bir yani kendi konsolide bilançosu içerisinde başka bir yerden bunu kompanse edecek bir vatandaş. Sırf bu yüzden o tavan yüzünden başka bir hizmeti belki de eksik alacak.
1: Eksik alacak.
0: O nedenle bence sorunun kaynağına gidip sorunun kaynağına dönük bir hamle yapmakta fayda olabilir. Yani enflasyon etkisi var. İşte eğitimde de aynı durum vardı hatırlarsan.
1: Tabii.
0: Aynı şeyi konuştuk seninle. Yani eğitimin de sepetteki payı 2-2,5'tür aşağı yukarı. Orada da sırf işte özel okullar nedeniyle yaşanan bir durum biliyorsun diye ifade ediliyor bu. Evet olabilir çünkü özel okulların zamları her ne kadar yasayla sınırlanmış olsa bile yani bilmiyorum kontrolü mü başka birçok kalem altında mı alıyorlar ki öyle yapıyorlar. O nedenle bileşik olarak bakıldığında enflasyon üzerine çıkıyor. Ve o da işte sepetteki ağırlığı %2 bile olsa eğitimin bir ayda zıplatıyor. Yani 2 diye bakmamak lazım. Her Eylül biz aynı problemi yaşıyoruz.

0: Yani.
1: Mesela şimdi burada yıllık eğitim enflasyonu %48,62
0: hani nerede? 30?
1: Eylül'de.
0: Hani nerede? 29.
1: Doğru. Yani. Hani nerede 30?
0: Yani burada 29, evet. Neden böyle oluyor? Çünkü eğitim hizmetinde sadece bu tefe tüfeği uygulanıyor. Ama eğitim hizmetinin içerisinde işte ne bileyim kitaptır, ders, ek derstir, yok yemektir, yok bilmem nedir
1: ekledikçe.
0: Evet, aslında toplam bütçeyi farklı şekilde bir artış düzeniyle yapılıyor. Oysa ki sadece sınır nerede? Eğitim parasında. Ama yemekte değil.
1: Doğru.
0: Yemek bir anda daha yüksek. Ama insanların bunu ne diye görüyor? Eğitim harcaması.
1: Bir reklama gidelim mi beraber? Yavuz Barlas'la beraber konuşuyoruz ama hızlı bir reklama gidip dönelim.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Orta Doğu'nun içinde bulunduğu bu zor dönemde bölge ülkeler arasındaki husumetleri derinleştirecek, yeni çatışma cepheleri açacak ve sivillerin hayatına mal olacak hiçbir eylem maruz görülemeyecektir. Hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, sivilleri hedef alan saldırılar hiçbir surette meşru görülemeyecektir. Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında Türkiye Mekke olarak savunma anlaşmasından kaynaklanan taahhütlerine bağlı kalarak ve İslam aleminin mukaddes beldelerine ev sahipliği yapan bu müttefikimizle dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir. Hatırlatmak isterim ki ecdadımız yıllarca Hadimül Harameyn ile şereflenmiştir. Fahrettin Paşa'nın dillere destan Medine müdafası bu şuurun yüksek iradesidir. Öyle ki peygamber ocağında pişen kahraman Türk askeri Mehmetçik unvanını bu topraklarda almıştır. Hamdolsun kutsal topraklarımıza dönük inancımız da, imanımız da, kararlılığımız da milletimizin kalbinde, devletimizin kurumsallığında ve kudretinde hiç eksilmemiştir ve diridir. Temennimiz Husilerin saldırılarına derhal son vermesi, Yemen'de kalıcı bir siyasi çözümün tesis edilmesi ve bölgesel istilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesidir. Bölgedeki herkes itidal içerisinde hareket etmeli, akli selimden şaşmamalıdır. Daha fazla Müslüman kanı akmamalı, tüm bölgemiz huzur ve güven ortamında yaşayabilmelidir. Mezhep farklılıklarını çatışmanın gerekçesi haline getiren, Müslüman toplumları birbirine düşüren ve bölgenin kaynaklarını savaşlarda tüketenlere, nifak tohumları ekenlere, kardeş kavgası çıksın diye Tel Aviv'de el oluşturanlara karşı müşterek bir duruş sergilenmelidir.

İslam dünyası bir ve bütün olmalı. Kardeş kavgası derhal son bulmalıdır. Parti olarak arzumuz, bölge ülkelerinin birbirlerinin güvenliğine katkı sunduğu, İtilaflarını müzakereyle çözdüğü ve geleceklerini ortak iradeyle inşa ettiği huzur ve barış içerisinde bir Orta Doğu ve İslam dünyasıdır. Böylesi bir Orta Doğu hayalinin önündeki en büyük engel, bölge ve insanlık için büyük tehdit olan Siyonist soykırımcı İsrail'dir. Nitekim 27 Ekim'de bir seçime gidecek olan İsrail'de, Netanyahu'nun izlediği soykırım politikası Gazze'yi tüketmekte, yok edici çirkef adımlar Batı Şeria'da atılmakta, hatta Suriye topraklarının bütününde de yer yer sürmektedir. Asrımıza yakışmayan, insanlığın yüz karası manzaralar uluslararası kurumların ve tüm dünyanın gözünün önünde sergilenmeye maalesef devam edilmektedir. Diğer yandan Yunanistan yönetiminin İsrail'e yakınlaşarak kendisini daha güçlü ve güvenli hissedeceğini zannetmesi, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerine dönük ihlallere dur dediğimizde İsrail'in kendisini koruyabileceğini umması, tarihten ve günümüzden hiçbir ders almadığı anlamına gelecektir. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında geliştirilmek istenen elektrik bağlantısı projesi, deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilafların yeniden gündeme taşımıştır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın projeye desteğini açıklaması ve Atina'nın deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatma girişimi, meselenin uluslararası boyutunu da ortaya koymaktadır. Türkiye'nin güzergaha ilişkin önceden koordinasyon gerektirdiği yönündeki tutum ortadayken, üçüncü ülkelerin desteğini almakla Ankara'nın itirazlarını aşabileceğini sanmak, Atina için ciddi bir hata olacaktır. Yunanistan, bölgemizde kalıcı huzur ve barış istiyorsa, bunun yolunun komşularla dostane ilişkiler tesis etmekten geçtiğini unutmamalıdır. Yunanistan, Türkiye'nin haklarını ve Kıbrıs Türk Devleti'nin egemenliğini tanımadıkça kimle ittifak kurarsa kursun, kiminle ne anlaşma imzalarsa imzalasın ve hangi silahları alırsa alsın kendisini güvende hissedemeyeceğini artık anlamalıdır. Şayet Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa, Türk barışına sığınmasını, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa, hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz. Bizim arzumuz ve tercihimiz, Yunan-Rum ekseninin gereksiz şovlardan ve husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasiyle sorunlarını çözme iradesi sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir. Kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer misafirler, uluslararası hukuku ihlal ederek yapılan egemenlik haklarımıza yönelik bazı saldırılarla beraber ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, milletimizi kutuplaştırmaya ve birçok konuda da umutsuzluğa sevk etmeye dönük girişimler eş zamanlı devam etmektedir. Türkiye güçlendikçe, kardeşliğini pekiştirdikçe, huzurumuzu sabote etmeye yönelik fitne ve nifak da yaygınlaşmakta, Türkiye hasımlarıyla birlikte içerideki taşeronlar da

etlenmektedir. Devlet-millet dayanışması güven iklimi oluştukça, geleceğin güçlü Türkiye'sine yönelik ortak irade serpildikçe, provokasyon girişimleri artmaktadır. Türkiye, kamuda, siyasette ve diğer birçok alanda arınma ve aklanma dönemindedir. Köklü sorunlarını çözüme kavuşturabileceği uygun bir iklimdedir. Bununla beraber yapılan operasyonları, devletin kamu menfaatlerini istismara yönelik hukuksuzlukları, açığa çıkarma yolunda attığı adımları yeni bir kuşatma ve istikrarsızlaştırma sürecinde çekmek bir kısım siyaset ve medya aracılığıyla sosyal hareketlilik yaratmak arzusu da dikkat çekmektedir. Türkiye yükselme, milli birlik ve kardeşlikte buluşma evresindeyken içeriden ve dışarıdan toplumu tahrik edici olaylar karşısında tüm kurumlarıyla birlikte duyarlı ve hazır bulunmuşluk içinde olmalıdır. Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde yayıldığı bir dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir. Nitekim görmemektedir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz. Bununla birlikte dikkatlerinizi çekmek isteriz, isterim ki bu süreçte özellikle muhalefet çevresinde elma ile armut aynı kefede tartılmaya kalkmakta, kamuoyu yanıltmak, yönlendirilmek ve tahrik etmek amacıyla organize suç şebekesi haline gelmiş, kamu mallarını el uzatmış, milletimizin üzerine çökmüş, belediyelerdeki ahlaksızlıklar güruhunun eylemleri milletimizden saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, bu şekilde olayın mahiyetini anlamaktan ziyade Türk toplumunun hali pür mealini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir. Dolayısıyla ahlaki standartlar, partizanlar, tutumlar ve iktidar muhalefet dikotomisine bağlı olarak görecelleştirilmektedir. Nitekim muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir. Bize göre bu sağlıklı bir sosyal düzenin temel unsuru ahlaki standartlaşmadır. Ahlak sadece düşüncesi ve eylemi menmu olan yasaklar bütünü değildir. Ahlak, bireye düşünce ve eylemlerinde toplumsal sorumluluk yükleyen, toplumla beraber yaşama kültür ve iradesini dosdoğru bir istikamete kavuşturan zihniyet ve eylem meselesidir. Türk düşüncesinin müşridi merhum Ziya Gökalp'in tabiriyle
Ailenin esası

olan velayeti hassa ile devletin temeli olan velayeti amme kuvvetlerini ahlaktan alırlar. Dolayısıyla bir toplumun ahlakı zihniyette berraklığın, düşüncede ilke ve değerlerin, söylemde tutarlılığın, eylemde ise sorumluluğun gaye ve gayretidir. Haddizatında ahlak, iktisadi faaliyetlerin ve sosyal hayatın çekim merkezidir. Ahlakın eksenindeki kayma, aileden kurumsal yapıya, kamudan özel alana, siyasetten iktisadi alana kadar yerleşik değerlerin dağılmasına ve karışmasına sebebiyet verir. İktisat ilmimizin kutup yıldızı, merhum Sabri Ülgener'in de belirttiği üzere, zihniyet ile davranışı birbirine sıkı sıkıya bağlayan temel unsur ahlaktır. Zira iktisat ahlakı da bu anlayıştan neşet etmiştir. Ahlak bağları kopmuş bir toplum, ahlaki bağlamlardan arındırılmış bir sosyal düzensizliğin içerisinde bocalar. Yaşadığı buhrandan çıkış yolu ise ahlaki mübahlıkta bulur. Ahlaki mübahlık ise Erol Güngör'ün ifadesiyle kültürel kodlarımız ile medeniyet anlayışımız arasında yabancılaşmayı doğurur. Bu bağlamda gündemdeki tartışmaların esasını sosyal düzen erozyonunun ve ahlak buhranının yüzdüşümü olarak görmek gerekmektedir. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi olarak ahlak terazisinde adaletin üleştirilmesi ve dağıtılmasını, bunun için de ahlaki standartlaşmanın evvela siyaset kurumunda tesis edilmesini öngörmekteyiz. En nihayetinden ahlak ve adaletin temeli vicdandır. Vicdan, iktidarda adaleti, devlet erkanında liyakati, siyaset kurumunda ise aklı ve ahlakı harekete geçirecektir. Bu cümleden olarak devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Somutlaşmış mahkeme kararları, netleşmiş, hukuk önünde belirli hale gelmiş konular milletimizle behemel paylaşılmalı, belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır. Hakkıyla, haksızı, doğruyla yanlışı fark etmeyi mümkün kılacak etkili bir iletişim stratejisiyle toplumsal kafa karışıklığı önlenmelidir. Ülkemizin terörsüz Türkiye sürecinde yönlendirilmiş sanal meselelerle odağını kaybedeceği bir yöne sürüklenmesine izin verilmemelidir. Milletçe terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yolunda atılan adımlara, elde edilen kazanımlara ve güçlü gelecek tasavvurlarımıza odaklanılmalıdır. Çünkü siyasette medya ve sosyal medyadaki hedef saptırma girişimlerinin toplumsal güveni ve kurumlara duyulan inancı zayıflatma çabalarının umutsuzluğu yaymaya, Türkiye'nin prangalarıyla baş başa kalmasını sağlamaya yönelik daha geniş bir çerçevenin parçası olduğu anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımın temel hedeflerinden birisi söz konusu olayları Türkiye'de kurumsal ve siyasal yapının bütünüyle çürüdüğünün göstergeleri olarak takdim ederek toplumda çaresizlikle birlikte kutuplaşma ve siyasal gerilim yaratmaktadır. Nihai aşamada yönetilemeyen kurumları işlevsizleşen ve toplumsal bütünlüğü zayıflayan bir Türkiye algısı oluşturmaktadır. Bu alçaklığa müsaade edemeyiz, izin veremeyiz. Unutulmasın, kurumlara yönelik güvenin aşındırılması ve toplumsal fay hatlarının belirginleştirilmesi, Türkiye'nin demokratik, ekonomik ve güvenlik bağlamındaki kazanımları karşısında büyük bir bühtan, siyasetin sağlıklı işleyişi açısından ciddi riskler doğurabilecek büyük bir ihanet olacaktır.

Böylesi bir atmosferin Türkiye'ye yalnızca siyasal ve toplumsal açıdan değil, ekonomik açıdan da olumsuz etkileyebileceği, yatırımcı algısından finansal istikrara, ülke risk biriminden uluslararası itibarına kadar geniş bir alanda Türkiye'nin güvenilirliği üzerinde baskı oluşturulabileceği açıktır. Türkiye'nin birlik ve düzenini her şeyin üstünde, her türlü siyasi mülazanın önceliğindedir. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların gerektiğini inkar etmeden, vatandaşlarımızın sosyoekonomik beklentilerini dikkate alan, bununla birlikte yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşmayla etkin ve hukuka uygun biçimde mücadele edildiğine ilişkin kamuoyunun ikna olacağı bir yaklaşımı hep birlikte sergilemek durumundayız. Türkiye, hepimizin hep birlikte Türkiye'yiz. Milletçe kederimiz, kıvancımız bir, geleceğimiz birdir. Yapmamız gereken olayları siyasal çatışmanın aracı haline getirmek değil, hukuk ve demokrasi temelinde kurumsal dayanıklılığı arttırarak gelecek perspektifimizi güçlendirmektir. Hatırlatmak isterim, Türkiye eski Türkiye değildir. Güçlü kurumlara, büyük bir ekonomik kapasiteye, etkili bir diplomasiye ve caydırıcı bir savunma sanayine sahiptir. Sistemsel arızalarını gidermiş, milli birlik ve kardeşliğini tesis etmiş, Türk ve Türkiye yüzyılını inşa etmeye odaklanmış, gıpta ile bakılan bir Türkiye hamdolsun egemendir. Kimseye oyun kurdurmayız, istikrarımıza, güvenliğimize, huzurumuza ve kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Milletimiz yemin olsun, milli birliğimizi kuvvetlendirilecek yeni Türk asırlarına yelken açacağız. Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza, güçlü geleceğimizi milletçe birlikte inşa edeceğiz. Değerli milletvekilleri, Fransa'da yaşanan öğrenci eylemleri Avrupa'nın toplumsal huzur ve istikrar bakımından karşı karşıya bulunduğu sorunları bir kez daha gözler önüne sermiştir. Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, öğretmen açığının giderilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması talebiyle sokaklara inen gençler esasen geleceklerinden kaygı duyduklarını ortaya koymaktadır. Avrupa'nın artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi ağır sorunlarla yüzleştiği bir dönemde gençlerin kitlesel şekilde sokaklara inmesi toplumsal huzur ve dayanışma ikliminin giderek bozulacağına işaret etmektedir. Göstericilerin Bastil Meydanı'nda toplanması Fransız devrimine yapılan bir gönderme olmaktan öte olayların daha geniş kitleleri sokağa dökme potansiyeli taşıdığına işaret etmektedir. 1968 olaylarını ve 2018'deki sarı yeleklileri hatırlatan gösteriler gerekçe gösterilen sorunların çözülememesi halinde eylemlerin Fransa'dan başlayarak dalga dalga diğer Avrupa ülkelerine de yayılma potansiyeli taşımaktadır. Diğer taraftan gösterilere yönelik polis müdahalelerinde yaşanan ağır yaralamalar ve binlerce kişinin gözaltına alınması başka ülkelere demokrasi ve insan hakları konusunda ders vermeyi alışkanlık haline getirenlerin aynı ülkeleri kendi vatandaşları söz konusu olduğunda nasıl görmezden gelebildiğini göstermiştir. Benzer durumlar Türkiye'de yaşansa insan hakları ve demokrasi çağrısı yapacak Avrupalı liderlerin Fransa'daki şiddete ses çıkarmaması Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha ifşa etmiştir. Fransa ve muhtemelen başka ülkeleri de etkisi altına alacak olan bu gelişmeler Avrupa'nın sosyal devlet anlayışından uzaklaştığını ve eğitim şartlarının giderek bozulduğunu göstermektedir. Türkiye ise eğitimde attığı adımların karşılığını uluslararası ölçekte almaktadır.

0: OECD tarafından açıklanan PISA 2025 sonuçlarına göre ülkemiz bir önceki değerlendirmeye kıyasla matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerinin her üçüne de puanı en fazla arttıran OECD ülkesi olmuş. Fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıkarken matematikte bu ortalamayı yakalamıştır. Bu başarı Türkiye'nin eğitimde kaydettiği ilerlemenin somut bir göstergesi olmuştur. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak ve Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru hızla yol almak için gençlerimize ve milli eğitime azami ölçüde kaynak ayırmamız gerektiğini de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, yeni gelişmelere açık, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokratik kültürlü, erdemli ve inançlı nesiller Türk asrının mimarı ve geleceğimizin teminatı olacaktır. Bu çerçevede eğitim sistemimiz, bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası rekabet yeteneğine sahip, teknoloji kültürü gelişmiş, insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde yapılandırılmalı, eğitim mekanları, eğitim teknolojileri ve insan gücü imkanları nitelik ve nicelik açısından en üst standartlara yükseltilmelidir. Bununla birlikte Türkiye'de yaşanan birkaç okul hadisesini de dikkatle takip etmek, güvenlik tedbirleriyle birlikte okul, aile ve öğretmen üçgeninde geliştirilecek etkili önlemlerle bir daha benzeri hadiselerin yaşanmamasını sağlamak, geleceğimizin teminatı, çocuklarımızla birlikte sistemi ve yönetim hedef alan iç ve dış kaynaklı tehditlere karşı duyarlı olmak şarttır. Kıymetli arkadaşlarım, milletimizin her sorunu bizim de sorunumuzdur. Haklı beklentileri de bizim talebimizdir. Önümüzdeki dönemi yasama faaliyetlerimizin odağına, vatandaşlarımızın sosyoekonomik sorunlarını çözmeye, beklentilerini karşılamaya dönük atılımların yapılacağı bir yasama yılı olarak görüyoruz. Her bir milletvekili arkadaşımdan bu yöndeki çalışmaların hızlandırmasını bekliyorum. Cumhur İttifakı birlikteliğinde tüm sorunlarımızı aşacak, milletimizi daha mutlu, devletimizi daha güçlü kılacağız. Büyük ozanımız merhum Aşık Veysel'in deyişiyle diyorum ki, son verelim iftiraya, bühtana, kardeşhane sevişelim can cana, el birlikte çalışalım vatana, çok okul, fabrika kuralım kardeş. Sayın milletvekillerini ve muhterem misafirlerimizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Gençlerimize de sesleniyorum. Fransa'ya heveslenmeyin. Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın. Türkiye sizin olsun. Hepinize selam ve hürmetler.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Ekranlarınıza getirdik açıklamalarını. Şimdi konuklarımız var. Hem Bahçeli'nin mesajlarını hem de siyasetin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin ve CHP Arge ve üretim politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı Burhan Eptemli bizimle. Hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın efendim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Bugünün belki en sıcak gelişmelerinden.
3: Merhabalar Sena Alkan.
1: Merhabalar, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoş geldiniz, günaydın. Şimdi bugünün en sıcak gelişmelerinden biri aslında bir süredir zaman zaman boşaltılan PKK kamplarını görüyoruz, duyuyoruz. Ama onlardan biri 4 kampın boşaltılmış olduğu haberi. Mehmet Hocam, buyurun sizinle başlayalım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de süreç nihayete erdirilecek açıklaması oldu. Huzur ortamını sabote etmek isteyenler yine devrede dedi. Neyi kastetti? Süreçte ne noktadayız?
2: Şimdi bu Türkiye'nin terörü devre dışı bırakma girişimi tabii ki çok önemli. Geçmiş dönemlerde bu tür çalışmaları oldu. Ama hep sekteye uğradı biliyorsunuz. Mutlu

0: provokatif eylemler oldu ve bir sonuç alınamadı. Ama iki yıldır devam eden, yaklaşık iki yıldır devam eden Terörsüz Türkiye diye adlandırılan sürecin adım adım ilerlediğini görüyoruz. Bu çok önemli. Tabii ki bunu istemeyenler, içeriden de olabilir, dışarıdan olabilir, Türkiye'yi uzun süredir terörle meşgul edenler, Türkiye'nin bu terör belasından kurtulmasını istemezler. Fakat benim gördüğüm kadarıyla, biliyorsunuz komisyon üyesi olarak da çalıştım, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda. Benim gördüğüm şu, beklediğimden daha iyi gidiyor, onu açık açık söyleyeyim. Çünkü bu kadar önemli bir sorunun Türkiye'nin ekonomisinin iç politikasını, dış politikasını ve toplumsal alanda, her alanda etki yapan bir sorunu üstesinden gelmek konusunda Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu iradenin çok güçlü olduğu ve sonuç almaya doğru ilerlediğini görüyoruz. Hele bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 476 rakama baktığımızda aslında toplumda da çok ciddi büyük bir desteğin olduğu net bir şekilde meclisteki rakama da yansımış gözüküyor. Şimdi dün gelen rakamlara baktığımızda, yani dün görüntülere daha doğrusu, özellikle Metina bölgesinden biliyorsunuz 4 kampın boşaltıldığı konusunda hem açıklama hem görüntüler geldi. Bu konuda ya açıklamalar var, ilgili taraflardan gelen açıklamalar var, resmi açıklamalar var. Bu şunu gösteriyor, Terörsüz Türkiye girişimi sahada adım adım ilerliyor.
1: Peki. Şimdi MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın açıklamaları tam önümde. Şöyle söylüyor. Kasım sonuna kadar sonuç alınır diyor Fethi Yıldız. Bundan sonra da cezaevinde bulunan suçlular için işlemler başlar. Yaklaşık 2800 kişi yasadan yararlanacak. Terör örgütünün kurucu kadrosu 1984'ten bugüne kadar sözde örgütün üst düzey yöneticileri, ki sayıları 230 civarında, kanundan faydalanamazlar. Mecliste ki sürece ilişkin böyle bir takvimlendirme de var. Burhan Bey, buyurun sizinle devam edelim. Hem bundan sonra meclis ayağında, hem de bu örgütün üst düzey kadrosu faydalanamaz ama cezaevinde bulunan terör suçları için işlemler Kasım'dan sonra başlar ifadesi.
2: Şimdi Sena Alkan, Cevdet Yılmaz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bir açıklamasında aşama aşama bu sürecin yürütüldüğünü söyledi. Bu süreç 3 aşamadan 3 aşama şeklinde yürüyor. Birincisi doğrulama ve tasfiye süreci, ikincisi silahlanma süreci ve üçüncüsü de toplumsal bütünleşme ve hukuki çerçevenin hazırlanması. Tabii baktığımızda bu 3 aşama arka arkaya mı yapılacak? Arka arkaya değil. Bir aşama devam ederken diğer aşamanın da alt hazırlığı yapılıyor. Ki gördük ki Metina'da da şu anda terör örgütü silahlanma devam ederken Metina'da da boşaltma yaptı. 4 kampta, 4 terör örgütünün 4 kampında boşaltma oldu. Burada tabii ki devlet kontrolünde, devletin de silahları bıraktığını teyit ettikten sonra devam ediyor. Sayın Fethi Yıldız'ın da açıklaması, bundan sonra da hukuki sürecin işte Kasım ayında da Kasım ayına kadar tamamlanacağını söylüyor. Ve en son aşamada toplumsal bütünleşme olacak. Yani burada artık tüm halkların bir araya gelmesi, herhangi artık bir sorun kalması, sürecin tamamen sonlandırılması hedefleniyor. Elbette biliyoruz ki siyasi partiler içerisinde bu sürece karşı duranlar var. Elbette olması da lazım. Mutlaka karşı duranlar fikirlerini beyan etmesi gerekenler olmalı ki daha doğru adımlar atılsın. 600 vekilin 600'ünün birden evet demesi ya da işte hiçbir siyasi partinin karşı durmaması, muhalefet olmaması da %100 doğru diyemeyiz. Çünkü birileri muhalefet olacak ki diğer tarafta yanlışlar varsa düzeltilebilsin. Bundan dolayı muhalefet yapanlar da onları da ya işte yanlış yapıyorlar dememek lazım. Bununla beraber bakın çok tesadüfi bir durum gerçekleşti. Biliyorsunuz mecliste 467 vekil evet dedi. Biz o süreçte bir araştırma yaptık. Araştırmaya katılanların %76'sı bu sürece evet diyordu. 600 vekilin 467'si %77'ye denk geliyor. Yani halk öyle bir temsil edilmiş ki mecliste. Orada evet diyenler öyle bir temsil etmiş ki halkı. Baktığımız zaman partilerin tamamında kimileri evet dedi, kimileri hayır.

0: ayırdı ama halkı temsil etti, vatandaşı temsil etti. Yani kısacası vatandaşın meclise gönderdiği vekiller vatandaşın istediğini yaptı. Bundan dolayı bu süreç vatandaşın da desteğiyle, meclisin de desteğiyle süreç herhangi bir sekteye uğramadan doğru adımlarla ilerliyor. En son adımı da gördük ki Metina'da 4 kampın boşaltılması oldu. Bu boşaltmadan sonraki devamı da gelecek. Kuzey Irak'taki diğer kamplarda boşaltılmış olacak ve devletin kontrolünde, devletin işte silahlar tasfiye edildi, tamamen bırakıldı dendikten sonra hukuki süreç başlamış olacak. Sayın Fethi Yıldız'ın da açıklamaları bu yönde. Çünkü biliyoruz ki diğer muhalefet partileri işte PKK'lılar hepsi affedilecek mi gibi bazı durumlar dile getiriliyor. Böyle olmayacağını, üst kadrodaki kişilere af gelmeyeceğini ama tabii ki suça bulaşmamış herhangi bir şehit yani cinayet işlememiş kişilere de belli bir oranda af getirilecek. Yani kısacası serbest bırakılacak.
1: Hı hı, teşekkür ederim. Şimdi bir yandan sürecin toplumsallaşması kısmında konuştuğumuz başlıklar da aslında bunlar. Siz dediniz meclise yansımış bir görüntü var. Ama bir yandan bazı sorular da var. Mesela burada bu 2800 kişi yasadan yararlanacak diyor Fethi Yıldız. Burada ne bekliyoruz? Kamuoyu bunu soruyor. Bir diğeri üst kadrodaki bu 230 civarındaki kişi, bunlar bu kanundan yararlanamayacak. Bu 230 sözde işte terör örgütünün üst düzey yöneticisi, ne olacak Mehmet Hoca? Ve tabii bir de Öcalan'ın durumu, çok özür dilerim, onu da sorayım sonra sizi bölmemek adına.
2: Ya şimdi aslında kanun biliyorsunuz meclis kapanmadan önceki yani yaz tatiline girmeden önceki en son çıkarılan çerçeve yasaya baktığımızda hiç orada üstü kapalı bir şey yokken her şey açık bir şekilde ortaya kondu. Sürecin toplumsallaşması açısından baktığımızda aslında bu komisyon, meclisteki komisyon sürecin toplumsallaşmasına çok büyük bir katkı sağladı. Biz toplumun her kesimini dinledik. Yani neredeyse dinlemediğimiz kesim kalmadı, temsilci kalmadı. Hiç saat sınırı da bırakılmadı orada biliyorsun. Bazen 8 saat, 10 saat, 12 saat böyle gelip geldi. Herkes fikirlerini beyan etti ve sürekli bunlar gündemde biliyorsunuz haberlerde de yerler aldı. Toplumsallaşması aslında bunun sağlandığını görüyorum. Biraz önce Burhan Bey'in de söylediği gibi aslında toplumda yapılan anketler bunu gösteriyor ki artık bu terör belasından kurtulmak istiyor herkes. Bunun meclise de yansımasını gördük. 476 rakamı öyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuda bu kadar yüksek bir uzlaşmanın sağlanması çok kolay olmuyor. Belki son yıllara baktığınız zaman biz ilk defa böyle bir rakam yakalıyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Millet diyor ki artık biz bu işten kurtulmak istiyoruz diyor. Şimdi diğer konuya gelecek olursak sorumuza doğrudan gelmek istiyorum. Buradaki mesele şu. Kanunda açık dedim ya. Burada bir biliyorsunuz kritik bir eşik var. Dün gelen görüntüler de bunu gösteriyor. Yasa çıktı ama yasanın uygulanması bir şeye bağlandı. Bir nasıl söyleyeyim bir duruma bağlandı. O da şu. PKK'nın silah bıraktığı ve kendini feshettiği devletin ilgili güvenlik kurumları tarafından tespit edilecek. Evet bu biliyorsunuz karar Milli Güvenlik Kurulu'nda çıkacak ve yayınlanacak. Ondan sonra bu yasal süreç başlayacak. Bunu söyleyelim. Yoksa bu devletin ilgili kurumlarında bir kanaat oluşmadan bu yasanın yürürlüğe girmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Zaten yasanın kendisinde bu var. O açıdan şu anda PKK terör örgütünün kendisini feshetme ve silahları bırakma, dağıtma sürecine biz şahit oluyoruz. Aslında biz buna Suriye'de şahit olduk. Türkiye'de zaten büyük oranda biliyorsunuz neredeyse terör örgütü bitirilmişti. Suriye olmaz diyorlardı. Şimdi Suriye'yi konuşmuyoruz farkındaysanız artık haber bile değil. Suriye'de çünkü entegrasyon süreci hızla neredeyse bitme noktasına geldi. Şimdi bunu Irak'ta aslında bu görüntüler Irak'tan geliyor. Bu PKK'nın sadece Türkiye içinde değil, Türkiye'nin yakın çevresinde ve Irak ve Suriye topraklarında kendisine dağıttığının görüntüsünü biz şahit oluyoruz. Bu devlet kurumunda, Milli Güvenlik Kurumu'nda netleştikten sonra yayınlanıp ondan sonra yasal süreç başlayacak. Burada yaklaşık Fethi Bey'in dile getirdiği 2800 işte PKK'dan bahsediyor. Şunu söyleyelim, Abdullah Öcalan'ın bundan yararlanmak gibi bir durum yok. Onu açık açık söyleyelim. Çünkü sahaya çıktığımız zaman bazı siyasiler, bazı kişiler bunu kullanmaya çalışıyorlar. 2005 tarihinden önce müebbet ve ömür boyu müebbet alanların bundan faydalanma

0: durumu yok, onu da söyleyelim. Bunun da yaklaşık PKK'nın kurucu ve üst düzey kadrosunun bundan yararlanma durumu yok. Bunun da sayısını Beti Bey açıkladı, biliyorsunuz belli bir sayı ortaya koydu. Bir üç aşağı beş yukarı aynı rakamlar gibi gözüküyor. Ondan sonraki süreç devam edecek diye düşünüyorum. Biz burada şuna bakmamız lazım. PKK terör örgütünün kendisini dağıtması, terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge şeklinde genişleyerek devam etmesi, Türkiye'nin ve bölgenin bu terör belasından kurtulması, bizim buraya odaklanmamız gerekiyor. Ama bunu sulandırmak isteyenler, bunu biraz provoke etmek isteyenler genelde kanun açık olmasına rağmen bazı provokatif veya toplumun sinir uçlarına dokunan açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bunlar kanunda yok. Onun için biz Anadolu'ya çıktığımızda, ki yazın biliyorsunuz Türkiye Yüzülü çerçevesinde AK Parti milletvekilleri ve teşkilat üyeleri, MKK üyeleri Anadolu'da sürekli toplantılar yapıp milletle beraber bir araya geldik. Biz bunları anlattık zaten. Bize sorular sorulduğunda işte ekonomi soruluyordu, terörsüz Türkiye soruluyordu. Biz de bunları açıkladık ve toplumun da burada bir yaklaşımının yüksek oranda destekleyici tarafta olduğunu gördük. Millet bunu destekliyor. Ki dünkü genelresinde bu genişleyerek inşallah devam eder ve biz bu işten kurtulmuş oluruz diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Burhan Bey, size mesela sokağa
2: Seni Alkan, ben de şöyle bir ekleme yapabilir miyim?
1: Tabii ben de size geleceğim. O zaman izninizle sorumla geleyim. Buyurun, siz sonra eklemenizi de yaparsınız. Size en çok bu terörsüz Türkiye başlığında gelen çekince, soru, konu ne? Onun dışında tabii genel olarak acaba vatandaşın sıralamasında nerede duruyor? Onu da duymak isterim.
2: Şöyle söyleyeyim Sena Alkan, bakın vatandaşın şu anki düşüncesinde ya da gündeminde şu yok. Kimler affedilecek, kimler edilmeyecek, bu yok. Elbette Abdullah Öcalan affedilip edilmemesi gündemde. O ayrı. Yani en üst seviyedeki örgütün en üstündeki kişilerin affedilip edilmeyeceği gündeme geldiğinde, özellikle siyasiler bunu gündeme getirdiğinde konusu oluyor. Ama vatandaşın derdi, bu süreç bitecek mi, bitmeyecek mi? Bu sürecin altında başka bir şey yatıyor mu, yatmıyor mu? Bu süreç 2013 gibi olmayacak değil mi? Tamamen bitecek. Tek derdi bu şu anda vatandaşın. Vatandaşın derdinin sıkıntısı şu değil. Kimler affedildi, kimler edilmeyecek, kaç kişi yaralanacak, kaç kişi yaralanmayacak, örgütte kimler cezaevinden çıkacak, kimler çıkmayacak. İnanın da halkın düşüncesinde bunlar yok. Bu süreç selamete uğrayacak mı, uğramayacak mı? Altından farklı siyasi çıkarlar olacak mı, olmayacak mı? Çünkü biliyorsunuz daha önce bir süreç vardı. Bundan dolayı halk, vatandaşlarımız ağzı sütten yanan yoğurdu üfleyerek yer mantığında, aman bunun altında bir şey çıkmasın, aman bu süreç selamete uğrasın düşüncesindeler. Bu yüzden siyasetçiler şunu çok fazla kullanmaları doğru değil. Yani kalkıp elbette bu sürece karşı duran muhalefet partileri, siyasetçiler şunu desinler. Bu süreç bitirmesin, bitmesinden çok şunu yapsınlar. Ya bunu böyle böyle yaparsak daha iyi olur. Bizim burada bu çekingenliğimiz var. Bunu şöyle düzeltelim. Burada işte atıyorum kesin bir karar alınsın, kesin bir yasa çıkartılsın. Örnek veriyorum. İktidar tarafı da Abdullah Öcalan kesin çıkmayacak diye bize bir teminat versinler gibi. Böyle durumlarla gelirlerse vatandaş bunları da destekler. Bundan dolayı vatandaşın şu anki gündeminde böyle bir durum yok. Kimler affedilecek, kimler edilmeyecek değil. Süreç selamete inşallah uğrayacak düşüncesindeler. Çünkü baktığımızda özellikle bakın bu süreçten sadece Kürtler ya da Türkler zarar görmedi. Yani özellikle sadece Kürtler zarar görmedi. Bu süreçte tamamı zarar gördü. Bu sürecin tamamında Kürtlerinden Türküne, Arabından Zazasına, Çerkezine, Lazına, tüm Türkiye 86 milyon insan zarar gördü. Askere giden, şehit olan şehitlerimiz Kürt, Türk, Arap diye ayırmadı. Kurşun hiçbirini ayırmadı. Kurşun sıkıldığı anda, PKK'lılar tarafından sıkıldığı anda bu Kürttür, buna gitmeyeyim demedi. Doğu bölgesi, aman bu Doğu bölgesidir, Kürtlerin yaşadığı bölge, buraya kalkınmalı, Batı kalkınmamalı demedi. Tüm Türkiye zarar gördü. Bundan dolayı özellikle Doğu halkı, Doğu'da yaşayan insanlar şunu diyor. Ya artık bu beladan kurtulalım, biz de insan gibi yaşayalım, biz de insanca yaşayalım. Niye Van, Diyarbakır, İzmir gibi, Muğla gibi, Aydın gibi, İstanbul gibi olmuyor? Biz de büyüyelim. Yani bu sürecin selamete uğradığı anda emin olun ki, bakın ben geçenlerde katıldığım programda şunu söyledim. İstanbul trafikten kurtulacak. Bak İstanbul trafiğine bir çözüm olmuş olacak bu süreçten dolayı. Neden? Çünkü batıdan doğuya göç başlayacak.

0: İstanbul'a iş bulmaya giden Doğu vatandaşı doğuya doğru kendi memleketlerine gidecek. Kimileri terörden kaçıp gitmiş başka büyük şehirlere, kimi işsizlikten gitmiş. Bu süreçten sonra ekonomimizde
1: yani işsizlik şu sürecin sıkıntısında çok fazla çıktısının değerlendirildiğini gördüm. Bu yaklaşımını bir ilk olarak gördüm. Hakikaten doğru, tersine göç tetikleyeceği için söylüyorsunuz bunu. O bölgelerin de kalkınmasıyla beraber.
0: Bundan dolayı bu süreci tamamen vatandaşlarımız çok kısa bir sürede selamete uğrasın istiyor ki şunu da söyleyeyim. Artık hani bir şey deriz kamuoyu araştırmacılar, halk satın almış deriz. Artık doğudaki halkı bırakın, 86 milyon insanın büyük çoğunluğu bu sürecin selamete uğradığını, tamamen bittiğini satın almış artık. Bu süreç bitmiş gözüyle bakıyor. Bundan dolayı bakın, bir eğer devlet bir istatistiğe girerse, yaparsa batıdan doğuya yavaş yavaş göçler de başlayacaktır. Şunu söyleyeyim, en büyük faydayı İstanbul görecektir. İstanbul bir trafikten kurtulacaktır.
1: Tabii yani bununla beraber bu yıllara sari bir konu ve çok fazla acı yaşandı. Onların yanında İstanbul'un trafiğinin açıkçası da bir lafı da olmaz. Ama bir çıktısı olarak da o da tersine göç ve kalkınmayla beraber olabilir diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bir başka başlık, Mekke İttifakı. Hakikaten bu gördüğümüz son günlerde Suudi Arabistan'a yapılan saldırılar Mehmet Hocam iş nereye gidiyor sorusunu sordurdu. Merak ediyorum, Mekke İttifakı ile ilgili meclise gelecek dendi. Önümüzdeki günler denmişti. Acaba o adım ne zaman olur? Ne zaman meclise gelir bu ittifak?
2: Mekke İttifakı biliyorsunuz sahada kurumsallaşan bir ittifak. Sahadaki gelişmelere göre belki bunun örneği çok az görülür. Siyasi tarihe baktığımızda kurulur kurulmaz hemen sorgulanmaya başlanan bir ittifak oldu. Ve üzerinde dikkatle duruldu. Nasıl hareket edecek? Nasıl bir araya gelecekler? Ne tür katkı sağlanacak? Şöyle görüyorum, sahada kurumsallaşıyor. Sorunuza da oradan gelecek olursam, evet, benim beklediğimden daha hızlı bir şekilde meclise gelecek gibi gözüküyor. Bir tezkere dün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasına baktığımız zaman, Bakanlar Kurulu'ndan sonraki yapmış olduğu açıklamayı kastediyorum. Meclise bu konuda bir tezkerenin geleceği anlaşılıyor. Şimdi çünkü önemli, niye önemli? Biliyorsunuz bir İran'ın savaşı genişlettiğini görüyoruz. İsrail bölgede bir istikrarsızlık politikası takip ediyor. Yani Orta Doğu'nun bir tarafında onlar istikrarsızlaştırmayı devam ettirirken, İran'a yapılan saldırıdan sonra İran da kendi elindeki araçları kullanarak savaşı bölgeselleştirmeye çalışıyor. Hiç öyle lafı iyi bükmece. Şimdi farklı yorumlar da yapılıyor olabilir. İran benim gördüğüm kadarıyla savaşı İran topraklarının dışına taşıma gayreti içinde. Bundan da sonuç aldıkça daha ileri bir noktaya taşıma amacı var. İlk başta şunu söylüyorum. Elbette ki İran'a yapılan saldırı hukuksuz ve doğru olmayan bir saldırıydı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in birlikte yapmış olduğu saldırıyı söylüyorum. Burada İran'a saldıran taraf Amerika ile İsrail'di. Fakat daha sonraki süreçte doğrudan bunlara değil de bir anlamda körfeze maliyeti ödettirmeye çalışan bir politika takip ettiğini görüyoruz. Özellikle Hürmüz'ü kapatması, Hürmüz'deki coğrafyanın vermiş olduğu imkanları kullanarak burada sonuç alması İran'ı biraz bunun bir ileri noktasına taşıdı. Ben bugün Yemen'de yaşanan gelişmeleri bu şekilde okuyorum. Bakın sadece Hürmüz'de kalmayacağım. Ben bunu Bab-ül-Mendebe'de de taşıyabilirim. Kızıldeniz'de de taşıyabilirim. İşaretini vermeye çalışıyor İran. Peki ne olacak diye düşünecek olursanız şu olacak. Bence çünkü biliyorsunuz sürekli masada da işte masa kuruluyor, masa dağılıyor, görüşmeler devam ediyor. Amerika'dan gelen açıklamalar, İran'larla görüşüyoruz. İran hayır görüşmüyoruz. Bazen İran görüşüyoruz, öbür taraf görüşmüyoruz diye artık böyle uluslararası siyasette de çok alışık olmadığımız, ya bunlar görüşüyor mu görüşmüyor mu sorusunu sormaya başladığımız ve hiçbir açıklamaya da güvenmediğimiz, teyit yoluna gittiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Şimdi bir de masa sürekli hareketli halde olduğu için bence İran Amerika Birleşik Devletleri ile oturduğunda İran'ın siyasal sistemini ve kendi topraktakini

0: topraklarında değil, Körfez'i ve Bab-ül-Mende ve Kızıldeniz'i konuşmak istiyor. Arap coğrafyasını konuşmak istiyor. Bunu onun için genişletiyor. Bu net. Bunu bazı arkadaşlara ben bakıyorum yorumlara, farklı yöne çekiyorlar. Hayır kardeşim, İran savaşı kendi topraklarının dışına taşıma. Amerika Birleşik Devletleri'nde masaya oturduğunda İran'ı konuşmama, İran'la ilgili konuları konuşmama, bölgeyi konuşma maddeler olarak. Burada Hürmüz'dür, işte şimdi Bab-ül-Mendeb'dir veya Arap Yarımadası'dır. Bu sebepten dolayı savaşın bölgeselleşme noktasında hızla ilerlediğini görüyorum.
1: Hocam çok hızlı merak edildiği için kamuoyunda bir cümle sizden alayım, sonra Burhan Bey'e geçeceğim. Yemen'e, Suudi Arabistan'a Türk askerinin gitmesi ihtimali çok yazıldı, çizildi Mekke İttifakı kapsamında olacak diye. Geçen hafta sizinle yine programdaydık, bu konunun buraya gitmeyeceğini söylediniz. Ama bugün gelinen noktada ihtimaller arasında yükselen bir ihtimale dönüşmüş müdür?
0: Ben şöyle söyleyeyim, ben Türk askerinin Yemen'de olacağını düşünmüyorum, hala düşünmüyorum Yemen'de. Ama Suudi Arabistan'da olur mu? Olabilir. Çünkü unutmayalım, Türkiye'nin şu anda 13 ülkede askeri varlığı var, üssü var. Türkiye'nin elinde savunma sanayi imkanları var. Yani destek verirsiniz elbette ki ittifakınıza. Bu bir de unutmayalım, Mekke ittifakı bir saldırı ittifakı değil, savunma ittifakı, kolektif savunma ittifakı. Bu bizim üst düzey yöneticilerimiz tarafından açık açık da dile getiriliyor. Zaten metne baktığımızda da bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Suudi Arabistan'da olabilir mi? Olabilir. Orada varlık gösterebilir. Orada biliyorsunuz danışmanlık olarak olabilir. Nasıl söyleyeyim?
1: Ama Türk askerinin gidip o noktalarda, yani Mekke'de ya da Medine'de belki ya da işte Riyad'da, hava limanlarında, işte kritik altyapıda var olmasını bekliyor musunuz?
0: Ben Suudi Arabistan'da olma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu ama Yemen topraklarında olma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Burhan Bey, meclise gelirse CHP nasıl bir tutum alacak? Ve mesela Türk askerinin Suudi Arabistan'a gitmesi, bu konuda sizin yaklaşımınız ne? Eğer bu ittifakın meclise getireceği metin içerisinde yer alırsa nasıl yaklaşacaksınız?
2: Şimdi Sena Alkan, şu üçgene bakmamız lazım. Öncelikle Türkiye, Arabistan ve Pakistan üçgeninde biliyorsunuz ekonomi, lojistik ve askeri bir üçgen. Burada dikkat çekilmesi gereken bu Mekke ittifakında şuna da bakmamız lazım. Bakın, dikkat ederseniz Husiler son zamanlarda saldırılarını hızlandırdı ve Arabistan'a, Mekke'ye, Medine'ye doğru saldırılara başladı. Burada Mekke ittifakı olmasa dahil dünyanın herhangi bir yerinde Kabe'ye bir saldırı olursa sizce Türkiye müdahil olmaz mı? Bundan dolayı bir önce Sayın Vekilimiz Türkiye'deki asker, yani Türk askerinin Arabistan'da olabileceğini ama Yemen'de olmayacağını söyledi. Ben de aynı kanaatteyim. Fakat baktığımızda orada savunma için orada olacağını Sayın Vekilimiz belli etti. Fakat baktığımızda savunmaya saldırı geçtiği anda, yani savunmaya saldırı yapıldığında o savunma da saldırıya geçer. Yani bak, burada Türk askeri orada sadece savunmak için Arabistan'da dursa dahil Türk askerine bir saldırı olduğu anda Türk askeri de mecburen saldırıya geçecektir. Yani orada sadece ben burayı korumak için geldim demeyecektir ki. Yine söyleyeyim, söylediğim gibi burada Mekke ittifakı olmasa dahil Kabe'ye bir saldırı olduğunda dünyadaki tüm Müslüman ülkelerin ayaklanması gibi bir durum gerçekleşir. Çünkü Kabe her ne kadar Arabistan topraklarında da olsa tüm Müslümanların Kabe'sidir. Bundan dolayı Türk askerinin orada olacağını ve korumaya geçeceğini, yeri geldiğinde saldırıya da geçeceğini düşünüyorum. Burada da olması gereken de bu. Bundan dolayı şu anda şunu düşünmeyelim. Bu ittifak, Mekke ittifakı sadece Türkiye'yi, Arabistan'ı veya Pakistan'ı korumak için kurulmuş bir ittifak değil, bölgeyi korumak için kurulmuş bir ittifak. Eğer bugün baktığımızda bu ittifak daha önce kurulmuş olsa ve İran'da bu ittifakta olmuş olsaydı, sizce Amerika çok rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak saldırıya geçebilir miydi İran'a? En azından bir temkinli düşünür, dur bakayım derdi. Bir masada oturmaya, daha ilk başta masaya gelirdi, hemen saldırıya geçmezdi. Bundan dolayı yarın bir gün daha çok zaten devlet büyükleri, sayın bakanlar da açık.

Açıklama yaptı. Sayın Hakan Fidan da açıklama yaptı. Sırada bekleyen ülkeler var. Bu ittifaka katılmak isteyen ülkeler var dedi. Bu ittifakın genişleyeceğini de düşünüyorum. Her ne kadar sayın vekilimiz ve bakanlarımız açıklama yapsa da sadece savunma için var dese de ben yeri geldiğinde saldırı için de özellikle Kabe'ye karşı bir saldırıda Türk askeri olsun, Pakistan askeri olsun, hatta ittifaka dahil olmayan ülkelerin askeri

0: Türkiye'deki iç siyasette de aynı sıkıntı yaşasınlar diye. Örnek veriyorum, şu anda Husiler Kabe'ye saldırsa bu ittifak meclise gelmeden hızlı bir şekilde, yani daha sonra meclise hızlı bir şekilde getirilip Kabe korunmaya geçilir. Bundan dolayı Husileri yönlendiren kişiler, İran olsun ya da başka ülkeler olsun, burada kargaşa çıkartıp tüm Müslüman ülkeleri birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Türkiye'de şu anda meclise gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı nasıl olur? Biliyorsunuz Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dış politikada iktidarın yapacağı her doğru atıma biz destek vereceğiz dedi. Burada da elbette Türk askerini biz kalkıp da sadece birilerinin piyonu olsun diye birilerini korumak için değil, sadece kendi güvenliği için de ve yine söyleyeyim Kabe'nin güvenliği için de Cumhuriyet Halk Partisi dostu, Cumhuriyet Halk Partisi buna onay vereceğini düşünüyorum. Tabii bu benim kendi fikrim. Parti olarak alınmış bir karar yok. Ama Sayın Genel Başkan'ın tavrı net. Türkiye için dış politika doğru atılan her adımda iktidarı destekleyeceğini zaten beyan etti.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ve siyaset bilimci CHP Arge ve üretim politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Burhan. Çok sağ olunuz. Çok teşekkürler. Şimdi devam edelim haberle. Biraz bakalım son gelişmeleri de. İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltında. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinatörü uluslararası bir uyuşturucu şebekesi takibi alındı. Şebeke farklı ülke ve illerde uyuşturucu imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize ediyordu. Uluslararası şebekenin şifreli haberleşme ağları üzerinden iletişim kurdukları belirlendi ve 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı oldukları tespit edildi. İstanbul merkezli 13 ilde 2000 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltında toplam 7 milyar 657 milyon liralık mal varlığına da el konuldu. Ankara İkinoğlu Baro Başkanı Gökhan Ademir'in barolarına üye 70 avukatın hakim ve savcı olması için referans olduklarına ilişkin açıklaması tepkileri beraberinde getirdi. Sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Ademir, seçimler öncesi baro başkanı adaylığından çekildi.
3: Genel kurulu heyecanını yaşıyoruz.
4: Canlı yayındaki ayrıcalık sözleri tepki çekti. Ankara İkinoğlu Baro Başkanı adaylıktan çekildi. Ankara İkinoğlu Baro Başkanı Gökhan Ademir katıldığı bir canlı yayında barolarına üye 70 avukatın hakim ve savcı olması için referans olduklarını ifade etmiş, eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Tartışmanın büyümesi üzerine Ademir sosyal medya hesabından baro başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.
5: Kişisel haklılık iddiasının temsil edilen kurumun itibarının önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum. Şahsıma yönelik oluşturulan tartışmaların temsil ettiğim kuruma daha fazla zarar vermemesi ve baromuzun itibarının korunması adına başkan adaylığından çekilme kararı aldığımı kamuoyuna duyuruyorum.
3: Problemin ana kaynağı
4: Ademir açıklamasında konuşmasının bütünlüğünden ve bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtıldığını savundu. Çarpıtmayla algı oluşturma çabaları arasındaki ayrımın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
1: İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattında kablolardan meydana gelen patlama nedeniyle seferler aksadı. M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda kablolarda patlama oldu. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Metro seferleri durdu. Ihlamurkuyu istasyonunda metro bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu. Yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk vardı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 3 şoförden ikisi tutuklandı. Peki şoförler ifadelerinde ne söyledi? Bir bakalım haberde.
6: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
4: Bir anda sarsıldılar ve otobüsün devrilmesiyle sürüklendiler. Süleyman Er Yılmaz o kazada işini kaybetti. Kendi yaralı kurtuldu. 11 kişinin öldüğü kazayı bu sözlerle anlattı.
6: Arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
4: Bursa'dan yola çıkan yolcu otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin vardı. Yolcular Denizli'deki kaplıcalara gidiyordu. Keyifli başlayan gezi Manisa'da faciaya dönüştü.
6: Esas şoför

0: Metin öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki yani yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı.
1: Şoförün o hatası 11 canı hayattan kopardı. Tur otobüsünün şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ve tır şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Otobüsü kullanan M.A. kavşağı kaçırdığını, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını, o sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Yedek şoför M.Y. de ifadesinde sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ileri sürdü. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden otobüs şoförüyle tır şoförü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden 11 yolcu Bursa'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
2: Çocuklar arasında ne yazık ki akran zorbalığı artıyor ve her defasında bunun şiddeti de maalesef artıyor. Son örnek İstanbul'dan 12 yaşında bir çocuk arkadaşları tarafından kolonya ile yakıldı.
3: Biri tutuyor, biri de kolonya döküyor sırtına. Çocuk iyice alev oluyor.
1: Akran zorbalığı faciayla sonuçlandı. Arkadaşlarının kolonya ile yaktığı çocuk hastanelik oldu.
3: Çakmakla çakıyorlar, birinci seferde yanmıyor, ikinci sefere yakıyorlar. Kolonya da biraz daha döküyorlar üstüne.
1: 12 yaşındaki B.A. 18 Eylül'de İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynuyordu. İki arkadaşı B.A.'nın sırtına kolonya döktü, sonra da ateşe verdi.
3: Çocuk tutuşunca söndüremiyorlar, arabaya yaslanıp söndürüyor çocuk sırtını.
1: Ailesi çocuğu hemen hastaneye götürdü. Vücudunda 3. derece yanık oluşan B.A. yaklaşık bir ay tedavi gördü.
3: Beni baba yaktılar dedi. Hemen hastaneye geldik. Orada tedavisine başladı yakan kişiler. İşte kaydıraktan düştü dediler önce. Onlar da çocuk yani. Biri 13 yaşında, biri 12 yaşında.
1: Ailenin şikayeti üzerine iki çocuk hakkında işlem yapıldı. Bir çocuk adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
3: Resmi olarak şikayetim devam ediyor. Yani benim şu an mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Çocukların da gereken cezasını almasalarını istiyorum.
2: Bu haberle biz para gündemi sonuna geldik. Bizden sonra Selengül Dayıoğlu spor haberleriyle karşınızda olacak. Yarın onda para gündem var. Ben Senalkan beklerim. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında bu akşam İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 22'de başlayacak. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar Selam.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, önemli bir karşılaşma. Galatasaray bugün Barcelona'yı evinde ağırlayacak. İlk maç maalesef istedikleri gibi olmadı. Bir mağlubiyet aldılar. Bu karşılaşma çok önemli. Barcelona şu anda Avrupa'nın en formda takımlarından biri. Şimdi Barcelona gibi oyunu rakibine kabul ettiren bir takıma karşı Galatasaray'ın kazanma planı ne olmalı?
1: Ya öncelikle topu daha fazla ayağında tutmak, tutabilmek önemli olan o. Ve tabii ki Galatasaray'ın, evet, Barcelona dünya yıldızlarına sahip. Hı. Senin de bahsettiğin gibi şu anda Şampiyonlar Ligi'nin favorisi bir ekip. Ama bir Osimhen yok. Yani Galatasaray'da bugün bütün amaç o gol noktalarında, gol bölgelerinde topu Osimhen'le buluşturmak olacak. Ki tabii ki Yamal'ı çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bir asist ustası, bir top sihirbazı, top cambazı diyelim Yamal için. Hı hı. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Aslında Okan Hoca dün yaptığı basın toplantısında, evet, da hani onlar Barcelona ise biz de Galatasaray'ız dedi.
0: O derecede, tam dedi.
1: O derecede bir meydan okuma vardı. Böyle yapmak da zorunda. Hı hı. Evet, onlar Barcelona ise Galatasaray'da Galatasaray. Selen, şunu söylemek gerekiyor. Bugün çok değişik hazırlıklar, hı hı, var Rams Park'ta. İnanılmaz bir seyirci, atmosfer. 100 bin liraya çıkan bilet fiyatları, ki Galatasaray'ın 250 milyon civarında net bir gelir beklediği karşılaşma. Hı hı. Store satışları, localar, tribün gelirleri. Bir dünya devini ağırlayacağız. İstanbul'da Barcelona olacak. Bu bile bizim için bir gurur. Puan cetveline, puan durumuna baktığınızda, şimdi Barcelona'ymış, başka bir takımmış. Hı hı. Arasında çok bir fark yok. Galatasaray, senin de söylediğin gibi, ilk maçını kaybetti. Lisbon'dan yenilgiyle döndü. Ama Barcelona'da evinde aldığı bir Feyenoord galibiyeti var. 5-1'lik galibiyet. İşte bu şartlarda bir karşılaşma oynanacak. Hani düşündüğün zaman bir puan iyi midir? Tabii ki her puan iyidir. Kazanmak olabilir mi? Galatasaray kazanırsa çok büyük iş yapar, çok büyük bir sükse yapar.
0: Kesinlikle.
1: Ki bunları da daha önce başarmış bir takım Galatasaray.
0: Şimdi 10 kez Barcelona'ya karşı oynayan bir Galatasaray var. Sadece bir karşılaşmada galibiyet geliyor. 23 Kasım 1994 senesi, yanlış, evet, hatırlamıyorsam. Okan Buruk oyuna sonradan giriyor. 1-1'ken 2-1 oluyor ve bir galibiyet geliyor. Şimdi Okan Hoca bu sefer Galatasaray'ın başında. Yine bir galibiyet yaşar mı, yaşatır mı?
1: Ya şimdi Galatasaray'ın, söyledim, bu gibi takımları aldığı çok önemli zaferler var.
0: Evet,
1: çok,
0: var.
1: Çok önemli galibiyetler var. Yani evet, kağıt üzerinde baktığınızda Barcelona maçın favorisi.
0: Evet,
1: ama işte o maç sahada oynanmadan, o 90 dakika bitirilmeden de kazanılmıyor. Bunu da kesinlikle bilmek gerekiyor. Evet, 10 maçın 6'sını kaybetmiş Galatasaray Barcelona'ya karşı. 3 beraberliği, 1 galibiyeti var. O da 94'te. Ben hatırlıyorum maçı. Çok iyi hatırlıyorum. Umarım 26-32 yıl sonra yine aynı şekilde bir zafer gelir diye Türkiye, bütün Türkiye olarak düşünüyor. Sadece Galatasaraylılar düşünmüyor bunu.
0: Barcelona geliyor. Maç Galatasaray'ın evinde oynanıyor. Şu anda sadece Galatasaray taraftarları değil, tüm Türk futbol severler bu karşılaşmayı bekliyor. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacağı gerçekten çok belli. Yıllardır sağlam bir takım olduğunu gösteren Galatasaray'a karşı oynayacak Barcelona. Dün basın toplantısında Okan Buruk'un ardından Torreira'da ne kadar inandıklarını, ne kadar güçlü bir kadroya sahip olduklarını söyledi. Bunlar gerçekten altı çizilmesi gereken cümleler.
1: Evet.
0: Evet, Barcelona diyoruz dünyanın en büyüklerinden bir tanesi, ama onun da karşısında Galatasaray var.
1: Senin de bahsettiğin gibi Galatasaray'da da şuna dikkat etmek gerekiyor. Burada görev alacak 11 futbolcu yedekleriyle birlikte, onlar için de bir vitrin maçı bu. Barcelona'ya,
0: evet,
1: karşı
0: kendini
1: oynamak.
0: Gösterecekler.
1: Evet, Türkiye Ligi'nde oynuyorsunuz, Türkiye Kupası'nda oynuyorsunuz, ama ne olursa olsun Avrupa vitrini, Şampiyonlar Ligi vitrini, hele hele böyle bir takım karşısında oynamak tabii ki çok önemli. Torreira dün basın toplantısındaydı. Çok iş düşecek. Orta sahanın yükünü çok omuzlayacak bir futbolcu, bir görev adamı. Yani onun da tabii ki katkısı bugün çok önemli olacak takımda. Ben istersen Okan Hoca'nın kafasındaki 11'den de bahsetmek istiyorum. Uğurcan tabii vazgeçilmezi Galatasaray'ın. Hı hı. Barış Davinson, Abdülkerim ve Jakobs'tan bir dörtlü orta saha. Torreira orta sahanın gene dinamosu olacak. Lemina var, kanatlarda Yunus var. Batrakov son haftalarda formunu evet. hayli ilerletti hı hı. ki Galatasaray büyük umutlarla gelen bir futbolcu. Bu maça ağırlığını mutlaka koyacaktır diye düşünüyorum. Yani
0: özellikle son maçta kendini çok iyi gösterdi.
1: Bugüne kadar koyduğu o performansı daha da üzerine çıkmasını bekliyorum ben Batrakov'un. Çünkü gerçekten çok şey bekleniyor kendisinden. Bu beklenti de Türkiye Ligi'nden çok Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki beklenti var. Leo oynayacak. Osimhen 17 Avrupa maçında 13 gol kaydeden bir oyuncu Galatasaray formasıyla. Yani hani Osimhen gol atmasa bile rakip üzerindeki o baskısı, rakibi yıpratması, onların birinci bölgesinden çıkaracağı toplardaki yapacağı hamleler Galatasaray için çok büyük bir dinlenme fırsatı da yaratacak. Avantajlı olacak takım için. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Evet, çok yıldız ismi var Galatasaray'ın ve bu akşam neden bir galibiyet gelmesin Barcelona karşısında? Gerçekten bir çıkış bekliyoruz Galatasaray'dan.
1: Yani bunu canı gönülden diliyoruz. Zaten bu maçtan alınacak 3 puan da Galatasaray'ın hani Şampiyonlar Ligi'nde var olma mücadelesini ortaya koyacak. Çünkü bu maçta kaybederse 2 maç 0 puan puan alamayan takımlar listesinde kalacak Galatasaray ki o 8'den sonra 8-24 arası yer almak alınacak 3 puanlara çok çok bağlı.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz
1: ben
0: size.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Umarız galibiyetlerin ardından
1: i̇çtenlikle,
0: konuşuruz.
1: İçtenlikle başarılar kesinlikle. Galatasaray'a. Umarım vurdukları gol olur bu akşam. Hem Galatasaray için hem de diğer takımların.

0: için aynı şeyler söz konusu tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Evet, spor bültenimizi noktaladık. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez bizlerle birlikteydi. Az sonra gün ortasında Serap Belet karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: İyi günler sevgili seyirciler. 13 Ekim Salı bugün. Ben Serap Belet. Gün ortasına hoş geldiniz. Grup toplantıları var elbette ve siyasilerden de sıcak açıklamalar var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamayla başlayalım. Hemen partisinin grup toplantısında konuştu ve Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteği sağlanmalı dedi.
1: Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır. Bu menfur saldırılar kuşkusuz bütün bölgenin huzur ve istikrarını hedef almaktadır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında bu konuya değindi. Mekke İttifakı ile ilgili Türkiye bir savaşın tarafı haline getirilmemelidir dedi.
2: Kimse meclise gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş, anayasanın 90 ve 92. maddelerini yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Böyle pakt anlaşmaları barış zamanında güçleri birleştirmek, caydırıcılığı arttırmak, savaşa mani olmak, tarafların hiçbirisinin savaşa muhatap olmamasını temin etmek için yapılır.
0: Peki sahada durum ne? Suudi Arabistan'la Husiler arasında sular durulmuyor. Aksine gerilim daha da artıyor. Husiler tarafından fırlatılan bir dizi balistik füze engellenirken ABD Başkanı Trump yanlış işler yapıyorlar diyerek Husilere tepki gösterdi. İddiaya göre İsrail'in Husilere müdahale etmeyi isteği Suudi Arabistan tarafından reddedildi.
3: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları hız kesmedi. Trump, Husiler yanlış işler yapıyor diyerek tepki gösterdi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırı tansiyonu yükseltmişti. Can kayıplarının yaşandığı saldırının ardından ABD Başkanı Trump da tepki gösterdi.

0: Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, yanlış işler yapıyorlar dedi. Açıklamalar peş peşe gelirken saldırılar da devam etti. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husiler tarafından fırlatılan bir dizi balistik füzenin engellendiğini, ülkenin güneyindeki Hamis Mushayt kenti içinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu. İsrail basınında ise dikkat çeken bir iddia yer aldı. Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Husilere müdahale etmek istediğini, ABD arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ı buna ikna etmeye çalıştığını, ancak Suudi Veliaht Prens Selman'ın buna karşı çıktığını yazdı. İddiaya göre Selman, İsrail'e güç birliği yapmanın kamuoyu nezdinde iyi bir izlenim bırakmayacağı gerekçesiyle teklifi reddetti. ABD merkezli Wall Street Journal ise Prens Selman'ın sığınaklarla donatılmış ve sıkı bir şekilde korunan saraylar arasında yer değiştirdiğini öne sürüyor. Yoğun güvenlikli noktalar dışına çıkmadığı iddia edilen prensin ayrıca özel olarak seçilmiş bir güvenlik ekibi tarafından korunduğu belirtiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinden kalkan Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağı İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda bomba tehdidi nedeniyle aranıyor. İsrail medyasının haberine göre New York'tan kalktığı uçak bir Delta uçağı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indikten sonra isimsiz bir bomba tehdidi nedeniyle arama altına alındı. Yediot Aronot gazetesi güvenlik görevlilerinin uçakta arama yaptığını, yolcuların ise uçaktan tahliye edildiğini öne sürdü. Habere göre tehdidin güvenilirliği henüz kanıtlanmamış durumda ve güvenlik kontrolleri de devam ediyor. Yani aslı var mı bu bomba ihbarının, yok mu, bu arama tamamlandıktan sonra belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından dün açıklamalar yaptı. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Muhalefetin süreç için kullandığı söylemlere tepki gösterdi.
2: Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
3: Haksız kazancı izin vermeyiz mesajı verdi. Muhalefetin politikasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukukun dışına çıkanlara hesap soruyoruz dedi.
2: Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin süreç yönetiminden bahsetti.
2: Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon koordinasyon kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek.
3: Erdoğan, fon soruşturmasına dair benzer hadiselerin yaşanmaması için gereken neyse hayata geçireceğiz dedi. Kabine üyelerine yönelik itibar suikastına izin verilmeyeceği mesajını verdi.
2: Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin ünvanı, mesleği, konumu ona

0: FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
1: Başkent'e gidelim şimdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hem fon soruşturmasındaki iddialar hakkında çıkan asılsız iddialar hem 15 yaş altına getirilen sosyal medya düzenlemesi. Burada da önemli adımlar atılıyor. Emre Karaca'dan öğrenelim neler söyledi Göktaş.
2: Serap Belet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gündemdeki sorulara ilişkin olarak yanıtlarını kabine toplantısı sonrasında verdi. Bunların başında şüphesiz fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik olarak muhalefet cephesinden yapılan bazı iddialar vardı. Buna yönelik olarak Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin babası hakkında iftira attığına dikkat çekti Göktaş. Bununla birlikte şu ifadeleri kullandı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Asıl sorulması gereken soru şudur. Ben aileme yönelik bir iddiayı doğrulamak için bile sınırlı bilgiye erişebilirken onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgiler onlara nasıl erişti şeklinde bir yanıt verdi. Bir kez daha yenilemekte fayda var. Yeni Parti cephesinden gelen iddialarında iftira olduğunu altını çizdi. Zaten kendisi konuya ilişkin olarak adli bir süreci de başlatmıştı. Şimdi Bakan Göktaş'ın gündemindeki bir başka konuda özellikle 15 yaş altına yönelik olarak sosyal medya düzenlemesiydi. 1 Kasım tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğine dikkat çekti. 31 Mart 2027 tarihine kadar da geçici bir hükümle uyum sürecinin başlayacağını söyledi. 15 yaşında olduğunu doğrulayamayan kullanıcıların hesap açamayacağını belirtti Göktaş. Burada kullanılacak mekanizma da e-devlet olacak. Yani e-devlet üzerinden 15 yaşını dolduramamış herhangi bir kullanıcının sosyal medya üzerinde bir hesap açamayacağına dikkat çekti. Tabii farklı zaman yaş aralıklarına yönelik olarak da farklı uygulamalar söz konusu olacak. 15 ile 18 yaş aralığına yönelik olarak da alınan tedbirlerin altını çizdi. Bu kapsamda ekran bağımlılığı oluşturabilecek ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma gibi uygulamaların olmayacağını dikkat çekti. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacağını, canlı yayın açılamayacağını söyledi. 15 ile 18 yaş aralığında bununla birlikte çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemelerin de getirilebileceğini ifade etti. Tabii yine 15 yaş altına 15 yaşından küçük kullanıcılara yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin olarak da özellikle 15 yaşından küçük bir çocuğun bir hesap açtığına dair şüphe oluşması durumunda platformun söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacağına dikkat çekti. Kullanıcıyı yeniden e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendireceğini vurguladı. Burada bir teyit mekanizması oluşacak. Diyelim ki çocuk babasından annesinden ayrı bir şekilde hesaba giriyor dedi. Bu konuda sosyal medya üzerinden platformlar üzerinden hem devlet hem sosyal medya platformlarının çeşitli tedbirleri devreye sokacağını ifade etti. Çocuk dostu bir ekosistemin bundan sonraki düzenlemelerin ardından oluşacağına dikkat çekti Göktaş. Kabine toplantısı sonrası verdiği beyanlar bu şekildeydi.
1: Evet, Emre Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu konuyu biraz ayrıntılı konuşalım. Ekran başındaki anne babalar için de aydınlatıcı olsun. Çünkü Kasım ayı itibariyle uygulama başlıyor. Habertürk Teknoloji Editörü Cem Kadri Özenen de yanımda. Cem hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi benim 15 yaş altı bir çocuğum var, oradan başlayalım. Hı-hı. Onunla ilgili bu sosyal medya düzenlemesi ne yapıyor, ne getiriyor?
3: Şimdi şöyle, 15 yaş altına tamamen yasaklanıyor sosyal medya. Şu anda hiçbir hesabı yoksa, yeni hesap açmak istiyorsa zaten açamıyor ama hali hazırda hesabı varsa
1: tamam.
3: Sosyal medya uygulamalarıyla yani şirketlerle şu anda devlet görüşme halinde ve bazı yaptırımlar olacağı da belirtildi. Diyorlar ki siz her kullanıcıdan çocuk olduğunu düşündüğünüz içerikleri takip eden kullanıcılardan yaş takibi isteyeceksiniz. Yaşının 18 yaşından büyük olduğunu veya 15 yaşından büyük olduğunu kanıtlamasını isteyeceksiniz diyor. Hmm. Bunu nasıl yapıyorlar? Şimdi hali hazırda bizim de yaptığımız şeyler var. Kimliğimizi bazı uygulamalara yollayarak evet. doğrulama talep edebiliyoruz. Öyle bir doğrulama talep edecek çocuklardan. Hı hı. Eğer o doğrulamayı yapamazsa direkt olarak hesap kapatılacak. Benzer uygulamalar Avustralya'da ve Avrupa'da bazı yerlerde de yapıldı. Avustralya'da 4000'in üzerinde hesap kapatıldı. Daha sonra işte 2026'nın başında başladı. Sonra bu 30 binlere kadar çıktı.
1: Aslında çok az ama yine de. Ne kadar az kapatılırsa 30 bin bir ülke
3: esas
1: için.
3: Esas mesele o değil. Bu kadar hesabın kapatılmasına rağmen halen sosyal medya kullanımının

0: düşmediği görüldü. Yani çocuklar aslında ebeveynlerin uygulamalarıyla, telefonlarıyla veya onların adına hesap açarak devam ediyorlar. Evet. Çünkü ebeveynler de bazen işine geliyor tabii çocuğunun telefonla oynaması veya tablette video izlemesi. Dolayısıyla ebeveynler buna çok karşı olmayan ebeveynler izlemeye
1: kendi
0: devam
1: adına bir hesap
0: sağlıyor.
1: Olarak hesap üzerinden devam etmesine izin veriyor ama bu doğrulamayı yapmasını isterse
0: bu doğrulamayı
1: o şirket
0: kendi adı üzerinden yapıyor mesela.
1: Bunu devre dışı bırakabilir mi ebeveynin dahil olmasını? Ebeveynin
0: şöyle,
1: devre dışı bırakabilir
0: Bakan Göktaş'ın
1: mi?
0: Açıkladığı biz bunları da takip edeceğiz. Hı hı. Yani izlediği içeriklere göre bunu çocuğun kullandığına dair gelişmeler varsa mesela bir kere daha bir uygulamadan şey gidebilir diyor. Tekrar bir doğrulama talebi gidebilir ve o telefon çocukta ise bu doğrulamayı yapamaz o anda. Dolayısıyla o hesap kapatılır şeklinde bir açıklama
1: 15
0: var.
1: Yaş altı bütün bu Instagram'lar, TikTok'lar bunları kullanamaz. Sadece bu tür sosyal medya platformları kapalı.
0: Evet.
1: 15 yaşın üzerinde 18 yaş altı çocuklarda da bazı sınırlamalar
0: esas
1: var.
0: Esas büyük değişiklik orada oluyor.
1: Evet, onu biraz bize sadeleştirerek anlatır mısın?
0: Örneğin ya şimdi sosyal medya fenomenliği çok yaygınlaştığı için çocuklarda da özellikle ergenlik çağında bunu çok görmeye başladık. Canlı yayın açıp gittikleri yerleri anlatmalar vesaireler gibi veya oyun oynayan çok fazla içerik üreticisi var ve 15-18 yaş bunların tam başladığı yaşlar aslında. Yani içerik üreticisi olma hevesiyle başladıkları
1: mesela
0: yaşlar.
1: Mesela YouTube'da video paylaşmak da bunun içinde.
0: Evet, özellikle canlı yayın açma konusunda problem olacak. YouTube'da yani sonradan yani çekilmiş videoları sonradan paylaşmak değil ama canlı yayın açamayacaklar. Mesajlaşmada bazı engeller gelecek. Bir de ebeveyn denetimi zorunlu hale gelecek bu yaş aralığında. Yani benim çocuğum benim denetimim olmadan o platformda bir içerik üretemeyecek.
1: Denetimden veya kastın ne? Ebeveyn denetimin nasıl kontrol edilebilir bir
0: şöyle,
1: şey yani nedir?
0: Hesaplar direkt olarak birbirine bağlı oluyor. Yani benim çocuğumun hesabı benim hesabımla bağlantılı oluyor. Ben onun paylaştığı bütün içerikleri kontrol ederek onaylıyorum. Aynı zamanda gelen mesajlar bana da düşüyor. Böylece kontrol altında olmuş oluyor.
1: Biraz aslında ebeveynin de bu konudaki hassasiyetiyle de bağlantılı,
0: evet,
1: tutumuyla
0: ama
1: da bağlantılı.
0: Ama uygulamalar bunu zorunlu tutacak.
1: Tabii yani ebeveynin haberdar olmasını zorunlu hale getiriyor ama ebeveynin tutumu göreceli tabii,
0: tabii
1: kişiden kişiye
0: daha
1: değişiyor.
0: Daha öncesi zorunlu değildi. Ben de kullanıyorum. Benim telefonumda uygulama var. Ben de bir hem teknoloji editörü hem de bir ebeveyn olarak çocuğumun telefonunda indirebileceği uygulamalara kadar ben denetleyebiliyorum. Yani o benden izin istiyor. Ben onaylarsam onun telefonuna iniyor o uygulama.
1: Doğru.
0: Benim yaptığım böyle bir şey vardı. Zorunlu değildi. Ben yapıyordum. Şimdi sosyal medyada özellikle zorunlu hale geliyor.
1: Özellikle bu canlı yayını açma konusu aslında çok riskli. Orada bir birileri çocukları suistimal de edebiliyor.
0: Direkt
1: yani
0: mesaj da
1: davet ediyorlar ya da onlar kendi aralarında konuşuyorlar, davet ediyorlar canlı yayın açmasını, görüntülü konuşmayı istiyorlar. Orada çocuk istismarı, çocuk müstehcenliği ile ilgili istismarlar ne yazık ki yaygınlaşmaya başladı. Sanıyorum en çok bu tür şeylere karşı
0: bir
1: da koruma amaçlı.
0: Bulabilirler. Nerede olduğunu öğrenirler. Yalnızsa yalnız olup olmadığını. Yani bu
1: tabii evde misin?
0: Giderek,
1: yalnız mısın? Nerede yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Sohbet ederek arkadaş gibi her şeyi yapabilir.
0: Bir de şimdi yapay zeka çağına geldiğimizde çocukların yüzünün, sesinin taklit edilmesi biraz yaygın hale geldi. Ebeveynleri de bunlarla tehdit edip şey yapıyorlar. Ya bu canlı yayınlardaki paylaşımlar onun da kolaylaşmasına sebep olabilir maalesef.
1: Yani hem çocuğun kaydedilen görüntüsü yapay zeka ile değiştirilebilir, farklı şekilde kullanılabilir. Hem de belki çocuk konuştuğu kişinin bir çocuk olduğunu zanneder. Kendisini de bir çocuk gibi gösterebilir.
0: İşte mesajlaşmanın kısıtlanması da o yüzden.
1: Evet, yani karşısında diyelim ki anne babası uyarıyor sakın yetişkinlerle konuşma buradan. Ama karşısındaki kendini yapay zeka ile bir çocuk gibi de gösterebilir.
0: Evet.
1: O yüzden çocuğun da onu filtrelemesi imkansız hale geliyor. O kadar çok açık var ki. Ekran kaydı yapılamayacak. Canlı yayını söyledin. Ekran kaydırılamayacak. Ne demek yani şu böyle hani.
0: Sınırsız kaydırmanın önüne geçmek için ona belli bir kota konuyor. Yani gece hepimiz yapmışızdır. Uyumadan önce böyle saatlerce zombi
1: yani
0: gibi.
1: Havuzdaki videolarda böyle uzun süre bir 15 yaş üzeri bir çocuk kaydıramayacak oradaki videoları ve görüntüleri.
0: Oradaki amaç yani zombileşmenin biraz önüne geçmek aslında.
1: Evet, yaş doğrulaması bunu söylediğin
0: E-Devlet üzerinden yapılacak yaş doğrulaması.
1: Öyle mi? Evet. Yani mesela çocuğun bir Instagram hesabı var ona bir yaşınızı doğrulayın kimliğinizi doğrulayın diyor bir link yolluyor belki onu E-Devlet üzerinden mi yaptırıyor?
0: E-Devlet üzerinden yaşını doğrularsa bunu oradaki aldığı bilgiyi sosyal medya kuruluşuna verdiği zaman hesap açması mümkün olabilecek. Yani 15 yaşın üzerindeyse 15-18 aralığında diye bir hesap açabilecek.

0: Şimdi veya daha büyükse işte bize de gelebilir bu doğrulama talebi bu arada.
1: Doğrulama taleplerine de dikkat edelim. Gerçekten resmi bir hesaptan şimdi her linki de tıklamayalım diye uyarıyoruz ya.
0: Evet, linkleri tıklamayın. Linkler genellikle o özellikle mesaj olarak gelen linkler hakkınızda dava açıldı. Yaşınızı doğrulayın. Bu linke tıklayın, bilgilerinizi verin. Onlara çok dikkat etmek
1: yani,
0: lazım.
1: Yani resmi web sayfasına giriş
0: e-devlet üzerinden yapılacak.
1: Kendimiz bağımsız olarak e-devlete girip yapmalıyız. En doğrusu bu değil mi?
0: Evet,
1: bunu da söyleyelim.
0: Öyle.
1: Çünkü belki de bunu fırsata çevirmek isteyenler olacaktır. Hı-hı. Böyle kimlik doğrulama talepleri,
0: kesinlikle
1: mesajlar.
0: Olacaktır.
1: Lütfen iki kere bakın, dikkat edin ve resmi olarak web sayfası üzerinden, e-devlet üzerinden bu işlemleri yapın. Çünkü Kasım ayı itibarıyla binlerce, on binlerce insana belki, eğer bu şirketlerde tabii platformlarda üzerine düşeni hızlıca yaparsa, hı-hı, bu doğrulama mesajları gidecek muhtemelen. Görüldü bilgisi kapatılacak. Neden
0: bu da
1: ihtiyaç
0: mesaj
1: duydu?
0: Attığımızda karşıdaki okudu mu okumadı mı? Ya işte gelen az önce söyledik ya, çocuk olmayıp yerini öğrenmek ister, mesaj atar. O mesajın görüldü bilgisini alınca daha çok üzerine gidebilir diye karşıdakinin, yani çocuğun okuyup okumadığı anlaşılmayacak. Mesaj atsanız bile bunu görüp görmediği karşı taraf tarafından anlaşılmayacak.
1: Evet, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı Cem? Yani bir teknoloji editörü olarak.
0: Bu uygulamalar bazı ülkelerde başladı. İşte az önce dediğim gibi çok da 2026 itibariyle, gerçi henüz çok erken oradakilerde, bu yıl başlayanlar var. Çok başarıya ulaşabilmiş değil. Ben bir ebeveyn olarak tamamen yasaklamak yerine kontrol altında tutmanın daha doğru olduğunu
1: ben
0: düşünüyorum.
1: Ben 15 yaşın öncesine
0: araştırmacılar da öyle
1: ya.
0: Şey
1: ben
0: 15 yaşın 15-18 arasındaki uygulamalar çok doğru geliyor bana.
1: 15 yaş öncesine bence yasaklamak da tabii çok göreceli bir konu bu. Herkesin
0: zaten,
1: farklı yaklaşımı.
0: Özellikle bu konuda duyarlı ebeveynler bunu yapmaya çalışıyor. Ama şey var ya, yasağın çekiciliği gibi bir durum var ya, çocuklarda özellikle ergenlerde bu daha çok oluyor. Hayır yapamazsın deyince çocuk daha çok oraya yöneliyor.
1: Haklısın.
0: Ben arkadaşlarım yapıyor, ben neden yapamıyorum ha?
1: İşte arkadaşlarım yapıyor, kaldırıyor. Diğerinde aile baskı kurmuş oluyor. Ama resmi kurumlar tarafından bu sınırlama geldiğinde bu mazeret ortadan kalkıyor. Ya yani benim arkadaşım kullanıyor, neden kullanamıyorum diyemiyor çocuk. Herkese yasak oluyor. O biraz kolaylaştıracağım, orada da işte sistemin iyi işlemesi ve gerçekten herkesin kullanmaması lazım.
0: Evet.
1: Çünkü zaten çocuklar oyunları oynuyorlar, başka platformlardan videolar izliyorlar. Bunu tümüyle yasaklayamıyorsun. Ama sosyal medyaya, küçüklere, yani
0: ben bunları yapabildiklerimizi ebeveyn olarak çocuklarla beraber yapma taraftarıyım.
1: Doğru.
0: Böyle olunca o iş daha çekici, yani aileyle yapılabilen aktiviteler daha çekici hale geldiği zaman diğer o zombileşme dediğimiz şeyden vazgeçiyorlar zaten.
1: Doğru. Çocuklarla insanlar sohbet edebiliyorsa, iletişim kurabiliyorsa o kadar zaten kopuklukta yaşanmıyor. Çok teşekkür ediyorum
0: Cem
1: Kadri Özenen. Uygulama böyle 1 Kasım değil mi?
0: 1 Kasım
1: itibariyle de yürürlüğe giriyor. Şimdi bir başka canlı yayın noktasına gidelim. Sabah saatlerinde Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. Emre Aytekin'i gördünüz. Nedir operasyonun gerekçesi ve gözaltılar var mı Emre?
2: Serap Belet, operasyon kapsamında şu ana kadar 25 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında iki belediye başkan yardımcısı da bulunuyor. Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi ve sabah 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiğini ifade edelim. Aslında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasını genişletti. İlk operasyon 30 Temmuz tarihinde yapılmıştı. 55 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı ve Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklanmıştı. Başsavcılık elde edilen yeni bulgular, deliller neticesinde bu soruşturmayı genişleterek bugün ikinci dalga operasyonu gerçekleştirdi. Peki dosyadaki suçlamalar neler, iddialar neler, ona da kısaca bir bakalım. Soruşturmada belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldı, sahte belgeler düzenlendi, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerinin imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiası yer alıyordu. İşte bu iddiaların ardından başsavcılık soruşturmayı başlattı. Dosyada Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, MASAK verileri ve HTS analizleri değerlendirildi ve bugünkü operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilere suç örgütü kurma, yönetim

0: İşletme, üyelik, zimmet, rüşvet, itikap, ihaleye fesat karıştırma ve Edim'in ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi ve bu kapsamda da sabah saatlerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve 25 şüphenin tamamı gözaltına alındı. Şüphelerin gözaltındaki işlemleri devam ediyor. Bir diğer yerde ise adreslerde ise arama ve el koyma işlemleri sürüyor.
1: Emre Aytekin, çok teşekkürler. Şanlıurfa'dan bir haber var sırada. Bir evde silah olduğu yönünde polise ihbar geldi. Şüpheli kaldığı odaya baskın yapan polisle çatışmaya girdi. Başından vurulmuş halde bulunan 30 yaşındaki zanlının kendi silahıyla hayatına son verdiği belirlendi.
2: Müdürün camdan girmezsin kimse!
3: Kaldığı odada silahlar vardı. İhbar edilince polis geldi. Teslim olmak yerine polise silahla ateş açtı.
2: Müdürün camdan girmezsin kimse!
3: Silah seslerinin yükseldiği yer Şanlıurfa. Firari Celal Çaltı kentteki bir rezidans dairede kalıyordu. Çaltı'nın kaldığı odada silahlar olduğu yönünde ihbar yapıldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlıya teslim ol çağrısı yaptı. Çağrıya uymayan Çaltı silahla ateş açtı.
2: Müdürün camdan girmezsin kimse!
3: 30 yaşındaki şüpheli polisin odaya girmesini engellemeye çalıştı.
2: Müdürüm yok! Kapılarınızı okturun!
3: Bir süre sonra silah sesleri kesildi. Ekipler içeri girdi. Celal Çaltı başından vurulmuş halde bulundu. Ölen şüphelinin kendi silahıyla hayatına son verdiği belirlendi.
2: Kapılarınızı okturun!
3: Celal Çaltı'nın ölüm haberini alan yakınlarıyla polis arasında gerginlik çıktı. Ölen zanlının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Yine bir anlaşmazlık iki aile arasında, yine arazi anlaşmazlığı Kastamonu'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Kurşunların hedefi olan baba, iki oğlu ve kardeşi hayatını kaybetti.
3: İddiaya göre aralarında husumet vardı. Pancar tarlasında çıkan kavga aynı aileden 4 kişi hayattan kopardı. Olay Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. Akdeğirmen köyünde iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında pancar tarlasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce Çetin Ağa yanındaki tabancayı çıkarıp peş peşe tetiğe bastı. İlhan Karasu ve oğulları Ali ve Sefa ile kardeşi Halit Karasu kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler incelemelerin ardından morga kaldırıldı. 4 kişiyi katledip kaçan şüpheli Çetin Ağa, olaydan sonra Kastamonu'da jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Yine bir kazı sırasında yine bir çökme meydana geldi. Van'da bu kez kazı yapılan alanın bitişiğindeki lokanta çöktü. Görüntü geliyor ekrana. İpek Yolu ilçesinde Van'ın yaşandığı olay. Eski belediye iş merkezinin olduğu alanda bir kazı çalışması yapılıyordu. Bitişikteki lokanta kazı alanına doğru çöktü. Olay gece yaşandığı için lokanta kapalıydı. Bu gündüz de olabilirdi çünkü pek çok örneğini gördük. Daha dün bir kentsel dönüşüm için bina yıkılırken binanın nasıl devrildiğini gördük. Ucuz atlatıldı yine. Bütün sokağa doğru 7 katlı bina devrilmişti. Burada da kazı yapılırken lokanta gördüğünüz gibi çökmüş. Gece olduğu için çok şükür kimseye bir şey olmadan atlatıldı. İstanbul'da metro hattında kablolarda meydana gelen patlama korkuttu. Metronun en yoğun saatinde vagonlarda panik yaşandı.
4: Bak gene patlıyor.
3: Metronun en yoğun saatleriydi. Önce patlama sesi duyuldu, sonra duman yükseldi. Yolcular büyük panik yaşadı.
5: Ya şu an herkes çok korkmuş. Ortada da bir yerde
3: kendi. İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattındaki kablolarda patlama meydana geldi. Ihlamur Kuyu istasyonu yakınında yaşanan patlama sonrası tüneli duman sardı.
6: Biz trendeyken birden bir patlama sesi oldu. Ne olduğunu karşılayamadık.
3: Herkesin işe ve okula gittiği saatte vagonlar çok kalabalıktı. Büyük panik yaşandı.
4: Bak gene patlıyor.
6: Sonra bir duman çıktığını gördük. İstasyondakiler

0: Açıştı. Bizde acil durumda hastı ama kapılar açılmadı.
1: Seferler durduruldu, yolcular tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir yolcuya ambulansla müdahale edildi. Metrodan çıkan yolcular otobüs ve minibüslere binerek yoluna devam etti. Seferler uzun süre aksadı.
2: Siber saldırılar bambaşka şekillerde artık yapılıyor. Fransa'da gıda stoklarına yapıldı bu kez siber saldırı. Yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri hedef alındı. Soğutucular devre dışı bırakıldı. Çok ciddi miktarda gıda ürünü bozuldu. Saldırı nedeniyle bazı mağazalarda da yangın çıktı. Gıda ürünleri bozuldu, kullanılamaz hale geldi. Diğer Avrupa ülkelerini de etkilemiş olabileceği konuşuluyor bu saldırının.
1: Siber saldırılar bu kez süpermarketleri hedef aldı. Buzdolaplarının ısı ayarları değişince tonlarca gıda çöpe atıldı. Fransa'da yüzlerce süpermarketin internet bağlantılı soğutma sistemleri siber saldırıların hedefi oldu. Bilgisayar korsanları gece saatlerinde marketlerin buzdolabı ve dondurucuların sıcaklıklarını 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı nedeniyle bazı mağazalarda yangın çıkarken çok sayıda taze ve dondurulmuş gıda ürünü bozularak kullanılamaz hale geldi. Sağlık risklerini önlemek amacıyla etkilenen bütün gıda ürünleri imha edildi. Saldırıdan yüzlerce büyük perakende zinciri etkilenirken Paris savcılığı da geniş çaplı siber saldırıları doğruladı. Fransa Başbakanı Le Cornu, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'na saldırının araştırılması talimatı verdi. Saldırının diğer Avrupa ülkelerini etkileyebileceği ihtimali üzerine uluslararası koordinasyon başlatıldı. Hollanda, İspanya, Portekiz, Almanya ve Belçika'nın saldırıdan etkilenmiş olabileceği değerlendirilirken, Hollanda'nın en büyük süpermarket zincirinde de dijital güvenlik sorunu yaşandı. Market, önlem amacıyla bazı sistemlerini devre dışı bıraktı. Ürün tedariğinde aksama oldu. Süpermarketlerdeki soğutma sistemleri genellikle birden fazla buzdolabı ve dondurucuyu yöneten merkezi kontrol panelleri üzerinden çalışıyor. İnternete bağlı olan bu sistemler, bakım şirketlerinin sıcaklık ayarını uzaktan değiştirmesine olanak sağlıyor.
2: Tekrar Fransa ile devam edelim. Biliyorsunuz bir aydır öğrenci protestoları devam ediyor. Lise öğrencileriyle başladı, üniversitelere de sıçradı. Şu ana kadar 6800'den fazla kişinin gözaltına alındığı, 21'inin tutuklandığı belirtiliyor. Belçika'da da eğitim reformuna karşı protestolar sürüyor.
3: Fransa'da öğrenci eylemleri yaklaşık bir aydır devam ediyor. Belçika'da da eğitim reformlarına karşı protestolar düzenleniyor. Fransa'da öğrenciler okullar için daha fazla imkan ve personel talebiyle protestolara başlamıştı. Birçok kentte okullar abluka altında tutulmaya devam ediyor.
4: En çok sıcaklıktan etkileniyoruz. Yazın ikinci kattaki sınıflarda sıcaklık 38-39 dereceyi buluyor. Bu da ders işlemeyi imkansız hale getiriyor. Kışınsa sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşüyor. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde ders çalışmak gerçekten zorlaşıyor.
3: Şu ana kadar eylemlerde 6800'ün üzerinde kişi gözaltına alınırken 21 kişinin ise tutuklandığı belirtildi. Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde 1000'i aşkın kişi yaralandı. Belçikalı öğrenciler de Fransızca eğitimdeki bütçe kesintileri ve reformlar nedeniyle protestolar düzenliyor. Başkent Brüksel'deki eylemde bazı göstericiler slogan atıp taş ve havai fişeklerle kamu alanlarına zarar verdi. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericileri dağıtmak için tazikli suyla müdahale edildi. 9'u 18 yaşından küçük 10 göstericinin tutuklandığı, bazılarının da gözaltına alındığı bildirildi. Brüksel'de Sosyalist Kamu Hizmetleri Sendikası çağrısıyla kamu çalışanları greve gitti. Öğrenci protestolarıyla aynı güne denk gelen grev, ulaşımda önemli aksamalara neden oldu. Ayrıca ülke genelinde eğitim, posta ve cezaevleri gibi kamu hizmetlerinde de aksamalar yaşandı. Sendika, kamu hizmetlerindeki kesintilerin çalışanların iş yükünü arttırdığını ve vatandaşlara sunulan hizmetleri olumsuz etkilediğini savunuyor.
2: ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında ilan ettiği ateşkes hakkındaki soruları yanıtladı. Ateşkesin kendisi söylediği için ilan edildi.

0: edildiğini söyledi Trump. İki tarafın da ateşkesi ihlal ettiğini savundu.
1: ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya arasında ilan ettiği ateşkese ilişkin konuştu. Her iki tarafın da ateşkesi ihlal ettiğini savundu.

0: more than Zelensky.
1: Trump, Putin'le yaptığı dizel anlaşmasına yönelik eleştirilere ise sosyal medyadan yanıt verdi. AB Rusya'ya enerji için 250 milyon dolar ödedi diyerek Amerikan halkı için doğru seçimi yaptığını söyledi. Rusya'dan da Avrupa Birliği'ne yapılan enerji ihracatına ilişkin açıklama geldi. Başbakan yardımcısı Novak, 2022'den bugüne kadar AB ülkelerine toplam 320,7 milyar dolarlık enerji tedarik ettik dedi. Rusya'nın yıl sonuna kadar aylık dizel yakıt ihtiyacını 3,5 milyon tona çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Trump geçtiğimiz hafta Rusya'nın ABD ve küresel piyasaya milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıklamıştı.
2: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, terörsüz Türkiye projesinin ciddi bir süreç olduğunu söyledi. Doğru bir istikamette ilerlendiğini de ekledi. Barzani, iki sene önce terörsüz Türkiye projesinin ciddi olup olmadığı konusunda şüphelerim vardı dedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından bunun ciddi bir süreç olduğuna kanaat getirdiğini belirtti. Adımlar istediğimiz hızda olmayabilir ama doğru bir istikamette ilerliyor dedi. Erbil olarak sürece destek verdiklerini ve üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını da yineledi. Süreç herkesin yararına dedi Barzani. Bu sorunun çözümü büyük bir olaydır ve çözülürse çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır. Bence bu noktada birinci kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi. Ege Denizi'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Nusret 2026 tatbikatı yapılıyor. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde donanma gemileri yeteneklerini sergiliyor. Söz Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Acıeliyagil Ayçe ve Mustafa Kemal Kiruk'a bırakalım.
3: Ege Denizi'nde Nusret 2026 tatbikatı başarıyla icra ediliyor ve bu kapsamda da TCG Amasra gemisi manevrasını yapıyor. 360 derece yatabiliyor ve bu kabiliyetiyle birlikte bu üstün yeteneğini de tatbikatta gösteriyor. İlklere de imza atıyor Nusret 2026 tatbikatı. Bu kapsamda da Malaman, Türkiye'nin ilk ve yerli milli akıllı dip mayını kullanıldı. İlk kez bir Tuzla sınıfı karakol gemisinden gemi mayın dökümü yapıldı. Tatbikata 32 seçkin gözlemci katılıyor. Bununla birlikte 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler de deneniyor. Hem havadan hem de su üstü gemileriyle mayınlanan saha ve kanallar mayın avlama gemileriyle tespit ediliyor. Bu tatbikatta ilklerin yaşanmasının en büyük sebebi Malaman akıllı dip mayının olması ki 10 metreye kadar olan çok sığ sularda mayınlarda insansız otonom araçları tarafından tespit ediliyor ve ilk kez de TCG Karabiga'dan yani bir karakol gemisinden mayın dökümü yapıldı. Yine bu tatbikatta ilkleri izlerken Aydın sınıfı gemilerin yani sınıfında dünyanın en iyisi olan ve yine envanterde yer alan 6 adet bu Aydın sınıfı gemilerinde kullanıldığına tanık oluyoruz. Şu an itibariyle de TCG Amasra mayın harbi araçları tarafından mayın patladıktan sonra TCG Amasra gemisi de manevrasını gerçekleştiriyor. Dolayısıyla TCG Amasra gemisini İzmir Körfezi açıklarında görüyorsunuz. Tatbikatın bu safhasında da manevra kabiliyetini gösteriyor. Şu an itibariyle TCG Salih Reis gemisindeyiz. Yerli ve milli olarak kullanılan imkanları da bu tatbikatta izleme imkanına sahip oluyor seçkin gözlemciler. Malaman'dan bir kez daha bahsedelim. Çünkü akıllı dip mayını 600 kilogram ağırlığında 400 kilo plastik patlayıcıyı taşıyabiliyor. Kontrol dışı infilak da önlenmiş oluyor. İlk kez de bu tatbikatta sergilenmiş oldu. Mayın filosunda yer alan komodor olarak görev yapmış Albay Selçuk Malaman'dan alıyor ismini ve dolayısıyla da tüm bu aslında yerli ve milli imkanların ilk kez sahnelendiği bir tatbikatı da izliyoruz. Ege Denizi açıklarında şu an itibariyle TCG Amasra'nın manevrasını, kabiliyetlerini izlediğimiz bir tatbikat, kuvvet komutanlarının da izlediği bu tatbikat Ege Denizi açıklarında gerçekleştirildi.
2: İstanbul Maltepe'de çöken binanın ardından çok acı bir durum var. Ölümler ne yazık ki oldu. 20 ve 22 yaşındaki inan kardeşler gibi iki kardeş, üniversite öğrencisi, aileleri, anne babaları şehir dışındaydı. Evlatların ardından konuşan acılı baba Mustafa İnan'a şimdi bırakalım sözü.
4: Bazı yerlerde sıvalarda kopmalar vardı.
5: Düğünümüz olacaktı.

0: İki tane. Onları zaten geç bulmuştuk, erken kaybettik. Allah dayanma gücü versin bize.
1: Kardeşler apartmanı iki kardeşe mezar oldu. Gelecek planları da, kurdukları hayaller de enkazın altında kaldı.
0: Birkaç kişinin açgözlülüğünün sonuçlarını yaşıyoruz.
1: 22 yaşındaki Ahmet Muhammed ve kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Zeynep İnan, İstanbul Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı apartmanda yaşıyorlardı. Babası Mustafa İnan ve eşi ise o gün Trabzon'daydı. Acı haberi alınca kahroldular.
0: İşimizle ilgili hayallerimiz vardı, geleceğimizle ilgili hayallerimiz vardı, düğünümüz olacaktı.
1: Binanın ilk 3 katının olduğu yere çökmesiyle enkaz altında kalan Zeynep iç mimarlık öğrencisiydi. Ahmet de babasıyla çalışıyordu. Yakın zamanda kendisine bir otomobil almıştı.
0: Baba yeşil olsun arabam dedi. İlla yeşil olsun. 15 gün bekledik yeşil arabanın gelmesini. İşte çocuğum en son yeşil arabaya bindi. Arabasına da doyamadı.
1: Evlatlarını kaybeden Mustafa İnan'a göre facia göz göre göre geldi. İnan'ın kentsel dönüşüme girmesi için defalarca girişimde bulunulmuş ama bir türlü uzlaşma sağlanamamıştı.
0: İnan'la ilgili biz 3-4 senedir mücadele veriyoruz ama burada iki tane dükkan sahibinin hisseleri daire sahiplerine göre biraz daha fazla olduğu için işte iki daire isteriz gibi bir takım söylentiler, sözler oldu. Müteahhitle anlaşamadılar. O iş öyle kapandı.
1: Bina bazı sinyaller de vermeye başlamıştı.
0: Bazı yerlerde sıvalarda kopmalar vardı. Bu bizi olumsuz yönde rahatsız ediyordu. Sonuca ulaşamadık.
1: Çöken apartmandan geriye yürek yakan hikayeler, yanıt bekleyen sorular kaldı. Bina kimin ihmali sonucu çöktü? Soruşturmada ortaya çıkacak.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mecliste milletvekillerinin soru önergelerine verdiği yanıtta zorunlu deprem sigortası verilerini paylaştı. Türkiye'de zorunlu deprem sigortası bulunmayan konut sayısının 8 milyon 404 bin olduğunu söyledi.
3: Zorunlu deprem sigortası bulunmayan konut sayısı 8 milyon 404 bin oldu. 20 milyon konutun 8,4 milyonu deprem sigortası yaptırmadı. Poliçelerdense toplam 12,71 trilyon liralık teminat sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendisine verilen soru önergesine yanıtta zorunlu deprem sigortasına dair verileri paylaştı. Eylül ayı itibariyle yaklaşık 11,7 milyon konutun sigorta kapsamında olduğunu belirtti. Poliçelerle toplamda 12,71 trilyon liralık teminat sağlandığını açıkladı. Toplanan prim tutarında 23 milyar 943 milyon liranın aştığı tespit edildi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na göre Türkiye'de 20 milyon 32 bin konuttan 8 milyon 404 bininde zorunlu deprem sigortası bulunmadığı kaydedildi. Sigortasızlık oranı ise %42 düzeyinde olduğu hesaplandı. Türkiye genelindeki sigortalılık oranında bölgelere göre farklılık gösterdiği tespit edildi. Marmara'da 6 milyon 840 bin konutun 4 milyon 391 bini sigorta yaptırdı. %64,20 oranıyla Marmara'yı Doğu Anadolu bölgesi takip etti. Konut sigortalılık oranı en düşük bölge ise %44,80 ile Karadeniz oldu. Mega kent İstanbul'da ise sigortalılık oranı %61,5. Toplam 4 milyon 153 bin konuttan 2,5 milyonu sigorta kapsamındayken 1,6 milyon konut zorunlu deprem sigortası kapsamında değil.
2: Elektrikli skuter işletmeciliğinde kurallara aykırı hareket eden firmalara uygulanacak idari para cezaları artırıldı. Yetki belgesiz faaliyet gösteren firmalara 86 bin lira ceza uygulanacak. İzin verilen skuter sayısını aşan firmalara da cezalar kademeli olarak artacak.
3: Skuter işletmecilerine yönelik cezalar artırıldı. Kurallara uymayanlara 170 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Üç bakanlığın ortak hazırladığı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yetki belgesi olmadan ve izinsiz skuter işletmeciliği yapan firmalara 86.900 lira ceza kesilecek. İşletmecilerin illerde kullanımına izin verilen skuter sayısını aşması durumunda ise cezalar kademeli olarak artacak. İlk ihlalde 8.687, ikinci ihlalde 86.900, üçüncü ihlalde ise 170 bin lira ceza uygulanacak. Üçüncü ihlalde firmanın faaliyetleri 6 ay süreyle durdurulacak. Çağrı merkezi kurma şartını ihlal edenlere de 43.447 lira idari para cezası verilecek. Denetim yetkililerine inceleme için gereken bilgi ve belgeleri ibraz etmeyen işletmecilere de 50 bin lira ceza kesilecek. Birden fazla kusurun bir arada işlenmesi durumunda her bir kabahat için ayrı idari para cezası uygulanacak.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suç çetelerine ve silah kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Son bir ayda 289 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
4: İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
3: Ruhsatsız silahlar, çalıntı motosikletler, suç çeteleri kıskaca alındı. 20 kurşunlama eylemi engellendi.
4: Operasyonlar neticesinde suçta kullanılan çok sayıda silah ve motosiklet ele geçirilmiştir.
3: İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve işyerlerine silahlı saldırılar düzenleyen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 289 şüpheli yakalandı.
5: Peş peşe yapılan operasyonların yanı sıra polis ekiplerinin yakın takibi sonucunda 20 kurşunlama eylemi de engellendi.
3: Şüphelilerin bir ayda 85 suç eylemine karıştığı tespit edildi. Suçta kullanılan 155 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve 6 çalıntı motosiklete el kondu.
4: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze son bir ay içerisinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama eylemlerine karışan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 289 şahıs gözaltına alınmış, 175 şahıs tutuklanmış, 51 şahsın işlemleri devam etmektedir.
3: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, motosikletli suç çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
4: İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
2: Ekranda bir son dakika bilgisi var. Hemen bir telefon bağlantısı yapalım. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Serkan Şimşek de bizim telefon hattımızda. Nedir görüşmenin sebebi? Bir açıklama var mı Serkan? Serkan Şimşek'in hattı düştü. Pakistan Savunma Kuvvetleri ile bir görüşme yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Seyit Asım Münir ile bir görüşme yaptı. İkili ilişkiler ve bölgesel konular. Elbette Husiler konusu Suudi Arabistan'da kritik konulardan biri. Hemen Serkan'a tekrar merhaba diyelim. Bir açıklama var mı görüşmeye ilişkin? Neler konuşulmuş olabilir Serkan?
6: Görüşmenin içeriğine dair elimizde bir bilgi yok Serap Belet, ama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile az önce bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede kuşkusuz ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı, ama senin de ifade ettiğin gibi tabii bölgesel konular dediğimizde Mekke İttifakı gündeme gelmiş olması gerek. Çünkü bir yandan Suudi Arabistan'a saldırılar devam ederken de son haftalarda sıkça konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi Suudi Arabistan'a doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya da Mekke İttifakı'nın diğer bir üyesi olan Pakistan'ın bir desteği, orada birlik konuşlandırması noktasında bir desteği olup olmayacağı yönündeydi. Bu konuda Türk makamlarında peş peşe açıklamalar gelmişti. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu konuda bir açıklama yapmıştı ve Suudi Arabistan'a hali hazırda devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğinin devam ettiğini, ancak şimdilik orada bir birlik konuşlandırma planlamasının olmadığı belirtilmişti. İşte Mekke İttifakı çerçevesinde aslında iki ülkenin askeri ilişkileri ve savunma sanayindeki işbirliği de kuşkusuz masadaydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Pakistanlı mevkidaşı Asim Munir ile yaptığı telefon görüşmesinde bir kez daha altını çizelim. Elimizde kısa bir süre önce ulaştı bu bilgi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Pakistanlı mevkidaşı Asim Munir bir telefon görüşmesi yaptı.
2: Serkan Şimşek, çok teşekkür ediyoruz. Belki de sonrasında daha ayrıntılı bilgiler ediniriz bu görüşmeye ilişkin. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eylül ayında havayolu yolcu sayısının Türkiye nüfusunun iki katını aştığını duyurdu. 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde havalimanlarında toplam 193,1 milyon yolcuya hizmet verildi.
3: Eylül ayında 25 milyon kişi ulaşımda hava yolunu tercih etti. Ocak-Eylül döneminde uçak trafiği 1.854.502'ye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Eylül ayına ait hava yolu

0: verilerini paylaştı. Buna göre Eylül ayı boyunca havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 89.788, dış hatlarda 94.986 oldu. Toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 235.026'ya ulaştı. Geçtiğimiz ay yolcu trafiğinde de %3,4 artış görüldü. İç hatlarda 10.083.933 olan yolcu trafiği dış hatlarda 15.510.913 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 25.603.265 kişi Eylül ayında hava yolunu tercih etti. Ve en çok yolcu hizmet verilen havalimanları. Ocak-Eylül döneminde Türkiye genelinde en çok yolcunun kullandığı havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Listede ikinci sırada Sabiha Gökçen, üçüncü sırada ise Antalya Havalimanı yer aldı. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre 2026'nın ilk 9 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı 193,1 milyona ulaştı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Ağustos'ta içme süt üretiminde geçen yıla kıyasla %5'e yakın 4,8'lik bir artış yaşandı. Tavuk eti üretimi de Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre arttı.
0: Ağustos'ta toplanan süt miktarı arttı. Tavuk eti üretimi ve kesilen tavuk sayısında da artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. İçme sütü üretimi geçen yılın aynı ayına göre %4,8 arttı. Ayran, kefir ve inek peyniri ürünlerinde de artış görüldü. Yoğurt, tereyağı ve sade yağ üretimi ise azaldı. Tavuk eti üretimi de geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %3,7 arttı. Kesilen tavuk sayısında da bir önceki yıla göre %1,6 artış yaşandı. Bir önceki ay 1 milyar 904 milyon 42 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ağustos 2026'da %7,1 artarak 2 milyar 40 milyon 54 bin oldu.
1: Yine yiyecekle, gıda ile ilgili bir haber var. Gördüğünüz gibi Trabzon tereyağıyla. Trabzon tereyağı ünlü gastronomi sitesi Test Atlas'ın en iyi 100 süt ürünü listesinde ikinci sırada yer aldı. Bu tereyağını diğerlerinden farklı kılan ne? Nasıl bir hazırlık süreci var? Karadeniz'e gidelim. Eşsiz Meralara. Aleyna Keskin'in haberi.
2: İneklerimiz Jersey inek, 20 kilo sütten 1 kilo yağ civarı normal. Gerçek Trabzon yağı böyle yapılıyor.
3: Karadeniz'in yemyeşil meralarından sofralara taşınıyor. Dünya listelerine de giren lezzet hem kahvaltı sofralarını hem yemekleri lezzetlendiriyor.
2: Bizim tereyağımızı özel olan bizim tohamız, yaylalarımız, otlarımız, çiçeklerimiz.
3: Trabzon tereyağı dünyaca ünlü gastronomi sitesi Taste Atlas'ın en iyi 100 süt ürünü listesinde ikinci sırada yer aldı. Bu lezzetin sırrı Karadeniz'in bereketli meralarında, geleneksel üretim yöntemlerinde ve yıllardır sürdürülen emekte saklı.
4: Her vuruşta biraz daha kıvam alıyor, her harekette asırlık gelenek yaşatıyor. Trabzon tereyağı işte böyle ahşap yayıklarda yapılıyor.
2: Yine sağıyoruz, kaplara koyup buzdolabına koyup üstündeki kaymağı alıp yoğurt gibi kaynatıp yoğurt sıcaklığında mayalıyor. Bir gün dolapta bekledikten sonra yayı çöküp yayıyoruz.
3: Yağın rengi yaz ve kış ineklerin beslenme şekline göre değişiyor.
2: Yazın yaylalara çıkıyoruz. Bu yeşil doğada otladıkları için yağ daha rengi sarı oluyor. Kışın kuru yedikleri için rengi az daha acık oluyor ama tadında pek bir değişiklik olmaz.
3: Yaklaşık yarım saat süren çalkalama işleminin ardından kaymak tereyağına dönüşüyor. Geleneksel yöntemler giderek azalsa da Tonya ilçesinde bu kültür hala yaşatılıyor.
2: Ahşap yayıkta yapılan daha doğal oluyor.
5: İneklerimiz burada besleniyor, işte yaylılarımızda, yağımızda böyle oluyor. Biz ineklerimizi bizim çocuklarımız gibi severiz.

0: Tekrar merhaba. Gün ortasından şimdi Mekke İttifakı Husilerle ilgili sıcak açıklamalar var. Bugün grup toplantılarında yapılan. Şimdi sahadaki duruma bir bakalım, son gelişmeleri. Ardından konuklarımla da üzerine daha detaylı konuşacağız. Suudi Arabistan'la Husiler arasında sular durulmuyor. Husiler tarafından fırlatılan bir dizi balistik füze engellendi. ABD Başkanı Trump da yanlış işler yapıyorlar diyerek Husilere tepki gösterdi. İddiaya göre İsrail'in Husilere müdahale etme isteği Suudi Arabistan tarafından reddedildi.
1: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları hız kesmedi. Trump, Husiler yanlış işler yapıyor diyerek tepki gösterdi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırı tansiyonu yükseltmişti. Can kayıplarının yaşandığı saldırının ardından ABD Başkanı Trump da tepki gösterdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, yanlış işler yapıyorlar dedi. Açıklamalar peş peşe gelirken saldırılar da devam etti. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husiler tarafından fırlatılan bir dizi balistik füzenin engellendiğini, ülkenin güneyindeki Hamis Mushait kenti içinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu. İsrail basınında ise dikkat çeken bir iddia yer aldı. Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Husilere müdahale etmek istediğini, ABD arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ı buna ikna etmeye çalıştığını, ancak Suudi Veliaht Prens Selman'ın buna karşı çıktığını yazdı. İddiaya göre Selman, İsrail'e güç birliği yapmanın kamuoyu nezdinde iyi bir izlenim bırakmayacağı gerekçesiyle teklifi reddetti. ABD merkezli Wall Street Journal'sa Prens Selman'ın sığınaklarla donatılmış ve sıkı bir şekilde korunan saraylar arasında yer değiştirdiğini öne sürüyor. Yoğun güvenlikli noktalar dışına çıkmadığı iddia edilen prensin ayrıca özel olarak seçilmiş bir güvenlik ekibi tarafından korunduğu belirtiliyor.
0: Şimdi bugün grup toplantılarında yapılan sıcak açıklamalar da var. Konuklarımla konuşacağız. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek ve Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan. Konuğum Nevzat, merhaba, hoş geldin. Oytun Bey, hoş geldiniz, merhabalar.
2: Hoş bulduk, yayınlar.
3: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasıyla başlamak istiyorum. Diplomatik güç yetmiyorsa eğer Husilere karşı caydırıcı güç kullanılmalı dedi ve şöyle de devam etti. Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli dedi. Nevzat, bu ifadelere Sayın Bahçeli'nin bugün konuşmasında dile getirdiği bu ifadelere ne diyorsun? Sence kapsamı ne? Meclise de çünkü bu Mekke İttifakı'nın da gelmesi bekleniyor bugünlerde.
2: Şöyle Serap, aslında tartışılan mesele şu. Yani sonuç itibariyle Suudi Arabistan'a bir destek verileceği Mekke İttifakı kapsamında çok net. Tartışılan mesele Yemen'e askerin gidip gitmeyeceği meselesi. Evet. Ben Türk askerinin bu süreç içerisinde Yemen'e gitme olasılığını çok güçlü görmüyorum. Ama Türkiye'nin özellikle İHA, SİHA konusunda, teknik elemanlar konusunda, teknoloji konusunda Suud ordusuna yardım etme konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunun da sağlanabilmesi için Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye bu koordinasyonu, bu komuta merkezini sağlayacak olan bir üstü vermesi gerekiyor. O anlamıyla ben Sayın Bahçeli'nin bu anlamda söylediğinin aynı zamanda bir caydırıcılık olma meselesinden de bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten Suudi Arabistan'la Pakistan arasında geçmiş dönemde yapılan bir savunma anlaşması var. Bunun üzerine bir Mekke anlaşması geldi. Evet. Ve dolayısıyla da Suudi Arabistan'da tartışılan iki mesele var. Birinci mesele işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'e müdahale olasılığı. Hı hı. Bunun yol açacağı durum ne olabilir diye. Çünkü şu görüş var. Zaten Amerika Orta Doğu'ya yeterince zarar verdi. Barış sürecini inşa etmesi gerekiyor. Bu saldırı yarardan çok zarar verebilir ihtimali. İkincisi de biliyorsun zaten orada bir

0: koalisyon var ve o koalisyonla birlikte aslında devam eden bir süreç var. O süreç içerisinde de koalisyon içerisinde uluslararası tanınmış bir Yemen hükümeti. Bu Yemen hükümetiyle birlikte Suudi Arabistan'ın bir desteği söz konusu. Anladığım kadarıyla şu buradaki esas mesele tabii Yemen'de özellikle bu güç kaydırmasından ziyade Yemen'in kendi iç dinamiklerinin buna hazırlanması. Bir şekilde aşiretler üzerinden, komuta merkezi üzerinden parçalanmış yapının birleştirilmesi. Dolayısıyla da Sayın Bahçeli'nin söylediği, Türkiye açısından Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti, Suudi Arabistan'ın yanındayız. Gerekirse her türlü desteği veririz. Ama ben bu aşamada Türk askerinin Yemen'e gitme olasılığını çok güçlü görmüyorum.
1: Yemen'e gitme olasılığından kastın yani. Evet gidebilir ama askeri destek teçhizat bu anlamda gidebilir. Yani sahaya inmesini mümkün görmüyorum anlamında.
0: Şöyle tartışıyor yani çok açık söyleyeyim izleyicinin anlayacağı şekilde.
1: Tabii lütfen.
0: Türk askeriyle Husilerin karşı karşıya gelmesi noktasında ben şu an o ihtimali çok güçlü görmüyorum. Gördüğüm ihtimal Türk askerinin Suudi Arabistan'da belli yerlerde konumlanması. Mekke Medine yakında olabilir, Taif kısmı da olabilir. Husilere yakın yani Yemen sınırlarına yakın alanda olabilir. Bu Suud askerinin orada yapacağı operasyonlar neticesinde İHA'sından, SİHA'sından, teknik kısma kadar Türk askerinin buna destek vermesi. İlk etapta bu konuşuluyor. Çünkü ağırlıklı olarak zaten bu asker meselesinde Türkiye'den ziyade en çok konuşulan iki ülke var. Pakistan ve Suriye'nin destek vermesi. Bence bunlar hala masada çünkü zaten bir güç var orada. O güç neticesinde biz Suudi Arabistan'ın kendi askerlerinin de oraya gitmesiyle birlikte bambaşka bir tablo olacağını görüyoruz. Bence bundan önce biraz önce bahsettiğim Yemen'in içindeki bu dağılmışlığın, aşiretsel yapıların bir araya getirilmesinin, komuta merkezinin bir arada olması o sonraki güç olarak karşımıza çıkabilir ama son olarak şunu da söyleyeyim yani bu çok tartışılıyor. Bu bahsedilen mesele esasında hani güç meselesi. Bir görüşe göre de şöyle bir şey söz konusu. Şimdi biliyorsun kuvvet işgali söz konusuydu Saddam Hüseyin döneminde.
1: Evet.
0: O dönemde Birleşmiş Milletler'den bir yetki istenmişti. Irak güçlerini püskürtmek amacıyla 678 sayılı bir karardı. Şimdi Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu Husi saldırganlığına karşı bunu da kullanabileceği ifade ediliyor. Şimdi böyle bir nokta gelirse de bu bambaşka bir tablo karşımıza çıkarır.
1: Ha, enteresan. Onu birazdan yine sorayım. Öncesinde Oytun Bey'in de bu konuda görüşünü almak istiyorum. Ve sen Pakistan demişken Pakistan'la bildiğim kadarıyla Suudi Arabistan'ın daha önce karşılıklı yaptığı bir anlaşma var değil mi? Bir yine güvenlik anlaşması.
0: Evet, evet.
1: Orada da belki Pakistan'ın sanıyorum pozisyonu farklı olabilir. Bu arada biraz önce de bir bağlantı yaptık. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Pakistan mevkidaşıyla da bir görüşme yaptı. Daha doğrusu Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı'yla bir telefon görüşmesi yapmışlar. Muhtemelen tabii bu sıcak gelişmeler konuşulmuştur ama çerçevesi ne olabilir? Sizce Türkiye nasıl bir pozisyon alacak sahada?
2: Tabii şimdi Türkiye'nin şöyle bir dengeyi tutturması gerekiyor. Bir taraftan Mekke Paktı ile birlikte bu paktın üyelerinin savunmasına, güvenliğine ilişkin her tarafın burada sorumluluğu var. Dolayısıyla Mekke İttifakı da bir anda daha henüz daha ulusal meclislerde daha onaylanmadan böyle bir teste tabi tutuldu. Dolayısıyla Türkiye tabii ki bu pakt gereğince Suudi Arabistan'ın savunma ihtiyaçlarına dönük olarak bunu yerine getirmek isteyecektir. Ve muhtemelen de gelen haberler, açıklamalarda Türkiye'nin Suudi Arabistan'a savunma amaçlı olarak bir destek vereceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Ve artan bu görüşmelerde muhtemelen bu desteğin kapsamı ve teknik koordinasyon nasıl yapılacağı konusunda müzakereler yürütülüyor. Ama tabii oradaki ikilem veya Türkiye açısından tutturması gereken denge de şu. Yani doğrudan Türkiye'nin Husilerle veya Yemen'deki meseleyle dediğim gibi doğrudan bir ilişkisi söz konusu değil. Tabii ki buradaki meseleler bölgeyi, Babil Mendebi her yeri etkiliyor. Herkesi etkiliyor bütün küresel sistem ama doğrudan bu çatışmanın bir tarafı değil Türkiye. Ve Husilerle böyle doğrudan bir çatışma içine girmenin de Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarıyla, rolüyle, varlığıyla ilgili bazı riskler ortaya çıkarması da muhtemel. Özellikle İran'la ilişkilerde dahi ki Husiler tam anlamıyla bir İran'ın vekil gücü değil, İran'dan destek alan ama daha yarı otonom diyebileceğimiz.
1: Yani bizi karşı karşıya da getirebilir diyorsunuz İran'la da.
2: Tabii yani evet, bölgesel ilişkilerde de bazı rahatsızlıklar yaratabilir. Türkiye'nin bu dengeleri gözeteceğini ama burada önemli olan Türkiye'nin Mekke Paktı'yla belli bir sorumluluğu var. Hı hı. Ve bu sorumluluğu yerine getirecektir. Orada tutturması gereken denge Nevzat Bey'in de ifade ettiği Yemen'de, yani Yemen'de çatışma sahası içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunmaması,

0: Ve zaten bu paktın da sorumluluğu herhangi bir pakt üyesinin bölgesel planları, politikaları kapsamında ona destek vermekten ziyade o pakt üyelerinin savunma ihtiyaçları ve bu ülkelere dönük bir saldırı olmadan bunların önce caydırıcılıkla önlenmesi.
1: Nasıl olabilir? Savunma desteği nedir Oytun Bey? Biraz da izleyicilerimizin kafasında oluşması için lütfen.
0: Tabii çok çok net somut biçimde şu anda Suudi Arabistan'ın Yemen meselesine ilişkin olarak iki tane Yemen politikasına ilişkin bir adımları var, attığı adımlar var. Nedir? Orada işte desteklediği Yemen hükümeti ve Husilerle oradaki çatışmada hem hava unsurlarıyla hem de oradaki Husiler karşısındaki bütün gruplara verdiği destekle, siyasi, finansal destekle Yemen sahasında. Şimdi Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın Yemen politikasına destek vermek ve onun gerçekleşmesini sağlamak gibi bir sorumluluğu, yükümlülüğü yok bu pak kapsamında. Ama nedir? Suudi Arabistan'ın da aynı zamanda sadece Yemen'deki politikası değil, kendisine dönük, doğrudan kendi topraklarına dönük saldırılara maruz kalıyor. Ve burada en büyük ihtiyaç, savunma ihtiyacıyla kasıt, teknik anlamda ama savunma sistemleri konusunda destekleri olabilir. Türkiye'nin biliyorsunuz son dönemde geliştirmiş olduğu kendi milli, işte Hisar, Siper gibi hava savunma sistemleri var. Drone saldırıları, Husilerin çok ciddi bir kapasite geliştirdiğini görüyoruz. Dronlarla uzun mesafelere, menzillere erişip saldırılar gerçekleştirebiliyor. Türkiye'nin de elektronik harp sistemleri, işte anti-drone sistemleri bu konularda yine bir kapasite geliştirdiğini biliyoruz. Şöyle bir durum var. Türkiye bu konuda ciddi bir kapasite geliştirdi ama henüz işte dronlarımız gibi farklı çatışma sahalarında da etkinliği test edilmiş unsurlar değil. Dolayısıyla bu unsurlar, bu yeni sistemler buralara yerleştirilip Suudi Arabistan'a dönük Husi saldırılarının engellenmesi noktasında Türkiye rol üstlenebilir. Ama Yemen içerisinde Suudi Arabistan'ın Yemen'deki politikasına destek vermek için sahada bir destek vermesini beklemek doğru değil. Ayrımı böyle yapacaktır Türkiye diye düşünüyorum.
1: Evet. O zaman tekrar Nevzat'a dönersem, Birleşmiş Milletler konusu ilginç, onu soracağım. Böyle bir çağrı yapar mı? Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını söyledik. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bugün grup toplantısında bir savaşın tarafı olmamalıyız dedi bu konuya değindiğinde. Şimdi konunun meclise gelmesi bekleniyor. Bir Mekke ittifakı konusu meclise gelecek. Bir de zaten bu konuda Dışişleri Bakanı da açıklama yaptı. Geçen hafta da açıklamalar yaptı. Eğer askerle ilgili bir karar olursa bu zaten anayasa çerçevesinde olacaktır. Mesela böyle bir savunma desteği için askerin de oraya gitmesi, bir üs verilirse üste görev alması, bunların hepsinin meclisten geçmesi gerekiyor değil mi? Yani böyle olacaksa, bu konuda somut adım atılacaksa ne zaman olur? Buna ilişkin ne dersin?
2: Serap, ben sürenin çok uzayacağını düşünenlerden değilim. Aslında biraz önce bahsettiğim konuda Oytun Hocam sağ olsun çok güzel açıkladı. Şimdi 2-3 görüş bir arada. Birincisi, şimdi Husilerin Tahran'la olan ilişkisi, yani Türkiye'de tabii bu konu çok farklı tartışılıyor ama o ilişkiye çok iyi bakmak lazım. Yani tamamıyla organik mi, yoksa Husiler kendi içerisinde de karar alma kapasitesine sahip mi? Bana göre karar alma kapasitesine sahipler. Dolayısıyla şimdi Husilerin buradaki Yemen'deki son kazanımları ister istemez İran'ın aslında Babelen Boğazı'nı, Mendap Boğazı'nı fiilen kontrol altında alması anlamına geliyor. Yani bu da aslında Hürmüz Boğazı ile birlikte fiili olarak kontrolüyle birlikte baskıyı artırmasını getiriyor. Yani iki baskı aynı anına geliyor. Dolayısıyla da şimdi bir taraftan da bu meselenin boğazlar üzerinden diğer devletleri etkileme meselesi, kapasitesi göz önüne geliyor. Evet. Şimdi böyle bir noktada göz önüne geldiğinde aslında Suudi Arabistan'la İran'ın ayrışmasını görmek gerekiyor. Şimdi İran Suudi Arabistan'ı izole ediyor, etmek istiyor. İran nüfusunu artırmak istiyor. Yemen'deki toprak haritasını tekrardan şekillendirmek istiyor. Ve uluslararası anlamda da bu boğazlar meselesi üzerinden kendi üzerindeki baskı hafifletmek istiyor. Suudi Arabistan'da Yemen'in parçalanmadan kendi sınır güvenliği ve İran nüfus sahasının bir şekilde etkisizleşmesini istiyor. Tabii burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin tavrı son derece farklı ve onların tavrı bir şekilde Yemen'in bölünmesi. Bu anlamıyla aslında şöyle bir noktaya doğru geldik. Şimdi biz bu Yemen Şafa operasyonu başladı. Yani ayın 4'ünde Cumhurbaşkanı, Yemen Cumhurbaşkanı Raşid El Alimi bunu başlattığını ifade etti. Şimdi bunun içerisinde iki olasılık çok tartışılıyor. Birinci olasılık, Suudi Arabistan'la birlikte Yemen'de bir askeri gücün olup olmayacağı meselesi ve burada da gözlerin döndüğü iki tane ülke var. Türkiye ve Pakistan. Pakistan yetkilileri her ne kadar Reuters'ı yalanlasa da bir şekilde bunu

0: ifade etse de zaten Suud'da askerleri olduğunu daha önceden biliyoruz. Ama bunların Yemen'de fiili olarak saldırılara katılıp katılmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla da iki ihtimal içerisinde Türkiye'nin, biraz önce hocam da bahsetti, Suudi Arabistan'ın birinci talebi olarak bu savunma meselesinde buna destek verme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla da bunun yolu da mecliste olacak olan yetkiden geçiyor. Dolayısıyla bunu kısa süre içerisinde geçme ihtimali çok yüksek. Bir diğer mesele, biraz önce bahsettiğim, yani bu özellikle Kuveyt'te 1990 yılında Birleşmiş Milletler'e bir şekilde başvurarak, evet, 678 sayılı yasaya imkan verilmişti. Riyad'ın buna gidip gitmeyeceği daha belli değil. Eğer böyle bir şey olursa zaten bu bahsettiğimiz Türkiye ve Pakistan dışında çok uluslu bir noktaya doğru gelmiş olur. O anlamıyla da zaten buraya uluslararası bir güç konumlandırılmış olur. Şimdi bu niye tartışılıyor? Bunun tartışılmasının 3 sebebi var. Birincisi, siz de haberde ifade ettiniz. İşte İsrail'in Suudi Arabistan'a yardım etmek istediğiyle ilgili haberlerin, evet, geçtiği, Suudi Arabistan'ın bunu kabul etmediği. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'e bir müdahale meselesinin görüşüldüğü. Bunun da
1: yani
0: daha
1: İsrail, ABD bu konuya dahil olmadan o zaman biz Birleşmiş Milletleri devreye sokarım derler mi diyorsun? O nedenle diyebilirler. Öyle mi demek istiyorsun?
0: Diyebilirler ya da bu meseleyi şu anki güç içerisinde oluşan koalisyon içerisinde devam ettirebilirler. Fakat tekrar altını çizeyim. Yani hocam da altını çizdi. Buradaki esas mesele bence saha pratikliği. Yani bu saha pratikliği içerisinde şimdi yeni bir durum karşımıza çıktı. Yani Husilerin Babil Mendap üzerinden bu yetkiyi sağlaması, bu kadar genişlemesi çok kolay bir şey değil. Bu arada yani şu an çatışmaların en yoğun olduğu yerler Cebel Vahan'dır, El Debab'dır, Vaziyah'tır, Kenbub'dur, El Mahavelle'dir. Bu cephelerin bir şekilde yer değiştirmesi gerekiyor. Ve bunlardan da daha önemlisi aslında Taiz'in, yani bir şekilde Yemen'in başkentinden sonra en kalabalık nüfusa sahip olan, stratejik açıdan da önemli olan Taiz'in durumu. Şimdi bu eğer sahada bir gerileme sağlarsa, Husiler burada bir manevra alanı daraltılırsa, bu manevra alanıyla birlikte ikmal yolları kesilmeye başlanırsa, Yemen hükümetine bağlı birlikler kuşatmayı bir şekilde sonuçlandırabilirse bambaşka bir tablo karşımıza çıkar. Yani ez cümle şunu söylüyorum, her ne kadar uluslararası koalisyon da olsa, her ne kadar anlaşmalar da olsa, Yemen içerisinde bu mevcut durum birleştirilmediği sürece, sağlamlaştırılmadığı sürece, aşiretlerin yapıları, oradaki komuta merkezi, amaçlar vesaire bir araya gelmediği sürece bu kısmı eksik kalır.
1: O da çok kısa sürede de yapılması zor bir şey, çünkü yıllardır bir kronik sorun bu değil mi oradaki bölünmüşlük?
0: Aslında Serap, zor değildi, şöyleydi. Şimdi Husilerin farklı noktadan gittikleri bir nokta var. Şimdi birincisi, Birleşik Arap Emirlikleri orada bir pozisyon değiştirdi ve bu pozisyon Husilerin işine geldi. İkincisi, Suudi Arabistan'ın desteklediği güçler arasında ne yazık ki komuta merkezi anlamında, ne yazık ki savaş yeteneği anlamında, aşiretlerin oradaki yerel durumları anlamıyla tam bir birliktelik yoktu. Suudi Arabistan'ın ben birinci önceliğinin şimdi bu olduğunu düşünüyorum. Bu biraz sağlanır, sahadaki hareketlilik gözükürse, sahada bir sonuç alınmaya başlanırsa, ben onun sonrasında işte bu insan savaş araçları, füzelerdir, roketlerdir, bunların kullanımıdır, bunların bir şekilde koordine edilmesi vesaire, bu kısmından teknik destek verilme ihtimalini çok güçlü görüyorum.
1: Oytun Bey, siz ne dersiniz? Yani bir Birleşmiş Milletler'e çağrı gelir mi Suudi Arabistan'dan? Bir karma müdahale olsun, yani sadece ABD ve Netanyahu. Çünkü işte az önce Nevzat'ın da değindiği, Netanyahu ben size yardım edeyim, Husilere operasyon yapayım dedi ama Prens Selman bunu reddetti iddiasında. Ne diyorsunuz? Netanyahu da burada nasıl bir kazanım sağlamaya çalışıyor?
2: Tabii şimdi böyle bir çatışma ortamı, doğal olarak ilk kısımda ifade ettiğim gibi, Mekke Paktı'nın da bir teste tabi tutulması anlamına geliyor ve doğal olarak İsrail burada bir kendine fırsat alanı görüyor. Biliyorsunuz Suudi Arabistan son dönemdeki yakın geçmişte İbrahim anlaşmalarına katılması, doğru, olasılığının tartıştığı bir ülkeden Gazze katliamları sonrası, 7 Ekim sonrasında buradan, bu noktadan giderek uzaklaştı. Ve onlar da artık İsrail'i bölgede bir risk, tehdit olarak görmeye başladı. Şimdi bu Husi saldırılarıyla birlikte tabii İsrail bir taraftan Suudi Arabistan'la arasındaki bu sıkıntıyı aşmak ve belki bir normalleşme için bir fırsat olarak görmüş olabilir. Ve senin savunma ihtiyaçlarını ben gözetebilirim veya ben bunları karşılayabilirim. Bir taraftan da Mekke Paktı'na karşılık kendini bir güvenlik sağlayacağı

0: alternatif olarak öne sürmek istiyor. Burada tabii Türkiye'nin burada almış olduğu hamle son derece önemli. Pakistan keza aynı şekilde ve Pakt'ın henüz bürokrasi tam oluşmamış olmasına rağmen sürecin hızla ilerliyor olması önemli. Bu boşluğun hemen doldurulması gerekiyor. O doldurulmadığı noktada işte İsrail gibi aktörler veya sizin bahsettiğiniz gibi belki bir uluslararası güç işte BM, bunlar devreye girebilir ama şu anda ilk aşamada bence bu noktalara gelmeden Mekke Paktı'nın kendi işlevini yerine getirerek savunma, Suudi Arabistan'ın savunma ihtiyaçlarına dönük olarak bir katkı ve bir sonuç katkı vereceğini ve sonuç alacağını açıkçası düşünüyorum. Ancak burada şöyle bir beklentiye girmek çok iyimser bir beklenti olur. Buradaki hedef, askeri, siyasi hedef, Husilerin ortadan kaldırılması, Yemen'deki bölünmüşlüğün bitirilmesi açıkçası olamaz diye düşünüyorum. Yani Husiler orada sevilsin, sevilmesin, bölgesel politikalarından rahatsız olsun, kimin vekili olursa olsun, yani Yemen'de artık en etkin askeri güç konumunda ve coğrafi olan olarak belki daha küçük olsa da Yemen nüfusunun büyük çoğunluğu buralarda yaşıyor ve yine Nevzat Bey'in ifade ettiği gibi karşıt kamp kendi içerisinde çok bölünmüşken nispeten görece daha üniter bir yapı. Dolayısıyla öncelikle tabii ki bu Husiler karşısındaki Yemen hükümet güçlerinin kendi içerisindeki birliğin, bütünlüğün ve savaşma kapasitelerinin bir şekilde arttırılması gerekiyor. Belki biraz böyle tam benzerlikler değil ama yani Suriye'de de biliyorsunuz bir iç savaş süreci yaşanmıştı. Yani orada da muhalefet yapısı çok parçalıydı ancak daha sonra içlerinden bir grubun tabii bunların daha profesyonel bütüncül bir yapıya kavuşturulması ve sonrasında hava desteğiyle de birlikte işte bunların ilerlemesine şahit olmuştuk. Dolayısıyla yani o süreç biraz Suudi Arabistan'ın muhalefetleri, Yemen hükümet güçlerini ne kadar bir araya getirebileceği, Suudi Arabistan'la BAE arasındaki Yemen politikasındaki çatlağın ne kadar daraltılabileceği. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri farklı grupları destekledi, daha ayrılıkçı grupları destekledi. O bütünlük sağlanabilecek mi? Yani bunlarla belirli olacak. Orada hedef bence belli stratejik alanların alınıp, geri alınıp Suudi Arabistan destekli güçler tarafından Husilerin masaya oturulması, zorlanması ve Babil Mendeb üzerindeki o kontrolünün ortadan kaldırılması olabilir. Yoksa bu bölünmüşlüğün Husilerin tamamen tasfiyesiyle ortadan kaldırılması şu anda çok gerçekçi değil. Ama tabii işin içerisine Amerika da dahil olmaya başladı açıklamalarıyla. Bu mesele biraz Amerika, İran-İsrail arasındaki savaşın da bir
1: Doğru.
0: parçası
1: Bu
0: yani bölgeden geçiş
1: bu müzakereler için de tabii
0: tabii
1: kullanılıyor buradaki durum. İran'ın da tabii
0: kullanılacaktır
1: burada bir baskı
0: bütün taraflar
1: oluşturmaya çalıştığını.
0: açısından.
1: Tabii taraflar birbiri üzerinde sürekli bir uzlaşı sağlanamayan müzakere masasında belki bir üstünlük, bir koz olarak üstünlük kurma amacıyla da bu sahayı kullanıyorlar belli ki. Çok teşekkür ediyorum Nevzat
2: Serap,
1: Çiçek.
2: çok özür, zamanım varsa çok özür bir
1: Tabii,
2: şey söyleyeyim.
1: tabii ki lütfen.
2: Şimdi şöyle, aslında Oytun Hocam bahsettiği kısım üzerinden söyleyeyim. Şimdi bu Amerika, İsrail'in katılması bölgesel bir savaşa dönüşmemesi noktasında benim kaynaklardan aldığım Pakistan'ın, Muhammed Türkiye'nin aslında bir çabası var. O çabada şöyle, Suudi Arabistan ve Yemen öncelikle bir güvenliğe karşılık versin. Havaalanları gibi sivil hedefe yönelik saldırılar dursun. Ardından iki taraf sakinleşmesi için müzakere masasına otursun. Geçici bir ateşkes ilan edilsin. Sonra Yemen içerisinde kalıcı barışın sağlanabilmesi için tüm kabileleri ve toplulukları kapsayan Yemenlerin öncülüğünde bir sürecin başlatılması. Bence hayırlı olan bu olur. Çünkü diğer şekilde biraz önce hocam da bahsetti. İsrail'in ve Amerika'nın bölgesel anlamda diğer aktörlerinin katılmasıyla birlikte bunun bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimali söz konusu olabilir ki o bence bölge açısından istenmeyen bir durumdur.
1: Kesinlikle. Bir de iki taraf hem ABD hem İsrail seçime gidiyor. Herhalde bu yaklaşan seçim tarihleri de burada durumu daha da kızıştırıyor. Yani seçim atlatılsa belki biraz daha bu sakinleşebilir gibi, bilmiyorum ne dersiniz. Öyle görünüyor bana ama. Çok teşekkür ediyorum Nevzat Çiçek, Oytun Orhan, değerli katkınız için. Durum böyle. Meclise de konu gelecek. Bakalım neler yaşanacak. Aktaracağız. İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine operasyon yapıldı. 42 şüpheli gözaltına alındı. Hemen ayrıntıları paylaşalım sizlerle sevgili seyirciler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda uluslararası bir uyuşturucu şebekesi takibi alındı. Şebeke farklı ülke ve illerde uyuşturucu imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize ediyordu. Uluslararası şebeke şebekenin şifreli haberleşme ağları üzerinden iletişim kurduğu belirlendi birbiriyle. 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı oldukları tespit edildi ve 13 ilde, Merkez İstanbul 13 ilde 2000 personelin katılımıyla geniş bir operasyon yapıldı. 42 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 7 milyar 657 milyon liralık mal varlığına el kondu. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybetti, 27 kişinin yaralandı. Bu korkunç kaza ile ilgili soruşturmaya bakalım. Gözaltındaki 3 şoförden ikisi tutuklandı. İfadelerinde neler söylediler, izleyelim.
3: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
4: Bir anda sarsıldılar ve otobüsün devrilmesiyle sürüklendiler. Süleyman Er Yılmaz o kazada eşini kaybetti. Kendi yaralı kurtuldu. 11 kişinin öldüğü kazayı bu sözlerle anlattı.
3: Arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
4: Bursa'dan yola çıkan yolcu otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin vardı. Yolcular Denizli'deki kaplıcalara gidiyordu. Keyifli başlayan gezi Manisa'da faciaya dönüştü.
3: Esas şoför Metin, öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki, yani yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı.
4: Şoförün o hatası 11 canı hayattan kopardı. Tur otobüsünün şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ve tır şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Otobüsü kullanan M.A. kavşağı kaçırdığını, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını, o sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Yedek şoför M.Y. de ifadesinde sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ileri sürdü. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden otobüs şoförüyle tır şoförü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden 11 yolcu Bursa'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
1: Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Kurtlar Vadisi, Pusu dizisi mercek altında biliyorsunuz. Dosyada tanık olarak ifade veren Osman Aksu. Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü. Kritik tanık Osman Aksu o görüşmeyi Gülçin Ayçe ve Alihan Toka anlattı.
5: Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim!
6: Osman Sınav, Enver Altaylı tarafından tehdit ettiriliyorum. Dizinin formatını değişeceksin. Ben asla dizinin formatını değişmem. O zaman diziyi bırakacaksın dediler.
4: Ya dizinin formatını değiştir ya da diziden ayrıl. Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı, iddiaya göre Kurtlar Vadisi'nin ilk yönetmeni Osman Sınav'ı böyle tehdit etti. O anlara tanıklık eden Osman Aksu, yaşananları Habertürk'e anlattı.
6: 2004'ün Temmuz veya Ağustos ayıydı. Tahsin Sefa diye bir arkadaşım var. Onu ziyarete gittim. Biz muhabbet ederken Tahsin Bey'in odasına bir tane genç girdi. Abi dedi, Osman Sınav geldi.
4: Avcılardaki bir dernekte derneğin başkanı Tahsin Sefa ve Osman Aksu ile bir araya gelen yönetmen Sınav tehdit edildiğini söyledi. Kendisini tehdit eden kişi ise iddiaya göre FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'ydı.
6: Böyle muhabbet ederken Tahsin Bey Osman Sınav'a, abi biraz moralsiz gibisin, rahatsız falan mısın? Tahsin Bey dedi, biraz yalnız görüşelim. Ben kalktım, Tahsin Bey bırakmadı. Sorun nedir diye sorunca Osman Sınav direkt Tahsin Bey, Enver Altaylı tarafından tehdit ettiriliyorum.
4: Aksu'nun iddiasına göre Enver Altaylı, Osman Sınav'dan dizinin formatını değiştirmesini istedi.
6: Abi dedi, senin Enver Altaylı'yla işin ne? Ne işin olur? Tahsin Bey dedi, dizinin formatını değişmemi istiyorlar. Ya diziyi devredeceksin, ayrılacaksın diziden ya da formatını değiştireceksin.
7: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
6: Tasım Bey dedi ki, abi sen halin vaktin yerinde, durumun iyi. Bunlar seni sıkıntıya sokarlar. Sen diziden ayrıl. Eğer formatını değiştirmeyeceksen diziden ayrıl. Biraz düşüneyim dedi. Sonra ne oldu, nasıl oldu, ondan sonrasını bilmem.
4: Osman Sınav 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinden ayrıldı. 2007 yılında dizi Kurtlar Vadisi Pusu adıyla yeniden ekranlara döndü. Dizinin Pusu versiyonunda Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Kaşifoğlu karakteri, mezar taşları ve araç plakalarıyla şüpheleri üzerine çeken birçok detay vardı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı diziyle ilgili soruşturma başlattı.
6: Televizyonda bunlar konuşulunca kafamda böyle böyle olmuştu. Böyle bir şeyi söylemişti Osman Sınav. O şekilde hatırlıyorum.
4: Osman Aksu da tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yeni dizinin yapımcı ve senaristleri Şaşmaz kardeşler, Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi olarak verdikleri ifadede dizideki olay ve karakterlerin kurgu olduğunu söylemişti. Soruşturmada şimdi bilirkişi heyeti diziyi inceliyor.
1: Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 5000'e yaklaştı. Validen açıklama var. Vali Köklü hastalığın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
4: Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal. Bu belirtileri gösteren soluğu acil serviste alıyor. Tokat'ta hastanelerdeki yoğunluk sürüyor.
7: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var.
4: Tokat kent merkezinde 9 Ekim'de önce çok sayıda çocuk rahatsızlandı. Çok geçmeden bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yetişkinler de hastaneye başvurmaya başladı. Başvuru sayısı 5000'e ulaştı.
7: Bunun suyla alakalı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımıza, Ankara'ya numuneleri gönderdik.
4: Vali Abdullah Köklü hastalığın kaynağının araştırıldığını söyledi.
7: Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynaklıdır demek doğru bir ifade olmaz.
1: Akran zorbalığını hep konuşuyoruz ama bu bambaşka bir boyuta taşınıyor bazı yerlerde. Şimdiki örnekte gibi İstanbul'dan 12 yaşında bir çocuk arkadaşları tarafından kolonyayla yakıldı.
8: Biri tutuyor, biri de kolonya döküyor sırtına. Çocuk iyice alev oluyor.
4: Akran zorbalığı faciayla sonuçlandı. Arkadaşlarının kolonyayla yaktığı çocuk hastanelik oldu.
8: Çakmakla çakıyorlar, birinci seferde yanmıyor, ikinci sefere yakıyorlar. Kolonyayı da biraz daha döküyorlar üstüne.
4: 12 yaşındaki B.A. 18 Eylül'de İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynuyordu. İki arkadaşı B.A.'nın sırtına kolonya döktü, sonra da ateşe verdi.
8: Çocuk tutuşunca söndüremiyorlar, arabaya yaslanıp söndürüyor çocuk sırtını.
4: Ailesi çocuğu hemen hastaneye götürdü. Vücudunda 3. derece yanık oluşan BA yaklaşık bir ay tedavi gördü.
8: Benim baba yaktılar dedi. Hemen hastaneye geldik. Orada tedavisine başladı yakan kişiler. İşte kaydıraktan düştü dediler önce. Onlar da çocuk yani. Biri 13 yaşında, biri 12 yaşında.
4: Ailenin şikayeti üzerine iki çocuk hakkında işlem yapıldı. Bir çocuk adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
8: Resmi olarak şikayetim devam ediyor. Yani benim şu an mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Çocukların da gereken cezasını almasalarını istiyorum.
1: Özellikle Akdeniz kıyılarında, Antalya'da son yıllarda hortum çok artmaya başladı. Alanya ince kum açıklarında çekildi bu görüntü. O sırada denize giren tatilcilerin kimi kaçtı, kimi ise kalıp hortumları izledi.
4: Üç hortum peş peşe çıktı. Plajdakilerin deniz keyfi yarıda kaldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde ince kum açıklarında 3 hortum oluştu. Plaja yüzmek için gidenler hortumları görünce ne yapacağını bilemedi. Kimi aceleyle eşyalarını toplayıp plajı terk etti, kimi de hortumları denizde izledi. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan hortumlar neyse ki karaya ulaşmadı. Tatilciler de denize girmeye kaldıkları yerden devam etti.
1: Depreme bile ihtiyaç olmadan çöken binaların olduğu ülkemizde İstanbul'da kentsel dönüşüm devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüme giren bağımsız bölüm sayısını açıkladı. Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli dedi.
4: 2 milyondan fazla konut ve iş yerinin dönüşümü tamamlandı. İstanbul'da kentsel dönüşüm hız kazandı. Son verileri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bu sürede 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Kentsel dönüşümün yarısı İstanbul'da yapıldı. Megakent'te 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bunlardan 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor.

0: ağır hasarlı, kazalı veya afet araçlarının şasi numaralarını hacizli araçlara kopyalayarak dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon yapıldı. Şebekenin yaklaşık 120 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.
1: Araçların şasi numaralarını değiştirip tuzağa düşürdüler. Onlarca kişiyi mağdur ettiler. Ağlarına yeni müşteri. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Şebeke üyeleri kaza, yangın ve doğal afetler sebebiyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli veya yakalamalı araçlarla uyarlıyorlardı. Sonra da change işlemi yaptıkları bu araçları satıyorlardı. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ortaya çıktı. Polis, şebeke üyelerinin 61 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basıldı. 120 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyelerine yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 17 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin şasi numaralarını değiştirip satmaya çalıştığı araçlara el konuldu.
0: Diyarbakır'da bir sürücü drift atarken iki öğrenciye çarpmış ve birinin ölümüne neden olmuştu. Kaza ile ilgili davada mahkeme kararını verdi.
1: Drift attığı araç kontrolden çıktı. 17 yaşındaki öğrencinin ölümüne bir çocuğun da yaralanmasına neden oldu. O sürücüye mahkeme ceza yağdırdı. Kaza 14 Nisan'da Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Mustafa Can otomobiliyle drift atarak ilerliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kaldırıma çıktı. İki öğrenciye çarptı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 10 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü Muhammed Mustafa Can hakkında açılan davada karar duruşması görüldü. Mahkeme, sanığa ölüme sebebiyet verme suçundan 25 yıl, olası kasta yaralama suçundan da 2 yıl 16 ay 25 gün hapis cezası verdi.
0: Adana'da yaklaşık 10 gün önce işlenen kuyumcu cinayetini kurulan özel ekip çözdü. Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekibin takibiyle tetikçi ve ona yardım edenler olmak üzere 10 kişi tutuklandı. Cinayetin ardından da bir suç örgütü çıktı.
1: Kuyumcuyu öldürüp kaçtı. Sürekli adres değiştirdi. Özel ekibin takibiyle yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken yakalandı. 66 yaşındaki kuyumcu Zahir Cız, 4 Ekim günü Adana'nın Seyhan ilçesindeki iş yerinde oturuyordu. Bu sırada kuyumcuya gelen bir kişi 8 el ateş etti. Başından vurulan Zahir Cız hayatını kaybetti. Yanındaki kişi yaralandı. Adana Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip kaçan zanlının peşine düştü. Özel ekip bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Cinayeti 22 yaşındaki Osman A'nın işlediği belirlendi. Çalışmayı derinleştiren polis, cinayetin ardında Bay Haralar suç örgütünün olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre kuyumcu Zahir Cız'la suç örgütü arasında husumet vardı. 2 yıl önce örgüt elebaşlarından Fırat Çelik, Zahir Cız'ı görüntülü arayarak tehdit etmişti. Yaralama, hırsızlık gibi suçlardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan katil zanlısı Osman'a, yurt dışındaki terör bağlantılarından kuyumcuyu öldürme talimatı almıştı. Polis, cinayet sonrası sürekli yer değiştiren katil zanlısının izini Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar sürdü. Yunanistan'a kaçmayı planladığı belirlenen zanlı Osman A, saklandığı otelde yakalandı. Ona yardım eden 9 şüpheli de gözaltına alındı. 10 şüphelinin tamamı tutuklandı.
0: Botoks artık kozmetik amaçlı sıkça yaptırılan bu uygulama, ama sıkça yaptırılması nedeniyle de işin ehli olmayanlar tarafından, hatta merdiven altı da yapılıyor bazen. Son günlerde Antalya'da dikkat çekti buna ilişkin durum. Son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi Antalya'da tedaviye alındı.
1: Botoks sonrası rahatsızlandılar. Hastanede tedavi görmek zorunda kaldılar.
2: Son yaklaşık 3 ay içinde 16 hastamız olduğunu gördük. 16 hastamızı servise yatırdık.

0: çalışmamız gerekti. Çünkü solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler.
1: Botoks son yıllarda giderek yaygınlaşan bir uygulama. Ancak ehil ellerde yapılmayınca oldukça riskli. Antalya'da sonuç ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
2: Ben botoks yaptım 20 gün önce. İşlemden birkaç gün sonra göz kapaldı, gözüm düştü. Daha sonra yutma problemi yaşamaya başladı. Ben doktor klinik gittim ama sekreteri yaptı.
0: Yutma güçlüğü, ses kısıklığı, bazen de nefes darlığı, göz kapaklarında iki taraflı düşme ve güçsüzlükle başvuruyorlar sıklıkla. Çift görme olabiliyor tarif ettikleri.
1: Hastalardan bazıları solunum cihazına bağlandı. Üçü yoğun bakımda tedavi gördü. Daha hafif şikayeti bulunan hastalarsa ayakta tedavi edildi.
3: Uygulama yapmadan önce bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi diye düşünmek gerekiyor. Uygulamayı yapacak kişinin yetkin bir tıbbi yeterliliği var mı diye bakmak gerekiyor. Ayrıca ürünün de ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediğine bakmak gerekiyor.
1: 7 hastanın durumu adli vaka olarak bildirildi. Hastaların botoks işleminin nerede ve kimler tarafından yapıldığı araştırılacak.
4: Sosyal medya fenomeni Ali Cesur son günlerde düğünlerde çekilen videoları tekrar canlandırdığı içeriklerle viral oldu. Habertürk muhabiri İrem Şimşek o videoların arka planını Ali Cesur'la konuştu.
5: Yani içimde yanıp tutuşan bir oyunculuk aşkı var çocukluğumdan beri.
1: Rengarenk kostümler, ev yapımı aksesuarlar. 38 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ali Cesur paylaştığı videolarla izlenme rekoru kırıyor.
5: Bir fikir başka bir fikri doğurmaya başladı. Filmler ve dizilerle başladım. Oradaki karakterleri canlandırmaya başladım. Küçüklükten beri beni Jim Carrey'e çok benzetirler. Onun birkaç fotoğrafının taklidini yapmıştım.
1: Ali Cesur'u bu kadar meşhur edense kıyafetleri ve takılarıyla taklit ettiği düğün videoları.
5: Bir gün bir tane halay videosu gördüm ve insanların mimikleri çok hoşuma gitti. O kadınların mimikleri çok hoşuma gitti. Dedim acaba bu mimikleri yapsam, yani halaydaki insanları tek tek yapsam ne olur? O halay videosuyla başladı ve insanların çok hoşuna gitti. Düğünlerdeki o ekstra insanların kendilerine ait hayatları çok ilgimi çekmeye başladı.
1: Evde bulunan malzemelerden ürettiği kostümlerle bir videoyu üretmek için saatler, hatta günler harcıyor.
5: Bu gömlekten bir elbise yaparım falan diyordum. Ondan sonra bu şorttan tişört yaparım. Yatağımın üzerine bütün kıyafetleri tek tek dizmeye başladım. Bir haftayı falan almaya başladı yani bir video.
1: Fenomen Ali Cesur, benim de düğünümü yap diye çok sayıda video teklifi alıyor.
5: Herkes o kadar güzel mesajlar atıyor ki bana binlerce düğün videosu geliyor. İnsanlar kendi düğünlerini gönderiyorlar. Geçen gün ağladım ya. İnsanları bu kadar mutlu edebilmek beni sevinçten ağlattı yani.
4: Bir döneme damga vurucu Breaking Bad dizisi, yani yakın tarihin en iyi dizilerinden biri kabul edilir ve bu dizide Walter White'ın oğlu Walter White Jr.'ı canlandıran R.G. Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti. Serebral palsi ile yaşıyordu Mitte. Oyunculuğunun yanı sıra engelli oyuncuların temsili için yaptıklarıyla da hafızalarda yer etmişti.
6: You killed Uncle Hank, you killed.
1: Breaking Bad dizisindeki karakteriyle hafızalara kazındı. Ömrünü engelli oyuncuların temsili için adadı. Bir döneme damga vuran Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr.'ı canlandıran R.J. Meade 34 yaşında hayatını kaybetti. Texas'ta hayata gözlerini yuman Meade'nin basın sözcüsü intihar ettiği yönündeki haberleri doğruladı. Ancak polis departmanı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. 1992 doğumlu Meade, henüz 14 yaşındayken Breaking Bad'in pilot bölümünde role seçildi. 2008-2013 yılları arasında yayınlanan dizide Bryan Cranston'ın canlandırdığı Walter White'ın oğlunu oynayan Meade, kendi yaşamında da serebral palsi ile yaşıyordu. Dizideki karakterinde serebral palsi olması, Meade'nin role kendi deneyimlerinden parçalar taşımasını sağladı. Dizinin oyuncu kadrosuyla birlikte 2014'te Screen Actors Guild ödülüne layık görüldü. Dizide babası rolünü canlandıran Cranston, Millie'nin ölümünün ardından "Seni özleyeceğim oğlum" sözleriyle paylaşım yaptı. Millie, Breaking Bad sonrası Switch at Birth ve The Guardians of Justice gibi dizilerde de rol aldı. Kariyerini yalnızca oyunculukla sınırlamayan Millie, Hollywood'da engelli bireylerin daha çeşitli ve gerçekçi karakterlerle temsil edilmesi için çalışan isimlerden biri olarak hafızalara kazındı.
4: Sigara satışlarında elektronik kimlik doğrulama sistemi getirilmesi gündemde. QR ya da HES kodu gibi bir sistemle yaş doğrulaması yapılacak. 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışının önüne geçilecek.
1: Yaş doğrulaması yapılacak. 18 yaş altındakilere sigara satışı engellenecek. Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı tütün ürünlerinin satışına yönelik düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlemeyle 18 yaşından küçüklere sigara satışının önüne geçilmesi ve satış noktalarında yaş kontrolünün etkinleştirilmesi amaçlanıyor. Yaş doğrulaması için birden fazla formül masaya yatırıldı. QR ya da HES kodu gibi bir sistemle ya da Japonya'daki gibi Taspo kart uygulaması elektronik doğrulama seçenekleri arasında yer alıyor. Market, bakkal ve büfe gibi fiziksel satış noktalarında elektronik kimlik doğrulama sistemi uygulanacak. Tütün ürünü satın almak isteyen kişinin yaş kontrolü kod üzerinden gerçekleştirilecek. İlgili kamu otoritesi tarafından oluşturulacak kod, alıcının telefonuyla okutulacak. Sistem, kişinin TC kimlik numarasıyla eşleştirme yaparak 18 yaşını doldurup doldurmadığını belirleyecek. Uygulamayla birlikte satıcıların müşterinin adı, tam yaşı ve diğer kişisel bilgilerine erişmeden yaş doğrulaması yapabilmesi öngörülüyor. Yeni düzenleme kapsamında kişilerin günlük satın alabilecekleri tütün ürünü miktarının da elektronik sistem üzerinden denetlenmesi planlanacak. 20-25 maddelik kanun teklifinde restoran ve kafelerdeki sigara içilen alanlara yönelik yeni düzenlemeler de yer alacak. Kafe, restoran işletmelerinde sigara kullanımı için ayrılan üstü açılabilir, kapanabilir alanlarda yeni standartlar belirlenecek. İşletmeler, yiyecek içecek servisinin yapılmadığı ayrı bir bölümü sigara içme alanı olarak ayıracak.
4: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda yarın karşı karşıya gelecek.
7: Fenerbahçe Devler Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Sarı Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villa Park'ta oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Kulüp Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Aston Villa'da son olarak Brentford mücadelesinde sol bek Matteo Ruggeri'nin oyuna devam edememesi teknik heyetin planlarını sekteye uğrattı. Ruggeri'nin yanı sıra orta sahanın önemli isimlerinden Leon Goretzka'nın da durumu belirsizliğini koruyor. Onana, Madsen, Sisse ve Madyo'nun tedavileri devam ederken Brentford maçında forma giyemeyen Hemmings'in durumu maç saatinde netlik kazanacak.
4: Ve bu akşam 22'de Galatasaray Rams Park'ta Barcelona ile yine Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek, onu da hatırlatalım. 2026 voleybol erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası sahibini buldu. Ziraat Bankart'ı 3-1 yenen Galatasaray 2019 yılından sonra bu kupayı ikinci kez müzesine götürdü.
8: Galatasaray Madeş Mobilya Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü. Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankart'la Galatasaray Madeş Mobilya karşı karşıya geldi. Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-22 Galatasaray aldı. Sarı Kırmızılar ikinci sette daha iyi oyun sergileyerek seti 25-21 kazanmasını bildi. Geri dönüş yapmak isteyen Ziraat Bankart 3. seti 25-19 kazanarak setlerde skoru 2-1 yaptı. 4. sette yakın geçen mücadelede Galatasaray son seti de 25-21 kazanarak 3-1 ile karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray Madeş Mobilya Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Finalde Ziraat Bankart'ı mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya, Erkekler Aksi Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı tarihinde ikinci kez kazandı. Sarı Kırmızılar bu sonuçla organizasyonda bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.
4: Gün ortası sona erdi. Saat başında Ayşe Süberker'le Haber Hattı var. Bu akşam 20'de olaylar ve görüşlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 14, Van 17 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü yağmurlu, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25 derece.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 13 Ekim Salı, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Münir'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye dair bilgilendirme Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Türkiye ve Pakistan 7 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ı da kapsayan bir oluşumla Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza atmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteği sağlanmalı dedi.
1: Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır. Bu menfur saldırılar kuşkusuz bütün bölgenin huzur ve istikrarını hedef almaktadır.
0: Partisinin grup toplantısında konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Mekke ittifakına dair Türkiye bir savaşın tarafı haline getirilmemelidir dedi.
2: Kimse meclise gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş, anayasanın 90 ve 92. maddelerini, yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Böyle pakt anlaşmaları barış zamanında güçleri birleştirmek, caydırıcılığı arttırmak, savaşa mani olmak, tarafların hiçbirisinin savaşa muhatap olmamasını temin etmek için yapılır.
0: DEM Parti eş genel başkanı Hatimoğulları'nın gündeminde de Mekke anlaşması vardı. Mekke anlaşmasının henüz meclise gelmediğine dikkat çeken Hatimoğulları, Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol müzakere ve diyalog süreci için aracı olmaktır dedi.
3: Türkiye'de bir barış sürecinden konuşuyoruz ama başka bölgedeki çatışmalarda asker gönderme çalışmaları, tartışmaları almış başını gidiyor. Çatışma yeni çatışmaları doğurur. Öte yandan Mekke anlaşmasıyla ilgili henüz meclis komisyonuna gelmemiş. Yani bunun hukuki zemini henüz oluşmamış. Bu anlaşma gerekçe gösterilerek şimdi Suudi Arabistan'a Türkiye'den asker gönderme konuşuluyor. İnsanlığı kurtaracak şey daha fazla çatışma değil, daha çok müzakere, Yemen'le Suudi Arabistan'la büyük ve ciddi bir mesai tüketme ve onları barış masasına oturtacak bir düzlemin oluşması için Türkiye çalışmalı ve çabalamalı. Burada Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol oraya asker taşımak değil, müzakere ve diyalog sürecinin başlaması için

0: Türkiye ciddi anlamda bir aracı olmalı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Görüşmeye ilişkin bilgilendirme Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Ankara'da basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. Görüşmede bakanlıklar arasında işbirliği alanları ve koordine edilen konu başlıkları ele alındı. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Düzenlenen operasyonda aralarında iki belediye başkanı yardımcısının da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. 25 kişinin tamamı gözaltına alındı. Düzenlenen ilk operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklanmıştı. Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılırken başkan vekilliğine ise Seda Dilber seçilmişti. İstanbul merkezi Yedi'de terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyon düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKPC'ye yönelik çalışma başlattı. İki şüphelinin etkin pişmanlık ifadelerinden yola çıkan polis 50 şüpheli tespit etti. İstanbul merkezi Yedi'de 27 adrese baskın yapıldı. 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 11 şüphelinin cezaevinde olduğu, 20'sinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor. Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi de malumunuz mercek altında. Dosyada tanık olarak ifade veren Osman Aksu, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü. Dosyanın kritik tanığı Osman Aksu, o görüşmeyi Gülçin Ayçe ve Alihan Tok'a anlattı.
2: Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim!
3: Osman Sınav, Enver Altaylı tarafından tehdit ettiriliyorum. Dizinin formatını değişeceksin. Ben asla dizinin formatını değişmem. O zaman diziyi bırakacaksın dediler.
4: Ya dizinin formatını değiştir ya da diziden ayrıl. Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı, iddiaya göre Kurtlar Vadisi'nin ilk yönetmeni Osman Sınav'ı böyle tehdit etti. O anlara tanıklık eden Osman Aksu, yaşananları Habertürk'e anlattı.
3: 2004'ün Temmuz veya Ağustos ayıydı. Tahsin Sefa diye bir arkadaşım var. Onu ziyarete gittim. Biz muhabbet ederken Tahsin Bey'in odasına bir tane genç girdi. Abi dedi, Osman Sınav geldi.
4: Avcılardaki bir dernekte derneğin başkanı Tahsin Sefa ve Osman Aksu ile bir araya gelen yönetmen Sınav tehdit edildiğini söyledi. Kendisini tehdit eden kişi ise iddiaya göre FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'ydı.
3: Böyle muhabbet ederken Tahsin Bey Osman Sınav'a abi biraz moralsiz gibisin, rahatsız falan mısın? Tahsin Bey dedi biraz yalnız görüşelim. Ben kalktım, Tahsin Bey bırakmadı. Sorun nedir diye sorunca Osman Sınav direkt Tahsin Bey Enver Altaylı tarafından tehdit ettiriliyorum.
4: Aksu'nun iddiasına göre Enver Altaylı Osman Sınav'dan dizinin formatını değiştirmesini istedi.
3: Abi dedi senin Enver Altaylı'yla işin ne? Ne işin olur? Tahsin Bey dedi dizinin formatını değişmemi istiyorlar. Ya diziyi devredeceksin, ayrılacaksın diziden ya da formatını değiştireceksin.
5: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
3: Tahsin Bey dedi ki, abi sen halin vaktin yerinde, durumun iyi. Bunlar seni sıkıntıya sokarlar. Sen diziden ayrıl. Eğer formatını değiştirmeyeceksen diziden ayrıl. Biraz düşüneyim dedi. Sonra ne oldu, nasıl oldu, ondan sonrasını bilmem.
4: Osman Sınav 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinden ayrıldı. 2007 yılında dizi Kurtlar Vadisi Pusu adıyla yeniden ekranlara döndü. Dizinin Pusu versiyonunda Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Kaşifoğlu karakteri, mezar taşları ve araç plakalarıyla şüpheleri üzerine çeken birçok detay vardı.

0: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı diziyle ilgili soruşturma başlattı.
1: Televizyonda bunlar konuşulunca kafamda böyle böyle olmuştu. Böyle bir şeyi söylemişti Osman Senaf. O şekilde hatırlıyorum.
0: Osman Aksu da tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yeni dizinin yapımcı ve senaristleri Şaşmaz Kardeşler, Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi olarak verdikleri ifadede dizideki olay ve karakterlerin kurgu olduğunu söylemişti. Soruşturmada şimdi bilirkişi heyeti diziyi inceliyor.
2: İstanbul Maltepe'de çöken binanın ardından geriye acı hikayeler kaldı. Tıpkı ölüme birlikte giden 20 ve 22 yaşında İnan kardeşler gibi. Evlatlarının ardından konuşan acılı baba Mustafa İnan'a şimdi sözü bırakacağız. Çocuklarımı geç buldum, erken kaybettim diyen baba Mustafa İnan. O apartmanla ilgili bakın neler anlattı.
3: Bazı yerlerde sıvalarda kopmalar vardı. Düğünümüz olacaktı. İki tane. Onları zaten geç bulmuştuk, erken kaybettik. Allah dayanma gücü versin bize.
4: Kardeşler apartmanı iki kardeşe mezar oldu. Gelecek planları da, kurdukları hayaller de enkazın altında kaldı.
3: Birkaç kişinin açgözlülüğünün sonuçlarını yaşıyoruz.
4: 22 yaşındaki Ahmet Muhammed ve kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Zeynep İnan, İstanbul Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı apartmanda yaşıyorlardı. Babası Mustafa İnan ve eşi ise o gün Trabzon'daydı. Acı haberi alınca kahroldular.
3: İşimizle ilgili hayallerimiz vardı, geleceğimizle ilgili hayallerimiz vardı, düğünümüz olacaktı.
4: Binanın ilk 3 katının olduğu yere çökmesiyle enkaz altında kalan Zeynep iç mimarlık öğrencisiydi. Ahmet de babasıyla çalışıyordu. Yakın zamanda kendisine bir otomobil almıştı.
3: Baba yeşil olsun arabam dedi. İlla yeşil olsun. 15 gün bekledik yeşil arabanın gelmesini. İşte çocuğum en son yeşil arabaya bindi. Arabasına da doyamadı.
4: Evlatlarını kaybeden Mustafa İnan'a göre facia göz göre göre geldi. İnan'ın kentsel dönüşme girmesi için defalarca girişimde bulunulmuş ama bir türlü uzlaşma sağlanamamıştı.
3: İnan'la ilgili biz 3-4 senede mücadele veriyoruz ama burada iki tane dükkan sahibinin hisseleri daire sahiplerine göre biraz daha fazla olduğu için işte iki daire isteriz gibi bir takım söylentiler, sözler oldu. Müteahhitle anlaşamadılar. O iş öyle kapandı.
4: Bina bazı sinyaller de vermeye başlamıştı.
3: Bazı yerlerde sıvalarda kopmalar vardı. Bu bizi olumsuz yönde rahatsız ediyordu. Sonuca ulaşamadık.
4: Çöken apartmandan geriye yürek yakan hikayeler, yanıt bekleyen sorular kaldı. Bina kimin ihmali sonucu çöktü? Soruşturmada ortaya çıkacak.
2: Çocuklar arasında ne yazık ki akran zorbalığı artıyor ve her defasında şiddeti de artıyor paralel olarak. Son örnek İstanbul'dan 12 yaşında bir çocuk arkadaşları tarafından kolonya ile yakıldı.
5: Biri tutuyor, biri de kolonya döküyor sırtına. Çocuk iyice alev oluyor.
0: Akran zorbalığı faciayla sonuçlandı. Arkadaşlarının kolonya ile yaktığı çocuk hastanelik oldu.
5: Çakmakla çakıyorlar, birinci seferde yanmıyor, ikinci sefere yakıyorlar. Kolonyayı da biraz daha döküyorlar üstüne.
0: 12 yaşındaki B.A. 18 Eylül'de İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynuyordu. İki arkadaşı B.A.'nın sırtına kolonya döktü, sonra da ateşe verdi.
5: Çocuk tutuşunca söndüremiyorlar, arabaya yaslanıp söndürüyor çocuk sırtını.
0: Ailesi çocuğu hemen hastaneye götürdü. Vücudunda 3. derece yanık oluşan B.A. yaklaşık bir ay tedavi gördü.
5: Beni baba yaktılar dedi. Hemen hastaneye geldik. Orada tedavisine başladı yakan kişiler. İşte kaydıraktan düştü dediler önce. Onlar da çocuk yani. Biri 13 yaşında, biri 12 yaşında.
0: Ailenin şikayeti üzerine iki çocuk hakkında işlem yapıldı. Bir çocuk adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
5: Resmi olarak şikayetim devam ediyor. Yani benim şu an mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Çocukların da gereken cezasını almasalarını istiyorum.
2: Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 5000'e yaklaştı. Vali Abdullah Köklü hastalığın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
0: Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal. Bu belirtileri gösteren soluğu acil serviste alıyor. Tokat'ta hastanelerdeki yoğunluk sürüyor.
6: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var.
0: Tokat kent merkezinde 9 Ekim'de önce çok sayıda çocuk rahatsızlandı. Çok geçmeden bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yetişkinler de hastaneye başvurdu.

0: başvurmaya başladı. Başvuru sayısı 5000'e ulaştı.
1: Bunun suyla alakalı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımıza, Ankara'ya numuneleri gönderdik.
0: Vali Abdullah Köklü hastalığın kaynağının araştırıldığını söyledi.
1: Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynaklıdır demek doğru bir ifade olmaz.
2: İstanbul'da metro hattında kablolarda meydana gelen patlama korkuttu. Metronun en yoğun saatinde vagonlarda yaşanan panik kameraya yansıdı.
3: Bak yere patlıyor.
0: Metronun en yoğun saatleriydi. Önce patlama sesi duyuldu, sonra duman yükseldi. Yolcular büyük panik yaşadı.
4: Ya şu an herkes çok korkmuş. Ortada da bir yerdeyken.
0: İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattındaki kablolarda patlama meydana geldi. Ihlamur Kuyu istasyonu yakınında yaşanan patlama sonrası tüneli duman sardı.
5: Biz trendeydik. Trendeyken birden bir patlama sesi duyduk. Ne olduğunu karşılayamadık.
0: Herkesin işe ve okula gittiği saatte vagonlar çok kalabalıktı. Büyük panik yaşandı.
3: Bak yere patlıyor.
5: En sonra bir duman çıktığını gördük. İstasyondaki herkes şişti. Biz de acil durum şeyle bastık ama kapılar açılmadı.
0: Seferler durduruldu, yolcular tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir yolcuya ambulansla müdahale edildi. Metrodan çıkan yolcular otobüs ve minibüslere binerek yoluna devam etti. Seferler uzun süre aksadı.
2: Ağır hasarlı, kazalı veya afet araçlarının şasi numaralarını hacizli araçlara kopyalayarak dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Şebekenin yaklaşık 120 milyonluk bir vurgun yaptığı ortaya çıktı.
0: Araçların şasi numaralarını değiştirip tuzağa düşürdüler. Onlarca kişiyi mağdur ettiler. Ağlarına yeni müşterileri düşüremeden yakayı ele verdiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Şebeke üyeleri kaza, yangın ve doğal afetler sebebiyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli veya yakalamalı araçlarla uyarlıyorlardı. Sonra da change işlemi yaptıkları bu araçları satıyorlardı. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ortaya çıktı. Polis, şebeke üyelerinin 61 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basıldı. 120 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyelerine yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 17 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin şasi numaralarını değiştirip satmaya çalıştığı araçlara el konuldu.
2: İstanbul'da geçen hafta yapılan Forex dolandırıcılığı operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin çağrı merkezine çalışan alırken yalan makinesi kullandığı tespit edildi. Şimdi bu detayları bize Elif Yavuz anlatacak, seni dinleyelim.
6: Evet Ayşe Süperker, 6 Ekim'de olmuştu bu operasyon ve yurt dışı bağlantılı olarak Forex operasyonuydu. Bu uluslararası bir operasyondan söz edebiliriz. Özellikle Türkiye'de yurt dışındaki yatırımcıları dolandıran yurt dışındaki kişiler yakalanmıştı. Bunların arasında çok sayıda ülkeden vatandaş vardı. Çok farklı detaylar ortaya çıktı. Şimdi bu şüphelilerden 97 kişi gözaltına alındı. 37'si tutuklandı. Ancak bu şüphelilerin nasıl işlemler yaptıklarından bahsettikten sonra bu detayları paylaşacağım sizlerle. Bu şüphelilerin büyük bir çoğunluğu yabancı uyruklu ve Türkiye'de Şişli ve Beyoğlu gibi ilçelerde kurdukları çağrı merkezleri üzerinden yurt dışındaki yatırımcıları arayarak Forex dolandırıcılığı yapıyorlardı. Yani büyük bir çoğunluğunu yurt dışı müştekileri oluşturuyordu. Bu şebekeye operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıktı ki bu çağrı merkezini yöneten kişiler çağrı merkezinde telefonla yatırımcıları dolandıracak kişileri alırken yalan testine tabi tuttukları ortaya çıktı. Bunlar da çalışacak kişilerin işe girerken yalan testine tabi tutulduğu malzemeler. Şimdi burada bir tansiyon aleti görüyoruz. Şurada hemen bir parmaklara bağlanan bir materyal var. Bunları elleriyle tutuyorlar. Bu boyuna bağlanıyor. Öte yandan yine kalp ritmini ölçmek için çok sayıda cihaz var. Burada sorulan sorular çok önemli. Çağrı merkezinde işe girecek bu kişilere polis tanıdığı var mı? Polisle işbirliğiniz var mı? Rakip firma

0: dışarıdan kimseyi tanıyor musunuz? Gazeteci tanıdığınız var mı? Gibi sorular yöneltiyorlar. Çağrı merkezleri çalışanlarının da burada kalp ritimleri, nabızları, yalan testi makinesinde verdiği tepkiler ortaya çıkıyor ki burada görüyorsunuz kiminin nabzı yükselmiş, kiminin normal seyretmiş. İşte bu rapora göre çağrı merkezine çalışan alıp almayacaklarına karar veriyorlar. Şimdi bu şebekenin öyle tehlikeli olduğunu bahsetmek gerekirse daha önce burada Ukrayna üzerinden işe giren bir çağrı çalışanı merkezini çağrı merkezi çalışanının kendi hesabına, kripto hesabına para gönderdiğinin ortaya çıkmasının ardından bunun fark edilmesinden sadece 2 gün sonra gölde cansız bedeni ortaya çıktı. Yani çok büyük, çok tehlikeli, çok organize bir şekilde çalışan bir şebekeden bahsediyoruz. İşte o şebeke İstanbul'da, Türkiye'de çökertildi. 97 kişi gözaltına alındı. 37'si tutuklandı ve yöntemleri ortaya çıkmasın diye çalışanlar dışarı bir sızıntı yapmasın, polisle işbirliği yapmasın, basına bildirmesin diye de çalışanlarının tam olarak güvenilir olması için uğraşıyorlardı. Bu yüzden de yalan testi makinesini kullandılar. Sadece işe girerken değil, zaman zaman çalıştıkları dönemde işe girmek için doğru kişi girip daha sonra başka yerlere bilgi sızdırıyorlar mı diye test etmek için ara ara denetimler yapıyorlardı. İşte o zamanda da yine bu çağrı merkezi kullanılıyordu. Bembeyaz bir odaya aldıkları, çünkü farklı bir ortamda kalp ritmi bozulabilir, heyecan yapabilir diye, sakinleşsin diye beyaz masanın olduğu, beyaz duvarın olduğu, her yerin beyaz olduğu sakinleştirici bir ortamda bu testi yapıyorlardı. Yine işten çıkmak isteyenler de tekrar teste tabi tutuluyordu. Çıkarken de buradaki bilgileri herhangi bir kişiyle paylaştın mı, polisle işbirliği yaptın mı, rakip firmalara bilgi aktardın mı gibi gizlilik esası içeren sorular sordukları ortaya çıktı. Ancak İstanbul'da yapılan bu büyük operasyon neticesinde çağrı merkezi çalışanları, şebekenin başındakiler olmak üzere 37 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 97 şüpheli gözaltına alınmıştı. 36'sı da deport edilerek ülke dışına çıkarıldı Ayşe Süberker.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde federal ajanlar, Demokrat Partili temsilciler meclis üyesi İlhan Omar'ın Washington'daki evine baskın düzenleyip arama yaptı. Amerikan Adalet Bakanlığı aramanın mahkeme kararıyla ve devam eden bir ceza soruşturması kapsamında gerçekleştirildiğini doğruladı. Ancak soruşturmanın kapsamı resmen açıklanmadı. Reuters ve Axios soruşturmanın Omar'ın çocukluğunda Amerika'ya göçü sırasında doldurulan göçmenlik belgelerine odaklandığını yazdı. Amerikan Başkanı Trump Ohio'ya giderken gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Omar'ın neden çok dikkatli incelendiğini anladığını söyledi. Ben onu her zaman sahtekar buldum diyen Trump, başka ülkeden gelip anayasadan şikayet ediyor. O berbat bir insan ifadesini kullandı. Uzun zamandır Amerikan Başkanı Trump'ın eleştirilerinin hedefinde olan Omar, daha önce hakkındaki göçmenlik sahtekarlığı iddialarını reddetmişti. Somali doğumlu olan ve çocukken ailesiyle Amerika'ya göç eden İlhan Omar, 2000 yılında 17 yaşındayken Amerikan vatandaşı olmuştu. Amerikan Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında ilan ettiği ateşkes hakkındaki soruları yanıtladı. Ateşkesin kendisi söylediği için ilan edildiğini belirten Trump, iki tarafın da ateşkesi ihlal ettiğini savundu.
2: ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya arasında ilan ettiği ateşkese ilişkin konuştu. Her iki tarafın da ateşkesi ihlal ettiğini savundu. ABD Başkanı ateşkesi sadece Rusya'nın değil Ukrayna'nın da ihlal ettiğini, Rusya Devlet Başkanı Putin'in anlaşma yapmayı Ukrayna lideri Zelenski'den daha çok istediğini savundu. Onları anlaşma yapmaya yönlendireceğiz dedi. Trump, Putin'le yaptığı dizel anlaşmasına yönelik eleştirilere ise sosyal medyadan yanıt verdi. AB Rusya'ya enerji için 250 milyon dolar ödedi diyerek Amerikan halkı için doğru seçimi yaptığını söyledi. Rusya'dan da Avrupa Birliği'ne yapılan enerji ihracatına ilişkin açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Novak, 2022'den bugüne kadar AB ülkelerine toplam 320,7 milyar dolarlık enerji tedarik ettik dedi.

0: Rusya'nın yıl sonuna kadar aylık dizel yakıt ihtiyacını 3,5 milyon tona çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Trump geçtiğimiz hafta Rusya'nın ABD ve küresel piyasaya milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıklamıştı.
1: Norveç'te bir askeri tatbikatta kullanılan kiralık akıllı otomobiller güvenlik alarmına neden oldu. Araçların kameralarının askerlerin rotalarını ve güvenlik şifrelerini kaydettiği ileri sürüldü. En az iki aracın Çin markalı olduğu belirtiliyor.
0: Askerlerin hassas bilgilerini kaydetti, rotalarını ve şifrelerini kayıt altına aldı. Norveç'te Eylül ayında düzenlenen askeri tatbikatta kullanılan kiralık araçların güvenlik endişesi yarattığı iddia edildi. Norveç medyasında yer alan haber ülkede ciddi bir güvenlik tartışması başlattı. Habere göre kiralık araçlar askerlerin gittiği yerleri, kullandıkları rotaları hatta güvenlik erişim şifrelerini kaydetmiş olabilir. Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin anlaşmalı bir şirketten kiraladığı araçlardan en az ikisinin Çin markalı olduğu bildirildi. İddiaların ortaya çıkmasının ardından araçlardaki kamera hafızalarının silindiği açıklandı. Ancak olay yeni nesil otomobillerin askeri tesislerde yaratabileceği riski yeniden gündeme taşıdı. Gelişmiş kamera, sensör ve radar sistemlerine sahip araçlar çevrelerini kaydedebiliyor ve konum verilerini depolayabiliyor. Bu endişe nedeniyle ülkeler önlem almaya başladı. Daha önce Polonya, Çin'de üretilen araçların koruma altındaki askeri tesislere girişini yasaklamıştı. Türkiye'de de Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TUSAŞ gibi savunma sanayi şirketlerinin yabancı elektrikli araçların yerleşkelere girişine kısıtlama getirdiği belirtiliyor.
1: Fransa'da yüzlerce süpermarket soğutma sistemlerine hedef alan geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle bazı mağazalarda yangın çıkarken çok sayıda gıda ürünü bozularak kullanılmaz hale geldi. Saldırının diğer Avrupa ülkelerine de etkilemiş olabileceği değerlendiriliyor.
0: Siber saldırılar bu kez süpermarketleri hedef aldı. Buzdolaplarının ısı ayarları değişince tonlarca gıda çöpe atıldı. Fransa'da yüzlerce süpermarketin internet bağlantılı soğutma sistemleri siber saldırıların hedefi oldu. Bilgisayar korsanları gece saatlerinde marketlerin buzdolabı ve dondurucuların sıcaklıklarını 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı nedeniyle bazı mağazalarda yangın çıkarken çok sayıda taze ve dondurulmuş gıda ürünü bozularak kullanılamaz hale geldi. Sağlık risklerini önlemek amacıyla etkilenen bütün gıda ürünleri imha edildi. Saldırıdan yüzlerce büyük perakende zinciri etkilenirken Paris savcılığı da geniş çaplı siber saldırıları doğruladı. Fransa Başbakanı Le Cornu, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'na saldırının araştırılması talimatı verdi. Saldırının diğer Avrupa ülkelerini etkileyebileceği ihtimali üzerine uluslararası koordinasyon başlatıldı. Hollanda, İspanya, Portekiz, Almanya ve Belçika'nın saldırıdan etkilenmiş olabileceği değerlendirilirken Hollanda'nın en büyük süpermarket zincirinde de dijital güvenlik sorunu yaşandı. Market, önlem amacıyla bazı sistemlerini devre dışı bıraktı. Ürün tedariğinde aksama oldu. Süpermarketlerdeki soğutma sistemleri genellikle birden fazla buzdolabı ve dondurucuyu yöneten merkezi kontrol panelleri üzerinden çalışıyor. İnternete bağlı olan bu sistemler, bakım şirketlerinin sıcaklık ayarını uzaktan değiştirmesine olanak sağlıyor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Riyad'daki Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Toplantısı'nda konuştu. Dünyanın modern zamanların en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Bayraktar, Türkiye'de arz güvenliği sorunu yaşanmadığını da söyledi.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın modern zamanların en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin küresel enerji vizyonunu paylaştı. Bayraktar, Rusya, İran ve Venezuela gibi büyük üreticilerin enerji piyasasındaki rolünün sınırlandığı bir dönemden geçildiğini belirtti.
2: But it should be more coherent policies that we need to do.

0: Türkiye'nin enerjide çeşitlendirme stratejisini sürdürdüğünü belirten Bayraktar, petrol, doğalgaz, elektrik ve yenilenebilir kaynaklarda aynı anda yatırım yapıldığını vurguladı.
1: Biz istiyoruz ki mevcut hatlarımızın, mevcut altyapımızı en üst düzeyde kullanalım. Yani hatlarımız dolu olsun. İşte Irak-Türkiye boru hattının 1,5 milyon varillik günlük bir kapasitesi var. Bunu dolduralım. TANAP'taki boş kapasiteyi dolduralım. İlave gazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürelim.
0: Bayraktar toplantının ardından mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
2: Evet, şimdi biraz altın konuşacağız. Gündemimiz aslında Çin ama önce bir başlamadan önce Türkiye'deki altın fiyatlarına bir kısaca göz atalım. Ne durumda? Yükselişteler. Dalgalı bir seyir izliyordu malumunuz. Bugün itibariyle %0,45'lik gram altında var. Hepsinde aslında aynı oranda yükseliş var. Gram altın 6.642 liradan işlem görüyor. Peki şimdi sorumuz Çin. Çünkü Çin Merkez Bankası 23 aydır bir politika sürdürüyor. Konuğumu önce bir takdim edeyim isterseniz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elif Kaya. Merhaba Elif Hocam, hoş geldiniz. Şimdi bu Eylül'de de devam ettirdi. Yani yaklaşık 2 yıldır ciddi bir alım yapıyor Çin Merkez Bankası. Ülkenin altın ithalatı 2006'nın ilk 8 ayında da 1000 tonu aşarak rekor kırdı. Şimdi bu rekoru bize biraz anlatmanızı istiyorum. Bir de tabii Çin hangi sayıklarla böyle bir altın politikası izliyor?
3: Öncelikle şöyle, Çin'in altın konusundaki bu atılımının başlangıcı aslında 2 yıl öncesine dayanmıyor. 2 yıldır sadece, yani 23 aydır aslında düzenli olarak alım yapıyor, fakat bundan öncesine dayanıyor. Ne zaman başladı bu? 2022'de Rusya'nın savaş nedeniyle varlıklarının dondurulmasıyla başladı. Rusya'nın varlıkları ABD tarafından dondurulunca, biliyorsunuz Rusya çok ciddi bir karşı atakta bulunup almaya çalışmıştı. Dondurmayı ihlal, yani bunun hukukun ihlali olduğunu, uluslararası hukuka uymadığını, kendi varlıklarına el konulamayacağını söyledi. Fakat ABD dolarında tuttuğu rezervler nedeniyle aslında ABD dolarının, ABD'nin bu gücü kullanarak dolar üzerindeki hakimiyetiyle beraber varlıkları dondurduğunu ve Rusya'yı çok zor durumda bıraktığını biliyoruz. Çin'le ABD'nin Trump'ın önceki döneminde de gerginliği olmuştu. Ticaret savaşlarını o zaman başlatmıştı. Çin'e karşı bir tehdit söz konusu. Çin ve diğer ülkelerde aslında bakarsanız sadece Çin değil bu alımları yapan. Birçok ülke, Polonya'sından Hindistan'a hatta TCMB'ye kadar altın alımlarını artırdılar bu dönemden sonra. Çünkü paranızı eğer dolarda tutuyorsanız başka bir ülke sizin paranızın üzerine bir hakimiyet kurabilir. Sizin varlıklarınızın üzerinde söz hakkı olabilir. İstediği zaman dondurup sizi köşeye sıkıştırabilir. Bu artık bir şeyden çıktı, yani sizin kendi içinde tuttuğunuz rezerv para olmaktan ve uluslararası bir standartla korunmaktan çıkıp kural ve kanunlara dayalı olan, hukuka dayalı olan sistemden çıkıp güç için ekonominin kullanılması, gücü elde etmek için, korumak için ekonominin kullanılmasına döndü. Bu yüzden Çin de buna başladı. Altınları almaya başladı. 23 aydır da düzenli olarak alıyor.
2: Altınları alıyor. Bu arada Amerikan hazine tahvilindeki varlıklarını da, değil mi, paralel bir şekilde azaltıyor. Şimdi bunun Amerikan ekonomisine etkisi nasıl olur? Bir de tabii bu bir anlamda Çin'in bu hareketi altın fiyatlarında biraz stabilize etti diyebilir miyiz?
3: Tabii. Altın fiyatlarını biz bugün aslında düşüşleri konuşuyoruz ama Ayşem, baktığımızda geçtiğimiz yılın en düşük seviyeleri bile tarihi rekor. Yani geçtiğimiz bir yıl boyunca en düşük seviyelerde seyreden altına baktığımızda en dipteyken bile tarihi rekor zirvelerinde olduğunu görüyoruz. Neden bu seviyeleri görüyoruz? Çünkü bütün merkez bankaları, Çin başta olmak üzere, sürekli olarak altın alıyorlar. Çünkü artık güvenlik ve jeopolitik tehditler iyiden iyiye arttı. Biz daha önce ekonomiyi sadece ekonomik veriler üzerinden okurduk. Bugün artık jeopolitik riskler, işte Hürmüz'ün kapanması, siyasi kararlarla beraber ekonomiyi okuyoruz. Çünkü ekonominin silah olarak kullanılması söz konusu oldu. ABD uzunca bir süredir finansı ve ekonomiyi diğer ülkelere karşı tehdit unsuru olarak kullanıyor.
2: Peki bu talep artarsa, hani başta Çin yüksek miktarda alıyor, işte diğer Avrupa bankaları da alıyor dediniz. Talep artarsa altında ne olacak? Ne bekliyoruz o zaman?
3: Altının aslında bu kadar ABD tahvillerinde biliyorsunuz faiz yükseltmesinden sonra yine son dönemlerde gördüğümüz en yüksek tahvil getirisini gördük. Yani beşlerin, %5'lerin üzerine çıktı ABD'nin tahvillerinin getirisi ve bu da aslında piyasada sermayenin çıkıp oraya yönelmesine sebep oldu. Altının çok hızlı ve sert düşüşünü engelleyen neydi? Merkez bankalarının alımları.

0: Merkez bankalarının alımlarının sürekli devam ediyor olması aslında bir tabanda tutuyor altın.
1: Tabii.
0: Yani 4.100 dolarlar tabanında tutuyor ons fiyatına baktığınızda. Ve burada bu alımların devam edeceğini şuradan öngörüyoruz. Sistem değişiyor. Petrodolar sistemi kırıldı biliyorsunuz. Ticaretin çoğu artık kendi ülkelerin para birimleriyle yapılmaya başlandı. Çin yuanla yapıyor. Japonya bile ABD'nin müttefiği olmasına rağmen Japonya bile Endonezya ile ya da diğer birkaç yakın ülkesiyle yaptığı ticaretleri kendi parasına çevirmeye başladı.
1: Evet.
0: Yen üzerinden alışveriş yapmaya başladı. Ve bu yerel paraların kullanımı arttıkça dolardan çıkışlar artıyor ve hem ABD'nin hegemonik gücü zayıflıyor hem de aslında sistemde ABD'nin bu kadar rahat davranmasının önü alınmış oluyor. Nasıl? Daha önce ABD para basıp sürdüğünde piyasaya enflasyonu hepimize dağıtıyordu. Bütün dünya
1: Tabii.
0: küre ABD'nin enflasyonuyla yüzleşiyordu. ABD'nin içinde o kadar

0: sıkıntılı bir duruma düştü bu yüzden ve giderek de sisteminin kurduğu sistemin zayıfladığı bir yere doğru gidiyoruz. Yani ez cümle altındaki bu gidişat merkez bankaları alımları sürdükçe devam edecek gibi görünüyor.
1: Peki bu Merkez Bankası'nın alımlarının sürmesinin hani 2022'de başlayan hani Ukrayna-Rusya savaşı vesaire onun üzerinde de işte Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, İsrail-İran savaşı hala o süren belirsizlik vesaire yani bunları neye karşı savaşa karşı mı topluyorlar?
0: Şimdi Tayvan meselesi var Çin'le aralarında biliyorsunuz. Tayvan üzerinden ABD çokça zaten Çin'i tehdit etti geçmişte. Şu anda biraz daha uslu akıllı gitmesinin sebebi son baktığımda stratejik savaşlarının bir kısmını %60 bir kısmını %70'e kadar tamamen tüketmiş durumda. Şu anda bir savaşa girmeye kalksa sürdürecek bir ekonomik gücü de yok. Savaş silahlarını da yeniden yerine koyması 3-4 yıl bulacak ve 2029-2030'a kadar ancak eski haline döndürebiliyor İran savaşı. Başının öncesine. Bu yüzden ABD şu anda yeni bir savaşa açılmak için çok zayıf durumda. O nedenle de aslında diğer ülkeler her ne kadar bu zayıflığı bilse de düşen güçlerin saldırganlığının artması. Hani Tusi de Tuzluğa demişti ya Xi Jinping Trump'a, buraya girmeyelim bak sen düştüğünü düşünüyorsun ama birlikte devam edebiliriz, ekonomik büyümemizi artırabiliriz. Bunlara girmemize gerek yok, saldırganlığı artırmaya gerek yok dedi. Sonrasında İran savaşı başladı. Geçtiğimiz yıl söylemişti bunu. Ticaret savaşlarından sonra İran savaşı başladı. ABD bu saldırganlığı Venezuela başkanı kaçırmadan tutun Kanada'ya kadar, Grönland'a kadar birçok konuda saldırganlığı sürdürüyor. O yüzden devletler güvenemiyorlar sisteme ve standartlara. Çünkü artık sistem ve standartlar çalışmıyor. Uluslararası kurum kuruluşlar da mesela Dünya Ticaret Örgütü serbest ticaretin koruyucusudur. Dünya Ticaret Örgütü nerede yani? Dünyada şu anda her yerde neredeyse kısıtlar, limitler. AB tarafından bile bakın liberal ekonominin kurucusu Avrupa Birliği ülkeleri bugün tarifeler uyguluyorlar Çin'e ve diğer ülkelere. Tam olarak neyden bahsedeceğiz yani kural, kanun, hukuk, serbest ticaret. Dünya Ticaret Örgütü çalışmıyor, uluslararası hukuk çalışmıyor. IMF, Dünya Bankası zaten işlevlerini yani korusalar da çok iyi bir durum değildi ama korumuyorlar da yani gelişmeye, kalkınmaya katkıda bulunmuyorlar. O yüzden
1: Yani biz
0: çok
1: aslında yeni bir
0: da
1: sisteme geçiyoruz. Hani biraz üstü
0: kesinlikle.
1: kapalı da olsa işte sizin de bahsettiğiniz gibi denetleyicilerin işte kural koyanların işte hukukun vesaire işlemediği bir sistemde ülkelerde belki en böyle hani ilkel anlamda diyelim kendilerini altın alarak değerli madenleri satın alarak güvence altına almaya çalışıyorlar. Bizde durum nedir sizce? Yıl sonu beklentisi nedir altında herhangi bir hani savaş mavaş bir şey Allah korusun çıkmazsa?
0: Şöyle aslında Fed faizleri artırmasaydı 25 bas puan artış yaptı biliyorsunuz geçtiğimiz ay. O artış biraz sürpriz oldu. Tabii biz raporlardan dolayı biliyorduk artışın gelebileceğini ama ABD'nin borç yükünün çok yüksek olması Ayşe Hanım. Şu anda 40 trilyon kadar borcu var. Bunun da 1 trilyonu sadece faiz ödemesine gidiyor. 1 trilyon dolar ABD'nin savunma harcamalarını neredeyse geride bırakan bir rakam. Ve düşünün ki savunma harcamasından yüksek borç faizi ödüyor. Toplam borç servisi dediğimiz ana para artı borç faizi oldukça yüksek bir rakam ve ABD'nin kendi toplam gayri safi yurt içi hasılasına oranda %125'leri falan buluyor. O yüzden inanılmaz yüksek bir rakamla karşı karşıyayız. Faizin artması aslında borç faizinin de ödenecek borcun da artması
1: Tabii.
0: demek. Aynı zamanda iç piyasada şeyin de sanayinin de yüksekten borçlanarak kendini finanse etmesi demek.
1: Pardon.
0: Bu yüzden bunu beklemiyorduk. Ancak buradaki durum şöyle bir yere evrildi. Enflasyon o kadar yükseldi ki Merkez Bankası Fed dedi ki biz enflasyonu düşürmekle yükümlüyüz. Halk bundan dolayı acı çekiyor. Kendi bütçenizi ayarlamakta da siz mesulsünüz. Biz kendi üzerimize düşeni yapacağız deyip faizi artırdı.
1: Evet.
0: 25 bas puan. Bu piyasaları çok olumlu, olumsuz etkiledi. Şu açıdan geçmekte olan ekonomilere akan sermaye ABD'ye çekildi. Altına giden yatırım da ABD'nin tahvil faizlerine çekildi. Bu yüzden biz aslında şu anda bir şeyle karşı karşıyayız. İkinci faiz artırımı gelebilir mi diye düşünüyoruz. Çünkü Fed yine raporunda bunu yazdı. Yarınki enflasyon açıklaması çok belirleyici. Yarın ABD'den enflasyon açıklaması gelecek. Eğer paralel giderse beklentilerle veya biraz üzerinde giderse çok olası bir ikinci faiz artırımı gelecek. Bu da altında kısa vadede bir düşüşe yol açabilir. Fakat en başta da belirttiğimiz gibi şeyin

0: Merkez bankalarının alımları devam ettiği sürece altında bu taban korunup bir süre sonra biraz daha özellikle Kasım seçimi sonrası müzakereye yaklaşılması, petrol fiyatlarında düşüş, enflasyonda düşüş ve dolaylı olarak altında yükselişe yol açacak bir ne diyelim yol izleyecek. O yüzden de bir süre sonra artış görebiliriz ama yıl sonu beklentileri şu anda gerçekleşeceğe benzemiyor. Yani 8 bin 10 bin arası öngörüler tutarlı
1: Olmayacak.
0: görünmüyor. 8 bine çıkma olasılığı da şu aşamada düşük gibi görünüyor. Yarınki enflasyona yine bakmak lazım.
1: Pekala. Tabii Trump'ın Kasım seçimlerinde ne yapacağı da bir hayli belirleyici olacak. Hani ülkedeki parayı kontrol
0: Kesinlikle.
1: edebilmesi açısından. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Elif Kaya, sağ olun haber hattına katıldığınız için, görüşlerinizi
0: Ben
1: paylaştığınız için.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet, şimdi sigara satışlarında elektronik kimlik doğrulama sistemi getirilmesi malumunuz gündemde. QR ya da HES kodu gibi bir sistemle yaş doğrulaması yapılacak. 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışının böylelikle önüne geçilecek. Gelin bir detaylara bakalım.
2: Yaş doğrulaması yapılacak. 18 yaş altındakilere sigara satışı engellenecek. Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı tütün ürünlerinin satışına yönelik düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlemeyle 18 yaşından küçüklere sigara satışının önüne geçilmesi ve satış noktalarında yaş kontrolünün etkinleştirilmesi amaçlanıyor. Yaş doğrulaması için birden fazla formül masaya yatırıldı. QR ya da HES kodu gibi bir sistemle ya da Japonya'daki gibi Taspo kart uygulaması elektronik doğrulama seçenekleri arasında yer alıyor. Market, bakkal ve büfe gibi fiziksel satış noktalarında elektronik kimlik doğrulama sistemi uygulanacak. Tütün ürünü satın almak isteyen kişinin yaş kontrolü kod üzerinden gerçekleştirilecek. İlgili kamu otoritesi tarafından oluşturulacak kod alıcının telefonuyla okutulacak. Sistem kişinin TC kimlik numarasıyla eşleştirme yaparak 18 yaşını doldurup doldurmadığını belirleyecek. Uygulamayla birlikte satıcıların müşterinin adı, tam yaşı ve diğer kişisel bilgilerine erişmeden yaş doğrulaması yapabilmesi öngörülüyor. Yeni düzenleme kapsamında kişilerin günlük satın alabilecekleri tütün ürünü miktarının da elektronik sistem üzerinden denetlenmesi planlanacak. 20-25 maddelik kanun teklifinde restoran ve kafelerdeki sigara içilen alanlara yönelik yeni düzenlemeler de yer alacak. Kafe, restoran işletmelerinde sigara kullanımı için ayrılan üstü açılabilir, kapanabilir alanlarda yeni standartlar belirlenecek. İşletmeler, yiyecek içecek servisinin yapılmadığı ayrı bir bölümü sigara içme alanı olarak ayıracak.
1: Yazdığında geçirdiği kalp kriziyle ölümden dönen ünlü komedyen Cem Yılmaz kontrol için yeniden hastaneye gitti. Bu kez kontrolden geçti. Yılmaz sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
3: Geçmişim. Böyle geçmiş mi olur? Durum da geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun.
2: Kısa süre önce hastaneye ambulansla getirilmişti. Ünlü komedyen bu kez kontrol için hastanedeydi.
4: 40 gün önce üniversitemizin hastanesine ne yazık ki ambulansla geldi. Ama iyi ki gelmişim. Bir kalp krizi geçirdim. Bugün de işte 40. gününde bir kontrol için geldim.
2: Cem Yılmaz Çanakkale Ayvacık'taki yazlığında 29 Ağustos günü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü komedyene anjiyo yapıldı. Cem Yılmaz kontrol için yeniden Çanakkale'ye gitti. Yılmaz nükleer tıp merkezinde bazı testler yaptırdı.
5: Kendisine iki aşamalı testimizi yaptık. Kalp krizi geçirmediği diğer damarlarının kalbini iyi beslediğini gördük.
2: Kontrol sonrası konuşan Cem Yılmaz sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
4: Durumum iyi Allah'a şükür ama hani zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler işte yani sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum.
1: Bu akşam Galatasaray önemli bir maça çıkıyor. Evinde Rams Park'ta Barcelona'yı ağırlayacak. HT Spor ekibinden Çağatay Çelik de elindeki son notlarla karşımızda. Neler aktaracaksın? Seni dinleyelim.
6: Ayşe Süberker, Kemerburgaz'dan iyi yayınlar diliyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta müsabakasında Katalan devi Barcelona'yı konuk edecek. Müsabaka 22'de başlayacak. Biz de şu anda Galatasaray'ın kalbi Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinden yayınlarımızı sürdürüyoruz. Galatasaray dün son taktik provasını gerçekleştirdi. Wilfried Tsingo sarı kırmızılardaki tek eksik durumda. Milli arada iyileşen Roland Şallay'ı, Mario Lemina ve Victor Osimhen de takımla birlikte çalıştılar dün akşam, dün öğlen itibariyle. Sarı kırmızılar daha önce Okan Buruk yönetiminde olduğu gibi yine kamp kararı almadı. Bugün öğle saatlerinden itibaren futbolcular

0: tesise geldiler. Şu anda Kemerburgaz'da hayat durmuş vaziyette, artık müsabaka saati bekleniyor. Son taktik prova akşam saatlerine doğru gerçekleşecek. Oyuncular bir ter antrenmanı yapacak akşam yemeğiyle birlikte. Saat 20 sularında Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinden çıkışını bekliyoruz. Barcelona'da dün öğle saatlerinde aslında İstanbul'a ayak bastı. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde konaklıyorlar onlar da şu sıralarda. Rafinha İstanbul'a getirilmedi. Barcelona'da da sakatlığı bulunuyor yıldız futbolcunun. Peki iki takımda muhtemel 11'lerini hemen ona aktarayım. Bugün ilk 11'de bir dokunuş bekliyoruz Okan Hoca'dan. Kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Dörtlü savunma kurgusunun sağında Barış Alper Yılmaz'ı izleyeceğiz. Milli futbolcu Kasımpaşa müsabakasında da sağ bekte görev almıştı. Aslında pozisyonu dışında olmasına rağmen iyi de bir performans sergilemişti. Bu akşam da Barcelona'ya karşı sağ bekte oynamasını bekliyoruz Barış Alper Yılmaz'ın. Merkezde Davinson Sanchez'le birlikte kaptan Abdülkerim Bardakçı, sol bekte İsmail Jakobs'u göreceğiz. Hemen önlerinde Mario Lemina ile birlikte Lucas Torreira görevi yapacak. Sağ önde Yunus Akgün, forvet arkasında Alexey Batrakov, sol önde Rafael Leao, ileri uçta ise Victor Osimhen, Galatasaray'ın gol ayağı olacak. Barcelona'da ise kaleyi Juan Garcia koruyacak. Dörtlü savunma kurgusunun sağında Eric Garcia'yı göreceğiz. Merkezde Kubarsi ile birlikte Martin görev yapacak. Sol bekte ise Cancelo izleyeceğiz. Hemen önlerinde Pedri ile birlikte Rodri'den oluşan bir merkez orta saha görevi yapacak. Sağ önde Lamine Yamal, merkezde Fermin, sol önde Gordon, ileri uçta ise Gabriel Jesus, Katalan devinin gol ayağı olacak. Şu anda Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde sağanak yağış etkisini artırmış vaziyette, ancak hava soğuk değil. Burada az sayıda taraftar vardı, ancak mesai saatlerindeyiz tabii ki. Onlar da çıkış saati yaklaştıkça burada maçın coşkusunu yaşayacak diyebiliriz. Biz kameraman arkadaşım Efe Aldemir'le birlikte gün boyunca müsabakanın nabzını tutacağız diyerek sorun yoksa Ayşe Süberker, sözü merkeze bırakayım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çağatay Çelik aktardı. Bu arada temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda yarın karşı karşıya geliyor.
2: Fenerbahçe Devler Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Sarı Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villa Park'ta oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Kulüp Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Aston Villa'da son olarak Brentford mücadelesinde sol bek Matteo Ruggeri'nin oyuna devam edememesi teknik heyetin planlarını sekteye uğrattı. Ruggeri'nin yanı sıra orta sahanın önemli isimlerinden Leon Goretzka'nın da durumu belirsizliğini koruyor. Onana, Madsen, Sisse ve Madyo'nun tedavileri devam ederken Brentford maçında forma giyemeyen Hemmings'in durumu maç saatinde netlik kazanacak.
1: Trabzon Tereyağı ünlü gastronomi sitesi Taste Atlas'ın en iyi 100 süt ürünü listesinde ikinci sırada yer aldı. Peki bu tereyağını diğerlerinden farklı kılan ne? Üretici nasıl bir emekle bu yağı hazırlıyor? Gelin bir bakalım.
3: İneklerimiz Jersey inek, 20 kilo sütten 1 kilo yağ çıkar normal. Gerçek Trabzon yağı böyle yapılıyor.
4: Karadeniz'in yemyeşil meralarından sofralara taşınıyor. Dünya listelerine de giren lezzet hem kahvaltı sofralarını hem yemekleri lezzetlendiriyor.
3: Bizim tereyağımızı özel kılan bizim tohamız, yaylalarımız, otlarımız, çiçeklerimiz.
4: Trabzon Tereyağı dünyaca ünlü gastronomi sitesi Taste Atlas'ın en iyi 100 süt ürünü listesinde ikinci sırada yer aldı. Bu lezzetin sırrı Karadeniz'in bereketli meralarında, geleneksel üretim yöntemlerinde ve yıllardır sürdürülen emekte saklı.
5: Her vuruşta biraz daha kıvam alıyor, her harekette asırlık gelenek yaşatıyor. Trabzon tereyağı işte böyle ahşap yayıklarda yapılıyor.
3: Yine savuyoruz, kaplara koyup buzdolabına koyuyoruz. Üstündeki kaymağı alıp yoğurt gibiyim.

0: kaynatıp yoğurt sıcaklığında mayalıyoruz. Bir gün dolapta bekledikten sonra yağa çöküp yayıyoruz.
1: Yağın rengi yaz ve kış ineklerin beslenme şekline göre değişiyor.
0: Yazın yaylalara çıkıyoruz. Bu yeşil doğada otladıkları için yağ daha rengi sarı oluyor. Kışın kuru yedikleri için rengi az daha acık oluyor ama tadında pek bir değişiklik olmaz.
1: Yaklaşık yarım saat süren çalkalama işleminin ardından kaymak tereyağına dönüşüyor. Geleneksel yöntemler giderek azalsa da Tonya ilçesinde bu kültür hala yaşatılıyor.
0: Ahşap yayıkta yapılan daha doğal oluyor.
2: İneklerimiz burada besleniyor, işte yaylalarımızda, yağımızda böyle oluyor. Biz ineklerimizi bizim çocuklarımız gibi severiz.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 14, Van 17 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü yağmurlu, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25 derece.

Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Şu dakikalarda mecliste dikkat çeken bir görüşme yapılıyor. Detayları bize Mahir Kılıç aktaracak. Seni dinleyelim.

0: Evet, Ayşe Süperker meclis sürprizi görüşmesinde ifade ettiğin gibi yaklaşık 15 dakika sürdü ve görüşme bittikten sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kapıdan uğurladı. MHP lideri Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na sorularımızı yöneltmeye çalıştık. Ancak dediğim gibi o oldukça kısa bir değerlendirmeydi. Grup toplantısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu gruba yürürken MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir karşılaşma söz konusu oldu ve içeriye davet etti. Tokalaşmanın ardından Kılıçdaroğlu arkadaşla bir görüşme olduğunu belirtti. Yaptığı o kısa değerlendirme. Üç partinin grubu yan yana arada yaklaşık 30 metrelik bir mesafe söz konusu. Kılıçdaroğlu grup toplantısını bitirmiş. Tam da CHP grubunun olduğu noktaya, bölgeye geçerken orada Bahçeli ile kapıda karşılaştılar. MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce defaatle okul arkadaşım, sınıf arkadaşım diye bahsettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kapıda tokalaştı ve kapıda tokalaştıktan sonra ayaküstü kısa bir sohbetin ardından içeriye meclisteki makamına davet etti Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu da içeri girdi. Yaklaşık 15 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. Görüşme bittikten sonra Kılıçdaroğlu kendi makamına doğru dönerken sorularımızı yöneltmeye çalıştık. Arkadaşça bir görüşme olduğunu ifade etti. Sınıf arkadaşına o da vurgu yaptı diyebiliriz. Terör sürge süreci gündeme geldi mi gelmedi mi diye sorduğumuzda ise bu soru yanıtsız kaldı. Ancak grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun çok net mesajları vardı. Süreci bugüne kadar desteklediklerini, bundan sonra da destekleyeceklerini ifade etti. Şayet bir olumsuzluk, bir tıkanıklık olması halinde ise CHP'nin üzerine düşenleri yapacağını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha belirtelim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok sürpriz ve hakikaten tesadüf ve bir karşılaşma, bir görüşme oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli bir konuğunu uğurlarken, tam da kapıdan meclisteki makamında bir konuğunu uğurlarken ki önemli bir isimdi, tam o esnada Kılıçdaroğlu asansörle ikinci kata çıktı. Kendi grubuna, kendi makamına gitmek üzere o karşılaşma. Dolayısıyla ayaküstü bir sohbet, bir tokalaşma gerçekleşti.
1: Evet.
0: Ve ardından MHP lideri içeriye kendi makamına davet etti. Orada yaklaşık 15 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu arkadaşla görüştük ifadesini kullandı ve kendisi meclisteki makamına geçti.
1: Evet, bir o görüntülerin sesini de dinleyelim. Teşekkürler Mahir Kılıç.
2: Ben yürüyeceğim efendim. Görüşmeye dair kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Sürpriz bir görüşmeydi.
3: İki arkadaş olarak, geçmişte iki arkadaş olarak bugün konuştuk.
2: Efendim, bugün terörist Türkiye sürecine dair mesajlarınız da oldu. Konu gündeme geldi mi efendim?
1: Evet, bir sıcak gelişme daha var. O da Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Sosyal medya hesabından Ankara merkezi bir yatırım dolandırıcılığı soruşturmasına dair detayları paylaştı. Neymiş işin aslı, astarı, dinleyelim Emre Aytekin'den.
4: Ayşe Süperker, soruşturma kapsamında şu ana kadar 159 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasına ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 6 milyar 655 milyon TL'yi aşan bir para trafiği bulunduğu tespit edildi ve bu şüphelilerin yine 33 vatandaşı toplam 51 milyon 407 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi. Soruşturmada suçta elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları belirlenen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, post cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin ise incelemeler devam ediyor. Bakan Gürlek bu soruşturmaya ilişkin bir mesaj da verdi. Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır dedi. Bir kez daha ifade edelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında bugün geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. 39 ilde eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 159 şüpheli gözaltına alındı. Bu soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın

0: Güllek paylaştı.
1: Peki hala teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin aktardı. Şimdi dün bir haber geldi. Aktardık sizlere de. PKK'nın Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı haberi. Bugün de bazı partilerin mecliste tabii grup toplantıları var. Terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmeler de var. Biz de istedik ki konuşalım. Yazar Tarık Çelenk, merhaba, hoş geldiniz Tarık Bey stüdyoya. Ve uzaktan bağlantıyla da siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk bizimle beraber. Uzakla bir başlayayım isterseniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem dün geniş yankı uyandırdı bu çekilme görüntüleri vesaire. Ardından da bugün tüm partiler bu terörsüz Türkiye sürecine destek vereceklerini bir kez daha teyit ettiler. Biz hangi noktadayız sizce?
2: Öncelikle Tarık Bey'e merhabalar demek istiyorum,
3: merhaba,
2: onu söyleyeyim. Şimdi 10 Ağustos'ta bu meclisten yasa çıktıktan sonra büyük çoğunlukla Metina'daki çekilmeye kadar iki olay oldu Ayşe Hanım. Bunlardan bir tanesi SDG-YPG'nin kendini feshetmesi. Keza orada yürüyen bir süreç vardı ama yine de fesih kararının kendisi önemli. Yani Suriye'deki entegrasyonun geri dönmeyeceği ve Suriye PKK'sının tekrar dirilmeyeceği ve PKK'nın Suriye ayağının tümüyle bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde ortadan kalktığına dair teyidi güçlendirdi. İkincisi Sincar'daki mevzilerin boşaltılmasıydı. Keza o şununla da ilgili aynı zamanda, onu da söyleyeyim. Sincar tabii Türkiye-Irak sınırında değil, Suriye-Irak sınırında. Daha önce IŞİD'in de etkili olduğu bir yer. Ve orası aynı zamanda işte Ezidi militanlar da vardı PKK içerisinde, Ezidi birlikleri. Irak'ta da yürütülen bir silahsızlanma süreci var bu arada, bizden bağımsız, evet, ya da bize paralel bir şekilde. Yani Bağdat'ta merkezi otoriteyi güçlendirmek için Irak içerisindeki devlet altı grupları silahsızlandırmaya çalışıyor. Öncelikle hem Şiiler, Haçlı Şabi gibi, ama orada yeterince başarı elde edemedi. Ama en nihayetinde Sincar'da da bir mevzilerin boşaltılması söz konusu oldu. Ve dün tabii ki Metina ile ilgili haber geldi. 4 tane mevzi mağara boşaltıldı. Oradaki işte teçhizatın uçuruma atıldığını, ki o bölgede önemlidir. Bir zamanlar Türkiye'ye yönelik çok önemli ciddi kanlı saldırıların başlatıldığı yer, Hakkari-Çukurca hattına doğru. Ama aynı zamanda tabii Murat Karayılan'ın bir açıklaması da basına düştü. Uluslararası, evet, basına bir açıklamada bulundu. Orada Metina sürecine dair ayrıntı da verdi. Yani bu buradan çekilme kararlarının kendi aralarında çok konuştuklarını, devletle İmralı dışında da bazı noktalarda bir görüş alışverişinin ne olduğunu, biz üstümüze düşeni yaptık, sıra devlette diye bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın kendisi çözüm sürecinin hızıyla ilgili, şu an yürüttüğümüz teröristi Türkiye sürecinin hızıyla ilgili kaygıları arttırdı açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında geçen sene 12 Mayıs'ta PKK kendini feshetti Ayşe Hanım.
1: Evet.
2: Ve biz geçen sene sonbahar aylarında böyle bir yasanın çıkmasını veya PKK'nın topyekun silah bırakmasını bekliyorduk. Bu olmadı çünkü araya Suriye meselesi girdi, uzunca bir parantez. Ama en nihayetinde 10 Ağustos'ta yasa çıktı. Bu yasanın, yasanın mantığı ne? PKK silah bırakacak, MGK bunu tespit edecek. Gelenler, bu arada hepsi Kuzey Irak'tan da gelmiyor, Avrupa'dan gelenler de var. Bunlar da şartlı salıvermeden yararlanacak.
1: Evet.
2: Ama anladığım kadarıyla hem yasa dışı Kürt hareketi PKK, hem de yasal Kürt hareketi DEM, bunun ötesinde ve üstünde maksimalist bazı talepler istiyor. Karayılan'ın açıklamasında da vardı. Daha önce Cemil Bayık'ta da var. Arada bir DEM sözcüleri de söylemekte bunu. Öcalan'a statü istiyorlar. Gelenlerin siyaset yapmasını istiyorlar. Bunlar karşılanacak mı? Karşılanması şu an için ihtimal dahilinde değil. Zaten yasanın amacı bu değildi. Karşılanmazsa peki PKK böyle her 3 ayda bir 4 tane mevziden mi çekilecek? Çünkü çekilim hızı çok yavaş. Yani kış olmadan aslında büyük çekilmenin gerçekleşmesi lazım. Bu bağlamda ben Metina'daki çekilmeyi önemsiyorum. Çünkü önemli bir mevzi orası.
1: Evet.
2: Ama aynı zamanda Karayılan'ın açıklamaları sürecin gidişatı ve hızıyla ilgili karamsarlığı bir ölçüde arttırdı.
1: Peki döneceğim, tekrar bunu konuşacağız Tarık Bey. Bir şeyi sorabilir miyim? Beklemiyorduk bu Kılıçdaroğlu Devlet, evet, Bahçeli ile görüştüler. İki, evet, arkadaş olarak görüştük dediler zaten, okul arkadaşları.
3: Evet.
1: Bu görüşme de gündeme gelmiş midir? Çünkü bu süreç anladığım kadarıyla mecliste artık hızlanacak. Siz böyle hani muhalefet partileri açısından da durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ellerini taşın altına koyacaklar gibi.
3: Şimdi tabii yani bu görüşmenin kesin büyük bir ihtimalle bunun odağının bu olduğu çok açık. Yani
0: Sayın Bahçeli ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinin odağı bu olduğu çok

0: Belki en fazla bir yeni anayasa şeyi de vardır, değerlendirmeleri de vardır. Hı. Ama bana sorarsanız bu, tabii yalnız bu Armağan Hoca'nın bahsettiği gibi Orta Doğu'daki gelişmeler, hatta yani sadece işte Kürt etnisitesi açısından değil, bütün gelişmeler belki Mekke'de anlaşması dayalı Orta Doğu bir sürece doğru gidiyor. Türkiye de burada kendi çıkarlarını kollamaya çalışıyor ve Türkiye bu Türkiye içindeki çözüm süreci dışarıdaki gelişmelerden, işte Armağan Bey'in de bahsettiği Metin'e falan vesaire, işte diğer kamplardan bağımsız değil. Hı hı. Yani Türkiye'de çözüm sürecini okuduğumuz zaman içerideki gelişmeleri tartışırken Suriye'ye, Irak'a ve Orta Doğu'ya, hatta Lübnan'a bakmamız gerekiyor. Ve bu, bu da ister istemez gerek PKK'yı, gerek Türkiye içindeki siyasi aktörleri Orta Doğu'daki gelişmelerden bağımsız kılamaz.
1: Kılamaz tabii.
0: Kılamaz.
1: Bu Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani de Kırhan'la da bir toplantıda
0: işte,
1: bir araya geldiler.
0: İşte Nobel falan galiba öyle
1: evet,
0: bir şey
1: hani
0: de vardı.
1: İki evet. sene önce bu gündeme geldiğinde çok umutlu değildik ama bugün evet. gelinen nokta açısından umutluyuz. Ama Armağan Hocam da sanki böyle bahsettiği gibi bir zaman çizelgesi var. Yani özellikle hani Kürt tarafı çok geç kalınmamasını istiyor. İşlerin biraz ağırdan alındığını ima eden açıklamalar geliyor Armağan Hocam'da.
0: Her zaman oluyor evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani burada nedir? Nüve nedir burada? Şimdi bahsettikleri gibi buradaki işte bu saha çok önemli. Lojistiği için örgütün işte en kanlı saldırıların düzenlediği yerden çekiliyor olması
0: Tabii.
1: bize bir şey gösterdi aslında. Ama evet. karşılığında da Karayılan'dan da böyle bir şeyli açıklama da geliyor.
0: Yani burada akordeon fenomeni var. Yani akordeon biliyorsunuz o esnekliğini kaybetmez. Bir yaklaşır, tekrar uzaklaşır. Bu süreçlerde akordeon fenomeni geçerlidir. Yani burada devlet, Sayın Bahçeli bu işin sahibiyim diyor. Hı hı. Ve tabii Öcalan var tabii sahibi. Ama onun dışında örgütteki bir takım gelişmeler ya da huzursuzluklar ki olduğunu da duyuyoruz. Hı. Bu huzursuzluklar belki merkez kaç yapılanmalara neden olabilir mi? Ama bana sorarsanız örgütteki ya da siyasi Kürt mahallesindeki huzursuzluklar bu süreçle ilgili yani merkezi otorite, Orta Doğu'daki gelişmeler onları sınırlandırıyor. Bir yani süreçte bir herhangi bir şeye soruna neden olmaz diye görüyorum. Ama tabii demin sormuştunuz muhalefetin buradaki pozisyonu. Yani muhalefetin bence buradaki pozisyonu sokağa bağlı bir şey. Yani sokak dediğimde yani seçmene bağlı bir şey. Yani seçmen de bana sorarsanız bu süreçle ilgili bir şekilde kabullenmiş durumda. Ama sürecin toplumsallaşmaması ya da toplumsallaştırmaya gerek duyulmaması da burada bir tabii soru işareti. Hı-hı. Ama yani tabii örgütün Sayın Fethi Yıldız da bahsediyor. 2700
1: evet.
0: kişiye yakın
1: 2800
0: insan.
1: Dedi. Evet,
0: evet yani bunlar ilerliyor. Bana sorarsanız süreçte tabii Türkiye içinde ya da dışında silahsızlanma konusunda gecikmeler olmasına rağmen süreç kontrol altında hem iç dinamiklerle hem de dış dinamiklerle hı-hı. gidiyor. Bu sürecin Türk siyasi hayatını nasıl etkileyeceğini ayrı tartışmak lazım.
1: Evet, sizin aslında yazınız da var, ona da biraz dönmek evet. istiyorum. Yani bu eğer toplumsallaştırılamazsa,
0: evet.
1: Çünkü farklı yaklaşımlar var. Bunların tabii tarihi, sosyolojik, psikolojik bir sürü altyapısı
0: tabii.
1: da var.
0: Tabii.
1: Şimdi diyor ki bu, karşı tarafta hani silahların sadece bırakılması hususuna indirgenmemeli bu süreç.
0: Tabii.
1: O da sizin aslında temas ettiğiniz...
0: Sadece çok affedersiniz belki çok ironik bir tabir ama Ahmet Spor'un da şampiyonluğuna indirgenmemeli. Yani Ahmet Spor şampiyon oldu süreç Türk-Kürt kardeşliği gerçekleştirdi tarzından ziyade hı hı. daha doğal alanlar yaratılması lazım bu konuda. Tabii onu konuşmak lazım.
1: Evet. Siz ne dersiniz Armağan Bey? Bu hani toplumsallaşma mevzu dün güvenlik kaynaklarından gelen bir açıklama da o yöndeydi. Yani bu süreç ilerledikten sonra insanlar da yavaş yavaş Türkiye toplumuna entegre edilecekler. İşte bir harmonizasyon yapılacak. Bu hem ekonomik açıdan hem de sosyolojik açıdan Türkiye'nin bir kazanımı olacak bakış açısı en azından devlette böyle.
2: Şimdi Kürt meselesiyle terör meselesi tam olarak birbirinin aynısı değil.
1: Evet.
2: Şu an yürüttüğümüz süreç aslında terörün tasfiyesine, PKK'nın silahsızlandırılmasına dair bir süreç. Bu gerçekleştikten sonra eğer gerekirse başka meselelerin konuşulması, siyaset gündemine alınmasına dair bir perspektif de var. Yani o kapı tümüyle kapatılmış değil ama bu öncelikli konu değil. Yani mesele şu onlara göre, yani devlet hakkına göre. Bir silahlar aradan çekilsin. Şiddetin gölgesi demokrasinin üzerinden kalksın. Sonra konuşmamız gereken şeyler varsa konuşalım. Mesela AKP ve MHP'nin komisyonundaki raporuna bak.

0: baktığınızda onların hazırladığı o komisyona gönderdikleri metni aslında yani Kürt sorunu değil de terör sorununu önceleyen bir dil var. Hatta MHP çok ilginçtir. Terörün tasfiyesi noktasında son derece maksimalistken yani Umut Hakkı, Öcalan'ın statü gibi talepleri de doğrudan Devlet Bahçeli kendisi söylerken Kürt sorunu gibi bir tartışmaya girmek istemiyor. Şimdi bu bir kere birinci mesele bu. Ha, bu arada şu var. Mesele Kürt sorunundan değil de terörden başlanması ve toplum yerine devlet elitlerinin bu işi bir ölçüde gizli ya da önemli ölçüde gizli yürütmesinin belli bir başarı sağladığı da açıkça ortada geldiğimiz yer bakımından. Her ne kadar çok istenenin çok altında olmasına rağmen ama bu sorunun siyasallaşması ve toplumsallaşması gerekiyor. Aksi takdirde PKK'yı yaratan koşulların tekrarlanması, bu meselenin daha da uzaması, bir takım hak talepleri karşı hak taleplerinin Türk siyasetinde bir çıkmaza yol açması gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bir de sonuçta yani temsili bir demokrasi yani temsilciler aslında halk adına siyaset yaparlar. Yani belli kritik aşamalarda önce elitlerin kendi arasında konuşması hatta bu tür terör örgütlerinin tasfiye sürecinde işin içine istihbarat örgütlerinin falan girmesi anlaşılabilir bir şey. Ama siyaset kural olarak aleni yapılır. Yani halkın gözü önünde, halka her şeyi anlatarak. Dolayısıyla bu aşama gelmeli ki toplumsallaşmalı ve toplumda kabul görmeli. Hala toplumda önemli kaygılar var. Nedir onlar? Bir kere bu sürecin aslında iç politik bir manevra olduğu. Yani Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını kolaylaştıracak şekilde demin desteğiyle ilgili olduğuna dair mesela epey bir kaygı var. Ya da Atatürkçü milliyetçi kesimde neden bu haklar veriliyor? Pardon, neden işte PKK ile ilgili böyle bir şartlı salıverme geldi? Bu bir aftır. Yarın Öcalan'ı çıkaracaklar. Yarın başka haklar verilecek şeklinde bir hattı işlemekte. Bu iki büyük ön yargının çözülmesi için daha fazla toplumsallaşmaya ihtiyaç var.
1: Siz ne dersiniz? Yani şimdi iç politikaya içinde bir manevra alanı oluşturulmasına dair kaygılar var diyor. Yani bir iki sene içerisinde bizim seçime de gitmemiz gerekecek, değil mi? Diğer yandan işte bu anayasa tartışmaları bu sürecin başında yoktu ama onlar şimdi işin içine girdi. İşte bir o çerçeve yasa rekor bir oyla da kanunlaştı. Şimdi önümüzde de böyle çok ciddi. Yani biraz da aslında zaman sıkıntısı dediğim belki de hani o olabilir mi? Yani her şeye bir yerden yetişmek gerekecek bu süreç
2: Şimdi benim
1: içerisinde.
2: gördüğüm
1: Ve
2: kadarıyla
1: tabii halkın da kaygılarını nasıl
2: şimdi
1: giderecekler?
2: benim gördüğüm kadarıyla bu bir devlette oluşturulan bir proje. Siyasetin haberi yoktu bundan. Çok net öyle görebiliyorum. Belki yanlış olabilir ama. Siyaset de tabii kendi doğası itibariyle, özellikle Sayın Erdoğan çok iyi bir siyasetçi. Bunu kendi aleyhine değil de kendi lehine yorumlamaya çalışacaktır ve siyaset üreteceklerdir. Yani bunun doğallığını burada görmek lazım. Ama bana sorarsanız bu proje belki 2013'teki çözüm süreci problemi projesi bir siyaset projesi olarak algılayabiliriz ama bu her halükarda bizim devlet geleneğine baktığınız zaman mekanik tarzı itibarıyla pek yumuşak tarzı değil, mekanik tarzı ve çok şey okuması, tematik okumasıyla tipik bir devlet projesi. Bu ve sonuna kadar yürümede azimli bir bürokratik kadro var yani burada. Yani işte Öcalan üzerine anlıyor falan, onu ayrı tartışırız. Bence bu siyaseti de bir şekilde etkileyecek. Ama asıl şey kısmında ben toplumsallaşması Armağan Hoca da zaten bahsetti. Bakın önemli olan insanlar bir arada barış içinde yaşayabilirler, terör hiç kalmayabilir ama insanların birbirini yabancı hissetmesi, yabancılık şeyi ve ortak aidiyet, ortak değerlerin azalması bir ülkeyi ülke yapan değerleri tehdit eder her zaman ve sıkıntılı olur. Yani bunu Kanada kadar başaramıyorsunuz, Amerika kadar başaramıyorsanız olmaz yani. Bu açıdan
1: siz bu uçurumun çok derin olduğunu mu düşünüyorsunuz?
2: yani bazen uçurumlar böyle çok şey basit bir çizik yara gibi gözükür ama o yara çok derindir. Diplere iner. Belki 300, 200 yıla, 150 yıla ya da 80, 90 yıla iner. Ben o konuda bir iddiam yok. Her şey çok kolay başarılabilir ama aynı zamanda bu riskler de sürer. Yani toplumsallaştırılamazsa. Bu yabancılaştırma, kendini yabancı hissetme ya da kendini değersiz hissetme ya da kendisini ötekinden çok daha değerli hissettirme. Bu iki taraf için de geçerli. Yani. Her zaman sıkıntılı olur bu
1: toplumsallaştırma.
2: Yani toplumsallaştı.
1: Burada tabii iki tarafında kırılıp evet. dökülmeden.
2: Tabii toplumu ikna etmek lazım.
1: Bir de hani evet. hem evet tabii, tabii bir de aşağısı. Herkes. Yani hani yukarılar, elitler evet belki bir takım kararlar evet. alıyorlar.
2: Başarılı da oldular Armağan evet.

0: Dediği gibi evet. Yani ona itirazımız yok.
1: Şimdi bir Mahir Kılıç'a gitmem gerekiyor. Biraz hareketli çünkü biz yayına girerken Kılıçdaroğlu'yla Devlet Bahçeli'nin bir tokalaştığını görmüştük. Ondan sonra iki eski arkadaş görüştük demişlerdi. Şimdi Mahir'in elinde yeni notlar var galiba. Seni dinleyelim Mahir.
2: Mataşçı Süperker MHP'lileri Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine verdiği destek dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na teşekkür geldiği bilgisi az önce bizlere ulaştı. CHP kanadından kısa bir bilgilendirme geldi. Anlık ve tesadüfi olarak bu görüşmenin gerçekleştiği yaklaşık 15 dakika sürdüğü vurgulandı. Bir kez daha belirtelim. Terörsüz Türkiye sürecine verdiği destek dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiğini ifade etti. CHP kaynakları MHP'lileri Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu grup toplantısını bitirdikten sonra asansöre binmişti. İkinci kattaki makamına doğru giderken tam asansörden indiği an asansörün çıkış kapısı MHP lideri Bahçeli'nin makam odasının hemen önü arasında. Orada tam da Bahçeli bir konuğunu uğurlarken kapıdan tesadüfi bir karşılaşma gerçekleşti. Önce ayaküstü bir tokalaşma oldu, ardından da MHP lideri Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nu odasına, makamına davet etti. Yaklaşık 15 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. O görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu'na sorularımızı yönelttik. Arkadaşça bir görüşme olduğunu kaydetmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Daha sonra ise geçtiğimiz dakikalarda, hatta saniyelerde CHP tarafından bir bilgilendirme yapıldı ve MHP lideri Bahçeli'nin terörist Türkiye sürecine verdiği destekten dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiğini aktardılar.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç. Bu görüşme gündeme geldi. Biraz bunun üzerinden de bir değerlendirelim isterim siyasete olası etkileri. Armağan Hocam, siz ne düşünüyorsunuz?
3: Devlet Bey tabii bir siyasi partinin genel başkanı ama Türk siyasetinde yakın tarihte oynadığı rol onun ötesinde. Yani siyasi bir obdusman gibi davranabiliyor bazen. Bence bu olumlu da aynı zamanda. Yani bir tür denge fren mekanizmasının bir parçası olarak. Mesela Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere bu Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak buttan tartışmalarında Devlet Bey'in yaptığı açıklamaları bir alt alta koyduğunuzda aslında bu obdusman rolünün, dengeleyici rolünün, niye parçalanıyorsunuz, bir arada durun, CHP'nin başına bir iş gelmesi, yani bunu çok sayıda açıklama yaptı. Aynı anda hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'le konuşuyor ki ikisi birbirine konuşmuyor buna rağmen. Hani böyle bir durum da var. Bir tür akil insan pozisyonunda. Anladığım kadarıyla bu görüşme spontane olmuş tabii, yani o geçerken aynı koridor içerisinde, ama yine de yani bu kısa süre içerisinde de terörist Türkiye gibi bir başlığa değinmişler ve bunu da Sayın Bahçeli açıklama gereğinde duymuş aynı zamanda. Bu arada o 467 sayısının nasıl oluştuğunu hatırlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun büyük bir kısmı o yasaya evet dedi. Kemal Bey milletvekili değildi ama yani grubun büyük bir kısmı evet dedi. Dolayısıyla CHP'nin verdiği bir destek de var. Destek sadece mecliste milletvekillerinin verdiği destek değil. Aynı zamanda çeşitli açıklamalarla işte bu sürecin Türk devletinin ulusal güvenliğiyle olan alakası, yani aslında Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin AKP ve MHP'nin kullandığı argümanı yakın bir dil kullanmakta. Bu bağlamda iki partinin en azından bu konudaki siyasetinin birbirine yakın olduğunu söylemek mümkün.
1: Siz nasıl görüyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi ile Kürt sorunu ilişkisi rahmetli Erdal İnönü'de çok daha şeydi biliyorsunuz, o yükü aldı, o zaman daha sertti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanında tabii özellikle İzmir türü Kemalistizm dediğimiz çok Kürt sorununu çözme yöntemine daha duyarlı, daha hassas bir yapı da var. Şimdi yeni partinin en büyük derdi bu iki yapıyı dengelemek, idare etmek. Yani Özgür Özel'de onun yükünü görüyorum ama Sayın Kılıçdaroğlu'nda öyle bir yük yok gibi gözüküyor. Öyle görüyorum ben.
1: Dolayısıyla biz bu önümüzdeki işte yasama sürecinde anayasayı göreceğiz. Evet. Şimdi anayasa işinde de yani Numan Kurtulmuş meclis başkanının ilk dört maddeye kesinlikle dokunulmayacak deniyor. Ama karşı tarafa baktığımız zaman işte ana dilde eğitim vesaire bir takım hakların tanınması yönünde de karşıt görüşler var. Nasıl evet. O iş olacak?
0: Vallahi bazı şeyler tabii herhalde şöyle görülüyor iki tarafta, hemen olmayacak. Hı. Ama dört madde konusunda tabii duyarlılık herkes tarafından mutabık olunmuş durumda. Yani Kürt sorununa şimdi Öcalan'ın bakışı ayrı, Mesut Barzani'nin bakışı ayrı. Şimdi Neçirvan'ın bakışı ayrı ya da sol Süleymaniye'deki Kürt siyasetinin bakışı çok ayrı. Yani Öcalan tabii çok daha rasyonalize ediyor Türkiye'yi.

0: Kürtlüğü olarak çok daha rasyonel diyor ve Bahçeli'nin çizgisiyle yaklaşmış durumda gözüküyor en azından. Bence o yoldan gidilecek. Yani o yol fazla anayasayı rahatsız etmez.
1: Siz nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsunuz Armağan Bey?
2: Şimdi anayasa meselesiyle seçim arasında bir diyalektik ilişki var Türkiye'de şu konjonktür nedeniyle. Çünkü Sayın Erdoğan'ın aday olabilmesi için meclisin erken seçim kararı alması ve anayasanın değişmesi gerekiyor. Meclisin erken seçim kararı alması için de AKP MHP'den daha fazla milletvekilinin buna evet demesi gerekiyor. Burada işte DEM'in DEM aktörü devreye girmekte. Yani DEM bir erken seçim kararına evet diyecek mi? Hangi koşullarda evet diyecek? Anayasa gibi bir şeyin tartışmaya açıldığına, bu arada şunu da söyleyeyim izleyiciler için de bir not. Yani biz anayasayı değiştirdik. 82 anayasasını yükleydi. Yani 82 anayasasını ses mi gitti acaba?
1: Evet, bir sesiniz bir gitti geldi 82
2: tamam,
1: anayasası.
2: Özür dilerim.
1: Evet.
2: 82 anayasasının tümüyle yenilenmesi için yeterince vakit var mı, ona da emin değilim. Mesela Mehmet Uçum'un bir açıklaması vardı. Yani fikri hazırlık şu an yapılsın ama daha sonra seçim sonrasına kalsın şeklinde. Yani sıfırdan bir anayasa yapmak o kadar da kolay bir şey değil. Tüm maddelerin yazılması lazım. Daha önce bir takım girişimler oldu bazı meclis başkanları döneminde ama hiçbiri nihayete ermedi. Ama anayasada kısmi bir değişiklik. Ara ara biliyorsunuz siz de gazeteci olarak her hafta, her iki haftada bir aslında başkanlık sisteminde revizyon yapılacağına dair bazı haberler sızıyor ve onlar işte bir takım şekilde yalanlanmakta. Bu mümkün müdür? Ama ben şunu görmekteyim. Bu 467 sayısı. Yani mecliste çözüm süreci yasasının kabulündeki sayının anayasayı referandumsuz bir şekilde geçirme sayısı olan 400'ün çok üstüne çıkması bence siyasi iktidarda bir acaba bu olabilir mi şeklinde bir yeni zemine yol açtı. Yani anayasa tartışmasının mesela Sayın Erdoğan'ın mecliste açış konuşmasının ağırlık noktası anayasaydı.
1: Evet.
2: Evet, çözüm süreci de vardı ama ağırlık noktası anayasaydı. Mesela bunun bu kadar ön plana çıkarılmasının bir nedeni de mecliste böyle bir çoğunluk olabileceğine dair siyasi içgörü, yani öngörü, evet. Ya da bu mümkün müdür değil midir? İşte bunu belki ilerleyen süreçlerde pazarlıklar sonucunda göreceğiz.
1: Çok kısaca alabilir miyim bir yorumunuzu, süremin sonuna gelmişim.
0: Ya yeni anayasa şimdi odakta mı? Yeni anayasa işte AK Parti'nin Sayın Erdoğan odağında mı? Sayın Bahçeli'nin muhalefetin odağında mı? Yeni anayasa olacaksa toplumsal rıza önemli. En azından mevcut anayasanın çoğunun uygulanması lazım. O konu olmazsa toplumsal mutabakat aynı Kürt sorunu meselesini ya da terörsüz süreç gibi gider. Hmm. Çok sağlıklı olmayabilir. Bence daha geniş bir toplumsallaşma lazım yeni anayasa için.
1: Bakalım, göreceğiz mecliste nasıl yürüyecek işler. Tarık Çelik'e çok teşekkür ediyorum. Armağan Öztürk, size de teşekkür ediyorum. Selamlar. Teşekkürler. Bir son dakika gelişmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Veliaht Prens de telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Emre Karaca şimdi bir detayları anlatacak.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini de ifade etmiş oldu bu görüşmede. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Konuşmanın ana ekseni, ifade ettiğimiz gibi, Husi saldırılarından duyulan üzüntü ve kınama oldu.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı. Suudi Arabistan'a yönelik son zamanlarda düzenlenen saldırılara ilişkin Türkiye destek mesajını da böylelikle açıklamış oldu. Şimdi Suudi Arabistan'la Husiler arasında malumunuz sular durulmuyor. Husiler tarafından fırlatılan bir dizi balistik füze engellenirken Amerikan Başkanı Trump yanlış işler yapıyorlar diyerek Husilere tepki gösterdi. İddiaya göre İsrail'in Husilere müdahale etme isteği ise Suudi Arabistan tarafından şimdilik reddedildi.
4: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları hız kesmedi. Trump, Husiler yanlış işler yapıyor diyerek tepki gösterdi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırı tansiyonu yükseltmişti. Can kayıplarının yaşandığı saldırının ardından ABD Başkanı Trump da tepki gösterdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, yanlış işler yapıyorlar dedi.

0: very badly. They're misbehaving very badly. No good.
1: Açıklamalar peş peşe gelirken saldırılar da devam etti. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husiler tarafından fırlatılan bir dizi balistik füzenin engellendiğini, ülkenin güneyindeki Hamis Mushayt kenti içinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu. İsrail basınında ise dikkat çeken bir iddia yer aldı. Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Husilere müdahale etmek istediğini, ABD arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ı buna ikna etmeye çalıştığını, ancak Suudi Veliaht Prens Selman'ın buna karşı çıktığını yazdı. İddiaya göre Selman, İsrail'e güç birliği yapmanın kamuoyu nezdinde iyi bir izlenim bırakmayacağı gerekçesiyle teklifi reddetti. ABD merkezli Wall Street Journal'sa Prens Selman'ın sığınaklarla donatılmış ve sıkı bir şekilde korunan saraylar arasında yer değiştirdiğini öne sürüyor. Yoğun güvenlikli noktalar dışına çıkmadığı iddia edilen prensin ayrıca özel olarak seçilmiş bir güvenlik ekibi tarafından korunduğu belirtiliyor.
2: Şimdi gelin Serkan Şimşek'e bir dönelim. Ankara'da düzenlenen Ateş Serbest tatbikatını izliyor bizlere elindeki son notlarla. Seni dinleyelim.
3: Ayşe Süberker, Ankara'da Polatlı'da bulunan Sakarya Kışlası'ndayız. Ateş Serbest 2026 tatbikatı hemen arkamdaki tatbikat alanında yapılıyor. Şimdi ben kameranın önünden şöyle çekileceğim. Kameraman Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getiriyor. Bakın şu anda tatbikatta tabii çeşitli senaryolar icra ediliyor. Şu anda da hali hazırda hemen önümüzde pek çok sayıda zırhlı muharebe araçları bulunuyor. Az sonra da o araçlar hedef bölgelere atışlarını yapacak. Hemen kameraman Cüneyt Erdoğan'dan rica ediyorum. Aşağıdaki zırhlı araçlar çeşitli mevzilerde şu anda dağınık bir şekilde duruyorlar. Şimdi onlar belirlenen hedeflere az sonra, çok kısa bir süre sonra atışlarını yapacak. Evet, zırhlı araçları görüyorsunuz. Zırhlı muharebe araçları bu noktada, kara araçları bu noktada yer alıyor. Tabii aslında bu tatbikat 1 Eylül tarihinde başladı. Seçkin gözlemci günü şu anda yapılıyor. Ve evet, atışlar da şu anda başladı. Ekranlarınıza geliyor. Ateş Serbest 2026 tatbikatında Türk Kara Kuvvetleri'nin etkili gücünü canlı yayında gözlemliyoruz. Ve bu tatbikatın şu an hali hazırda seçkin gözlemci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücü hedeflere başarıyla imha sağlamış oluyor. Tabii ilk olarak 2014 yılında yapıldı bu tatbikat ve 12.si bu yıl düzenleniyor. Bu yılsa bazı özel durumlar da var. Çok, gerçekten çok yüksek seviyede bir ses var şu anda bu noktada. Şu anda zırhlı muharebe aracı Nefer Kule, MK-19 bomba atar, 7.62 milimetrelik mermisi bulunan Vuran ve tabii ki GZPT Sarp üzeri şu anda atışlarını yaptı. Gerçekten inanılmaz bir ses çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücü ekranlarınızda. Bakın şimdi az önce atış yapan o zırhlı araçlar hedefe doğru, mevzilere doğru ilerliyor. Ve işte bu sıcak görüntüler de canlı yayında ekranlarınıza geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı kara kuvvetleri gücünü izlediniz. Ve pek çok aslında unsurun da bu noktada olduğunu belirtelim. Yalnızca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na değil, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığı'na ait Özel Kuvvetler Komutanlığı'na dair unsurlar da yer alıyor. Tabii tatbikatta bazı şeylerin ilk kez olduğunu da ifade ettik. Bu tatbikatta bu yıla özel 53 yeni silah sistemi ve silah da yine görev almış olacak. Bu yıla özel olan bir özellik olarak ön plana çıkmış durumda. Bir kez daha ifade edelim. 2014 yılından beri düzenli olarak yapılan bir tatbikat. Bu yıl 12.si düzenleniyor ve şu anda bakın hali hazırda da bir sisteme çalışması söz konusu. Bu sisteme çalışması da aslında modern muharebe şartlarında, artık modern harp sahasında çeşitli hava araçlarıyla, yani insansız hava araçlarıyla yapılıyor. Bu sisteme faaliyeti daha önce farklı yöntemler yapılıyordu ama şu an aslında herhangi bir piyadenin harp sahasına girmeden bir sisteme çalışmasını da seyretmiş oldunuz. Bir insansız hava aracı tarafından yapılan sistem. Şimdi az sonra da Korkut Yakın Hava Savunma Sistemi, Aselsan tarafından üretilen o sistem bir atış yapılacak. Atış yapacak özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yakın hava savunmasında kullanılan bir sistem Korkut. Ve daha yakından olan hedeflere karşı

karşı 4 kilometrelik hedeflere karşı etkili bir savunma gücü sağlıyor. Şimdi az sonra anonsun gelmesiyle birlikte Korkut yakın hava savunma sistemi de bir atış yapacak. O anlarda canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kameraman Cüneyt Erdoğan görüntülüyor. Ateş serbest 2026 tatbikatında artık çok kısa bir süre kaldı. Korkut yakın hava savunma sisteminin yapacağı ateşlemeye. Tabii bugün tatbikatta tatbikatın seçkin gözlem

0: Sergilenmiş oldu. Evet, şimdi Korkut atışı ekranlarınızda olacak. Korkut yakın hava savunma sistemi tarafından bir atış yapılacak. Ve ATES serbest 2026 tatbikatı da böylece çeşitli senaryolarla bu noktada devam edecek. Korkut yakın hava savunma sisteminin atışını beklemekteyiz. Şu anda hemen sağ bölümde yer alıyor Korkut yakın hava savunma sistemleri. Evet, şu an o atışlar da başladı. Korkut yakın hava savunma sistemi tarafından yapılan atışlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücü ekranlarınızdaydı. ATES serbest 2026 tatbikatını izlediniz. İşte bu noktada bir yandan devam eden tatbikatın çeşitli senaryolarını ekranlarınıza taşıdık. Zırhlı muharebe araçlarıyla ilk etapta hemen arkamda bulunan tatbikat alanında bir atış yapıldı. Ardından bir sisleme çalışması tamamlandı ve şimdi ise Korkut yakın hava savunma sistemiyle inanılmaz güçlü bir şekilde atışlar yapılıyor. Hedefler imha ediliyor. Bu noktada tüm hedefler, tüm senaryolar peş peşe durmadan imha ediliyor. ATES serbest 2026 tatbikatında 53 yeni silah ve silah sisteminin ilk kez bu tatbikatta kullanıldığını ifade edelim. O araçlardan bazılarına da değinmek istiyorum. TUSAŞ tarafından üretilen Ayaz insansız hava aracı, kamikaze insansız hava aracı ilk kez kullanıldı. Yine MK Tolga ilk kez kullanılmıştı. Bazı diğer araçlarda Türk savunma sanayi ekosisteminde yer alan füzeler, silah sistemleri ilk kez kullanılmış oldu. ATES serbest 2026 tatbikatı bu şekilde son hızıyla tüm gücüyle devam ediyor diyelim Ayşe Süperker.
1: Pekala Serkan Şimşek, yine iyi bir zamanlamayla bize tatbikatı canlı canlı izlettirdi ve anlattı. Trump'la bir devam edelim. Trump ara seçimler öncesine düzenlediği mitinglere Ohio eyaletiyle devam etti. Ancak Trump bu kez mitingde protesto edildi. Salondan zorla çıkarılan eylemciye hakaret etti.
2: ABD Başkanı Trump'ın Ohio'daki mitingi karıştı. Bir protestocu güvenlik ekipleri tarafından zorla salondan çıkarıldı. Epstein dosyalarını yayınlayın yazılı bir tişört giyen eylemci Trump'ın sözünü kesti. Güvenlik güçleri olay yerine ulaşana kadar bazı Trump destekçileri eylemciye fiziksel şiddet uyguladı. Trump da salondan çıkarılan kadın eylemciye hakaret etti. Kadın eylemciye erkek olarak hitap eden ABD Başkanı, solcuların protestocuya para ödediğini de iddia etti. Cumhuriyetçilerin yönettiği Ohio eyaleti 3 Kasım'daki ara seçimlerde yeni valisini ve senatörünü seçecek. Yapılan son anketlere göre eyalette demokratların adayları kıl payı önde görünüyor. Bu nedenle Başkan Trump da dahil olmak üzere Cumhuriyetçi Partili yetkililer Ohio'da ard arda mitingler düzenliyor.
1: Amerikan Başkanı Trump, Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'u görevden almayı değerlendirdiğini açıkladı. Trump hakkında para karşılığı siyasi erişim sağladığı iddiaları bulunan eski gelin adayı için memnun değiliz ifadelerini kullandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle koltuğunu kaybedebilir. ABD Başkanı Donald Trump, Guilfoyle'u görevden almayı değerlendirdiklerini söyledi. Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump'a Guilfoyle'u görevden almayı düşünüp düşünmediği soruldu. The Wall Street Journal gazetesi Guilfoyle'un Trump destekçisi Eric Deters'tan 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesini istediğini iddia etmişti. Habere göre Guilfoyle borcunun karşılığında Trump yönetimindeki isimlere erişim sağlamayı teklif etmişti. Sızan mesajlardan birinde Guilfoyle'un paranın doğrudan kredi kartı hesabına aktarılması halinde işlemin görünmeyeceğini söylediği, bir başkasında ise tatlım lütfen bugün hallet dediği aktarılmıştı. Guilfoyle'un avukatları iddiaları reddederek paranın daha önce verilen danışmanlık ve konuşma hizmetlerinin karşılığı olduğunu savundu. Guilfoyle, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın eski nişanlısıydı. Dışişleri Bakanlığı müfettişliğinin iddiaları incelediği açıklandı. Ancak ABD'nin Atina Büyükelçisi'yle ilgili iddialar bununla sınırlı değil. Guilfoyle'un pahalı hediyeler ve özel jet uçuşlarını kabul ettiği, Yunanistan'ın

0: Yunanistan'daki bazı iş insanları ile ilişkilerini diplomatik görevine yansıttığı da ileri sürülüyor.
1: Kriptolu haberleşme programı kullanarak uluslararası uyuşturucu ticareti yapıyorlardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü suç örgütüne operasyon düzenledi. 10 ton uyuşturucuyla bağlantılı şebekenin 42'si yani 42 üyesi gözaltında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız dedi.
0: Şifreli haberleşme ağları kullandılar. İmalatı, sevkiyatı, dağıtımı bu şekilde organize ettiler. Uluslararası uyuşturucu şebekesine İstanbul'da ağır darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde uluslararası bir uyuşturucu şebekesi takibi alındı. Şebeke farklı ülkelerde uyuşturucu imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize ediyordu. Uluslararası şebekenin kriptolu haberleşme programları üzerinden iletişim kurdukları belirlendi. Kullandıkları program sadece özel olarak hazırlanmış cep telefonlarında çalışıyordu. 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı oldukları tespit edildi. İstanbul merkezli 13 ilde 2000 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle bağlantılı toplam 7 milyar 657 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Yurt dışında olduğu belirlenen 74 şüphelinin yakalanması için kırmızı bülten başvurusu yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi, "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız. Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız." ifadelerini kullandı.
1: Böylece bugünlükte haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Ramspark'taki müsabaka saatler 22'yi gösterdiğinde başlayacak. Ramspark'ta bizleri HT Spor muhabiri Çağatay Çelik bekliyor. Çağatay sana merhaba diyelim. Evet, Galatasaray kendi taraftarı önünde çıktı. Son 11 Avrupa Kupası mücadelesinde sadece bir kez mağlubiyet yaşadı. Bu da sarı kırmızıların evindeki direncinin en büyük kanıtı diyebiliriz. Rakibe bakarsak da Hansi Flick'le Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir gol istatistiğine sahip ama son 2 sezondur da Devler Ligi'nde kalesini gole kapatamayan 3 takımdan biri konumunda. Bu önemli karşılaşma öncesinde sen hangi detayları ön plana çıkarırsın?
1: Teşekkürler Selengül Dayıoğlu. Kemerburgaz'dan iyi yayınlar diliyorum. Galatasaray saatler 22 gösterdiğinde aslında tarih yazmak için sahaya çıkacak sarı kırmızılı kulüp. Devler Ligi'nde bu sezon istediği başlangıcı elde edememişti. Portekiz'de Sporting'e mağlup olmuştu. Barcelona ise dev rakip ise Feyenoord'u mağlup etmeyi, farklı kazanmayı başarmıştı. Hansi Flick yönetiminde aslında kimlik bunalımından çıkan bir Katalan devi görüyoruz. La Masia altyapılı, yani Barcelona Akademisi'nden çıkan oyuncular etrafında kurulu yıldızlarla dolu bir kadroya sahip. Bu sezon inanılmaz bir gol ortalaması var. Her rakibe neredeyse en az 4 gol atmayı başarmış bir rakiple karşı karşıya gelecek Galatasaray. Dün sarı kırmızılılar son taktik provasını öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Wilfred Tsingo'nun iyileşmesine rağmen henüz hazır olmaması nedeniyle antrenmana çıkmadığını ifade edelim. Ona kondisyon yüklemeleri yapılıyor. Fildiş sahilli oyuncu dışında herhangi bir eksik bulunmuyor Galatasaray'da. Mario Lemina, Victor Osimhen ve Roland Şallay'ı milli maç arasında iyileşmişti. Cuma günü de aslında iki yıldız Mario Lemina ve Victor Osimhen süre almıştı. Bu akşam da sahaya iki ismin ilk 11'de çıkmasını bekliyoruz. Galatasaray'da kamp kararı alınmadı. Daha önceki gelenek bozulmadı. Bugün öğle saatlerinden itibaren futbolcular Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde bir araya geldiler. Şu sıralarda dinleniyorlar. Bir maç toplantısı gerçekleşecek. Ufak bir ter antrenmanı, kasları aktive eden bir ter antrenmanı yapacaklar. Akşam yemeğiyle birlikte aslında saatler 20 sularını gösterdiğinde Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinden çıkış yapacaklar. Biz de kameraman arkadaşım Efe Aldemir'le birlikte gelişmeleri hem Habertürk hem HT Spor ekranlarından naklen yayınlıyor olacağız diyeyim. Peki nasıl bir muhtemel 11 göreceğiz Galatasaray'da? Kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Dörtlü savunma kurgusunun sağında Barış Alper Yılmaz'ı göreceğiz. Kasımpaşa karşılaşmasında da sağ bekte görev yapmıştı milli futbolcu. Bu akşam da sahaya sağ bekte çıkacak. Merkezde Davinson Sanchez'le birlikte Abdülkerim Bardakçı izleyeceğiz. Sol bekte İsmail Jakobs görev yapacak. Hemen önlerinde Lucas Torreira ile birlikte Mario Lemina izleyeceğiz. Sağ önde Yunus Akgün, sol önde Rafael Leao, merkezde Alexey Batrakov, ileri uçta ise Victor Osimhen Galatasaray'ın gol ayağı olacak. Peki Barcelona'da nasıl bir muhtemel 11 var? Kaleyi Juan Garcia koruyacak. Dörtlü savunma kurgusunun sağında Eric Garcia'yı izleyeceğiz. Merkezde Kubarsi ile birlikte Martin'i, sol bekte Cancelo'yu göreceğiz. Hemen önlerinde Rodri ile birlikte Pedri görev yapacak merkezde orta sahada. Sağ önde Lamine Yamal, merkezde Fermin, sol önde Gordon, ileri uçta ise Gabriel Jesus. Barcelona'nın gol ayağı olacak. İspanyol ekibi de bu mücadeleye tek eksikle çıkacak. Rafinha bu akşam Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Biz kameraman arkadaşım Efe Aldemir'le birlikte gelişmeleri aktarıyor olacağız. Direkt sözü merkeze bırakayım.
0: Çağatay Çelik, çok teşekkür edelim. HT Spor ekibine de kolay gelsin diyelim. Yağmur yağıyor.

0: Bir yandan da bir yandan son bilgileri de bizlere aktarmaya çalışıyorlar. Tekrar teşekkür edelim, kolay gelsin diyelim. Temsilcimiz Fenerbahçe ile devam edelim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda yarın karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerle.
1: Fenerbahçe Devler Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villa Park'ta oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Kulüp Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Aston Villa'da son olarak Brentford mücadelesinde sol bek Matteo Ruggeri'nin oyuna devam edememesi teknik heyetin planlarını sekteye uğrattı. Ruggeri'nin yanı sıra orta sahanın önemli isimlerinden Leon Goretzka'nın da durumu belirsizliğini koruyor. Onana, Madsen, Sisse ve Madyo'nun tedavileri devam ederken Brentford maçında forma giyemeyen Hemmings'in durumu maç saatinde netlik kazanacak.
0: 2026 voleybol erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası sahibini buldu. Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Galatasaray 2019 yılından sonra bu kupayı ikinci kez müzesine götürdü.
2: Galatasaray Madeş Mobilya Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü. Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart'la Galatasaray Madeş Mobilya karşı karşıya geldi. Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-22 Galatasaray aldı. Sarı Kırmızılar ikinci sette daha iyi oyun sergileyerek seti 25-21 kazanmasını bildi. Geri dönüş yapmak isteyen Ziraat Bankkart 3. seti 25-19 kazanarak setlerde skoru 2-1 yaptı. 4. sette yakın geçen mücadelede Galatasaray son seti de 25-21 kazanarak 3-1 ile karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray Madeş Mobilya Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Finalde Ziraat Bankkart'ı mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı tarihinde ikinci kez kazandı. Sarı Kırmızılar bu sonuçla organizasyonda bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.
0: Amili kadın futbol takımımız Dünya Kupası yolunda kritik bir maça çıkıyor. Ay Yıldızlılar Avrupa elemeleri playoff birinci turu rövanşında Slovenya'ya konuk olacak. İlk maçta rakibiyle 3-3 berabere kalan milliler deplasmanda kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
1: Amilli kadın futbol takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff birinci turu rövanş maçında Slovenya'ya konuk olacak. Deplasmanda oynanacak karşılaşma 18'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Mario Egiona ve Gil Sorino yönetecek. Ay Yıldızlılar Pendik Stadı'nda oynanan ilk maçta Slovenya ile 3-3 berabere kalmıştı. Millilerin gollerini 18. dakikada penaltıdan Kader Hançar, 25 ve 75. dakikalarda ise Selengül Altınkulak kaydetmişti. İlk karşılaşmadan beraberlikle ayrılan milliler deplasmanda rakibini mağlup ederek playoff ikinci turuna yükselmeyi hedefliyor. Amilli kadın futbol takımı Slovenya'yı elemesi halinde bir sonraki turda Hollanda-Macaristan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
0: Evet, bu akşamki karşılaşmalarda hem amilli kadın futbol takımımızla hem de temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileyelim. Spor bültenimizi noktalayalım. Az sonra HT 360'la Dilek Gül karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor.

0: 2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Efendim Habertürk'tesiniz. ST360'da saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Dilek Gül, bir saat boyunca beraber olacağız. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladık ST360'ı. Şöyle manşetlerle hızlıca bir başlayalım. Sonra gündeme yakından bakacağız. Mekke Anlaşması bir süredir biliyorsunuz hem Türkiye'nin hem de ittifak ülkelerinin tartışma noktalarından biri. Meclise gelmeden haliyle gruplarda da tartışması başladı. Muhalefet liderleri ittifaka ne tepki verdi? MHP lideri Bahçeli özellikle Mekke Anlaşması konusunda son ifadeleri, son açıklamaları neydi? Bunları aktaracağız, yakından bakacağız ve diğer manşetimiz. Bunu etraflıca konuşacağız. ST360'da Avrupa ülkelerinde siber saldırı alarmı yaşanıyor. Fransa'daki soğuk hava depolarına uzaktan erişimle bir sabotaj düzenlendi. Norveç'teki tatbikatta kiralık araçla casusluk endişesi söz konusu. Dolayısıyla bu ne demek? Bu kiralık araçlar nasıl casusluk meselesine dahil olabilir? Biraz buna bakacağız ve elbette böyle hani uzaktan ülkelerin sistemine girip kontağı kapatınca her şey bitiyor mu? Bu kadar mı güvenlik? Bunu da konuşacağız işin uzmanlarıyla HT360'da. Ve sigara satışında yaş sınırı QR ya da HES koduyla kontrol edilecek. Yeni bir gelişme bu. Ve bakanlık bu düzenlemesini duyurdu. Biz de ayrıntılarını aktaracağız HT360'da. Hadi başlayalım. Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. İşte bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin Veliaht Prensi Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Önemli. Mekke İttifakı'ndan bahsettik az önce açılışta. Bu saldırıları kınadı Cumhurbaşkanı ve başka neler söyledi? Ayrıntılar Emre Karaca'da. Emre, sana bırakayım sözü.
1: Dilek Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede hem bölgedeki gelişmeler ele alındı hem de Husilerin saldırılarına yönelik olarak istişare yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınandığını belirtti. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini de ifade etti bu yaptığı görüşmede. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını belirtti ve bu sınamanın aşılacağına inandığını da vurgulamış oldu. Hatırlatmakta fayda var. Suudi Arabistan'da son bir hafta içerisinde 5 farklı havalimanına yapılan Husi saldırıları sonucunda 19 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye hem Dışişleri Bakanlığı nezdinde süreci kınamıştı hem de R4 diye de şekillenen Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu o örgütlenmenin de bu konuya ilişkin olarak sert bir kınaması olmuş ve bundan sonra benzer saldırıların da yaşanmaması gerektiğine dikkat çekilmişti. Bugünkü telefon görüşmesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhammed Bin Selman'a bu saldırılardan kaynaklı olarak yaşanan üzüntülerini iletmiş oldu.
0: Emre, çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Bu Riyad'a yönelik mesajı Emre Karaca bize aktardı. Şimdi mecliste grup toplantılarının gündeminde de Mekke savunma anlaşması vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir dedi. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları da Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol müzakere ve diyalog süreci için aracı olmaktır ifadesini kullandı. Bir bakalım meclisin gündemine.
2: Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mekke Savunma Anlaşması'nı bu sözlerle eleştirdi. Uluslararası anlaşmaların mecliste görüşülmesi gerektiğini söyledi.
2: Meclise gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş, anayasanın 90 ve 92. maddelerini yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir.
3: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları da Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol müzakere ve diyalog süreci için aracı olmaktır dedi.
4: Mekke anlaşmasıyla ilgili mecliste henüz bir tartışma olmamış, henüz meclis komisyonuna gelmemiş, henüz genel kuruldan bunun kararı çıkmamış. Yani bunun hukuki zemini henüz oluşmamış. Şimdi Suudi Arabistan'a Türkiye'den asker gönderme konuşuluyor. Burada Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol oraya asker taşımak değil. Müzakere ve diyalog sürecinin başlaması için Türkiye ciddi anlamda bir aracı olmalı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden muhalefete tepkisi vardı. Muhalefetin fon soruşturmasını kaçış rampası olarak gördüğünü belirtti ve ekledi. Muhalefet zafiyetlerini fırsata dönüştürme çabasında dedi. Aynı zamanda gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve küresel gelişmeler de vardı.
5: Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka

0: Bayır eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
1: Muhalefetin fon soruşturmasını kaçış rampası olarak gördüğünü belirtti, tepki gösterdi. Türk adaletine güveniyoruz dedi.
0: Devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimi Türkiye asımlarını endişeye sürüklerken Türkiye'yi zayıflatmaya dönük sistemli çabalar da devreye sokulmaktadır. Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.
1: Bahçeli, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Mekke İttifakı vurgusu yaptı.
0: Saldırılara göz yumamayız. Diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Bölgedeki herkes itidal içerisinde hareket etmeli, aklı selimden şaşmamalıdır. Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesine imkan sağlanmalıdır.
1: Bahçeli'nin bir diğer gündemi ise Yunanistan'ın İsrail'le yaptığı anlaşmalardı. Net mesaj veren MHP lideri Atina'yı uyardı.
0: Kiminle ne anlaşma imzalarsa imzalasın, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması tavsiye ederiz.
1: Fransa'daki öğrenci protestolarını değerlendiren Bahçeli, gençlere seslendi. Fransa'ya heveslenmeyin, Batı emperyalizmine kapılmayın, Türkiye'ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun dedi.
2: Grup toplantılarının ardından meclis dikkat çeken bir buluşmaya sahne oldu. MHP lideri Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Bu görüşmenin ayrıntıları da Mahir Kılıç'ta. Mahir, bu görüşme niye gerçekleşti? Hem zamanlaması hem de içeriği açısından neler var elinde?
3: Dilekli şunu ifade ederiz. Tamamen tesadüfi bir şekilde gerçekleşti. Bu görüşme grup toplantısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki makam odasına doğru giderken asansörden indiği sırada MHP lideri Devlet Bahçeli bir konuğunu uğurluyordu. Tam o esnada bir karşılaşma gerçekleşti ve ayaküstü tokalaşmanın ardından Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu makamına davet etti. İki ismin bir kahve içtiğini belirtelim. Zaten kısa da bir görüşmeydi. Yaklaşık 15 dakikalık bir görüşme. Görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu kendi makamına doğru geçerken kısa da bir açıklama yaptı. Arkadaşça bir görüşme gerçekleştiğini ifade etti. Daha sonra CHP kanadından kısa bir bilgilendirme yapıldı. Terörist Türkiye sürecine verdiği destekten dolayı Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiğini ifade ettiler. Grup toplantısında da sık sık sürece destek mesajları verdi. Bugüne kadar Kürt sorun çözümü için CHP'nin üzerine düşenleri yaptığını, bundan sonra da yapması gerekenler olduğu takdirde bundan kaçınmayacağını ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Tek istediğimiz bu ülke de huzurun olması, barışın olması, kardeşin olması ifadelerini kullandı. Hatta grup konuşmasında birkaç defa terörist Türkiye sürecine dikkat çekti. Sık sık konuşmasında yer verdi diyebiliriz. Meclisi bilenler bilir. Grup toplantısı bittikten sonra koridorun bir ucundaki asansöre gitti Kılıçdaroğlu ve ikinci kata çıktı. Asansörün kapısının açıldığı o noktada da Bahçeli'nin meclisteki makam var. Kılıçdaroğlu indi esnada. Bahçeli de konunu uğurluyordu kapıda. İşte o karşılaşmanın ardından dediğim gibi ilk etapta bir ayaküstü tokalaşma gerçekleşti ki uzun bir aradan sonra iki ismin yüz yüze görüşmesiydi. Şu dipnotta belirtelim, iki isim üniversiteden de tanışıyor, bir okul arkadaşı, bir sınıf arkadaşlığı söz konusu. O tokalaşmanın ardından Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu makamına davet etti ve iki isim birer kahve içti. Yaklaşık 15 dakika sürdü bu görüşme. Görüşmeden sonra da Kılıçdaroğlu'na sorularımızı yönelttik. Arkadaşı bir görüşme gerçekleştiğini kaydetti ve Bahçeli'nin makam odasının hemen yaklaşık 20-25 metre uzanda koridorun diğer ucundaki makam odasına geçti. Ardından da CHP kanadından, CHP grubundan bir bilgilendirme yapıldı. İki ismin görüşmesinin 15 dakika sürdü ve görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye süreci desteğinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti belirtildi Dilek.
2: Mahir, sağ olasın, teşekkür ederiz. Bu

0: Tesadüfen gerçekleşen görüşmenin detaylarını Mahir Kılıç aktardı bize. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon soruşturması kapsamında ailesine yönelik iddialara bir kez daha tepki gösterdi. İlk tepkisi oldukça sertti, hatırlayacaksınız. Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağlı'nın iftira attığını yineledi. Asıl sorulması gereken soru şu: fon soruşturmasında benim bile erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diye sordu.
1: Fon soruşturmasında ailesine yönelik iddiaları bir kez daha yalanladı. Yeni Parti'yi işaret ederek fon soruşturma dosyalarına nasıl eriştiler sorusunu yöneltti.
2: Ümit Özler'le basın toplantısında bir dosya numarası vererek bunun babama ait olduğunun iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Asıl sorulması gereken soru şudur: ben aileme yönelik bir iddia ile ilgili bile sınırlı bilgiye erişebilirken, onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde 1 Kasım'da yürürlüğe girecek 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi de vardı. Göktaş, sosyal medyada yalnızca E-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini belirtti.
2: 15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi.
1: Bakan Göktaş, 31 Mart 2027'ye kadar da bir geçici hükümle uyum sürecinin başlayacağını belirtti. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda söz konusu hesabın geçici olarak askıya alınacağını ifade etti.
0: Silifri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma var biliyorsunuz ve bu devam ediyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi de mercek altında bu soruşturma kapsamında. Dosyada tanık olarak ifade veren Osman Aksu, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü. Dosyanın kritik tanığı Osman Aksu, o görüşmeyi Gülçin Ayçe ve Alihan Tok'a anlattı.
3: Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim!
4: Osman Sınav, Enver Altaylı tarafından tehdit ettiriliyorum. Dizinin formatını değişeceksin. Ben asla dizinin formatını değişmem. O zaman diziyi bırakacaksın dediler.
1: Ya dizinin formatını değiştir ya da diziden ayrıl. Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı, iddiaya göre Kurtlar Vadisi'nin ilk yönetmeni Osman Sınav'ı böyle tehdit etti. O anlara tanıklık eden Osman Aksu, yaşananları Habertürk'e anlattı.
4: 2004'ün Temmuz veya Ağustos ayıydı. Tahsin Sefa diye bir arkadaşım var. Onu ziyarete gittim. Biz muhabbet ederken Tahsin Bey'in odasına bir tane genç girdi. Abi dedi, Osman Sınav geldi.
1: Avcılardaki bir dernekte derneğin başkanı Tahsin Sefa ve Osman Aksu ile bir araya gelen yönetmen Sınav tehdit edildiğini söyledi. Kendisini tehdit eden kişi ise iddiaya göre FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'ydı.
4: Böyle muhabbet ederken Tahsin Bey Osman Sınav'a, abi biraz moralsiz gibisin, rahatsız falan mısın? Tahsin Bey dedi, biraz yalnız görüşelim. Ben kalktım, Tahsin Bey bırakmadı. Sorun nedir diye sorunca Osman Sınav direkt Tahsin Bey, Enver Altaylı tarafından tehdit ettiriliyorum.
1: Aksu'nun iddiasına göre Enver Altaylı, Osman Sınav'dan dizinin formatını değiştirmesini istedi.
4: Abi dedi, senin Enver Altaylı'yla işin ne? Ne işin olur? Tahsin Bey dedi, dizinin formatını değişmemi istiyorlar. Ya diziyi devredeceksin, ayrılacaksın diziden ya da formatını değiştireceksin.
5: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
4: Tahsin Bey dedi ki, abi sen halin vaktin yerinde, durumun iyi. Bunlar seni sıkıntıya sokarlar. Sen diziden ayrıl. Eğer formatını değiştirmeyeceksen diziden ayrıl. Biraz düşüneyim dedi. Sonra ne oldu, nasıl oldu, ondan sonrasını bilmem.
1: Osman Sınav 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinden

0: ayrıldı. 2007 yılında dizi Kurtlar Vadisi Pusu adıyla yeniden ekranlara döndü. Dizinin Pusu versiyonunda Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Kaşifoğlu karakteri, mezar taşları ve araç plakalarıyla şüpheleri üzerine çeken birçok detay vardı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı diziyle ilgili soruşturma başlattı.
1: Televizyonda bunlar konuşulunca kafamda böyle böyle olmuştu. Böyle bir şeyi söylemişti Osman Senar. O şekilde hatırlıyorum.
0: Osman Aksu da tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yeni dizinin yapımcı ve senaristleri Şaşmaz kardeşler, Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi olarak verdikleri ifadede dizideki olay ve karakterlerin kurgu olduğunu söylemişti. Soruşturmada şimdi bilirkişi heyeti diziyi inceliyor.
2: Şimdi Suriye'de Esad rejiminin devrildiği Aralık 2024'ten beri 1.82 milyondan fazla mültecinin ülkesine döndüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre ülke içinde yerinden edilen 2 milyonu aşkın kişi de yine kendi toprağına, kendi evine dönmüş oldu.
0: Yıllarca süren iç savaşın ardından Suriyelilerin evlerine dönüş süreci hız kazandı. Aralık 2024'ten bu yana 1 milyon 820 binden fazla Suriyelinin ülkesine geri döndüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bilgi veren Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Muhammed Yahya, ülke içinde yerinden edilen 2 milyonu aşkın kişinin de evine döndüğünü açıkladı. Yahya, bu dönüşlerin Suriyelilerin geleceklerini şekillendirmede kararlılığını gösterdiğini vurguladı. Ancak bu dönüşlerin aileler için yeni ve zorlu bir mücadelenin de başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Geri dönüş bölgelerindeki en büyük tehlikenin toprağa gömülü mayınlar ve patlayıcılar olduğunu, patlamaların özellikle tarım alanlarında yaşandığını söyledi. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Suriye içinde 5,5 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda. Dörtte üçü kadın ve çocuklardan oluşan 770 binden fazla kişi ise hala kamplarda yaşıyor.
2: Fransa'da yüzlerce süpermarket soğutma sistemlerine hedef alan geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı. Bu saldırı nedeniyle bazı mağazalarda yangın çıkarken çok sayıda gıda ürünü bozularak kullanılmaz hale geldi. Ve saldırıların diğer Avrupa ülkelerini de etkilemiş olabileceği değerlendiriliyor. Tabii bu aynı zamanda ciddi bir ekonomik de zarar bu arada.
0: Siber saldırılar bu kez süpermarketleri hedef aldı. Buzdolaplarının ısı ayarları değişince tonlarca gıda çöpe atıldı. Fransa'da yüzlerce süpermarketin internet bağlantılı soğutma sistemleri siber saldırıların hedefi oldu. Bilgisayar korsanları gece saatlerinde marketlerin buzdolabı ve dondurucuların sıcaklıklarını 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı nedeniyle bazı mağazalarda yangın çıkarken çok sayıda taze ve dondurulmuş gıda ürünü bozularak kullanılamaz hale geldi. Sağlık risklerini önlemek amacıyla etkilenen bütün gıda ürünleri imha edildi. Saldırıdan yüzlerce büyük perakende zinciri etkilenirken Paris savcılığı da geniş çaplı siber saldırıları doğruladı. Fransa Başbakanı Le Cornu, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'na saldırının araştırılması talimatı verdi. Saldırının diğer Avrupa ülkelerini etkileyebileceği ihtimali üzerine uluslararası koordinasyon başlatıldı. Hollanda, İspanya, Portekiz, Almanya ve Belçika'nın saldırıdan etkilenmiş olabileceği değerlendirilirken, Hollanda'nın en büyük süpermarket zincirinde de dijital güvenlik sorunu yaşandı. Market, önlem amacıyla bazı sistemlerini devre dışı bıraktı. Ürün tedariğinde aksama oldu. Süpermarketlerdeki soğutma sistemleri genellikle birden fazla buzdolabı ve dondurucuyu yöneten merkezi kontrol panelleri üzerinden çalışıyor. İnternete bağlı olan bu sistemler bakım şirketlerinin sıcaklık ayarını uzaktan değiştirmesine olanak sağlıyor.
2: Norveç'te bir askeri tatbikatta kullanılan kiralık akıllı otomobiller güvenlik alarmına neden oldu. Araçların kameralarının askerlerin rotalarını ve güvenlik şifrelerini kaydettiği ileri sürüldü. En az iki aracın Çin markalı olduğu belirtiliyor.
0: Askerlerin hassas bilgilerini kaydetti, rotalarını ve şifrelerini kayıt altına aldı. Norveç'te Eylül ayında düzenlenen askeri tatbikatta kullanılan kiralık araçların güvenlik endişesi yarattığı iddia edildi. Norveç medyasında yer alan haber ülkede ciddi bir güvenlik tartışması başlattı. Habere göre kiralık araçlar Askerlerin gittiği yerleri, kullandıkları rotaları, hatta güvenlik erişim şifrelerini kaydetmiş olabilir. Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin anlaşmalı bir şirketten kiraladığı araçlardan en az ikisinin Çin markalı olduğu bildirildi. İddiaların ortaya çıkmasının ardından araçlardaki kamera hafızalarının silindiği açıklandı. Ancak olay yeni nesil otomobillerin askeri tesislerde yaratabileceği riski yeniden gündeme taşıdı. Gelişmiş kamera, sensör ve radar sistemlerine sahip araçlar çevrelerini kaydedebiliyor ve konum verilerini depolayabiliyor. Bu endişe nedeniyle ülkeler önlem almaya başladı. Daha önce Polonya, Çin'de üretilen araçların koruma altındaki askeri tesislere girişini yasaklamıştı. Türkiye'de de Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TUSAŞ gibi savunma sanayi şirketlerinin yabancı elektrikli araçların yerleşkelere girişine kısıtlama getirdiği belirtiliyor.
2: Şimdi biz biraz bu saldırıları konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Oğultürk ve siber güvenlik uzmanı Osman Demircan yayın konuğum olacak. Hoş geldiniz, merhabalar, selamlar.
3: Merhabalar.
4: Merhaba Dilek.
2: Selamlar. Osman Bey, sizinle başlayayım. Şimdi böyle buyurun. Saldırıların çeşitlerine bakılınca, özellikle Fransa'daki saldırıda şöyle bir haberi okuyunca dedik ki ya bu, çünkü kaynak vesaire hiçbir şey açıklanmamış. Dolayısıyla niye yapılabilir? Yani bir markette işte bu depolar, soğutma depoları neden hedef alınabilir? Dolayısıyla biz böyle dijital sistemleri hayatımızı kolaylaştıran araçlar olarak görürken başka bir şeyle de karşılaşmış olduk. Dolayısıyla sorum şu: evet, hayatımızı kolaylaştırıyorlar ama aynı zamanda ülkelerin ekonomik ve stratejik güvenliğinin de en kırılgan noktalarından biri haline gelmeye başladı mı ya da çoktan geldi mi? Bunun önümüzdeki dönemde şöyle tehditlerine bir baksak, ilk üçe neyi koyarsınız?
3: Çoktan geldi söylediğiniz gibi. Yani daha büyükleri de gelecek. Siber saldırılar zincirleme reaksiyon gibi yaşanır. Şimdi bir şey başarıldı. Başarıldıktan sonra diğerleri gelmeye başlayacak. Bunun aslında altında çok farklı nedenler de var. Hani bunu çok böyle sosyolojik olarak bakmak lazım. Psikolojik olarak bakıyor olmak lazım. Hani sırf birkaç tane çocuk sırf bunu yapabiliyorum diye bile yapmış olabilir. Bunu da böyle düşünüyor olmak gerekiyor. Ama genellikle bu tarz ticari firmalara yapılan siber saldırıların sonunda prestij kaybettirme gibi bir şey çıkar. Yani bu rakiplerden geliyor olabilir. Ya da iki ulus arasındaki bir sıkıntıdan dolayı istihbarat kurumlarından geliyor olabilir ki sizler de bunların haberlerini çok sık yapıyorsunuz. İsrail bu konuda zaten adı bayağı kirlenmiş bir firma. Bu çok masum bu arada. Hani süpermarkette yani bu hareket kimseyi batırmayacak. Yani evet. Onlar batmayacaklar. Birkaç gün içerisinde de normal rutinlerine dönecekler. Ama bu solunum cihazına bağlı bir hastaya da olabilirdi. Ya da yoğun hastanede, hastane olabilirdi. Yoğun bakımdaki hastalara yapılıyor olabilirdi. Hani bunu böyle çok da fazla yayıyor olabiliriz. Ya yani buradaki kritik nokta şu. Bizim hayatımızın merkezine koyduğumuz bu internet var ya, çok keyifli. Keyifle kullanıyoruz hepimiz. İşte o internetten ne kadar uzaklaşırsak o kadar da güvenli oluyoruz. Hep şu örneği veriyorum. Elektrik sistemlerinin hacklendiğini çok nadir diyoruz. İşte en son birkaç yıl önce Amerika'da duyduk zaten. Neden hacklenmezler? SCADA sistemlerdir, kapalı sistemlerdir, internete bağlı olmayan sistemlerdir. İşte ülkelerin biraz bu noktada hassas davranıyor olması gerekiyor. Her noktada yapay zekaya çok güveniliyor. Siber güvenlik noktasında da maalesef çok güvenilmeye başlandı. Ama bence bu çok doğru bir hareket değil. İnsan gücü siber güvenlikte ikinci plan atılmaya başlandı. Ülkemizde de özel kurumlarda bunu maalesef görüyoruz. Dünya genelinde de görüyoruz. Böyle biraz çaresiz kalan bir internet altyapısında da maalesef sistemlerin yönetimi için de orada barındırılan, orada istihdam edilen çalışanların da eğitim yetersizliği ya da bilgi yetersizliği gibi konular da devreye girdiğinde sistemsel açıklar maalesef hackerlar tarafından çok rahat bir şekilde sömürülüp içeri girip bu tarz olaylar yaratabiliyorlar.
2: Şimdi Cem Hocam, şunu sormak isterim. Fransa'da ile başladık, yani Avrupa'daki süpermarketlere siber saldırıyla başladık ama Hollanda'da dijital sistemler durdu. Norveç'te işte askeri araçlarla ilgili, daha doğrusu araçlarla ilgili, kiralık araçlarla ilgili başka bir meseleyi konuşuyoruz. Dolayısıyla hani gündelik hayatın da her noktasına sızmış bir şeyden bahsederken şunu merak ediyorum. Bu ülkelerin birbiriyle savaşması ya da gündelik hayatta yeni bir savaş alanına mı dönüştü? Yani bir ülkenin gıda tedariği, ödeme sistemleri, enerji altyapısı ya da kamu hizmetleri aynı anda hedef alınırsa, böyle durumlarla karşı karşıya gelirse bu da aslında bir savaş alanı mı, yeni bir savaş alanı mı diye sordurtuyor bana. Bu bir de yani çok

0: Açık bir şeyden bahsediyoruz. Burada güvenlik nasıl sağlanacak o zaman devlet tarafından, otorite tarafından?
1: Evet tabii, yani aslında siber güvenlik ya da siber savaş, siber alan, işte siberle tanımladığımız pek çok kavram var. Bütün bunların da yaşanan mücadele aslında uzunca bir süredir devam ediyor. Yani işte Rusya-Ukrayna savaşından çok daha önce Rusya'nın Estonya'ya karşı, Rus hackerların Estonya'ya karşı gerçekleştirilmiş olduğu, Gürcistan'da yaptıkları ya da başka işte Fransa'da yine 2025 yılında posta ofislerine yapılan bir takım saldırılar. Yine Çin ya da İran kaynaklı, genelde bunlar daha çok gündeme geliyor. Bunlar daha çok aktarılıyor. Elbette ki karşı saldırılarda muhakkak ki gerçekleşiyor. Bu tabii ciddi anlamda bir güvenlik açığı yaratıyor. Nerede yaratıyor? Evet, günlük yaşantımızda yaratıyor. Bir örneğin işte son iki gündür yaşıyoruz. Fransa'da yaşıyoruz. Burada tabii elbette ki devletlerin daha çok işte kritik altyapı tesislerine yönelik, Osman Bey'in de belirttiği gibi SCADA sistemleriyle ya da internetten ayrı tuttukları yerel ağlarla bunların güvenliklerini belki de sağlıyorlardı. Ama bir de işte özellikle tedarik zincirine dahil olan bu tür gıda güvenliğinde içerisine yer aldığı ya da ne bileyim işte örnekle verdi Osman Bey, hastaneler ya da diğer altyapıya ait konular ciddi anlamda internete bağlı yürütüyorlar işlemleri. Tabii burada eğer bu tür saldırılar önümüzdeki günlerde artmaya başlarsa muhakkak ki burada yedekleme sistemleri herhalde devreye girmesi gerekecek. Evet, bütün bunlar geçmişte maliyet olarak karşımıza çıkarken şimdi elbette bunları internette işte hatta işte yapay zeka ile çok daha hızlı bir şekilde, doğru bir şekilde yapabilme konusu gündeme gelmişken, bunların aynı zamanda insanlar tarafından manuel şekilde yürütülebileceği, yönetilebileceği bir yedekleme sistemi herhalde ilk düşünülecek önlemlerin başında gelecektir. Ama tabii bütün bunlar önleyici olacak mıdır? Çünkü öyle bir dünyada yaşamaya başladık ki artık yani yerel ağlara da erişim kolaylıkla sağlanabiliyor herhalde. Bildiğim yani çok bu konunun uzmanı olduğunu söyleyemem. Yani teknik kısmıyla ilgili, ama bu tür saldırılar, yani Stuxnet mesela örneği var. Malum bu işte İran'ın nükleer tesislerini İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu bir USB ile bunu gerçekleştirebildi İsrail. Bu tür saldırıların veya bu tür hareketleri bazen çocuklar tarafından, bazen istihbarat örgütleri ya da siber suç yaratarak işte rehin alma ya da ne bileyim fidye isteme gibi yollarla karşılaşılacak herhalde. Bunlar da artış gösterecek. Tabii bunlar beklenen şeyler aslında. Beklenmeyen şeyler değil. Ama buna ne derecede cevap verilebiliyor? O biraz daha gündeme gelecek ve bu tür önlemler artacak gibi görünüyor.
0: Şimdi Osman Bey şeyi sormak istiyorum.
2: Hocama bir...
0: Buyurun lütfen tabii.
2: Hocama bir katkıda bulunabilirim. Yani bu devletlerin ve ulusların yapması gereken şeylerle ilgili. Kendisi çok güzel özetledi. Ama şöyle bir kurumsal bir organizasyona da ihtiyaç var. Yani kurumsal anlamda siber güvenliği ciddiye alan bir devlet yapısı aslında siber güvenlikle mücadele konusunda gerçekten çok çok başarılı olma potansiyelini getiriyor. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'ni bunun için örnek veriyor olabilirim. Siber Güvenlik Başkanlığı yakın zamanda açılan, Savunma Sanayi Başkanlığı, yine ona bağlı olan siber küme, ki orada Türkiye'deki bütün siber güvenlik firmaları var. Siber olaylara müdahale merkezleri, ki bunlar özel sektörlerin içerisinde konuşlandırıldı. Ulusal siber olaylara müdahale merkezleri, yine siber emniyet güçleri ve diğer devlet kurumları ile hep birlikte. Bunun yanında yine özel dernekler var. Bitekler gibi tüm teknoloji profesyonellerini toplayan ve siber güvenlik için ayrıca bir bölüm ayıran. Şimdi bakıldığında ki ben bir derneğe örnek verdim sadece. Yani çok fazla dernek var burada. Devlet bir şey yapmaya başlayınca özel sektör de başlıyor. Bu zincirleme bir reaksiyon olarak gidiyor. Yani bugün ya da dün, çok emin değilim, yine TÜBİTAK'la alakalı teşvikler açıklandı bu girişimciler için. Hani bu konularda da aslında siber güvenlik anlamında da teşvikler de gündeme gelecek diye duydum ben. Onlar da geldi.

0: gittiğinde gerçekten yani siber güvenlik adına çok daha sağlıklı ve stabil olarak ilerleyeceğiz. Çünkü siber güvenlikte ülkelerin yaptıkları en büyük hatalardan bir tanesi bu. Organize olmamak kendi işlerinde.
1: Şunu merak ettim. Şimdi bu Fransa'dan, Hollanda'dan bahsediyoruz ama Norveç'te de çok garip bir şey yaşanıyor. Kiralık araçlar meselesi
0: Evet.
1: var ve bunların Çin menşeli, en az ikisinin Çin menşeli olduğu belirleniyor. Dolayısıyla sorum şu, hem bu olayı özelinde nasıl yorumlarsınız? Bunu merak ederim. Bir de Çin-ABD teknoloji rekabeti günümüzde zaten en konuştuğumuz meselelerin başında geliyor. Dolayısıyla bu rekabet Avrupa'nın ya da atıyorum NATO ülkelerinin ya da AB ülkelerinin ya da bizim gibi ülkelerin, bu ülkelerin siber güvenliğini nasıl etkiliyor şu anda ve nasıl etkileyecek? Burada mesela ortak bir şey yapılabilir mi? Sizin o bahsettiğiniz ülkeler kendi içinde dediniz ya, hani ne yapılabilir?
0: Şimdi deneyim transferi zaten bu işin içerisinde var. Yani üniversite bazında üniversiteler bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Yine özel sektör çalışmalar yapıyor. Uluslararası fuarlarda herkes birbirinin yaptığı teknolojileri tanımaya çalışıyor. Yani bizim gibi böyle iki büyük ülkenin arasında kalmış ülkeler aslında bundan daha çok nasıl seviyor? Çünkü biz Çin'le de iş yapıyoruz. Çin'le de bir ticaretimiz ve bir dostluğumuz var. Amerika tarafıyla da var. Yani her iki taraftan da o teknolojinin bizim ülkemize transfer edilip hayata geçirilmesi çok sağlıklı. Ama bu problemleri çözmenin tek bir yolu var. Ben şimdi size bu formülü vereceğim. Yerli ve milli yazılım, yerli ve milli teknoloji. Şimdi Çin malı ürünlerde bunu doğal olarak çok net gördük. O arabaları aldığımızda bize bir sözleşme imzalatılıyor. O sözleşmelerin içerisinde bazı modeller de var. Eğer Çin hükümeti o arabayla ilgili bazı bilgileri talep ederse hiç itiraz etmeden o bilgilerin onlara verilmesini kabul ediyorsunuz gibi şeyler var. Bu aynı cep telefonu uygulama kurduğumuzda onayladığımız sözleşmeler gibi. Sonuç olarak yazılımını Çin üretti. O sensörleri Çin üretti. Artı bence bu haber çok iyimser bir haber. Ben Çin malı, ya tabii Çin Amerika diye fark etmiyor. Bizim ürettiğimizin dışında kalan otonom arabalardaki en büyük risk onların suikast cihazları olması. Yani uzaktan erişimle hareket ettirilebilen bu cihazlar harika bir şekilde suikast silahlarına da dönüştürüyor olabilir. En büyük risk bu. Yani bu anlamda bence kurumlar çok doğru karar veriyor. TUSAŞ gerçekten çok net bir karar verdi ve örnek olacaktır. Hani diğer kurumlar da onlar gibi davranacaktır diye düşünüyorum. Elbette bu ürünleri biz %100 de tamamen üretmeye başlayana kadar elbette ki tedarik edeceğiz, elbette ki kullanacağız ama olabildiğince güvenli kullanıyor olmamız gerekiyor. Bakın şöyle bir risk de var. Çin malı arabanızı alıyorsunuz, evinizin önüne koyuyorsunuz. Evinizdeki Wi-Fi ağına bu araç bağlanıyor ve evinizdeki Wi-Fi'de çocuğunuzun cep telefonu, çocuğunuzun bilgisayarı, tableti, eşinizin ve sizin bilgisayar ve tabletleriniz de bağlı. Şimdi riski birazcık daha halk seviyesine daralttığımızda bilgi bilgidir. Bugün Amerika ile Çin teknoloji savaşı yapmıyorlar aslında. Bilgi savaşı yapıyorlar. Çünkü bugün bilgiye sahip olan kazanıyor. Yapay zeka yapan şey o bilgiyi en iyi şekilde alıp yapay zeka ortamına onu öğretebilmek. Öğrettikten sonra dil modeli zaten onu bana aktarabiliyor. Önemli olan o yapay zekanın o veri tabanını geliştirebiliyor olmak. Bütün konu bu. Yani o arabanın o evin içerisindeki tüm hareketleri alması, tüm verilere ulaşıyor olması inanın imkansız bir senaryo değil.
1: Peki, siz ne dersiniz hocam bu Çin-ABD teknoloji rekabetinin dünyanın geri kalanını nasıl etkileyeceği konusunda, özellikle yerli ve milli olmaktan bahsetti Osman Bey. Sizin fikriniz nedir?
2: Şöyle, elbette ki yerli yazılıma sahip işte araçları, teknolojik aletleri kullanabilmek önemli ama günümüz şartlarında bunu tamamen sağlayabilmek oldukça zor. Yani kendi günlük yaşantımızdan buna baktığımızda rahatlıkla görebiliriz. Tabii burada şu var, yani bir de şöyle bir şey var. Bu önemli, bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani ona erişmek elbette ki temel hedef olmalı. Ama bir de işte mesela ne var? Türkiye'nin içinde bulunduğu bir ittifak var, NATO. NATO çerçevesinde ülkelerin birlikte hareket ettiği, özellikle siber savaş, siber güvenlik çerçevesinde birlikte hareket ettikleri platformlar var. Bununla ilgili mükemmeliyet merkezleri var. Burada üretilen bilgilerin elbette ki işte bizim güvenlik birimlerimizin ortaklaşa çalıştığı alanlar var. İşte yine ad belirtmek doğrusu SDM'in mesela NATO'nun istihbarat faaliyetlerini yürütecek yazılımı ürettiği bir Türkiye var aslında. Yani oldukça kıymetli bunlar. Ama tabii tek başına ülkelerin bu tür

saldırılarla baş edebilmesi çok mümkün değil. Yani nasıl bir çevre felaketinde ya da ne bileyim pandemide tek başına bir ülke bununla mücadele edemediyse, siber saldırılar konusunda da ortak hareket etmek ülkeler çerçevesinde, müttefik ülkeler çerçevesinde oldukça önemli. Eğer bu tabii muhakkak ki yani karşı bir casusluk sistemine dönüşmemesi lazım. İttifak

0: içeriden güvenlik işte güvenlik içerisine sokmaya çalışsak da hep bir karşı şeyi bulunuyor. Yani siber güvenlik uzmanı olarak Osman Bey çok daha iyi bilir bunu. Yani sürekli açık ve bu açığı kapatma üzerinden yürüyen bir yazılım sektörü var. Dolayısıyla artı tabii bunun o kapatanlar buradan elbette ki para kazanıyorlar. Yani şimdi bu açığa çıkan tedarik zincirinde açığa çıkan güvenlik maliyeti muhakkak ki yazılım şirketleri için ciddi bir rakama dönüşecektir. O diğer firmalarda bu saldırıları olan firmalar için de büyük bir maliyet üretecektir. Bu açıdan da belki bakmaya gerek var diye düşünüyorum bu konuyu.
1: Peki. Çok çok teşekkür ederim.
0: Ekonomi politik çok önemli gerçekten. Her açıdan, her noktada bu kısmını yakalamak gerekiyorsa.
1: Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun Profesör Doktor Cem Oltürk ve Osman Demircan. Değerli katkılarınız için ET360'a sağ olun efendim. Teşekkürler. Çalışmak için Van'dan İstanbul'a gelen iki arkadaş mesai sırasında maalesef elektrik akımına kapıldı. 19 yaşındaki Mazlum Gürbüz hayatını kaybetti. İki arkadaş iddiaya göre iş güvenliği personeliydi ve görevleri olmamasına rağmen montaj işine gönderilmişti. Hayatını kaybeden gencin ailesi ihmal gerekçesiyle hukuki mücadele başlattı.
2: İkimiz de çarptı şeyin sepetin içine düştük.
3: Görev tanımlarında olmamasına rağmen montaj için işe gönderildiler. Elektrik teline temas eden demir çubuk nedeniyle akıma kapıldılar. Çocukluk arkadaşlarını işte bu ihmal ayırdı.
4: Benim oğlum okulu bıraktı, mecburen çalışmaya geldi.
3: 18 yaşındaki Levent Çelik ve 19 yaşındaki arkadaşı Mazlum Gürbüz Van'dan İstanbul'a çalışmak için geldi. Ekili bir inşaat firmasında iş güvenliği personeli olarak görev yapıyordu. Çelik ve Gürbüz 29 Eylül'de iddiaya göre şefleri tarafından tabela montajına gönderildi. Hava yağmurluydu.
2: Biz şefe söyledik, çıkmak istemiyoruz dedik. Şef dedi o kadar şey değil, o kadar kötü bir hava yok, çıkın dedi. İşten çıkarma korkusuyla biz mecbur kaldık, gittik yağmurlu havada çalıştık.
3: İki arkadaş sepetli platformla montaj yapılacak yere çıktı. Mazlum Gürbüz elindeki metal çubuğu kaldırdığı anda yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Gürbüz ve Çelik sepetin içine düştü. Hastaneye kaldırılan Mazlum Gürbüz bir hafta sonra hayatını kaybetti.
2: Normalde o yaptığımız iş bize ait değildi. Biz sadece sahadaki işçilerin iş güvenliğini sağlıyorduk. İkimiz de elektrikten anlamıyorduk. Direkte ve tellerde yüksek gerilim olduğunu bilmiyorduk.
4: Zorla çalıştırmışlar. İş onu değil. Oğlumu zorla götürmüşler. Zorla çalıştırmışlar.
3: Gürbüz ailesi ihmal iddiasıyla inşaat firmasına karşı hukuki mücadele başlattı.
5: İhmali olan veya kastı olan kim varsa belirlenip cezalandırılması için hukuki süreci biz devam ettireceğiz. Montaja götürülerek herhangi bir eğitim de verilmeyerek büyük bir ihmalkarlık yapmıştır.
1: Şimdi sırada izleyeceğiniz haber aslında çok fazla soru işareti barındırıyor. Neden, niçin, nasıl gibi. 12 yaşında bir çocuk arkadaşları tarafından kolonyayla yakıldı.
6: Biri tutuyor, biri de kolonya döküyor sırtına. Çocuk iyice alev oluyor.
3: Akran zorbalığı faciayla sonuçlandı. Arkadaşlarının kolonyayla yaktığı çocuk hastanelik oldu.
6: Çakmakla çakıyorlar, birinci seferde yanmıyor, ikinci sefere yakıyorlar. Kolonyayı da biraz daha döküyorlar üstüne.
3: 12 yaşındaki B.A. 18 Eylül'de İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynuyordu. İki arkadaşı B.A.'nın sırtına kolonya döktü, sonra da ateşe verdi.
6: Çocuk tutuşunca söndüremiyorlar, arabaya yaslanıp söndürüyor çocuk sırtını.
3: Ailesi çocuğu hemen hastaneye götürdü. Vücudunda 3. derece yanık oluşan BA yaklaşık bir ay tedavi gördü.
6: Beni baba yaktılar dedi. Hemen hastaneye geldik. Orada tedavisine başladı yakan kişiler. İşte kaydıraktan düştü dediler önce. Onlar da çocuk yani. Biri 13 yaşında, biri 12 yaşında.
3: Ailenin şikayeti üzerine iki çocuk hakkında işlem yapıldı. Bir çocuk adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
6: Resmi olarak şikayetim devam ediyor. Yani benim şu an mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Çocukların da gereken cezasını almasalarını istiyorum.
1: Van'da kazı çalışmasının yapıldığı alanda hesap hatası çökmeyi beraberinde getirdi. Bitişik'teki bir lokantada çukura doğru çöktü. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Herkes kazı çalışmalarını izliyordu. Bitişik'teki lokanta bir anda çöktü. Panik anları kameraya yansıdı. Van'ın İpek Yolu ilçesinde eski iş merkezinin olduğu alanda kazı çalışması yapılıyordu. Sabah saatlerinde ekipler çalışmalarını sürdürürken beklenmeyen bir olay yaşandı.

0: Bitişik'teki lokantada çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yeni bir çökme yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Olayda neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Lokanta kullanılamaz hale geldi.
1: Ağır hasarlı, kazalı veya afet araçlarının şasi numaralarını hacizli araçlara kopyalayarak dolandırıcılık yapan şebekeye bir operasyon düzenlendi. Şebekenin yaklaşık 120 milyonluk bir vurgun yaptığı ortaya çıktı.
0: Araçların şasi numaralarını değiştirip tuzağa düşürdüler. Onlarca kişiyi mağdur ettiler. Ağlarına yeni müşterileri düşüremeden yakayı ele verdiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Şebeke üyeleri kaza, yangın ve doğal afetler sebebiyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli veya yakalamalı araçlarla uyarlıyorlardı. Sonra da change işlemi yaptıkları bu araçları satıyorlardı. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ortaya çıktı. Polis, şebeke üyelerinin 61 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basıldı. 120 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyelerine yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 17 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin şasi numaralarını değiştirip satmaya çalıştığı araçlara el konuldu.
1: Bu arada sigara satışlarında elektronik kimlik doğrulama sistemi getirilmesi gündemde. QR ya da HES kodu gibi bir sistemle yaş doğrulaması yapılacak bundan böyle. 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışının önüne geçilecek. Başka neler var? Bakalım detaylara.
2: Özellikle sigarayı gençlerimizden, çocuklarımızdan uzak tutmaya çalışıyoruz. Yani sigaranın görünür olmasından, ortada olmasından doğal bir maddeymiş gibi algılanmasından kurtarmaya çalışıyoruz bu ülkeyi.
0: Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı tütün ürünlerinin satışına yönelik düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlemeyle 18 yaşından küçüklere sigara satışının önüne geçilmesi ve satış noktalarında yaş kontrolünün etkinleştirilmesi amaçlanıyor. Yaş doğrulaması için birden fazla formül masaya yatırıldı. QR ya da HES kodu gibi bir sistemle ya da Japonya'daki gibi Taspo kart uygulaması elektronik doğrulama seçenekleri arasında yer alıyor.
2: Yaşını sormayla ilgili de bunu nasıl, hangi yöntemle yapacağız? Aynı belki de COVID'de yaptığımız gibi insanları HES üzerinden veya kara kod üzerinden veya başka türlü dünyanın örneklerine bakıyoruz.
0: Market, bakkal ve büfe gibi fiziksel satış noktalarında elektronik kimlik doğrulama sistemi uygulanacak. Tütün ürünü satın almak isteyen kişinin yaş kontrolü kod üzerinden gerçekleştirilecek. İlgili kamu otoritesi tarafından oluşturulacak kod, alıcının telefonuyla okutulacak. Sistem, kişinin TC kimlik numarasıyla eşleştirme yaparak 18 yaşını doldurup doldurmadığını belirleyecek.
2: Bunun kişisel verilerle veya insanları ifşa etmeyle alakası yok. Sadece dünyada örnekleri olduğu gibi, birçok ülkede, gelişmiş ülkede olduğu gibi insanlarımıza satarken özellikle gençlerimize yaş verifikasyonu yapacağız. Yani yaşını soracağız.
0: Uygulamayla birlikte satıcıların müşterinin adı, tam yaşı ve diğer kişisel bilgilerine erişmeden yaş doğrulaması yapabilmesi öngörülüyor. Yeni düzenleme kapsamında kişilerin günlük satın alabilecekleri tütün ürünü miktarının da elektronik sistem üzerinden denetlenmesi planlanacak. 20-25 maddelik kanun teklifinde restoran ve kafelerdeki sigara içilen alanlara yönelik yeni düzenlemeler de yer alacak. Kafe, restoran işletmelerinde sigara kullanımı için ayrılan üstü açılabilir, kapanabilir alanlarda yeni standartlar belirlenecek. İşletmeler, yiyecek içecek servisinin yapılmadığı ayrı bir bölümü sigara içme alanı olarak ayıracak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar'ın evine bir baskın düzenlendi ve haliyle bu durum ülkede bir tartışma yarattı. Omar, baskının Başkan Trump'ın siyasi rakiplerini hedef alma girişimi olduğunu savundu. Trump ne dedi? Benim bu olayla bir ilgim yok dedi yani. Arama Omar'ın göçmenlik belgelerinde usulsüzlük olduğu soruşturması kapsamında yapılıyor. Böyle bir durum söz konusu.
0: Evine şafak baskını yapıldı, arandı. Somali kökenli ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Trump'ı suçladı. ABD başkanı ilgim yok dedi. İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ekipler şafak vakti ABD'de Temsilciler

0: Meclisi üyesi İlhan Omar'ın Washington'daki evine gitti. Adalet Bakanlığı aramanın devam eden bir federal soruşturma kapsamında yapıldığını söyledi. ABD basını soruşturmanın göçmenlik evraklarıyla ilgili olduğunu ifade etti. ABD Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar baskına tepki gösterdi. Aramanın Trump'ın siyasi rakiplerini hedef alma girişimi olduğunu savundu. Baskının siyasi sindirme kampanyasının bir parçası olduğunu söyledi. Trump olayla ilgisi olmadığını söyledi. Omar'ın korkunç bir insan olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Ohio'daki mitingde de Omar gibi Somali kökenli Amerikalılar hakkında ırkçı ifadeler kullandı. They come from a part of the world that only knows how to kill each other. All they do is kill each other in the streets. Then they come into the United States of America and they tell us how to run our country. Trump'ın destekçileri konuşma sırasında sınır dışı sloganları attı. 2018'de Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisi'ne seçilen Somali kökenli İlhan Omar, Trump'a karşı yaptığı sert muhalefetle tanınıyor. Ailesiyle birlikte 1995'te ABD'ye göç eden Omar, 2000 yılında ABD vatandaşı olmuştu.
1: Bir döneme damga vuran Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr.'ı canlandıran Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti efendim.
0: Breaking Bad dizisindeki karakteriyle hafızalara kazındı. Ömrünü engelli oyuncuların temsili için adadı. Bir döneme damga vuran Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr.'ı canlandıran R.J. Meade 34 yaşında hayatını kaybetti. Texas'ta hayata gözlerini yuman Meade'nin basın sözcüsü intihar ettiği yönündeki haberleri doğruladı. Ancak polis departmanı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. 1992 doğumlu Meade henüz 14 yaşındayken Breaking Bad'in pilot bölümünde role seçildi. 2008-2013 yılları arasında yayınlanan dizide Bryan Cranston'ın canlandırdığı Walter White'ın oğlunu oynayan Meade, kendi yaşamında da serebral palsi ile yaşıyordu. Dizideki karakterinde serebral palsi olması, Meade'nin role kendi deneyimlerinden parçalar taşımasını sağladı. Dizinin oyuncu kadrosuyla birlikte 2014'te Screen Actors Guild ödülüne layık görüldü. Dizide babası rolünü canlandıran Cranston, Meade'nin ölümünün ardından "Seni özleyeceğim oğlum" sözleriyle paylaşım yaptı. Meade, Breaking Bad sonrası Switch at Birth ve The Guardians of Justice gibi dizilerde de rol aldı. Kariyerini yalnızca oyunculukla sınırlamayan Meade, Hollywood'da engelli bireylerin daha çeşitli ve gerçekçi karakterlerle temsil edilmesi için çalışan isimlerden biri olarak hafızalara kazındı.
1: Michael Jackson'ın Thriller klibinde giydiği o ikonik deri ceketi Aralık ayında Los Angeles'ta açık arttırmaya çıkarılacak. Yaklaşık fiyatının da 10 milyon doların üzerinde olması bekleniyor. Haliyle bu ikonik parçanın müzik hatıra eşyaları alanında yeni bir rekora imza atması da yine temenniler arasında.
0: Thriller klibiyle milyonların hafızasına kazındı. Michael Jackson'ın ikonik ceketi açık artırma için hazırlandı. Michael Jackson'ın 1983'te yayınlanan Thriller klibinde zombilerle dans ederken giydiği siyah kırmızı ceket satışa çıkacak. Dana derisinden yapılmış ceket, Aralık ayında Los Angeles'taki Julian's Müzayede evindeki açık artırmada yeni sahibini bulacak. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması beklenen ceketin, müzik hatıra eşyaları alanında rekor kırması bekleniyor. Bu yıl Pink Floyd efsanesi Gilmour'un gitarı için ödenen 14,55 milyon dolarlık rekoru geride bırakabileceği belirtiliyor. Daha önce 2011'de 1,8 milyon dolara satılan Thriller ceketinde Michael Jackson'a ait bir yazı ve imzası bulunuyor. Bu ceket, klip için yapılan iki ceketten biri olma özelliğini taşıyor. Jackson'ın zombi olarak göründüğü sahneler için kasıtlı olarak yırtılmış diğer ceket, mirasçıları tarafından saklanıyor ve müzede sergileniyor. Jackson'ın Thriller klibi ve provaları sırasında giydiği siyah deri makosen ayakkabılar da aynı açık artırmada satışa çıkarılacak. Tahmini fiyatı 30-50 bin dolar arasında olacak. 2009 yılında Thriller klibi tarihi, kültürel ve estetik önemi nedeniyle ABD Kongre Kütüphanesi tarafından

0: kalıcı olarak korunmak üzere seçilmiş, kayıtlara alınan tek müzik videosu olmuştur.
1: Dünyadan devam edeceğiz ama bu kez bizden bir haberle. Trabzon Tereyağı, ünlü gastronomi sitesi Taste Atlas'ın en iyi 100 süt ürünü listesinde ikinci sırada yer aldı. Bu tereyağını diğerlerinden farklı kılan ne? Üretici nasıl bir emekle bu yağı hazırlıyor? Şimdi Karadeniz'in eşsiz meralarına gidelim ve tereyağının sofralara yolculuğunu Aleyna Keskin'in haberinden izleyelim efendim.
2: İneklerimiz Jersey inek, 20 kilo sütten 1 kilo yağ çıkar normalde. Gerçek Trabzon yağı böyle yapılıyor.
3: Karadeniz'in yemyeşil meralarından sofralara taşınıyor. Dünya listelerine de giren lezzet hem kahvaltı sofralarını hem yemekleri lezzetlendiriyor.
2: Bizim tereyağımızı özel kılan bizim tohamız, yaylalarımız, otlarımız, çiçeklerimiz.
3: Trabzon tereyağı dünyaca ünlü gastronomi sitesi Taste Atlas'ın en iyi 100 süt ürünü listesinde ikinci sırada yer aldı. Bu lezzetin sırrı Karadeniz'in bereketli meralarında, geleneksel üretim yöntemlerinde ve yıllardır sürdürülen emekte saklı.
4: Her vuruşta biraz daha kıvam alıyor, her harekette asırlık gelenek yaşatıyor. Trabzon tereyağı işte böyle ahşap yayıklarda yapılıyor.
2: Yine sağıyoruz, kaplara koyup tuz dolabına koyup üstündeki kaymağı alıp yoğurt gibi kaynatıp yoğurt sıcaklığında mayalıyor. Bir gün dolapta bekledikten sonra yayı çöküp yayıyoruz.
3: Yağın rengi yaz ve kış ineklerin beslenme şekline göre değişiyor.
2: Yazın yaylalara çıkıyoruz. Bu yeşil doğada otladıkları için yağ daha rengi sarı oluyor. Kışın kuru yedikleri için rengi az daha acık oluyor ama tadında pek bir değişiklik olmaz.
3: Yaklaşık yarım saat süren çalkalama işleminin ardından kaymak tereyağına dönüşüyor. Geleneksel yöntemler giderek azalsa da Tonya ilçesinde bu kültür hala yaşatılıyor.
2: Ahşap yayıkta yapılan daha doğal oluyor.
5: İneklerimiz burada besleniyor, işte yaylalarımızda, yağımızda böyle oluyor. Biz, ineklerimizi bizim çocuklarımız gibi

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 14, Van 17 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü yağmurlu, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25 derece.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Manşet'te bugün güzellik uğruna girilen tuzaklı yolları ve sahte ilaç tuzaklarını konuşacağız. Estetik yaptırmanın yapana göre tabii görece güzel tarafları var. Ama güzellik arayışının yolu az önce de söylediğim gibi tuzaklarla dolu. Az sonra botoks uğruna hastanelik olan, göz kapağı düşen, kısmi felç geçirenlerin yaşadıklarını aktaracağız, izleyeceksiniz. Tüm bunlara sahte ilaçlar ve ehil olmayanların yaptığı botokslar neden oldu. Hem sahte ilaç hem de sahte botoks yöntemlerini manşette özel bilgilerle mercek altına alıyoruz. Kopyalanmış kare kodlarla satılan sahte ilaçların hikayesi de manşette olacak. Bugün dünya siber savaşın en uç yöntemlerinden biriyle Fransa'da yüzleşti. Hackerlar süpermarketleri ve soğutma sistemlerini hedef aldı. Mağazalarda yangın çıktı. Gıda ürünleri, doğal olarak zincir bozulduğu için gıda ürünleri de bozuldu. Bu ayrıntılar ve gündemin öne çıkan ayrıntıları için manşet başlıyor. Evet, bugün mecliste grup toplantısı günüydü ve siyasetten önemli mesajlar var. Devlet Bahçeli siyasette ve birçok alanda arınma ve aklanma dönemindedir diyor Türkiye için. Bu ifadeler bugünkü grup toplantısında geldi. Ayrıntılarına bir bakalım.
1: Türkiye kamuda, siyasette ve diğer birçok alanda arınma ve aklanma dönemindedir. Köklü sorunlarını çözüme kavuşturabileceği uygun bir iklimdedir. Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde

0: de yayıldığı bir dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz.
1: Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını izledik. Bugün mecliste bir konuğu vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Bu önemli görüşmenin ayrıntıları da Habertürk editörü Mahir Kılıç Ankara'dan aktaracak. Mahir'i gördük. Mahir, görüşmenin ayrıntıları ile ilgili ne biliyoruz? Senden alalım.
2: Zülfikar Alaaddin, kısa bir görüşmede öncelikle onu belirtelim. Yaklaşık 15 dakika sürdü ve tamamen tesadüfi bir görüşme söz konusu oldu. MHP lideri Bahçeli konuğunu uğurlarken kapıdan, o anda asansörden Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkmasıyla birlikte iki isim ayaküstü önce tokalaştı, ardından Kılıçdaroğlu odasına davet etti. Bahçeli odasına davet etti Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve bir kahve içildi. Grup toplantısını bitirdikten hemen sonra CHP'dir Kemal Kılıçdaroğlu, bilenler bilir, ikinci kattaki makamına gitmek için asansöre bindi. Bizler de kendisine eşit ettik asansöre kadar. Ancak ikinci kata çıktığında kapı açıldığı an hemen yanında Bahçeli Meclisi'ndeki makam vardı. MHP lideri Bahçeli de o an kendisiyle görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kapıdan uğurluyordu ki iki isim onda karşılaştı. Onun da görüntüleri paylaşıldı. İki isim önce tokalaşıyor, daha sonra sıcak bir şekilde Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nu meclisteki makamına davet etti. Dediğim gibi yaklaşık 15 dakikalık bir görüşmeydi. İki isim üniversite yıllarından da tanışıyordu. Zaten görüşme bittikten sonra Kılıçdaroğlu'na sorduk, arkadaşla bir görüşme olduğunu belirtti. 60'ların sonu 70'lerin başında iki isim üniversiteden de tanışıyordu dediğim gibi. Ardından görüşme ilişkin CHP grubundan da kısa bir değerlendirme yapıldı. Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörsüz Türkiye süreci dolayısıyla MHP liderine teşekkür etti. Bildirildi Zülfikar Alaaddin.
1: Evet. Arkadaşça görüşmenin ayrıntılarını Mahir aktardı. Mahir Kılıç, hemen fotoğrafını da solda görüyorsunuz. Çok uzun yıllara dayalı bir arkadaşlıktan da siyasi rekabetin dışında bahsediyoruz. O yüzden bu görüşme de önemliydi meclis gündemi açısından. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bugün mecliste konuşan isimlerden birisiydi. Fon soruşturmasında adı geçenlerin bir listesi olduğuna dair siyasette bir tartışma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve bu isimleri açıklamasını istedi. Bir diğer konu ise Mekke İttifakı ile ilgili Özgür Özel'in eleştirileri var. İzleyelim.
3: Sistemde parası kalan her bir vatandaşımız mağdurdur. Yapılması gereken bellidir. Erdoğan masasının üstündeki soyguncu listesini bir an önce açıklamalıdır. Bu paralar soygunu yapanlardan alınmalıdır. Kimse meclise gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş, anayasanın 90 ve 92. maddelerini, yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir.
1: Evet, kriptolu haberleşme programı kullanarak uluslararası uyuşturucu ticareti yapıyorlardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü suç örgütüne bir operasyon düzenledi, ayrıntılarını açıkladı. 10 ton uyuşturucu ile bağlantılı şebekenin 42 üyesi gözaltında. Bugün hem İçişleri Bakanı, görüyorsunuz sağda, suçtan saltanat kurdurmayız açıklaması yaptı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı ama operasyonun ayrıntıları önemli. Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız başlıklı açıklama ile gelen bu operasyon haberinin ayrıntılarına bakalım.
4: Şifreli haberleşme ağları kullandılar. İmalatı, sevkiyatı, dağıtımı bu şekilde organize ettiler. Uluslararası uyuşturucu şebekesi

0: ailesine İstanbul'da ağır darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde uluslararası bir uyuşturucu şebekesi takibi alındı. Şebeke farklı ülkelerde uyuşturucu imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize ediyordu. Uluslararası şebekenin kriptolu haberleşme programları üzerinden iletişim kurdukları belirlendi. Kullandıkları program sadece özel olarak hazırlanmış cep telefonlarında çalışıyordu. 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı oldukları tespit edildi. İstanbul merkezli 13 ilde 2000 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle bağlantılı toplam 7 milyar 657 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Yurt dışında olduğu belirlenen 74 şüphelinin yakalanması için kırmızı bülten başvurusu yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi, "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız. Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız" ifadelerini kullandı.
1: Evet, yayının açılışında da söylemiştim. Dünya yeni nesil bir siber saldırının ilginç bir sonucuyla yüzleşti. Nerede? Fransa'da yüzlerce süpermarketi hackerlar hedef aldı. Soğutma sistemlerini hedef aldılar. Geniş çaplı bir saldırıydı. Tabii sonuçları ortaya çıktı. Bazı mağazalarda, örneğin bu saldırıya uğrayan mağazalarda yangın çıktı. Çok sayıda gıda ürünü bozuldu, kullanılamaz hale geldi. Saldırının diğer Avrupa ülkelerini de etkilemiş olabileceği değerlendiriliyor. Bu haberin ayrıntılarına bakalım.
0: Siber saldırılar bu kez süpermarketleri hedef aldı. Buzdolaplarının ısı ayarları değişince tonlarca gıda çöpe atıldı. Fransa'da yüzlerce süpermarketin internet bağlantılı soğutma sistemleri siber saldırıların hedefi oldu. Bilgisayar korsanları gece saatlerinde marketlerin buzdolabı ve dondurucuların sıcaklıklarını 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı nedeniyle bazı mağazalarda yangın çıkarken çok sayıda taze ve dondurulmuş gıda ürünü bozularak kullanılamaz hale geldi. Sağlık risklerini önlemek amacıyla etkilenen bütün gıda ürünleri imha edildi. Saldırıdan yüzlerce büyük perakende zinciri etkilenirken Paris savcılığı da geniş çaplı siber saldırıları doğruladı. Fransa Başbakanı Le Cornu, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'na saldırının araştırılması talimatı verdi. Saldırının diğer Avrupa ülkelerini etkileyebileceği ihtimali üzerine uluslararası koordinasyon başlatıldı. Hollanda, İspanya, Portekiz, Almanya ve Belçika'nın saldırıdan etkilenmiş olabileceği değerlendirilirken, Hollanda'nın en büyük süpermarket zincirinde de dijital güvenlik sorunu yaşandı. Market, önlem amacıyla bazı sistemlerini devre dışı bıraktı. Ürün tedariğinde aksama oldu. Süpermarketlerdeki soğutma sistemleri genellikle birden fazla buzdolabı ve dondurucuyu yöneten merkezi kontrol panelleri üzerinden çalışıyor. İnternete bağlı olan bu sistemler bakım şirketlerinin sıcaklık ayarını uzaktan değiştirmesine olanak sağlıyor.
2: Estetik yaptırmak isterken hayatım karardı.
3: Sol burnumun kanadında bir çökme meydana geldi.
4: Ama tabii benim tek hatam onun diplomalarına bakmamak oldu.
1: Güzellik önemli. Güzellik arayışı birçok insan için çok önemli ama özellikle botoksta çok ciddi sıkıntılarla karşılaşılabiliyor. Mesela Antalya'da son 3 ayda botoks yaptırıp çok ağır pişmanlık yaşayan 16 kişinin hikayesi üzerinden bu meselenin diğer sonuçlarına bakacağız. Çünkü onların hepsi hastaneye koşturdu. Mağdurlardan bir tanesinin ifadesi gerçekten çok çarpıcı. Botoksu doktor değil, sekreteri yaptı diyor. Birazdan bir minibüsün nasıl güzellik merkezi haline getirildiğini sözde ifade edeceğiz. Onun ayrıntılarını aktaracağız. Bir diğer isim, göz kapağı düşmüş mesela botoks yaptırdıktan sonra. Bazıları yutkunma problemi yaşıyor. Hatta aralarında kısmi felç geçirenler bile var. Bu sadece şöyle ifade edilemez herhalde. Ehil olmayanların merdiven altı yöntemlerle yaptığı botoks diye izah etmek zor. Başka bir sebebi daha var. Bu işi sadece ehil olmayanlar yapmıyor. Bir de sahte ilaç kullanıyorlar. En tehlikeli kısmı da burası. Yani bu durum ciddi bir noktaya ulaşmış vaziyette. Manşetin gündeminde de bu konu olacak ve uzmanıyla, bu konuyu bilen bir isimle konuşacağız. Doktor Çetin Duygu ve Manşetin editörü Mehmet Ali Demir de bu konuyla ilgili bilgileri nedeniyle yayında.

0: Olacak. Hoş geldiniz Çetin Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Mehmet Ali, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen ilk grafiğimizle başlayalım. Evet. Şimdi en önemli kısmı herhalde sahte ilaç meselesi. Burada manşete özel bilgilerle Habertürk ve manşetin editörü Mehmet Ali Demir bize anlatacak. Sonra hocamızla beraber ilerleyeceğiz. Şimdi burada bazı karekod ve numaralar var. Onlar nedir? Onlarla başlayalım.
1: Evet. Türkiye bu zehir serisini arıyor dediğimiz seriler bunlar. 6 tane seri numarası. Bu seri numaraları nedir? Bu ilaçların seri numarası. Aslında bu ürünler sahte. Evet. Yalnız bu sahte tabii ki yani 6 tane ürünü satacaklarını, bu seri numaralarını ilaç takip sisteminden doktorları yanıltmak amacıyla ilaç takip sisteminden sorgulamalarda bazen karekod okumalarda doktorlara işte hocam yanlışım varsa düzeltir. Kırık karekod okuma gibi bazı geri dönüşler yani karekod tam okunmadığında seri numarası veri alınacak tek elimizdeki etken.
0: Diyelim ki bir botoks yapılıyor.
1: Evet.
0: Doktorun önünde bu ilaç var. Hastaya uygulayacak ya da kişiye uygulayacak, ilgili kişiye.
1: Evet.
0: Bu seri numarası o ilgili ilacın seri numarası olduğu için bunu kullanmakta bir beis görmüyor. Bu iyi niyetli tarafı galiba.
1: Evet.
0: Yani, bir de buna devam edeceğiz. Bu yazı, resmi yazı da önemli. Yani doğru mu izah ediyoruz hocam? Buyurun.
2: Sanırım birebir kopyalama yapılıyor. Hani biz bu konuyla ilgili duyum alıyoruz daha çok. Kullandığımız kutuları attığımız zaman onları toplayan birileri olabilir. İşte bu konudan endişe duyuyoruz diyen meslektaşlarımız vardı. Bahsettiğiniz şey sanırım onunla alakalı. Birebir evet. Kopyasını yapıp onu orijinal gibi gösterip satma yaklaşımı diye düşünüyorum.
0: Bu işlemi uygulayan hekimler de o seri numarasından olduğu için alıyorlar
2: tabii,
0: bunu.
2: Orijinal botoks gibi kullanıyor olabilir. Botoksun sahte olup olmadığı, kimin uyguladığı, kime uygulandığı, ek hastalıkları var mı, hangi plana uygulanıyor gibi birçok kavram var. Bunları birazdan konuşuruz. Ben sizi kesmeyeyim.
0: Evet.
1: Burada zaten asıl zaten bizim de üzerine inşa ettiğimiz konunun temelinde bu var. İlaçların aslında çıkması gereken yer legal olarak faaliyet gösteren ecza depoları. Bunlar nerede devreye giriyor? İşte merdiven altı, biraz önce bahsettik ya işte karavanda yapılan botokslarda. Şimdi orada kişi kendisi hekim değil. Bunu oradan alamayacağına göre hocam düzeltir. Yani hekim olmayan birinin ecza deposundan ilaç çekmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
2: Hekimin GLN numarası diye bir numarası yani, evet. Var. O numarayla alabiliyor. Numara yoksa kesinlikle
1: burada
2: alamıyor.
0: Peki.
1: Yani bu haliyle internet üzerinden ağırlıklı da yurt dışı ben biraz kurcaladım. Bulabilir miyim acaba fiyatı nedir? Kaçtan gidiyor yani? Tabii ki en önemli avantajı sahte hekim için fiyatı. Bu tabii ki aynı zamanda botoks uygulamasını yaptıran hasta için de geçerli. Şimdi klinikte haliyle biraz daha yüksek rakamlara çıkıyor bu uygulama. Ama dediğimiz gibi merdiven altı ehil olmayan kişilerin elinde şimdi o kişi de o maliyeti nasıl düşürecek? Bu gibi ürünlerle.
0: Evet.
1: Ürünlerin handikaplarını hocam anlatacaktır yani, tabii ki.
0: Ona soracağız. Şimdi bu bir uyarı yazısı aynı zamanda değil mi?
1: Hekimlere yönelik bu uyarı yazısı. Ne diyor hekimlere? Diyor ki yani tedarik zincirinin dışına çıkmayın. Aldığınız ilaçları ilaç takip sisteminden denetleyin.
0: Evet.
1: Çünkü halk sağlığını ciddi tehdit eden bir durum.
0: Evet, bu ilaçları kullanmayın, dikkat edin. Ama zaten burada hekimlerle ilgili sıkıntı yok genel olarak bildiğim kadarıyla. Anladığım kadarıyla bu işin dışında işte merdiven altı dediğimiz diğer yerlerde.
2: Paralel bir sektör var. Hatta şunu söyleyebilirim. Muayenehaneler Derneği Başkanıyım, Plastik Cerrahi Derneği yönetimindeyim. Bana bile sosyal medyadan botoks alır mısınız hocam? Uygun fiyatlı botoks satıyoruz diye. Bana bile ulaşıp satmaya çalışabiliyorlar. Ben düşünemiyorum diğer meslektaşlarımıza nasıl ulaştıklarını. Botoks alırken biz nereden aldığımıza dikkat ediyoruz. Kayıtlı, Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı ecza depolarından alıyoruz. Kesinlikle sosyal medya üzerinden alışveriş yapmıyoruz ya da bilinmedik bir botoksu kullanmamak gerekiyor. Yeni başlayan meslektaşlarımız için söylüyorum açıkçası. Hani yeni başladığında nereden bulurum, nasıl alırım dediklerinde herkesin aldığı bilindik yerlerden alınması gerekiyor. Ona rağmen kopyalandığını söylüyorsunuz. Hani tehlikeli bir süreçteyiz. Çünkü insanın hayatını etkileyen bir durum olabiliyor. Solunum kasları etkilenirse kişi nefes alamıyor, yoğun bakımlık oluyor. Botoksun etkisi geçene kadar da entübe bir şekilde yaşamak zorunda kalabiliyor. COVID-19

0: gerçekten biliyoruz entübasyon artık nedir. Evet. Halk
1: bana,
0: arasında biliniyor.
1: Bana bile botoks teklif ettiler dediniz ya hocam.
0: Evet.
1: Şimdi kişisel deneyiminiz üzerinden size teklif edilen bir rakam var mıydı? Birinci sorun bu. İkincisi o rakam varsa eğer ona sağlıklı bir botoks hizmeti alması mümkün mü?
0: Ben diyaloğa girmedim ama mesajdaki çok düşük fiyatlara, çok düşük fiyatları, yarı fiyatlara, yarıdan daha az fiyatlara verebiliyorlar. Hatta biz şuradan anlıyoruz. Bazen sosyal medyada reklamlar görüyoruz. Hani doktor olmayan kişiler botoks uygulamak için reklam veriyor. Fiyat da yazabiliyorlar ayrıca. Oradan fiyatı gördüğümüzde o fiyat bizim ilacı aldığımız fiyatın yarı fiyatına bile denk gelmiyor. Evet. Yani buradan kazanç da elde edebildiklerine göre muhtemelen 1/5, 1/10 fiyatına alabiliyorlar diye
2: düşünüyorum. Şöyle bir sorgulama yaptığımda 5800 lira gibi bir rakam gördüm. Legal olan yani bir ilaç deposunda. Sahtesini de biliyorum.
1: Şu ilacın kendisi evet. 5800.
2: 5800 lira. Hani klinikten kliniğe değişiyor mu uygulamasıyla birlikte bilmiyorum ama sahtesinin de fiyatını biliyorum. 3000 ve 3500 bandında satılıyor.
1: Evet. Çok aslında çok ciddi bir fark da yok ama
0: bence daha ucuz çok, bulabiliyorlar. Araştırdığınızdan yani ucuz olabilir.
2: Benim tek gördüğüm rakam yani bir tane rakam görebildim. Evet. Belki biraz daha derinlemesine yapsak
0: bulabilirdim. Çünkü şöyle düşünün hani bir muayenehanede botoks 10.000 TL'ye yapılırken 2.000 TL'ye botoks yapabilen yerler olduğunu duyuyoruz.
1: O zaman daha ucuza mal eder.
2: Yabancı bir sitede 5,9 dolar gibi de bir rakam gördüm. Ama hani güncel miydi değil miydi onu bilemediğim için söylemedim ama yani ne kadar fark edebilir
1: acaba
2: olsun olsun 10 dolar.
1: Belirli bu tip yerlerde çok sık yapılan bir işlem midir? Mesela bir günde çok fazla işlem uygulanan yerler midir?
0: Muhtemelen bunlar? Çok fazla yapılıyor. Çünkü hani bir muayenehaneye gelen hasta sayısı günlük bellidir. İşte 5-10 tane. Çok fazla sayıda değildir ama bu tür yerler muhtemelen sürüm üstünden gidip belki 50 kişiye yapıyorlar bu uygulamayı. Hani botoksun türü de önemli. Hani bazı botoksların tabii ki sahte botoksların çeşidi evet. değişebilir ama dozdan bağımsız az zarar veren çok zarar veren yönleri olabilir. Bazıları hani ya doz ayarlamasını tutturamıyorlar.
1: Evet,
0: yoğun bakımlık oluyor hastalar. Ama genel anlamda ayarı düzensiz olan hani ünite başına ünite. Ne kadar etkili, bilimsel çalışmaları tanımlanmış bizim kullandığımız botokslar ayrı. Bunların hiçbir çalışması yok. Yani resmen bir kutunun içine ortamında. Toz yerleştirilmiş. Hazır bir şekilde hani ne kadar ünite var, nasıl bir etki yapacak net belli değil.
1: Bunu arka planda üreten yerler de ayrı bir suç dosyası konusu anladığım kadarıyla.
0: Tabii ki. Yani bu konunun üstüne gidilmeli. Evet. Yani açıkçası Sağlık Bakanlığımızdan bu konuda bir talebimiz var. Hep bize bu yönde şikayetler gelebiliyor derneğimize. Evet. Bu konuya özel bir başlıkta hani sağlık asayiş birimi kurulmasını rica ediyoruz. Sebep şu, doktorlar bu işin diplomasını almış kişiler yoğun bir şekilde takip ediliyor, ayrıntılı bir şekilde denetleniyoruz ama asıl üstüne gidilmesi gereken kişiler biraz göz ardı edilebiliyor. Bunların üstüne daha çok gitmek lazım, ekipler kurmak lazım. Çünkü ölümcül durumlarla karşılaşılabiliyor. Şunu söylemem gerekiyor, hani bizim yaptığımız basit estetik uygulamalarda maksimum bir kutu kullanıyoruz. Burada da doz aşımı 5 kutunun üstüne çıktığında tehlikeli hale gelebiliyor. Yani bir kutudan genel anlamda bir şey olmaz. Muhtemelen kullanılan ilaçlar sahte evet. ya da yanlış alana uygulanıyor olabilir. Hani görüyorsunuz berberde estetik uygulandı, evet. işte kuaförde uygulandı derken muhtemelen damarın içine enjeksiyon da yapılıyor olabilir kas yerine. Damarın içine enjekte edildiğinde vücudun tüm kaslarını tutup hani konuşma yetisini kaybetmek, yataktan kalkamamak,
2: solunum
0: sonra
2: özellikle.
0: Da nefesin solunum kaslarının çalışmaması, evet. akciğerin çalışmaması şekline dönüşebiliyor.
2: Hayati riskler
1: söz konusu. Sadece o değil. Mesela oluyor. Bir örnekte göz kapağı düşmüş, yutkunma ve yutma güçlüğü çekmiş. Yani çok çeşitli komplikasyonları Tabii. var anladığım
0: Yukarıdan
1: kadar.
0: Yukarıdan aşağı bütün kasları tutabiliyor. Gözden, dil kasından, boyun kasından, nefes borusuna doğru giden bütün alanları hatta bacaklara kadar etki yapabiliyor. Dozun oranına bağlı olarak değişebiliyor.
1: Yani onu bilmeyen bir kişi yanlış dozda kullandığında o kısmi felç dediğimiz sonuçlar çok normal o zaman.
0: Tabii ki.
2: Evet. Ben bir de bir hekim arkadaşımla konuştum bu konuyla ilgili. Sahte ilaçların bunların temelinde bakteri temelli ilaçlar diyebiliyorum.
0: Tabii toksik.
2: Sahtelerinin daha uzun süreli etkilerinin olduğunu söyledi. Doğru mudur acaba?
0: Doğrudur. Çünkü ayarsız
2: bundan dolayı
0: bir doz...
2: tercih ediliyor olabilir mi peki hocam? Yani sahte

0: Kim olsa da hani bu bir sene gidiyor deyip tercih edilmesi gibi bir durum olabilir mi? Yani tercihi başlı başına tabii ki suç ve bir hayati risk taşıyor ama...
1: Yani bazı hastaların anlatımlarından biz anlıyoruz. İşte bir yerde yaptırdım. Nerede yaptırdınız bilmiyor. Kim yaptı, hangi hekim yaptı bilmiyor. Muhtemelen hekim değil.
0: Evet.
1: Hani bir güzellik merkezi tarzında bir yerde uygun fiyata yaptırmış. Bazen şu yorumu yapabiliyor. Botoks 4-6 ay gider süre olarak. Genel süre budur. Benim bir yıl gitti diyebiliyor. Kullanılan şeyin ne olduğu belli değil. Belki de ölümden döndü, haberi yok. Ama botoksun uzun gittiğini söylüyor. Biz oradan anlıyoruz. Diyoruz ki burada bizim bildiğimiz bir şey kullanılmamış. Başka bir şey kullanılmış. Buradan anlayabiliriz. İsterseniz şeyi de anlatayım. Hani bir kişi botoks uygulandığında yan etki yaşadığını, tehlikeli süreç başladığını nereden anlayabilir? Önce söylediğiniz gibi göz kapağı bölgesinde bir etkilenme, göz kapağı düşüklüğü. Her düşüklük tehlike anlamına gelmez bu arada. Sonrasında dediğiniz gibi hani dil bölgesinde hareket bozukluğu, konuşamama, nefes yoluna doğru giden süreç.
2: Yukarıdan aşağı iniyor anladım.
1: Aynen öyle. Nasıl yaşıyor süreç olarak? İlk 24 saatte başlıyor. 2 haftaya kadar bu süreç devam edebiliyor. Kademeli bir artışta olabiliyor. Hızlı bir etkilenme de olabiliyor. Bu tür durumlarda hemen acile başvurması gerekiyor. Acilde gerekli kontroller yapıp tanı koyulduktan sonra uygun ilaç tedavisi ve hani gerekiyorsa da yoğun bakımda olabiliyor. Acil olarak hastaneye başvurmasına yarar var.
2: Burnu çöken bir mağdur var. Onun bir sesini bir verelim, üzerine konuşmaya devam edelim, adım adım ilerleyelim. Burnu çöktü başlığıyla bir sesi var değil mi arkadaşlar bunun? Evet. Bir dinleyelim ne demiş. Görüyoruz zaten burnunu da.
3: İlk ameliyatımı 2021'in Şubat ayında gerçekleştirdim. Papağan buruna dönüştü. Sonrasında doktorla görüştüğümde hatasını kabul edip ikinci ameliyat olduğumda sol burnumun kanadında bir çökme meydana geldi. 2022'nin Eylül ayında son ameliyatımı gerçekleştirdim ve komple burun ucumda nekroz kaybı yaşadım. Bu nedenden dolayı düğünümü ertelemek zorunda kaldım. Tamamıyla ışığımı söndürdüler. Otelde çalışıyordum, çocuklarla ilgileniyordum, turizmciyim. Çocukların korkuları yüzünden çalışamıyorum.
2: Evet. Bir de düğün öncesi yaşamış bunu hocam. Yani çok ciddi bir sıkıntı bu. Yani
1: şimdi buradan çıkaracağımız sonuç herkesin estetiğe yönlenmemesi. Asıl sonuç bu. Çünkü dikkat ederseniz öncesinde burnu çok bozuk değilmiş. Hani aynı kişi ise. Sonrasında ameliyat sonrasında deformasyonlar gelişmiş. Bütün ameliyatlarda enfeksiyon ve diğer riskler mevcut. Hastanın yaşadığı muhtemelen bir enfeksiyon. Dokuda çürüme durumu. Bütün ameliyatlarda olabiliyor. Ne yapılırsa yapılsın bu tür riskler görülebiliyor. Ama ihtiyaç varsa bu riske girmeli hastalar. Genelde estetik dendiği zaman şöyle düşünülebiliyor. Hani basit bir işlem, hemen gireyim olayım. Ertesi gün yeni hayatıma devam ederim. Hayır, böyle düşünmemek lazım. Estetik bir ameliyattır, riskleri vardır. Bu konuda adım atarken dikkat etmek lazım.
2: Çok özür dilerim. Siz çok kibarca söylediniz. Bir önceki fotoğrafı tekrar verebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi bu estetik takıntısına dönüşmüş bazı şeyler var. Yani kişiyi tenzih ediyorum ama mesela burnu siz de söylediniz konuşurken. Aslında burnumda bir problem yok baktığınızda ama kendisini başkasında gördüğü bir burnu kendisine yaptırmak istemenin de bir sonucu oluyor.
1: Yani sosyal medya günümüzde çok etkili. Hani arkadaşını görüp, işte sağdan profilini görüp, soldan profilini görüp, burayı beğenmedim deyip ameliyat tercih edilebiliyor. Bu tür şeylere girmemek lazım. Özellikle genç hastalar için söylüyorum, gençler için söylüyorum. Gençliklerinin kıymetini bilmeleri lazım. İleri dönemde ihtiyaç olursa plastik cerrahi her zaman hazır estetik yapmaya. Ama erken dönemde ciltler kullanılınca, yani işlem yapılınca ileri aşamada, hani kumaş gibi düşünmek lazım. Likralı bir kumaşınız var ama kot kumaşına dönüşüyor, sertleşiyor. İleride onu... ihtiyaç olduğunda daha kötü bir cildi oluyor kişinin. İhtiyaç olduğunda daha sorunlu bir ameliyat olabiliyor. O yüzden biraz sona saklamak lazım.
2: Bu söylediğiniz botoks için de geçerli mi? Mesela diyorsunuz ki 4-6 ayda bir yenilemeniz lazım. Şimdi 5 yıl boyunca 4-6 ayda bir yenilediğinizi düşünün. Yüz başka bir şeye dönüşmüyor mu hocam? Yani ben burada biraz ters... Olayın yani estetiğin biraz karşısında duran bir kişi olarak soruyorum onu.
1: Şimdi botoksun zararı var mı? Yok. Doğru botoksun, doğru ellerde zararı yok. Sorunun burasından başlamak lazım ama bir kişide kırışıklık yok. İleride kırışırım, işte yaşlanmayayım, erkenden başlayayım. Bu yanlış bir bakış açısı. Hı hı. Kırışıklıklar oturmaya başladı, derin çizgiler oturdu. Kişiler size yorum yapıyor, işte yaşın daha ileri gözüküyor. İşte kişi de psikolojik olarak kendini kötü hissediyor. Bu dönemde başlanabilir ama gençler ben bir şey yaptırayım diye botoksa da başlamaması gerekiyor.
2: Evet,
1: botoksun diğer kullanım alanı, oradan da bahsetmek istiyorum. Mide botoksu için kullanılabiliyor. Mide botoksunda kullanılan dozaj biraz yüksek. Hani bu tür haberleri, botoks zehirlenmesi haberlerini duyuyoruz. Genelde orada biraz daha fazla görebiliyoruz. Çünkü yüksek dozda kullanılabiliyor. Kullanılan ilaçlar çok önemli. Seri numaraları yayınladınız, onları meslektaşlarımızın takip etmesi gerekiyor. Birazdan farklı bir konudan da bahsetmek istiyorum.
2: O özen gösteriliyor mu hocam? Yani sizin açınızdan söylemiyorum. Siz zaten kamu yararına bir dernek, iki ayrı derneğin yönetimindesiniz. Yeterli özenin gösterildiğini düşünüyor
1: kişisel
2: musunuz?
1: Kişisel özene bağlı ama olay şununla alakalı. Botoksun alındığı yerin bilindik bir ecza deposu olması lazım. En çok satılan yerden almak gerekiyor.
2: Peki Mehmet Ali ile devam edelim. Manşet ve Habertürk editörü Mehmet Ali Demir bize en çok sahtesi yapılan ilaçları bir kısa özetleyecek. Evet. Buradan devam ederiz tekrar.
0: Malumunuz yani ilaç sektörü büyük bir pazar ve haliyle bir rant iştahı büyük bu alanda da. Birçok alanda da ilaç sektörünün en azından ilaç türleri arasında da en fazla, Türkiye'de en fazla görülen zayıflama ve diyabet hapları. Şöyle de bir bilgi vereyim. Dünya genelinde, Türkiye'de de öyle, sahte ilaçların en çok kullanıldığı alanlar enjeksiyonlu ilaçlar.
2: İlaçlar.
0: Evet. Kanser dünyada ilaçları...
2: Dünyada da 9. ya da 10. galiba değil mi bu ilaç?
0: Şöyle, sahte ilacın dünya genelindeki en fazla yoğun olduğu, faaliyet gösterdiği yerler Avrasya bölgesi olarak geçiyor. Yani bizim de içinde olduğumuz 5. sıradayız.
2: Çok ciddi şöyle bir rant da var
0: ciddi
2: burada.
0: Rakamlar bunlar, hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlara göre orta ve daha az gelir seviyesindeki ülkelerin 150 tanesinin gelirine eşdeğer bir ranttan bahsediyoruz burada.
2: Evet.
0: Büyük bir sektör.
2: Peki devam
0: kanser
2: edelim.
0: Kanser ilaçları birinci sırada. Neden? Çünkü rant büyük, pahalı ilaçlar ağırlıklı yurt dışında laboratuvarlarda yapıldığından bahsediliyor. Kaçak yollarla ülkeye getirildiğinden bahsediliyor. Dediğim gibi en fazla kanser, vücut geliştirme ve hormon ilaçları, cinsel içerikli ilaçlar.
2: Bu da estetik bir görünüşün parçası olarak,
0: evet,
2: bir yan tamamlayıcı unsur olarak kullanılıyor değil mi hocam?
0: Geliştirme, steroidler dediğimiz ilaçlar, bunların da sahteleri çok. Yine biraz önce ana konumuz olan saç estetik ürünler ve saç dökülmesi ülkemizde de haliyle.
2: Bunun da ekonomisi biraz fazla, yani rantı da biraz fazla olduğu
1: yani
2: için.
1: Amerika'dan örnek vermek istiyorum.
2: Sahtesi daha çok yapılıyor.
1: Evet. Amerika'dan örnek vermek istiyorum. Sektörün belirleyicileri ilaç firmaları. Hani estetiğin neden Amerika'da çok ileri düzeye gelmiş olduğunu asıl ilaç firmaları belirliyor. Çünkü herkesin bu ilaçları kullanmasını istiyor. Önceden plastik cerrahlar, dermatoloji doktorları kullanıyordu uygulamaları, hani dolgu botoks ve estetik uygulamalarını. Amerika'da genele yayıldı. Hatta şu an hemşirelere izin verildi. Hemşireler eline enjektör alıyor Amerika'da. Dolgu botoks uygulaması yapıyor. Türkiye'de de ufak bir bu yöne kayma başladı maalesef. Onu da söylemek zorundayım. Neden?
2: Düzenleme yapıldı galiba onunla ilgili değil mi?
0: Evet hocam, ben de bahsetmiştim ya.
2: Yeri gelmişken oradan devam edebiliriz.
0: Hekim arkadaşlarımın aslında en fazla şikayet ettiği ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konuya el atması gerektiğini söylediği konuların başında bu geliyor. Yani ehil olmayan kişiler diyoruz ya, hekim de olsa herkesin bir uzmanlık alanı var. Yani estetik cerrah olsun veya işte bu alandaki uzmanlığını bu alanda yapmış kişilerin yapmasıyla, evet, ne bileyim işte bir gastroenteron yapması arasında herhalde fark olsa
2: yani
0: gerek.
2: Bu itirazınız da ona değil mi hocam?
1: Tabii Plastik Cerrahi Derneği olarak bu konuyla ilgili 2025 yılının Ocak ayında bir basın toplantısı düzenledik ve bu konunun ileride problem olacağını, hani sertifikayla 2 haftalık bir eğitimle her meslektaşımıza, yani mesela şöyle düşünün, bir kadın doğum hekimi, bir çocuk doktoru, bir nöroloji doktoru ya da bir başka branştaki bir doktor ya da bir pratisyen hekim sertifikalarla estetiğe bir nevi yönlendirilmiş oluyor. Ben meslektaşlarımıza yorum yapmak istemiyorum. İhtiyaçtan dolayı bu konularla ilgilenmek istiyor olabilirler. Koşullarından dolayı daha kolay bir imkan sağlamış olabilir bunlara, ama sistematik bir hata var burada. Mümkünse müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz. Neden? Sağlık sektörü artık estetik sektörüne doğru kaymış durumda. Bir bakıyoruz, çocuk doktoru, geçen meslektaşlarımızdan bir tanesi, boyuna lazer liposuction yapmış ve boyun bölgesinde şişme, sonra hasta yoğun bakımlık oluyor. Boyun bölgesinden trakeostomi, delik açılıyor. Komplikasyon yaşanıyor. Bizde de olabilir bu komplikasyon. Biz de yapsaydık olabilirdi ama bizim olasılığımız çok düşük. Yani binde bir diyebiliriz, evet, belki, ama işi bilmeyen biri yaptığı zaman, bir çocuk doktoru yaptığı zaman...
2: Çünkü sizin yaptığınız işlem sayısıyla o kıyaslanamaz.
1: Tabii ki. Yani evet, bunun da önü açılmış oluyor. Burada bir yanlış anlaşılma var. Sağlık sektörünü estetiğe yönlendirmemek lazım. Biz bile bazen plastik cerrah olarak düşünüyoruz. Çok mu estetikle ilgileniyoruz? Diğer alanlarımız da var çünkü bizim. Hani sadece estetik yapmıyoruz bu arada plastik cerrah olarak. Çene kırıklarıyla ilgileniyoruz. Dudak damak yarıklarıyla ilgileniyoruz. Tabii. Onun dışında yüz travmaları, onları tedavi ediyoruz. El cerrahisi, el mikro cerrahi yapıyoruz. İşte vücudun çeşitli alanlarına değerli hocalarımız organ nakilleri yapıyorlar. Mesela Türkiye'de ilk rahim nakli yapıldı, yüz nakilleri yapıldı. Bunlar hep bizim branşımızla alakalı. Evet. Kendimizi anlatırken bile mutlu hissettiğimiz konular. Evet. Yani estetik birazcık kenarda durmalı. Aynen. Biz evet, bile düşünüyoruz, adımızda estetik cerrahi yazmasına rağmen biz bile estetiği biraz kenara almaya çalışıyoruz. O yüzden ricam, hani bu konuda mümkünse yöneticilerimiz bu konuya bir el atmalı. Basitçe sertifika yöntemiyle bütün meslektaşlarımızı bu konuya itmemeli. Çünkü her branş değerli. Şöyle düşünün, beyin cerrahı işini gücünü bırakır ve botoks yapmaya başlarsa ne olur? Evet. Bize bir şey olursa kime başvuracağız?
2: Şimdi kim, para kısmını edeceğiz düşündüğü zaman, evet, oralara
1: benim talebim şu: meslektaşlarımızı pozitif ayrımcılık yapıp değerli branşlara daha çok değer biçip kamuda tutmaya çalışmak, diğer yolları açmak yerine daha da değerlerini arttırmak, daha da destek olmak. Evet. Görüşüm bu yönde.
2: Siz tabii daha fazla emek vermeye odaklı bir anlayışla bunu söylüyorsunuz. Yani yaklaşımın o anlamda değişmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Umarız değişir. Devam edelim Mehmet Ali.
0: Diğer grafiğimizi verebiliriz. Dünyada sahte ilaç pazarı.
2: Evet, o ilaç pazarını gösteren kısmıyla. Şimdi 150 ülkenin yıllık gelirini eşdeğer diye manşet atmışız, başlık atmışız. Neden? Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri bunu söylüyor.
0: Evet. Dediğim gibi ağırlığı yurt dışından geliyor. Hatta hocama da bir soru sormak isterim. Tabii. Botoksu da konuşurken İran botoksu diye bir şey duydum arkadaşlarımdan. Ne gibi bir farkı var acaba? Duydunuz mu daha doğrusu?
1: Yani ben duydum. O çok ülkeyi duydum, ülke ismi olarak. Çünkü en çok oradan geldiğini.
0: Yani, sahtesi midir yoksa?
1: Sahte.
0: Sahte.
1: Yani bilmiyorum, hani bizim standardımıza uymayan, belki onların standardında olan bir şey.
0: Çünkü ağırlıklı
1: olabilir.
2: Oradaki güzellik algısına, yani ora kökenli istenen estetik duruş ya da ifade tarzına uygun bir şey olduğu için mi öyle deniyor, yoksa neden öyle söylendiğini
1: dair bilgimiz var? Üretim alanı orası olduğu için, dozaj ayarlaması orada yapıldığı için olabilir. Evet. Ama bizim ürünlerimiz genelde FDA onaylı ya da CE, hani evet, Türkiye'den onaylı ya da Amerika, Avrupa'dan onaylı ürünleri kullanıyoruz. Çünkü evet, buralar biraz daha tıbbı, insanı ciddiye aldıkları için, Orta Doğu birazcık daha hani insana olan değer az olduğu için açıkçası dikkat edilmeli.
0: Anladım. Duyumum bu yöndeydi, yani ağırlıklı komplikasyonların gelişti bu İran botoksu üzerinden.
2: Anladım. Yapıldığı yer anlamında. Evet. Sahtesi orada daha çok yapılıyor diye. Aynı. Şimdi içerdiği ürünlerde işte, daha doğrusu muhteviyatı da ağır metal ve bakteriler içerdiği için herhalde o tip şeyler.
0: Evet. Yani orada hocamın söylediği üzere ünite bazlı galiba farklılıklar var. Yani tabii, 9 ünite belki bizim ülkemizde yaygın olarak kullanılan, ama laboratuvarda işte 7 ünite, 6 ünite, o da farklı galiba.
1: Şimdi kontrolsüz dozaj ayarlaması çok tehlikeli. Yani evet, bir yerde 5 ünite diye bilinen bir doz ayarlanır, bir yerde 200 ünite ayarlanır.
0: Hekim sahte botoks ilacında içeriğindeki kaç ünite olduğunu bilmeden mi bunu uyguluyor hocam?
1: Üzerinde yazar muhtemelen ama üzerinde yazanla içindeki aynı şey olmayabilir.
0: Zaten sorun da oradan kaynaklanıyor evet, galiba.
2: Kullanıcı açısından bunların hepsi önemli.
0: Yani sahte ilaç konusunu burada aktarmak istedik. Haliyle güvenlik güçlerimiz bu alanda yoğun bir çaba sarf ediyorlar ama rant ve uygulama pazar o kadar büyük ki

0: güvenlik güçlerinin şeyle baş edebileceği bir şey
1: caydırıcı oluyor bir operasyon ama diğerlerinin önüne maalesef geçmiyor. Neden? Çünkü daha çok rantoda olduğu için suç üretenler
2: açısından. Kaçakçılık şubesi takip ediyor diye biliyorum ama sağlık alanı çok önemli bir alan. İnsan hayatına direkt dokunan bir alan olduğu için sağlık asayiş birimi diye bir birim kurulmasında yarar var. Neden? Muayenehaneler Sağlık Bakanlığı tarafından denetleniyor, hastaneler denetleniyor.

0: sosyal medya üstünden, hem hastalar üstünden, hem bizlerin üstünden takip eden bir sistematik kurmamızda yarar var. Biz dernek olarak buna açığız. Hani evet, her türlü desteği vermeye hazırız.
1: Şu dudağa gitti sesimiz var. Evet. O dudağa gitti sesi, başlıklı sesi bir açabilir miyiz arkadaşlar? O önemli. Şimdi evet. Ya bir dinleyelim. Sadece işte yutkunma falan değil. Dudak nasıl gidiyor bir bak. O önemli. Şimdi evet. Ya bir dinleyelim. Sadece işte yutkunma falan değil. Dudak nasıl gidiyor bir bakalım.
2: Bu halden bu hale geldim. Şimdi şu an burada dudağım yok, yani şöyle ön taraf tamamen dudağım gitmiş. Hala beslenemiyorum. Böyle küçük küçük sıvılar ağzıma evet, dökerek yutuyorum sadece. Estetik yani yaptırmak isterken hayatım karardı. Bu hale geldim. Dudağımı kaybettim. Ben düştüm tuzaklarına. Kimse düşmesin.
1: Peki alalım arkadaşlar bunu da. Şimdi yani bir dudağı botoks yaparken ya da dolgu yaparken kullanacağınız
0: malzemeler neler?
1: Malzeme hani ne kadar olabilir de bu kadar ağır bir sonuç yaratabilir? Şimdi, nasıl bir hata, fahiş bir hata yapılmıştır da bu hale getirebilir bir insanı?
0: Birçok faktör var. Kullanılan malzemenin türü. Orijinal bir malzeme ise risk oranı azalıyor.
1: Evet.
0: Uygulayan kişinin nereye uyguladığı. Çünkü dudağın damarları dudağın içinden şu şekilde ilerler. Evet. Yanlışlıkla dudak damarının içine enjeksiyon yapılırsa şöyle düşünün, ağacın suyu getiren sistemini bloke ettiğinizi düşünün. Evet. Ağaç yaşamaz. Deride yaşamıyor, ciltte yaşamıyor. Mukozada, dokuda kayıp oluyor. Damarın içine enjeksiyon yapılmışsa bu risk görülebilir. Biz bunu engellemek için anatomiyi biliyoruz. Damarın nereden geçtiğini biliyoruz. Yıllarca bu konuyla uğraştığımız, eğitim aldığımız için artık dudağa baktığımızda nereye yapılmalı, nereye yapılmamalı, hangi eğimde iğne girmeli ya da iğneyle mi yapmalıyız ya da kanül dediğimiz ucu keskin olmayan bir malzemeyle mi yapmalıyız? Bunların bütün ayrıntılarını
1: hocam,
0: bildiğimiz
1: için. Hocam buradaki fark şu, bu örnekteki fark, kulak burun boğaz doktoru yapmış bu işlemi. Yani merdiven altı bir işlem değil, hekim yapmış. Tabii hekimlikte de böyle hatalar olabiliyor. Mahkemelik olan ya da işte dava konusu olan. Ama burada belli ki mesela bir kulak burun boğaz doktoru bu işlemi yapabilir. Yetkisi de var ama kendi işi dışında başka bir şey yaptığını görüyoruz. Yani siz kişisel olarak bir deneyim olarak söylüyorum. Öneriyor musunuz bu konuyu yapılmasını?
0: Yani genel olarak plastik cerrahi eğitiminde bütün anatomik katmanlar ayrıntılı bir şekilde öğretiliyor. Aynen. Bu aşamada biz avantajlı oluyoruz. Hani adımızda estetik yazdığı evet, için bu estetiğin altını doldurmayı başarabiliyoruz. Ama söylediğim gibi artık dünyada genel bir furya, bütün uzmanlık alanları, bütün pratisyen hekimler, yeni mezun olan meslektaşlarımız bazen soruyoruz. Ne olacaksınız? İşte ileride mesleğin ne olacak diye sorduğumuzda uzmanlık soruyoruz aslında. Diyor ki bir tane güzellik merkezi açacağım, bir tane muayenehane açacağım, orada dolgu botoks yapacağım. Sağlık bu değildir, hekimlik bu değildir. Branşlarımızın hepsi çok değerli. O yüzden kendi branşımızın değerini bilip birazcık onun üstünden gidip
1: gitmek
0: estetikte canımız çekiyorsa azıcık yapalım ama azıcık olsun. Kendi branşımız çok değerli. Onun peşini evet, bırakmamamız
1: hocam
0: lazım.
1: Hocam yine çok kibarca ve çok o kadar nezaketle söylediniz ki kendi uzmanlığınızla ilgili işleri yapın, kendi uzmanlığınızı geliştirin dediniz. Ben sizin yerinize belki biraz sizden de feyiz alarak öyle ifade etmek istedim. Çünkü çok fazla hata geliyor gündeme. Mesela Antalya'da son 10-15 günde herhalde son bir ayda 16 mağdur var. Çok anormal bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden
3: Çin'de
1: bu konuyu mercek altına almak istedik.
0: Yani ilaç sektörü aslında bu sistemi destekliyor. Türkiye'de de. Bence buraya da adım attılar. Herkesin her şeyi yapmasını istiyorlar. Yani yakında hemşirelerin de uygulama yaptığını duymaya başlayabiliriz. Hani meslektaşlarımız çok üst düzey eğitim almış oluyorlar bir nevi. Hani anatomi eğitimleri olduğu evet, için. Yakında hemşireler yaptığında diyeceğiz ki keşke doktor yapsaydı. Şu an estetik cerrahi doktoru yapsın derken doktor yapması bile yeterli olacak gelecekte. O yüzden bu konunun önü şimdiden alınırsa çok iyi olur. Biz Amerika değiliz.

0: Herkes bu ilaçları kullanıp estetik yapmak zorunda değil, sektörü desteklemek zorunda değil. Gerekli insanlara gerekli işlemler yapılmalı, sınırında olmalı her şey.
1: Yani ilaç şirketleri aslında söylediğinizden anladım, şu doğru mu bilmiyorum. İlaç şirketleri aslında verilen tıbbi tedavi ve sağlık hizmetlerinin ne şekilde olacağına da karar veriyor.
0: Burayı da domine etmeye çalışıyorlar. Evet. Sadece bizim alacağımız kararlarla onları engelleyebiliriz, önlerine ket koyabiliriz. Bazı yanlış adımlar var, onlara çözüm bularak çözüm sağlayabiliriz.
2: Evet, bir önceki peki, ledi verirsek bir şeye dikkat et, çekmek
1: hangisi?
2: İstiyordum.
1: Bir önceki
2: dünya pazarında, evet, orada ilaçların, sahte ilaçların içerisindeki insan sağlığını etkileyen, olumsuz etkileyen faktörleri sıraladık burada. Şurada bir şeye dikkat çekmek isterim. Efedrin ve amfetamin, yani bunlar uyuşturucu madde muhteviyatı.
1: Evet, uyuşturucu yapımında evet, kullanılan uyuşturucu, evet, kimyasallar.
2: Yapımında kullanılan kimyasallar. Diğerlerini hocam daha iyi bilir galiba. Subitramin nedir bilmiyorum işin açığı.
1: Ya bunların ne tür sonuçları oluyor hocam?
0: Yani, bunların sonuç olarak yani...
1: Eğer sahteyse ilacın içinde karşınıza
0: şöyle söyleyeyim,
1: çıkarsa.
0: Hani bir grip olduğunuzda bir ilacı kullanıp hava yolunuz açılıyor ya. Evet. O ilacın adını söylemeyeyim. Onu alırken bile reçeteyle alınıyor. Hatta bazı hekimler yazamayabiliyor. İçinde bunlar olduğu
2: evet,
0: için ama sahte
2: dediğimiz
0: ilaçların içinde rahatlıkla sertme şeklinde kullanılabiliyor. Bunların hepsi metabolizmayı değiştiriyor. Yani hormon ilaçları şöyle düşünün. Kişinin uyku düzenini, metabolik düzenini, beslenme düzenini, belki de kaç yıl yaşayacağını bile belirleyebiliyor. Evet. İle uzun kullanımlar için söylüyorum. O yüzden bütün ilaçların içerikleri ayrıntılı bir şekilde kontrollü gitmeli. Yani bilinen ilaçlar kullanılmalı diye evet, bağlayabiliriz.
1: Evet. Ses kısıklığı, nefes darlığı, göz kapağında düşme, yutkunmada problem. Bu ilaçların ve usulüne uygun olmayan uygulamaların yarattığı ciddi problemleri konuşuyoruz. Bütün örnekleri verdik
2: evet,
1: herhalde Mehmet
2: evet,
1: Ali. Hocam bu bölümü kapatıyoruz. Son bir uyarı ve değerlendirmeyle kapatalım isterseniz. Söyleyecek çok şey vardı. Hepsinin çoğunu söylediniz. Son cümleler için sizdeyiz.
0: Doktorlardan vazgeçmeyin. Uzmanlık alanına bakın. Gittiğiniz doktorun hangi doktor olduğunu kontrol edin. Sağlık Bakanlığı'nın sitelerini kontrol edin. Derneklerde bütün hekimler kayıtlı. İsimlerini kontrol edin. Gerçekten doktor mu değil mi diye bu kontrolleri yaparak emin olduktan sonra işlem yaptırın. Doktor dışında hiç kimseye ucuz diye bir işlem yaptırmayın. Önerim bu olabilir.
1: Evet. Habertürk ve Manşet editörü Mehmet Ali Demir ve hocamıza katkıları için teşekkür edelim. Devam ediyoruz. Evet, sigara satışlarında elektronik kimlik doğrulama sistemi çok tartışılan bir konu haline geldi geçtiğimiz günlerde. QR ya da HES kodu gibi bir sistemle yaş doğrulaması yapılacak. Sebebi 18 yaşından küçükleri tütün ürünü satışının önüne geçilmesi. Bu ciddi bir halk sağlığı problemi olarak da değerlendiriliyor. Hem Sağlık Bakanlığı nezdinde. O yüzden böyle bir gelişme var. Onun detaylarına bakalım.
3: Yaş doğrulaması yapılacak. 18 yaş altındakilere sigara satışı engellenecek. Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı tütün ürünlerinin satışına yönelik düzenleme için birden fazla formül masaya yatırıldı. QR ya da HES kodu gibi bir sistemle ya da Japonya'daki gibi Taspo kart uygulaması elektronik doğrulama seçenekleri arasında yer alıyor. Market, bakkal ve büfe gibi fiziksel satış noktalarında elektronik kimlik doğrulama sistemi uygulanacak. Tütün ürünü satın almak isteyen kişinin yaş kontrolü kod üzerinden gerçekleştirilecek. İlgili kamu otoritesi tarafından oluşturulacak kod, alıcının telefonuyla okutulacak. Sistem, kişinin TC kimlik numarasıyla eşleştirme yaparak 18 yaşını doldurup doldurmadığını belirleyecek. Yeni düzenleme kapsamında kişilerin günlük satın alabilecekleri tütün ürünü miktarının da elektronik sistem üzerinden denetlenmesi planlanacak.
1: Evet. LED'de gördüğünüz isim Ali Cesur. Biz izlerken çok güldük. Ben şahsen çok güldüğüm isimlerden birisi. Bununla ilgili bir haberi aktaracağız ama şöyle yapıyor. Düğünlerde çekilmiş video kayıtlarını alıyor. Onları yeniden canlandırıyor. Yani

0: Yani videoda izlediğimizin kendisi tarafından canlandırılmış hali. Tabii kadın, erkek, yaşalmış insan taklidi de yapıyor doğal olarak. Ali Cesur'un güldüren hikayesini biz İrem Şimşek'in haberinden izleyelim.
1: Yani içimde yanıp tutuşan bir oyunculuk aşkı var çocukluğumdan beri.
2: Rengarenk kostümler, ev yapımı aksesuarlar. 38 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ali Cesur paylaştığı videolarla izlenme rekoru kırıyor.
1: Bir fikir başka bir fikri doğurmaya başladı. Filmler ve dizilerle başladım. Oradaki karakterleri canlandırmaya başladım. Küçüklükten beri beni Jim Carrey'e çok benzetirler. Onun birkaç fotoğrafının taklidini yapmıştım.
2: Ali Cesur'u bu kadar meşhur edense kıyafetleri ve takılarıyla taklit ettiği düğün videoları.
1: Bir gün bir tane halay videosu gördüm ve insanların mimikleri çok hoşuma gitti. O kadınların mimikleri çok hoşuma gitti. Dedim acaba bu mimikleri yapsam, yani halaydaki insanları tek tek yapsam ne olur? O halay videosuyla başladı ve insanların çok hoşuna gitti. Düğünlerdeki o ekstra insanların kendilerine ait hayatları çok ilgimi çekmeye başladı.
2: Evde bulunan malzemelerden ürettiği kostümlerle bir videoyu üretmek için saatler, hatta günler harcıyor.
1: Bu gömlekten bir elbise yaparım falan diyordum. Ondan sonra bu şorttan tişört yaparım. Yatağımın üzerine bütün kıyafetleri tek tek dizmeye başladım. Bir haftayı falan almaya başladı yani bir video.
2: Fenomen Ali Cesur, benim de düğünümü yap diye çok sayıda video teklifi alıyor.
1: Herkes o kadar güzel mesajlar atıyor ki. Bana binlerce düğün videosu geliyor. İnsanlar kendi düğünlerini gönderiyorlar. Geçen gün ağladım ya. İnsanları bu kadar mutlu edebilmek beni sevinçten ağlattı ya.
0: Ağır gündeme nefes aldıran haberlerden bir tanesiydi. Ali Cesur'un hikayesi, o yüzden onu da aktarmış olduk. Dünyanın en ağır silahlarından mayınlara karşı mücadele ve Türkiye'nin denizlerdeki tecrübesini ortaya koyan bir tatbikatın haberi var. Onu izleyelim.
3: Dikkat, imhalı!
2: Nusret 2026 tatbikatı Nusret gemisinin tarihi mirasıyla ilkleri tatbikata taşıdı. Türk Deniz Kuvvetleri mayın avlamadaki operasyonel tecrübesini dost ve müttefik ülkelerle paylaştı.
4: Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz'e yüzlerce mayın döküldü. Sahillerimize gelen mayınları tespit ediyor ve imha ediyoruz. Aynı zamanda Karadeniz'deki kontrolden çıkmış kamikaze insansız deniz araçlarını, insansız su üstü araçlarını tespit edip imha ediyoruz. Dolayısıyla mayın harbi konusunda dünyadaki en iyi ve en tecrübeli deniz kuvvetleri Türk Deniz Kuvvetleri'dir.
2: Rusya-Ukrayna savaşının ardından Karadeniz'de baş gösteren mayın tehdidi deniz güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye bu tehdide karşı mayın avlama tecrübesiyle 2022 yılından bu yana 400 civarında mayını imha etti. İşte bu tecrübe Türkiye'yi bu alanda dünya lideri yaptı. Tatbikatta bu yetenekler bir kez daha sergilendi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dip mayını Malaman'da ilk kez sahneye çıktı.
5: Malaman akıllı dip mayını ilk kez Nusret 2026 tatbikatında sahneye çıkıyor ve saniyeler içerisinde de ilk kez karakol gemisinden akıllı dip mayını Nusret 2026 tatbikatı kapsamında denize dökülüyor.
2: Tatbikat kapsamında taktik pençe harekatı da yapıldı.
5: Şu an tatbikatta taktik pençe harekatı yapılıyor ve helikopterle birlikte bulunan bu patlayıcı mücadele uzmanları denize bırakıldı. Tespit edilen mayına yerleştirilecek ve patlayıcıyla mayınlar etkisiz hale getirilecek.
2: Tatbikatta Aydın sınıfı mayın avlama gemileri de yeteneklerini gösterdi. Mayınlar tam isabet etkisiz hale getirildi.
5: Mayın patlatılıyor ve
2: Türk Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Nusret 2026 tatbikatı İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli açıklarında gerçekleştirilmesi nedeniyle de önemli. Aynı anda farklı denizlerde mayın avlayabilen tek ülke olan Türkiye tecrübelerini aktardı.
4: Yeni nesil mayın avlama gemisi konsepti, mayın harbi faaliyetlerinin insansız sistemlerle desteklenmesi, tehlikeli sahalarda personel kullanımının azaltılması,

0: görevlerin daha emniyetli ve etkin şekilde icra edilmesi bakımından çok önem taşımaktadır.
1: Tatbikatın seçkin gözlemci gününe 7 ülkeden mayın avlama gemileriyle 26 ülkeden katılımcı, ataşe ve gözlemciler katıldı.
2: Hatırlayacaksınız, bir hafta kadar önce bir İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı yapan bir şebekenin kurduğu, bir ucu İsrail'de, bir ucu Afrika'da, bir ucu Ukrayna'da bir sistem anlatmıştık. Polisin yaptığı operasyonla ortaya çıkmıştı. Uluslararası Forex dolandırıcılığı diye tarif edilen bir operasyon ve onun ayrıntılarını aktarmıştık. Hemen arka planda gördüğünüz şey bir yalan makinesi, teste sokulan uluslararası kimliklere, başka ülkelere, ülkelerin vatandaşı olan çalışanlar. Şimdi bu yapı, bu isimleri işe alırken, çalıştırırken, dolandırıcılık amacıyla çalıştırırken bazı sorular soruyor ve teste sokuyor. Mesela basın mensubu tanıyor musun? Ailende polisle, Türkiye'de polisle irtibatlı kimse var mı gibi bu haber onu anlatıyor.
1: Polis tanıdığın var mı? Basın mensubu tanıyor musun? Çağrı merkezinde çalışacak adayları yalan makinesine bağladılar. Teste tabi tuttular. İstanbul'da geçen hafta düzenlenen uluslararası Forex dolandırıcılığı operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Beyoğlu ve Şişli'deki şüphelilerin kurduğu çağrı merkezlerine yapılan baskınlarda polisi bile şaşırtan cihazlar ele geçirildi. Onlardan biri de yalan makinesiydi.
3: Çağrı merkezlerinde işe girmek isteyen veya işten çıkmak isteyenler işte bu yalan makinesine tabi tutuluyordu. Verdikleri cevaplar tek tek kontrol edilip raporlanıyordu. Yalan makinesine bağlanan kişilere ise poliste işbirliğin var mı, basın mensubu tanıyor musun gibi sorular yöneltiliyordu.
1: Ve bir başka soru, teste tabi tutulanlara buradaki kazançları kendine aktarıyor musun diye de soruluyordu. Çalışanları sonuca göre işe alıyor ya da işten ayrılmalarına izin veriyorlardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çağrı merkezlerine yönelik düzenlediği operasyonda 97 zanlı gözaltına alınmıştı. O şüphelilerden 36'sı tutuklandı. Aralarında yalan makinesini kullanan iki şüpheli de var.
2: Evet, yine arka planda fotoğrafını gördüğünüz kamyon. Eyüp Sultan'da bir hafriyat kamyonu iki araca çarptı. Sonra demir bariyerleri aştı. İSKİ Genel Müdürlüğü'nün otoparkına düştü. Sonrasına haberden bakalım.
1: Bariyere çarptı, durmayıp yola devam etti. İkinci kazada araçlara çarpıp otoparka devrildi. Kaza İstanbul Eyüp Sultan'da sabah saatlerinde meydana geldi. Otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu iddiaya göre şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Kazaya rağmen şoför yola devam etti. Bir süre sonra bu kez kamyon yan yolda iki araca çarptı. Bariyerleri aşıp İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesindeki otoparka yuvarlandı.
4: Buraya mı geldi? Buraya mı geldi? Hayır, ileride de kaza yaptı bu. Kamyon.
1: İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyon ve otomobilde sıkışan iki sürücüyü kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Evet, manşetin sonuna geldik. Birazdan Semiha Şahin akşam haberlerinde sizinle birlikte olacak. İyi akşamlar, hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 18, Bursa yağmurlu 14 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 20, Muğla yağmurlu 15 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 19, Mersin yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Konya yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 18, Van 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Belediye transferlerinde sırada bir büyük şehir var denilen hangi il? Belediyelerdeki el değiştirmelerin siyasi sonuçları ne olacak? Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki seçimi kim kazanır? Serap Belet soruyor, İletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, kamuoyu araştırmacısı Murat Karan, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çelkin, Hasan Öztürk, Can Özçelik ve Ferhat Murat yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Herkese merhaba, iyi akşamlar. Bugün 13 Ekim günlerden salı, saatlerimiz de 18'e geliyor. Ben Semih Erşahin. Hem memlekete hem de dünyaya bakacağız. Her zaman olduğu gibi. Önce bir başlıklar gelsin. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı. Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırıları gündeme geldi. Bakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları vardı. Ardından dikkat çeken bir buluşma oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldiler. Bu buluşma sürpriz bir buluşma oldu. Bakacağız detaylara. İstanbul'da kurdukları çağrı merkezleriyle uluslararası forex dolandırıcılığı yapan şüphelilerin de yakalanmamak için akıl almaz yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı. Çalışanların yalan makinesine bağlandığı belirlendi. Akşam haberleri başlasın. Şimdi Suudi Arabistan'la İran destekli Husiler arasında aslında uzun zamandır devam eden saldırılar, çatışmalar var. Fakat son dönemde bunlar yoğunlaştı. En son cumartesi günü Husiler Riyad Havalimanı'na bir füzeyle saldırdılar. Orada 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed Bin Selman da girişte aktarmıştım, bir telefon görüşmesi yaptılar. Bu görüşmede Husilerin saldırılarını kınadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu görüşmenin detaylarını da İletişim Başkanlığı paylaştı. Bölgedeki son gelişmeler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Hayatını kaybedenler için de başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını söyledi. Trump da bu saldırılara ilişkin yaptığı son açıklamada Husiler yanlış işler yapıyorlar ve bu durum hiç de iyi değil açıklamasında bulundu. Şimdi gelelim meclise. Grup toplantılarının ardından dikkat çeken bir buluşma oldu demiştik. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük dedi. Gelsin ekrana.
1: Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Görüşmenin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bahçeli'nin makam odasıydı. Sürpriz buluşma iki liderin programında yer almıyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Fon soruşturmasına dair ayrıntılar değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre Bahçeli Şimşek'i uğurlarken grup toplantısını tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştı. MHP lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu davet etti. İki lider Bahçeli'nin makam odasında görüştü.
2: İki arkadaş olarak geçmişte konuştuk.
1: CHP'den de görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamentodaki makam odasından Bahçeli'nin makam odasına giderek anlık bir ziyaret yaptığı ifade edildi. Kahve ziyareti ve arkadaşça görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi. Öte yandan MHP lideri Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu da kabul etti.
0: Şimdi Mekke Savunma Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandı. Geçen hafta ekrana getirmiştik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önümüzdeki günlerde meclisin onayına sunulacağını söylemişti. Şimdi grup toplantılarında da bugün gündem Mekke Savunma Anlaşması'ydı. Gündem maddelerinden biriydi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemeli derken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlu da Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol müzakere ve diyalog süreci için aracı olmaktır dedi.
3: Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mekke Savunma Anlaşması'nı bu sözlerle eleştirdi. Uluslararası anlaşmaların mecliste görüşülmesi gerektiğini söyledi.
3: Meclise gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş, anayasanın 90 ve 92. maddelerini, yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Atımoğulları da Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol müzakere ve diyalog süreci için aracı olmaktır dedi.
4: Mekke anlaşmasıyla ilgili mecliste henüz bir tartışma olmamış, henüz meclis komisyonuna gelmemiş, henüz genel kuruldan bunun kararı çıkmamış. Yani bunun hukuki zemini henüz oluşmamış. Şimdi Suudi Arabistan'a Türkiye'den asker gönderme konuşuluyor. Burada Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol oraya asker taşımak değil. Müzakere ve diyalog sürecinin başlaması için Türkiye ciddi anlamda bir aracı olmalı.
0: Ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati de ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini söyledi. Abdülhati, IMF'nin yıllık toplantısı için gittiği Tayland'da ABD merkezli Bloomberg'e konuştu. Mısır'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmayı ciddi bir şekilde değerlendirdiğini söyledi. Mısırlı Bakan, imzacı 3 ülkeyle de yakın ilişkilere sahip olduklarını anlattı. Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını da değerlendiren Abdülhati, Suudiler ne talep ederse elbette buna yanıt veririz dedi. Riyad'a hiçbir çekince olmadan her türlü desteği sağladıklarını da ifade etti. Şimdi dönelim Türkiye'ye. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon soruşturması kapsamında ailesine yönelik iddialara bir kez daha tepki gösterdi. Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlal'in iftira attığını yineledi. Asıl sorulması gereken soru şu diyor. Fon soruşturmasında benim bile erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diye sordu.
1: Fon soruşturmasında ailesine yönelik iddiaları bir kez daha yalanladı. Yeni Parti'yi işaret ederek fon soruşturma dosyalarına nasıl eriştiler sorusunu yöneltti.
5: Ümit Özler'le basın toplantısında bir dosya numarası vererek bunun babama ait olduğunun iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Asıl sorulması gereken soru şudur. Ben aileme yönelik bir iddia ile ilgili bile sınırlı bilgiye erişebilirken, onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde 1 Kasım'da yürürlüğe girecek 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi de vardı. Göktaş, sosyal medyada yalnızca E-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini belirtti.
5: 15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi.
1: Bakan Göktaş, 31 Mart 2027'ye kadar da bir geçici hükümle uyum sürecinin başlayacağını belirtti. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda söz konusu hesabın geçici olarak askıya alınacağını ifade etti.
0: Ve 131 fonun tasfiyesine ilişkin kanun teklifi yarın saat 10'da. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifle 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri yapılabilecek. Peki teklifte başka hangi düzenlemeler var? Gelsin ekrana.
1: Tasfiye edilen fonlarda yatırım oranlarına ara ödeme yapılacak. Yatırımcılara yapılacak ödemeler yasal çerçeveye kavuşacak. Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti'nin meclise sunduğu 9 maddelik teklifle 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri yapılabilecek. Fonların tasfiyesinden önce ana parasını çekene ise ödeme yapılmayacak. Serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında. Yaklaşık 341 bin yatırımcının yatırımı ise serbest ifadesi geçen fonlarda ve hisse senedi fonlarında yer alıyor. Peki yatırımcılara ödemeler nasıl yapılacak? Ödeme, yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak. Fonun tasfiyesi mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Yatırımcının fona koyduğu ana para, TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksi artışlarının ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Fon portföyündeki payların gerçeğe aykırı fiyatlanması nedeniyle kazanç elde eden kişiler, olağan piyasa getirisini aşan kazançlarını genel ise iade hesabına gönüllü olarak aktarabilecek. Zarar ve kayıplarda öncelikle fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
0: Ben şimdi bir son dakika notu var ekranda. Hemen gidelim başkente. Emre Karaca aktaracak. Fon kurulunun 5. toplantısı yapıldı. İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu. Emre?
6: Evet, 5. fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Adalet, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bakanlıkları ve yöneticileri katılmış oldu. Şimdi bu toplantının ilişkin olarak İletişim Başkanı'nın yayınladığı açıklamada özellikle 9 maddelik kanun teklifi hatırlatması yapılıyor. 9 Ekim'de bu kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştu. Yarın da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin öngörüldüğünün altı çizildi. Gelinen aşamaya ilişkin olarak da değerlendirmeler yer aldı. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Burs ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödendiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu bu 3 portföyün yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin de bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini bilgisi de paylaşıldı. Böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar TL tutarındaki aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanmış olacağı da vurgulandı yapılan açıklamada. Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından da tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerinde ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
0: Peki, Emre çok teşekkür ediyoruz. Fon kurulunun 5. toplantısı yapıldı. Buna ilişkin önemli detayları da Emre aktardı, İletişim Başkanlığı'ndan duyurulmuştu. 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar TL ödendiği bilgisi de paylaşıldı. Şimdi Ankara merkezli 39 ilde yatırım

0: dolandırıcılarına yönelik bir operasyon yapıldı ve bu operasyonlarda 159 şüpheli gözaltına alındı. 23 kişinin de toplam 51 milyon lira dolandırıldığı tespiti var.
1: Yatırım vaadiyle 23 kişiyi dolandıranlara 39 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 159 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yatırım dolandırıcılığı şebekesi mercek altına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiği tespit edildi. 23 kişinin de toplam 51 milyon 407 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Suçtan elde edilen paranın banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktarıldığı tespit edildi. 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Soruşturma kapsamında 5 kuyumcu da incelemeye alındı. Altın satışları, stokları, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtları mercek altında. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır.
3: Osman Sınav Kurtlar Vadisi'ni neden bıraktı?
4: Beni hastaneye götür, kötü.
3: FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, yönetmen Osman Sınav'a ne dedi? Kaşif Kozinoğlu dosyasındaki kritik tanık ilk kez Habertürk'e konuştu. Birazdan Habertürk'te.
0: Hem sigara satışlarında elektronik kimlik doğrulaması sistemi getirilmesi gündemde. QR ya da HES kodu gibi bir sistemle yaş doğrulaması yapılacak. 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışının önüne geçilecek. Hedef bu. Detaylara bakalım.
5: Özellikle sigarayı gençlerimizden, çocuklarımızdan uzak tutmaya çalışıyoruz. Yani sigaranın görünür olmasından, ortada olmasından, doğal bir maddeymiş gibi algılanmasından kurtarmaya çalışıyoruz bu ülkeyi.
1: Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı tütün ürünlerinin satışına yönelik düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlemeyle 18 yaşından küçüklere sigara satışının önüne geçilmesi ve satış noktalarında yaş kontrolünün etkinleştirilmesi amaçlanıyor. Yaş doğrulaması için birden fazla formül masaya yatırıldı. QR ya da HES kodu gibi bir sistemle ya da Japonya'daki gibi Taspo kart uygulaması elektronik doğrulama seçenekleri arasında yer alıyor.
5: Yaşını sormayla ilgili de bunu nasıl, hangi yöntemle yapacağız? Aynı belki de COVID'de yaptığımız gibi insanları HES üzerinden veya kart kod üzerinden veya başka türlü dünyanın örneklerine bakıyoruz.
1: Market, bakkal ve büfe gibi fiziksel satış noktalarında elektronik kimlik doğrulama sistemi uygulanacak. Tütün ürünü satın almak isteyen kişinin yaş kontrolü kod üzerinden gerçekleştirilecek. İlgili kamu otoritesi tarafından oluşturulacak kod alıcının telefonuyla okutulacak. Sistem kişinin TC kimlik numarasıyla eşleştirme yaparak 18 yaşını doldurup doldurmadığını belirleyecek.
5: Bunun kişisel verilerle veya insanları ifşa etmeyle alakası yok. Sadece dünyada örnekleri olduğu gibi birçok ülkede, gelişmiş ülkede olduğu gibi insanlarımıza satarken özellikle gençlerimize yaş verifikasyonu yapacağız. Yani yaşını soracağız.
1: Uygulamayla birlikte satıcıların müşterinin adı, tam yaşı ve diğer kişisel bilgilerine erişmeden yaş doğrulaması yapabilmesi öngörülüyor. Yeni düzenleme kapsamında kişilerin günlük satın alabilecekleri tütün ürünü miktarının da elektronik sistem üzerinden denetlenmesi planlanacak. 20-25 maddelik kanun teklifinde restoran ve kafelerdeki sigara içilen alanlara yönelik yeni düzenlemeler de yer alacak. Kafe, restoran işletmelerinde sigara kullanımı için ayrılan üstü açılabilir, kapanabilir alanlarda yeni standartlar belirlenecek. İşletmeler, yiyecek içecek servisinin yapılmadığı ayrı bir bölümü sigara içme alanı olarak ayıracak.
0: Şimdi Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun o şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir ifade ortaya çıktı. Tanık olarak ifade veren Osman Aksu, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü. Dosyanın kritik tanığı Osman Aksu o görüşmeyi Habertürk'e anlattı.
6: Müzik Hakimoğlu! Azrail'im benim! Benim!
7: Osman Sınar, Enver Altaylı tarafından tehdit ettiriliyorum. Dizinin formatını değişeceksin. Ben asla dizinin formatını değişmem. O zaman diziyi bırakacaksın dediler.
1: Ya dizinin formatını değiştir ya da diziden ayrıl. Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı, iddiaya göre Kurtlar Vadisi'nin ilk yönetmeni Osman Sınav'ı böyle tehdit etti. O anlara tanıklık eden Osman Aksu, yaşananları Habertürk'e anlattı.
7: 2004'ün Temmuz veya Ağustos ayıydı. Tahsin Sefa diye bir arkadaşım var. Onu ziyarete gittim. Biz muhabbet ederken Tahsin Bey'in odasına bir tane genç girdi. Abi dedi, Osman Sınav geldi.
1: Avcılardaki bir dernekte derneğin başkanı Tahsin Sefa ve Osman Aksu ile bir araya gelen yönetmen Sınav tehdit edildiğini söyledi. Kendisini tehdit eden kişi ise iddiaya göre FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'ydı.
7: Böyle muhabbet ederken Tahsin Bey Osman Sınav'a, abi biraz moralsiz gibisin, rahatsız falan mısın? Tahsin Bey dedi, biraz yalnız görüşelim. Ben kalktım, Tahsin Bey bırakmadı. Sorun nedir diye sorunca Osman Sınav direkt Tahsin Bey, Enver Altaylı tarafından tehdit ettiriliyorum.
1: Aksu'nun iddiasına göre Enver Altaylı, Osman Sınav'dan dizinin formatını değiştirmesini istedi.
7: Abi dedi, senin Enver Altaylı'yla işin ne? Ne işin olur? Tahsin Bey dedi, dizinin formatını değişmemi istiyorlar. Ya diziyi devredeceksin, ayrılacaksın diziden ya da formatını değiştireceksin.
4: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
7: Tahsin Bey dedi ki, abi sen halin vaktin yerinde, durumun iyi. Bunlar seni sıkıntıya sokarlar. Sen diziden ayrıl. Eğer formatını değiştirmeyeceksen diziden ayrıl. Biraz düşüneyim dedi. Sonra ne oldu, nasıl oldu, ondan sonrasını bilmem.
1: Osman Sınav 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinden ayrıldı. 2007 yılında dizi Kurtlar Vadisi Pusu adıyla yeniden ekranlara döndü. Dizinin Pusu versiyonunda Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Kaşifoğlu karakteri, mezar taşları ve araç plakalarıyla şüpheleri üzerine çeken birçok detay vardı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı diziyle ilgili soruşturma başlattı.
7: Televizyonda bunlar konuşulunca kafamda böyle böyle olmuştu. Böyle bir şeyi söylemişti Osman Sınav. O şekilde hatırlıyorum.
1: Osman Aksu da tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yeni dizinin yapımcı ve senaristleri Şaşmaz Kardeşler, Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi olarak verdikleri ifadede dizideki olay ve karakterlerin kurgu olduğunu söylemişti. Soruşturmada şimdi bilirkişi heyeti diziyi inceliyor.
0: Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Çok yoğun iş çıkışlarının olduğu bir vakit İstanbul'da. Trafiği de az çok tahmin edersiniz. %90'a dayanmış durumda yoğunluk. Gelin bir bakalım şimdi. Üstüne bir de o beklenen yağış geldi. İfade ettiğim gibi iş çıkış saati. Bakalım ne durumda? Buse Deviren takipte. Buse, birazdan benim de dahil olacağım. O trafik için acaba neler söyleyeceksin?
8: Tüm mesaisi bitenlerin aslında dahil olduğu bir trafik 18 itibariyle başladı. Aslında sabah saatlerinde de yine yoğun bir trafik İstanbul'da vardı. Neden? Artık hava yağışlı olacak dendiği andan itibaren arabasını alan trafiğe çıkıyor İstanbul'da. Hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ile ilgili uyarmıştı. Onunla ilgili detaylara geleceğim ama dilerseniz bakalım İstanbul'da yoğunluk nasıl trafik açısından. Biz şu anda Çağlayan'da hemen adliyenin yanındaki bir köprünün üzerindeyiz. Zaten İstanbul'un o meşhur kırmızısını da görüyorsunuz. Artık kırmızı değil, trafik yoğunluk haritasında artık bordo olan kısımlar var. Özellikle belli alanlar çok yoğun. Nereler? Klasiktir aslında ama bugün biraz daha yoğun. 15 Temmuz Şehit Rail Köprüsü bağlantısı ve Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattı oldukça yoğun. Yine bizim bulunduğumuz bu alan Çağlayan Mecidiyeköy yönü çok yoğun. Kozyatağı yönünde uzun kırmızılı hatlar var. Yine Fatih Emiryönü Haliç çevresinde yoğunluk hakim. Üsküdar Altunizade Ümraniye hattında kırmızı yer yer bordo alanlar var. Ataşehir, Kozyatağı, Çekmeköy, yani ağırlıklı olarak aslında Anadolu yakasında trafik yoğunluğu çok fazla. Ama yine bizim bulunduğumuz Avrupa yakası da yadsınamayacak kadar yoğunluğun fazla olduğu alanlardan bir tanesi. Şimdi neden böyle oldu? Genelde bir

0: biliyorsunuz İstanbul'da bir damla yağmur düşmesin hemen böyle bir görüntüye ev sahipliği yapıyor. Sadece araç trafiği de yaya trafiği de çok fazla metrobüsün olduğu bölgeye görüyorsunuz. Artık saatler böyle iş çıkış saatinin sonlarına da yaklaştı. Genelde 18'e çıkıyor herkes ama işte metrobüs vesaire ulaşmak büyük bir mesele olduğu için 19'a kadar bu yaya trafiği devam ediyor ama iş yoğunluğu sebebiyle araç yoğunluğu da gitgide artıyor. Peki yağmur ne zamana kadar devam edecek? Bu sabah itibariyle biraz böyle biz hissettik yağmuru ama böyle sağanak şeklinde olmadı. Ama valilik uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının üzerine Trakya'da başlayan yağmurun bugün aralıklarla geleceğini söylemişti. Yer yer kendisini hissettirdi ama yarın sabah itibariyle oldukça yoğun olacak. Özellikle Avrupa yakasının batı kesimlerini işaret etti valilik. Dikkat edilmesi gerekiyor dedi. Neye dikkat edeceğiz? Su baskınlarına ki yağmurla birlikte fırtına da gelecek. Bununla birlikte rüzgarın da şiddeti artacak. Dolayısıyla çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine dikkat etmekte yarar var. Ama ilçe ilçe sayalım isterseniz. Avrupa yakasının batı kesimleri dedik. Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir'de çok kuvvetli bir yağışın hakim olacağını söyleyelim. Perşembe gününe kadar devam edecek, öğle saatlerine kadar. Sonra bu etki Anadolu yakasına yayılacak ve sabah saatlerinden itibaren perşembe günü Pendik, Tuzla ve Şile'de yoğun bir yağmurun yağacağını söylemek mümkün. Sonra ne olacak? Cuma'dan itibaren yağmur hafif hafif kendisini hissettirmekten artık vazgeçmiş olacak. Yerine biraz daha rüzgar ama yağmurla birlikte tabii mevsim normallerinin altında da bir düşüş bekliyoruz. 5-6 derecelik bir düşüş. Dolayısıyla artık böyle ince ceketlerle değil biraz daha kalın ceketlerle dışarıya çıkacağız gibi duruyor. İstanbul'un bugün hemen hemen her noktasında trafik çok yoğun. Çıkmadan bir yere mutlaka trafiği kontrol etmekte yarar var.
1: Teşekkür ediyoruz Buse. Kolaylıklar dileyelim. Herhalde şu sıralarda bu trafiğin içinde olan herkesin aklından aynı soru geçiyordur. Ben İstanbul'da bu şehirde ne yapıyorum? Hakikaten yaşamak ayrı bir mücadele. Bu trafiğin içinde olmak, yaşamak apayrı bir mesele. Sadece zaman kaybı değil galiba. Artık bir ömür törpüsü haline dönüşmüş durumda. İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın çıktı. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Yangın merkez mahallesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman sebebiyle mahsur kalanlar vardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalanlar tek tek kurtarıldı. İtfaiye yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi. İki bakan bölgede devam eden çatışmalara çözüm bulunmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı. Fidan Arakçı son olarak 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türk evinde bir araya gelmişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifası istendi. İstifa talebi ABD Başkanı Trump'ın durumdan memnun olmadığını söylemesinin ardından geldi. Bir izleyelim, konuşacağız.
2: Washington yönetimi ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifasını istedi. Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zekara'ya Büyükelçi Guilfoyle'dan istifa etmesini istedik dedi. Kendisi ekibimiz için harika bir değerdi. Kendisine başarılar diliyoruz ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'ın açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'a Guilfoyle'u görevden alıp almayacağı sorulmasının ardından geldi. The Wall Street Journal gazetesi Guilfoyle'un Trump destekçisi Eric Detters'tan 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesini istediğini iddia etmişti. Habere göre Guilfoyle borcunun karşılığında Trump yönetimindeki isimlere erişim sağlamayı teklif etmişti. Sızan mesajlardan birinde Guilfoyle'un paranın doğrudan kredi kartı hesabına aktarılması halinde işlemin görünmeyeceğini söylediği, bir başkasında ise tatlım lütfen bugün hallet dediği aktarılmıştı. Guilfoyle'un avukatları iddiaları reddederek paranın daha önce verilen danışmanlık ve konuşma hizmetlerinin karşılığı olduğunu savundu. Guilfoyle, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın eski nişanlısıydı. Dışişleri Bakanlığı müfettişliğinin iddiaları incelediği açıklandı. Ancak ABD'nin Atina Büyükelçisi ile ilgili iddialar bununla sınırlı değil. Guilfoyle'un pahalı hediyeler ve özel jet

0: uçuşlarını kabul ettiği, Yunanistan'daki bazı iş insanları ile ilişkilerini diplomatik görevine yansıttığı da ileri sürülüyor.
1: Peki, haberimizi izledik. Bakalım bu durum Atina'da nasıl yankı buluyor, neler konuşuluyor? Gidelim o noktaya. Habertürk Atina temsilcimiz Taki Berberakis bizimle birlikte. Taki, hoş geldin yayına. İyi akşamlar.
2: Merhabalar Atina'da.
1: Hakkındaki iddiaların ardından şimdi Beyaz Saray Atina Büyükelçisi'nin istifa etmesin istendiği duyuruldu. Önce Trump'ın bu durumu değerlendirdiği konuşuluyordu. Oradaki yankıları neler? Ne konuşuyorsunuz?
2: Trump için çok olumsuz bir gelişme bu. Hatırlatalım, Kasım başında ara seçimler var, kritik ara seçimler. Ancak Yunanistan için de bir şok. Yani şu anda Yunan hükümeti bir şokta. Çok söylenti vardı, çok büyükelçi hakkında son iki hafta çok olumsuz haberler vardı. Ve bunlar Yunan basında yansıyordu. Uluslararası basında, özellikle büyük Amerikan medyasında. Ancak istifa edeceği veya görevden alınacağı beklenmiyordu. Çok sıkı ilişkiler içindeydi Atina yönetimi Kimberly Guilfoyle ile ve bazı projelerin ortak olarak gelişeceği konusunda umudu vardı. Ancak şunu unutmayalım. Bu nasıl başladı? Tabii pahalı hediyeler kabul ettiği söyleniyor. Trump'a erişim karşılığı para aldığı söyleniyor. Zaten haberimizde de duyduk, $100,000 istiyor, evet, başka bir iş adamından. Yunanlı iş adamlarıyla çok aşırı ve diplomasi dışı yakın ilişkilerde olduğu söyleniyor. Ve onlardan hediye olarak çok pahalı ziyaretler alıp çok özel jetlerle, çok büyük masraflı ziyaretler yaptığı söyleniyor. Başka yayınlar da var. Örneğin elçilik personeline çok kötü davrandığı falan. Ama başlama vuruşuna dikkati çekelim. Başlama vuruşu ne zaman oldu? 15 gün önce Wall Street Journal, bu tesadüfi bir gazete değil biliyorsun Semiha. Kimberly Guilfoyle'un özel bir yemekte Atina'da Yunan hükümetini istediğimiz zaman düşürebiliriz şeklinde bir ifade ettiği ne ortaya çıkardı, iddia etti. Bu yemekte ne konuşuluyordu? Dikey enerji koridoru. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en büyük projesi Yunanistan'dan kuzeye doğru Ukrayna'ya kadar varacak, Romanya, Bulgaristan'ı diğer ülkelerden geçecek LNG koridoru. Bu projeyi acele olarak hayata geçirmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Ancak bazı engeller oluyor çeşitli ülkelerde. Romanya'da da engel oluyordu hükümet, bazı itirazları vardı. Bu özel yemekte Kimberly Guilfoyle Romanya'daki hükümeti düşürebiliriz dedi. Ve peki, Yunanistan'daki duruma,
1: lütfen tamamla,
2: şunu da ekleyelim. Yunanistan'daki duruma da dikkati çekerek aynı yemekte bunu Yunanistan'da da yapabiliriz dedi. Ama o yemekte Yunan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou hazır bulunuyordu ve dolayısıyla hükümet çok zor durumda kaldı, hesap vermek durumda kaldı hem muhalefete, evet, hem muhalif basına. Öyle bir atmosfer o zaman, oluştu o zamandan beri.
1: Bütün bu iddialar, bu anlattıkların bayağı bir ciddiye alındı orada.
2: Çok ciddiye alındı. Ancak
1: basın nasıl Semiha, yazdı? Hangi manşetleri attı Taki?
2: Burada çok renkli bir kişilik Bayan Guilfoyle. Gece hayatına çok erken başladı Atina'da. Çok lüks giyimleri, bunlar her zaten olumsuz tartışılıyordu Yunan medyasında. Muhalif basında bu üzerinden Kimberly Guilfoyle'a aşırı bağımlılıktan söz ediyordu ve eleştiriyordu Yunan hükümetine. Kimberly Guilfoyle hakkında olumsuz bir atmosferdi, yani Yunan medyasında da oluşmuştu diyebiliriz. Ancak buyur.
1: Evet, tamamla lütfen.
2: Ancak büyük manzarayı görmek lazım. Ne demek istiyorum Semiha? Bu Amerika Birleşik Devletleri içindeki büyük bir siyasi oyun da olabilir. Ya da büyük bir ekonomi oyunu, Amerikan iş adamlarının birbirleriyle mücadelesi. Çünkü Wall Street Journal'ın bu kadar erkenden bir yıllık bir büyük elçi için böyle yayınlar yapması çok dikkati çekmişti o zamanlar.
1: Ben de aslında benzer bir soruyu soracaktım. Trump'ın bu çıkışının arkasında acaba siyasi mi yoksa işte bir takım kişisel nedenler mi var diye. Bir de bir taraftan tabii bu gelişmeler Washington-Atina hattını etkiler mi?
2: siyasi Amerika'daki siyasi oyunların bir rol oynadığı çok aşikar bence Semiha. Çünkü geçtiğimiz günlerde Amerikan Dışişleri Bakanı gelmişti buraya. Onun ziyaretini gölgeleme seviyesine varmıştı. Kimberly Guilfoyle ile ilgili Amerikalı gazetecilerin mütemadiyen Rubio'ya soruları ve onun cevap vermekten kaçınması. Rubio buraya geldiğinde Akropolis'te bir konuşma yaparak ilerideki Trump sonrası dönem için yatırım sayılabilecek bir konuşma yapmayı planlanmıştı ve bu konuşmayı gerçekleştirmişti. Rubio'nun önemli bir isim olduğu, Trump sonrası dönemde olduğu söyleniyor. Evet. Diğer bir isim de başkan yardımcısı. Oradaki siyasi oyunların da bunda rol oynadığı belirtiliyor bazı yayınlarda. Şuna dikkati çekelim. Trump için bu bir darbe diyebiliriz. Çünkü Kimberly Guilfoyle Trump'a çok yakın bir isim. Her an telefon edebileceği, telefonla arayabilen bir isim. Büyük oğlunun eski nişanlısı ve Trump'ın seçim kampanyalarının en güçlü, en fanatik destekçisi. Dolayısıyla buna bu mükafatlandırmak için Atina'ya büyükelçi atamıştı. Şimdi bu Kimberly Guilfoyle'dan vazgeçmek zorunda kalıyor Trump. Demokratlar bu yani Amerika'daki muhalefet demokratlar bu işin çok üzerine gitmeye başlamıştı. Soruşturma istemişti kongrede. Dolayısıyla bu gelişmeleri böyle bu açıdan da görmek lazım. Tabii evet. Diğer yandan da iş konusundaki büyük projelerdeki ekonomik oyunlarda bu işin içinde. Peki. Semiha.
1: Bekleyelim ve görelim Takip Ermerakis neler olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Habertürk Atina temsilcimiz aktardı. ABD Atina Büyükelçisi'ni görevden alıyor. Nasıl yankı buldu ülkede? Neler konuşuluyor? O iddialarla birlikte Taki'den dinledik. Devam edelim. Şimdi Suriye'de Esad rejiminin devrildiği Aralık 2024'ten beri 1.8 milyondan fazla mültecinin ülkesine döndüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre ülke içinde yerinden edilen 2 milyonu aşkın kişi de evine döndü.
0: Yıllarca süren iç savaşın ardından Suriyelilerin evlerine dönüş süreci hız kazandı. Aralık 2024'ten bu yana 1 milyon 820 binden fazla Suriyelinin ülkesine geri döndüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bilgi veren Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Muhammed Yahya, ülke içinde yerinden edilen 2 milyonu aşkın kişinin de evine döndüğünü açıkladı. Yahya, bu dönüşlerin Suriyelilerin geleceklerini şekillendirmede kararlılığını gösterdiğini vurguladı. Ancak bu dönüşlerin aileler için yeni ve zorlu bir mücadelenin de başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Geri dönüş bölgelerindeki en büyük tehlikenin toprağa gömülü mayınlar ve patlayıcılar olduğunu, patlamaların özellikle tarım alanlarında yaşandığını söyledi. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Suriye içinde 5,5 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda. 4'te 3'ü kadın ve çocuklardan oluşan 770 binden fazla kişi ise hala kamplarda yaşıyor.
1: Efendim Eurovision, İsrail'e boykotların gölgesinde kaldı. İzlenmeler düştü. Organizasyon çözümü böyle Asya'ya açılmakta, işte Kanada'yı yarışmaya dahil etmekte arıyor. Peki krizi konuşalım. Habertürk yazarı Oray Eğil'le birlikte. Oray, hoş geldin yayına. Selamlar.
3: Hoş bulduk Semiha. İyi akşamlar.
1: İsrail'in yarışmada tutulması kararı öncelikle sence bir hata mıydı? Ne dersin? Yani izlenme oranlarındaki düşüş neyin göstergesi?
3: Bu yarışmanın adı Eurovision, yani kelimeyi zaten böldüğümüzde Avrupa ülkelerini evet. kapsayan bir şey olması gerekiyor değil mi mantıken? Fakat bu Avrupa Yayıncılar Birliği'ne yıllar önce bu bir uydu sistemiydi. Dolayısıyla İsrail buna dahil olduğu için bu uydu sistemine, tıpkı Türkiye ile birlikte yani Avrupa'nın tam olarak parçası olmayan bazı ülkeler bu uydu sisteme dahil olduğu için bu yarışma kapsamındalardı. Bu yıllarda böyle gitti ve İsrail işte bu Dana International'la o zaman hakikaten de işte SMS oylamaları da yoktu. Her zaman politikti ama... o zaman da kazandı ve Eurovision'da önemli bir oyun kurucu oldum. Fakat özellikle son 2 yılda İsrail bu Eurovision'u Hatırlarsınız bizim çocukluğumuzda da bir siyasi davaydı bu. O noktaya getirdi. Ve işte İsraillere defalarca oy kullanmaları için tepki bir destek verdi hükümet. Yani bir hükümet politikasına dönüştü bu. Ve İsrail bu yarışmayı politize etti. Ve 2025'te ve 2025'te ve bu sene neredeyse İsrail kazanma noktasına geldi. Fakat ona tepki olarak da işte bu sene Bulgaristan kazandı. İlk defa Burgaz'da bir yarışma yapılacak. Şimdi tabii 160 milyon kişinin izlediği bir yarışma bu. Ve bu tepkilerden dolayı 130 milyona düştü. 30 milyon izleyici az değil. Buna ve pek çok ülkede aralarında Eurovision'un çok önemli, yani bir Şampiyonlar Ligi diyebileceğimiz. Mesela İrlanda işte Johnny Logan'la yıllarca birinci olmuştu. Çok önemli bir ülke. Mesela çekildiler yarışmadan. Çekilmekte kalmadı. 5 ülke Eurovision'u aynı zamanda yayınlamayacaklarını açıkladılar. Mesela İspanya. İspanya bu 5 büyük ülkeden bir tanesi Eurovision.

0: artık yarışmaya katılamayacak dedi. Bu tabii nasıl tepki çekecek İsrail'de? Bunun bir dolaylı çözümünü bulacaklar mı? Çünkü İsrail savaşta olduğunu resmen kabul etmiyor. Kendini savunduğunu söylüyor. Bakalım ama Eurovision ciddi anlamda bir kan kaybı. Bu yüzden evet. Kanada'ya açıldı. Kanada'yı dahil etti. Ve Asya'ya açıldı.
1: Sence peki tam bu noktadan devam edelim. Asya'ya açılması krizi çözer mi? Kanada'nın katılması, hani başlarken de dedin ya Eurovision, hani böyle bir ayırarak bakalım. Avrupa demek. Bu, yani Kanada'nın katılması kimliğini değiştirmez mi yarışmanın?
0: Aslında Kanada'nın katılması tam da bu sene siyasi olarak çok manidar. Çünkü Kanada'nın Avrupa Birliği'nin böyle bir tür üyesi, bir asil üyesi olmasa bile bir yedek üyesi olacağı konuşuluyor. Ve neredeyse Schengen kapsamına belki girebileceği, işte Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma Mark Carney, Başbakan Mark Carney Kanada'yı Amerika'ya karşı yeni bir blok olarak konumlandırdı. Bu açıdan da simgesel bir şey. Kanada Devlet Televizyonu 150 milyon dolar ayırdı Eurovision'un bu Avrupa Yayıncılar Birliği'ne. Yani bu sadece bir simgesel bir şey değil. Bir de hatırlayalım, Kanada aslında daha evvel Eurovision'u kazanmıştı. Dünyanın en büyük şarkıcılarından bir tanesi Celine Dion'du. İsviçre adına o sıralar yarışmıştı. Kanada'ya Kanada'ya adına katılan. Dolayısıyla Kanada hep orada vardı, şimdi resmen var. Ama Asya'da 11 Asya ülkesi dahil oldu. Yeni ülkeleri katmaya çalışıyor. Asya'nın bir Eurovision'a ihtiyacı var mı? Orası tartışılır Semiha.
1: Peki boykot eden ülkeler önümüzdeki yıl geri döner mi sence? Yani eski popülerliğini yeniden kazanır mı yarışma?
0: Bu yarışma aslında, yani biz belki çok ciddiye aldık 80'li yıllarda Türkiye'de, ama Avrupa'da hep biraz şaka anlamında, böyle biraz dalga geçirmek için izlenen bir yarışmaydı. Yani müzikalite anlamında çok böyle önemsenmez. İşte de barlarda insanlar sarhoş olurken izlerler, dalga geçmekte izlerler. Kendine özgü bir izleyici kitlesi vardı. Dolayısıyla bu o kadar da önemli bir müzikal yarışma ya da bir müzik festivali değil. Tabii ki katılabilirler çünkü bu bir eğlence sonuçta. Ama bu politik duruşlarla ilgili, işte İspanya, bu, mesela İsrail'e eleştiren ülkeler Batı ülkelerinde belki en önemli sırada, değil mi? En üst sırada şu anda. Burada Eurovision'un İsrail'e yönelik bir tepki göstermesi bence manidar oldu ve burada bir taviz bekleme, yani taviz almadan Eurovision komitesinden, İsrail bir şekilde cezalandırmadan bu ülkelerin katılması artık bu aşamada çok zor. Çünkü bu hem kendi topraklarında tepki çekiyorlar, hem siyasi arenada bu bir siyasi duruş anlamına geliyor. Bundan vazgeçeceklerini zannetmiyorlar.
1: Peki Oray, çok teşekkür ediyoruz. Bakalım bu krizden nasıl çıkar? Etkisini tamamen mi, yoksa giderek kaybediyor? Yoksa yani Asya ile Kanada ile daha da mı iyileşir, güçlenir? Bunu göreceğiz. Oray Eğin, Habertürk yazarı, çok çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere.
1: Efendim, şimdi ekranlarda da bir son dakika notu var. Trump şu sıralarda açıklamalarda bulunuyor. Beyaz Saray'dan ayrılacağı dakikada gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Trump, Erdoğan harika bir arkadaşım dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı'na büyük bir saygısının olduğunu söyledi yaptığı açıklamada. Daha önce de benzer ifadeler duymuştuk Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Geçtiğimiz dakikalarda bir kere daha Erdoğan harika bir arkadaşım ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na saygım var dedi. Aslında Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine oldukça sıcak mesajlar olarak da okuyabiliriz bunu. Trump'ın Erdoğan'a yönelik bu ifadelerini de dediğim gibi ilk defa duymuyoruz. İki lider arasındaki kişisel diplomasi zaman zaman uluslararası siyasetin de aslında önüne geçebiliyor, özellikle buluşmalarda. Burada önemli bir nokta var tabii. Siyasette dostluk mesajları elbette kıymetli. Ama asıl belirleyici olan bu sıcak adımların tabii önümüzdeki zamanlarda somut adımlara dönüşüp de dönüşmeyeceği. Çünkü Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çözüm bekleyen bir takım önemli meseleler de var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sadece belki açıklamalar değil, bu açıklamaların sahadaki karşılığına da bakmak gerekiyor. Trump İran'la ilgili de İran hakkında çok yakında bir karar vereceğiz dedi. Buna benzer açıklamaları da yine duymuştuk. Önümüzdeki ay Amerika seçime gidecek. Acaba seçimden önce tekrar İran'a bir yoğun saldırı gerçekleşecek mi? Yoksa seçim sonrasında bir barış sağlanacak mı? Bu da uzun süredir masada bekleyen konulardan biri. Efendim, ağır hasarlı, kazalı veya afet araçlarının şasi numaralarını hacizli araçlara kopyalayarak dolandırılıyor.

0: Dolandırıcılık yapan şebekeye bir operasyon düzenlendi. Şebekenin yaklaşık 120 milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı.
1: Araçların şasi numaralarını değiştirip tuzağa düşürdüler. Onlarca kişiyi mağdur ettiler. Ağlarına yeni müşterileri düşüremeden yakayı ele verdiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Şebeke üyeleri kaza, yangın ve doğal afetler sebebiyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli veya yakalamalı araçlarla uyarlıyorlardı. Sonra da change işlemi yaptıkları bu araçları satıyorlardı. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ortaya çıktı. Polis, şebeke üyelerinin 61 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basıldı. 120 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyelerine yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 17 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin şasi numaralarını değiştirip satmaya çalıştığı araçlara el konuldu.
0: Ne yediğimiz de gerçekten belli değil. Ayrıca endişe verici bu durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapılan o gıda listesini güncelledi. Ve bu listeye 35 ürün eklendi. İşte sucukta kanatlı eti, baklavada ay çekirdeği, sirkede gıda boyası. Neler neler.
1: Sirkede gıda boyası, sucukta kanat eti, fıstıklı baklavada fıstık yerine ay çekirdeği. Gıdada hile yapanlar tek tek tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı hile tespit edilen gıdaları açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın internet sitesindeki listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olmak üzere 35 ürün daha eklendi. Bazı sucuklarda etikette yazmayan kanatlı eti ve baş eti, çiğ pide harcında ise kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı belirlendi. Tulum peynirinde nişasta, sirkede ise gıda boyası bulundu. Hile tatlılarda da tespit edildi. Bazı fıstıklı baklavalarda fıstık yerine ay çekirdeği kullanıldığı ortaya çıktı. Bu tatlılarda gıda boyası kullanıldığı da tespit edildi. Bakanlık, hile yapanları güvenilir gıda başlığı altında kamuoyuyla paylaşıyor. Sitede sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalarla taklit ve tahşiş yapılan gıdalar olmak üzere firmalar ve ürünler tek tek listeleniyor. Vatandaşlar aldıkları ürünün güvenilir olup olmadığını bu siteden kontrol edebiliyor.
0: Denetimler kadar çok sert, caydırıcı cezalar da şart. Başka yolu yok. Ve Türkiye'nin en önemli narenci üretim merkezlerinden Adana'da limon ve mandalina adeta dalında kaldı. Girdi maliyetlerin yüksek olmasına rağmen kilogram fiyatı 5 ila 7 lira arasında değişen narenciyeyi bir de Rusya-Ukrayna savaşı vurdu. Nakliye maliyeti artan üreticiler ne yapsın kara kara düşünüyor.
2: Hadi, hadi. En kaliteli birinci makas limon bahçede 5 lira ile 6 lira arasında.
1: Kilogram fiyatı 12 liradan 5 liraya kadar düştü. Ürünü dalında kalan narenciye üreticisi çare arıyor.
2: Mandalina hasatı başladı, erkenci mandalina. Orada da fiyatlar çok kötü.
1: Burası Türkiye'nin en önemli limon ve mandalina üretim merkezlerinden biri olan Adana. Kentte bir süre önce narenciye hasadı başladı. Limonun kilogram fiyatı 8 ila 12 liradan satıldı. Ancak limonda fiyat 5 liraya kadar düştü. Mandalina'da da durum aynı.
2: Şu an limonda istek var ama yurt dışına gönderemiyoruz. Çünkü Karadeniz'de gemi trafiği kapalı olduğundan dolayı ancak tırlarla tır bulabilen tüccarlar gönderilmekte.
1: İhraç ürünü olan narenciyeyi Rusya-Ukrayna savaşı vurdu. Karadeniz'de gemilerin hedef alınması üzerine nakliye durdu. Karayolu taşımacılığı ise maliyeti 3'e katlıyor.
2: Tırlarla 9-10 bin dolara Rusya'ya, Ukrayna'ya giderken gemiyle bu 3 bin dolara göndermekteydi. %200 fark var.
1: Üreticiler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşerek yardım istedi.
2: Gerekirse trenle, demiryoluyla Erzincan 4 yoldan Gürcistan'dan oraya gönderilmesini konaklığında çalışmalar yapılacak.
1: Narenciye'deki durgunluk sadece üreticileri değil işçileri de vurdu.
2: Şu an kesilecek çok ürün var ama hasat devam etmiyor ve işçilerimizin çoğu da şu an boşta. Neden? Çünkü kesim yok.
0: Trabzon tereyağı, ünlü gastronomi sitesi Taste

0: Atlas'ın en iyi 100 süt ürünü listesinde ikinci sırada yer aldı. Peki bu tereyağını diğerlerinden farklı kılan ne acaba? Üretici nasıl bir emekle bu yağ hazırlıyor? Şimdi Karadeniz'in o eşsiz meralarına gidelim. Tereyağının sofralara yolculuğunu Aleyna Keskin'in haberinden izleyelim.
1: İneklerimiz Jersey inek, 20 kilo sütten 1 kilo yağ çıkar normal. Gerçek Trabzon yağı böyle yapılıyor.
2: Karadeniz'in yemyeşil meralarından sofralara taşınıyor. Dünya listelerine de giren lezzet hem kahvaltı sofralarını hem yemekleri lezzetlendiriyor.
1: Bizim tereyağımızı özel kılan bizim tohamız, yaylalarımız, otlarımız, çiçeklerimiz.
2: Trabzon tereyağı dünyaca ünlü gastronomi sitesi Taste Atlas'ın en iyi 100 süt ürünü listesinde ikinci sırada yer aldı. Bu lezzetin sırrı Karadeniz'in bereketli meralarında, geleneksel üretim yöntemlerinde ve yıllardır sürdürülen emekte saklı.
3: Her vuruşta biraz daha kıvam alıyor, her harekette asırlık gelenek yaşatıyor. Trabzon tereyağı işte böyle ahşap yayıklarda yapılıyor.
1: Yine sağıyoruz, kaplara koyup buzdolabına koyup üstündeki kaymağı alıp yoğurt gibi kaynatıp yoğurt sıcaklığında mayalıyor. Bir gün dolapta bekledikten sonra yağa çöküp yayıyoruz.
2: Yağın rengi yaz ve kış ineklerin beslenme şekline göre değişiyor.
1: Yazın yaylalara çıkıyoruz. Bu yeşil doğada otladıkları için yağ daha rengi sarı oluyor. Kışın kuru yedikleri için rengi az daha acık oluyor ama tadında pek bir değişiklik olmaz.
2: Yaklaşık yarım saat süren çalkalama işleminin ardından kaymak tereyağına dönüşüyor. Geleneksel yöntemler giderek azalsa da Tonya ilçesinde bu kültür hala yaşatılıyor.
1: Ahşap yayıkta yapılan daha doğal oluyor.
4: İneklerimiz burada besleniyor, işte yaylılarımızda, yağımızda böyle oluyor. Biz ineklerimizi bizim çocuklarımız gibi severiz.

0: Ben Michael Jackson'ın ikonik giydiği deri ceketi Aralık ayında Los Angeles'ta açık artırmaya çıkarılacak. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması bekleniyor.
1: Thriller klibiyle milyonların hafızasına kazındı. Michael Jackson'ın ikonik ceketi açık artırma için hazırlandı. Michael Jackson'ın 1983'te yayınlanan Thriller klibinde zombilerle dans ederken giydiği siyah kırmızı ceket satışa çıkacak. Dana derisinden yapılmış ceket, Aralık ayında Los Angeles'taki Julian's müzayede evindeki açık artırmada yeni sahibini bulacak. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması beklenen ceketin, müzik hatıra eşyaları alanında rekor kırması bekleniyor. Bu yıl Pink Floyd efsanesi Gilmore'un gitarı için ödenen 14,55 milyon dolarlık rekoru geride bırakabileceği belirtiliyor. Daha önce 2011'de 1,8 milyon dolara satılan Thriller ceketinde Michael Jackson'a ait bir yazı ve imzası bulunuyor. Bu ceket, klip için yapılan iki ceketten biri olma özelliğini taşıyor. Jackson'ın zombi olarak göründüğü sahneler için kasıtlı olarak yırtılmış diğer ceket, mirasçıları tarafından saklanıyor ve müzede sergileniyor. Jackson'ın Thriller klibi ve provaları sırasında giydiği siyah deri makosen ayakkabılar da aynı açık artırmada satışa çıkarılacak. Tahmini fiyatı 30-50 bin dolar arasında olacak. 2009 yılında Thriller klibi, tarihi, kültürel ve estetik önemi nedeniyle ABD Kongre Kütüphanesi tarafından kalıcı olarak korunmak üzere seçilmiş, kayıtlara alınan tek müzik videosu olmuştur.
0: Efendim şimdi kısa bir ara, reklam var.

Efendim akşam haberlerini tamamladık. Ben gidiyorum. Faruk Aksoy geldi. Hazır sizi bekliyor ana haber bülteni için. Güzel bir akşam olsun. Yarın yine aynı saatte 18'de görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 13 Ekim Salı, haftanın ikinci çalışma günü. Ana haberde birlikteyiz. İçeriden, dışarıdan bir sürü önemli başlığımız var. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulan Fon Kurulu 5. toplantısını yaptı. Son derece önemli bir toplantıydı. Ayrıntılara bakalım. Toplantıya dair detaylar İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödendi. 3 portföy şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanması bekleniyor. 131 fonun tasfiyesine ilişkin kanun teklifi yarın saat 10'da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Doğrusunu isterseniz orada epey bir kıyamet kopacak gibi görünüyor. Teklifle 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri yapılabilecek. Peki teklifte başka hangi düzenlemeler var? Ayrıntılara bir bakalım.
1: Tasfiye edilen fonlarda yatırım oranlarına ara ödeme yapılacak. Yatırımcılara yapılacak ödemeler yasal çerçeveye kavuşacak. Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti'nin meclise sunduğu 9 maddelik teklifte 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri yapılabilecek. Fonların tasfiyesinden önce ana parasını çekene ise ödeme yapılmayacak. Serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında. Yaklaşık 341 bin yatırımcının yatırımı ise serbest ifadesi geçen fonlarda ve hisse senedi fonlarında yer alıyor. Peki yatırımcılara ödemeler nasıl yapılacak? Ödeme, yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak. Fonun tasfiyesi mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Yatırımcının fona koyduğu ana para, TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksi artışlarının ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Fon portföyündeki payların gerçeğe aykırı fiyatlanması nedeniyle kazanç elde eden kişiler, olağan piyasa getirisini aşan kazançlarını genel hisse iade hesabına gönüllü olarak aktarabilecek. Zarar ve kayıplarda öncelikle fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
0: Tabii fon meselesi siyasetin gündeminde, Türkiye'nin gündeminde, partilerin grup toplantılarında, genel başkanların da gündeminde. Önce MHP'ye bakacağız. Gerçekten kritik bir süreçte önemli açıklamalar yapılıyor. Önce MHP'yi göreceğiz. Sonra yeni partiye gideceğiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden muhalefete tepki gösterdi Bahçeli. İlginç bir benzetme yaptı. Muhalefetin fon soruşturmasını kaçış rampası olarak gördüğünü belirtti. Muhalefet zafiyetlerini fırsata dönüştürme çabasında dedi. Bahçeli'nin gündeminde bir diğer konuda terörsüz Türkiye süreci ve küresel gelişmelerdi. MHP grubunda neler konuşuldu? Kısaca başlıkları görelim.
2: Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
1: Muhalefetin fon soruşturmasını kaçış rampası olarak gördüğünü belirtti, tepki gösterdi. Türk adaletine güveniyoruz dedi.
2: Devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimi Türkiye yasımlarını endişeye sürüklerken Türkiye'yi zayıflatmaya dönük sistemli çabalar da devreye sokulmaktadır. Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.
1: Bahçeli, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Mekke İttifakı vurgusu yaptı.
2: Saldırılara göz yumamayız. Diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Bölgedeki herkes itidal içerisinde hareket etmeli, aklı selimden şaşmamalıdır. Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesine imkan sağlanmalıdır.
1: Bahçeli'nin bir diğer gündemi ise Yunanistan'ın İsrail'le yaptığı anlaşmalardı. Net mesaj veren MHP lideri Atina'yı uyardı.
2: Kiminle ne anlaşma imzalarsa imzalasın, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması tavsiye ederiz.
1: Fransa'daki öğrenci protestolarını değerlendiren Bahçeli, gençlere seslendi. Fransa'ya heveslenmeyin, Batı emperyalizmine kapılmayın, Türkiye'ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun dedi.
0: Şimdi yeni parti grubuna bakalım. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu sayın seyirciler. Fon soruşturmasına ilişkin mesajlar verdi Özel. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa listeyi kendileri açıklasınlar dedi. Bakanla ilgili babasının adıyla ilgili bir yanılgı oluşmuştu. Bir yanlış bilgi yayıldı. Bu meseleye vurgu yaptı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Eğer bu tür yanılgılara sebebiyet vermek istemiyorlarsa, böyle şeyler yaşansın istemiyorlarsa listeyi kendileri açıklasınlar. Biz mağdurun siyasi görüşüne bakmayız dedi. Özgür Özel'in gündeminde bir başka konu da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıydı. O konuyla ilgili de enteresan şeyler söyledi.

0: eline belge gelen, bilgisi olan bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız, kaya gibi bütün Türkiye. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim.
1: Fon soruşturmasına ilişkin mesajlar verdi. Mağdurun siyasi görüşüne bakmayız dedi.
0: Mağdurların bir kısmı bugün grup toplantımızdalar. Biz mağdurun partisine bakmayız. Mağdurun siyasi görüşüne bakmayız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mağdurlara duyarsızlığının ve onları bir şekilde bastırmaya çalıştığının da farkındayız.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı da vardı. CHP yönetimini de eleştirdi.
0: Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzluğu da yapmayaydı. Çıkıp da bize İzmir'le aramıza girip özür dileyecek misin? İzmirlinin ayağının altında yatarım. Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar, kimsiniz siz?
2: Hararetli bir gün yaşanıyor. Genel başkanlar kürsüden epey yüksek sesle hitap ediyorlar. Türkiye siyasetini ve gündemi değerlendiriyorlar. Yeni Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini asla ve kat'a kabul etmiyor. Hatta buradaki sorumluluğu da kabul etmiyor. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında neler vardı? Bir de CHP'ye bakalım. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında fon soruşturması hakkında konuştu. Herkes ana başlık olarak bugün fon soruşturmasını gündemine aldı. Listeleri açıklayın dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Gerçekler ortaya çıksın. CHP'li belediye başkanlarının transferi içinse bu belediye başkanlarında bir ar damarı sorunu var. Ar damarları çatlamış dedi.
3: Gerçeklerin ortaya çıkması için şu listeleri bir açıklayın diyoruz ya. Niye gizliyorsunuz listeleri? Ben değil, siz açıklayın. Açıklayın, prim yapın. Açıklayın deyin ki bakın biz bu işin içinde yokuz iktidar olarak deyin.
1: Fon soruşturmasında listenin tamamının açıklanmasını talep etti. Mecliste komisyon kurulması için bir kez daha çağrı yaptı.
3: Meclisi araştıralım diyoruz. Araştırma önergesi veriyoruz. Ya bu Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu araştırmayacak da neyi araştıracak Allah aşkına? 600 milletvekili buna bakmayacak da neye bakacaklar bunu? Reddediyorlar. Her şey açık açık olmalı. Milletin gözü önünde olmalı.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Transfer olan belediye başkanlarına değindi.
3: Bu belediye başkanlarında bir ar damarı sorunu var arkadaşlar. Bakın çok açık çok net söylüyorum. Belediye başkanlarının nasıl seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum yani. Yapay zekaya iftira etme gibi bir hakkımız da yok zaten. Ama kardeşim CHP'den seçiliyor bu kişi. Cumhuriyet Halk Partililerin oyunu alıyor bu kişi. Nasıl oluyor da birdenbire öbür tarafa transfer oluyor?
1: Kılıçdaroğlu'nun diğer bir gündemi ise Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yurt dışında yaptığı açıklamalardı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi batıya gittiği zaman emperyal güçlere neden bizi yalnız bıraktınız diyenlerin partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi emperyal güçlere karşı mücadele edenlerin partisidir.
1: CHP lideri terörsüz Türkiye sürecine desteğini de yineledi.
3: Yeni görüntüler ortaya çıkıyor, silahlar teslim ediliyor. Beni memnun ediyorum. Yeter ki Türkiye artık bu zincirleri koparsın. Türkiye Orta Doğu'da ciddi bir güç olacak. Eğer bir yerde tıkanıklık varsa, bizim üstümüze düşen bir görev varsa, biz o tıkanıklığı kaldırmaya da hazırız.
2: Şimdi sırada DEM Parti var. Bütün partilerin grup toplantılarında ana gündem maddesi nedir? Siyasi partiler, genel başkanlar vatandaşa ne söyledi? Özellikle hangi konuları merkeze çekti? Bunları anlatmayı sürdürüyoruz. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Terörsüz Türkiye kapsamında mecliste kurulacak İzleme ve İrtibat Komisyonu'nun sembolik değil, işlevsel olması gerektiğini belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un mecliste temsili bulunan

0: bütün siyasi partilerle acilen görüşmesi lazım. Mecliste temsil edilen partiler meclis başkanıyla bu konuyu detaylı bir şekilde görüşmeleri gerekir dedi.
1: Bu kurulun sembolik olmaması, işlevli olması, süreçte oynaması gereken rol açısından hayati öneme sahiptir. Yol aldıran bir pozisyonda olması son derece bu kurulu işlevli kılacaktır. Bu kurul sürecin ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek, demokratikleşme yasaları için çalışmalar yürütmeli.
2: Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna yönelik çağrı yaptı. Komisyon işlevli olmalı dedi.
1: Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un inisiyatifiyle kurulacak Meclis İzleme Kurulu yine kurulmuş değil hala. Neyi bekliyoruz peki biz? Sayın Numan Kurtulmuş'un mecliste temsili bulunan bütün siyasi partilerle acilen görüşmesi lazım. Bu görüşmelerde özellikle kurulun kurulma biçimi, görevi ve sorumlulukları hakkında görüş alışverişinde bulunulmalı.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı.
1: 450 bine yakın insan doğrudan bu fonun mağduru, dolaylı olarak da milyonlarca Türkiye'li yurttaşımız mağdur durumda. Herhangi bir miktar sınırlaması olmadan tüm mağduriyetler giderilmeli. 1 milyona kadar zarar görenler sınırlaması keyfi bir sınırlamadır. Ödeme tarihi belirsizliğe bırakılamaz. Açık ve aleni şekilde ödeme tarihleri düzenlenmeli.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantılarına ev sahipliği yaptı. Partiler grup toplantılarında millete ne söylemek istiyorlarsa söylediler. Ve toplantıların ardından çok dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste bir araya geldi. Kılıçdaroğlu soruldu kendisine, neden görüştünüz, ne konuştunuz? O da dedi ki, iki arkadaş olarak görüştük. Yani biz zaten okuldan, eskiden çok iyi iki arkadaşız dedi. O sürpriz buluşmanın detaylarına bakalım.
2: Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Görüşmenin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bahçeli'nin makam odasıydı. Sürpriz buluşma iki liderin programında yer almıyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Fon soruşturmasına dair ayrıntılar değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre Bahçeli Şimşek'i uğurlarken grup toplantısını tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştı. MHP lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu davet etti. İki lider Bahçeli'nin makam odasında görüştü.
3: İki arkadaş olarak, geçmişte iki arkadaş olarak bugün konuştuk.
2: CHP'den de görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamentodaki makam odasından Bahçeli'nin makam odasına giderek anlık bir ziyaret yaptığı ifade edildi. Kahve ziyareti ve arkadaşça görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi. Öte yandan MHP lideri Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu da kabul etti.
0: Bu gergin ortamda böyle genel başkanların gerçekten görüşmesi hoş sahneler ortaya çıkarıyor. Ama bu eski iki okul arkadaşının yani Sayın Bahçeli ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir arkadaşı daha var. Erman Toroğlu. Erman Hoca diyor ki, ta okul yıllarında hem Devlet Bey hem Kemal Bey ciddi ciddi devlet işleriyle uğraşırlardı, siyasi işlerle uğraşırlardı. Ben de futbolumu oynar, yer içer eğlenirdim diyor. Tarihin eski arka odalarında çok üçlüye benzettiğim başka bir üçlü vardır benim. Kimdir onlar? Özellikle Nizam-ı Mülk, Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam. Bu üçlüyle, bu şimdiki üçlüyü tarih akışı içinde ara ara denkleştiririm. Yani siyasetle uğraşan, dünya işleriyle uğraşan, aynı zamanda şiirle, edebiyatla, sanatla, keyifle, sporla uğraşan bir üçlü bir dönem. Gerçekten güzel görüntüler, iyi görüntüler. Siyaset bu zeminde ilerlerse daha keyifli şeyler ortaya çıkabilir. Şimdi dönelim dünya gündemine. Neler oluyor, neler bitiyor bir bakalım. Dünya

0: Fransa'daki gelişmelere Fransa ile başlayacağız. Ülkede liselerin kötü eğitim koşullarına karşı başlattığı, liselilerin başlattığı eylemler hız kesmeden sürüyor sayın seyirciler. Bu görüntüler, şu anda izlediğiniz görüntüler, başkent Paris'ten ve canlı görüntüler. Paris'te şu dakika itibarıyla bu görüntüler yaşanıyor. Şu sol taraftaki görüntüler, ekranın solundaki görüntüler. Bunlar canlı görüntüler. Peki mesele nedir? Liselerde başlayan eylemlere üniversite öğrencileri de destek verdi ve polisle günlerdir çatışıyorlar. Polis eylemcilere gaz bombasıyla çok sert bir şekilde müdahale ediyor. Belediye binası önünde toplanan göstericilerle polis karşı karşıya geliyor. Eylemlerde geçen hafta 70 binden fazla kişi sokağa çıktı. Ve gösterilerde yüzlerce öğrenci gözaltına alındı. Şu ana kadar ortaya çıkan tablo böyle. Peki öğrenciler neden şikayetçi? Bu gösterileri neden yapıyorlar? Öğrenciler ne istiyorlar derseniz, gençler öğretmen eksikliği, bakımsız okul binaları ve aşırı yoğun ders çizelgeleri gibi sorunların çözülmesini bekliyorlar. Fransa'da lise öğrencileri bir kere öğretmen eksik, az, öğretmen yeterli sayıda değil dediler. Sonra okulların fiziki koşulları hiç iyi değil. Bu okulların derhal düzeltilmesi lazım. Yeni binaların yapılması lazım. Ve eğitime ciddi bütçelerin ayrılması lazım. Başka işlere para ayırıyorsunuz, öğretmenlere ayırmıyorsunuz, eğitime ayırmıyorsunuz dedi liseliler ve liselilerin kafası attı. Fransa'yı karmakarış ettiler. İşe üniversiteliler de dahil oldu. İşte o kültürün, sanatın başkenti, modanın başkenti olarak kabul edilen Paris bu görüntülerle dünya gündemine taşındı. Elbette Fransa'dan bahsedince bir ihtilal ülkesi olduğunu, daima bu tür sokak olaylarına açık bir ülke olduğunu da ifade etmek lazım. Yakın zamanda sarı yeleklilerin eylemleri birkaç gün, birkaç ay değil, yıllarca sürmüştü. Bunu da hatırlamamız gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Suudi Arabistan'a sürekli saldırılar yapılıyor Yemen üzerinden. Bu görüşme anlamlı ve kritik bir görüşme. Erdoğan o görüşmede Husilerin saldırılarını kınadı. Peki başka ne oldu? Görüşmenin detaylarını İletişim Başkanlığı paylaştı. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Şimdi Cumhurbaşkanı telefon görüşmesi yaptı ama dün akşamdan beri bu konuyu gündeme getiriyoruz Habertürk'te. Suudi Arabistan'la Husiler arasında sular bir türlü durulmadı sayın seyirciler. Husiler tarafından fırlatılan bir dizi balistik füze engellendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yanlış işler yapıyorlar dedi. Husilere tepki gösterdi. İddiaya göre İsrail'in Husilere müdahale etme isteği ise Suudi Arabistan tarafından reddedildi. Bu iddia, yani İsrail Suudi Arabistan'ın engellemesiyle Husileri vurmadı. Bakın daha neler oldu.
1: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları hız kesmedi. Trump, Husiler yanlış işler yapıyor diyerek tepki gösterdi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırı tansiyonu yükseltmişti. Can kayıplarının yaşandığı saldırının ardından ABD Başkanı Trump da tepki gösterdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, yanlış işler yapıyorlar dedi. Açıklamalar peş peşe gelirken saldırılar da devam etti. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husiler tarafından fırlatılan bir dizi balistik füzenin engellendiğini, ülkenin güneyindeki Hamis Mushayt kenti içinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu. İsrail basınında ise dikkat çeken bir iddia yer aldı. Haaretz gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Husilere müdahale etmek istediğini, ABD arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ı buna ikna etti.

0: etmeye çalıştığını ancak Suudi Veliaht Prens Selman'ın buna karşı çıktığını yazdı. İddiaya göre Selman, İsrail'e güç birliği yapmanın kamuoyu nezdinde iyi bir izlenim bırakmayacağı gerekçesiyle teklifi reddetti. ABD merkezli Wall Street Journal'sa Prens Selman'ın sığınaklarla donatılmış ve sıkı bir şekilde korunan saraylar arasında yer değiştirdiğini öne sürüyor. Yoğun güvenlikli noktalar dışına çıkmadığı iddia edilen prensin ayrıca özel olarak seçilmiş bir güvenlik ekibi tarafından korunduğu belirtiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Husiler hakkında az önce yine konuştu ve Husiler uzun zamandır sessizdiler ama şimdi muhtemelen İran'ın isteğiyle yeniden ortaya çıktılar dedi. Husileri tehdit eden Trump, Suudi Arabistan'a saldırarak ABD seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışıyorlar ifadelerini kullandı. Trump, birisi onlara benim seçimlerde yarışmadığım ama seçimlerden sonra orada olacağımı ve bunu asla unutmayacağımı açıklamalı diye de tehdit etti. ABD Başkanı Erdoğan hakkında da açıklamalarda bulundu. Bu konuşmanın peşi sıra. Erdoğan harika bir arkadaşım. Türkiye Cumhurbaşkanı'na büyük bir saygım var dedi. Trump'ın açıklamaları böyle ama özellikle Selman'ın İsrail'in Husileri vuralım teklifini geri çevirmesi Suudi Arabistan ve İran arasında açıktan bir savaşın önüne geçen bir hamle olarak da bir kenarda tutulması gereken konu. Bu notu da ekleyelim. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre o görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi. İki bakan bölgede devam eden çatışmalara çözüm bulunmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı. Fidan'la Arakçı son olarak 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türk evinde bir araya gelmişti. İsrail basınında Trump'la Netanyahu arasındaki ilişkinin koptuğu ileri sürüldü. Bu iddia önemli. İsrail basını da özellikle bu tür haberlerde pek yanılmıyor. Netanyahu Trump'ı İsrail-ABD'yi kaybettiği değerlendirmeleri yapıldı. Bütün bunlar İsrail basınında çıktı ve her iki ülkede birinde ara seçim, diğerinde normal seçimin arefesinde bu haberlerin ayyuka çıkması da ciddi endişeye yol açtı.
0: Netanyahu Trump'ı İsrail'de ABD'yi kaybetti. İsrail basınında Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkinin ciddi bir krize girdiği yorumları yapılıyor. Yediyo Tahranot'ta yayınlanan analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ve İran politikaları nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya güvenini kaybettiği öne sürüldü. Analizde Netanyahu'nun seçim öncesinde dünyadan tecrit edilmiş bir lider görüntüsü vermek istemediği belirtildi. Ancak Beyaz Saray'ın Netanyahu'ya bu imajı güçlendirecek en küçük bir siyasi destek ya da jest bile sunmadığı vurgulandı. Trump'ın Netanyahu'ya şaşırtıcı bir hızla sırt çevirdiği savunuldu. Bunun Trump'ın İsrail Başbakanı tarafından aldatıldığını düşünmesi ve Netanyahu'nun siyasi hamlelerinden bıkmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. Trump'ın Gazze'deki savaşın uzamasının İbrahim anlaşmalarını genişletme ve bölgesel barış planlarına zarar verdiğini düşündüğü ileri sürüldü. Gazete Netanyahu'nun İran konusunda da Trump'a gerçekleşmesi zor vaatler verdiğini savundu. Analizde Washington'dan Tel Aviv'e gelen siyasi desteğin zayıfladığı, Amerikan kamuoyunda İsrail'e yönelik desteğin de gerileyip sempatinin Filistinlilere kaydığı öne sürüldü. Analiz, Trump'ın Netanyahu'ya sırt çevirmesinin İsrail'i rezaletten felakete sürükleyen bir başbakandan kurtarmak adına tek olumlu hareket sayılabileceği ve sınırlı da olsa bir umut olarak görüldüğü değerlendirmesiyle sona erdi.
1: Suriye'de Esad rejiminin devrildiği Aralık 2024'ten beri 1,82 milyondan fazla mültecinin ülkesine döndüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre ülke içinde yerinden edilen 2 milyonu aşkın kişi de evine geri döndü.

0: Yıllarca süren iç savaşın ardından Suriyelilerin evlerine dönüş süreci hız kazandı. Aralık 2024'ten bu yana 1 milyon 820 binden fazla Suriyelinin ülkesine geri döndüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bilgi veren Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Muhammed Yahya, ülke içinde yerinden edilen 2 milyonu aşkın kişinin de evine döndüğünü açıkladı. Yahya, bu dönüşlerin Suriyelilerin geleceklerini şekillendirmede kararlılığını gösterdiğini vurguladı. Ancak bu dönüşlerin aileler için yeni ve zorlu bir mücadelenin de başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Geri dönüş bölgelerindeki en büyük tehlikenin toprağa gömülü mayınlar ve patlayıcılar olduğunu, patlamaların özellikle tarım alanlarında yaşandığını söyledi. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Suriye içinde 5,5 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda. 4'te 3'ü kadın ve çocuklardan oluşan 770 binden fazla kişi ise hala kamplarda yaşıyor.
1: Memleketten haberler, farklı farklı başlıklar. Sayın seyirciler, çalışmak için Van'dan İstanbul'a gelen iki arkadaş mesai sırasında elektrik akımına kapıldı. 19 yaşındaki Mazlum Gürbüz maalesef hayatını kaybetti. İki arkadaş iddiaya göre iş güvenliği personeliydi ve görevleri olmamasına rağmen montaj işine gönderilmişti. Hayatını kaybeden gencin ailesi ihmal gerekçesiyle doğal olarak ve haklı olarak hukuki mücadele başlattı.
2: İkimiz de çarptı şeyin sepetin içine düştük.
0: Görev tanımlarında olmamasına rağmen montaj için işe gönderildiler. Elektrik teline temas eden demir çubuk nedeniyle akıma kapıldılar. Çocukluk arkadaşlarını işte bu ihmal ayırdı.
3: Benim oğlum okulu bıraktı, mecburen çalışmaya geldi.
0: 18 yaşındaki Levent Çelik ve 19 yaşındaki arkadaşı Mazlum Gürbüz Van'dan İstanbul'a çalışmak için geldi. Ekili bir inşaat firmasında iş güvenliği personeli olarak görev yapıyordu. Çelik ve Gürbüz 29 Eylül'de iddiaya göre şefleri tarafından tabela montajına gönderildi. Hava yağmurluydu.
2: Biz şefe söyledik, çıkmak istemiyoruz dedik. Şef dedi o kadar şey değil, o kadar kötü bir hava yok, çıkın dedi. İşten çıkarma korkusuyla biz mecbur kaldık, gittik yağmurlu havada çalıştık.
0: İki arkadaş sepetli platformla montaj yapılacak yere çıktı. Mazlum Gürbüz elindeki metal çubuğu kaldırdığı anda yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Gürbüz ve Çelik sepetin içine düştü. Hastaneye kaldırılan Mazlum Gürbüz bir hafta sonra hayatını kaybetti.
2: Normalde o yaptığımız iş bize ait değildi. Biz sadece sahadaki işçilerin iş güvenliğini sağlıyorduk. İkimiz de elektrikten anlamıyorduk. Direkte ve tellerde yüksek gerilim olduğunu bilmiyorduk.
3: Zorla çalıştırmışlar. İş onu değil. Oğlumu zorla götürmüşler. Zorla çalıştırmışlar.
0: Gürbüz ailesi ihmal iddiasıyla inşaat firmasına karşı hukuki mücadele başlattı.
4: İhmali olan veya kastı olan kim varsa belirlenip cezalandırılması için hukuki süreci biz devam ettireceğiz. Montaja götürülerek herhangi bir eğitim de verilmeyerek büyük bir ihmalkarlık yapmıştır.
1: Gerçekten çok önemli bir haber var sırada. Akran zorbalığı. Bu iş nasıl çözülecek? Neden böyle oluyor? Çocuklar niçin bu kadar birbirlerine karşı acımasız davranıyor? İnanın hiçbir fikrim yok. Yani birçok eğitimci de, psikolog da, pedagog da, psikiyatr da bu konuyla ilgili kesin ve net bir kanıya, sonuca varamıyor. Ama ilginç bir süreç yaşıyoruz. Çocuklar birbirlerine karşı çok kötü davranıyorlar. Birbirlerine karşı çok acımasız davranıyorlar. Akran zorbalığı denilen şey de her geçen gün daha da artıyor maalesef. Çok ilginç bir örnek İstanbul'dan. 12 yaşındaki bir çocuk arkadaşları tarafından kolonyayla yakıldı sayın seyirciler.
5: Biri tutuyor, biri de kolonya döküyor sırtına. Çocuk iyice alev oluyor.
0: Akran zorbalığı faciayla sonuçlandı. Arkadaşlarının kolonyayla yaktığı çocuk hastanelik oldu.
5: Çakmakla çakıyorlar, birinci seferde yanmıyor, ikinci sefere yakıyorlar. Kolonyayı da biraz daha döküyorlar üstüne.
0: 12 yaşındaki B.A. 18 Eylül'de İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynuyordu. İki arkadaşı B.A.'nın sırtına kolonya döktü, sonra da ateşe verdi.
5: Çocuk tutuşunca söndüremiyorlar, arabaya yaslanıp söndürüyor çocuk sırtını.
0: Ailesi çocuğu hemen hastaneye götürdü. Vücudunda 3. derece yanık oluşan BA yaklaşık bir ay tedavi gördü.
5: Benim baba yaktılar dedi. Hemen hastaneye geldik. Orada tedavisine başladı yakan kişiler. İşte kaydıraktan düştü dediler önce. Onlar da çocuk yani. Biri 13 yaşında, biri 12 yaşında.

0: Ailenin şikayeti üzerine iki çocuk hakkında işlem yapıldı. Bir çocuk adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1: Resmi olarak şikayetim devam ediyor. Yani benim şu an mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Çocukların da gereken cezasını almasalarını istiyorum.
2: Şimdi bu hadiseden daha vahim bir hadise. 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız okulda ayağıma bastın diyen sınıf arkadaşı tarafından dövülerek hastanelik edilmişti. Biraz önce anlatmaya çalıştığım şey buydu işte. Ayağına basabilir. Bir sınıf ortamı. Kardeşsiniz, arkadaşsınız. Bazı şeyler olabilir. Fakat ayağıma bastın diyerek bir insan arkadaşını döverek hastanelik eder mi? İşte anlattığım zorbalık, acımasızlık, acayiplik bu. Beyninde hasar oluşan liseli genci yatağa mahkum eden sanık için cuma günü karar duruşması var. Yıldız ailesi oğullarını bu hale getiren sanığın en ağır cezayı almasını istiyor.
3: Gördüğünüz gibi zaten çocuğum canlı cenaze.
0: Ayağıma bastın diyerek liseli genci yatağa mahkum etti. O sanık için karar günü geldi.
4: Yavrum, paşam.
0: Murat Duha Yıldız ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor. Onu bu hale getiren olay geçen yıl Eylül ayında Çanakkale'de eğitim gördüğü lisede yaşandı.
5: Çocuğum sınıfta teneffüs bitimi sırasına geçerken arkadaşının ayağına yanlışlıkla basıp dönüp özür dilediği halde darp edilmiştir.
0: Murat Duha Yıldız'ın beyninde hasar oluştu. Aylarca süren tedavi sonrası ailesi onu alıp Çanakkale'den memleketi Zonguldak'a döndü. Bir zamanlar neşe içinde koşup oynayan Murat şimdi yatağa bağlı.
5: Çocuğum 35-40 dakika oksijensiz kaldı ve beyinde hasar gerçekleşti. Şu anda bakıma muhtaç, yatalak halde.
0: Olayın ardından saldırgan YC tutuklandı. Hala da cezaevinde. Öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanık için cuma günü karar duruşması var.
3: En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben canlı cenazeye bakıyorum.
4: Yavrum, paşam.
2: Ya pırlanta gibi çocuklar, altın gibi çocuklar bu zorbalığın, şiddetin, acımasızlığın kurbanı oluyor. Gerçekten izlerken insanın içi titriyor. O kadar kötü bir durum ki ne şekilde, nasıl, hangi önlemler alınabiliyorsa alınacak. Tabii bazı çalışmalar da var. Okullarda, işte bahçede güvenlik için özel bir alan oluşturuldu, istihdam ediliyor insanlar. Polisler, bekçiler vesaire. Ama mesele sadece bunlarla da çözülmüyor ki. Asıl olan sevgi, yanınızda oturan, önünüzde oturan sınıf arkadaşınız, karşı sınıftan bir arkadaşınız, mahallede bir arkadaşınız, akranınız, birbirinize düşman değilsiniz ki. Mesele sevgiyle çözülecek. Mesele karşıdakini kendi öz kardeşi gibi, kendi ailesinden bir birey gibi görerek çözebilir. Elbette güvenlik tedbirleri, önlemleri alacak. Bu hususlar yaşandıktan sonra da hukuk devreye giriyor. Biri cezaevinde, diğeri yatağa mahkum. Gerçekten çok kötü görüntüler. Şimdi dönelim Türkiye'nin çokça ilgilendiği şu eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu olayına. Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir ifade ortaya çıktı. Tanık olarak ifade veren Osman Aksu, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü. Dosyanın kritik tanığı Osman Aksu o görüşmeyi Habertürk'e anlattı.
6: Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim!
7: Osman Sınav, Enver Altaylı tarafından tehdit ettiriliyorum. Dizinin formatını değişeceksin. Ben asla dizinin formatını değişmem. O zaman diziyi bırakacaksın dediler.
0: Ya dizinin formatını değiştir ya da diziden ayrıl. Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı, iddiaya göre Kurtlar Vadisi'nin ilk yönetmeni Osman Sınav'ı böyle tehdit etti. O anlara tanıklık eden Osman Aksu, yaşananları Habertürk'e anlattı.
7: 2004'ün Temmuz veya Ağustos ayıydı. Tahsin Sefa diye bir arkadaşım var. Onu ziyarete gittim. Biz muhabbet ederken Tahsin Bey'in odasına bir tane genç girdi. Abi dedi, Osman Sınav geldi.
0: Avcılardaki bir

0: Emekte derneğin başkanı Tahsin Sefa ve Osman Aksu ile bir araya gelen yönetmen Sınav tehdit edildiğini söyledi. Kendisini tehdit eden kişi ise iddiaya göre FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'ydı.
1: Böyle muhabbet ederken Tahsin Bey Osman Sınav'a abi biraz moral

0: değiştirmesini istedi.
1: Abi dedi senin Enver Altaylı'yla işin ne? Ne işin olur? Kasım Bey dedi dizinin formatını değişmemi istiyorlar. Ya diziyi devredeceksin, ayrılacaksın diziden ya da formatını değiştireceksin.
2: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
1: Tasım Bey dedi ki, abi sen halin vaktin yerinde, durumun iyi. Bunlar seni sıkıntıya sokarlar. Sen diziden ayrıl. Eğer formatını değiştirmeyeceksen diziden ayrıl. Biraz düşüneyim dedi. Sonra ne oldu, nasıl oldu, bundan sonrasını bilmem.
0: Osman Sınav 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinden ayrıldı. 2007 yılında dizi Kurtlar Vadisi Pusu adıyla yeniden ekranlara döndü. Dizinin Pusu versiyonunda Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Kaşifoğlu karakteri, mezar taşları ve araç plakalarıyla şüpheleri üzerine çeken birçok detay vardı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı diziyle ilgili soruşturma başlattı.
1: Televizyonda bunlar konuşulunca kafamda böyle böyle olmuştu. Böyle bir şeyi söylemişti Osman Sınav. O şekilde hatırlıyorum.
0: Osman Aksu da tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yeni dizinin yapımcı ve senaristleri Şaşmaz kardeşler, Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi olarak verdikleri ifadede dizideki olay ve karakterlerin kurgu olduğunu söylemişti. Soruşturmada şimdi bilirkişi heyeti diziyi inceliyor.
3: Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin milyarlarca liralık para trafiği ortaya çıktı. İşte bu önemli operasyonun dipnotları.
0: Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenler siber polisi tarafından takibe alındı. Milyarlarca liralık para trafiğinin izi sürüldü. Şüpheliler operasyonla yakalandı. Soruşturmayı Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Bazı kişilerin yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettiği belirlendi. İnceleme sonucu 17'si şirket olmak üzere toplam 45 kişi ve şirkete ait banka hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. Hesapların toplam işlem hacmi 3,5 milyar lirayı aşıyordu. İnceleme derinleştikçe yeni bilgiler de ortaya çıktı. Şüphelilerin il dışında yaşayan işsiz vatandaşları da hedef aldığı ortaya çıktı. İş bulma ve yatırım vaadiyle bu kişileri kandırıyor, onlar adına telefon hatları alıp banka hesapları açtırıyorlardı. Söz konusu hat ve hesapların kullanılmasıyla vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi. İki ayrı soruşturma kapsamında 22 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 62 şüpheliden 37'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
3: Evet, bugün önemli bir gün. Biraz sonra özellikle Galatasaray'ın maçına gideceğiz. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi akşamı ama önce diğer bir başlığa bakalım. Gidelim mi? Gidelim. Peki. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 22'de İspanya'nın devi, gerçekten devi Barcelona'yı ağırlayacak. Maçın oynanacağı stadyuma gidiyoruz. Rams Park'ta HT Spor ekibinden Kevser, İme, Şahin bizleri bekliyor. Ve maça dair notlarını alacağım ama Kevser şemsiyenin altında. Bir kere yağmurla başlayacak muhtemelen. Sonra muhtemel 11'lerle başlayacak. Evet. Sonra da herhalde bu Galatasaray bu Barcelona'yı yener falan diyecek. Neler diyecek başka?
4: Merhabalar, mutlu akşamlar Rams Park'tan herkese, stüdyoya da izleyenlere de. Bugün gerçekten heyecanlıyız çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ligdeki ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray Barcelona'yı konuk edecek. Tabii ki çok zor bir karşılaşma, onu söylemek lazım. Çünkü biliyorsunuz ki Barcelona 9'da 9'la başladı bu sezon. Çıktığı 9 karşılaşmanın 9'undan da galip şekilde ayrıldı. La Liga'da 8'de 8 yapan Barcelona'nın 24 puanı var ve lider konumda bulunuyor. Diğer taraftan tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 39 gol atan bir Barcelona var ve Devler Ligi'ndeki ilk maçında da Feyenoord'u 5-1'lik skorla mağlup eden bir Barcelona. Maalesef ki belki de temsilcimizin çıktığı en zor karşılaşma olacak ama umuyorum ki tabii ki temsilcimiz iyi bir sonuç, iyi bir

0: bir mücadele gösterecektir. İyi bir sonuç olacaktır. Umuyorum ki. Diğer taraftan biz biliyorsunuz ki Sporting mağlubiyetiyle başlamıştık. Temsilcimiz Galatasaray ilk maçında bir mağlubiyet almıştı ama tabii orada o maçta eksiklerimiz vardı. Bugünse Singo'dan başka bir eksiğimiz yok. Onu söylemek lazım ve aynı zamanda iç sahada bir maç oynayacağız. Yine bu statta o tribünler tıklım tıklım olacak ve iç saha baskısını yine mutlaka hissettireceğiz takıma, karşı takıma, Barcelona'ya. Ve belki de yine yarın Avrupa basının da tribünlerimiz haber olacak. Rams Park'taki, Ali Sami Yen'deki tribünler, atmosfer haber olacak diye bekliyoruz. Şimdi az önce söylediğim gibi bizde sadece, Galatasaray'da temsilcimizde sadece Singo eksik, fakat Barcelona'da daha fazla eksikler var. Brezilyalı yıldız Rafinha sakatlığından dolayı yok kadroda. İsveçli futbolcu Bardi yok. Danimarkalı oyuncu Christensen ve Frankie de Jong da sakatlıkları nedeniyle 11'de yoklar. Daha doğrusu kadroda yer almayacaklar. Dilerseniz bir 11'leri de, muhtemelleri de sizlerle paylaşayım. Şimdi bizimle ev sahibi takımla başlayalım. Galatasaray'ın temsilcimizin muhtemel 11'i şu şekilde. Kalede Uğurcan, Jakobs, Davinson, sağ bekte Barış Alper. Biliyorsunuz Kasımpaşa maçında da sağ bekte forma giymişti Barış Alper Yılmaz. Sol bekte Eren, Lemina, Torreira, Batrakov üçlüsü. Sağda Yunus, solda Leao ve ileri uçta da Osimhen 11 ile sahada olmasını bekliyoruz temsilcimiz Galatasaray'ın. Diğer taraftan konuk ekip Barcelona'nın 11'i şu şekilde. Garcia, Martin, Kubarsi, Eric Garcia, Cancelo, Pedri, Rodri, Fermin, Yamal, Gordon ve Jesus 11 ile sahada olmasını bekliyoruz konuk ekip Barcelona'nın da. Burada bir detay vermek isterim. Umarım ki bu detayla birlikte bir ilki de gerçekleştirmiş oluruz. Galatasaray Barcelona'ya karşı tek galibiyetini bundan 32 yıl önce elde etti. 23 Kasım 1994'te 2-1'lik bir skorla Şampiyonlar Ligi'nde ve o maçta şu anki teknik direktör Okan Buruk oyuna sonradan girip tabii ki oyuncu olarak forma giymişti. Tam 32 yılın ardından belki de teknik direktör koltuğunda otururken galibiyet gelir mi diye soru işareti bırakmak istiyorum buraya Faruk Aksoy.
1: Ya çok ilginç gerçekten, Okan Buruk 94 yılı sonradan oyuna giriyor. Galatasaray Barcelona 2-1 yeniyor. Aradan bunca zaman geçiyor. Okan Hoca Galatasaray'ın başında. Yani yağmur biraz endişelendiriyor herkesi. Belki yağmur olmasa Galatasaray biraz daha iyi bir performansla sahada olabilir ama yine de umutluyuz. Galatasaray'a gerçekten canı gönülden başarılar diliyoruz. Muhtemel 11'lerde 3 aşağı 5 yukarı böyle olacak. Fakat artık dışarıda kalmayın, içeri geçin. Ne kadar sesiniz yetiyorsa o kadar tezahüratla takıma destek verin. Çok teşekkürler Kevser İme Şahin. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Rams Park'ta tabii HT Spor bizim kardeş kanalımız, geniş bir ekip. Arkadaşlar maçı bütün detayıyla takip ediyorlar. Galatasaray Barcelona maçına dair bu akşam, yarın sabah, yarın gün boyu bütün detaylar. Sonra diğer takımlarımızın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın maçları var. Avrupa Kupası demek gerçekten büyük bir fırtına, büyük bir heyecan demek. Onun için bu akşamdan başlayalım. Galatasaray'la galibiyet serisine başlayalım. Ve perşembeye kadar o iş öyle sürsün. Reklam.

Ve ana haberi noktaladık. Şimdi biraz sonra Serap Belet geliyor. Serap Belet olaylar ve görüşlerle karşınızda. Konukları hazır, Serap Belet hazır. Önemli bir program olacak. Türkiye'nin gündemine, önemli başlıklarına dair konuklarıyla olaylar ve görüşlerde Habertürk'te biraz sonra yayında olacak. Yarın akşam 19'da ana haberde görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 18, Bursa yağmurlu 14 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 20, Muğla yağmurlu 15 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 19, Mersin yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Konya yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 18, Van 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Bir salı akşamındayız. Sıcak gündem maddeleri de var. Kimlerleyiz bu akşam? Ben hemen konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Ardından bir reklam arası verelim. Zaman kaybetmeden bu akşam kimlerleyiz sizlerle paylaşayım. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu bizimle yine her salı olduğu gibi. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş
0: merhaba.
1: Bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hasan Öztürk de yine stüdyomuzda. Hasan Bey siz de hoş geldiniz.
2: Eyvallah.
0: Merhabalar. Gazeteci Ferhat Murat stüdyomuzda. Ferhat Bey hoş geldiniz. Merhaba.
3: Hoş
0: Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin stüdyomuzda. Aytunç merhaba, hoş geldin. Can Özçelik not1.com yazarı birazdan bizimle olacak. Yine stüdyomuzda olacak ve Ankara'da Doktor Ali Haydar Fırat iletişim bilimci bu akşam konuklarım arasında. Ali Haydar Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
4: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen bir reklam arası verelim. Çok da değil. Bir 4-5 dakika sonra hemen başlayacağız olaylar ve görüşlere.
5: ...55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.

0: 55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.
1: Evet, aslında başlamadan reklamda program başladı gibi oldu burada konuklarım arasında. Şimdi birlikte başlayalım. Grup toplantıları vardı bugün. Grup toplantılarında liderlerin elbette açıklamalarına, oradan öne çıkan kısımlara bakacağız. Hatta geçen haftadan beri siyasette büyük yankı getiren bu İzmir transferi Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin yankıları hala sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çok kızgındı bugünkü konuşmasında. İzmirlilerin hayal kırıklığını anlıyorum dedi. Bir de ona yönelik eleştiriler var biliyorsunuz. Cemil Tugay'ın adaylığı konusunda neden tercih edildi? Burada kendisine dönük bir öz eleştiri yapacak mı yapmayacak mı sorusu. Dilerseniz Özgür Özel'in bugünkü konuşmasından o bölüme bir bakalım. Dinleyelim sesini duyalım. Konuklarımın yorumlarıyla devam edelim.
2: O gün büyük bir zafer, başarı deyip sahiplenen birileri dönmüş bize ıvır zıvır konuşuyor. Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, öz eleştiri yapacak mısın? Öz eleştiri ne? Öz eleştiri ne? İçim yarıyor, içim. Bakın öz eleştiricisini söyleyeyim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzluğa da yapmayaydı. Öz eleştiri ne?
1: Böyle diyor Özgür Özel. Öncesinde de diyor ki yani biz çok büyük başarılar elde etmiştik. O zaman kimse bu konuda bir şey demiyordu ama şimdi bunu benden öz eleştiri bekliyorlar. Bu eleştiri daha çok da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. O nedenle ben Ankara ile Ali Haydar Fırat'la başlamak istiyorum. Ne diyorsunuz ifadelerine Özgür Özel'in? Bu da bir öz eleştiri midir sizce Ali Haydar Bey?
3: Evet, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Ankara'mızın başkent oluşunun 103 yılını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bütün arkadaşlarına, silah arkadaşlar saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.
1: Evet,
3: bu bir cevap değil, bir öz eleştiri değil. Bu var olan durumdan kaçmaktır. Var olan siyasal sorumluluğu almaktan çekinmektir. Çok açık bir biçimde kendisi son imzayı atmadığını ifade ediyor. Ama onu o masaya getirenin kendisi olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla Türkiye'de siyasal partilerin yapısı ya da işleyişlerine ilişkin olarak hepimizin öyle ya da böyle bir bilgisi var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir partinin genel başkanından ayrı ya da bağımsız olarak bir masaya getirildiği ya da adaylaştırıldığı görülmemiştir. Dolayısıyla Özgür Bey bunu söylüyorsa bu hiç gerçekçi değil. Bence hiç buna sığınmasın. Ama ötesinin önce şöyle Serap Hanım bir parantez açayım.
1: Tabii.
3: Elbette ki bu geçiş doğru olmamıştır, doğru bulmayabiliriz ama herhangi bir insana öyle ya da böyle hakaret etmemek gerektiğini düşünüyorum. Ben Özgür Bey'in o hakaretin doğru bulmadığının altını çizmek isterim. Yani parti değiştirmiş olabilir, buna çok sert siyasal bir eleştiri getirmiş olabiliriz. Ama o yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday yapılmış bir isim önce bağımsız oldu, sonra AK Parti'ye geçti. Bunun sorumluluğunu almaktan kaçınıyor Yeni Parti ve Özgür Bey. Şundan dolayı çok büyük bir tepki var hem İzmir'de hem parti kamuoyunda.
1: Evet.
3: Bu kişiyi siz nasıl aday yaptığınız üzerine. Özgür Bey de işi biraz polemikler üzerinden götürüyor. Olayı farklı yerlere, farklı bir takım tartışma alanlarına çekmeye çalışıyor. Oysa mesele son derece basit. Yani ben o sürecin içinde Özgür Bey'in yanındaydım. Sayın Cemil Tugay geldi. Ben hatta espri yaptım. Dedim ki Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa bu adama aday göstermeyeceğini bildiği için bu da buraya geldi demiştim. Sonra geldiğinde de bunun aday olmasının doğru olmadığını sadece bende birçok insan söylemişti. Hatta İzmirliler bile bilselerdi, buna tepki gösterirlerdi. Gerekçe olarak da şunu söyledi Serap Hanım. Dedi ki biz bir anket yaptık, ankette Cemil Tugay birinci oldu. Bunun imkanı yok. Böyle bir olasılık yok. Yani,
1: aday kimi koyar?
3: Şu stüdyoda yer alan bütün arkadaşlarımızı koyun.
1: Birinci çıkmazdı diyorsunuz. O seçime giderken.
3: Mümkün değil. Mümkün değil. Şu stüdyodaki arkadaşlar farklı görüş, farklı düşünce.
1: Doğru aday o gün için sizce kimdi?
3: Yani şöyle, orada çok farklı isimler vardı, çok nitelikli isimler vardı. Ama orada Özgür Bey birçok nedenden dolayı, en önemli nedeni de şu olduğu ifade ediliyor. Cemil Bey o değişim sürecinde çok ciddi bir biçimde, bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun üstü kapalı olarak söylediği, işte köy köy şehir şehir dolaştığı, işte bir takım maddi imkanlar sağladığı yönünde, bunu Sayın Kılıçdaroğlu söylemiyor, bunu ben söylüyorum. Evet. Bir takım maddi imkanların sağlandığı yönünde çok ciddi iddialar oldu. Dolayısıyla orada asıl mesele şuydu, daha önce de söyledim. Özgür Bey oraya aslında genel sekreter olarak yine çok yakın arkadaşları olan Sayın Aykut Erdoğdu'yu göstermek istiyordu. Biz dolayısıyla orayı biz yönetiriz havasındaydılar. Yani Cemil Tugay yönetmeyecekti, Aykut Erdoğdu yönetecekti. Ama bu olmadı. Cemil Tugay sonrasında Ekrem İmamoğlu'na yanaştı. Ekrem İmamoğlu'nun önerdiği bir kişiyi kendi genel sekreteri yaptı. Dolayısıyla bir siyasal iradeden, toplumun temel bir takım temsili değerlerinden yola çıkarak adaylaştırılmış bir isimden bahsetmiyoruz. Tam tersi süreçlerden, genel başkana olan yakınlığı ya da ona biat ilişkisi üzerinden kurulmuş bir tercihten söz ediyoruz. Bu tercih tarihin, CHP tarihinin en ağır faturalarından birini Özgür Bey'in önüne koymuştur. Özgür Bey CHP'ye ya da sosyal demokratlara, sola İzmir'i kaybettiren genel başkan olarak tarihe geçmiştir.
1: Ben hemen bunu hazmetmiyor. Için diğer konuklarıma dönmek istiyorum ama sizin dediğiniz yerden. Başka önemli isimler de Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun yıllar yan yana. Geçen hafta hatta konuştuk, işte Afyonkarahisar Belediye Başkanı, Aydın Belediye Başkanı. Onlar da geçtiler, onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın olduğu isimlerdi. Yani tümüyle burada o aday gösterme sürecinde genel başkana mı siz veriyorsunuz bütün sorumluluğu? Ya, orada da böyle bir durum vardı.
3: Yani Sayın Özlem Çerçioğlu'nu, o süreci bildiğim için söyleyebilirim. Özlem Hanım'a hiçbir biçimde Özgür Bey ve arkadaşları bir yakınlık göstermediler. Onu dışladılar. Özlem Bey'in çok önemli, bir vahim bir hem iddiası hem iddiadan öte gerçekliğe de tekabül eden bir şey oldu, yaklaşım oldu, o da şuydu. Kuşadası Belediyesi Kuşadası büyüklüğünde bir alanı imar açmak istiyordu. Özlem Hanım buna karşı çıktı. Özgür Bey ve ekibi de bunun doğru olduğunu düşünüyorlardı ve o yüzden gittikleri Aydın programında, normalde bir genel başkan Aydın'a gittiği zaman orada Büyükşehir Belediyesi de ise önce Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edersiniz. Yani il başkanlıklarından, örgüt ziyaretlerinden sonra belediyeyi ziyaret. Özlem Hanım ne ziyaret edildi, Özlem Hanım'a ne doğru merhaba denildi, Özlem Hanım ne konuşturuldu, Özlem Hanım'ın ne yaptığı açılışlara katıldı. Dolayısıyla aynı şey Afyon içinde rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla burada bence Özgür Bey'in çok meseleyi uzatmadan bu süreçlerle ilgili olarak net bir biçimde bir öz eleştiri yapması lazım. Bir de herkesi gerçekten kendi haklılığına inandırmak istiyorsa çıksın desin ki kardeşim anket bu, ben bu anketi yaptım, bu ankette de Cemil Tugay birinci oldu diye kamuoyunu bilgilendirsin. Peki. Bu kadar basit aslında mesele.
1: Peki Hasan Bey, siz ne diyorsunuz? Yani hem bu bugünkü konuşmasına, Özgür Özel'in elim kırılsaydı lafına, hem de ona yönelik bu eleştiriye.
4: Allah, eli kırılsaydının sonundaki namussuz da burada söylememiz lazım ki öyle anlaşılsın. Yani kendi aday yaptığı, düne kadar kendi adamı olan, yani belediye başkanı olan bir isme namussuz lafını kullandı. Evet. Şimdi Özgür Bey'in dilinde çok büyük bir problem olduğunu zaten biliyorduk da, bu kadar kürsüden de bu kadar kendi adamına, düne kadar kendi adam olan birisine namussuz dedi. Yani elim kırılsaydı demek tamam. Yani yapmasın, kafam kırılsaydı kırılabilirdi diyor. Güzel, ama aynı zamanda çok ağır da bir hakaret ediyordu. Eğer bahsettiği isim namussuzdu ise namussuzu oraya oturtan ne oluyor? Ben de bu soruyu olarak burada dursun derim. Şimdi mesele de yani tartışılıyor ya, bu İzmir KC'de de çok güzel. İzmir CHP mi kaybetti, yeni parti mi kaybetti meselesinde. Şöyle bir şey var. Ben yarın bir gün olur ya Ahmet davasından işte efendim hükmü kesinleşir. Yarın bir gün diploması iptali süreci tamamlanır. Olur ya bu davalarda hüküm giyerse ben Kemal Bey'in de aynı bu tartıştığımız mesele üzerinden Cemil Tugay'ı aday yapmayın demiştim dediği gibi aynı şekilde ya Ekrem İmamoğlu'nu da aday yapmayın demiştim diyeceğini düşünüyorum. Çünkü o zamanlar tartışılmıştı. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlere genel başkan olarak girerse Ekrem İmamoğlu'nu da aday yapmayacak diye tartışılıyordu. Ben nereden biliyorum? CHP'de iyi takip eden gazeteci arkadaşları takip ederek onu görmüştüm. Şimdi İzmir meselesinde işte namussuz diye kodlanan Cemil Tugay için Kemal Bey diyor ki ben yapmazdım. O zamanki anket sonuçları da yayınlandı birçok. Yani hatırlıyorum daha yeni geçenlerde başka bir televizyonda da bir o paylaşıldı. Cemil Tugay dördüncü falan çıkıyordu orada. Tunç Soyer'in ismi daha önde çıkıyordu. Tunç Soyer ismi daha önde çıkıyordu. Biliyorsunuz Tunç Soyer de bu seçimlerden sonra Cemil Tugay'ın mahkemeye başvurması ya da işte efendim suç duyurusu bir anlamda. Tabii raporlar. Evet bir anlamda suç duyurusu üzerinden de şu anda hapiste. Şimdi toparlayalım ve bitirelim. Ben CHP ile Yeni Parti arasındaki bu kavganın bir türlü durulmayacağına şahitlik ediyorum. Durulmuyor. Yine bugün Belediyeler Birliği'nde adaylık tartışması kim? Hani Yeni Parti'den
1: evet, mi adaylık, CHP'den mi? Türkiye kim başkan olacak?
4: Evet bak kim olacak meselesinde. Gördük. Zeynel Emre'nin çıkışını gördük. Biz kesinlikle onunla, yani bu Müslüm Sarı bir açıklama yapmıştı. Hani biz
1: beraber hareket edelim dediği
4: zaman
1: biz
4: tuttu,
1: alalım diye.
4: Tuttu. Zeynel Emre biz bunlarla, bu butlancılarla görüşecek hiçbir şeyimiz yok diye kapıyı da kapattı. Adayımızı çıkarttı. Seçilmez dedi bir ifade kullandı. Şimdi bu mesele artık siyasi kopuş, ideolojik kopuş diye konuşuyorduk. Bunun olmadığını da ortaya çıkartan bir şey. Bu artık öyle bir şey ki yani bu artık kişiselleştirilmiş husumetlere dönüşmüş durumda. Yani butlan tartışması, işgal tartışması artık o kadar yani Özgür Bey'in Kemal Bey'e üstü kapalı söyledikleri bugün grupta da yaptı yani yine aynı şeyi yaptı. Söyledikleri öyle yani yenir yutulur cinsten şeyler değil.
1: İşgal tartışması deyince bu arada CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da bir yayında yani işgal dediniz işte kılıç hakkı ifadesini kullanıyor. Sesi var mı? Hemen yönetmen arkadaşım Emrah'a sorayım. Varsa duyalım mı? Ben aktarmayayım, duyalım.
5: Getiriyorum. Bana dönüp kullandığı ifade aynen şudur. İzmir, Özgür Özel'in kılıç hakkıdır dedi. Bu cümle Türk siyasi tarihine geçmesi gereken bir cümledir. Yani İzmir'e Özgür Özel ve arkadaşları bir kılıç hakkı olarak baktılar.
4: Ha güzel.
1: Yani burada diyor ki sizin Cemil Tugay'ı getirmeniz doğru değil, müdahale edin dediğimde bir milletvekilinin kendisine böyle söylediğini iddia ediyor. Hı-hı. CHP İzmir Milletvekili.
4: Peki kılıç hakkını kimden almış olabilir?
1: Kimden almış olabilir?
4: Bence Ekrem İmamoğlu'ndan almış gözüküyor.
1: Ali Aydar Bey bu arada size kısacık sorayım yani. Siz bu iddiayla ilgili bir şey dediniz ya az önce işte Cemil Tugay geldiğinde şaka yapmıştım vesaire bilmiyorum. Bu iddiayla ilgili bir şey duydunuz mu, tanık oldunuz mu? Ne kastediliyor ayrıca?
3: Sevgili Hasan Öztürk'ün söylediği doğru. Yani şu söyleniyor. Orası genel başkan yani her istediğini atar. Yani kendi arkadaşı olabilir, ahbabı olabilir, yakın olabilir. Orası onun hakkıdır. Yani sanki ya yani hangi parti olursa olsun bütün partiler bizim. Yani bir milletin parçalarıyız, Türk milletinin parçasıyız. Şimdi kime karşı kazandığınızda bunu bir kılıç hakkı olarak öne sürüyorsunuz? Yani hani baştan aşağı çok sakat ve zihinsel bir yaklaşım. Dolayısıyla ama hakim olan duygu buydu. Yani orası bizim hakkımız. Kendi arkadaşlarıyla. Ya bu sadece İzmir için geçerli olan bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Yani hani benim kişisel itirazlarım da partinin kayıtlarında duruyor. Yani Mersin'de, Adana'da, Antalya'da ya bunu yapmayın yazıktır, günahtır partiye. Bakın bu arkadaşlarınızı orada Ali Mahir Başarır da vardı. Burhanettin Bulut da vardı. Adana'yı Burhanettin Bulut'a göre şekillendiriyorsun. Mersin'i Ali Mahir Başar'a göre şekillendiriyorsun. Bunlar doğru isimler, doğru yaklaşımlar değil. Orayı bilen biri olarak dedim söylüyorum. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın, sadece yakınlığından kaynaklı olarak bütün isimlerin tavsiyesi de bizim parti geleneğimizle bağdaşmıyor ifadelerini de kullanmıştı, evet. Ama burada Sayın Vekil'in, Mahir Polat'ın söylediği o gün hakim olan duygu. Yani ya genel başkan istediği yere istediği ismi koyar. Dolayısıyla öyle bir yaklaşımın sonucunda zaten bu noktaya geldik maalesef.
1: Peki bu arada Kılıç hakkının
4: söyleyelim. Parantez şu ya, ben yani Ekrem İmamoğlu'na karşı dedim, onu da açıklamış olayım. Ekrem İmamoğlu kendi adamını oraya aday yapmak istiyordu. Özgür Özel de burası benim dedi ve ben kendi istediğimi...
3: Yo öyle değil Hasan Bey. O Muğla'ya karşı orası verildi.
4: Tamam. Peki.
1: Muğla'ya karşı orası. Ne demek bu? Muğla'ya karşı orası verildi.
6: Al gülüm ver gülüm.
3: Yani Muğla'yı işte... Ekrem Bey belirledi. İzmir'i de Özgür Bey belirledi.
1: Özgür Bey belirledi. Kılıç hakkı da bu arada, yani buradaki kullanım biraz siz tarif ettiniz de amaçla kullanıldı ama yine de söyleyelim. Türk İslam ve Osmanlı devlet geleneğinde savaş yoluyla fethedilen yerlerin ve bu bölgelerdeki kazanımların paylaşımı ile ilgili kullanılan tarihi bir kavram, hukuki bir kavram. Yani savaş ganimeti gibi de kullanılır.
6: Canını daha koymak çok... gerekiyor yani, aslında o beldeyi fethetmek için canını öne koyup şehitliği göz önünde bulundurup kılıç sallaman gerekiyor ki o hakkı alabilesin. Ama tabii seçime girmek, seçimden bir partinin zaferle çıkması bu anlamı doğurur mu? O da ayrı bir mesele.
1: O da ayrı bir mesele.
6: Bu kişinin de açıkçası ben biraz kulisleri kovaladım. Kim olabilir diye. Ufak bir araştırma yaptığımda da Mahir Bey'in ifade ettiği profile uyan bir tane milletvekili var. Yani hem gölge kabinede yer almış hem İzmir milletvekili, evet. Murat Bakan. Murat Bakan'ın kendisine söylediği iddia edilebiliyor var. Şu an itibariyle. Peki. Bunu söyleyebiliriz.
1: Ne diyorsun bu sorumluluk ve öz eleştiri?

0: eleştiri tartışmasına nereye varacak, nereye kadar devam edecek? Bir yandan hala başka büyükşehir belediyelerinin transfer olabileceği konuşuluyor. Burada patinaj yapmanın şu anda kime ne kazancı getirisi var? Bu arada sana söz verdim ama Can'ı da gıyabında anons etmiştik. Hoş geldin demedin hoş Can. Can Özçelik de geldi bu arada. Bir kez daha hoş geldin diyelim. Ne diyorsun?
1: Ya şimdi birincisi şu, Yeni Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'de bu kadar gündem varken kendi aralarında bu şekilde birbirlerine girmeleri bana garip geliyor. Yani ya hiçbir şey yapmıyorsanız fon soygunu üzerinden devam edersiniz. Yani tartışmayı buradan yürütürsünüz.
0: Ona ilişkin şeyler de söyledi.
2: Bugün i̇şte onunla ilgili bir şeyler söylüyorlar. Yalan yanlış bilgi çıkıyor.
0: Esas olarak çıkacağını... onun üzerine kurarsınız. Hayır,
1: şimdi diyorsun. Şöyle bir durum var. Yani belediyeler dediğimiz şey bu herhangi, yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne has veya işte Yeni Parti şu anda has bir durum değil. Birçok parti belediyeleri seçerken genel başkanın veya bazı isimlerin bazı isimlere yakınlığı üzerinden konuşuluyor. Yani işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde işte partinin önde gelen isimlerine yakın bazı isimler şurada aday olsun. İşte onun toplantıları yapılır. Erdoğan karar verir. Şimdi bu öneriler gelir. Yani burada
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nda genel seçimde ne kadar çok konuşuldu ve eleştirildi bu konu. Yani genel seçim adayı göstermeler de aynı zamanda.
1: Evet. Ya şimdi ama yani şu anlamda söylüyorum. Bu bunlarda bir sıkıntı yok. Yani adaylar olur, tartışılır, partiler karar verir. Belediye sistemi dediğimiz şey bu zaten. Yani belediye aslında Türkiye'de şu anda belediye dediğimiz kurum siyasete finans sağlayan bir yapı haline gelmiştir. Yani biz esas tartışmamız gereken noktalardan zaten uzak magazinsel tartıştığımız için. Yani şimdi iki şeyi düzeltmek istiyorum. Bir,
0: tabii.
1: Hasan Öztürk, Hasan abi dedi ki Kılıçdaroğlu da, Ekrem İmamoğlu da adayımız. Benim adayım değildi diyecek Sayın Kılıçdaroğlu. Latife mi yaptın orada dedi. Bilmiyorum ama.
3: Diyebilirim dedi.
1: 12 Eylül 2023 tarihinde 4-5 Kasım kurultayından önce, bir buçuk ay önce Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu adayınız mı diye sorulduğunda iyi giden şey niye değiştirirsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır.
0: Demişti.
1: Yani burada bir değişiklik yok.
4: Hayır, zorlan aday yaptı da söylendi.
3: Tabii sıra ne bekle. Ya sen gençsin. Daha o genel başkan da olursun dedin de biliyoruz.
1: Hayır, yani
3: sabırlı ol. Hani baba oğul hikayesinden yani bahsediyorum.
1: Yani İstanbul'u göz göre göre kaybetme durumu ve eğer kazansaydı 4-5 Kasım'da bırakmazdı. Ben bence Ekrem İmamoğlu'yla devam ederdi.
3: Ben aday yapmayacağına dair şeyleri de yine diyorum.
1: Kemal Bey yapardı.
0: O yerel seçimde yapmayabilirdi diyorsunuz evet, Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Bunu ben söylemiyorum ama bunu CHP'de tartıştılar. CHP medyası yazdı.
1: Yani sonuçta o laf boşuna edilmiş bir laftı ve Kemal Bey de Ekrem Bey'i aday yapardı. İkincisi öz eleştiri ise bugün öz eleştiriyi verdi. Elim kırılsaydı dedi, kafam kırılsaydı imza atmasaydım dedi yani. Yani ne yapacak ya,
3: namussuz
1: başka?
3: Dedi. Hayır, namussuz olduğunu
1: ya
3: biliyorsan
1: namussuz dedi.
3: Nasıl
1: şimdi
3: oldu?
1: O öfkesini o
3: yani
1: şekilde
3: elimin
1: dile getiriyor.
3: Kırılması yeterli değil, onu anlatmaya çalışıyor. Eğer namussuzsa o hani, bahsettiği isim.
1: Öz eleştiri vermedi şeyini söylüyoruz ya. Hı-hı. Öz eleştiri vermiyor Sayın Özgür Özel. Ya, elim kırılsaydı, kafam kırılsaydı ne yapayım diyecek. Başka ne yapsın ki adam? Şimdi, yaksın mı kendini, benzin mi döksün kendi üzerine? Hani ya, demiş işte. Yani beklemediğim bir şey yaşanmış.
2: Var, ha, yapabilir.
1: Şu tartışma var. Tunç Soyer önde çıkıyordu, evet. İzmir'deki şeylerde, anketlerde. Arkasından Buğra Gökçe geliyordu. Alaydar Fırat doğru mu değil mi bilmiyorum ama yani onaylıyorsa evet diyebilir. Ama Tunç Soyer ve Buğra Gökçe'nin 1 ve 2 çıktığı. Bir ankette benim bildiğim kadarıyla Cemil Tugay'ın 0.5, 0.75 gibi bir öndeliği önde olduğuna dair bir anket var. O anket üzerinden tahmin belki ediyorum Özgür Bey böyle bir şey yapmak istedi. Bir de Filiz Hanım vardı aslında. Cemil Tugay ile Filiz Sengel miydi? O iki izim üzerinden aslında karar verdi deniliyor, hı-hı, Özgür Bey için. Ve Cemil Tugay'a karar verdi. Ama sonuçta baktığımızda şimdi örneğin Kartal Belediye Başkanı İstanbul'da. Değişimciydi. Hem de çok ciddi bir değişimciydi. Rıza Akpolat'la Beşiktaş Belediye Başkanı'yla ortak hareket etti Erdoğan Toprak'la beraber. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısındaydı. Gelinen noktada bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını söyledi. E şimdi o da kimseye bir şey söylemiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani o da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçerse veya başka bir partiye geçerse, ayrılırsa, bağımsız kalırsa başka bir şey tartışılacak bu sefer. Ama CHP'de fotoğraf verdi o da. Hani ya bu burada genel itibariyle bugün 36-40 belediyenin neden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesi topyekün tartışılması, evet, gereken konu.
0: Doğru.
1: Yani esas olarak bir kişi, işte Cemil Tugay İzmir'i veya İzmir'i ne olacak? İzmir'i aldı, 1,5 yıl yönetsin işte. 2 yıl yönetsin Adalet ve Kalkınma Partisi. Önemli değil. Yani bu şey değil. İzmir'i veren genel başkan Özgür Özel. Ya ona bakarsan insanlar da bu tramvayı atlatamamış. Kardeşim sen de Cumhurbaşkanlığı seçimini veren genel başkansın diye eleştiriyorlar Kılıçdaroğlu'nu. Öyle değil mi? Yani buradan çıkarsak yola, o zaman tartışılacak o kadar çok konu var ki. Ama esastan kaçıyoruz. Yani biz şimdi o ahlaklı mı, o namussuz mu, o şey mi? Cemil Tugay geçmeseydi ahlaklıydı, geçtikten sonra ahlaksız oldu. Yani bu başka bir parti için de geçer. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden diyelim geçti Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya yeni partiye. O kişi üzerinden de başka şey söylenecek.
0: Burada bir de şey bu ayrışma ama ve karşılık.
2: Lütfi Savaş mesela AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı'ydı. CHP'nin Büyükşehir adayı oldu. Biz kürsülerden ne namussuz ne de haysiyetsiz veya farklı bir ifade duymadım.
1: Ya ben
2: duymadım.
1: Dil olarak ben zaten bunlara karşıyım. Ona hain, buna namussuz, buna ahlaksız demek zaten doğru değil. Yani siyasi anlamda da. Ya bunu kendi içinde sohbet ederken kendi aranda konuşursun. Bu kendi aranda konuşabileceğin bir şey. Ama eleştiri yapacaksan eleştirirsin. O ayrı bir şey. Ama bugün gelinen noktada, yani biraz önce Hasan Ötürk'ün dediği gibi, Türkiye Belediyeler Birliği seçimi var Perşembe günü. Olası bir ahmak davasının sonucu var ve İBB'de bir seçim olacak. İpler kopuyor. Yani altta bir diplomasi yürüyor. Evet. Arka kapı diplomasi dedikleri diplomasi yürütülüyor. Ama bu söylemler üzerinden kopuş çok hızlanıyor.
0: Mesela Mersin Mezitli Belediyesi'nde de CHP'nin, yani orada CHP ve Yeni Parti birlikte hareket edecekti ama CHP'nin adayı AK Parti ve MHP'nin oylarıyla seçildi. Orada bir ayrışma oldu.
2: İki CHP'li aslında yarıştı aslında.
0: Efendim?
2: İki CHP'li yarıştı teknik olarak.
0: Teknik olarak. Tabii Yeni Parti için parti işlerinden geçiş yok istifayla ama sonuçta adayları var. Yani bu Belediyeler Birliği'nde de benzer bir şey olabilir. Bu aslında gelecek seçimde muhalefetin ortaklaşması, kuracağı ittifaklar, bunlarla ilgili de bir yol yapıyor buradaki işbirlikleri ya da ayrılıklar, değil mi? Buyurun Ferhat Bey.
2: Artı belki bugünkü ilerleyen dakikalarda konuşacağımız Sayın Bahçeli ile Sayın Kılıçdaroğlu görüşmesinde bu söylediklerinize ek olarak değerlendirebiliriz.
0: O da bir görüşme mi?
2: Değerlendirebiliriz,
0: görüşme.
2: Onu konuşuruz.
0: Öyle mi? Peki.
4: Spontane bir görüşme.
2: Spontan olduğu ifade ediliyor. Ama hani gelecek nereye doğru gider? Siyaset bu tabii, her şey olabilir. Şimdi
4: spontane gelişti. Yani kapıda bir misafirini uğurlarken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salondan geçiyordu. Davet etti Sayın Devlet Bahçeli. Bir 10-15 dakika içeride baş başa görüştüler, kahve içtiler. Çıkışta da zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştukları yönünde bir açıklama yaptı.
0: Arkadaşça diye.
5: Zaten yani evet, bir Ekim evet konuşmasından sonra Sayın Bahçeli'nin demlerin arasına inip selamlaşması da çok spontane gelişen bir olaydı, hatırlarsanız.
0: Spontane olmaz mı diyorsunuz?
5: Yok, spontane bir olaydı o da. Yani dedi ki Sayın Bahçeli, dedi ki Cumhurbaşkanımızın konuşmasından çok etkilendim.
4: Ama
5: yani
4: seçimlere falan şöyle bir şey,
5: 2018 seçimlerinden sonra
4: ben şöyle bir şey seziyorum.
5: De ittifaka dahil olacağını buradan.
6: Ya ben oradaydım, gayet açık bir spontane
5: geçen
6: bir gelişmeydi.
5: Zaten ben geçen programda da. Ama çok büyük anlam yüklemeyin.
0: Bugün oradaydınız yani, Ali Aydar Bey. Sevgili seyirciler, bu arada yani Sayın Bahçeli ile Sayın Kılıçdaroğlu görüştü. Biz böyle hemen geçtik konuyu ama bir ziyaretçisi ayrılırken Mehmet Müftüoğlu'nun dediği gibi Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Bahçeli davet ediyor. Bir görüşme yapıyorlar, ardından da arkadaşça görüştük. Ama tabii siyasetçilerin her görüşmesi çok merakla takip edildiği için bu görüşmeden az önce Ferhat Bey'in dediği gibi bundan sonrasına ilişkinde bir şey. Hatta sesi de varmış, hemen verelim. Editörüm Kerem söyledi, duyalım.
2: Ama bu konuyu atlamayalım az önceki.
0: Onu atlamayacağız tabii ki. Verelim, hemen gelsin.
7: Yok, ben yürüyeceğim
8: efendim. Buyurun. Görüşmeye dair kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? sürpriz bir görüşmeydi.
9: İki arkadaş olarak, geçmişte iki arkadaş olarak bugün konuştuk.
8: Efendim bugün terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlarınız da oldu. Konu gündeme geldi mi efendim görüşmede?

0: Evet, yani belli bir başlık üzerinde durmadan siz yine de bu temas şimdi, ileriye dönük bir şey anlatışıyor.
1: Sadece bu temastan ötürü söylemiyorum. Yani bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti'nin ayrışmasından kaynaklı olarak ve birbirleriyle sürekli olarak didişmesinden kaynaklı olarak özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tarafa itildiği de karşımızda duruyor. Öteki taraftan da diyalog zemini oluştuğunda da itilme durumuyla birleşince tabii ki Cumhur İttifakı'nın içerisine belki dahil olma olarak olmayabilir ama diyelim ki meclis tarafından karar alınma sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi burada neden evet oyunu kullanmasın? Bu da karşımıza çıkabilecek bir ihtimal. Çünkü zaten
0: önümüzdeki süreçte doğru bu
1: CHP de destek verirse Cumhur İttifakı'na zaten otomatik olarak 360'ın üzerine çıkılmış oluyor.
0: Bu Mehmet da Bey böyle onaylamaz bir gözle bakıyorsunuz. Yani bu şöyle Ferhat Bahçeli'nin fedakarlık mı demişti Sayın Bahçeli? O cümleleri de geldi aklıma. Yani ne zamandır hiç görüşme yapmıyorlardı? Onun üzerine bir görüşme mi bu?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim bakın, yok gerçekten spontane bir görüşme. Çünkü orası genel başkanların odalarının bulunduğu salon. Nihayetinde orada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçerken Sayın Bahçeli de kapıyı açıp bir misafirini uğurluyordu. Orada spontane bir karşılaşma, denk gelme söz konusu oldu. Ama içeride Sayın Bahçeli ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında hiç kimse yoktu görüşme yapılırken. Hani belki özel bir şey...
0: Tamamen baş başaydılar.
2: Evet. Onu ben teyden söylüyorum. Gerçekten kimse yoktu. İkisi de baş başaydı. Kahveleri verildikten sonra odada kimse yoktu. Belki özel bir şey görüşmüş olabilirler mi? Bilemeyiz ama iki önemli partinin genel başkanlarının, liderlerinin tabii ki okul arkadaşlarıdır. Sohbet mutlaka yapılmıştır. Ama Sayın Kemal Bey Terörsüz Türkiye konusundaki çıkışlarından dolayı işte teşekkür ettim, tebrik ettim minvalinde bir açıklama yapması önemliydi. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli geçen hafta da bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz ki. Yani bir birleşmeden... Türkiye'de ortak noktada buluşmadan bahsetmişti. Şimdi bunu bence dikkate almak lazım. Şimdi Ferhat'a katılıyorum. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni tamamen yalnızlaştırıyor. Şimdi bu kavga bence bilinçli bir kavga. Yani bu kavgayı sürekli kavga hali, sürekli didişme hali Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden toparlanmasını engellemek için, yalnızlaştırmak için sanki sorumlunun sadece bu işin sorumlusunun Kemal Kılıçdaroğlu olduğu imajını, anlayışını hakim kılmak için bir gayret olduğunu görmek mümkün.
0: Peki.
2: Bu da şu anlama geliyor. Yarın öbür gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına kalması... bir ölçüde acaba Cumhur İttifakı ile yakınlaşma söz konusu olabilir mi? Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ki politikalarında ciddi anlamda değişiklik var.
0: Doğru.
2: Yani bu değişiklik Cumhur İttifakı ile örtüşen bir değişiklik
0: aslında. Şöyle yapalım mı Mehmet Bey? Buna biraz daha sonraki başlıklarla da iç içe değinelim tekrar. Kaldığımız yerden İzmir konusuna gelecek olursak.
1: Evet.
0: Onu atlamayalım dediniz. Özellikle neyi vurgulamak istiyorsunuz? Onu geçmeyelim, bu
1: şimdi
0: konuyu
1: tabii,
0: kapatmayalım.
1: Yani
0: dediniz.
1: O cümleyi sarf edip konuyu değiştirmiş olmayayım dedim. Çünkü söyleyeceğim şeyler var. İki tane nokta var birincisi. Sayın Özgür Özel CHP Genel Başkan adayı olduğu süreçte demişti ki biz bütün adaylarımızı ön seçimle belirleyeceğiz. Böyle bir söz vermiş. Delegeye böyle bir vaadi vardı. Bunu gerçekleştiremedi. Bunu gerçekleştiremediği hatırlatılınca da yapay zeka ile belirliyoruz dedi. Bir de 6 tane araştırma şirketi var. Bunların verilerini birleştiriyoruz ve en doğru adayı bu sayede belirliyoruz gibi bir ifade kullandı, hatırlayacaksınız. Ama tabii bu yöntemlerle Özgür Özel'in ifade

ettiği şekilde söyleyeyim. Bu yöntemlerle belirlenen belediye başkan adaylarının belediye başkanı olduktan sonra yaptıkları ile ilgili sadece bugün bir öz eleştiri verdi. Verdiği öz eleştiri de partiden ayrılan bir belediye başkanına yönelik elim kırılsaydı dedi. Mesela ben sormak istiyorum. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı belirlerken o attığı imza içinde aynı şeyi söyleyebiliyor mu? Manavgat Belediye Başkanı, bak

0: Ayları belirlerken attığı imzadan dolayı elim kırılsın diyebiliyor mu? Hayır, diyemiyor. Sadece partiden ayrılan birisi söz konusu olduğunda ki ona da sütte leke yok, sütte leke var, onda yok demişti Cemil Tugay'ı kastederek. Dolayısıyla partiden ayrılmak namussuzluk ama milletin parasını çalmak namussuzluk değil Özgür Özel'e göre. Peştemallerle görüntüler vermek namussuzluk değil. Baklava kutularından milyonlarca euro çıkması namussuzluk değil. Ama işte bir belediye başkanının başka bir partiye geçmesi namussuzluk olarak addediliyor. Öz eleştiriyi bir yandan da şöyle vermek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte bir takım para, pul, işte gece kulübü iddialarıyla baş başa bıraktık. Ya bunu da yapmasaydık deyip partinin bölünmesine sebebiyet verdik deyip bir öz eleştiri yapma durumunun da olmadığını görüyoruz. Bunun yanı sıra belediyeler üzerinden, belediyelerin mali gücüyle partileri, delegeleri satın alma öz eleştirisi vermediğini de görüyoruz. Şimdi biz bugün neyle karşı karşıyayız? İşte meclis üyeleri ayrılıyor, AK Parti'ye geçiyor. Bazı belediye başkanları ayrılıyor, AK Parti'ye geçiyor. Çünkü mantalite yanlışlığı var. Yani Özgür Özel ve ekibi göreve geldikten sonra belediyeleri aslında yapması gereken hizmetler, çöp toplama, ulaşım, altyapı, bunun yanı sıra sosyal yardımlar ve benzeri gibi konularda görevlendirmek yerine kim ne kadar fon sağlar şeklinde pozisyonlandırdıkları için aslında bunun ceremelerini çekiyorlar şu an itibariyle.
1: Peki.
0: Bunu bence iyi görmemiz lazım. Yoksa yani namussuz kelimesi bakın çok ağır bir ifadedir. Haysiyetsiz ifadesinde de olduğu gibi. Aynı iki kelimeyi işte 3-5 gün arayla Sayın Özgür Özel sarf ediyor. Ama belirlediği adaylarla ilgili birçok iddia söz konusuyken bırakın onlara namussuz, haysiyetsiz demeyi partiden ihraç edemiyor. Manavgat Belediye Başkanı ile ilgili baklava kutusu olmasına rağmen çıkıp miting yaptılar.
1: Bütün kaç saat görüntüler?
0: 32 saatlik görüntüler elimizde dediler. Nerede görüntüler? Bekliyoruz, nerede?
1: Peki,
0: 32 saniyesini göremedik. Dolayısıyla yani öz eleştiri yapacaksanız topyekün geniş bir öz eleştiri yapmanız lazım. Böyle partiden ayrılan ve üzerinize şu anda biraz gelindiği bir dönemde bu tarz ifadeler kullanmanız ve kontrolü de kaybetmeniz sizi çok daha negatif duruma götürüyor. Ayrıca bu konuşmanın içerisinde bugünkü grup toplantısını izledim.
1: Bir cümle artık.
0: Alenen yalan söyleyen Ümit Özdağ'la ve bir önceki gün yalan söyleyen Aile Bakanı Mahinur Göktaş'ın babasıyla ilgili iddialarla ilgili şunu söylüyor. Arkasındayım diyor. Paylaşmaya devam edin. TC'si yanlışmış ne olacak diyor.
1: Şimdi
0: ya daha ne
1: konusunu,
0: olsun siz hakikaten o kürsüye çıkarken.
1: Açıklamaları konuşacağız zaten Ferhat Bey. Biraz ona daha detaylı
0: son bir
1: sonraki
0: soru
1: turda
0: sorayım,
1: geleceğiz.
0: Öyle bitirelim.
1: Soru sorun.
0: Gerçekten Özgür Özel'in o kürsüye çıkarken en son olarak ne içtiğini çok merak ediyorum. İçtiği suysa değiştirsin. Başka bir su markasını
1: Peki.
0: tercih etsin.
1: Ne diyorsun Can? Yani bu transferlerin sebebi sadece burada öyle bir şey
2: yapay
1: oluşuyor
2: zeka
1: ki.
2: Ya suçlu.
1: Hayır yani geçenin hiçbir suçu yok. Başka hiçbir sebep yok mu? Yani sadece yani adaylara baktığımızda geçen adaylara Özgür Özel'e yakınlar da var. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlar da var. Ortaklaştıkları nokta parti değiştirmeleri. Neden değiştiriyorlar?
3: Sen de sordun ya Özlem Çerçioğlu ve Afyon Belediye Başkanı şimdi dönsün mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Artık Kemal Kılıçdaroğlu var CHP'nin başına. Dönebilirler tekrar. Yani yakın hukukları var. Ali Aydar da biliyor zaten. Değil mi? Dönebilir. Niye dönmüyor mesela? Hadi orada Özgür Özel'le anlaşamadılar ve ayrıldılar. Dediler ki dönsün şimdi CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu var. Neden dönmüyorlar peki?
0: Demek CHP'de ki, de kaos
3: demek
0: bitmedi
3: ki. Demek ki bu Özgür Özel'le alakalı bir durum değil. Yani öyle olsaydı derdi ki bizim genel başkanımız geri döndü partiye. Biz de tekrar partimize dönelim diyebilirlerdi. Ama demiyorlar. Şimdi Kemal Bey bugüne kadar hiç hata yapmadan mı genel başkanlık yapmış? Mesela Kemal Bey'in milletvekili seçtiği bir kişi şu anda Amerika'da FETÖ firarisi mesela. Kemal Bey yaptı yani onu şey milletvekili. Kemal Bey'in hiç mi hata yapmadı bugüne kadar? Şimdi anlatıyor Murat

0: Murat Bakan söylemiş, kılıç bilmem ne. Yani espriler, iki milletvekili espri yapar. Bana da bir eski bir genel başkan yardımcısı. Ben de işte 4 yıl, 5 yıl Ankara'da çalıştım CHP muhabiri olarak. Ki bizim bütün şeyimiz, mesaimiz CHP'de geçerdi. Sabah işte 8.30'da giderdik, akşam 6'ya kadar CHP'nin içindeydik. Yani orada bir ofisimiz vardı ve CHP muhabirleri orada olurdu. Hatta beraber muhabirlik yaptığımız iki arkadaş da şu anda CHP'nin milletvekili. Bir tane genel başkanımız da bana, çok çok sonra tabii, o zaman değil. Ya de sen neden işte bir siyasete girmedin falan dedi şimdi. Şimdi oturup bunu mu konuşalım yani? Bana da işte genel başkan yardımcısı bunu demişti. Böyle böyle tek... Yani şimdi iki kişi arasında bir sohbette, ki eminim ki bir şaka olarak söylenmiştir kılıç hakkı. Değil mi? Ya %100 eminim. Bakın bilmiyorum
1: rapor
0: ama
1: götürdüğünü
0: bu
1: söylüyor.
0: Böyle hani... Birine işte sizin elinizden burayı aldık falan değildir.
1: Şöyle Can, o,
0: ha, bunu,
1: o bunu, sohbette...
0: Bunu şey söyleyen Mahir Bey,
1: Mahir Bey diyor ki...
0: Demek
1: biz,
0: ki Mahir Bey'in yanında hiçbir şey konuşulmazmış. Onu öğrenmiş oldu. Onu öğrenmiş oldu yeni partililer. Mahir Bey'in yanındaki bir şey konuşmayın.
1: Biz İzmir'de kimin aday olması gerektiğine yönelik bir rapor hazırladık ve genel başkana gittik diyor.
0: O yüzden kendimle ilgili örneği verdim. Dedi ki ya arkadaşlarımızı bak CHP muhabirleriydi, milletvekili oldu bilmem ne. Sen şimdi espri yapıyor orada, onu anlıyorsun. Ben yani burada bir espri yapılmış ve bunu bir, gerçekten bir siyasi eleştiri olarak ortaya koyması, kılıç hakkı demesi ve biz bunu tartışmamız biraz abartı. Mahir Polat bence siyaseti başka yönüyle bakıyor. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi, yeni parti, bu evet çok ağır bir eleştiri. Ağır bir eleştiri değil mi de, söylenmeyecek bir söz. Yani namussuz ifadesi kullanılmaması gereken bir şey. Genel başkan da olsa, dokunulmazlığın da olsa bu ifadeyi meclis kürsüsünden veya grup toplantısı kürsüsünden söylememen gerekir. Ama şu eleştiri burada da içinin acıması, yanması, bunu böyle ifade etmesi, evet o gider davasını açar. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra da bununla ilgili hesabını verir mahkemelere. Ama doğru değil. Ben o konuda herkesin eleştirisine katılıyorum. Ama diğer taraftan ne yapsın adam? İşte elim kırılsaydı, kafam kırılsaydı dedi. Şimdi hiç mi hata yapamaz? Hata yapılır. Evet sayıyorsunuz belediye başkanlarını. İşte bu belediye başkanı şu. Tam hata yapılmış, yanlış yapılmış. Ya bu ülkede değil mi? Bir 15 Temmuz yaşadık. Çıktı Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Allah affetsin, milletim affetsin dedi ve bir öz eleştiri verdi. Ve yapılabilir yani. Evet, millet de affetti, tekrar Cumhurbaşkanı seçti. Yani insanlar, siyasetçiler de hata yapabilir. Ne deniyordu? Alnı secdeye değenden zarar gelmez deniyordu bu ülkeye. Ama geldi. Bu ülkenin başına en büyük zararı o alnı secdeye değmez denilen kişilerden geldi. Darbe kalkışması yaptılar. Sonra da dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Allah affetsin, milletim affetsin dedi ve affetti millette. Yani bu siyasette böyle şey, bu yanlışlar yapılabilir. Siyasetçi yanlış yaptı diye yargılayamayız.
1: Ama yanlış yaptığı söylenebilir.
0: Bakın eleştirebiliriz. Yanlış yapmıştır, hata yapmıştır. Yanlış aday göstermiştir. Onu zaten kendi seçmeni dersini verir. Bir daha seçmez dersini verir. Yani burada bir daha evet 1,5 yıl yönetsin AK Parti İzmir'e. 1,5 yıl sonra iyi yönetirse İzmir halkı da derse ki evet bak AK Parti döneminde gayet iyi hizmet aldık derse AK Parti adayını seçer, bu tartışma da biter. Ama eleştiriyi sadece yeni parti üzerinden koymak, şimdi Esenyurt'taki kayyum yardımcısına ne demeli? O da bürokrat. Değil mi? Kasaların içinde milyonlar, dolarlar
1: Şafak
0: falan.
1: Operasyonuyla gözaltına alındılar ve tutuklandılar.
0: Ya buna itiraz etmiyorum. Tabii ki alınacak.
1: Ama CHP'li başkanlar alındığında itiraz ediyordunuz Can.
0: Çıkıp diyor muyuz mesela?
1: Ona itiraz ediyordunuz.
0: Şunu diyor muyuz? Niye öz eleştiri vermiyorsunuz sizin bürokratınız? Hayır, evet yanlış yapmış. İşte hırsızlık yapmış, yolsuzluk yapmış ve cezasını
1: öz eleştiri vermesine gerek şöyle, kalmadan yani tutuklama mesela, operasyonu gerçekleşiyor. Bir Allah'ın kulu da arkasında durmuyor. Ya kim miting yaptı Esenyurt Belediye Başkan yardımcıları için?
0: Hayır,
1: yapmadı.
0: Şunu söylüyorum.
1: Özgür Özel hepsinin arkasında miting yaptı. Özkan ya, miting... Yalım da dahil yani neredeyse. Gittiler.
0: Özkan Yalım tartışması başka bir şey. Ama Mezitli.
1: Ama örnek verdiğiniz

0: Şu söylüyorum. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Şafak Baskın'ıyla gözaltına alındı. AK Parti'den ya bu yanlıştır diyen çıkmadı.
1: Manavgat'ı mı diyorsun?
2: Manavgat.
1: Manavgat, evet.
2: Şimdi burada evet, burada bir işte
3: baklava
2: kayıt var. İşte para, baklava kutusunda para var. Evet, orada o yanlış yönlendirilmiş olabilir genel başkan. Bu, sonrasında da çıktı, özür diledi. Dedi ki,
3: nereden?
2: Varmış dedi.
1: Sonrasında, söyledi. Yani dedi. İlk açıklamada sahip çıktı. Sonrasında dedi ki görüntüler ortaya
2: evet.
1: çıkınca
3: geri adım attı. Hiç öyle olmadı.
2: Evet, geri adım attı.
3: Ben olayı çok iyi hatırlıyorum. İlk gün çok yani doğru neyse, bir tepki hani bu... verdi. Dedi ki kulağımıza benim, kötü şeyler geliyor,
2: şey
3: burnumuza pis
2: istiyorum.
3: Kokular geliyor. İki muhakkik gönderdim
2: ben
3: dedi.
2: Ben başka bir şey anlatmak
3: ertesi
2: istiyorum.
3: Gün
2: hata yapılabilir.
3: Kürsüye çıktı, 32 saatlik bak, görüntüler var. Emniyete iftira attı.
2: Ya hata
3: yani konuyu doğru bir noktadan ilerleyelim.
2: Hata yapılabilir. Evet. Siyasetçi hatayı da yapar. Evet, evet. Çıkar, yanlış yaptığını söyler ki söyledi bugün de Özgür Özel. Şimdi İzmir'i kaybeden genel başkan değil. Değil.
1: Kim kaybetti?
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifa etti. Yeni Parti'nin istifa etmedi. Öyle bakarsan, öyle bakarsan durma. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
3: istifa
2: etti.
3: Hayır, İzmir'i kaybeden genel başkan olsa ne olur, olmasa ne olur Can yani. Hani mesela böyle bir sıfatın Özgür Özel'in üzerine yüklenmesi ya da yüklenmemesi durumu siyaseten ne gibi bir sonuç doğurur ki? Boş bir tartışma.
2: Ya siyaseten ne doğurduğunun bir önemi yok. Zaten doğurmaz da siyaseten hani, bir durum.
3: Onun üzerine de senin bu söylediğin bütün, çok şey.
2: Bu, bu yani
3: CHP'den istifa etti. CHP'den istifa ediyorsa
2: bak,
3: niye o zaman
2: sorun,
3: Özgür
2: bak,
3: Çelik
2: seçmen,
3: gidiyor il başkanı sıfatıyla, yeni partinin
2: koyuyor.
3: Sıfatıyla CHP'li meclis üyelerini seçim öncesinde bak, hazırlamaya bak, çalışıyor. Bu bakış
2: yeni parti ve yeni parti seçmeni, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan %90
1: evet.
2: seçmen şöyle koyuyor durumu.
4: Yeni partinin yeni bir seçmeni yok yani değil mi?
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden
3: tabii,
2: kopan
3: tabii,
2: yeni parti seçmeni, %90 yeni parti seçmeni şöyle koyuyor. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve yeni partiyi bu hale getiren süreç Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlak kararıyla genel başkan seçilmesi sürecidir. Ve bunun sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor. Şimdi bunu siz beğenin, beğenmeyin. Sokaktaki vatandaş bunu böyle görüyor. Şimdi böyle gördüğü için de haklı
3: hiç
2: olarak
3: öyle bir şey
2: Cumhuriyet
3: yok,
2: Halk Partisi bunu
3: sevgili Can.
2: Haklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi bunu geri çevirmek için mücadele edecek, çalışacak.
1: Böyle bir eleştiri yok mu diyorsunuz
2: dönecek.
1: Ali Aydar Bey? Yani Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti seçmenini toplam alalım bölünmeden önceki haliyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen seçimde oy veren seçmen
3: sadece
1: bugünkü bölünmeden
3: bugün iki grup toplantısına
1: diyor?
3: Baksın arkadaşlar. Serap Hanım sadece bugün iki grup toplantısındaki görüntülere baksınlar arkadaşlar. Partinin gerçekten ne düşündüğü konusunda bir fikir edinirler. Ayrıca yani gerçekten
2: Allah aşkına,
3: yeni partinin
2: söylediği...
3: salonu
2: dolduramıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi zaten 600. Siyaset yapmasın
3: 300
2: yani.
3: 300 kişilik değil orada...
2: Ya 500
3: orada kişi
2: olsun,
3: değil,
2: 500 kişilik kişi olsun
3: salon.
2: Yani o salonu dolduramıyorsa
3: 1000 kişi
2: artık.
3: Vardı.
2: Bununla ölçülmez.
3: Hayır şöyle
2: mitingle
3: diyorlar ya
2: ölçülür.
3: Arkadaşlar sevgili
2: Kemal
3: sevgili
2: Bey
3: Can,
2: miting yapar,
3: şimdi
2: sandıkla
3: geçen,
2: ölçülür, miting sandıkla. Yapar, o 100 binleri toplarsınız o zaman tartışırız bunu. Yapsın,
3: elbette o günlerde yakın hiç merak etme.
2: Tamam,
3: hiç merak
2: yap,
3: etme ama
2: yapmış,
3: bu doğru değil. Yani
2: bu
3: Cumhuriyet Halk Partiler butlanın bir sonuç olduğunu biliyorlar. Yani butlan yaşanan sürecin nedeni değildir, sonucudur. Yaşanan süreci az çok artık burada tartıştık. Herkese herkesin üzerine bir biçimde uzlaştığı, kabul ettiği bir mesele. Neydir o mesele? Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'le birlikte kamu imkanlarını kullanarak partiyi bir biçimiyle ele geçirme
2: herkes,
3: çabası ve bu çabaya karşı ortaya çıkan cumhuriyetçi ve Gürsever'in
1: tamam,
3: refleksi.
1: Tamam, sana tamamlamak için fırsat vereceğim ama tartışma programı aralarda
2: hayır,
1: böyle istemelerde olabilir tabii ki.
3: Bir
2: olsun, itiraz
3: sizin de desteklediğiniz
2: zaten.
3: Fikri söyleyeyim. Hayır. Mitingde bunu
4: ben şerhimi düşeyim sonra açıklama yaparım.
2: Ya zaten bak,
3: suyla çok miting
2: tamam,
3: yapıldığını
2: anlıyorum.
3: Gördüm.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde
3: Cumhur
2: İttifakı'nın yanında anlıyorum iki taraf ikisinden de hem şeyden,
3: yok ben Kemal Bey'le ilişkildiğim birçok nokta vardı.
2: Hem de Ferhat'tan Can, yanıt gelmesini anlıyorum.
3: Teknik
2: tamam, bakın,
3: bir şey
2: bu
3: söyleyeyim.
2: Bu birlikteliğe bir şey
3: Tokat,
2: demiyoruz zaten. Siyasi
3: Tokat Reşadi Yolüstü beldesinde 2000 kişiyle miting yaptı.
4: Ya.
3: Özgür Özel en son ara belde seçimlerinde 2 oy çıktı. Yani dolayısıyla
1: şimdi Can'ın söylediği
3: mitingle
1: bir espri yapıyor ama az önce yani Sayın Bahçeli ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi üzerine konuşan.
2: Yine senin programda söyledim bunu. 2 hafta önce.
3: Bence
2: ki,
3: çok başka bir ittifak
2: seçimler,
3: çıkacak.
2: Hatta
3: sonra
2: Ali Aydar yine buradaydı. Hatta o da güldü. Bak,
1: bir daha
2: hatta
1: tekrar
2: et dedim
1: ne
2: ki,
1: diyorsun?
2: Seçimlerden sonra AK Parti tekrar kazanırsa sen Cumhurbaşkanı dedim. Cumhur İttifakı devam ederse dedim. Cumhuriyet Halk Partisi de büyük bir ihtimalle dedim. dışarıdan destek verecek bu ittifaka dedim.
1: Hayır, ama öncesi için ne diyorsun? Seçimler öncesi sonrası için bu.
2: Öncesi için onu bilmem. Yani önceden ittifaka

0: bilmem. Ama seçimden sonra kazanırsa Cumhuriyet Halk Partisi Cumhur İttifakı'nın içinde yer alacak. Ya dışarıdan destekleyecek ya içinden yer alacak. Hatta
1: seçimden sonra olsan olur olmasan olur.
0: Sayın Devlet Bahçeli'nin bir önerisi vardı.
2: Anayasa var ama.
0: Sayın Devlet Bahçeli'nin bir önerisi vardı Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konusunda. Belki bu bile gerçekleşebilir seçimlerden sonra. Yani olabilir.
2: Seçimlerden önce
0: Kemal Bey de Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Niye olmasın?
3: Seçimden bak
0: niye
3: olmasın? 1 Ekim'de edilmeyen bir şeyin 1 Ekim'de sonra olacağını zannetmiyorum.
0: Bak, olabilir diyorum. Vaat etme demiyorum. 1 Ekim'de dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir siyaset istiyoruz artık. Dışarıda birlik olalım.
3: Ya bunlar hep yeni partinin komplo teorileri.
0: Bir dakika Ali Aydar şunu söyleyeyim yanıt ver. Dedi ki yeni bir siyaset tarzı belirleyeceğiz. Bunu istiyoruz. Muhalefetten de bir birlik, beraberlik çağrısı yaparak dedi ki birbirimizi eleştirelim. Kırıcı da olabiliriz ama sonuçta bu ülke için mücadele ediyoruz dedi. Ve bir zeytin dalı uzattı Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şimdi o yalnızlaştırma meselesi şimdi bunun altyapısı da şöyle oluşturuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi acaba yalnızlaştırılarak buraya mı itiyor? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tercihi o zaten. Yalnızlaştırılıp oraya itilmiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi bir yeni bir siyaset tarzı belirleyerek diyor ki artık benim konumum burası diyor.
2: Burası.
0: O yüzden de yani benim seçimlerden sonra
2: Cumhur İttifakı'nın yanı mı diyorsun?
0: Hayır,
2: yakını
0: öyle,
2: mı?
0: Öyle,
2: nedir
0: öyle,
2: konumu
0: öyle
2: yani?
0: Demiyorum.
2: Tarif ederse
0: ki,
2: Ali Aydar Bey.
0: Biraz önce Hasan Öztürk ne dedi? İşte
2: Mehmet Bey'e de bir söz vereyim.
0: Dedi ki Mehmet abi dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan seçildikten sonra yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir siyaset yolu çizdi dedi. Cumhur İttifakı'na daha yakın.
2: Mesela dış politikada çok eleştiriler getirirken dış politikasını evet. Cumhur İttifakı'nın
0: o yüzden de seçimlerde
2: olumlayan, öven
3: taban tabana değişmiş
0: kazanırsa,
3: gözüküyor ama tabii ne kadar değiştiğini samimiyetle görmek lazım.
0: Yeni siyaset tarzıyla yani Cumhurbaşkanı'nın evet. tarif ettiği tarzla bu model uygulanabilir bir model. Bence Cumhur İttifakı'nda istediği model bu model. Yani bir o artık Türkiye İttifakı mı dersiniz, başka bir ittifak mı dersiniz onu bilmiyorum. Ama AK Parti ve MHP'nin yanına dışarıdan veya bizzat dahil olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin de seçimden sonra dahil olacağı görüşündeyim ben.
2: Şimdi burada bu arada Türkiye Belediyeler Birliği adayları var. Bazı adaylar mesela Ayşe Ünlüce Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Kocaeli Belediye Başkanı Büyük Akın, Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı, Besim Dutlulu, Bülent Nuri Çavuşoğlu. Ama normalde eskiden merhum Kadir Topbaş'tı Belediyeler Birliği Başkanı. Mesela Ekrem İmamoğlu'ydu Belediyeler Birliği Başkanı. Niye Nuri Aslan da aday değil ya da hani bu adayların isimleri bize bir şey söylüyor mu?
0: O vekil.
2: Burada...
0: Çünkü ama vekil efendim? O. Seçilen
3: yarın kesinleşirse
2: vekil.
3: Yeni
2: vekil
3: seçim yapmanız gerekiyor.
2: Vekil olduğu için olamıyor ama
3: kesinleşir Ekrem İmamoğlu'nun hükmü.
2: Ondan
3: yeniden
2: sonra
3: seçim yapman lazım. Başkan
2: sonra.
3: Seçmen lazım.
2: Başkan
3: sonra yeniden TBB'de yeniden başkan seçimi yapman lazım. Yani öyle bir
2: mesela Türkiye Belediyeler
3: var.
2: Birliği'nde çıkacak sonuç. Orada bir de tablo var. Getirebilir miyiz onu? Orada yani işte AK Parti'nin, CHP'nin, sandalye sayılarının, yeni partinin. AK Parti Belediyeler Birliği'nde 304 sandalyesi
1: Mansur
2: var AK
1: Yavaş
2: Parti'nin.
1: Aday değil burada.
2: CHP 261, yeni Kentler Parti 131, MHP 57, DEM 56. Öne çıkan
4: bir aday olsun. Tarihi Kentler Birliği.
2: Efendim?
4: Şey, Serap, Ferhat Burak Bakan demişti ya.
2: Evet.
4: Mahir Kılıç'ın.
3: Tarife uyuyor.
4: Tarife uyuyor dediğinde Murat Bakan bir açıklama yolladı. Ben bırakın bu sözü Mahir Polat'a söylemeyi hayatımda kimseye söylemedim. Benim jargonumda olmayan kelime. Ne böyle bir aramızda böyle bir görüşme oldu ne de böyle bir şey söyledim. Beni tarayan parti ayırmaksızın tüm milletvekilleri böyle üslubum olmadığını bilir. Kim uydurduysa İşkembe'yi Kübra'dan uydurmuştur diyebilirim diyor. Böyle bir görüşme olmadı.
3: Mahir Polat'ın ifadesinde
2: ben çok kısa
4: tanım yaptım. Evet.
3: İzmir milletvekili ve gölge kabinede yer almış isim olarak tarif ettiğinde bir kişi çıkıyor karşımıza. Evet. Ben ilk söylediğimde Deniz Yücel mi acaba diye düşünmüştüm ama baktım Deniz Yücel
4: Murat
3: gölge
4: Bakan'da,
3: kabinede yer almamış.
4: Murat Bakan da ben değilim diyor.
2: Kendi adına yalanlamış
3: o
2: yani. Ben söylemedim diyor. Buyurun Mehmet Bey.
5: Şimdi Manavgat'tan önümde bir çok değer verdiğim biri yazdı. Biliyorsunuz ki Manavgat Belediye Başkanı baklava kutularında para bulunmuştu
2: evet.
5: ve suçüstü yapılmıştı.
2: Evet, az önce konuştuğumuz.
5: Bu suçüstü yapılma noktasında birilerinin şikayeti söz konusuydu otelcilerin. Başkan vekili yani Manavgat Başkan Vekili'nin bu otellere mobbing uyguladığı ve yaklaşık 200 milyona yakın bir ceza kestiği. Bu cezaları tabii ki çevre imar kirliliği adı altında cezaların kesildiği ama 10 yıldır bu otellerin işletildiği

0: edildi. 10 yılda herhangi bir ceza kesilmemesine rağmen
1: ya bu olaydan sonra soruşturma sürecin başladıktan sonra evet, bu cezalar kesildi.
0: Evet, bu olaydan sonra fahiş miktarda cezaların kesildiğini ifade ettiler.
2: Sen misin bizim başkanı tutuklatan şeklinde
0: bu
2: ceza
0: konuda da buradan aynen ifade etmiş olalım. Hatta bu şeylerin otel sahiplerinin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın isimler olduğunu da belirtiyor burada. Hani şey değil yani başka birilerinin şikayeti üzerine ya da birileri hangi olduğu için parti değil, partili olmasına rağmen böyle bir mobbingden, böyle bir ceza müeyyidesiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler. Bu mağduriyetinin giderilmesi için buradan yetkililere çağrıda bulunmuş olalım.
1: Peki, bu az önceki Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonu olası seçim öncesi, olabilir, seçim sonrası. Ha? Mehmet Bey, buna söyleyecek bir şeyiniz var mı?
0: Bu konuyla ilgili mi?
1: Yani hem bu belediyelerdeki işbirliğini muhalefet nasıl sağlayabilecek? Burada belediyeler birliğinde ortaklaşamayan muhalefet seçimde nasıl ortaklaşabilir?
0: Belki de çok önden söylemiş olacağım ama şimdi görünen köye kılavuz istemez. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı şu an ismini de hatırlayamadım.
3: Fırat.
0: Bence seçilecek olan isim o.
1: Belediyeler
0: Birliği'ne çünkü Türk Cumhuriyetleri Belediyeler Birliği Başkanı seçildi geçen hafta aynı zamanda.
1: Kahramanmaraş hangi partide hatırlatır mısınız?
2: AK Parti'de AK Parti. Aday Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. Tahir aday bu seçimde o. Bir önceki seçimde Fırat açıklandı. Gör geldi.
0: O zaman düzeltelim o zaman. Ben aday açıklandığını
2: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
0: takip edemedim. Ama nihayetinde AK Parti'nin adayı seçilir. Bunu çünkü bu tartışmalar yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partide bu kavga devam ettiği müddetçe bir arada olmaları imkansız. Bir arada duramadıkları için de her yerde kaybetmelerine de mecburlar, mahkumlar. Her yerde kaybedecekler. Bu kavga devam ettiği süre içerisinde de sadece bu tür şeyler değil, kaybedecekleri bunlar değil, bu belediyeler değil. Aslında seçmeni de kaybedecekler. Gidişat onu gösteriyor. Yani bu kadar kavganın içinde yer almaları, birbirleriyle bu kadar adeta kılıçtan bahsedilmişti. Bunu ben oraya atıfta bulunmayayım ama her türlü kılıcın çekildiği, hançerin sallandığı bir ortamda vatandaş size niye teveccüh göstersin, niye oy versin? Kendi aranızda birliktelik sağlayamıyorsanız Türkiye'nin birliğini nasıl sağlayacaksınız sorusunu sormaz mı? Onun için ben Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerini de Cumhur İttifakı'nın alacağını düşünüyorum. Şimdiden de ifade etmiş olayım.
3: Kayyumlar oy kullanacak mı? Kayyumlar?
0: Tabii ki kullanıyor.
3: Onlar bürokrat
1: kayyum. Ama kayyumlar nasıl
0: neticede
2: belediye
0: başkanı.
2: Başkan vekili ya. Belediyeler Birliği.
3: Onlar kullanamıyor değil mi? Kullanamıyor o zaman. Başkan vekili.
2: Hayır, başkan vekili de
1: ama
2: olsa kullanır.
1: Ama İBB'de de kayyum olan ilçelerdeki buradaki başkan vekili yani kayyum olanlar kullanamıyor diye konuşmuştuk. Hukuki bir şey vardı.
2: Ama o şeyde
1: vardı.
2: Mecliste yani başkanı belirleyecek mecliste. Yani,
3: onlar
2: belediye
3: seçilmiş
2: mecliste,
3: olmuyor o yüzden. De.
2: Burada kullanıp kullanmayacağı yine hukuken tartışmalı olabilir ama zaten şunu bilmek lazım. Şu anda Türkiye'de tam 1407 tane belediye var. Ama her belediye bir oya sahip mi? Değil.
1: Peki.
2: Nüfusu 100 bin ve üzeri olanlar doğrudan temsil ediliyor. Diğerleri de kendi aralarında bir seçim yaparak delege seçiyorlar. Yani 100 binin altında olanlar belde belediyeleri vesaire ve 864 tane delege çıkıyor ortaya.
1: Şimdi az önceki konuda tabii hala Aydar Fırat'a sormadan da olmaz da Can Özçelik'in söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra hele de seçimden sonra Cumhur İttifakı ile bir işbirliği mi yapacak yani iddiası o diye soruyorum.
3: Benimki öngörü.
1: Ya da Cumhuriyet Halk Partisi yani ve benimki. Yeni Parti başka muhalefet partileriyle bir seçime gidilirken bir ortak aday da ortak hareket edebilir mi? Etmeyecek mi yani? Bu ayrışma oraya doğru mu gidiyor?
4: Yani bunu cevabını verirken sevgili Can üzerine alınmasın ama bu yeni partinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak sürekli kurduğu ya da kurguladığı bir durum ama yani siyasi tarih sadece söylemle işlemiyor, maddi gerçeklik de işliyor. Dolayısıyla o maddi gerçekliğe bakmak lazım. Nedir bu? Siyasal partiler sadece aktüel bir takım gündelik siyaset üzerinden hesaplar yapmazlar ya da bir takım ittifaklar kurup dağıtmazlar. Her siyasal partinin bir tarihsel misyonu ya da rolü vardır. Dolayısıyla yeni parti için bunu söylemeyebilirsiniz. İdeolojik bir kimliği yok, dolayısıyla tarihi yok, geçmişi yok. Ben geleceği olacağını da düşünmüyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir tarihi temsil ediyor, bir devrimi, bir geleceği temsil ediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnızlaşması da söz konusu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhur İttifakı ile ittifakı da söz konusu değildir. Benim kişisel kanaatim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM'le işbirliği süreci içerisinde olacağını düşünenlerdenim. Daha doğrusu bunu savunanlardanım. Şundan dolayı yani
1: CHP'nin
4: PKK'dan örgüt vesayetinden kurtulmuş bir hareketin ben Türkiye'leşme meselesinin sürecinde
5: Ali Aydar,
4: CHP'yle birlikte hem bu terörist...
5: Seyit Rıza'ları nereye koyacaksın? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Altıok, Mustafa Kemal devrimleri ve Cumhuriyet devrimleri vurgusu yaptığı veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun misyon olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar 1923'ün o Cumhuriyet Halk Partisi vurgusu yaptığı bir süreçte DEM'le ittifakı nasıl oturtturacaksın? Bu öngörü mü yoksa bir bilgi mi?
4: Bu tarihsel meseleler geleceğin önünde bir sorun olarak teşkil ederse terörsüz Türkiye meselesini hiç konuşmamamız lazım. Türkiye ağır travmalar yaşamıştır, olumsuzluklar, acılar yaşamıştır ama nihayetinde bu bir ulus olarak varlığını devam ediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu ulusu savunan, Türk ulusunu savunan bir parti olarak elbette ki kendisini ne yalnız hisseder ne yalnız kalır.
1: Peki DEM'le yani, işbirliği yapacaktan kastınız ittifaklar... bir seçim ittifakını mı kastediyorsunuz? Yani birlikte aday çıkarmayı mı kastediyorsunuz?
4: Elbette. Kastettiğim kişisel olarak bunu elbette ki parti yetkili kurulları karar verir.
0: Evet. Unutmamak lazım.
4: Ama sizin şunu söyleyeyim.
1: Buna girişim yani, gerçekten bir Cumhur şey var mı?
3: Yani, uzak sanki. Değil yani.
1: Evet. Efendim neden?
2: Bir yapacak deyip bir resmi açıklama değil de temennisini dile getirdi diye ben anladım.
1: Ben de işte onu anlamaya çalıştım.
4: Ben kişisel
1: çünkü
4: görüşümü beyan ediyorum. Arkadaşlar,
1: ama bu bir izlenim mi? Yoksa böyle olması
4: mı? Yetkili kurullarından alınan bir kararı değil.
3: Kişisel görüşünü beyan etsen de sonuçta senin söylediğini biz CHP'den bir yetkili olarak algılıyoruz. Sen kişisel görüş olarak algılamıyorsun.
4: Yok öyle
3: ama.
4: Bakmamak lazım. Öyle bakmamak
3: öyle bakıyoruz
4: lazım.
3: Ama biz.
1: Ama DEM'le CHP seçime yani, giderken ortaya kadar çıkarabilir denmesi bir adaylaşmaya varabilecek bir seçim ittifakı yapabilir
2: evet.
1: Demeniz böyle
2: İlginç bir iddia oldu.
1: Anlaşılıyor. Çünkü seçimdeki denklem için bu muhalefetin adayları için
3: DEM niye peki önemli bir soru DEM Cumhur İttifakı
4: yani şunu arkadaşlar söylediler ya Serap Hanım.
3: Türkiye'yi yaratan Cumhur İttifakı ilerleten Cumhur İttifakı niye sizle beraber olsun ki Cumhur İttifakı varken?
4: Bir sürecin birlikte yürütülür olması örneğin yarın öbür gün bir demokratikleşme paketi gelir mecliste oturur bütün partiler buna birlikte destek verirler. Bu o partilerin ittifak yapacağı anlamına gelmez. Bundan sonra birlikte davranacağı anlamına gelmez. CHP köklü bir partidir. İlkeleri bellidir. O ilkeler çerçevesinde daha önce de bir takım işbirliklerine girişmiştir. Biraz önce sevgili Aytun Çerkin söyledi. İşte Seyit Rıza meselesini, Şeyh Said meselesini verdi. Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu'na verirken, diğer CHP üyelerine verirken Özgür Özel'lerin aklına Şeyh Said'le Seyit Rıza gelmedi mi? Dolayısıyla bu meselelere bu tür kişisel bir takım tarihsel olayların arkasında bir perdeleme çok doğru gelmiyor bana. İkinci mesele şu. Şu anda mevcut siyasal denklem içerisinde Cumhur İttifakı'nın bir yeri var. Yeni parti muhtemelen daha milliyetçi bir çizgide İyi Parti ile kendince bir takım oradaki diğer partilerle bir ittifak ilişkisi içerisine girecektir. Elbette bu süreçlerde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tek başınıza sonuç almanızda çok düşük bir olasılık olduğu göz önüne tutulduğunda ortada DEM'in ve CHP'nin bir birlikteliği dışında bir seçeneğin kalmadığı üzerine çok rahat bir okuma yapabilirsiniz. Ben bu okuma üzerinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin efendim birilerine mahkum olduğu ne bunu Cumhur İttifakı içinde söylüyorum ya da yeni parti içinde söylüyorum. Ayrıca bugünden bakarak bunu söylüyorsunuz. Ben size çok yakın bir gelecekte hiç uzak olmayan bir gelecekte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybettiği bütün potansiyeli ve bütün gücü toparlayabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü o yapılan ölçümler Cumhuriyet Halk Partisi'nin her geçen gün çok ciddi bir toparlanma içinde olduğunu görüyorsunuz. Bunu sadece Cumhuriyet Halk Partililiğin yaptığı araştırmalar değil, Sayın Özgür Özel ve ekibinin yüz ifadelerinden de, konuşmalarından da çıkarabilirsiniz. Yani Sayın Özgür Özel'in ve ekibinin bu kadar kızgın, bu kadar öfkeli olması nedeni bir takım gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Daha dün nasıl bir gerçek ortaya çıktı? Türkiye siyasi tarihinde asla kabullenilmeyecek bir durum ortaya çıktı. Bugün bütün meclis onu konuşuyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasından meclis siyasal partilerin kendi işte meclis gruplarında olan bir bütçenin Özgür Özel ve arkadaşları tarafından yağmalandığını gördü bu parti. Yağmalandığını gördü, çalındığını gördü. Bundan daha ağır bir şey olabilir mi? Bir ne partinin arşivi çalındı. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi kadar köklü partinin arşivi çalındı, arşivi. Özgür Özel kendisi itiraf etti. Dedi ki, biz bunları meşru görmediğimiz için dedi, biz bunlara vermedik. Neyi vermiyorsun, kime vermiyorsun?
1: Ya arşivden kastınız 2008'de nedir? CHP'nin Cumhuriyet arşivi Halk çalındı gelmişse, derken neyi kastediyorsunuz? Ne arşivi o?
4: Serap Hanım, bu son seçimde yapılan bütün anketler, Özgür Özel döneminde yapılan bütün görüşmeler, partinin almış olduğu bütün kararlar, verilen bütün oylar, bunların hepsi CHP'nin üye yazılımı, yani bütün üyelerinin adları, adresleri hepsi alınıp götürüldü. Şimdi karşımızda bir siyasi parti yok. Karşımızda bir suç yapılanması var. Yeni parti bir parti değildir. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı ya da malları üzerine çöken bir suç yapılanmasıdır. Bundan öte
1: çok,
4: bir niteliği yoktur.
1: Çok keskin ifadeler kullanıyorsunuz.
4: Toplum bunu görüyor, halk bunu görüyor.
1: Başvuruda yaptınız o zaman mı? Onu mu anlamalıyım? Çünkü hırsızlık
4: hiç
1: ve suç ifadelerini
4: olmasın,
1: kullanıyorsunuz.
4: Elbette ki bütün bunlar...
1: Suç duyurusunda bulundunuz mu?
4: Tabii. Yani onlar da elinden geleni ardına koymasınlar. Zaten Sayın Özgür Özel'in kendi ifadesi, biz efendim bunlara hiçbir şey bırakmadık. Çünkü niye? Açın 10 Ekim gar anmasında Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara bakın. Biz bunlara hiçbir şey bırakmadık. Partinin arşivini aldık, anketleri aldık, götürdük. Niye götürdük? Biz bunları meşru görmüyoruz. Sen bunu meşru görmüyorsun diye Türkiye'de hukuk sistemi, Türkiye'nin adaleti bunu öyle görüyor anlamı çıkar mı? Çıkmaz. Bugün daha, dün daha doğrusu Meclis Grup Başkanı Sayın Faik Öztürk'ün açıklaması oldu. Milletvekillerinin maaşlarından belli bir kesinti yapılıyor. O kesinti partinin grubunda kullanılıyor. Yazışmalar için, efendim hediyeler için vesaire falan.
1: Evet.
4: Şimdi bakın, butlan kararı çıktıktan sonra milletvekillerinin şöyle bir şeyi var, imza atıyorlar. Hani olası hızlı bir hareket etmek için bazen Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak adına, bazen bir kanun teklif vermek adına imza veriyorlar. Boş bir kağıda imza atıyorlar. Doğru bulursunuz bulmazsınız ama genelde mecliste bütün partiler bunu yapıyor. O imzanın, o altına attıkları imzanın başlığını değiştiriyorlar. O paraları alıyorlar ve o paraları sümen altı ediyorlar. Yani partinin, bakın başka
2: Ali
4: bir partiye gidiyorsunuz, başka bir parti kuruyorsunuz.
2: Şundan dolayı.
1: Peki,
2: zaten
1: arada...
2: Özgür Özel imza yetkilisi grup yönetimi adına veya oradaki grupta sayman pozisyonunda olan kişi zaten imza yetkilisi.
4: Ya
2: yani
4: sevgili
2: bankaya
4: Ferhat,
2: bir talimat
4: tek,
2: yazdığında
4: tek,
2: ilgili bana bunu
4: imzası
2: gönderebilir.
4: CHP'de kalan,
2: imzaları
4: CHP'de kalan 44 milletvekilinin parasını sen götüremezsin, bu bir. İkincisi siyasi partiler
2: ya,
4: kanunu
2: siyasi
4: diye bir şey var.
2: Ahlaki bir tartışma
4: siyasi partiler
2: bunu yapabiliriz
4: kanunu,
2: ama hukuki bir zemini o
4: sevgili Ferhat Murat,
2: hayır
4: yok. Elbette ki böyle. Bir bitireyim hemen şu cümle ekleyeyim.
1: Çok
4: siyasi
1: kısa artık tamamlarsak çünkü başka
4: bu
1: başlıklar
4: suçtur.
1: Bu fonla ilgili de konuşacaklarımızla ilerlemek
4: Partisi
1: istiyorum.
4: Cumhuriyet Halk diğer siyasal partiler, meclis partilerinin de kendi meclis yönetmeliklerine göre de bu suçtur. Bu suç işlenmiştir. Bu suç üzerine bir parti inşa ediliyor. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Yarın ittifaklar gündeme geldiğinde hangi partinin nerede olacağını şimdiden kestirmek çok zor.
1: Ama sanki bu söylediklerinizden bir CHP ile yeni partinin yan yana olmayacağını.
3: Ya suç örgütü dediğiniz ya bir partiyle
1: nasıl bir
3: beraber şey mi çıkartacaksınız?
2: Benim anlamadım.
3: Cumhurbaşkanı adayı mı çıkartacaksınız?
1: Yani o bir evden böyle saygı
2: söyleyeyim.
1: Çok
2: hemen söyleyeyim.
1: Yani.
2: Üsküdar'da
3: yani
2: niye
3: benim
2: beraber
3: dediğim noktaya
2: oldular?
3: Giriyorsun Ali Aydar. sevgili Ali Aydar, diyorum
4: hemen
3: ki...
4: Hemen söyleyeyim.
3: CHP, Cumhur İttifakı'na son bir cümle, daha yakın diyorum. Sen
4: verin.
3: Diyorsun ki yeni parti suç örgütü diyorsun. Yani benim
2: dediğim de yakın değiliz diyor, diyor da.
1: Ali Aydar diyor, Can de yakın değiliz size. Diyor. Buyurun son cümlenizi alayım.
4: Hemen şunu söyleyeyim. Bakın kastettiğim şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden belli isimler ihraç ediliyordu değil mi? Arınması üzerine, Sayın Kılıçdaroğlu'nun arının dediği isimler üzerine. O isimler ihraç edilmek yerine çıktılar, ayrı parti kurdular. Ve arkasından da Cumhuriyet Halk Parti milletvekilleri gitti. O arkadaşların olmadığı bir yapı öyle ya da böyle ittifak kurulabilir bir yapı olur. Ama şu an başında bulundukları yapı ve o yapı içerisinde o Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihraç listesine koyduğu isimlerin olduğu bir yapıyla CHP'nin bir araya gelmesi
1: mümkün değil.
4: Arama söylemine terstir.
3: Özgür Özel'in olmadığı
4: ama şunu
3: bir
4: söyleyeyim,
3: parti
4: zaten bunlara gerek kalmayacak. Son söz, bunlara gerek kalmayacak. O partiye giden vekiller de seçmenler de geri gelecektir.
1: Yani belki partiler içinde ve çabayı gösterenler
5: peki,
1: var, o göstermeyenler
5: peki,
1: var.
5: Peki Aylar Fırat, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde ne yapacaksınız? Yani adalarda ortak hareket etmeye diye çalıştınız. Üsküdar'da ortak hareket etmeye çalıştınız suç örgütüyle. Nasıl olacak bu peki? Şimdi İBB'de suç örgütüyle ortak hareket edilmiş.
4: Bunu Zeynel Emre'ye sorun. Zeynel Emre bugün şey dedi ya, yani daha doğrusu dün dedi ya, biz bunlarla herhangi bir işbirliği yapmaz. Onu Zeynel Emre'ye sormak lazım.
3: Ali Aydar çok ağır ifadeler kullanıyor.
4: İkincisi şu.
3: Tamam, hukuki sorumluluğu alarak söylüyor bunu ama yani bir siyasi partiye de böyle demek çok doğru değil yani. Bugün
4: elbette.
3: Nasıl Özgür Özel'e
4: ya
3: diyorsak...
4: Sevgili Can, bir partinin arşivini,
3: işte,
4: üyelerini alıp çalıyorsanız...
3: Yani çok ağır
4: bir partinin, sevgili Can, ben reel bir durumdan bahsediyorum. Bakın partinin kürsüsü çalınmış. Partinin kürsüsünden bahsediyorum. Partinin çay tabağından, partinin bardağından, partinin bilgisayarından, partinin efendim fotoğraf makinesinden... Partinin arabasından,
3: ama senin,
4: partinin
3: bak,
4: üye yazımından,
3: kişisel, şimdi ama şöyle bir şey
1: söyleyeceğim,
3: şimdi şöyle bir şey, ama hayır hayır şöyle bir şey. Şimdi partinin bilgisayarı, evet, bir ilde, bir ilçede sandalye gitmiş ol, şimdi bir olay üzerinden bir kurumsal yapıya suç örgütü nitelemesi yapmak, çünkü orası kurumsal bir yapı, yani oranın tamamına bir suç örgütü nitelemesi yapmak, oraya oy verenlere. Orada yöneticilik yapanları, orada belediye başkanlığı yapanları, orada siyaset yapanları. Bakın sadece siyaset
1: hepsini...
3: yapanları yapmıyorsunuz buna. Oraya oy veren ve üye olanlara da aynı şey değil. Yani suç örgütüne üye
4: sevgili,
3: olan bir
4: hayır,
3: yapıdan
4: hayır,
3: bahsediyorsunuz.
4: Şey
3: bir siyasi
4: bir
3: partiyi
4: şey
3: böyle nitelemek
4: Can.
3: Doğru değil.
4: Can olayı çarpıtma.
3: Çarpıtmıyorum
4: çarpıtma.
3: Ya.
4: Geçen
3: çarpıtmıyorum.
4: Hafta Özgür Özel dedi ki, Özgür
3: bak,
4: Özel dedi ki
3: nokta nokta diyebilirsin şuna.
4: Yan yana gelmeyiz.
3: A ülkesinde
4: sevgili Can, bak,
3: bilgisayarımızı
4: geçen hafta,
3: çaldı diyebilirsin.
4: Geçen
3: ama
4: hafta
3: bir
4: Özgür Özel dedi ki
3: demek başka bir şey.
4: Özgür Özel dedi ki butlan ve sırtlan ittifakıyla yan yana gelmeyiz dedi. Kime söylüyor bunu Can? Kim
3: Kemal,
4: sırtlan Can?
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nu şahsına söylüyor bence. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısına söylemiyor bunu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı o kurumsal yapıya
4: niye
3: öyle bir şey söylüyorsun?
4: Özgür Özel'in şahsına
3: veya
4: o
3: yönetime
4: söylüyor
3: yani.
4: Oluyor?
3: Yani onu bilmiyorum. Onu git yani onu
4: ben Özgür'e söyledim ama
3: CHP'nin kurumsal yapısına söylemediği kesin.
5: Ya şimdi buradaki esas tartışma şu olmalı ya da. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak gibi bir hedefi var mı yok mu? Birinci konu bu. İki, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet partisi mi? Muhalefet partisi. Ha yani ben cevap vereyim Ali Aydar.
1: O da yönetmeden de cevabını verebilir.
5: Bir muhalefet partisinde biraz önce bir saptama yaptı. Yeni parti milliyetçilerle hareket edecek gibi bir şey söyledi. CHP oradan ayrılanlar şeye, yeni parti, İyi Parti, Zafer Anahtar'la hareket eder. CHP DEM'le hareket eder. Cumhur İttifakı ayrı olur. Ama o CHP-DEM ittifakı biraz önce Can'ın söylediği sonrasındaki süreçte, seçimlerden sonraki süreçte Cumhur İttifakı'na destek veren bir çizgiye mi oturur? Yani böyle bir plan varsa Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bunu kabul etmez. Ali Aydar Fırat da kendi tabanını tanımıyor bence. Kendi seçmenini tanımıyor.
2: Zaten bütün bu
5: yani
2: tartışmalar taban savaşı başka bir şey değil.
5: Fırat, kendi seçmeni uzaydan gelmedi. Bak kendi seçmeni yeni partinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalıyorsa da kurumsal kimliğinden ve altı ok olan inancından kalıyor. Yani Orada hala Haydar Fırat olduğu için, Müslüm Sarı olduğu için veya Sayın Kılıçdaroğlu olduğu için kalmadı.

0: şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen bir kitle varsa, ki var, bunu da biliyoruz. Şimdi o kitle sonuçta 2023 seçimlerinde bu iktidar değişsin diye motivasyonuyla hareket eden bir kitleden bahsediyoruz. Yeni partiye oy veren kitlenin önemli bir kesimi evet Cumhuriyet Halk Partisi tabanını oluşturuyor. O kesim de bu iktidar değişsin diyen bir kitle. Şimdi o yüzden sen istediğin kadar ben demle yapacağım veya onunla yapayım, bununla yapayım de seçmen tabanda seni
1: doğru,
0: birleştirir.
1: Doğru, bir de eğer bir kemik CHP
0: ben
1: seçmeni
0: düşünüyorum.
1: Varsa.
0: Yani benim
2: bu doğru,
0: de, benim de
2: bu doğru ama şunu da görmek lazım. Madem muhalefetin birlikte
3: benim
2: hareket
3: de
2: etmeye ihtiyacı varken CHP'ye niye bu kadar
1: tamam, Ferhat Bey'den sonra
2: tahkir edici bir dil kullanılıyor. Yani CHP'ye ihtiyaç hiç mi yok?
0: Ya
2: şu an 50 artı 1'i almak
0: için. Ben başından
2: var,
0: beri diyorum.
2: Varken,
0: karşılıklı zaten yapılıyor.
2: Mesela bugün Zeynel Emre'nin yaptığı açıklama. Geçmişte sürekli yeni partiyi kurmalarına rağmen dönüp dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir söylem içerisinde olması Özgür Özel'in. Ve milletin
1: çünkü orada
2: muhalefetten
1: seçmen geçişinin bugün en çok olabileceği iki parti yani.
2: Serap Hanım
1: buradan,
2: evet zaten oynadıkları
1: geçecek.
2: Bütün olayı ona anlatmaya yani, çalışıyorum. Bir, aynı havuzdan ne
1: aynı
2: kadar
1: havuzdan
2: fazla pay alabiliriz savaşı dışında milletin muhalefet partilerine yüklemiş olduğu vazifeyi yapma durumu söz konusu değil.
1: Bu arada,
2: bugün biz bunları mı konuşmalıyız? 5 milyon o oradan almış, 10 milyon bu buradan çalmış, partinin kablolarını kesmişler, tabaklarını çalmışlar veya Özgür Özel'in yaptığı gibi butlancılar, sırtlanlar, şunlar, bunlar. Özgür Özel muhalefet partisinin genel başkanı değil mi? Ana muhalefetin başkanı değil mi? Niye CHP'ye dönüp dönüp sürekli siyaset üretiyor?
1: Şimdi o zaman şu fonla ilgili bugünkü açıklaması sizle eleştirdiniz.
0: O zaman fona geçelim onu
1: istiyorum.
0: Konuşalım.
1: Hasan
2: onu konuşalım
1: şu TBB
2: ile ilgili bir şey söylemeyeceğiz mi?
1: Bir cümle efendim.
2: TBB ile ilgili bir
1: TBB'den artık çıkalım çünkü
2: mi?
1: Program ilerlesin. Tamam. Başka başlıklarımız da var. Hatta birazdan araya araştırma şirketi başkanı Murat Bey'e de bağlanacağız. Onun da çünkü bu üzerine konuştuğumuz konularla ilgili sözleri var. Ali Aydar Bey sizin cümlenizi alırım birazdan, bir yanıt hakkım var dediniz de. Şimdi fonla ilgili bir liste biliyorsunuz. Liste açıklansın. Bu arada akşamüstü de bir liste açıklandı. 142
3: kişi. Evet.
0: 109
1: kişi.
0: 109'a düştü.
1: 109'a mı düştü?
3: 109'a düştü. Bazısının açıktı mı orada?
1: Bazıları İçinden 29, nasıl
0: 109'a
1: düştü
0: böyle arada? 32 firma şişeyle kişiyle ilgili tedbir kalkmış daha önceden zaten.
2: İlk uygulananlar.
0: Buls vardı aralarında vesaire. Hepsi onlar ödeme taahhüdünde bulunarak.
3: Ödediler.
2: Bugün
3: ödediler.
2: Bugün ödediler.
1: O listeden düşünce 109'a. Şimdi şöyle dedi bugün grup toplantısında Yeni Parti Genel Başkanı Özel. Eline belge gelen bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur demesin. Kaya gibi arkanızdayız. Koyacaksınız ortaya, doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek diyor iktidar hükümeti kastederek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim dedi. Bu arada madem liste açıklandı, listede Hasan Bey siz de hiç konuşmadınız, epey bir zaman geçti. Normalde siz aslında sözü alırdınız da ama evet. Bu akşam daha sakinsiniz. Evet. Şimdi bu listede bu arada bakabildiniz mi?
3: Baktım.
1: Böyle
0: tanıdığınız
1: altı
0: isim var
1: çizilecek.
0: Yok,
1: hani
3: ben,
1: çok...
3: ben tanımıyorum.
0: Hayır, kamuoyunun tanıdığı isim.
1: Şu ana yok, kadar yani liste üzerine...
2: Tanıdıkları var canım. Yani Emre Tezmenler var, he? Şeyler var. Yani
1: hayır, bilinen isimler
2: fon
1: dışında.
2: Fon mevzusuyla öne çıkmış isimler var zaten orada. Evet.
3: Ay, ama şöyle yani deniyordu ya...
2: Siyasiler, AK Partililer,
3: işte, şunlar. Evet, evet yani.
2: Bak, onlar yok.
3: Bakanlar var deniyordu, onlar yok.
1: Tamam.
3: Var mı? Yok. İşte efendim... çok büyük bürokratların isimleri var deniyordu. Yok. Var mı? Yok. Onun için yani. Ha Cübbe'nin damadından işte efendim plan bahsediliyorsa tamam yani onlar var.
1: Kimin damadı?
3: Cübbeli'nin.
1: Cübbeli'nin damadı mı var?
3: Varmış.
2: O da siyasi bir tartışma için bence şu anda konumuz değil.
3: Yani. Yani onun için diyorum yani.
0: Bir tane günah keçisi var orada değil mi?
1: Efendim?
2: Kim?
0: Bir kişi var.
2: Kim?
0: Fatma Betül Sayankaya.
2: Fatma Betül Sayankaya fon listesinde değil ki.
1: Ama o zaten bilmiyordu.
2: Hayır canım bir kere doğru zemin üzerinde tartışalım Serap Hanım. Fatma Betül Sayankaya fon nedeniyle mi? Fon aldığı için mi? Partiden uzaklaştırıldı, MKYK'dan
1: neden
2: gönderildi. Hisse senedi manipülasyonu yaptığı için. Bakın fonla hisse senedini...
1: Ama zaten fondaki itham da o değil mi?
2: Hayır
1: yani
2: canım,
1: önce
2: çok
1: haber
2: başka.
1: Alıp çıkmak,
2: yok, fon başka bir
3: fon
2: meseledir.
3: Başka, hisse senedi başka.
2: Borsada hisse senedi almak başka bir meseledir. Bunların ikisini birbirine katmayalım. Ama Fatma Betül Sayankaya'nın yaptığı net bir şekilde... Hı. Bir borsa yer. Manipülasyonunu
3: İçeriden
2: bilgi ticareti
3: bilgi
2: yapmak suretiyle bir yerden hisse bir hisseyi alıp... Başka yükseleceğini bir. Önceden haberdar... olup
3: manipülasyon
1: yapan. Ama fonda da şöyle bir
3: peki,
1: şey var. Fonda da ikisi ayrı olabilir.
3: Peki borsa manipülasyonu yapan
1: yani
3: borsa manipülasyonu yapan kişi

0: İşçilerle ilgili bugüne kadar ne oldu da Fatma Betül Sayan Kaya'ya olmadı?
1: Ne oluyordu Can söyle?
0: Tutuklanıyordu.
2: Tamam.
3: Ama bu 109 kişilik listede Fatma Betül Sayan
2: Kaya'ya olmadı. Ama şu safhada olmadı. Mesela, bak tamam, şu safhada olmadı. Şu
0: safhada olmadı. Mallarına tedbir konuldu.
2: Tedbir konuldu. Evet. Bazılar kazancını iade etti. Fatma Betül ama
0: hayır, itiraz
2: ben ifadesini de, var ifadesini ya okudum. İfadesini hiçbir şekilde inandırıcı bulmuyorum. Evet. Çünkü onlara şunu söylüyor zaten ifadesinde. Ben bu hisseyi alırken kimseden bilgi almadım. Evet. Tamamen olağan bir akışta evet bu gerçekleştiği sen iddiasında hangi bulunuyor. Var?
0: Tesadüf
2: böyle bir durum
0: dedi
2: yok.
0: Yani. Tesadüf.
2: Mümkün değil böyle bir tesadüf. Bana bir şey böyle bir tesadüf.
0: Bir de
2: milyonda bir denk gelecek bir olay değil.
4: Çok karışıyor siz arada neler konuşuyorsunuz?
2: Var böyledir. Bunlar böyle.
4: Şimdi Fatma Betül Sayan Kaya 109 kişide yok dedi. 141'de var.
0: Yok. Orada yok.
2: Ama neden yok? Fon üzerinden 100 milyon ve üzerinde bir kazancı sahip evet, olmadığı için yok.
0: Evet.
2: Onlara uygulanan tedbirler Fatma Betül Sayan Kaya'ya da uygulandı. Çünkü Fatma Betül Sayan Kaya fon alarak zenginleşmedi. Hisse senedi manipülasyonu yaparak fahiş bir şekilde evet zenginleşti. Aynen. Zenginleştiği kısmın ana parası ve üzerinde faizini bırakarak üstündeki kısmı iade etti. Bu da çok garip. Doğru. Bak.
0: Onu faize yatırmış mı yani?
4: Bir de soruşturmada bu yükümlülükten kurtulmak için iki katını şey vermeniz yani gerekmiyor.
2: Normalde evet zaten. Hayır yani bu yükümlülükten yine kurtulamazsınız. Sadece etkin düşmesi pişmanlıktan için yararlanırsınız.
0: Ne kadar faiz acaba oluyor?
2: Soruşturma aşamasındaysa yani alacağınız cezanın üçte birini yatarsınız.
0: O kazandığı nasıl para iki, kaç milyardı?
4: 2 milyar
2: 2.17
0: milyar. Ama bunu faize yatırmıştı. Günlük kazancı 30 milyon lira mı?
3: Şimdi hisseyle fon arasında ayrım yapıyoruz ama o hisse Özata hissesini toplanan yer neresi?
0: Tera.
3: Tera.
4: Tera.
3: Yani fonla yani hisse fon arasında ilişki ağı var ama. Şey
2: şunu biz anlardık. Yani,
0: ya Tera
2: var, var da Aytun Bey.
3: Sonra diyor ki o parayı aldıktan sonra diyor ben ifadesinde diyor ya Fatma Hanım.
0: Evet, evet.
3: O parayı aldıktan sonra diyor Tera'ya koydum diyor.
0: Tera'ya koydum.
3: Yani bir dönem de orada işlettim diyor. Yani bu
2: ama
3: da var
2: orada
3: şimdi
2: o bahsi geçen rakamın üzerinde bir ya gelir elde şunu, edemediği için.
0: Şunu söylüyor.
4: Ondan çıkış tarihi de tam 16.
0: Ama yani, şöyle bir şey diyorlar ki şimdi 2 milyarlık hisseyi satarken zaten aynı anda satamazsınız.
2: Ben burada anlattım mı bunları? Hepsini
0: Tera
2: anlattım.
0: Diyor ki siz evet satın biz alacağız diyor.
2: Evet 2.17 milyarlık bir hisseyi zaten. Ama burada şimdi bizim hisseyi hani doğru veri üzerinde konuşuyoruz. 2.17 milyarlık bir hisse satışını borsada gerçekleştirdiğinizde onun o miktarda alıcısını bulamazsınız. Bunu alan kim? Tera bir fonu üzerinden bunu alıyor. Yani bunlarla irtibatlı olduğunu anlıyoruz buradan. Ancak fon yatırımcılarına uygulanan tedbirler listesinde neden yer almadı diye sorgulamamız konuyu çok zeminini doğru bir şekilde kurmamaktan kaynaklı olur. Fon yatırımcılarından 100 milyon ve üzerinde fahiş gelir elde edenlerin listesi yayınlandı bugün. Neden yok? Çünkü hisse senedi aldığı için yok ama onlara uygulanan mali tedbirlerin hepsi Fatma Betül Sayan Kaya'ya da uygulandı. Yani dondurma
4: ilk Hasan Bey sözü verdim gene konuşamadı ama hani liste açıklasınlar görelim dedi ya Özgür Özel. Bu akşam listenin yayınlanması buna bir cevap mı?
5: Yani öyle yoksa bakmam zaten ben ama Özgür Bey'in o cümleyi kurarken öncesinde kurduğu cümleleri de eleştiri.
4: Siz özet geçin uzunca açıklamaları var.
5: Hak ettiğini düşünüyorum. Yani şöyle ne olmuş yani diyor TC'si yanlışsa.
3: Ne olmuş değil. Yani, tamam. Doğru kabul edilebilecek bir
2: olur
3: şey değil.
2: Olur mu
3: yani,
2: canım? Özel sadece TC'si eksik diyor ya.
3: Doğru değil özür demesi gerekiyor.
2: Ne olmuş
3: baştan
2: demiyor
3: sonra bu.
5: Yani. Tamam ya benim adıma konuşmuş oldu Aytun. Tamam,
3: hayır hayır yani ben de bir şey zaten diyorum yani ben burada hani Özgür Bey onu savunabilir ama sokaktaki insanlar da bunu söylüyor. Yani baktığın zaman. Ama sokaktaki insan şunu da söylüyor. Yani Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden ne soruldu, ona neler işte ne bilgiler var sende, kimler bu aracılık yaptı. Mesela iki isim de karı koca diyor ki bizi kimse yönlendirmedi. Tamam. Şu saatte girin, bu saatte çıkın demediler. Biz kafamıza göre aldık. Tabii, ne tamam kadar inanılmaz finans ve okuryazarlığı varmış tamam yani. Ya bizim yani biz bilemiyoruz.
5: Peki savcı sadece bu tabii ifade üzerinden mi soruşturmayı devam ettirecek yoksa başka bir şey de yapıyor mu?
3: Hayır sizce? Ama aynı keza aynı şekilde, bak, aynı şekilde Mustafa Aksu eski bakan yardımcısı tutuklandı. Değil mi?
2: Evet.
3: Nitelikli
2: yatırımcı. İşte,
3: dolandırıcılık ve kara paradan galiba olması lazım.
0: Başbakan danışmanı Abdülkadir,
3: Özkan aynı şekilde.
5: Tutuklu şu anda değil mi?
0: Tutuklandı.
3: Yani, şimdi onlar tutuklandı. Ama esas mesela bir isim ve burada şu anda sakin burada bir şekilde bekliyoruz. Hiçbir şey yok. Tutuklansın diye.

0: Yani
1: ben tutuklamalara karşıyım. Çünkü evet, bu suçun bir iki yılla beş yıl arasında bir yatarı var şu andaki.
2: Ama Fethi Yıldız dedi ki iki yılla beş yıl değil. Her 455 bin kişinin her biri için işletilmeli. Yani bir kişiye karşı yapmıyorsun bu manipülasyonu. Bütün yatırımcıya karşı yapıyorsun.
3: Ayrı ayrı suç.
2: O yüzden ayrı ayrı hesaplanmalı.
3: Ama işte ayrı ayrı hesaplanmalı. Ayrı ayrı hesaplanıp da cezalarda çarpı çarpı çarpı mı veriyorlar? Yani ölüm cezasına çarptırmadan...
2: Evet. Öyle ya yani. Öyle olmuyor. Evet. 1 yıl, 500, 800 yıl, 400 yıl ya da biri birkaç yani suç işliyor. Hepsinden öyle çıkıyor ya. 400 yıl kimse cezayı yatmıyor. Öyle
1: Bey ile ilgili 2500 yıl isteniyor bu ülkede.
2: İstenen suçlular üzerinden toplanan bir rakam oluyor yani.
4: 2430.
1: Pardon, düşürdün ölüm derim. Tamam, ha, doğru. Işte hakkaniyetli davranmış.
3: Niye beni konuştun?
2: Yani,
4: olan neyse onu söylüyoruz.
3: Bu sefer de aydın konuştum hadi. Yani Özgür Özel tamam, özür dilemesi lazım. Ama ben şurayı söyleyeyim yani. Şimdi diyor ya... Eline belge gelen, bunu yayınlasın arkanızdayım, koç gibi arkanızdayım. Gerçek yalan önemli değil, onlar söylesinler. Yani gerçek olup olmadığını.
1: Yok
3: yalan
1: o kadar kolay değil. Şimdi İsmail Saymaz da Murat Ağrel televizyonda bir konuştular diye ayaklarına kelepçe vuruldu. Allah aşkına.
4: Ya, konuştular.
1: Gerek yok ya. Gerek yok
5: bunu konuşmaya. Şaban Sevinç tutuklandı. Bir de Şaban Sevinç bak Twitter'ı RT yaptığı için tutuklandı. Bak, hiçbir şey yazmadı. Ya bak, yazmadı. Burada, çok önemli haber de şu sayede. Yani bir şey yazmadı
4: bence
5: yani.
4: Mesleğimize ihanet ederiz. Televizyonda bir şey konuştukları için. Ne konuştular? Var mı gerçekliği?
1: Şimdi, Ümit Ömer.
4: Ama hayır. Ya ben
3: ailenin yalancısıyım.
4: İddia ediyorlar mı? İddia benim değil. O zaman biz burada doğru kuralım sofrayı.
5: Zaten eleştiriyoruz onu.
4: İlancı ile ilgili bunlar iddia ediliyormuş.
5: Ama bak haber, orada haber tartışması
4: yapılıyor. Bakın bahsi geçen konu 455 bin fon yatırımcısını, 7 milyon borsa yatırımcısını doğrudan ilgilendiren bir mesele. Yani... Halkı kin ve düşmanlığa tahrik diye bizim ifade edebileceğimiz hangi konu bu kadar ehemmiyetli olabilir şu zaman dilimi içerisinde? Şimdi ben desem ki...
5: Tamam, Şaban Sevinci'nin durumunu söyle hadi tamam.
4: Serap Hanım'ın 5 milyar fondan para kazandığı iddia ediliyormuş. Benim iddiam değil ha. Başkasının iddiası. Serap Hanım'ın da babasının adına da 500 milyon varmış.
2: Bununla ilgili bir hukuk
5: tamam, bak, Şaban
4: olabilir mi?
5: Şaban Sevinç'e diyeceksin.
1: Ya bir şey diyeceğim.
5: Ferhat Murat'a.
4: Ya Allah aşkına.
1: Kadınla
4: bak Şaban Sevinç'e giden kastetmiyorum.
1: Ferhat ama kadınla kocası 2 milyar lirayı bir evet manipülasyonla almış, tutuksuz değil, şüpheli değil, hiçbir şekilde serbest bırakmışsın. Ben bir gazeteciyle,
3: iki gazeteci hayır, hayır, orada hayır, hayır,
1: eksik bilgiler verdi.
4: Orada teknik bir konu var, SPK.
3: Şimdi bak,
5: gazeteciliğin
6: MHP'lilerinin konuşmasında ne dedi?
4: SPK soruşturma izin vermesi gerekiyor.
6: Devletimizin ilgili kurumları olanı biteni, yalanı talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır evet dedi. Ve ondan sonra bu 109 isim açıklandı.
3: Siz konuşmaya devam edin. Ben küçük bir
6: devamında da yargının görevinin başında olduğunu ve hızlı bir şekilde yargının bu meseleyi sonuçlandırması gerektiğini de altını çizdi. Ben çok yakın zamanda da bunun hızlı bir şekilde sonuçlanacağına inanıyorum.
3: Ben size küçücük bir bilgi söyleyeyim. İsmail Saymaz'dan naklediyorum. Evden yayına bağlanıp şöyle dedi. Ya dedi bize hani bana çağrı geldi, gidecektim. Şaban'a da gelmiş. Çağrı Şaban demiş ki ben Antalya'ya gideceğim, sonra gelir ifademi veririm.
5: Gözaltına almış.
3: Bak bir dakika İsmail'den söylüyorum. Bu cümlesinden sonra gözaltı kararı veriliyor.
5: Şimdi evet, dün beraberdik yayında öyle dedi.
3: Yani bilmiyorum sen orada evet. Ben İsmail'den naklediyorum. Şimdi hani nasıl niye gözaltı kararı verildi Sözcük Şaban Sevinç'e de?
4: Ekranda beraber.
3: Sorusunun cevabını ben arıyordum gerçekten. Yani niye İsmail Saymaz çağrıldı, ifade salındı da Şaban Sevinç'e niye gözaltı kararı verildi? Niye mevcut bir şekilde götürüldü sorusunun peşine düştüğünde İsmail Saymaz söylemiş oldu. Şimdi demek ki savcılık şuna ikna olmamış. Yani sen Antalya'ya gidersen geri gelmez misin acaba
5: ya
3: diye.
5: Allah aşkına Şaban Sevinç kaçar mı ya? Yapmayın Allah. Bunun için kaçar mı Şaban Sevinç?
3: Ama kardeşim ben kaçar kaçmaz
5: yani
3: demedim.
5: Yani yapmayın Allah aşkına.
3: Ben
5: yani
3: bir şey demedim ya.
5: Beni de arıyorlar.
3: Ben bir şey demiyorum ya.
5: Diyorum sen ki bak gerçekten ben bu yurt dışındayken aradılar polis memuru ya dedim ben yurt dışına gidip geleceğim. O zaman gelsem olur mu? Yarın çıkıyorum. Olur dedi. Sorun değil dedi. Yani olabiliyor ya. Biz gazeteciyiz. Yurt dışına da çıkarız. Şehir de değiştiririz. Ya Şaban Sevinç kaçacak mı Allah aşkına? Kaçmış şüphesi olabilecek ya. Bir kişi mi Şaban Sevinç?
3: Ya ben kaçacak ya, dedim
5: mi? Tanıdığımız
3: ya.
5: Bir gazeteci sen abimiz, ne, arkadaşımız ya. Sen ne diyorsun? Ya.
3: Ben öyle bir şey söyledim mi?
5: Senin için demiyorum ama bu tamam. Söz oraya çıkıyor. Sana söylemiyorum.
3: Kime
5: bu uygulama yapılıyorsa aynen, yanlış.
3: Yani, İsmail'e mi söylüyorsun?
5: Antalya'ya gittiği için gözaltına alınıyorsa yanlış. Bu yanlışlığı eleştirelim. Ben bunu söylüyorum. Sana söylemiyorum yani. Sen böyle söylediğin için söylüyorum.
3: Ben başka bir şey anlattım.
5: Peki, tamam olsun.
2: Ben not devam edeyim. Hafta sizin ben not düşeyim. Ben konuşmuştuk hatta yani. Çok detaya girmesek de.
3: O yazımı da Aytuz anlatsın bir daha.
2: Ya ne diyorsunuz Hasan Bey? Yani bir üzerinden ne kadar geçti? 17 Eylül'den bu yana.
4: 4. haftadayız herhalde.
2: Evet, bir aya doğru yaklaşıyoruz gelinen nokta. Yine ben hep soruyorum yani hepinize soruyorum. İnsanların bakışı o günden bugüne. Yatırımcının bakışı, yatırımcı olmayanlar ne görüyorlar? Bugüne kadar atılan adımları, yapılan açıklamaları, ödemeler şimdi, başladı. Nasıl değerlendiriyorlar?
3: Ben şuradan bakayım. Yani Aytunç sokaktaki insanın halinden bahsetti. Ben de söyleyeyim. Şimdi evet bu olay aslında çarpan etkisi çok daha büyük bir infiale neden olabilirdi sokakta. Hı hı. Buna seçmen de değil, halk da millet de değil.
2: Evet,
3: ama evet. Şöyle olsaydı evet. Yani burada bir vurdum duymaz. Yani Özgür Özel şu anda CHP'ye kızdığı kadar, Kemal Kılıçdaroğlu'na kızdığı kadar, kendi arkadaşlarına kızsaydı başka bir şey olurdu ya, onun gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başından beri ki ilk New York'ta bizim sorduğumuz soru, o kamu müdürü soru sormuştu soruydu, onu da söyleyeyim. Bu soru üzerine cevap verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Burada kim suçluysa hesabını verecek, milletin parasına çökenler, bu milletin parasına tevessül edenlerin de hesabını soracağız diye başladığı süreçte her gün bunu takip etti ve şimdi bir kurul kuruldu değil mi? Yani Cevdet evet. Yılmaz'ın başında olan kurul. Sonra bir daha olmasın diye yarın benim bildiğim meclise sunulacak bir yasa tasarısı. Sonrasında da çok hızlı aksiyon alındı. Ne kadar kişinin parası ödendi şu anda? 46 bin mi?
4: Şu an 46.500. Evet. Olağan fondakilerin ödendi.
3: Parası. Sonra şu tartışmaya başlandı. Tamam da İşte bu paralar, işte zararı olanlar, zarar uğramış olanlar ya da parasını kaptırmış olanların parası verilecek de benim cebimden niye çıksın kardeşim, benim vergilerimden niye çıksın, hı hı. Bana zarar olacak mı diye tartışma oldu. Onun evet. Da önüne geçtiler.
2: Kamudan bu da, bunu,
3: evet, hazineden çıkacak bir para yok dendi. Bunun önüne geçildi ve şimdi çalışıyor. Peki bu çarpan etkisi olabilir dedim ya, oldu mu? Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan o aksiyonu almamış olsaydı, Mehmet Şimşek o açıklamalar yapmamış olsaydı, Akın Güllek biz bu işi takip ediyoruz dememiş olsaydı, Cevdet Yılmaz çıkıp mesela dün Anadolu Ajansı editör masasında çıktı herkes. Yani siz Ülke TV'de verdi, işte Habertürk de verdi yayınları. Cevdet Yılmaz çok doğru şeyleri anlattı. Yani bu iş evet bir kriz, evet bir
2: yani
3: şey var
2: ve bununla yönetiyoruz.
3: Evet, bu yönetim yani krizin yönetme biçimi vatandaşı rahatlatan bir nokta oldu. Evet. Ben bunu görüyorum. Yani hani hala sokakta onu asalım bunu keselim. Ha önemli bir şey Fatma Betül Sayan Kaya niye diğerlerine olan uygulamadan nasibini almadı? Sorusu bu soruluyor mu? Evet soruluyor. Bu soruyu biz de soruyoruz zaten. Biraz
1: şimdi
3: da konuşuyoruz.
1: Seninle yakından bildiğim.
4: SPK'nın suç duyurusunda bulunması gerekiyor.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı açıklama yaptı bir saat önce.
3: Ne evet. Dedi?
1: Dedi ki fon krizi çürümenin cüzdana da sıçradığını ilan etti. Helali ayrıma ayırmadan köşeyi dönmek marifet oldu. Uyuşturucu yaşam tarzı sanal kumar fırsat diye pazarlanıyor. Evlerin biz bunu kabullenemiyoruz. Ve buna sistemsel bir çözüm bulunmalı diye Erenköy cemaati
3: tamam.
1: Açıklama yaptı.
3: Tamam.
1: Yani şimdi burada biz hep sonucu konuşuyoruz şu anda. Hani kriz oldu
3: tamam.
1: Çözüyoruz.
3: Evet. Çok güzel.
1: Neden?
3: Yok yok.
1: Neden bu iş neden oldu?
3: Onun için yarınki
1: sermaye
3: yasa
1: piyasası kurulunun,
3: yasa
1: sermaye piyasası kurulunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlüğün 16 Şubat 2020 Şubat 2025'te yazdığı yazıya verdiği yanıtta ne var?
3: Boş.
1: Biz hala bilmiyoruz. Sen, İbrahim Ömer Gürlüğün verdiği ifadede ne var bu soruldu tamam. Mu biz bunu bilmiyoruz.
3: Tamam hepsini
1: yani,
3: bilemezsin.
1: SPK üzerinden. Yok,
4: var.
1: SPK
4: işte,
1: üzerinden.
4: Biliyoruz diyor ki biliyorum? Tuhaf bir açıklama yapıyor.
1: Hayır yapma. O Hürriyet'e verdiği ki, röportaj gitmeden önce hayır. İfadeyi bilmiyoruz.
4: Hayır, Musa Keşler'e verdiği röportaj. İçerisinde halkın teveccühünden bahsediyor. O
5: evet ama tam ifade metnini.
4: Tam metni bilmiyoruz ama bunu eleştirebiliriz bildiğimiz kadar.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sorduğu Muhammed Yarız, Pusula, Tera bilmem ne üzerinden istediği raporları SPK verdi mi vermedi mi?
4: Suç soru bu. Hatta soruşturmaya izin verdi mi vermedi mi vermedi mi? Ben, onu anlıyoruz.
3: Dava süreci başlamadı. Henüz daha soruşturma süreci biliyorsun değil mi?
6: İsim vermeyeyim. Dün yine iktidar kanadından...
1: Hiçbir şey yok ama. Bunu muhalefetten biri yaptı.

0: Önemli kişilerle beraberdi.
1: Ters götürülürdü.
0: Bak bunu söylüyorum. Bu meselede gerçekten inanılmaz derecede rahatsızlık duyduklarını, herkesin tarafından rahatsızlık duyduklarını ve gerçekten bu meselenin üzerine gidileceğini iktidarın içindeki, daha doğrusu AK Parti'nin içindeki isimler de bunu söylüyor. Bu arınmadan bahsediliyordu ya, sadece hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da Yeni Parti ile alakalı bir durum değil.

0: Önümüzdeki dönem bu bir işaret fişeği oldu. Bu saatten sonra hiç kimse bunun önünde duramaz. Şimdi biz
1: yani daha üzerine konuşacağımız adımlar ardından gelecek diyorsunuz.
0: Kesinlikle öyle. Biz Betül Sayan Kaya neden diğerleri gibi muamele görmedi tartışmalarını yapıyoruz ama o devede kulak kalacağını ve bu sorgulamaların, bu operasyonların ya da bu siyasi arınmanın bu işin içinde olanların çok da net olarak arınacağını önümüzdeki peki. günlerde göreceğiz.
2: Reklama gideceksiniz ama bir cümle şunu
1: çok
2: söyleyeyim.
1: Kısa, evet.
2: Şu an itibariyle öncelikli olan konu mağdurların mağduriyetinin giderilmesi. Hı hı. Gereken arınma ve temizlik süreci mağduriyetler sona erdikten sonra net peki. bir şekilde karşımıza çıkacaktır.
1: Bir reklam, reklamın ardından devam edeceğiz. Biraz da kamu araştırmalarına bakacağız. Bizden ayrılmayın.
3: ...55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.

0: 55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.
1: Şimdi tekrar merhaba. Bir konuğumuz daha var. Kısa süreliğine katılacak. Biz de bir paylaşım yapmak için. Şimdi başından bu yana konuşuyoruz siyasetin gündemindeki bu transferler, işte soruşturmalar, bunlara insanların bakışı nedir? Ve ayrıca az önce Ali Haydar Fırat, Cumhuriyet Halk Partisi de DEM bir seçim ittifakı yapabilir, ortak aday gösterebilir dedi. Bu akşamın çok ilginç bir açıklamasıydı. Muhalefetteki bu aday işbirlikleri ne olabilir? Muhalefet seçmeni kime aday görmek ister? Buna ilişkin araya araştırma. Bu ay içinde bir kamuoyu araştırması yapmış. O nedenle de kendisinden dinleyelim diye şu anda konuğumuz araya araştırma şirketi başkanı Murat Kara. Hemen bir merhaba diyelim. Murat Bey merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar. Kıymetli tamam. Hazırına da selamlar, saygılar. Selamlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi merhabalar. Sorulardan biri. Hatta buradan hemen yönetme arkadaşımdan rica edeyim. Ekranda da yazıyor gerçi seçmen belediye operasyonlarına ne diyor. Sizin sorunuz şu, cevabı tabii sizden alacağım ama ekranda da görseli var. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk iddiaları sonrasında görevden alma ve tutuklamaları nasıl karşılıyorsunuz diye sormuşsunuz. Ne cevap aldınız bu soruya? Kimlere sordunuz? Künyede paylaşırsanız, evet, bu arada paylaşma zorunluluğumuz var. Kaç kişiye sordunuz? İyi olur.
2: 5-9 Ekim tarihleri arasında toplam 26 ilde 40 kent örneklemi gözetilerek toplam 2050 kişiyle biraz görüşünü...
1: Biraz sesi yükseltelim. Stüdyomuzda Murat Bey'i daha iyi duyalım. Rica edeceğim.
2: Evet.
3: Tarihi tekrar alabilir miyiz Murat Bey?
1: 5-9 Ekim dediniz değil mi?
2: 5-9 Ekim Ferhat Hocam. 5-9 Ekim tarihlerinde yapıldı. Ekranda gördüğünüz soruyu biz geçtiğimiz yıl Nisan ayından itibaren Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı tarihten itibaren yaptığımız tüm araştırmalarda düzenli olarak soruyoruz. İşte belediyelerin görevden alma tutuklanmalarını nasıl karşılıyorsunuz? %35.6 yolsuzluk ve usulsüzlük olduğuna inanıyorum, iddialar doğrudur. %42.9 yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına katılmıyorum, iddialar siyasidir. %21.5 de fikir belirtmiyor.
4: Daha önceki oranlar nasıldı?
1: Tam soracağım soruyu. Daha önce nasıldı? Nisan'dan beri o merak ediyoruz tabii anlamak için.
2: Hasan abi hepimizin kalbi birmiş. Serap Hanım da aynı soruyu. Ben de tam o cümleden başlayacaktım. İlk tutuklamalar başladığı tarihlerde bu oran %62-63'lerdeydi. Evet. Ta ki o işte CHP'de Butlan öncesindeki dönem, Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı dönemi ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinden sonraki o zaman diliminde bu oranlar çok değişmedi. Ta ki önce Uşak Belediye Başkanı'nın o gözaltına alınma şekli ve belediye imkanlarıyla özel hayat konusunda toplumun hassasiyet gösterdiği konular, hı hı, ve ardından da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanı Muhittin Böceğin itiraflarından sonra bu oran işte tabloda gördüğümüz yere doğru zaman içerisinde kaydı. %62'lerde olan siyasidir meselesi bugün için %42.9, %43 gibi bir oran karşımıza çıkıyor. Bunu biraz da az önce bahsettiğim gibi tetikleyen aslında bu iki konunun, yani Uşak ve Antalya belediyelerinin de ötesinde mutlak butlan davasının bir konu başlığı da olduğundan dolayı. Çünkü mutlak butlan davasının konusu işte delegelerin iradelerinin satın alınması meselesiydi ve orada da İşte bugün İzmir transfer olan İzmir Büyükşehir Belediyesi bile açıklama yapıyor ki ben 40 tane delegemi yönlendirdim. Özgür Özel benim sayemde genel başkan seçildi. Tabii ki bu bütün tartışmalarda, o butlanın yansıması tartışmalarda da bu bahsettiğim %60'larda, 62'lerde olan siyasidir algısını aslında 42'lere kadar indirmiş. Çünkü parti kırılımlarına da baktığımızda CHP seçmeninde bu oran neredeyse %40'lara yakın. CHP

0: HDP'li seçmen bu konuya yolsuzluklar, usulsüzlükler yapılmıştır diyor. Bugün de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden buna benzer açıklamalar yaptı. Ben, yani orayı besleyici ifadeler kullandı. %40'lar derken
1: şey diyenler mi?
2: Siyasi diyenler.
0: Siyasidir.
1: Anladım. %57 evet. De inanmıyorum diyor CHP'de. Ben sizin araştırmanızdan şimdi bakıyorum.
0: Evet.
1: Yeni Parti de %89 küsür. Neredeyse %90'ı siyasidir diyor. AK Parti'de %70'i evet. Doğrudur diyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde %62'den fazlası doğrudur diyor. Böyle öne çıkan birkaç hani birbirinin zıttı şeyi paylaşmak evet. istedim. Sizin vurgulayacağınız birkaç veri varsa buna ilişkin söyleyebilirsiniz. Oradan da çünkü muhalefet hatta evet muhalefetin aday olarak kimi göstermek istersiniz sorunuz da var. Onu da duymak isterim Murat Bey.
3: Ben seçim
0: evet.
3: partilerin oy oranını çok merak ediyorum.
1: Ha, o var mı bu araştırmada?
3: Yani bence var, var. Olmaz.
2: Vardır mutlaka canım, onu var, sormuştur. 5-9 Ekim arasında.
1: Onun hazır grafiği sorduk. Olmayabilir ama bu akşamki konu çerçevesindeki birkaç soruyu biz hazırladık ama siz yine de kısaca bahsedebilirsiniz Murat Bey soru üzerine.
0: Tabii ki hay hay hemen o tablomuzda arkadaşlarım seçmemişti ama %23,5 kararsız seçmen var. Kararsız seçmen dışarıda tutulup hesaplandığında AK Parti 30,7, Yeni Parti 23,4, İyi Parti 7,4, DEM 7,1, CHP %7, MHP 6,6, Anahtar Parti 5,9, Zafer 5,1, Yeniden Refah 1,8, TİP 1,5, diğerlerinin toplamı da 3,3. Bu ayki en çarpıcı konu özellikle fon tartışmalarında cepheden en sert muhalefeti yapan siyasi parti ve özellikle daha çok da muhafazakar mahalleden muhafazakar mahallenin dilini kullanan Sayın Yavuz Ağır Alioğlu'nun Anahtar Partisi geçtiğimiz aya göre %3'den 6'ya neredeyse fırlamış gelmiş. Görüyoruz. Benim için bu araştırmadaki en önemli tespit edilmesi gereken konulardan birincisi bu.
3: %6 mı?
0: Kendisiyle ilgili evet %5,9. Kendisiyle ilgili bu başörtüsü meselesi üzerinden o yapılan tartışmada da kendisinin haklı bulunma oranını seçmen %56 oranında haklı buluyor. %28 haksız diye kendisini eleştirmiş. Peki.
1: Bir de yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında muhalefetin adayı sizce kim olmalıdır sorunuz var. Ne diyor buna denekler?
0: Şimdi burada yine Hasan abi geçmişten alarak bu soruya yine cevap vereyim sizin az önce verdiğiniz pastan. Evet. Şimdi mutlak butlan öncesinde CHP bölünmemiş ve tek bir bütünken %30-32 bandında oyu varken ve orada da en önemli siyasi aktörünün Sayın Mansur Yavaş olduğu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda namzetlikte böyle bir durumda siklet merkezi aslında oluşmuştu ve o siklet merkezinin de sahada kişisel kanaat sorduğumuzda da %60'lara varan olumlu kanaate sahip olan Mansur Yavaş ismi karşımıza çıkıyordu ve bu açık uçlu soruda dahi verilen cevaplarda Sayın Mansur Yavaş'la ilgili %45'lerin üzerinde bir cevap alıyorduk. Ama bu siklet merkezi dağıldı. CHP'de yaşanan bölünme sonrasında ve muhalefetin bu parçalı yapısı ve kendi içlerinde de işte programın burada başından beri tartışıyorsunuz. Yani. Evet, parti başından beri işte o CHP ile yeni parti arasındaki tartışmalar, bu her iki parti ile Türkiye'nin muhafazakar sağındaki ve milliyetçi sağındaki siyasi partilerin çok da bir araya gelemeyeceği seçmen gözünde kanaat oluştukça ve Sayın Mansur Yavaş'la ilgili de bu tartışmaların kendisi hep inatla dışında kalmak istemesi seçmenin oradaki o siklet merkezinde bir kayma olmuş. Daha doğrusu bir umutsuzluk yaşanmış. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçim sorularında da sorduğumuzda yine aynı oranlarla %50-55 bandındaki oranlarında gerilediğini görüyoruz. Yani muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma motivasyonunda çok ciddi gerileme görüyoruz araştırmalarda. Peki. Bu ay Sayın Mansur Yavaş'ın ismini %25 olarak tespit ettik. Bütün bu çerçeveden baktığımızda. 45'lerde kendisiyle ilgili kanaat de %60'lardaki kanaat bu ay sorduğumuzda %46 oldu ama bu siyasette toplamda hükümet tarafında işte bu fon ve ekonomik kriz, muhalefet tarafındaki bu bölünmüşlükler ve parti kendi partileri içerisindeki tartışmalar, kavgalar genel itibariyle Türkiye'de siyaset kurumuna olan güveni sarsıyor ve işte geçtiğimiz

0: yıl %60 tespit ettiğimiz Sayın Mansur Yavaş'ı şu an %46. %50'lerde tespit ettiğimiz, 52 tespit ettiğimiz Sayın Erdoğan'ın kanaati, güven olurunu da %41 olarak bu ay tespit ettik. Burada da, bu soruda da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesini nasıl karşılıyorsunuz sorusunda da olumlu karşılayanların oranı yaklaşık olarak %60'lar görüldüğü gibi, olumsuzlar %30'lar bandında. Ama burada işte o Sayın Mansur Yavaş için olumlu kanaat belirten neredeyse seçmenin yarısı açısından baktığımızda, Sayın Mansur Yavaş'la ilgili olumlu kanaat sahipleri Sayın Yavaş'ın aldığı kararlara büyük oranda destek oluyorlar ve kendisiyle aynı kanaatte olduğunu bize belirtiyorlar.
1: Bir izin verirseniz bunu Ali Haydar Bey geçen turda da aslında söz alamadı. Ali Haydar Bey, burada Mansur Yavaş'a Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesini soru yöneltilen seçmenin önemli bölümünün olumlu bulmasını siz nasıl okuyorsunuz? Bu yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de seçmenin bakışını gösteren bir verim mi sizce de?
2: Acaba şey etkili olmuş mudur bilmiyorum. Hani Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi etkinliklerine ya da özellikle Anıtkabir'e katılmamış olması ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı aynı gün görüşmesi etkili olmuş mudur bilmiyorum ama tabii Mansur Bey'in istifası, eğer bu çerçevede baktığımızda, parti örgütü zaten Cumhuriyet Halk Partileri tarafından beklenen bir şey haline gelmişti.
1: Yani uzun süreden beridir. İyi ki etti istifa. Yani zaten etmesi gerekirdi. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi uyumsuzdu mealinde bir olumluluk olabilir mi diyorsun?
2: İki taraftan da bakabilirsiniz. Oradan da bakabilirsiniz. Şunu da
0: bir veri daha paylaşayım. Evet. İsterseniz bu sorunuza biraz da karşılık olarak.
1: Evet.
0: Ali Haydar Hocam, bir sonraki soruda Sayın Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalıdır diye sorduğumuzda, işte %35 bağımsız kalmalıdır ve %12-13'lerde yeni partiye geçmelidir diye, CHP çok düşüktü. Bunun parti kırılımlarında baktığımızda işte bu ay tespit ettiğimiz %7'lik CHP seçmeninin sadece %12'si CHP'ye geri dönsün diyor. Yani oradaki duygusal kopuş sadece Mansur Yavaş'ın CHP istifasıyla yaşanan kopuş değil, CHP'nin seçmen kitlesi için de bu duygusal kopuş yaşanmış. Yani artık geri dönme konusunda da çok istekli görünmüyor CHP tabanı, şu anki oy tabanı.
1: Evet, buyurun Ali Haydar Bey.
2: Yani dediğim gibi iki boyutu var. Bir, Cumhuriyet Halk Partiler de bunu olumlu bulmuş olabilir. İki, Mansur Bey'i sevenler ya da onun Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasını istemeyen başka partilerden isimler ya da kişiler de, o örnekleme katılanlar da bunu olumlu bulmuş olabilir. Ama nihayetinde sonuçta Sayın Mansur Yavaş bir karar vermiştir. O karar doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi ilişkisi kalmamıştır. Dolayısıyla Mansur Bey'in adaylığı CHP için bir tartışma konusu değildir. Yani bunu artık bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi nazarında, elbette Cumhuriyet Halk Partisi kuracağı yeni ittifaklar, kuracağı yeni ilişkiler, kuracağı yeni adaylar ya da bulacağı yeni isimlerle, ki orada mesela dikkat edin %44 isim belirtmiyor. Yani bu çok önemli bir rakam. %44'ü hala muhalefet açısından bir belirsizliği de işaret ediyor bence. Hani bir aday belirsizliğine dair bir işarettir. Yarın öbür gün başka isimler de tartışma konusu olur. Yeni isimler bulunur. Yeni ittifaklar kurulur. Dolayısıyla yeni yollar mutlaka bulunur ve o yollarda da yürünür. Ama dediğim gibi Mansur Bey kendisi açısından bir siyasal tercih ortaya koymuştur. O siyasal tercihinde CHP kitlesi açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından net bir tutumu ortaya çıkarmıştır. Cumhuriyet Halk Partiler Mansur Bey ile duygusal bir kırılma yaşamıştır. Ben bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile Mansur Bey'in yan yanalığını çok mümkün görenlerden değilim. Adaylığının ben çok çok uzak bir İhtimali olasılık olarak görüyorum. Onu da ifade etmek isterim.
1: Peki. Murat Bey, son olarak yani hani partilerin oy oranlarını sormuşsunuz. Hiç adaylar üzerinden de bir soru yönelttiniz mi? Olası Cumhurbaşkanlığı adaylığında yarışırlarsa diye muhalefetin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son olarak onu da alayım sizden.
0: Bu ayki çalışmada sormadık ama bu ayki çalışmada iki konuyu sormuştuk. İşte açık uçlu soru olarak Cumhurbaşkanı adayı, muhalefetin ortak adayı kim olmalıdır sorusu. Burada bir dipnot daha düşeyim. Az önce Ali Haydar Hocam'ın söylediği o fikir belirtmeyen, cevap vermeyenlerin aslında şöyle bir fikri var. Onların yaklaşık olarak %35'i benim adayım Tayyip Erdoğan, kim karşısına çıkarsa çıksın umurumda değil diyor. Yaklaşık olarak %10'u da siyasetle hiçbir şekilde ilgilenmiyorum, umurumda da değil. Zaten sandığa da gitmeyeceğim. Kimin aday olduğu...

0: kendisi için çok umursadığı bir durum değil. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da geçtiğimiz aylarda yaptığımız için şu andaki yeni gelişen tablodan sonra ne olacağı özellikle yıl sonuna doğru yaptığımız çalışmada daha net ortaya çıkacaktır. Ama şu dipnotla bitirmek istiyorum. Şu anda Türkiye'nin iktidar bloğunun özellikle ekonomi yönetimi ve Türkiye'nin ekonomik fotoğrafının gelecekteki ne hal alacağı konusunda seçmende müthiş bir karamsarlık var Serap Hanım. Sadece %20 bir umutlu kitle var. %70 ve üzerinde seçmen karamsar, ekonominin çok kötü olduğunu ve gelecekten de umudunun olmadığını belirtiyor. Hükümet bu fotoğrafı değiştirmediği müddetçe oy trendini yükseltemez. Bir de bugün akşamdan beri konuştuğunuz fon skandalının bu kadar vatandaşta karşılık bulmasının, aslında bu kadar gündem olmasının sebebi 2010'lu 2011'li yıllarda böyle bir şeyle karşılaşılsaydı toplumun ekonomik refah düzeyi daha yüksek olduğundan bu konu çok da dikkate alınmayabilirdi. Çünkü seçmenin o dönemde cebinde parası vardı, ekonomik olarak da gücü vardı. Bugünkü kendi ekonomik zorluklarının karşısında iktidar çevrelerinin bu hesapsız kazançları doğal olarak o seçmenin daha da öfkesini aslında biraz da kabartıyor. Karşı tarafa geldiğimizde muhalefette ise son cümlemi söyleyeyim. Bu CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan tartışmalar muhalefet seçmeninde müthiş bir karamsarlığa ve işte bundan 6 ay önce biz bu seçimi alabiliriz, Cumhurbaşkanlığını da kazanabiliriz duygusunu artık her geçen gün körertiyor. Ve bu seçimi de Tayyip Erdoğan'a kaybedeceğiz vurgusu artık kendilerinde tekrarlamaya başlamışlar.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Murat Karan. Sağ olun ilgilendirdiğiniz için.
0: Ben teşekkür
1: ettim. Çalışmanız.
0: Herkese selamlar, saygılar.
1: Tarihlerindeki araştırma sonuçlarının bir bölümü böyle. Aytunç, ne diyorsun adaylarla ilgili muhalefetin söz tercihlerine, ortaya çıkan bu yüzdelere?
2: Ya şimdi şöyle, ankette yayınlanmayan bölümlerde Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir yol izlemeli sorusu var.
1: Evet.
2: %27.4'ü aday olmamalıdır diyor. Muhalefetin ortak adayı olması gerektiğini söyleyenler 12.9. Yeni partinin adayı olmalıdır diyenler 10.3. Milliyetçi partilerin ortak adayı olmalıdır 7.7. Bağımsız aday olmalıdır 23.4. Fikrim yok diyen de...
1: Cumhurbaşkanlığı için bağımsız aday olmalı mı diyorlar?
2: Mansur
1: Cumhurbaşkanlığı
2: evet.
1: için bağımsız 20, aday
2: 23.4'te bağımsız aday olmalıdır. Evet. Ama şöyle, yani baktığında %55'lik bir kesim her halükarda ama bağımsız ama ittifakla Mansur Yavaş'ın aday olması yönünde bir fikir belirtmiş. Yani toplamda baktığın zaman. Hı hı. Geri kalan işte %27.4'te aday olmamalıdır.
1: Bu arada diye. Muhalefet adayı kim olsun sorusunda Özgür Özel'in de çok düşük bir...
3: 3.3 gibi bir şeydi.
1: Değil mi, öyleydi? %3'lerde. Orada da yani mesela bu... sen Özgür Özel'in aday olacağını söylüyordun.
4: Evet,
1: Özgür Özel de
4: görüşteyim.
1: Diyordu ki ben kamuoyu yoklamalarına bakarım. Böyle bir durumda kamuoyu yoklamaları kimi işaret ediyorsa ona aday gösterir. Mesela elbette tek bir kamuoyu
4: Mansur Yavaş aday olmak istemezse zorlama aday yapacak.
1: Kim?
4: Mansur Yavaş aday olmayacağım derse zorla mı yapacaklar?
2: Tabii tabii. Yani Mansur Yavaş aday
1: olmazsa... Mansur Yavaş
2: aday
1: olmazsa aday olmayacak kendisinin yani. Adaylığıyla ilgili mesela bu veri ne söyler?
3: O zaman oranlar ben. Değişir ama. Yani şimdi
4: ben yine
3: Mansur
4: aynı
3: Yavaş
4: şey
3: aday
4: yani.
3: Olmadı. Hayır, aday mesela şu denklemde Mansur Yavaş'ın diyelim ki...
1: Denklem dışı oldu.
3: Bugün dese ki ben asla olmayacağım, bu oranlar da değişir.
1: Nasıl değişir sizce?
3: Çünkü yani neticede Mansur Yavaş'ın muhalif destekçileri diğer muhalif isimlere yönelirler. Kim yani. Öne çıkar bilemem ama Özgür Özel'in 3.3'te kalmayacağını ya da işte kaçsa 3.5'sa 3.9 galiba orada kalmayacağını daha yukarı evet, çıkacağını ifade edebiliriz.
4: Şey, ama bir de şöyle bir şey ya şimdi Yavuz Ağar Alioğlu 3.3 iken Özgür Özel'in 3.9 olması mümkün değil. Niye? Yeni partinin oyuna bakıyorsunuz %27'lerde. Özgür Özel yani genel başkanına oy vermeyecek
3: ama
4: mi?
3: Ama Ekrem seçmen? İmamoğlu %10.8
1: yani herkese bir... Varlığı, yeni partisi... Ekrem İmamoğlu varlığından ama herhalde.
3: Zaten yani. Bir kere yani bence şunu söyleyeyim.
4: Özgür Özel'e oy vermez İmamoğlu... mi yani? Bu çok dengesiz bir
3: Ekrem
4: şey.
3: Ekrem İmamoğlu'nun ankette olmaması gerekir. Çünkü
1: teknik
3: hiçbir koşulda aday olamayacak.
4: Aday zaten. Evet,
3: 10.8'ini otomatik biz Özgür Özel'e dahil edebilir miyiz? Dahil edemeyiz %100 ama %80 edebiliriz. Dolayısıyla Mansur Yavaş da aday olmam dediğinde bütün oylar... En güçlü isim şu an itibariyle kim?

0: Yeni Parti açısından bakarsak bak, Özgür Özel.
1: Bu durumda bile çok dengesiz. Yani hayır, Yavuz fikri Ağrı, yok diyen, diyenlerin
2: sen neye ithal ediyorsun anlamadım.
3: Hayır, fikrim yok diyenlerin sayısı %44.6.
2: Can sen neye
3: burada, burada muhalefette bir adayın görülmek istemediği anlamı da çıkıyor.
0: Devlet Bey'in dediğine getirmeye çalışıyor.
1: Evet, öyle de öyle
3: fikrim yok diyor yani.
2: Aday çıkarmayın diyorum. Ana muhalefet aday çıkartmasın.
4: Aday çıkartmasın.
3: Hayır yani %44.6 fikrim yok diyor.
1: Yani, tamam. Yani şöyle olsun.
3: Muhalefette hiçbir şey olmaz diyor.
1: CHP'de dışarıdan Cumhur İttifakı'nı desteklediği için sorunsuz seçilsin, seçimler yapılsın.
0: Sayın Müftüoğlu'na katılıyorum. Niye? Çünkü Türkiye'nin...
1: Biz de katıldık şu an.
0: Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu sıkıntılar, dışarıdaki tehditler göz önünde bulundurulduğunda evet Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha bir ülkeyi yönetmesi gerekiyor. Burada muhalefetin...
1: O senin görüşün ama.
0: Ben zaten benim görüşüm diyerek girdim.
1: Yani niye Özgür Özel Cumhurbaşkanı dirersen olunca ben ülke bölünecek
0: bu,
1: mi?
0: Bu hazir olup görüşüyle ilgili.
3: Mesele bölünme meselesi
0: ben diyorum
3: değil
0: ki.
1: Dış politikası
0: Özgür değişmedi. Özgür Özel'in olduğu bir Türkiye Cumhurbaşkanlığı yönetim Özel sisteminde Özgür Özel girer. Cumhurbaşkanı olsun yani. Ben sana söyleyeyim. 3 gün sonra Sırbistan Bosna'ya girer. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olmadığı bir denklemde bak sadece Türkiye'deki meselelerden bahsetmiyorum.
1: Suriye bir şey olabilir mi Allah aşkına?
0: Mekke anlaşmasını, Irak anlaşmalarını
1: yani bizim mesela
0: Gazze'deki meseleleri hiç söylemiyorum. Sadece Balkanlarda
1: Filistin
0: bu
1: Filistin politikamız 30 yıl önce farklı mıydı? Değildi. Aynı
0: ya gibi. Özgür Özel'in sen Filistin Allah politikasını yani, biliyor musun? Hamas'a terör örgütü diyen bir cumhurbaşkanı, hocam, Türkiye Cumhurbaşkanı ya. Olabilir mi Allah aşkına?
2: Can sen Aydınlık'ta çalışmış mıydın?
1: Çalıştım.
2: Ya bugün Aydınlık'ın manşetini gördün mü? AK Parti 7 yıl önce başka bir siyaset diyordu, şimdi bambaşka bir siyaset diyor. Yemen'de Husileri destekliyordu, tamam. Bugün desteklemiyor diye manşet attı.
1: Tamam, demek ki dönüşmüyor. Olabilir. Ya olabilir hayır, zaten.
2: Sen 30 yıl önce de dış politikamız aynı diyorsun da Aydınlık diyor ki 7 yıl önce
1: dış politikamız için... demiyorum. Bakın Filistin meselesi. Sen diyor ya.
0: Filistin meselesinde Hamas'a terör örgütü dediler kardeşim.
1: O yüzden söylüyorum.
0: Özgür Özel de söyledi. Ha, orada... Ekrem İmamoğlu da söyledi.
1: Onun karşısında söylüyor. Öyle bir şey olmaz
0: gören
1: yani.
0: Bir cumhurbaşkanının bir şey Filistin politikası nasıl olur?
1: Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti politikası değişir mi? Değişmez.
5: Bu kişiyle kötü olur.
0: Haması terör örgütü olarak gören
1: ama bak, o zaman şöyle olur.
0: AK Parti'nin arkasında ne bekliyorsun bak, ya?
1: 2004'te AK Parti'nin birleşelim Rumların birleşme çağrısına destek verip Rauf Denktaş'ı ötekileştirmesi tırnak içinde işte Ergenekoncu yapmasını dış politikasını ortaya koyarız. Bugün bambaşka bir noktada. Evet. 2004'te birleşsin diyordu. Değil mi? Adada bir birlik bütünlük olsun.
0: Avrupa
1: Rumlarla Türkler birleşsin.
0: O dönem, evet.
1: KKTC olmasın diyordu ama şimdi diyor ki stratejik bir önem taşıdığını söylüyor. Olabilir.
0: Ama Suriye düşmeden iki
1: bak,
0: gün
1: şunu
0: önce.
1: Şunu söylüyorum.
0: Şimdi ya gidip görüşürse yani, ne olur diyen bir insanın
1: yeni parti
0: şu
1: iktidar
0: an
1: olursa,
0: yakın zamanda
1: yeni
0: ne kadar başkanı
1: olursa Türkiye yıkılır, dağılır, parçalır. Öyle bir şey yok.
0: Ya ben açıkçası can, şu günkü değil, güven can. Ortamında
3: şimdi
0: o günkü güven ortamını aynı görmüyorum.
3: Gösteriyor. Yani fikrim. Muhalefetin dağınıklığını gösteriyor. Muhalefetin bir aday noktasında birleşememesini gösteriyor. Bu anketteki bu tablo aslında bunu gösteriyor. Eğer kabul edelim ki ortada bir gerçek var. Cumhur İttifakı gerçekten birleşme noktasında güçlü bir irade
5: şimdi
3: ortaya
5: siz böyle deyince şu başka, zaman evet. Edemeyeceğim. Ali Aydar Bey bir önceki saatte dedi ki DEM ile CHP ortak aday çıkarabilir. DEM ile CHP bir sonraki seçim 2028'e ortak adayla çıkarsa kime aday gösterir Ali Aydar Bey?
4: Selahattin Demirtaş'ı mı?
6: Ama bence de Serap Hanım ben bütün yani. Soruların cevabını şimdiden verirsem heyecanı kaçar.
1: Selahattin yani Demirtaş olabilir cevap. Ama.
2: Ha, bir dakika.
5: Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Bir dakika. Çok önemli bir
1: ama
2: şey.
1: Ama ona da Abdullah Öcalan izin verir mi acaba?
2: Ya dur ama Ali Aydar Bey çok önemli bir şey söyledi. Şimdiden söylersem işin heyecanı kaçar dedi.
1: Ya bu kafalarda biri ki, var yani.
4: Hayır,
1: kafada biri
4: ben
1: var.
4: Ben sana bir şey diyeyim mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ali Aydar,
0: o zaman,
4: Ali Aydar
0: tamam.
4: Fırat mı yönetiyor, Kılıçdaroğlu mu yönetiyor anlayamadım şu anda. Hala şu anda farkında
1: keşke
4: değilim.
1: Keşke Ali Aydar Fırat yani, yönetse. Evet.
0: Hayır, kendi fikrim diye girip bugün itibariyle şimdi söylersek
4: sevgili,
0: heyecanı
4: sevgili
0: kaçar Aytun, demesi bir
4: arkadaşım olduğu için
0: ifade
4: sana yakışmadı.
1: Yanlış anlaşılmışsın.
6: Efendim? Ya bu ifade Aytunç'a yakışmadı. Partinin genel başkanı belli. Burada bir fikir beyan ediyorum. Bir espri yaptım. Yani o espriyi de anlamıyorsan artık söyleyecek bir lafım
4: ya
6: yok.
4: Ya şimdi ama daha önceki espri değildi. Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM'i, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı ile DEM tabanını buluşturacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet ve diğer milliyetçi dediğimiz veya işte muhalefetin içinde yer alan unsurlardan koparacak bir şey öneriyorsun sen. Yani...

0: %50 artı 1'i kazanmamak için bir uğraş içinde girdiğini düşünüyorum ben. Kişisel olarak. Kişisel düşüncen olarak. Bunun siyasi mühendislik olduğunu düşünüyorum ben. Yani CHP DEM ilişkisini kurarak.
1: Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na butlancı başı diyen biriyle nasıl oturacak Sayın Kılıçdaroğlu? Butlan sırtlan
0: ya,
1: diyen
0: siyasetçi kimlere neler dedi ya Allah aşkına. Evet, yani. Ali Aydar Fırat, sen de biliyorsun
1: yani
0: mesele, ki kimler kimlere
1: şu.
0: Ya bundan bir sene önce sen de değişimciydin da. Yani bunun ötesi mi var? Yani oluyor işte, evet. Değişimciler oluyorsun, şu oluyorsun. Ha bunlar yani. Da siyasette olur böyle şeyler. Ya sonuçta sen seçmenin ve tabanın dediğine hareket etmek zorundasın bir taraftan da. Tabii ki seçmenin kuyruğuna takıl demiyorum ama bu seçmen uzaydan gelmedi.
2: Yani değil mi?
0: Yani seçmen, bu seçmenin duyguları, bu seçmenin hissettikleri, yani muhalif seçmen dediğimiz o 2023 travmasını yaşayan, ki senin de dahil olduğun o travmayı yaşayan seçmenin duygusunu anlamak zorundasınız. Yani ben yeni partinin politikalarının hepsi doğrudur demiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarının hepsi yanlıştır da demiyorum. Yani keşke Sayın Kılıçdaroğlu bugünkü savunduğu birçok fikri 2023 öncesi de savunsaydı ve daha net koysaydı, o zaman daha başka bir şey olabilirdi. Bunlar ayrı ideolojik tartışmalar ayrıca. Ama bugün gelinen noktada 2028'de...
1: Ben de bir söz alayım.
0: Tabii 2028'de %50 artı 1'e ulaşmak isteyen ve istiyorsanız eğer diyorum, ya da veya istiyorsan bunun formülünü yazmak ve formülünü bulmak lazım. Yani Mansur Yavaş'a kapıyı kapat, Özgür Özel'le onu at, Kılıçdaroğlu ayrı bir yer. Ya iki taraf içinde, iki tarafın dili de iyi değil. Yani iki taraf da birbirini kötü bir şekilde koparıyor birbirinden. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa sonuçta hepimiz gazeteciyiz, seçmeniz, oyumuzu veririz, devam eder hayat. Yani baktığın zaman şey doğru, bugün şimdi Hasan Öztürk'ün Aydınlığın manşetini hatırlatması bence isabetli bir şey. Evet, bundan bir yıl önce bile Sayın Erdoğan Suudi Arabistan'ı eleştiriyordu. Yemen konusunda, Husiler konusunda çok net bir şey koyuyordu. Hatta Husiler Yemen İsrail'in yanında, İsrail'e karşı savaşan, Filistin Gazze'de Filistinlerle mücadele veren bir devletten bahsediyoruz. Bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bugün gelinen noktada şimdi tırnak içinde terör örgütüne dönüşüyor. Evet. Yani bunların hepsi tartışılır. Yani bunları da
3: değişir. Konjonktürü göre de değişir yani.
4: Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları
1: da çok açıklamalı. Ben de onu söyleyeyim.
4: Vereceğim size Erdoğan Bey sözü.
5: Bugün MHP'de Sayın Devlet Bahçeli gerekirse Suudi Arabistan'a askeri destek verilmeli dedi. Çünkü Suudi Arabistan tamam geçmişten bugüne kadar Türkiye ile iyi ilişkiler için içerisinde olmadı. Ama orası bizim için, yani İslam alemi için önemli bir, İslam dünyası için önemli bir.
4: Çok iç içe girmesin konular. Buna bir sonunda bir ses açalım. Yani bir bölüm açalım. Çünkü
5: önemli bir yer.
4: Önemli bir konu bu.
5: Suudi Arabistan'ın başına gelebilecek herhangi bir şey bütün İslam aleminin başına gelir. Orada kıblemiz var. Kıbleye dönüyorsak o kıbleyi korumak zorundayız.
4: Peki bunu birazdan konuşalım. Ali Aydar Bey bir cevabı Riyad'da, versin. Ama bu arada bir espri yaptım dediniz ama yani o seçim işbirliği ya da aday göstermeyle ilgili ifadeleriniz ciddiydi. O nedenle sordum ister istemez, yani kim aday olabilir diye.
3: Aday konusu.
1: Gerçekten ciddiyetle
4: soruyorum.
1: Açayım.
4: Kim aday olabilir böyle bir durumda DEM'le CHP seçim ittifakı yaparsa?
1: Şimdi Serap Hanım, ben Türkiye'nin bu tablonun değişme olasılığının, yani hem Cumhur İttifakı açısından hem muhalefet açısından bu mevcut tablonun, siyasetteki bu ciddi bir umutsuzluğun, ciddi bir kırımın, düş kırıklıkların ortadan kalkmasının Türkiye'de ancak sol bir seçenekle mümkün olduğunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla Türkiye'nin önüne bir sol seçenek ve sol bir adayın konulması gerektiğine yürekten inanan bir insanım. Benim bu tercihlerim, bu söylemlerim, biraz önce sevgili Aytunç'un bana kendince laf sokma, işte sen de bir yıl önce değişimciydin. Ben bir yıl önce değil, daha önce değişimciydim. Ama şu Özgür Özel'in konuşma metnini yazdığımızda o konuşma metnine bağlı kalsaydı ben bugün de değişimci olurdum. O sözlerin hiçbirini tutmadığı için ben onun karşısında oldum. Bu bir. İkincisi, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel beni partiden atmaya çalıştılar ama güçleri yetmedi. Dolayısıyla kendileri parti dışında kaldılar. Bunun altını bir kez daha çizeyim. Cumhuriyet Halk Partisi seçeneksiz değildir anlamında şunu söyledim. Çok net bir biçimde ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir seçenek yaratır. Siyaset bahsettiğiniz isimleriyle sadece efendim Mansur Yavaş'a kapıyı kapatıyorsunuz. Mansur Yavaş kapıyı kendisi kapattı. Ben Mansur Yavaş'ı eleştirdiğim için Mansur

0: Yavaş, benim yeğenim kameraman olarak çalışıyordu. Oradan sürdü Mansur Yavaş. Yani kendisi ve ekibinin tinetinden bahsediyorum.
1: Nerede? Belediyede mi
2: Ankara Belediyesi'nde
0: şimdi
2: mi?
0: Böyle isimlerle uğraşıyoruz. Aynı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir kameramanı sürme düşüklüğüne ona bir tenezzüllü eden insanlardan bahsediyoruz. O yüzden CHP ne Ekrem İmamoğlu'na, ne Mansur Yavaş'a, ne Özgür Özel'e ne muhtaçtır, ne de yarın öbür gün bunlar üzerinde siyaset kurar. Bu arkadaşlar partiyi geçen Cumhurbaşkanlığı seçimi bu iki arkadaş yüzünden kaybedilmiştir. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Kılıçdaroğlu'na kaybettiren isimdir.
1: Neden? Nasıl?
0: Yani. Özgür Özel onunla işbirliği yapmıştır. Bu kadar nettir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni partiye giden bütün arkadaşlarda
3: şöyle bir durum var.
0: Ben bitireyim sen sonra söyle.
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nun önüne anketler gitti. Bak bunu ben söylemiyorum.
0: Yıllardır
3: araştırmacıları söylüyor. Diyor ki biz Kemal Bey'in önüne anketler götürdük ve kendisinin
0: o anketlerin hepsini Ekrem İmamoğlu yaptırdı.
3: Söyledik. Birinci
0: o anketlerin
3: İmamoğlu,
0: hepsini Ekrem İmamoğlu yaptırdı.
3: Mansur Yavaş 3. sırada
0: kendi
3: Kemal
0: medyası Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in kendi medyası bu manipülasyonlarla
3: ya hayır bunu
0: Cumhuriyet
3: söyleyen
0: Halk
3: Kemal Bey'e yakın kamuoyu araştırmacısı
0: parçaladılar.
1: Ama
3: bakın bu yayında
0: söylediği kurduğu partiyi parçaladılar.
1: Adaylarını desteklediği için eleştirilmedi mi hatta bu anketleri paylaşan
0: Serap Hanım, Sayın Meral Akşener şunu söyledi. Serap Hanım ben bir bitirebilir miyim? Bakın
1: tamam,
0: sesim
1: tabii.
0: Gelmiyor. Serap Hanım.
1: Buyurun.
0: Sayın Akşener dedi ki kardeşim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na siz bana aday olacağım diye beni masadan kaldırdınız ve son arkasında durmadınız sözünün. Neyden bahsediyorsunuz? Neyi konuşuyorsunuz? Siyaset kendi gerçekliğiyle yüzleşirse
3: peki, masaya,
0: ancak bir başarı elde edebilir.
3: Kemal Bey neden tekrar o zaman dahil etti Akşener'i? Burada
0: Özgür Özel ve ekibi
3: getirdiler.
0: Ya, Özgür Özel ve ekibi bugün Özgür Özel'in yanında olan ekip Ekrem İmamoğlu'nu tekrar o masaya getirdi.
3: Ya Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı diye ortaya çıkartan
0: Kemal Bey ona haber yolladı. Bak birinci ağızdan dinliyorsun sevgili Can, birinci ağızdan. Yorum yapmıyorum, bilgi veriyorum. Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu'na haber yolladı. Bu işlere bir son versin. Karşılığında gelen cevap şuydu. O top benim ayağıma gelecek de ben aday olacağım diyordu. Ne oldu peki bunun sonucunda? Şimdi bu beyefendilere Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti mecbur öyle mi? Hiç böyle bir mecburiyet yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Hiç böyle bir mecburiyet yok. Öyle bir aday çıkarır ki Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'de öyle bir ittifak yapılanması yaratır ki bugün konuştuğumuz bütün ezberler bozulur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilmeyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini bilmeyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğini bilmeyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına her türlü hakaret edenler bugün gelecek, efendim gelin hep birlikte ittifak edelim, şu edelim, bu edelim, öyle mi? Böyle bir dünya yok. Şunu açık ve net
3: ya
0: söylüyorum.
3: Allah aşkına birkaç Sayın Cumhurbaşkanı Kemal Bey'le ilgili neler söyledi, neler söyledi. Siyasette
0: bütün,
3: bunlar olur.
0: Bütün bu siyasi tablo değişecek.
3: Sayın, siyasette bunlar olur. Cumhuriyet Halk Partisi MHP ile beraber Cumhurbaşkanı adayı çıkarttı. Ya siyaseten olur. Evet eleştirir, yanlış yapar, hata yapar.
0: MHP'yi parçalamadı.
3: Yani burada,
0: Canım Çelik. MHP'yi, CHP'yi parçalamadı. Bu arkadaşlar Atatürk'ün partisini önce ele geçirmek istediler. Belediye bütçeleriyle onu yapamadıkları için de ne oldu biliyor musun?
3: Ya sen, bu arkadaşlar dediğin kişileri
0: varsa,
3: Kemal Kılıçdaroğlu yanına oturtup Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı. Dedi ki Cumhurbaşkanı yardımcılarımız bunlar dedi.
0: İşte
3: yapmasaydı biz mi yaptık Ali Aydar Fırat? Biz mi yaptık? Genel başkanımız
0: yaptı.
3: Genel başkanımız yaptı.
0: Özgür Özel ve ekibi yaptı. Hani
1: ya
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun güvendiği bir
3: ya Allah aşkına yani Özgür Özel dediğin kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekiliydi.
2: Parti içi tartışmalara katılmıyoruz. Parti içi tartışmalara çok müdahil olmuyoruz.
4: Çekirdek
1: çiftliği. Ben yandan da şaşırarak dinliyorum çünkü aslında o
3: ben
1: dönemde hepimiz
3: şaşırarak Ali Aydar'a soruyorum.
1: Belediye başkanları, adayları Özgür Özel uzun yıllar
3: sanki hayır ya
2: bununla ilgili bir şey söyleyebilirim.
3: Ve Mansur Yavaş'ı sanki dışarıdan biri monte etmiş gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bunu getiren Kemal

0: Sayın
1: niye
0: Cumhurbaşkanı 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Temel Karamollaoğlu hepsini birlikte yenmiştir. Yani istedikleri kadar tartışsınlar şu anda. O onun adayıydı, bu öyle olsaydı,
2: Kemal
0: şöyle olsaydı,
2: Meral
0: Hanım kalkmasaydı,
2: Ekrem
0: bu otursaydı.
2: İmamoğlu nedeniyle mi 2023'te kaybetti?
0: Kim olursa olsun. Ya ben açıkçası
2: yani Ali
0: şöyle.
2: Ali Aydar Bey böyle bir ifade kullandı.
0: Ekrem İmamoğlu aday olsaydı kazanacaklarına dair bir garantileri var mıydı?
2: Hiçbir seçimde kimse
0: Mansur Yavaş'ın adaylığında bir garanti var mı? Yarın diyelim ki ben aday olmak istiyorum dediğinde kayıtsız şartsız Mansur Yavaş Erdoğan karşısında kazanır diyebiliyor muyuz? Hayır diyemiyoruz. Çünkü bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında rakip olabilmek gerçekten kolay bir iş değil. Bir kere çok güçlü 25 yıllık bir iktidar süreci var. 50 yıllık bir siyasi tecrübe var. Karşısına çıkıp çok net bir politika ortaya koymalısınız. Hele ki şu gün mesela muhalefetin bütün fotoğrafını çektiğimizde en fazla oyu, en fazla aday olsun denen isim Mansur Yavaş çıkıyorsa, onun da en büyük alameti farikası hiç konuşmamasıysa, Cumhurbaşkanı'nın karşısında hiç konuşmadan bir seçim kampanyası yapamayacağını dikkate de alarak, ben dolayısıyla muhalefetin aslında biz içimizden neden bir lider çıkaramıyoruz sorusuna bir cevap bulması gerektiğini düşünüyorum. En canla başla sarıldıkları insan kim? İdi. Ekrem İmamoğlu. Diploması yok. Mansur Yavaş'a sarıldılar. Adamın aday olmaya niyeti
2: şimdi,
0: yok.
2: Ama o dönem hatırlarsak çok ciddi
0: diyor ki, ben olmak
2: seçilen belediye başkanları muhalefetin ilk kez iktidardan alındığı bir süreç oldu. Yani onun içinde bakarsak o dönemde yaşananlara.
0: Ali Müfit Gürtün'e de seçildi İstanbul'da 1999'da. Evet. Çıkıp demedi ki ya ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım, Cumhurbaşkanı olacağım filan demedi. Yani her İstanbul'a Recep Tayyip Erdoğan alanında tektir. 94'te aday olmuştur. Sadece belediye başkanlığı yapmıştır 97'nin ortasına kadar. Sonra zaten görevden alınmıştır. Ardından seneler sonra partisini kurup genel siyasete adım atmıştır. Ama burada oynanan oyunun bir taktik hatası olduğunu göremiyorlar hala.
2: Peki biraz son dakika,
0: 2019'da
2: 20 dakikamız kaldığı için.
0: Belediye başkanı olduğu ilk gün Cumhurbaşkanı adaylığı sevdasına düştükleri için bugün bu pozisyondalar.
2: Tamam. Şöyle hemen hepinize bu konuda söz vereyim. Bir 5-10 dakika Mekke konusunda soracağım. Aytunç ne diyorsun? Yani ta 2023'ü tekrar oturup da ne oldu da nerede hata yapıldı belki uzun uzun konuşmaya gerek yok ama Ali Aydar Fırat'ın eleştirileri üzerinden. Böyle bir etkisi mi oldu yani seçimin kaybedilmesine Yavaş ve İmamoğlu'nun?
3: Valla ben 2023 seçimini takip ettiğimde Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Sayın Kılıçdaroğlu için çalıştılar. Yani sokakta varlardı. Miting gittiler. Yani bana göre Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da ne işi vardı? Görevlendirilmesi, orada miting yapması ayrı bir şeydi. Yani İstanbul'da kalsaydı daha iyiydi açıkçası. Ama ben çalıştıklarını düşünüyorum. Ama sonuçta 28 Mayıs'tan sonraki süreçte değişim sürecini başlatan isim oldu. 29 Mayıs sabahı.
2: Tabii.
3: Hemen yani
0: hemen sabah onda.
3: Ertesinde. Yani ya bu sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi içinde demokrasi kültürü ve bir adaylık süreci başlattı. Yani sonuçta böyle okuması gerekiyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını kazansaydı Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bir İmamoğlu ve Yavaş'tan bahsediyoruz. Yani bunu ellerinin tersiyle nasıl itsinler ve bir dönem sonra Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sonraki
2: hatta parlamenter sisteme geçme vaadi vardı. Geçince ne olur
3: veya
2: deniyordu.
3: Neler olabilirdi ama olur, bir sonraki seçim hadi geçilmedi. Sayın Yavaş'ın da Sayın İmamoğlu'nun da kazanma ihtimalinin yüksek olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Yani bunların hepsi nasıl düşündüler, neler yaptılar? Yani ya o dönem bilmiyorum Ali Aydar Fırat'ta biz yayınlara da katıldık. Görüşürüz de kendisiyle. O zaman da görüşüyorduk. Yani sonuçta baktığım zaman bir Ekrem İmamoğlu veya bir Mansur Yavaş eleştirisi yaptığını hatırlamıyorum ben Ali Aydar Fırat'ın. Yani çünkü Sayın Kılıçdaroğlu etrafında artık bir bütünleşme olmuştu o dönem.
2: Evet, evet,
3: muhalefete muhalefet etmeyin diye de onlar uyarıyordu hepimizi zaten. Biz Sadullah Ergin evet. dediğimizde niye Sadullah Ergin bu listede?
4: Yani
3: Ali Aydar bana diyordu ki muhalefete muhalefet et. Baytunç demişti.
4: Tek soru.
3: Sözcü
4: tek
3: yayınında.
4: Soru, tek bir soru.
3: Yani olabilir
4: tek
3: yani
4: soru.
3: Bunlar.
4: Siz hem Ekrem İmamoğlu'ndan hem Mansur Yavaş'tan biz

0: aday değiliz diye bir cümle duydunuz mu son ana kadar?
1: Aday olmadılar.
2: Olamadılar.
3: Aday değiliz deselerdi diyor. Çıkıp, Cumhurbaşkanı yardımcısı
0: hepiniz,
3: adayı da olmazdı.
0: Hepiniz oradaydınız arkadaşlar. Hep birlikteydik. Son ana kadar aday değiliz. Genel
1: ya seçilecek aday tartışması için başladık.
4: Aday belirlenmiş niçin?
1: Hayır hayır olur mu? Seçilecek aday sözü.
4: Kazanacak aday Sayın Akşener.
1: Kazanacak aday sözü çok belirleyici bir şeydi yani. Yani kazanacak aday diye tanımlamak Kemal Kılıçdaroğlu kazanamayacak demektir. Böyle başladı bu işler zaten.
0: Aynen öyle.
4: Sayın yani. Akşener bunu açıkça söylüyordu zaten kamuoyu araştırmalarına bakınca. Daha güçlü adaylar
1: ya bunu o yüzden söyledim. Ya bakın Kemal Bey kamuoyu araştırmacısı bu yayında şu karşıda ya, dedi ki biz Hanım. Kemal Bey'e anket götürdük bizden. Brief istedi biz de gittik bak Ali Aydar. Bir dakika Ali Aydar dedi ki biz... Kemal Bey bizden anket istedi.
0: Yerel bak, seçimlerde
1: ya bunu Kemal Bey istemiş.
0: Kamuoyu araştırması kim? Anketleri, adaylarını belirleyenlerle de o anketleri yaptılar.
3: O kişi mi?
1: Bir dakika Kemal Bey istemiş.
3: O kişisi zaten.
1: Bak, Kemal Bey istemiş. Kemal Bey istemiş.
3: Hayır,
1: götürmüşler Kemal Bey'e demiş ki nerede? Kemal Bey siz burada 3. sıradasınız.
3: O zaten %60.
1: Siz aday olursanız seçilme ihtimaliniz bu. Ama seçilme ihtimali yüksek iki aday var. %50'nin üstünde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu.
0: Hiç böyle bir şey yok.
4: Bizim yayınımızda Murat Gezici söyledi. Evet. Bizde bir şey olmadığı için canlı yayında söyledi.
1: Evet canlı yayında söyledi burada. Hatta ben ısrarlı bir şekilde sordum. Dedim ki Kemal Bey'e de bunu söylediniz
4: hatta
1: mi?
4: Hatta o dönemde Özgür Özel evet, de dedim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi diye aslında Özgür Özel'le ilgili bir bu anekdotu paylaşarak söyledi bunu. Dedi ki Mansur Yavaş birinci görünüyordu Ekrem İmamoğlu. İkinci görünüyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Üçüncü görünüyordu. Böyle hatırlıyorum.
1: Evet aynen.
4: Birlikte
1: ben de burada oturuyordum.
4: Yok
1: ben
4: sordum.
1: Tam tersini hatırlıyorum.
4: Sayın Özel de dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Ekrem İmamoğlu birinci sırada. Mansur Yavaş. İşte ne fark etmez yani. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü sırada çıkmış o brief'te verdik.
0: Biz bilmiyor muyuz arkadaşlar?
1: Raporda.
0: Belediye bütçesiyle yapılan anketleri.
1: Ya bunu yapan. Ya onu bilmem. Kimin bütçesiyle yapıldığını bilmem. Bunu isteyen Kemal Kılıçdaroğlu...
0: De biz biliyoruz.
1: Ya bir dakika Ali Aydar.
0: Yapmayın dedik, etmeyin
1: bunu
0: dedik.
1: Bunu ki o kişiden isteyen Kemal Bey'in kendisi. Kemal Bey'in kendi yaptırdığı ankette üçüncü çıkmış. Ama ne diyor? Hayır ben masada ısrarlı bir şekilde aday olacağım diyor. Biz de bunu eleştirdiğimizde o yankı odalarında siz diyordunuz ki... ...siz muhalefete muhalefet yapıyorsunuz. Hayır. Biz de diyorduk ki kazanacak aday tartışması yaşanırken evet Kemal Bey'in kazanma ihtimali
0: ya siyasi
1: diyorduk.
0: Tarihte böyle bir örnek
1: ama
0: var
1: yankı, mı? Yankı odasından çıkamadınız Ali Aydar kusura bakma.
0: Anket açıklıyor.
1: Yankı odasından
0: şey
1: çıkamadınız siz.
0: Böyle
1: siz kendi içinizde %60 alıyordunuz. Bak o dönem, bak bir dakika
0: Kemal
1: o da arkadaşım.
0: Adaylığını
1: o da arkadaşım.
0: Arkasından ya belediye başkanları
1: genel başkan yardımcısı Kemal Bey'in genel başkan yardımcısı ne diyordu? Kutu kolayı koysak kazanırız diyordu. Şimdi bir dakika şimdi önce bunları Kemal Bey'in etrafındaki veya Kemal Bey'in kendisi nasıl düşünüyordu da sen bugün bütün suçu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş
3: ama tuvalet terliğine bile oy veririm.
0: Yani, diğerleri
3: itiraz etmediğiniz sürece bunları da eleştiremezsiniz.
1: Hayır onu söyleyen Kemal Bey'in genel başkan yardımcısıydı. Eren Erdem söyledi. Ve Eren Erdem de bugün Kemal Bey'le beraber hareket eden bir isim.
0: Milletvekili listeleri kim yaptı?
1: Ya kimin yaptığını bilmem. Ama o yankı odalarında birbirinize Kemal Kılıçdaroğlu %60'a geliyor diye söylüyordunuz.
0: Lazım sevgili Can.
1: Siz
0: bilmeden
1: söylüyordunuz, biz söylemiyorduk
0: lazım.
1: Bunu.
0: Zoom toplantılar ne zaman başladı?
1: Bak, ben onu bilmem Ali Aydar.
0: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi üzerine Zoom toplantılar ne zaman başlattı?
1: Ya tam Haziran'da başlattı, Kasım'da başlattı. Beni ilgilendirmiyor bu.
3: Can, siz...
1: Beni ilgilendiren konu şu. Kemal Kılıçdaroğlu %60'a geliyor da ne oldu?
0: Şubat'ta
1: niye gelemedi?
0: Can,
1: niye gelemedi?
0: Şubat'ta, Şubat
1: siz
0: ayında.
1: Siz birbirinizi kandırıyordunuz. Sen şu anda da suçu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na atıyorsunuz. Hayır. Değil. Bütün suçu sizsiniz.
3: Aramızda kalsın kazanıyoruz diyordu o akşam. Ekrem İmamoğlu.
1: Neyse yani.
3: Mansur
1: bütün
3: Yavaş'la
1: suçu
3: birlikte
1: sizsiniz.
3: Demiyorlar
1: siz derken
3: mıydı?
1: Senin şahsına
3: dediler,
1: söylemiyorum.
3: Aramızda kalsın
1: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. O orada İmamoğlu da var. Mansur Yavaş da var. O da var. Bu da kim varsa var. Özgür Özel de var. Sen de varsın.
5: Ama şunu unutmayalım. Ben
0: Kemal Bey'in
1: bütün suçu
0: iki
1: kişi de sana yanıt veremiyor. Bir de hapiste
0: yani.
5: Şöyle şunu düşünelim bir kere. Şimdi bu hani aday belirleme tartışmaları sürerken bir dakika.
4: Bir şey söylüyor Hasan Bey. Duyalım.
5: Aday tartışmaları daha yani sürekli yani bir an önce altılamasa adayın açıklasın bir an önce altılamasa adayın açıklasın tartışmalarının nirengi noktasında Ekrem İmamoğlu'nun ben kendimi taca attırmam cümlesi.

0: kocaman bir başlık olarak duruyordu. Bak kocaman bir başlık olarak duruyordu.
1: Olabilir.
0: Ve Kemal Kılıçdaroğlu diyordu ki biz ilkelerde anlaşalım, aday çok kolay. Hani kendi adaylığını pekiştirmek için yapıyor olabilirdi. Fakat sürekli bu hani altı başın dışında CHP'nin içerisinde iki başlılık vurgusu. Hatırlarsanız ya evet. Baba oğul ilişkimiz var diye evet. Buradan kalkıp ta
2: birlikte gitmiştim. De poz vermişlerdi. Tabii. Üçü bir arada da sağında Sayın Yavaş.
0: Ama o çok sonra. O artık sonra. O artık finalinde ama öncesinde
3: aslanları
0: Ekrem İmamoğlu bak buradan
2: Ali Haydar
0: Bey sözünü açmayacak. Ekrem İmamoğlu ben aday değilim demedi.
1: Tamam.
0: Asla demedi. Mansur Yavaş da demedi.
1: Tamam.
0: Kemal çok özür dilerim. Meral Akşener çıkıp ya ikinizden bir aday olsun dendiği zaman da Meral Hanım siz bunu nereden çıkartıyorsunuz? Bir dakika. Burada bizim genel başkanımız var. Biz CHP'nin içerisindeyiz. CHP'deki ortak bir karar verilir, biz de onun arkasında dururuz diyemediler. Şimdi bunların hepsi seçmeni etkilememiş olabilir mi?
2: Ben bunu söylüyorum.
0: Bence Ali Haydar Fırat'ın kastettiği bu olabilir. Ekrem İmamoğlu'nun 2019'dan sonra bu ekran dahil olmak kaydıyla bak, bu Habertürk olmak kaydıyla bütün televizyonlarda daha 2019 seçimlerini kazandı. Yani yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İkinci turda şimdi Aytun benim lafımı aldık. 800 bin oy farkla kazandıktan sonra şu kağıt atıldı.
1: Sonra da
0: CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu mu? Bakın 2019'dan başlıyorum. Bu başta atılırken Kemal Kılıçdaroğlu bir oyun kuruyordu. Ve oyun kurulurken bile Ekrem İmamoğlu bir kere dahi olsun ben aday değilim. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Belediye başkanlığımı yapacağım demedi.
1: Tamam. Dememesine seçmeni nasıl etkiler ki bu?
2: Uzun yıllardır seçim kaybetmiş. Ekmelettin İhsanoğlu gibi hatalı tercihlerle seçmenin eleştirisine maruz kalmış bir partide yerel seçimde de olsa bazı adaylar başarı getirince farklı İstanbul Belediyesi'nde olduğu gibi seçmenin böyle yöne, yani seçmenle
0: böyle ilgisi yok muydu zaten? Seçmenle ilgisi yok. Seçmene ben bir şey istemiyorum.
2: Yani
0: seçmen,
2: hayır bu da zaten seçmen, bir baskı yaratmıyor mu? Bir amenna, etki amenna. Yaratmıyor mu?
0: Ama şu var.
2: Yani o da
0: 2019'dan itibaren
2: bir şey
0: 2020
2: var.
0: Seçimine kadar yani adaylık sürecine kadar CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu mudur diye KJ'ye atarak tartışarak bir kamuoyu oluşturulursa seçmen zaten bu yönde yönlendirilmiş oluyor. Ben onun farkındayım, onu biliyorum. Bence Ali Haydar Fırat'ın kastettiği Ekrem İmamoğlu ama buna ısrarla istedi. Bunu da bayağı bir de yani böyle olsun da istedi. Veya onun arkadaşları şu anda bir kısmı onunla beraber içeride yani o kitabı yazan neydi?
3: Necati Özkan.
2: Necati Özkan seçim kampanyasında.
0: Şimdi dolayısıyla hepsi bu yönde Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda bir çalışma yapıyordu. Bu elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi etkili olmuştur. Ama daha çok bana göre daha çok hani Ali Haydar Fırat'ın söylediği çünkü böyle birbirine benzemeyenlerin hep beraber kurduğu bir ittifak vardı ve daha seçilmeden yani seçimin sonucu
1: mesele
0: gelmeden ganimet paylaşımına gittiler. Ganimet paylaşımına.
1: Evet.
0: Sayın Davutoğlu'nun sözünü hiç unutmuyorum ya. Önemli kararlarda biz karar vereceğiz.
1: Ya,
0: yoksa kavga çıkar. Yoksa
1: ya.
0: Kriz çıkar.
3: Bu neden kaynaklı?
1: Ya bürokrat listeleri yaptılar. Ali Haydar buna itiraz etti mi mesela? Ya yanlış yapıyorsunuz. Daha seçilmeden bürokrat listeleri yapmaya başladık. Bakanlıklar dağıtıldı.
2: DEM konusu vardı. DEM üzerinden DEM partinin...
1: Ya şunu bakın şunu biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu
2: PKK
1: çıktı.
2: PKK ile ilişkisi üzerinden eleştiriler var.
1: Hiçbirinizi imza atan hiç kimseyi burada tutmayacağız. Hepinizi hapse çıktı açıklama yaptı. Sonra listeler yayınlandı. Şu bürokratlar şu partiye, şu bürokratlar şu partiye. Sonra gitti. Altılı masa bak altılı masada kimsenin haberi yokken Kemal Bey ne yaptı? Zafer Partisi ile görüştü. MİT Başkanlığı'nı, İçişleri Bakanlığı'nı ve bir bakanlık daha verdi. Sonra dedi ki hayır ben öyle bir şey yapmadım dedi. Canlı yayında Halk TV'de Ümit Özdağ ekran görüntüsünü yayınladı. Islak imzalı. Herkes şaşırdı. Kemal Bey canlı yayındayken Ümit Özdağ'a ıslak imzalı attı. Bakanlık sözünü yayınladı. Şimdi bunları niye eleştirmiyorsun Ali Haydar? Bunu yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu altılı masada,
3: Hemen cevap ver
1: diye söylemiyorum. Yani şimdi altılı masanın bütün unsurları bile bilmezken, bak dağıtılan bakanlıkları altılı masanın genel

0: başkanları bilmiyor. Sen bütün sorumluluğu Mansur Yavaş'a, bütün sorumluluğu Ekrem İmamoğlu'na yıkıyorsun. Özgür Özel'e yıkıyorsun. Ya bu, bunu bakın, insanlar geçmişi hatırlamayabilir. Onun üstünde durmaz. Ama bu tartışmalarda biz hatırlattığımızda, evet insanlar geriye döner. Evet, burada da bunun yanlışlar yapılmıştı der. Bir, en büyük hata o yankı odasını yaratmak. Onu da yaratan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi. Kusura bakmayın. %60'la seçileceği
1: hiç
0: yalanı bak.
1: Değil,
0: yalanı diyorum.
1: Değil.
0: Niye yalan?
1: Kemal
0: Çünkü
1: Bey,
0: öyle olmadı
1: Kemal
0: ortaya.
1: Seçimleri
0: yalanını
1: alırdı.
0: Sadece kendi ekibine
1: alırdı.
0: İnandırdı ve bu yalanı ne yazık ki sosyal medyada itiraz edenleri de siz aslında AK Partilisiniz. Siz AK Parti'ye hizmet ediyorsunuz diyerek
1: 48 oy almış bir adaydan bahsediyorsunuz.
2: Ya bence
1: Serap Hanım,
2: biraz
1: ben de söz alabilir miyim?
2: Şöyle bir
3: aslında
2: tartışma.
3: Bir son söz vereyim size Ali Haydar Bey. Versin. Zaten bir herhalde 10 dakikamız kaldı. Bu meclise de gelecek konuyla ilgili de birer cümlesini almak istiyorum konuklarımız. O yüzden tamamlamak için son cümlenizi alayım.
1: Şimdi biraz önce sevgili Can'ın eleştirdiği Zafer Partisi ile olan protokol o birinci turdan sonra yapıldı.
0: Evet.
1: Altını çizerek söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı ne Ekrem İmamoğlu olurdu ne Mansur Yavaş olurdu. Bunu bir tarafa koyun.
0: Yani, evet.
1: Daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı bu isimler olmazdı. Sayın Kılıçdaroğlu ya da şöyle düşünün. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan adaylığını ortaya koyduktan sonra AK Parti'den tek farklı bir ses çıktı mı? Çıkmadı.
0: Çıkmadı.
1: Peki kazanacak aday, akademisyenleri ayrı, araştırma şirketleri ayrı, medyası ayrı. Hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'na çullandılar mı? Çullandılar. Sen aday olma, sen aday olma, sen aday olma. Adını vermeyeyim bir tip milletvekili gitti dedi ki sen aday olma Sayın Kılıçdaroğlu. Niye? Sen Alevisin, sana oy vermezler. Kim aday olsun? Abdullah Gül aday olsun. Bunu da bir sosyalist arkadaş söylüyor. Şimdi bu kadar ilkelliğin, bir biçimiyle karşılık gördüğü bir yerde Sayın Kılıçdaroğlu çok asil bir biçimde çıktı. Ve gerçekten onun yanında da duran, başta Saadet Partisi olmak üzere, gerçekten nitelikli bu ülkenin yurtsever insanları çıktılar, onu desteklediler. Seçim bitene kadar arkadaşlarımız çıkıp şunu söylemediler. Biz aday değiliz, varımızla gücümüzle Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız demediler.
0: Ya Ali Haydar bunu
1: şunu
0: söylemedi
1: bakın,
0: diye bir
1: bilerek,
0: insanın bütün seçimi sorumluluğunu bunlara yıkamazsınız.
1: Kemal
0: ya. Böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına yapma ya.
1: Kemal Bey...
0: Biraz...
1: Bakın
0: ya,
1: iki bilgi veriyorum.
0: Yani.
1: Kemal
0: bütün sorumluluğu Mansur Yavaş'ın üstüne yıkıyorsun.
1: Kemal Bey Ekrem İmamoğlu'na birini yolladı ve dedi ki artık bu işe bir son versin dedi. Çünkü manipüle ediyordu süreci Ekrem İmamoğlu. Süreci manipüle ediyordu. Ekrem İmamoğlu dedi ki ben adaylıktan vazgeçmiyorum. O top benim ayağıma gelecek dedi. O top benim ayağıma gelecek dedi. Bizim kendi kulaklarımıza duyduğumuz, kendi bildiğimiz... Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu ekibinin Zoom toplantılar ne zaman başladı? Mayıs, Şubat'ta. Seçim
4: şimdi
1: ne zamandı? Mayıs'ta.
4: Şimdi şu anda. Bu
1: siz genel başkanınız aday olmuşken son cümlem. Son cümlem. Sizin genel başkanınız aday olmuşken. Genel başkanınıza inanıyorsanız milletvekili adayım olursunuz, adaylığa başvurmayıp bakanlığı mı beklersiniz?
0: Ama bugün bugün
1: Özgür Özel ve arkadaşların hepsi aday oldular.
0: Bütün sorumluluğu Mansur Yavaş'a yıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kusura bakmasın
4: ya,
0: böyle bir şey.
4: Hepiniz oradaydınız
0: yani.
4: İşte seçim kaybedilirken.
0: Evet ben de bunu
4: ya. Yani
0: söylüyorum.
4: Bunun şimdi
0: aynen.
4: Tartışacak bir
2: şimdi,
4: şey yok artık.
2: Amerikan
4: yani
2: başkanı,
4: önümüze bakalım. Yani.
2: Amerikan başkanı John F. Kennedy'nin Domuzlar Körfezi çıkarması başarısızlıkla sonuçlanmasının sonrasında kullandığı efsanevi bir söz var. Diyor ki zaferin 1000 babası vardır, mağlubiyet yetimdir. Dolayısıyla şimdi herkes aynen mağlubiyete öyle.
3: Bir sebep buldum.
2: Kişi, sebep, gerekçe evet. Üretebiliyor ama bu tam tersi olsaydı mesela Kemal Kılıçdaroğlu evet. 50-10'da 1 ile seçimi kazansaydı Ekrem İmamoğlu da ben pay sahibiyim diyecekti, Mansur Yavaş oradan girecekti. En çok belki Saadet
1: Tabii
2: Partisi
1: canım,
2: Genel
1: kesinlikle.
2: Başkanı Temel Karamollaoğlu bir kenardan çıkacaktı. Özgür Özel diyecekti ki 39 az verdik ya belki 70 verseydik 55-60'da kazanırdık filan diyecekti. Dolayısıyla sonuçlara göre pozisyon almadan kaynaklı olarak bir durumla karşı karşıya
3: Peki.
2: olduğumuzu
3: Peki.
2: bilmemiz lazım. Evet geçmişi konuşmak iyidir. Ders çıkartmamıza sebebiyet verir ama bakın burada bütün bu konuştuklarımızın temel bir tane de sebebi var. Erdoğan karşıtlığı. Yani Erdoğan karşıtlığı siyasetin merkezinde uzunca bir zamandır muhalefette yer bulduğundan kaynaklı olarak seçim kazanan en

0: küçük birisini bile onun karşısında konumlandıran bir muhalefet seçmeni ya da daha doğrusu bu hale getirilen bir muhalefet seçmeni olduğunu da görmeliyiz.
1: Peki. Şimdi size de soracağım. Aslında siz az konuştunuz bu akşam ama bu konuda az önce bir girizgah yaptığınız için. Şimdi Sayın Bahçeli diyor ki, hatta cümleleri az önce önümdeydi Mekke ile ilgili. Bugünkü grup toplantısında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman'la görüştü. Genelkurmay Başkanı Pakistan mevkidaşı ile görüştü. Sayın Fidan Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşı ile görüştü. Çok yoğun bir telefon ve diplomasi trafiği var. Husiler biliyorsunuz Suudi Arabistan'da havalimanlarını bombaladılar. 18-19 kişi öldü. Mekke İttifakı

0: eden yaklaşımlara karşı kararlılıkla edilmesine imkan sağlanmalı dedi. Eğer dedi yani diplomasi işe yaramıyorsa caydırıcılık devreye girmeli dedi. Mealen söylüyorum, cümlesi böyle. Hasan Bey ne diyorsunuz? Burada bir askeri destek verileceği söyleniyor. Yani sahaya Türk askerinin inmesi değil ama askerin orada eğitim olabilir, drone olabilir, koruma savunma sistemleri olabilir. Nasıl bir çerçevede olabilir bu? Nasıl bakıyorsunuz? Yakında da meclise gelebileceği söyleniyor. Ayrıca hem ittifakın hem de bu asker konusunu.
1: Ama ben dün bir yazı yazdım. Başlığı şuydu. Mehmetçik Yemen'e değil belki ama Suudi Arabistan'a gitmek üzere diye bir yazı yazdım. Bunun da altlığı şudur. Bir kere biz teknik destek veriyoruz şu anda hava savunma sistemleri konusunda ama Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bunu açıkladı Bakanlar Kurulu toplantısından sonra. Bir, Mekke İttifakı şu anda kurumsallaştığı için hani bu çalışılıyor orada. Ama çok hızlı bir şekilde Mekke İttifakı sözleşmesinin, anlaşmasının meclis ayağı yani iç hukuk yönü tamamlanacak. İç hukuk yönü de tamamlandıktan sonra belki de tıpkı Katar'daki bir üst gibi Suudi Arabistan'da Türkiye'nin bir üssü olabilir. Katar'da bizim bir üssümüz var biliyorsunuz. Hı hı. Çok etkili bir üst. Ve bu Katar'ı hatırlamakta fayda var. Bir körfez krizinde Amerika'nın büyük bir hevesle Katar'ın işgal edilmesi sürecini başlattığı dönemde bizim orada olmamız, yani Katar'da üst kurulu sonrasında bizim oraya doğrudan destek vermemiz hem o işgali hem o Katar'ın ne diyelim egemenlik haklarının ihlali durduruldu. Hem de oraya kurduğumuz üst hep çok güçlü bir caydırıcılık etkisi üretti. Şimdi Mekke İttifakı Anlaşması'nın başından sonra takip etmeye çalıştım.
0: Bu arada şimdi ve
1: Suudi Arabistan'ın dönüşümünü de dönüşüm ve değişim sürecini de yakından takip ediyorum. Beni bilenler bilir. Çok sık da gidip geldiğim bir yer oralar. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın Yemen sahasında karşı karşıya kaldıkları bir andaki beraber hareket ediyorlar, ayrıştılar. Çünkü orada iki lider de farklı düşünmeye başladılar. Ve İran'la Amerika-İsrail saldırısından sonra Körfez'de yeni bir güvenlik şemsiyesi, güvenlik meselesi çıktı.
0: Özel demiş ki bu Trump'ın planı, Türk askerini oraya göndermek istiyor diye. Ama dikkat edin.
1: Yemen diye altını çiziyor Özgür Bey. Özgür Bey ya olayları takip etmiyor ya bilmiyor ya da bilerek yapıyor
0: Yemen
1: bu işi.
0: Suudi Arabistan diyorsun.
1: Ben şunu söylüyorum. Yemen'de Suudi Arabistan birliği de yok. Suudi Arabistan oraya hava desteğiyle bir şey kuruldu. Koalisyon kuruldu. Arap koalisyonu. Onlar havadan müdahale ediyorlar. Kara harekatı yapmıyor. Suudi Arabistan ya da başkası kara harekatı başlatmıyor. Burada Suudi Arabistan'ın
2: bir de Amerika'nın desteğini reddetti Suudi
1: Arabistan. Evet, özellikle reddetti. İsrail de destek verildi. İsrail
3: de reddetti. Artı bunun bir Mekke savunma anlaşması olduğunu bilmiyor mu Özgür Özel? Yani savunma. Yani Yemen'e giderek Suudi Arabistan'ı savunmaz teknik olarak, askeri olarak mı yapıyor mu? Yani Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırıyı savunursunuz. Teknik olarak budur.
4: Zaten ama o ittifak şimdi bir parçası olarak onu yapmak zorundasın zaten.
3: Mekke
2: gelen yeni bir tehlike var. Yeni bir tehdit var. İşte Suudi Arabistan üzerinden. Bunu bertaraf etmek için Türkiye ön alıyor. Bunu bu şekilde şimdilik söylemek de yetinelim diye düşünüyorum.
1: Husiler meselesinin...
0: Yani nasıl bir tehlike yani geliyor?
5: Sünni Şii savaşı...
1: Şimdi bakın onu söyleyeyim.
5: Olmaması gereken...
1: Şimdi arkadaşlar...
5: Biz Sünni Şii savaşı olmaması gereken bir coğrafyadayız.
2: Müslümanları birbirine kırdırma politikası yürütülüyor.
0: Yani Aytunç'un dediğini söylüyorsun.
2: Evet doğru. Yürütülüyor. Zaten Suudi Arabistan'ın Amerika ve İsrail'i istememesi, Türkiye'nin orada mutlaka ve mutlaka olması olmasını istemesi önemli. Çünkü Türkiye bölgede ağabey konumunu koruyor şu anda. Yani orada ağabeylik yapıyor. Dolayısıyla çok böyle tehlikeli bir kıvılcımla benzine yaklaşmak gibi bir durum şu anda bu coğrafyada. Bunu önlemek için Türkiye her türlü

0: sürmeli, önüne kullanmalı yani.
1: Ben bir, bir ayrıntı daha vereyim bitsin. Tamam. O da şudur. Yemen'deki Husiler bir proxy güç olarak, yani İran'ın proxy gücü olarak, vekil gücü olarak hareket ediyorlar. Evet. Oysa Türkiye hala onlarla görüşüyor. Hala görüşüyor. Ve şöyle bir çalışmada var diyebilirim ya da hissediyorum diyeyim. Yemen'in tekrar bir parça olarak parçalanmadan yekpare bir devlet olarak kalabilmesi için de oradaki muhalefetin de sistemin içerisine dahil olması gerekiyor. Mesela ıslah hareketinin tekrar çok güçlü bir şekilde muhalefet hareketi. Suudi Arabistan mesela buraya onları Müslüman kardeşler olarak kodladığı için karşı çıkıyordu. Ben Türkiye'nin hem Suudi Arabistan'da ıslah hareketinin, hem Yemen hükümetiyle ıslah hareketinin, hem de Husilerin kendi toprakları, yani Yemen onların çünkü vatanı, o topraklarda bir şekliyle sistem içerisinde kalarak bir dönüşüm içerisine girmesi konusunda da çaba sarf ettiğini de söylemek istiyorum.
2: Peki, tamamladık mı süremizi? Sanıyorum tamamladık. Evet, tamamlamışız. Teşekkür ederim. Her birinize çok teşekkür ederim bu akşam programa katkınız için. Ben konuklarıma teşekkür ediyorum ama programı noktalamadan önce bir reklam arası.
3: ...55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.

0: 55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.
1: Olaylar ve görüşler sona erdi sevgili seyirciler. Saat başında Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi geceler.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 18, Bursa yağmurlu 14 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 20, Muğla yağmurlu 15 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 19, Mersin yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Konya yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 18, Van 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Merhaba, iyi geceler sevgili dostlar. Burası Habertürk. Bu gecede güne son noktayı gece raporunda koyacağız. Memleketin ve dünyanın gerçek gündemi 2 saat boyunca ekranlarınızda olacak. Siyasetin nabzının attığı grup toplantılarında hangi mesajlar öne çıktı bakacağız. Ve ABD-İran savaşını gölgede bırakan Yemen gerilimi ne alemde? Biliyorum merak ediyorsunuz. Barışçıl bir anlaşma halen mümkün mü? Ve Riyad semalarında acil durum sirenleri hiç susmazken acaba bölge çapında savaş riski artıyor mu? Tüm dünyanın yanıt aradığı bu soruya gece raporunda yanıt arayacağız. Hoş geldiniz efendim. Evren Aydın bendeniz. Hemen özetlerimize bakalım. Efendim fon kurulu bugün 5. kez toplandı ve kanun teklifi de yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Bu arada bu zamana kadar 44 bine yakın yatırımcıya ödeme yapılmıştı hatırlayacaksınız. 49 fondaki toplam 34 milyar liralık tasfiye sürecinin de bu hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Detaylara bakacağız. Ve Husilerin saldırıları sürerken Suudi Arabistan'a destek mesajları da artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün

0: Suudi Veliaht Prensi ile görüştü ve Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını belirtti. Amerikan Başkanı'ndan, Trump'tan da çok dikkat çekici mesajlar var. Neler onlar? Birazdan gece raporunda konuğumuzla değerlendireceğiz. Muhalefetin gündemi ise Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ydı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye bu savaşın tarafı haline gelmemelidir dedi. DEM Parti'den de açıklamalar var. Muhalefet bu anlaşmaya acaba nasıl bakıyor? Onun da yanıtları gece raporda olacak. Hadi başlayalım. Fon Kurulu'nun 5. toplantısıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı ve geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödendiği hatırlatıldı. Bu arada toplam 34 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin de bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.
1: Fon Kurulu 5. kez toplandı. Bilanço ve ödeme takvimi masaya yatırıldı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı açıklamayla duyurdu. Yatırımcılara ödenen miktar ve önümüzdeki süreçteki ödeme takvimine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.
2: Gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır.
1: Açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 9 maddeli kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğinin altı çizildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerinde ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında verdiği mesajlarını ve fon soruşturması üzerinden eleştiri oklarını muhalefete yolladı. Muhalefetin fon soruşturmasını kaçış rampası olarak gördüğünü belirtti. Muhalefet zafiyetlerini fırsata dönüştürme çabasına dedim. Bahçeli'nin gündeminde aynı zamanda teröristsiz Türkiye süreci ve küresel gelişmeler de vardı.
3: Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
1: Muhalefetin fon soruşturmasını kaçış rampası olarak gördüğünü belirtti, tepki gösterdi. Türk adaletine güveniyoruz dedi.
3: Devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimi Türkiye asımlarını endişeye sürüklerken Türkiye'yi zayıflatmaya dönük sistemli çabalar da devreye sokulmaktadır. Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.
1: Bahçeli, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Mekke İttifakı vurgusu yaptı.
3: Saldırılara göz yumamayız. Diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Bölgedeki herkes itidal içerisinde hareket etmeli, aklı selimden şaşmamalıdır. Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesine imkan sağlanmalıdır.
1: Bahçeli'nin bir diğer gündemi ise Yunanistan'ın İsrail'le yaptığı anlaşmalardı. Net mesaj veren MHP lideri Atina'yı uyardı.
3: Kiminle ne anlaşma imzalarsa imzalasın, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması tavsiye ederiz.
1: Fransa'daki öğrenci protestolarını değerlendiren Bahçeli, gençlere seslendi. Fransa'ya heveslenmeyin, Batı emperyalizmine kapılmayın. Türkiye'ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun dedi.
0: Geçelim Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajlarına. O da partinin grup toplantısında konuştu ve fon soruşturması ilişkin mesajlar verdi. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa listeyi kendileri açıklasınlar. Biz mağdurun siyasi görüşüne bakmayız dedi. Özgür Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı da vardı.
4: Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim. Kendileri
1: fon soruşturmasına ilişkin mesajlar verdi. Mağdurun siyasi görüşüne bakmayız dedi.
4: Mağdurların bir kısmı bugün grup toplantımızdalar. Biz mağdurun partisine bakmayız. Mağdurun siyasi görüşüne bakmayız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mağdurlara duyarsızlığının ve onları bir şekilde bastırmaya çalıştığının da farkındayız.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı da vardı. CHP yönetimini de eleştirdi.
4: Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzluğu da yapmayaydı. Çıkıp da bize İzmirli aramıza girip özür dileyecek misin? İzmirlinin ayağının altında yatarım. Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar. Kimsiniz siz?
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında fon soruşturması hakkında konuştu. Listeleri açıklayın, gerçekler ortaya çıksın dedi. CHP'li belediye başkanlarının transferleri içinse bu belediye başkanlarına bir ar damarı sorunu var çıkışını yaptı.
5: Gerçeklerin ortaya çıkması için şu listeleri bir açıklayın diyoruz ya. Niye gizliyorsunuz listeleri? Ben değil, siz açıklayın. Açıklayın, prim yapın. Açıklayın deyin ki bakın biz bu işin içinde yokuz iktidar olarak deyin.
1: Fon soruşturmasında listenin tamamının açıklanmasını talep etti. Mecliste komisyon kurulması için bir kez daha çağrı yaptı.
5: Meclisi araştıralım diyoruz. Araştırma önergesi veriyoruz. Ya bu Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu araştırmayacak da neyi araştıracak Allah aşkına? 600 milletvekili buna bakmayacak da neye bakacaklar bunu? Reddediyorlar. Her şey açık açık olmalı. Milletin gözü önünde olmalı.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Transfer olan belediye başkanlarına değindi.
5: Bu belediye başkanlarında bir ar damarı sorunu var arkadaşlar. Bakın çok açık çok net söylüyorum. Belediye başkanlarının nasıl seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum yani. Yapay zekaya iftira etme gibi bir hakkımız da yok zaten. Ama kardeşim CHP'den seçiliyor bu kişi. Cumhuriyet Halk Partililerin oyunu alıyor bu kişi. Nasıl oluyor da birdenbire öbür tarafa transfer oluyor?
1: Kılıçdaroğlu'nun diğer bir gündemi ise Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yurt dışında yaptığı açıklamalardı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi batıya gittiği zaman emperyal güçlere neden bizi yalnız bıraktınız diyenlerin partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi emperyal güçlere karşı mücadele edenlerin partisidir.
1: CHP lideri terörsüz Türkiye sürecine desteğini de yineledi.
5: Yeni görüntüler ortaya çıkıyor, silahlar teslim ediliyor. Beni memnun ediyorum. Yeter ki Türkiye artık bu zincirleri koparsın. Türkiye Orta Doğu'da ciddi bir güç olacak. Eğer bir yerde tıkanıklık varsa, bizim üstümüze düşen bir görev varsa, biz o tıkanıklığı kaldırmaya da hazırız.
0: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Atımoğulları Oruç, terörsüz Türkiye kapsamında meclise kurulacak izleme ve irtibat komisyonunun sembolik değil, işlevsel olması gerektiğini söyledi. Meclis başkanı Kurtulmuş'un mecliste temsili bulunan bütün siyasi partilerle acilen görüşmesi lazım dedi.
6: Bu kurulun sembolik olmaması, işlevli olması, süreçte oynaması gereken rol açısından hayati öneme sahiptir. Yol aldıran bir pozisyonda olması son derece bu kurulu işlevli kılacaktır. Bu kurul sürecin ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek, demokratikleşme yasaları için çalışmalar yürütmeli.
1: Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna yönelik çağrı yaptı. Komisyon işlevli olmalı dedi.
6: Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un inisiyatifiyle kurulacak Meclis İzleme Kurulu yine kurulmuş değil hala. Neyi bekliyoruz peki biz? Sayın Numan Kurtulmuş'un mecliste temsili bulunan bütün siyasi partilerle acilen görüşmesi lazım. Bu görüşmelerde özellikle kurulun kurulma biçimi, görevi ve sorumlulukları hakkında görüş alışverişinde bulunulmalı.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı.
6: 450 bine yakın insan doğrudan bu fonun mağduru, dolaylı olarak da milyonlarca Türkiye'li yurttaşımız mağdur durumda. Herhangi bir miktar sınırlaması olmadan tüm mağduriyetler giderilmeli. 1 milyona kadar zarar görenler sınırlaması keyfi bir sınırlamadır. Ödeme tarihi belirsizliğe bırakılamaz. Açık ve aleni şekilde ödeme tarihleri düzenlenmeli.
0: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefinde ne alemdeyiz onu anlatan bir haberle devam edelim. Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'la Erbil'de bir araya geldi. Görüşmede ana gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Barzani sürecin başarıya ulaşması için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.
7: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Barış sürecine desteğini yineledi. Açıklamalar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den. Neçirvan Barzani, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'la Erbil'de bir araya geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre taraflar barış için ortaya çıkan tarihi fırsatın önemini vurguladı. Açıklamada bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Barzani görüşmede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin barış sürecine desteğini ineledi. Sürecin başarıya ulaşması için gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Barışın Türkiye'nin yanı sıra tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti. Bakıransa barış sürecine yönelik tutumu ve sürece katkı sunan çabalarından dolayı Barzani'ye teşekkür etti. Barzani önceki açıklamasında terörsüz Türkiye projesinin ciddi bir süreç olduğunu söylemiş, bu süreç Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacak demişti. Sorunu çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır diyen Barzani, bu noktada birinci kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirmişti.
0: Yemen iç savaşı şiddetlenirken Kızıldeniz'de gerilim bir türlü dindirilemezken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmede Husi milislerin saldırılarını kınadı. Görüşmenin detaylarını İletişim Başkanlığı paylaştı. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağını belirtti. Tabii Yemen hükümetiyle Husilere karşı yapılan bir operasyon vardı. O da hız kesmeden devam ediyor. Ordu 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu arada Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırıları da engellendi. Amerikan Başkanı Trump da Husilerin bu süreçte yanlış davrandığını savundu.
8: Yemen'deki Husiler saldırılarını sürdürdü. ABD Başkanı Trump, Husiler yanlış davranıyor dedi. Yemen'de hükümeti destekleyen Arap koalisyonu, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da bulunan petrol şirketindeki sivilleri uyardı. Petrol tesisleri tahliye edildi. Uyarının ardından kentte patlama sesleri duyuldu. Husiler de Sibaha petrol tesisine hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da devam etti. Dahran'da Aramco Genel Merkezi'nin yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Arap koalisyonu engellenen Husi füzelerinden parçaların yerleşim yerine düştüğünü açıkladı. Patlama seslerinin duyulduğu Riyad'da da füze ve İHA'ların engellendiğini bildirdi. Husilere karşı yönetilen Yemen Şafağı operasyonu ise hız kesmeden sürüyor. Yemen ordusu

0: 2200 operasyonda yaklaşık 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 440'tan fazla askeri aracın imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini aktardı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında da Yemen'deki süreç masaya yatırıldı. Kurulun açıklamasında Husilerin eylemlerinin karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. Trump da sosyal medya hesabında Husilerin yanlış davrandığını, İran'dan güç alarak Suudi Arabistan'a saldırıları yoğunlaştırdığını kaydetti. ABD seçimlerinden önce petrol fiyatlarını kasten yükseltmeye çalışıyorlar dedi. 3 Kasım seçimlerinde kendisinin şahsen yarışmadığını belirten Trump, seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım ifadelerini kullandı. Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken de Bin Selman'la telefonda görüştüğünü, ancak detay veremeyeceğini söyledi. Türkiye'nin süreçteki rolüyle ilgili soruya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebileceğini söyleyerek yanıt verdi.
1: Evet, sahadaki son durum, yapılan açıklamalar ortada. Husi milislerin Suudi Arabistan genelinde yoğun saldırıları var ve devam ediyor ki Suud savunmasını alt etmek için balistik ve seyir füzelerini, yani uzun menzilli insansız hava araçlarıyla birleştiren, bunu öğrenen bir güç var. Karşımıza enteresan, Suudi Arabistan ise her yıl savunmaya 10 milyarlarca dolar harcamasına rağmen kritik noktaları, önemli varlıklarını korumakta zorlanıyor. İşte bu gece Dahran'da Aramco Genel Merkezi'nin yakınlarında da yüksek sesli patlamalar duyduk. Şimdi mevcut manzarayı değerlendireceğiz. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berdibek konuğumuz Gece Raporu'na. Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Evren Bey, iyi geceler.
1: Çok sağ olun hocam. Ben şöyle kısaca bir özetlemeye çalıştım mevzuyu, Yemen'deki bu gerilimi, ama tabii nereye doğru evrilir? Tüm dünyanın merak ettiği soru bu aslında. Ve hocam, yani İran'ın direniş ekseninin bir parçası olan Husiler, merak ediyoruz gerçekten bu saldırılarla neye hedefliyor ve Suudi Arabistan'ın bu saldırılara karşı nasıl bir yanıt vermesini bekliyorsunuz? Suudi Arabistan'ın önünde sizce ne gibi seçenekler var bugünlerde?
2: Bence Husiler İran'ın ABD'ye yönelik, yani savaşta ABD'ye yönelik böyle savunma mekanizmasını neredeyse olduğu gibi kopyalıyor, bir şekilde bunu Suudi Arabistan'a karşı uyguluyor. Nedir bu? Öncelikle hava savunmasında bir şekilde Suudi Arabistan'la baş edemeyeceğini bildiği için yine İran gibi bütün yatırımını balistik füzeye ve İHA ve SİHA'lara yatırım yaptığını görüyoruz. Ve dikkat ettiyseniz Suudi Arabistan'ı çok etkili bir şekilde vuruyorlar ve vurdukları her Suudi Patriot'u veya her Suudi füzesi milyon dolarlık bir şeye sahip. Ama Husilerin elindeki şeyin üretim maliyeti oldukça düşük. Yani bir SİHA'nın muhtemel maliyeti 5.000 ila 10.000 dolar. İşte bir balistik füzenin muhtemel maliyeti 100.000 dolarken karşısında düşürdüğü her füzenin veya Suudi Arabistan mevzilerine verdiği her zararın milyon dolarlık bir maliyeti var. Husiler de bunu bir şekilde uyguluyorlar ve Suudi Arabistan'a belli ki daha fazla da uygulayacaklar. Çünkü niye? Sanki burada İran'ın bir şekilde Husileri tırnak içinde söylüyorum, gaz verdiğini görüyorum. Çünkü doğrudan İran kendi üzerinden ABD'ye böyle bir şey yapsa, hani bir saldırıya maruz kalacak. Fakat bir şekilde Trump'a kolay bir zafer kazandırmak istemiyorlar. Bunu da en etkili nasıl yaparsınız? Husiler üzerinden. Çünkü Husilerin Babül Mendeb üzerinde yaratacağı herhangi bir kriz doğrudan petrol fiyatlarının işte 100 doların altına düşmesini engelliyor. Bu konuda hem Husiler hem de İran bir şekilde başarılı olmuş gibi duruyor açıkçası.
1: Hocam, bu sofistike ve az evvel sizin de belirttiğiniz bu mevcut savaş taktiklerini peki ne kadar daha süre devam ettirebilir mevcut manzarada sizce Husiler?
2: Ya Husilerin şöyle bir avantajı var. Doğrudan yani Yemen'in batısından Sa'da'dan aşağı Babül Mendeb'e kadar uzanan hatta 150 bin kişilik bir ordu var. Mesela Yemen hükümet güçlerinin de 150 bin kişilik bir ordusu var. Fakat Yemen hükümet güçleri çok parçalı. Hani şey kadar Husiler kadar Husiler daha organize, daha örgütlü ve en azından o dağlık alanları daha etkili kullanıyorlar. Yani Husilere avantajlı kılan biraz da bu. Bundan sonraki süreçte ne olur? Tabii ki bilemem ama Husilerin organize yapısı Yemen hükümet güçleri alt edecek güçte ki Suudi Arabistan ciddi anlamda destek veriyor. Fakat Suudi Arabistan buna ne kadar direnir açıkçası bilemiyorum. Çünkü artık sivil yapıları da vurmaya başladı Husiler. Suudi Arabistan'ın böyle bir şeye uzun süre

0: Açıkçası çok da dayanacak gücü yok. Türkiye'yi yardıma çağırmaları, işte başka ülkeleri yardıma çağırmaları, Körfez İşbirliği'nden destek talep etmeleri bir şekilde de Husiler karşısında zor durumda olduklarını gösteriyor açıkçası.
1: Hocam, uluslararası kamuoyundan şimdi Suudi Arabistan'ın bir destek beklentisi var. Buna birazdan bir pencere açacağız ama biraz daha sahada kalalım istiyorum. Biraz sahadaki gelişmeler ne, anlamaya çalışalım ki şimdi küresel ticaret ve enerji akışlarında en önemli noktalardan biri Bab-el-Mendeb ve burada da zaten çatışmalar var. Yani Yemen çatışmasının tarafları içinde çok büyük önem taşıyor değil mi hocam burası? Yani kıyı şeridi, adalar, o çevredeki yüksek bölgelerin kontrolü, yani deniz trafiğine yönelik tehditler açısından da farklı olanaklar sunuyor. Sizce hocam, şunu anlamaya çalışıyorum. Husiler kıyı mevzilerini kaybetseler bile önümüzdeki süreçte Kızıldeniz'de acaba o saldırı düzenleme yeteneklerini halen koruyabilme şansları var mı? Ne dersiniz?
0: Yani şöyle düşünün, dünyada en önemli 3 boğaz var. Biri Malakka Boğazı, hani şu anda konumuzla çok ilişkisi yok doğrudan, Çin üzerinden, Endonezya ve Singapur üzerinden gelen hat. İkinci hat Bab-el-Mendeb hattı, üçüncü hat da Hürmüz hattı. Hürmüz hattında ciddi anlamda bir geçiş problemi var. Tabii. Ve İran bir şekilde burayı kontrol edebilecek durumda. İran'ın karşısında da Umman'ın bu bağlamda bir etkinliği yok. Fakat Bab-el-Mendeb'te neredeyse herkesin etkisi var. Evet. Çünkü Suudi Arabistan'ın bir şey, Yemen'in tam karşısında Cibuti'de Fransa'nın üssü var. ABD'nin üssü var, Rusya'nın üssü var, Çin'in üssü var, Japonya'nın üssü var. Dolayısıyla artı hemen biraz altına bizim Somali'deki etkinliğimizi düşünün. Biraz yukarıda Somaliland'de İsrail'in etkinliğini düşünün. İşte Kızıldeniz'de Husi'lerin etkinliğini düşünün. Dolayısıyla Bab-el-Mendeb Hürmüz gibi bir yer değil. Orası böyle çok parçalı, herkesin bir şekilde denetimine açık bir yer. Dolayısıyla ne Husilerin ne de başka bir gücün tek başına Bab-el-Mendeb'i kapatabilecek bir kapasitesinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kapatırsa bunu bütün güçleri karşısına alır.
1: Peki, sahadaki durumu böyle özetlemiş olduk. Hocam, biraz da açıklamalar üzerinden gidelim. Amerikan Başkanı Trump da biraz oyuna dahil olmuş gibi duruyor. Husilerin yanlış davrandığını söyledi. Hafta sonunda bazı açıklamaları vardı. Tabi burada en kritik nokta Türkiye'nin süreçteki rolüyle ilgili sorulan soruya verdiği yanıt. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuda, bu gerilim konusunda bir görüşme yapabileceğini söyledi. Ve tabi bu konuda iyi niyetli olup olmadığını bilmiyoruz ama İran'da Riyad'la Husiler arasında biz arabuluculuk yapabiliriz dedi. Yani bu diyalog çabalarına dair neler söylersiniz? Yani bir barışçıl anlaşma ufukta var mı diyeceğim ama sanırım o tarafı biraz karanlık gibi duruyor.
0: Şöyle düşünün, yani evet, Türkiye'nin, yani biz Türkiye'de hatırlarsanız Mekke Anlaşması bağlamında da tartışmalarda şöyle bir şey çıkıyordu. Hani Mekke Anlaşması yeni bir anlaşma olduğu için çok altı boş görünüyordu. Fakat kademeli bir şekilde dolmaya başladı ve biz Mekke Anlaşması'nda Türkiye'nin uygun gördüğü şeyin Suudi Arabistan'ın savunması olduğunu gördük. Yani o Mekke Anlaşması'nı bir saldırı amaçlı değil, savunma amaçlı. Yani evet, ülkelere bir saldırı olması
1: temel
0: durumunda.
1: Temel yaklaşım caydırıcılık oldu zaten, evet, sürekli evet, ifade evet ediliyor.
0: Evet, zaten biz buradaki yaklaşımımızı bir şekilde koyduk ve dikkat ettiyseniz Suudi Arabistan Husiler arasındaki yaklaşımımız neredeyse Ukrayna ve Rusya arasındaki yaklaşıma da benzer bir yaklaşım. İki taraf gerekli eleştirileri muhakkak yapıyoruz ama bir pozisyonumuz varsa onu da koruyoruz. Peki Husileri durdurabilecek güç kimdir? Elbette İran'dır. Yani İran'ın bunlar üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu biliyoruz, ancak Husilerin şöyle bir de yapısı var. Belli dönemlerde İran'dan bağımsız hareket edebiliyorlar. Mesela İran'ın Hizbullah'la olan ilişkisiyle İran'ın Husilerle olan ilişkisi aynı şeyler değil. Hizbullah doğrudan İran rehberinin veya İran dini liderinin verdiği her emri dini bir vacibi olarak yerine getirir. Evet. Ama Husilerde böyle bir durum yoktur. Yani Husiler kısmen bağımsız bir politika gidiyor ama bu şey demek değildir. Yani İran'ın onlar üzerinde etkisinin olmadığını göstermez. İran Husiler üzerinde son derece etkili bir devlet.
1: Yani bu krizi çözebilecek yegane gücün yine Tahran yönetimi olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?
0: Evet, ama bir de şey de ilave edeyim. Yani Husilerin İran'dan daha pragmatist olduğunu söyleyebilirim. Yani İran belli bir ideolojik, hatta daha dayanıklı dururken mesela Husiler mesela Trump'la anlaşabilir. Husiler ABD ile anlaşabilir. Yani Husilerin çizdiği güzergaha baktığımızda çok daha pragmatist bir yaklaşımı görüyoruz. Dolayısıyla evet, İran'ın etkisinin bariz olduğunu söyleyebilirim ama Husiler bundan farklı bir yaklaşımda benimseyebilir. Ve şu anda Suudi Arabistan üzerinde kurdukları etkinlikler de açıkçası çok güçlü. Yani kozlar bir şekilde şu anda Husilerin yanında ve belli ki Suudi Arabistan'ı uzun bir süre yıpratacak güçleri var. Ancak bunu hava saldırılarıyla veya fiili bir işgal

0: durdurabilirsiniz. Fiili işgal de şu anda ABD yönetiminin veya Trump'ın böyle bir yaklaşım içine girmeyeceğini biliyoruz. Çünkü seçimler var ve seçimlerde en korktuğu şey demin de konuştuğumuz gibi petrol fiyatlarının artması. Petrol fiyatlarının artması demek Trump'ın ezici bir çoğunlukla seçimi kaybetmesi demek. Trump'ın bu kadar sıkıntıya düşmesi ve Husileri bu kadar gündeme almasının en önemli sebebi bence bu.
1: Hocam, kısa vadede Sayın Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı Donald Trump arasında böyle bir Husi zirvesi beklemeli miyiz? Kısa vadede böyle bir görüşme olabilir mi? Biraz daha krizin hafifletilmesi açısından.
0: Yani eğer mesele böyle ilerlerse ve petrol 100 doların altında veya daha ileri aşamalara giderse bence Trump bütün tuşlara basmak durumunda kalır. Trump açıklamalarında bir şekilde şeyi söylüyor. Ben iki hafta sonra bir şekilde bunları işte sizin hakkınızdan geleceğim açıklamaları yapıyor. Bir şekilde saldırı imasında bulunuyor. Fakat Trump eğer seçimi her halükarda kaybedeceğini görürse ve başka bir çaresinin olmadığını görürse bir şekilde Husilere yönelik de bir operasyon gerçekleştirebilir. Ama görünen o ki ne olursa olsun muhtemelen seçimden önce petrol fiyatlarını düşüremeyecek gibi duruyor.
1: Peki hocam, son olarak son birkaç dakikamızda şu biraz da Mekke ittifakına da değinelim. Pakistan ve Türkiye Mekke Paktı çerçevesinde bildiğiniz gibi Suudi Arabistan'a desteğini aylar önce açıkladılar. Ancak tabii burada katılımlar nasıl olacak? Kesin parametreleri henüz belirlenemedi. Burada birçok soru işareti var. Sizce bu konuda yani tablonun ne zaman netleşmesini bekliyorsunuz? Tabii bir de meclis süreci olacak. Onu da hatırlatmakta fayda var.
0: Ya Mekke anlaşması gibi anlaşmalarda hakikaten bir sürecin oturması neredeyse 10 yılları buluyor. Yani biz şu an Mekke anlaşması bu bağlamda çok hızlı ilerledi. En azından amacının salma olduğunu bir şekilde ilave etti. Bundan sonraki süreçte yapılması gereken şey ulusal çıkarları çoklu çıkarlarla benzeştirmek. Ne demektir? Türkiye'nin ulusal çıkarları var. Pakistan'ın kendi ulusal çıkarları var. Evet. Suudi Arabistan'ın kendi ulusal çıkarları var. Mümkün olduğunca üçünün de aynı çıkar etrafında, belli çıkarlar etrafında toplanmasını veya düzenlenmesini örgütlemek. Bu hemen bugünden yarına olabilecek şeyler değildir. Yani sizin orada anlaşma maddesine imza atmanız oradaki her şeyi ansızın uygulamanız anlamına gelmez. Bunun vadesi vardır. O anlaşma sadece teknik anlamda bir temennidir. Yani sizin gelecekteki bir temenninizi ortaya koyar. Dolayısıyla şimdiden Mekke anlaşmasının sonuçları üzerinden veya olmamış şeyler üzerinden yargılamak açıkçası çok da doğru değil.
1: Biraz da anlaşmanın sahada nasıl uygulanacağına bakmamız gerekiyor herhalde, değil mi hocam?
0: Evet, biraz yani bu işler masaya girmesi lazım. Şöyle düşünün, Şangay İşbirliği Anlaşması beşli olarak başladı, sonra büyümeye başladı. BRICS öyle başladı. Avrupa Kömür İşletmeleri sonra Avrupa Birliği'ne dönüştü ki Avrupa Birliği'ne dönüşmesi neredeyse 1992'ye kadar devam eden bir süreçte gelişti. NATO'nun bu kapsamlı sürecine gelmesi neredeyse 10 yılları buldu. Dolayısıyla burada da biraz meseleye biraz sabredilmesi gerekir. Peki bundan sonraki süreçte diğer ülkeler girebilir mi? Girebilir, şöyle girebilir. Bunu nereden anlıyoruz? Yani bunun İran karşıtı bir koalisyon olmadığını doğrudan Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın, yani İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın açıklamalarından anlıyoruz. Biz diyor ki Mekke Anlaşması'nı bize karşı bir pakt veya bize karşı bir örgütlenme olarak görmüyoruz. Hatta memnuniyetle karşıladıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla meselede siz bölgesel güç dengesinde önemli olan Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın yanında İran her ne kadar katılmasa da İran'ın da onayını almanız bence bu anlaşmanın veya bu Mekke anlaşmasının uzun vadede başarılı olacağına dair en somut veri bence.
1: Peki. Hocam teşekkürler Muhammed Hocam. Bilgilendirici, faydalı oldu. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren küresel meseleleri konuşma fırsatımız oldu. Çok sağ olun katkılarınız için. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berbe konumuz.
0: İyi günler.
1: Sağ olun efendim. Hocamızı dinledik. Devam edelim Fransa'daki durumda. Liselilerin kötü eğitim koşullarına karşı başlattığı eylemlere İsveçli aktivist Greta Thunberg de katıldı. Ondan da destek geldi. Thunberg polisin sert müdahalesini de eleştirdi.
2: Öğrencilerin öfkesi dinmedi. Fransa sokakları bir kez daha karıştı. Lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan ve okulların abluka altına alındığı protestolar devam etti. Başkent Paris'teki eylemlere İsveçli aktivist Greta Thunberg de katıldı. Paris'in en büyük banliyösü Saint-Denis'teki lisenin önüne giden Thunberg, polis şiddeti iddiaları karşısında öğrencileri korumak amacıyla insan zinciri oluşturan avukatların yanında yer aldı.

0: Öğrenciler okulları abluk altında tutuyor ve öğretmenler de onlarla dayanışma içinde greve gidiyor. Bu, görmesi inanılmaz güzel bir dayanışma örneği. Polisin en temel taleplerini dile getirmek için sokağa çıkan bu çocukları hiçe sayarak, şiddet yanlısı statükoyu koruması da aslında kimi koruduklarını herkese açıkça gösteriyor.
1: Eylemler kapsamında geçen hafta 70 binden fazla kişi sokağa çıkmış, polisin müdahale ettiği gösterilerde yüzlerce öğrenci gözaltına alınmıştı. Öğrenciler, öğretmen eksikliği, bakımsız okul binaları ve aşırı yoğun ders çizelgeleri gibi sorunların çözülmesini istiyor.
2: Antalya'da 1 yaşındaki Gökçe bebek yüksek ateş şikayetiyle hastanenin yolunu tuttu. İlaç tedavisinin ardından eve gönderilen bebek saatler sonra bir anda fenalaştı ve hayatını kaybetti. Ailesi yanlış tedavi uygulandığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
3: Merhaba, 1 yaş mıydı değil mi baba?
4: Bu video benim kızımın ateşlenmeden, acile başvurmadan önce çekilmiş, yarım saat bilemedim 45 dakika önce çekilmiş görüntüsü.
1: Bu görüntülerden saatler sonra kısacık hayatı son buldu. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran 13 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu.
5: Ben bunların hepsine şikayetçiyim. Benim çocuğum geri gelmeyecek. Ne olduğunu bilmiyorum.
1: Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Murat ve Duygu Nurkaya çifti 13 ay önce kızları Gökçe'yi kucaklarına aldı. Gökçe bebek diş çıkarmaya başlamıştı. Ailesi ateşi çıkan bebeklerini Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü.
5: Dişten dolayı ateşlediler. İlaç verilecekti. İlacı önce serum ilacı çektirdiler. Şırınganın yarısını çocuğuma verdirdiler. Müşahedeye gittik. Çocuğa tampon yapılacak yer yok. Dışarıda yapın dediler. Biz dışarıda soğukta çocuğa tampon yaptık.
1: Gökçe bebek ilaç tedavisinin ardından eve gönderildi. Gece yine ateşlendi.
4: Gece 3 gibi çocuğum tekrar ateşlendi. Düşürdük ateşini, soğuk tamponunu yaptık.
1: Sabah anne ve baba işe gitti. Gökçe bebek bakıcısında kaldı. Dakikalar sonra çiftin telefonu çaldı.
5: Bakıcım bana bu fotoğrafı attı. Dedi ki çocuk düştü mü dedi. Dedi ki bu çocuk normal değil. Diğer vücudundaki morarmaları gösterdi bana, bir anda yayılmış. Hastaneye gidiyorum, ben sizi bekleyemem dedi.
1: Gökçe bebek hastaneye gittiğinde artık çok geçti. Bakıcısının kucağında can verdi. Ailesi hastanede yanlış tedavi uygulandığını iddia ediyor.
4: Yanlış tedaviden şüpheleniyoruz, başka bir şey değil. Doktorla hemşirenin o anda oradaki konuşmaları, gelip gelmeleri bizi zaten şüphelendirdi.
1: Gökçe'nin cenazesi otopsiye gönderildi. Aile sorumlulardan şikayetçi oldu.
2: Mega kent sakinlerinin zor anlarıyla devam edelim gece raporuna. İstanbul'da metro hattında kablolarda yaşanan patlama herkesi korkuttu efendim. Metronun en yoğun saatinde vagonlarda yaşanan o panik kameraya saniye saniye böyle yansıdı.
1: Metronun en yoğun saatleriydi. Önce patlama sesi duyuldu, sonra duman yükseldi. Yolcular büyük panik yaşadı.
6: Ya şu an herkes çok korkmuş. Ortada da bir
1: yerde. İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattındaki kablolarda patlama meydana geldi. Ihlamurkuyu istasyonu yakınında yaşanan patlama sonrası tüneli duman sardı.
7: Biz trendeydik. Trendeyken birden bir patlama sesi oldu. Ne olduğunu karşılayamadık.
1: Herkesin işe ve okula gittiği saatte vagonlar çok kalabalıktı. Büyük panik yaşandı.
8: Bak yere patlıyor.
7: En son bir duman çıktığını gördük. İstasyondakiler uçuştu. Biz de acil bir şeyle bastı ama kapılar açılmadı.
1: Seferler durduruldu, yolcular tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir yolcuya ambulansla müdahale edildi. Metrodan çıkan yolcular otobüs ve minibüslere binerek yoluna devam etti. Seferler uzun süre aksadı.
2: İstanbul trafiğinden bir görüntü de bugün radarımıza takıldı. Eyüp Sultan'da bir hafriyat kamyonu iki araca çarptıktan sonra demir bariyerleri aştı. İSKİ Genel Müdürlüğü'nün otoparkına kadar düştü. Sürücünün dakikalar önce bir başka kazaya karıştığı ortaya çıktı.
1: Bariyere çarptı, durmayıp yola devam etti. İkinci kazada araçlara çarpıp otoparka devrildi. Kaza İstanbul Eyüp Sultan'da sabah saatlerinde meydana geldi. Otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu iddiaya göre şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Kazaya rağmen şoför yola devam etti. Bir süre sonra bu kez kamyon yan yolda iki araca çarptı. Bariyerleri aşıp İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesindeki otoparka yuvarlandı.
9: Buraya mı geldi? Ha? Buraya mı geldi? Hayır, ileride de...

0: Kaza yaptı bu. Kamyon.
1: İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyon ve otomobilde sıkışan iki sürücüyü kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Sinop'ta mantar toplamak için evden kaybolan kadın herkesi korkuttu. Ekiplerin başlattığı aramaların 3. gününde 71 yaşındaki kadından iyi haber geldi.
1: Mantar toplamaya gitti. Bir daha da haber alınamadı. 71 yaşındaki kadın ormanda bulundu. Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Dodurga köyünde yaşayan Fadime Karagöz, cumartesi günü mantar toplamaya gidiyorum diyerek evden ayrıldı. 71 yaşındaki kadın bir daha dönmeyince meraklanan komşuları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, UMKE, AFAD ve belediye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İstakip köpeği ve termal dronlarında kullanıldığı aramalar sonunda Fadime Karagöz evine 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın hastaneye kaldırıldı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma davalarının görülme süresinin 163 güne kadar gerilediğini söyledi ve bizim için esas olan hakkaniyetli yargılama sürecidir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını açıkladı.
3: Bizim için esas olan yalnızca daha kısa sürede karar verilmesi değildir. Hukuka uygun, hakkaniyetli bir yargılama sürecinin sağlanmasıdır. 2026 yılında 8 Ekim 2026 tarihi itibariyle boşanma davası sayısı 242.722'ye ulaşmıştır. Karar verilen dosya sayısı 2026 yılı 8 Ekim tarihi itibariyle 235.187'ye ulaşmıştır.
1: Boşanma davalarındaki sürece dikkat çekti. Davaların görülme süresinin düştüğünü söyledi.
3: Boşanma davalarının ortalama görülme süresi 2020 yılında 199 gün iken 2025 yılında 163 güne düşürülmüştür. Bu azalma yargısal süreçlerin etkinliği bakımından dikkate değer bir gelişmedir.
1: Ankara Hakim Evi'nde hukuki süreçlerde danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Göktaş, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin önemine işaret etti.
4: Mart-Ağustos döneminde 42 ilde 166 aile mahkemeler aracılığıyla danışmanlık hizmetlerimizi yönlendirdi. Başta adli merciler olmak üzere kurumlar arası işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Anne ve babalar için hazırladığımız rehberler ve eğitim programlarını yaygınlaştıracağız.
2: Efendim, Yalova'da yaşayan Semiha Sözer kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmiş, onu kayalıktan itip öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocası da en ağır cezaya çarptırılmıştı. Temiz edilen kararda Yargıtay hükmünü açıkladı.
5: Eşim de bir iki metre arkamdaydı. Yani en son yeşil şu çiçekler var ya.
1: İddiaya göre eşini kayalıklardan iterek öldürdü. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay da o kararı onadı. İyi hal indirimi talebini de reddetti.
6: En azından bir nebze de olsa kanı yerde kalmadı.
1: Semiha Sözer daha 32 yaşındaydı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşıyordu. 24 Ocak 2023 günü eşi Erdal Sözer'le birlikte gittiği Yalova'nın Altınoluk ilçesinde kayalıklardan düşerek öldü. Olay sonrası çelişkili ifadeler veren kocası Erdal Sözer, eşini uçurumdan iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.
7: Buraya gelmeden bir gün önce uçurumdan düşüp ölen Esin Güneş'ti sanırım. Kelebekler Vadisi olayı. O haberleri araştırıyor.
1: 43 yaşındaki sanık yargılama sonunda eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
6: Ne kadar iyi davrandıysak, yaklaştıysak bunlar hep tersine çevirdi. Ben kararı saygıyla karşılıyorum. Hak yerini buldu.
1: Temize giden dosyada Yargıtay kararını verdi. Kararı oy birliğiyle onayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi hükme kadına karşı ifadesini ekledi. Sanığın ihal indirim talebini de kabul etmedi. Yargıtay kararıyla birlikte Erdal Sözer hakkındaki ceza kesinleşti.
2: Ankara merkezli 39 ilde yatırım dolandırıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda 159 şüpheli gözaltına alındı. 23 kişinin toplam 51 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.
1: Yatırım vaadiyle 23 kişiyi dolandıranlara 39 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 159 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yatırım dolandırıcılığı şebekesi mercek altına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiği tespit edildi. 23 kişinin de toplam 51 milyon 407 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

0: 39 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Soruşturma kapsamında 5 kuyumcu da incelemeye alındı. Altın satışları, stokları, post cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtları mercek altında. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapılan gıda listesini güncelledi. Listeye 35 ürün daha eklendi. Sucukta kanatlı eti, baklavada da ay çekirdeği, sirkede gıda boyası belirlendi.
0: Sirkede gıda boyası, sucukta kanat eti, fıstıklı baklavada fıstık yerine ay çekirdeği. Gıdada hile yapanlar tek tek tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı hile tespit edilen gıdaları açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın internet sitesindeki listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olmak üzere 35 ürün daha eklendi. Bazı sucuklarda etikette yazmayan kanatlı eti ve baş eti, çiğ pide harcında ise kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı belirlendi. Tulum peynirinde nişasta, sirkede ise gıda boyası bulundu. Hile tatlılarda da tespit edildi. Bazı fıstıklı baklavalarda fıstık yerine ay çekirdeği kullanıldığı ortaya çıktı. Bu tatlılarda gıda boyası kullanıldığı da tespit edildi. Bakanlık, hile yapanları güvenilir gıda başlığı altında kamuoyuyla paylaşıyor. Sitede sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalarla taklit ve tahşiş yapılan gıdalar olmak üzere firmalar ve ürünler tek tek listeleniyor. Vatandaşlar aldıkları ürünün güvenilir olup olmadığını bu siteden kontrol edebiliyor.
2: Sevgili dostlar, çok ciddi bir
0: başlığı altında kamuoyuyla paylaşıyor. Sitede sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalarla taklit ve tahşiş yapılan gıdalar olmak üzere firmalar ve ürünler tek tek listeleniyor. Vatandaşlar aldıkları ürünün güvenilir olup olmadığını bu siteden kontrol edebiliyor.
2: Sevgili dostlar, çok ciddi bir halk sağlığı sıkıntısı sigara. Ki bu konuda yasaklar, sigara yasakları genişletiliyor. Kimini sevindiren, tabii kimini üzen bir gelişme bu ama Türkiye'nin bu illetten kurtulması için önemli adımlar da atılıyor. Geçtiğimiz günlerde sigara içilen alanlarda yapılacak değişikliğe dair bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Sağlık Bakanı Sayın Memişoğlu bu kez de gençlere yönelik sigara satışını azaltmak ve tamamen ortadan kaldırmak üzere atılacak bazı adımları anlattı. Biz de o adımları biraz dikkat çekmek istedik, bir yakından bakmak istedik. Sigara yasakları genişliyor dedik efendim ve 6-7 başlık hakkında şöyle sizleri bilgilendirebiliriz. Şimdi ne yapılacak? Bu konuda ilk adım olarak 18 yaş altına sigara satışı engellenecek. Yani gençlerin bu illetten uzak durması adına çok ciddi bir adım bu. Peki bu nasıl yapılacak? Satış noktalarında elbette kimlik kontrolü yapılarak sigara satışının yapılması sağlanacak. Tabii burada yaş kontrolünde de dijital sistemler ön plana çıkıyor ve elektronik sistemle sağlanacak. Yani burada güvenilir bir sistem oluşturulması düşünülüyor. Sigara satışına ait burada bir kod oluşturulacak ve alıcı telefonundan o kodu okutacak efendim. Süreç bu şekilde işleyecek. Peki burada satıcı müşterinin kişisel bilgilerine erişebilecek mi? Elbette burada kişisel bilgilerin korunması mevzusu da önemli, mühim ve satıcı müşterinin kişisel bilgilerine hiçbir şekilde erişemeyecek ve alınan tütün ürünü sayısı da denetlenmiş olacak. Sigara yasakları konusunda gerçekten Türkiye denilince, Türkiye ve sigara denilince gerçekten çok endişelendirici bir tablo var. Yani her 3 kişiden biri Türkiye'de ne yazık ki sigara kullanıyor. Bu çok ciddi bir oran gerçekten ve her 2 yetişkinden biri de bu illetten kurtulmak için büyük bir çaba harcıyor. Bakalım bu çalışmalar meyvesini verecek mi? Bu endişelendiren tablodan Türkiye az da olsun uzaklaşabilecek mi? Bakacağız, göreceğiz. Bakanlığın adımları ama önemli. Devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü sergilediği Ateş Serbest 2026 tatbikatıyla seçkin gözlemci günü Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapıldı ve tatbikatta dikkat çekti. Ayaz adlı insansız hava aracı ve MK Tolga yakın hava savunma sistemi. İşte nefes kesen tatbikattan görüntüler gelsin.
0: F-16'lar ve Atak helikopterleri havadan, obüsler ve tanklar karadan hedefleri tam isabetle vurdu. Görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü sergilediği ateş

0: Serbest 2026 tatbikatından. Tatbikat Ankara'da Sakarya Kışlası'na ait General Nahit Şenoğlu Atış Alanı'nda yapıldı. Öncesinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savunma sanayi ürünleri sergilendi.
1: Sergide Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği Typhoon balistik füze sistemi de yer aldı. Roketsan tarafından geliştirilen bu sistem 600 ila 1000 kilometre arasındaki hedeflere etkili bir şekilde savunma gücü sağlıyor.
0: Serginin ardından tatbikat başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikatı yakından takip etti. Konuşmasında Mekke Anlaşması'nın önemine dikkat çekti.
2: Türkiye'nin uluslararası müzakere masalarındaki etkinliğini, sahadaki askeri kabiliyetlerimiz, savunma sanayimizin gücü ve müttefiklerimizle geliştirdiğimiz ilişkilerle desteklemeye de büyük bir önem veriyoruz. Söz konusu anlaşmanın kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve gerekliliklerine yönelik ortaklarımızla birlikte attığımız kararlı adımlar, bölgesel güvenliğe verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir.
0: Bakan Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları da tatbikatın seçkin gözlemci gününe katıldı.
1: Tatbikattaki hedefler etkili bir şekilde imha edildi. Şimdi ise Akıncı Taarruzi insansız hava aracı tarafından atılan Teber ve Tolun mühimmatlarıyla hedefler başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildi.
0: Tatbikatta TUSAŞ üretimi Ayaz isimli kamikaze drone ve makine ve kimya endüstrisinin ürettiği Tolga yakın hava savunma sistemi de ilk kez kullanıldı.
1: Ateş Serbest 2026 tatbikatında şimdi ise sahne helikopterlerin, TUSAŞ tarafından üretilen atak taarruz helikopterleri UMTAS ve CİRIT mühimmatlarını belirlenen hedeflere etkili bir şekilde gönderdi.
0: 1 Eylül'de başlayan tatbikat 22 Ekim'de sona erecek.
3: Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlandı. Anıtkabir'de başlayan törenler Ulus'ta 1. Meclis binasında devam etti. Başkentler Seymenlerin gösterisine yoğun ilgi gösterdi.
0: Kendilerine has geleneksel kıyafetleri giydiler, kahramanlık ruhunu yansıtan halk oyunlarıyla göz doldurdular. Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı büyük coşkuyla kutlandı.
4: Seymenleri nasıl buldunuz?
5: Güzel yani, ben daha önce denk gelmemiştim, o yüzden şaşırdım biraz.
0: Milli mücadelenin merkezi Ankara, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun ardından 13 Ekim 1923'te mecliste alınan kararla Cumhuriyet'in başkenti oldu. 103. yıl kutlamaları kapsamında Ankara Valisi Yakut Can Bolat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozole'ye çelenk bırakıldı. Misak-ı Milik Kulesi'nde Anıtkabir özel defteri imzalandı. Resmi törenler 1. Meclis binasında devam etti.
6: Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde sadece bir şehir değil, milli irademin, bağımsızlığın ve yeniden doğuşun merkezi oldu. 13 Ekim 1923'te başkent olmasıyla da bu tarihi miras Ankara'nın kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.
7: Ankara milli mücadelenin merkezi olmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi burada açılmış, bağımsızlık mücadelemiz burada yaratılmıştı. Başkentin kararı Ankara'nın bu tarihi sorumluluğunun ve milletimizin bağımsızlık iradesinin doğal bir sonucuydu.
4: Bu şehri başkent yapan o karar arkamdaki binada verilmişti. Ama bu şehrin kaderi o karardan 4 yıl önce dikmen sırtlarında Atatürk'ü karşılayan Seymenlerle çizildi. İşte o Seymenlerin torunları bugün meclisten Ankara Kalesi'ne yürüyor.
8: Biz dikmenliyiz zaten. Dikmenden geldi, yürüyüşler gelirdi. Yani çok şahane, gurur duyduk.
4: Nasıldı Seymenler?
9: İyi.
4: Beğendin mi?
9: Hı hı.
0: Etkinlikler Ankara Kalesi'nde sona erdi.
3: Samsun'da ortaokul öğrencisi iki kardeşin haberi bu. Görme engelliler için bir proje geliştirdiler. Adı da Gözümsün. Proje sesli komutları sayesinde alışverişte görme engelli bireylere yardımcı oluyor.
10: Meyve ve sebze reyonundasınız. Orta rafta mandalinalar var ve fiyatı 40 lira.
9: Bizim projemizin adı Gözümsün. Bu proje görme engelli bireylerin market alışverişi.

0: Alışverişini kolaylaştırıyor.
1: Uygulama sesli komutlarla yönlendiriyor, alışverişe yardımcı oluyor. Görme engelliler için olan bu projeyi iki kardeş geliştirdi.
2: Fotoğraf çekildi. İnceliyorum. Meyve ve sebze reyonundasınız.
1: Samsun'da yaşayan 12 yaşındaki Poyraz Onat Coşkun ve 11 yaşındaki Pars Onan Coşkun kardeşler projelerini geçen yıl hayata geçirdi. Adı Gözümsün. Amaç, görme engelli bireylerin mağaza ya da marketlerde bağımsız alışveriş yapabilmelerini sağlamak.
0: Uygulamamızı açtığında iki farklı arayüzle karşılaşıyor. Biri mağaza navigasyonu, diğeri reyon bilgisi.
1: Uygulamada kullanıcılar mağaza içi navigasyon özelliğiyle gitmek istedikleri reyonlara ulaşabiliyor.
0: Reyon bilgisiyle ulaştığı zaman ürünün fiyatını ve markasının fotoğrafını çekip sesli olarak görme engelli bireye iletiyor.
1: Uygulama zincir market ve mağazalarda 200 ürün üzerinde test edildi. Ürün tanıma başarısı %100, fiyat etiketi okuma başarısı ise %80 oldu. İki kardeş projelerini farklı fuarlarda sergiledi. Son olarak Teknofest'te üçüncülüğü elde etti.
3: Danışman öğretmeniyle birlikte hazırladıkları Teknofest finaline kalan insanlık yararına ortaokul kategorisinde Türkiye üçüncülüğü aldı öğrencimiz.
1: Kardeşlerin amacı projeyi geliştirip farklı alanlarda kullanabilmek.
0: Bunu sadece marketlerde değil dış dünyada da kullanılabileceğini söylediler bize. Bu yönlerde geliştirmeyi düşünüyoruz.
2: Orta rafta 40 lira fiyatıyla mandalinalar ve yanında salatalık.
4: Memleketin en önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da limon ve mandalina dalında kaldı efendim. Girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen kilogram fiyatı 5-7 lira arası değişen narenciyi bir de savaş Rusya-Ukrayna savaşı vurdu. Şimdi nakliye maliyeti giderek artan üreticiler kara kara düşünüyor.
5: Hadi. En kaliteli birinci makas limon bahçede 5 lirayla 6 lira arasında.
1: Kilogram fiyatı 12 liradan 5 liraya kadar düştü. Ürünü dalında kalan narenciye üreticisi çare arıyor.
5: Mandalina hasatı başladı. Erkenci mandalina. Orada da fiyatlar çok kötü.
1: Burası Türkiye'nin en önemli limon ve mandalina üretim merkezlerinden biri olan Adana. Kentte bir süre önce narenciye hasadı başladı. Limonun kilogram fiyatı 8 ila 12 liradan satıldı. Ancak limonda fiyat 5 liraya kadar düştü. Mandalina'da da durum aynı.
5: Şu an limonda istek var ama yurt dışına gönderemiyoruz. Çünkü Karadeniz'de gemi trafiği kapalı olduğundan dolayı ancak tırlarla tır bulabilen tüccarlar gönderebilmekte.
1: İhraç ürünü olan narenciyeyi Rusya-Ukrayna savaşı vurdu. Karadeniz'de gemilerin hedef alınması üzerine nakliye durdu. Karayolu taşımacılığı ise maliyeti 3'e katlıyor.
5: Tırlarla 9-10 bin dolara Rusya'ya, Ukrayna'ya giderken gemiyle bu 3 bin dolara göndermekteydi. %200 fark var.
1: Üreticiler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşerek yardım istedi.
5: Gerekirse trenle, demir yoluyla Erzincan 4 yoldan Gürcistan'dan oraya gönderilmesini konaklığında çalışmalar yapılacak.
1: Narenciye'deki durgunluk sadece üreticileri değil işçileri de vurdu.
5: Şu an kesilecek çok ürün var ama hasat devam etmiyor ve işçilerimizin çoğu da şu an boşta. Neden? Çünkü kesim yok.
4: Gece raporunda bir sosyal medya fenomenine yer vereceğiz. Adı Ali Cesur. Son dönemde düğünlerde çekilen videoları yeniden canlandırdığı içeriklerle viral oldu. Habertürk muhabiri İrem Şimşek de o videoların nasıl hazırlandığını perde arkasını Ali Cesur'la konuştu.
6: Yani içimde yanıp tutuşan bir oyunculuk aşkı var çocukluğumdan beri.
1: Rengarenk kostümler, ev yapımı aksesuarlar. 38 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ali Cesur paylaştığı videolarla izlenme rekoru kırıyor.
6: Bir fikir başka bir fikri doğurmaya başladı. Filmler ve dizilerle başladım. Oradaki karakterleri canlandırmaya başladım. Küçüklükten beri beni Jim Carrey'e çok benzetirler. Onun birkaç fotoğrafının taklidini yapmıştım.
1: Ali Cesur'u bu kadar meşhur edense kıyafetleri ve takılarıyla taklit ettiği düğün videoları.
6: Bir gün bir tane halay videosu gördüm ve insanların mimikleri çok hoşuma gitti. O kadınların mimikleri çok hoşuma gitti. Dedim acaba bu mimikleri yapsam, yani halaydaki insanları tek tek yapsam ne olur? O halay videosuyla başladı ve insanların çok hoşuna gitti. Düğünlerdeki o ekstra insanların kendilerine ait hayatları çok ilgimi

0: çekmeye başladı.
1: Evde bulunan malzemelerden ürettiği kostümlerle bir videoyu üretmek için saatler, hatta günler harcıyor.
0: Bu gömlekten bir elbise yaparım falan diyordum. Ondan sonra bu şorttan tişört yaparım. Yatağımın üzerine bütün kıyafetleri tek tek dizmeye başladım. Bir haftayı falan almaya başladı yani bir video.
1: Fenomen Ali Cesur, benim de düğünümü yap diye çok sayıda video teklifi alıyor.
0: Herkes o kadar güzel mesajlar atıyor ki bana binlerce düğün videosu geliyor. İnsanlar kendi düğünlerini gönderiyorlar. Geçen gün ağladım ya. İnsanları bu kadar mutlu edebilmek beni sevinçten ağlattı yani.
2: Günün nabzını gece raporuna tutmaya devam edeceğiz ama kısa bir aranın hemen ardından.

Yeniden huzurlarınızdayız efendim. Yeni bir güne 14 Ekim Çarşamba gününe adım atmak üzereyiz. Gece raporunun ikinci dilimindesiniz. Hemen günün özetlerine bir bakalım. Fon kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödenmişti. Toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin de bu hafta sonuna dek tamamlanmasının hedeflendiği paylaşıldı. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıların ardından da dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Kılıçdaroğlu iki arkadaş olarak görüştük ifadelerini kullandı. Bu arada mecliste grup toplantının ana gündeminde Mekke savunma anlaşması vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları da Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol müzakere ve diyalog sürecinin aracı olmaktır ifadesini kullandı. Efendim Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'la Erbil'de bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Barzani

0: sürecin başarıya ulaşması için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti. Bu arada Fransa'da liselilerin kötü eğitim koşullarına karşı başlatmış olduğu eylemlere önemli bir destek geldi. İsveçli aktivist Greta Thunberg'den. Thunberg burada polisin sert müdahalesini de eleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise taklit ve tahşiş yapılan gıda listesinde güncellemeye gitti. Listeye çok sayıda yeni ürün eklendi. Sucukta kanatlı eti, baklavada ay çekirdeği, sirkede ise gıda boyasının olduğu belirlendi. Bu arada sigara satışlarında elektronik kimlik doğrulama sistemi getirilmesi gündemde. Kare kod ya da HES kodu gibi bir sistemle yaş doğrulaması yapılacak ve 18 yaşından küçüklere de tütün ürününün satışının önüne geçilecek. Gece raporunda ikinci bölüme futbol konuşarak başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir heyecan vardı. İkinci hafta heyecanı İstanbul'da yaşandı ve Galatasaray Avrupa'daki temsilcimiz Rams Park'ta Barcelona'yı ağırladı. Ve kendi evinde karşılaşmayı 4-1 kaybetti. ET Spor Program Müdürü Deniz Biricik'le konuşacağız efendim. Kendisi Rams Park'ta. Deniz hoş geldin Gece Raporu'na Habertürk'e.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Deniz, ilk yarı 1-1 aslında başa baş bir mücadele ama ikinci yarıya baktığımızda ne yazık ki takımımız biraz çözüldü. Tabii karşımızda büyük bir dev 8'de 8 yaparak bu noktaya gelen bir Barcelona var. Nasıl okudun karşılaşmayı? Hem Okan Buruk'un tercihleri nasıldı hem de sahaya nasıl yayıldı Galatasaray ve yani bir puan alma şansımız da var mıydı en azından? Ne dersin Deniz?
1: Öncelikle Rams Park'tayız hala. Buradaki atmosferi sizlere anlatarak başlamak Lütfen. İstiyorum. Yaklaşık bir 70. dakikadan sonra tribünlerden taraftarlar yavaş yavaş ayrılmaya başladılar. An itibariyle Rams Park'ta yani biz şunu hep gördük. Maç bittikten sonra bile dolu tribünler olurdu. Maçın son dakikasına kadar beklenirdi. Ama öyle bir maç oldu ki gerçekten sonlarını belki de görmek istemedi taraftarlar ve erkenden tribünlerden ayrıldılar. Birçok notum var aslında. Hepsine tek tek değineceğim. Ama şunu belirteyim. Yani şöyle bir benzetmeyle başlamak istiyorum. Robotlarla insanların savaşı gibi bir mücadelesi gibi bir oyundu. Barcelona adeta bir yapay zeka takımı gibi. Yani bir kadro kur desek yapay zekaya böyle bir kadro kurardı. Özellikle orta saha kadrosu yani oradaki üçlüye baktığımızda kusursuz oynadılar. Yamal'ın oyuna çok dahil olmadığını, zaman zaman girdiğini ve tekte de o asistleriyle skora katkı sağladığını gördük. Filmlerde hep yapay zekalar filmlerinde insanlar kazanır ama bu kez bir film değildi, gerçek hayattı ve gerçekten Barcelona kusursuz bir oyun ortaya koydu.
0: Ya Deniz gerçekten iki takım arasındaki o kalite farkını anlatırken kullanmış olduğun ifadeler gerçekten çok dikkat çekici. Ama yani ilk maçta alınan bir mağlubiyet, burada alınan bir mağlubiyet. Tabii bu yol nasıl devam edecek o da büyük bir soru işareti. Sarı kırmızı taraftarlar yolun devamında merak ediyor.
1: Kesinlikle. Özellikle ilk 45 dakika ile ikinci 45 dakika arasında çok büyük farklar vardı. İyi bir başlangıç vardı, iyi bir konsantrasyon vardı, gelen gol. Ama Barcelona öyle bir takım ki öne geçseniz içinden bir canavar çıkıyor, sizi cezalandırıyor. Baskı kursanız oyun sistemi farklı bir yere evriliyor. Baskı kurmasanız yavaş yavaş skora giriyor. Yani gerçekten önlem alması çok zor bir takım. Galatasaray ilk yarıda oynaması gerektiği gibi oynadı ama ikinci yarıda üst üste gelen gollerle birlikte de sahadan mağlup ayrıldı. Senin de söylediğin gibi üst üste alınan iki mağlubiyet var. Aslında burada mağlubiyetten öte şunu söyleyebilirim ben çok net bir şekilde. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezona bakacak olursak ilk 24 içerisinde girecek takımlar arasında 9 puana sahip 5 takım vardı. Bu 5 takımdan sadece ikisi ilk 24'ün içine kalabildi. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Yediğiniz gol, attığınız gol çok önemli burada. Bu nedenle de burada aslında skoru tutmak da, yani mağlup olabilirsiniz ama skoru tutmak da çok önemli. Bu sene Galatasaray yediği her golde, attığı her golde sıralamasını biraz belirliyor. Şu anda ilk maçta Sporting'den 3 gol gördü kalesinde. Bugün kalesinde 4 gol gördü. Şu anda toplamda yanılmıyorsam -5 avarajı var. Bu nedenle zorlu bir süreçte olduğunu söyleyebilirim. Ama 6 maç var. 3 puan hesabından daha önünde yol olduğunu da söyleyelim. Lille maçı var. Lille maçı burada belirleyici olacak. Ama ilk iki maçta yenilen

0: İlk maç 3 gol, ikinci maç 4 gol. Burada 7 gol var. 2 gol attı bindi Galatasaray. Eksi 5 averaj. Bundan sonrasında tabii ki olumsuz etkileyecek. Ama Okan Buruk'un tercihleri de çok konuşulacak tabii ki maçtan sonra. Çünkü
1: nasıl buldun savunma tercihleri?
0: Ya şunu söyleyelim bir kere. Savunma dörtlüsünü hemen izleyenlerimiz de bir hafızalarında canlandırsınlar. Sağ bekte Barış oynadı. Tabii ki Okan Buruk'un burada düşünceleri vardı ama hem Barış'ı hem stoperde de Jakobs'u deneyerek orada dörtlüde belki de hiçbir yerde oynamamış dört oyuncuyu bir arada oynattı. Buradaki amaç bana göre biraz Eren'le Jakobs'la sağ kanadı, Yamal'ın kanadını tutabilmek. Lemina'yı da biraz geriye çekerim. Orada stoper tandemini tamamlarım düşüncesi vardı ama gerçekten böyle olmadı. Batrokov'umuz Sara mı düşüncesi maçtan önce çok konuşuldu. Ama buradaki belirleyici noktanın yani... Burada Barcelona teknik direktörü Hansi Flick değil. Herhangi bir takımın teknik direktörü de olsanız bugün Galatasaray'a karşı nasıl hücum etmeniz gerektiği aslında çıkan 11'den sonra belli. Yani o kadar çok eksik nokta vardı ki özellikle Barış. Yani Şalay'ı da durumu iyiydi ama orada dinamik bir ismi istedi sanırım Okan Buruk. Evet. Tabii basın toplantısında bunları soracağız, öğreneceğiz ama bana göre maçın kırılma noktalarından biri dörtlü savunmada İlk kez yan yana oynayan isimlerdi. Stoper tandemleri hep birlikte oynamaya alışırlar. Bu kez birlikte neredeyse hiç oynamamış bir stoper tandemi vardı. Bu da eksi yazdı. Ama dediğim gibi robotlarla insanların mücadelesi, siz ne yaparsanız yapın sadece skoru belki de tutabiliyorsunuz. Burada umutlar tabii ki tazeydi. Daha önce Liverpool galibiyeti vardı, Juventus vardı, Ajax gibi bir takıma karşı alınan skorlar vardı. Bayern Münih'i burada zorlayan bir Galatasaray vardı. Bugün de acaba olabilir mi diye düşündük. Ama Galatasaray temsilcimiz sahadan mağlup ayrıldı. İlk maçın ardından alınan bu mağlubiyette biraz canları sıktı diyebiliriz.
1: Ancak tabii Şampiyonlar Ligi uzun bir maraton. Burada alacağı diğer sonuçları da kilitlenmemiz lazım Galatasaray'ın. Deniz, son olarak şunu da ekleyeyim. İlk yarıda da bir pozisyon vardı. Offside gerekçesi iptal edilen gol. Belki orada bir 2-0'ı bulabilsek tabii gerçekten önemli söylediklerini. Yani robotlarla insanların karşılaşmasına benzettin ama yani belki farklı bir manzara da ortaya çıkabilir. İkinci golü bulabilsek. Naçizane fikrim.
0: Kesinlikle haklısın. Yani burada ilk yarı ortaya konan iyi bir oyun vardı. Konsantrasyon yüksekti. İyi bir başlangıç yaptı. Gol de bulduk. Burada ikinci golü bulabilseydik belki seyir farklı olabilirdi ama bugün izlediğimiz Barcelona buna izin verir miydi? Yani bunu da konuşmamız gerekiyor. Yani bugün izlediğimiz Barcelona kusursuza yakın oynadı. Kendi liginde 8'de 8 yaptı. Evet. İyi bir gidişatı var. Orta sahaya gerçekten burada olup yani şöyle söyleyeyim izleyenlere, burada olup tüm takımı izlemek çok farklı. Ekranları başından sadece kamera açısını izliyorsunuz. Ama burada o yerleşimleri, alan kapatmaları, bir yerden sonra da şunu söyleyelim. Yavaş yavaş da tempoyu düşürdüler. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani Barcelona o tempoyu düşürdü de kalan son 20 dakika içerisinde. Ama bugün 2'yi bulsaydık farklı olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Ama dediğim gibi çok farklı bir takıma karşı oynadı temsilcimiz Galatasaray. Belki de yani biraz önce söylediğimi tekrar edeceğim. Geriye düştüğünüzde bu takımın içinden bir canavar çıkıyor. Sizi cezalandırıyor. Daha önceki maçlarına da bakın. Geriye düştüğü neredeyse tüm maçlarda 3'ü 4'ü bulan, geriden gelip 3'ü 4'ü bulan bir takımdan bahsediyoruz. Bugün umutlar tabii ki tazeydi ama fark biraz daha belki az olabilir miydi? Bunun üzerine biraz kafa yormamız evet. lazım. Savunma olarak çok iyi durumda değiliz. Ve bugün çıkan dörtlü bence sorgulanması gereken bir tercihti.
1: Evet, Okan Buruk'un tercihleri yarın çok konuşulacak. Tabii Okan Buruk'un ilk yarıdaki o mücadeleyi karşılaşmanın geneline yayması da tüm Türkiye'nin temennisi. Umarız böyle olur. Bundan sonraki maçlarda da Galatasaray daha iyi sonuçlar elde etsin ki biz de daha keyifli yayınlar yapalım.
0: O da çok mümkün değil. Yani öyle bir 45 dakika izledik ki, öyle bir oyun başlangıcı izledik ki. Yani 90 dakikaya onu Galatasaray'ın yayması gerçekten çok da mümkün değildi.
1: Peki, ben biraz umutlu taraftan konuştum. Teşekkürler Deniz.
0: Yo, ben de çok umutluydum.
1: Teşekkürler. Rams Park'taki hem atmosferi hem de karşılaşmayı konuştuk. Sonraki yayınlarda görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Evet, Galatasaray'ın 4-1'lik mağlubiyetini konuştuk. Umarız bundan sonra daha keyifli yayınlar yaparız bu karşılaşmalar neticesinde. Devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu kabul etti. İşte yaşananlar.

0: MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette Hacı Osmanoğlu misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Hacı Osmanoğlu Devlet Bahçeli'ye çalışmalarında başarılar diledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantılarının hemen ardından çok dikkat çekici bir buluşmaya da sahne oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Kılıçdaroğlu iki arkadaş olarak görüştük dedi. İşte o sürpriz buluşmanın perde arkası.
1: Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Görüşmenin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bahçeli'nin makam odasıydı. Sürpriz buluşma iki liderin programında yer almıyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Fon soruşturmasına dair ayrıntılar değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre Bahçeli Şimşek'i uğurlarken grup toplantısını tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştı. MHP lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu davet etti. İki lider Bahçeli'nin makam odasında görüştü.
2: İki arkadaş olarak, geçmişte iki arkadaş olarak bugün konuştuk.
1: CHP'den de görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamentodaki makam odasından Bahçeli'nin makam odasına giderek anlık bir ziyaret yaptığı ifade edildi. Kahve ziyareti ve arkadaşça görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi. Öte yandan MHP lideri Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu da kabul etti.
0: AK Parti grubu mecliste para piyasası fonu yatırımcılarıyla bir araya geldi. Yatırımcılar fon teklifinde yapılacak düzenlemeyle ara ödeme sınırının 1 milyon liradan 3 ya da 5 milyon liraya yükseltilmesini önerdi. Peki yatırımcılar başka neler talep ediyor? İzleyelim.
1: Fon tasfiye teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmeden önce mecliste yatırımcılarla görüşüldü. Yatırımcıların öneri ve talepleri dinlendi. Para piyasası fonu yatırımcıları AK Parti grubunun kanun teklifinde değişiklik yapılmasını talep etti. Ara ödeme sınırının 1 milyon liradan 3 ya da 5 milyon liraya yükseltilmesini istedi. Para piyasası fonu yatırımcılarının talepleri arasında enflasyon endeksi yerine para piyasası fonlarına eşdeğer getiri uygulanması da yer aldı. Tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksi artışlarının aritmetik ortalamasının kullanılmasının yatırımcılar aleyhine sonuç doğurabileceği belirtildi. Fon teklifinde tasfiye sürecinde para piyasası fonlarındaki yatırımcılara öncelik tanınmasına yönelik düzenleme yapılması da talep edildi. Yatırımcılar ödemelerin başlangıç tarihini ve aşamalarını gösteren somut bir takvim açıklanmasını istedi. Yatırımcılar, iade edilecek kazançlardan kesilen stopajların da iade hesaplarına aktarılabilmesi için kanun teklifine hüküm eklenmesini istedi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında ailesine yönelik iddialara bir kez daha tepki gösterdi. Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın iftira attığını yineledi. Asıl sorulması gereken soru şu, fon soruşturmasında benim bile erişemediğim bilgilere onlar nasıl erişti diye sordu.
1: Fon soruşturmasında ailesine yönelik iddiaları bir kez daha yalanladı. Yeni Parti'yi işaret ederek fon soruşturma dosyalarına nasıl eriştiler sorusunu yöneltti.
3: Ümit Özler'le basın toplantısında bir dosya numarası vererek bunun babama ait olduğunun iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Asıl sorulması gereken soru şudur. Ben aileme yönelik bir iddia ile ilgili bile sınırlı bilgiye erişebilirken, onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde 1 Kasım'da yürürlüğe girecek 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi de vardı. Göktaş, sosyal medyada yalnızca E-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini belirtti.
3: 15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip

0: ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi.
1: Bakan Göktaş, 31 Mart 2027'ye kadar da bir geçici hükümle uyum sürecinin başlayacağını belirtti. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda söz konusu hesabın geçici olarak askıya alınacağını ifade etti.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Tekirdağ'daydı. Fon soruşturmaları ile ilgili konuştu. Tahkikatın sonunda kim sorumluysa gereken adımlar atılacaktır dedi.
3: Bütün adli süreçler devam ediyor. 254 şu an kişinin mal varlığı donduruldu arkadaşlar, el konuldu. 87 tutuklu var. Daha dün eski bir bakan yardımcısı da bunların arasında yer alıyor. Ve Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. Tahkikat şu an devam ediyor. Fazla bir zaman değildir. Çok kısa bir zamanda tamamlanacaktır. Bu tahkikatın ardından hangi kurum ve kuruluşlar ve kişiler sorumluysa gereken adımlar da bu tahkikatın sonucunda emin olun atılacaktır. Biz siyasi anlamda da bu meselenin içerisinde yer alan ve Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yanlış yapan, nefsine yenik düşen kim var ise bunlarla yollarımızı ayırdık, ayıracağız ve ayıracağımızı da milletimizle net bir şekilde paylaşıyoruz.
2: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılması nedeniyle başkan vekili seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç başkan vekili seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi başkan vekili seçmek için toplandı. CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç oldu. AK Parti ve MHP aday göstermedi. İlk iki turda CHP'nin adayı 47 oy aldı. Başkan vekili üçüncü turda belli oldu. Gülşah Yıldırım Genç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğini kazandı. Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Ekim'de yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun ciddiyeti... Yeniden meclisteki grup toplantısına dönecek olursak, toplantılarda gündemde Mekke Savunma Anlaşması da vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemeli dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol müzakere ve diyalog süreci için aracı olmaktır dedi.
4: Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Türkiye'nin planı Türkiye'nin programı değildir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mekke Savunma Anlaşması'nı bu sözlerle eleştirdi. Uluslararası anlaşmaların mecliste görüşülmesi gerektiğini söyledi.
4: Meclise gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş, anayasanın 90 ve 92. maddelerini yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol müzakere ve diyalog süreci için aracı olmaktır dedi.
5: Mekke anlaşmasıyla ilgili mecliste henüz bir tartışma olmamış, henüz meclis komisyonuna gelmemiş, henüz genel kuruldan bunun kararı çıkmamış. Yani bunun hukuki zemini henüz oluşmamış. Şimdi Suudi Arabistan'a Türkiye'den asker gönderme konuşuluyor. Burada Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol oraya asker taşımak değil. Müzakere ve diyalog sürecinin başlaması için Türkiye ciddi anlamda bir aracı olmalı.
2: Peki Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı aynı çatı altında buluşturan Mekke Savunma İttifakı genişliyor mu? Bu soruya yanıt niteliğinde bir açıklama Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Bedir Abdülati'den geldi. Ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini söyledi. Abdülati, IMF'nin yıllık toplantısı için gittiği Tayland'ta ABD merkezli Bloomberg'e konuştu. Mısır'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmayı ciddi bir şekilde değerlendirdiğini belirten Mısırlı bakan, imzacı 3 ülkeyle yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarını da değerlendiren Abdülati, Suudiler ne talep ederse elbette buna yanıt veririz dedi. Riyad'a hiçbir çekince olmadan her türlü desteği

0: sağladıklarını da ifade etti. İsrail basınında Trump'la Netanyahu arasındaki ilişkinin koptuğu ileri sürüldü. Netanyahu, Trump'ı İsrail ABD'yi kaybetti değerlendirmeleri yapıldı.
1: Netanyahu, Trump'ı İsrail'de ABD'yi kaybetti. İsrail basınında Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkinin ciddi bir krize girdiği yorumları yapılıyor. Yediyo Tahranot'ta yayınlanan analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ve İran politikaları nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya güvenini kaybettiği öne sürüldü. Analizde Netanyahu'nun seçim öncesinde dünyadan tecrit edilmiş bir lider görüntüsü vermek istemediği belirtildi. Ancak Beyaz Saray'ın Netanyahu'ya bu imajı güçlendirecek en küçük bir siyasi destek ya da jest bile sunmadığı vurgulandı. Trump'ın Netanyahu'ya şaşırtıcı bir hızla sırt çevirdiği savunuldu. Bunun Trump'ın İsrail Başbakanı tarafından aldatıldığını düşünmesi ve Netanyahu'nun siyasi hamlelerinden bıkmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. Trump'ın Gazze'deki savaşın uzamasının İbrahim anlaşmalarını genişletme ve bölgesel barış planlarına zarar verdiğini düşündüğü ileri sürüldü. Gazete, Netanyahu'nun İran konusunda da Trump'a gerçekleşmesi zor vaatler verdiğini savundu. Analizde Washington'dan Tel Aviv'e gelen siyasi desteğin zayıfladığı, Amerikan kamuoyunda İsrail'e yönelik desteğinde gerileyip sempatinin Filistinlilere kaydığı öne sürüldü. Analist, Trump'ın Netanyahu'ya sırt çevirmesinin İsrail'i rezaletten felakete sürükleyen bir başbakandan kurtarmak adına tek olumlu hareket sayılabileceği ve sınırlı da olsa bir umut olarak görüldüğü değerlendirmesiyle sona erdi.
0: Suriye'de Esad rejiminin devrildiği Aralık 2024'ten beri 1,8 milyondan fazla mültecinin ülkesine döndüğü açıklandı. Bu arada Birleşmiş Milletler'in verilerine göre ülke içinde yerinden edilen 2 milyonu aşkın kişi de evine geri döndü.
1: Yıllarca süren iç savaşın ardından Suriyelilerin evlerine dönüş süreci hız kazandı. Aralık 2024'ten bu yana 1 milyon 820 binden fazla Suriyelinin ülkesine geri döndüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bilgi veren Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Muhammed Yahya, ülke içinde yerinden edilen 2 milyonu aşkın kişinin de evine döndüğünü açıkladı. Yahya, bu dönüşlerin Suriyelilerin geleceklerini şekillendirmede kararlılığını gösterdiğini vurguladı. Ancak bu dönüşlerin aileler için yeni ve zorlu bir mücadelenin de başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Geri dönüş bölgelerindeki en büyük tehlikenin toprağa gömülü mayınlar ve patlayıcılar olduğunu, patlamaların özellikle tarım alanlarında yaşandığını söyledi. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Suriye içinde 5,5 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda. 4'te 3'ü kadın ve çocuklardan oluşan 770 binden fazla kişi ise hala kamplarda yaşıyor.
0: Norveç'te bir askeri tatbikatta kullanılan kiralık akıllı otomobiller güvenlik alarmına neden oldu. Araçların kameralarının askerlerin rotalarını ve güvenlik şifrelerini kaydettiğileri sürüldü. Tatbikatta en az iki aracın Çin markalı olduğu belirtiliyor.
1: Askerlerin hassas bilgilerini kaydetti, rotalarını ve şifrelerini kayıt altına aldı. Norveç'te Eylül ayında düzenlenen askeri tatbikatta kullanılan kiralık araçların güvenlik endişesi yarattığı iddia edildi. Norveç medyasında yer alan haber ülkede ciddi bir güvenlik tartışması başlattı. Habere göre kiralık araçlar askerlerin gittiği yerleri, kullandıkları rotaları hatta güvenlik erişim şifrelerini kaydetmiş olabilir. Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin anlaşmalı bir şirketten kiraladığı araçlardan en az ikisinin Çin markalı olduğu bildirildi. İddiaların ortaya çıkmasının ardından araçlardaki kamera hafızalarının silindiği açıklandı. Ancak olay yeni nesil otomobillerin askeri tesislerde yaratabileceği riski yeniden gündeme taşıdı. Gelişmiş kamera, sensör ve radar sistemlerine sahip araçlar çevrelerini kaydedebiliyor ve konum verilerini depolayabiliyor. Bu endişe nedeniyle ülkeler önlem almaya başladı. Daha önce Polonya, Çin'de üretilen araçların koruma altındaki askeri tesislere girişini yasaklamıştı. Türkiye'de de Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TUSAŞ gibi savunma sanayi şirketlerinin yabancı elektrikli araçların yerleşkelere girişine kısıtlama getirdiği belirtiliyor.
0: Amerika Birleşik

0: Devletlerinin petrol ablukası nedeniyle zor günlerden geçen Küba, şimdi yabancıların enerji sektörüne yatırım yapmasını kolaylaştırıyor. İşte bu kapsamda eski yasalar kaldırıldı ve yeni bir kararname yayınlandı.
1: ABD'nin petrol ablukası uyguladığı Küba, enerji krizine karşı tarihi bir adım attı. Havana yönetimi petrol arama ve üretim sektörünü yabancı yatırımcılara kısıtlayan yasaları yürürlükten kaldırdı. Kanun hükmünde kararnameyle yerli ve yabancı şirketlerin petrol arama ile çıkarma faaliyetlerine katılımını kolaylaştırmak için sözleşme koşulları esnetildi. Üretim paylaşma sözleşmeleri 10 yıl uzatma opsiyonuyla 40 yıla çıkarıldı. Petrol imtiyazları için 10 yıl uzatma opsiyonuyla 30 yıla kadar süre öngörüldü. Değişikliklere rağmen Küba, kaynaklar üzerindeki hakimiyetini koruyacak. Petrol ve doğalgaz gibi yatakların tüm halkın sosyalist mülkiyetinde olduğu vurgulandı. Bunların devredilemeyeceği, zaman aşımına uğrayamayacağı ve haczedilemeyeceği belirtildi. Yeni düzenlemeyle hidrokarbon kaynaklarının temininde devlete rekabetçi piyasa koşulları çerçevesinde öncülük tanınıyor. Havana yönetiminin düzenlemeyle ciddi sermaye yetersizliği yaşayan ulusal enerji sektörüne uluslararası yatırım çekmeyi hedeflediği belirtildi. ABD'nin petrol ablukası ve ekonominin kilit sektörlerine uyguladığı yaptırımlar Küba'yı zor durumda bıraktı. Ülkede aylardır elektrik kesintileri yaşanırken hastaneler kriz nedeniyle yalnızca asgari düzeyde hizmet verebiliyor.
0: Devam ediyoruz gece raporuna. Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir ifade ortaya çıktı. Tanık olarak ifade veren Osman Aksu, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü. İşte dosyanın kritik tanığı Osman Aksu o görüşmeyi ve detaylarını Habertürk'e anlattı.
2: Azrail'im benim!
3: Osman Sınav, Enver Altaylı tarafından tehdit ettiriliyorum. Dizinin formatını değişeceksin. Ben asla dizinin formatını değişmem. O zaman diziyi bırakacaksın dediler.
1: Ya dizinin formatını değiştir ya da diziden ayrıl. Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı, iddiaya göre Kurtlar Vadisi'nin ilk yönetmeni Osman Sınav'ı böyle tehdit etti. O anlara tanıklık eden Osman Aksu, yaşananları Habertürk'e anlattı.
3: 2004'ün Temmuz veya Ağustos ayıydı. Tahsin Sefa diye bir arkadaşım var. Onu ziyarete gittim. Biz muhabbet ederken Tahsin Bey'in odasına bir tane genç girdi. Abi dedi, Osman Sınav geldi.
1: Avcılardaki bir dernekte derneğin başkanı Tahsin Sefa ve Osman Aksu ile bir araya gelen yönetmen Sınav tehdit edildiğini söyledi. Kendisini tehdit eden kişi ise iddiaya göre FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'ydı.
3: Böyle muhabbet ederken Tahsin Bey Osman Sınav'a abi biraz moralsiz gibisin, rahatsız falan mısın? Tahsin Bey dedi biraz yalnız görüşelim. Ben kalktım, Tahsin Bey bırakmadı. Sorun nedir diye sorunca Osman Sınav direkt Tahsin Bey Enver Altaylı tarafından tehdit ettiriliyorum.
1: Aksu'nun iddiasına göre Enver Altaylı, Osman Sınav'dan dizinin formatını değiştirmesini istedi.
3: Abi dedi senin Enver Altaylı'yla işin ne? Ne işin olur? Tahsin Bey dedi, dizinin formatını değişmemi istiyorlar. Ya diziyi devredeceksin, ayrılacaksın diziden ya da formatını değiştireceksin.
4: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
3: Tahsin Bey dedi ki, abi sen halin vaktin yerinde, durumun iyi. Bunlar seni sıkıntıya sokarlar. Sen diziden ayrıl. Eğer formatını değiştirmeyeceksen diziden ayrıl. Biraz düşüneyim dedi. Sonra ne oldu, nasıl oldu, ondan sonrasını bilmem.
1: Osman Sınav 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinden ayrıldı. 2007 yılında dizi Kurtlar Vadisi Pusu adıyla yeniden ekranlara döndü. Dizinin Pusu versiyonunda Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Kaşifoğlu karakteri, mezar taşları ve araç plakalarıyla şüpheleri üzerine çeken birçok detay vardı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı diziyle ilgili soruşturma başlattı.
3: Televizyonda bunlar konuşulunca kafamda böyle böyle olmuştu. Böyle bir şeyi söylemişti Osman Sena.

0: O şekilde hatırlıyorum.
1: Osman Aksu da tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yeni dizinin yapımcı ve senaristleri Şaşmaz kardeşler, Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi olarak verdikleri ifadede dizideki olay ve karakterlerin kurgu olduğunu söylemişti. Soruşturmada şimdi bilirkişi heyeti diziyi inceliyor.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mecliste milletvekillerinin soru önergelerine verdiği yanıtta zorunlu deprem sigortası verilerini paylaştı. Türkiye'de zorunlu deprem sigortası bulunmayan konut sayısının 8 milyon 404 bin olduğunu söyledi.
1: Zorunlu deprem sigortası bulunmayan konut sayısı 8 milyon 404 bin oldu. 20 milyon konutun 8,4 milyonu deprem sigortası yaptırmadı. Poliçelerden ise toplam 12,71 trilyon liralık teminat sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendisine verilen soru önergesine yanıtta zorunlu deprem sigortasına dair verileri paylaştı. Eylül ayı itibariyle yaklaşık 11,7 milyon konutun sigorta kapsamında olduğunu belirtti. Poliçelerle toplamda 12,71 trilyon liralık teminat sağlandığını açıkladı. Toplanan prim tutarında 23 milyar 943 milyon liranın aştığı tespit edildi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na göre Türkiye'de 20 milyon 32 bin konuttan 8 milyon 404 bininde zorunlu deprem sigortası bulunmadığı kaydedildi. Sigortasızlık oranı ise %42 düzeyinde olduğu hesaplandı. Türkiye genelindeki sigortalılık oranında bölgelere göre farklılık gösterdiği tespit edildi. Marmara'da 6 milyon 840 bin konutun 4 milyon 391 bini sigorta yaptırdı. %64,20 oranıyla Marmara'yı Doğu Anadolu bölgesi takip etti. Konut sigortalılık oranı en düşük bölge ise %44,80'de Karadeniz oldu. Mega kent İstanbul'da ise sigortalılık oranı %61,5. Toplam 4 milyon 153 bin konuttan 2,5 milyonu sigorta kapsamındayken 1,6 milyon konut zorunlu deprem sigortası kapsamında değil.
2: Gece raporunda sıradaki görüntüler Van'dan, bir kazı çalışmasının yapıldığı alandan ki o vatandaşlar da o çalışmayı takip ediyor. O alanda yapılan hesap hatası efendim ne yazık ki bir çökmeyi beraberinde getirdi. Bitişikteki lokantada çukura doğru çöktü. Tüm olan biten kameraya da böyle yansıdı.
1: Herkes kazı çalışmalarını izliyordu. Bitişikteki lokanta bir anda çöktü. Panik anları kameraya yansıdı. Van'ın İpek Yolu ilçesinde eski iş merkezinin olduğu alanda kazı çalışması yapılıyordu. Sabah saatlerinde ekipler çalışmalarını sürdürürken beklenmeyen bir olay yaşandı. Bitişik'teki lokantada çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yeni bir çökme yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Olayda neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Lokanta kullanılamaz hale geldi.
2: Deprem yaşanmadan çöken binaların olduğu İstanbul'da kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüme giren bağımsız bölüm sayısını açıkladı. Kurum deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli mesajını verdi.
1: 2 milyondan fazla konut ve iş yerinin dönüşümü tamamlandı. İstanbul'da kentsel dönüşüm hız kazandı. Son verileri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bu sürede 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Kentsel dönüşümün yarısı İstanbul'da yapıldı. Mega kentte 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bunlardan 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için devreye alınan Yarısı Bizden kampanyasıyla yarım milyondan fazla yapı güvenilir bir şekilde yenilendi. İstanbul'da bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm bu kampanyadan yararlandı. Bakan kurum paylaşımında deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli sözleriyle vatandaşları binalarını yenilemeye çağırdı.
2: Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin milyarlarca liralık para trafiği ortaya çıktı.

0: Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenler siber polisi tarafından takibe alındı. Milyarlarca liralık para trafiğinin izi sürüldü. Şüpheliler operasyonla yakalandı. Soruşturmayı Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Bazı kişilerin yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettiği belirlendi. İnceleme sonucu 17'si şirket olmak üzere toplam 45 kişi ve şirkete ait banka hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. Hesapların toplam işlem hacmi 3,5 milyar lirayı aşıyordu. İnceleme derinleştikçe yeni bilgiler de ortaya çıktı. Şüphelilerin il dışında yaşayan işsiz vatandaşları da hedef aldığı ortaya çıktı. İş bulma ve yatırım vaadiyle bu kişileri kandırıyor, onlar adına telefon hatları alıp banka hesapları açtırıyorlardı. Söz konusu hat ve hesapların kullanılmasıyla vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi. İki ayrı soruşturma kapsamında 22 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 62 şüpheliden 37'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
1: 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız okulda ayağıma bastın diyen sınıf arkadaşı tarafından dövülmüş, hastanelik edilmişti. Beyninde hasar oluşan liseli genci yatağa mahkum eden sanık için cuma günü karar duruşması var. Yıldız ailesi ise oğullarını bu hale getiren sanığın en ağır cezayı almasını istiyor.
2: Gördüğünüz gibi zaten çocuğum canlı cenaze.
0: Ayağıma bastın diyerek liseli genci yatağa mahkum etti. O sanık için karar günü geldi.
3: Yavrum, paşam.
0: Murat Duha Yıldız ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor. Onu bu hale getiren olay geçen yıl Eylül ayında Çanakkale'de eğitim gördüğü lisede yaşandı.
4: Çocuğum sınıfta teneffüs bitimi sırasına geçerken arkadaşının ayağına yanlışlıkla basıp dönüp özür dilediği halde darp edilmiştir.
0: Murat Duha Yıldız'ın beyninde hasar oluştu. Aylarca süren tedavi sonrası ailesi onu alıp Çanakkale'den memleketi Zonguldak'a döndü. Bir zamanlar neşe içinde koşup oynayan Murat şimdi yatağa bağlı.
4: Çocuğum 35-40 dakika oksijensiz kaldı ve beyinde hasar gerçekleşti. Şu anda bakıma muhtaç, yatalak halde.
0: Olayın ardından saldırgan YC tutuklandı. Hala da cezaevinde. Öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanık için cuma günü karar duruşması var.
2: En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben canlı cenazeye bakıyorum.
3: Yavrum, paşam.
1: Diyarbakır'da bir sürücü drift atarken iki öğrenciye çarpmış ve birinin ölümüne neden olmuştu. Kazayla ilgili davada mahkeme kararını verdi. O sürücüye bakın ne ceza verilmiş.
0: Drift attığı araç kontrolden çıktı. 17 yaşındaki öğrencinin ölümüne bir çocuğun da yaralanmasına neden oldu. O sürücüye mahkeme ceza yağdırdı. Kaza 14 Nisan'da Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Mustafa Can otomobiliyle drift atarak ilerliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kaldırıma çıktı. İki öğrenciye çarptı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 10 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü Muhammed Mustafa Can hakkında açılan davada karar duruşması görüldü. Mahkeme, sanığa ölüme sebebiyet verme suçundan 25 yıl, olası kasta yaralama suçundan da 2 yıl 16 ay 25 gün hapis cezası verdi.
1: Şanlıurfa'da bir evde silah olduğu yönünde polise acil bir ihbar geldi. Ekipler hemen harekete geçti. Şüpheli kaldığı odaya baskın yapan polis de sıcak çatışmaya girdi. Başından vurulmuş halde bulunan 30 yaşındaki zanlının kendi silahıyla hayatına son verdiği ortaya çıktı.
5: Müdürün camdan girmezsin kimse!
0: Kaldığı odada silahlar vardı. İhbar edilince polis geldi. Teslim olmak yerine polise silahla ateş açtı.
5: Müdürün camdan girmezsin kimse!
0: Silah seslerinin yükseldiği yer Şanlıurfa. Firari Celal Çaltı kentteki bir rezidans dairede kalıyordu. Çaltı'nın kaldığı odada silahlar olduğu yönünde ihbar yapıldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler çeşitli suçlardan kaydı bulunan zanlıya teslim ol çağrısı yaptı. Çağrıya uymayan Çaltı silahla ateş açtı.
5: Müdürün camdan girmezsin kimse!
0: 30 yaşındaki şüpheli polisin odaya girmesini engellemeye çalıştı.
5: Müdürüm yok!
0: Bir süre sonra silah sesleri kesildi.

0: kuvvetler içeri girdi. Celal Çaltı başından vurulmuş halde bulundu. Ölen şüphelinin kendi silahıyla hayatına son verdiği belirlendi.
1: Kafalarınızı attırın!
0: Celal Çaltı'nın ölüm haberini alan yakınlarıyla polis arasında gerginlik çıktı. Ölen zanlının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Sevgili dostlar, memleketimizde dolandırıcılığın bin bir şeklini görmek mümkün. İşte bir benzeri, bir örneği. Ağır hasarlı, kazalı veya afet araçlarının şasi numarasını hacizli araçla kopyalayıp dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon yapıldı. O şebekenin yaklaşık 120 milyon liralık vurgun yaptığı.

0: düşürdüler. Onlarca kişiyi mağdur ettiler. Ağlarına yeni müşterileri düşüremeden yakayı ele verdiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Şebeke üyeleri kaza, yangın ve doğal afetler sebebiyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli veya yakalamalı araçlarla uyarlıyorlardı. Sonra da change işlemi yaptıkları bu araçları satıyorlardı. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ortaya çıktı. Polis, şebeke üyelerinin 61 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basıldı. 120 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyelerine yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 17 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin şasi numaralarını değiştirip satmaya çalıştığı araçlara el konuldu.
1: Elektrikli scooter işletmeciliğinde kurallara aykırı hareket eden firmalara uygulanacak idari para cezaları arttırıldı. Yetki belgesiz faaliyet gösteren firmalara 86 bin TL ceza uygulanacak. Bu arada izin verilen scooter sayısını aşan firmalara ise cezalar kademeli olarak artacak.
0: Scooter işletmecilerine yönelik cezalar arttırıldı. Kurallara uymayanlara 170 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Elektrikli scooter yönetmeliğinde değişik scooter işletmecilerine yönelik cezalar arttırıldı. Kurallara uymayanlara 170 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Elektrikli scooter yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Üç bakanlığın ortak hazırladığı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yetki belgesi olmadan ve izinsiz scooter işletmeciliği yapan firmalara 86.900 lira ceza kesilecek. İşletmecilerin illerde kullanımına izin verilen scooter sayısını aşması durumunda ise cezalar kademeli olarak artacak. İlk ihlalde 8.687, ikinci ihlalde 86.900, üçüncü ihlalde ise 170 bin lira ceza uygulanacak. Üçüncü ihlalde firmanın faaliyetleri 6 ay süreyle durdurulacak. Çağrı merkezi kurma şartını ihlal edenlere de 43.447 lira idari para cezası verilecek. Denetim yetkililerine inceleme için gereken bilgi ve belgeleri ibraz etmeyen işletmecilere de 50 bin lira ceza kesilecek. Birden fazla kusurun bir arada işlenmesi durumunda her bir kabahat için ayrı idari para cezası uygulanacak.
1: Birleşik Devletler'de kritik ara seçimler yaklaşıyor. Amerikan Başkanı Trump'ın mesaisi de devam ediyor. Ohio'da bir mitinge katıldı ancak bu mitingde destekten ziyade protestolar vardı. Salondan zorla çıkarılan eylemci Amerikan Başkanı Trump hiç çekinmeden hakaret etti. İşte o anlar.
0: ABD Başkanı Trump'ın Ohio'daki mitingi karıştı. Bir protestocu güvenlik ekipleri tarafından zorla salondan çıkarıldı. Epstein dosyalarını yayınlayan yazılı bir tişört giyen eylemci Trump'ın sözünü kesti. Güvenlik güçleri olay yerine ulaşana kadar bazı Trump destekçileri eylemciye fiziksel şiddet uyguladı. Trump da salondan çıkarılan kadın eylemciye hakaret etti. Kadın eylemciye erkek olarak hitap eden ABD Başkanı, solcuların protestocuya para ödediğini de iddia etti. Cumhuriyetçilerin yönettiği Ohio eyaleti 3 Kasım'daki ara seçimlerde yeni valisini ve senatörünü seçecek. Yapılan son anketlere göre eyalette demokratların adayları kıl payı önde görünüyor. Bu nedenle Başkan Trump da dahil olmak üzere Cumhuriyetçi Partili yetkililer Ohio'da ard arda mitingler düzenliyor.
1: Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçilerin bilinen en büyük bağışçısı haline geldi. Elon Musk, Temmuz'dan bu yana Cumhuriyetçi gruplara ve kendi siyasi eylem komitesine en az 276 milyon dolar aktardı.
0: ABD'li iş insanı Elon Musk, 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimler için en az 276 milyon dolar harcayarak Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçısı oldu. İddia CNN televizyonunda yer aldı. ABD'de ara seçimlere yaklaşık 3 hafta kala Musk, Cumhuriyetçilerin en büyük bilinen bağışçısı olarak öne çıktı. CNN'in haberine göre Musk, Temmuz ayından bu yana Cumhuriyetçi gruplara ve kendi kurduğu Amerika PEC'e en az 276 milyon dolar aktardı. Rakam, Musk'ın Siyasi Eylem Komitesi Amerika PEC tarafından da doğrulandı.

0: kurduğu Amerika peki aktarıldı. Musk 2024 başkanlık seçimlerinde de Donald Trump ve Cumhuriyetçi adaylar için yaklaşık 290 milyon dolar harcamıştı. 2026 seçim dönemindeki toplam siyasi harcamasının ise yaklaşık 366 milyon dolara ulaştığı bildiriliyor. Üç Kasım'daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato'nun ise 3'te 1'i yenilenecek. Cumhuriyetçiler, Musk'ın desteğiyle özellikle Senato yarışlarında mali üstünlük sağlamaya çalışıyor.
1: Michael Jackson'ın Thriller klibinde giydiği o ikonik deri ceketi hatırlayacaksınız efendim. Burada da zaten görselini hazırlamış arkadaşlar. İşte o deri ceket Los Angeles'ta açık artırmaya çıkarılacak. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması bekleniyor. Müzik hatıra eşyaları alanında da yeni bir rekora imza atacak.
0: Thriller klibiyle milyonların hafızasına kazındı. Michael Jackson'ın ikonik ceketi açık artırma için hazırlandı. Michael Jackson'ın 1983'te yayınlanan Thriller klibinde zombilerle dans ederken giydiği siyah kırmızı ceket satışa çıkacak. Dana derisinden yapılmış ceket, Aralık ayında Los Angeles'taki Julian's Müzayede evindeki açık artırmada yeni sahibini bulacak. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması beklenen ceketin, müzik hatıra eşyaları alanında rekor kırması bekleniyor. Bu yıl Pink Floyd efsanesi Gilmore'un gitarı için ödenen 14,55 milyon dolarlık rekoru geride bırakabileceği belirtiliyor. Daha önce 2011'de 1,8 milyon dolara satılan Thriller ceketinde Michael Jackson'a ait bir yazı ve imzası bulunuyor. Bu ceket, klip için yapılan iki ceketten biri olma özelliğini taşıyor. Jackson'ın zombi olarak göründüğü sahneler için kasıtlı olarak yırtılmış diğer ceket, mirasçıları tarafından saklanıyor ve müzede sergileniyor. Jackson'ın Thriller klibi ve provaları sırasında giydiği siyah deri makosen ayakkabılar da aynı açık artırmada satışa çıkarılacak. Tahmini fiyatı 30-50 bin dolar arasında olacak. 2009 yılında Thriller klibi tarihi, kültürel ve estetik önemi nedeniyle ABD Kongre Kütüphanesi tarafından kalıcı olarak korunmak üzere seçilmiş, kayıtlara alınan tek müzik videosu olmuştur.
1: Gece raporunda sizi ta uzaklara, Mars'a da götürelim. NASA'nın keşif aracı Mars üzerinde 45 kilometreden fazla yol kat ederek rekor kırdı. Gelişmiş otonom navigasyon sistemiyle öne çıkan araç Kızıl Gezegen'de yaşam izlerini araştırmayı böyle sürdürüyor.
0: Perseverance Mars yüzeyinde 45 kilometreden fazla mesafe kat etti, rekor kırdı. NASA'nın Perseverance keşif aracı görevdeki 2006. gününde Kızıl Gezegen'de 45 kilometreyi geride bıraktı. Dünya dışındaki bir gezegenin yüzeyinde şimdiye kadar bir aracın ulaştığı en uzun mesafe rekorunu kırdı. Rekorun eski sahibi 2004-2018 yılları arasında görev yapan Opportunity idi. Ancak Opportunity bu mesafeye 15 yılda ulaşmıştı. Perseverance ise gelişmiş otonom navigasyon sistemi sayesinde aynı mesafeyi 5,5 yılda tamamladı. Altı tekerlekli keşif aracının başarısında AutoNav adlı otonom navigasyon sistemi önemli rol oynadı. Sistem, aracın önündeki engelleri otonom şekilde tespit ederek sürüşün %90'ından fazlasının insan müdahalesi olmadan tamamlanmasını sağladı. Diğer yandan NASA, Perseverance'ın Jezero kraterindeki keşif görevini 2028 yılının sonuna kadar uzattı. Geçmişte bir gölün bulunduğu düşünülen kraterde, şimdilerde gezegenin jeolojik geçmişi ve mikrobiyal yaşama elverişli koşullar araştırılıyor. Araç daha önce de geçmişte kayalarda mikroskobik yaşam bulunduğuna işaret edebilecek önemli kimyasal bulgular tespit etmişti. Ancak bilim insanları bu izlerin Mars'ta kesin olarak yaşam olduğunu kanıtlamadığı görüşünde.
1: Efendim, çeltik ve şeker pancarında alım fiyatları açıklandı. Üreticilere ödenecek tutarlar belli oldu, bir bakalım. 2026 yılı çeltik ve 2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatlarını Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu. Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından alınacak şeker pancarının ton fiyatı kota tamamlama primi dahil 3.720 lira olarak

0: belirlendi. Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilere alım güvencesi sağlanmaya da devam edilecek. Bu arada Toprak Mahsulleri Ofisi çeltik alım fiyatlarını da belirledi. Buna göre ton başına Baldo grubu çeltiğe 45 bin lira, Osmancık grubuna 38 bin lira, diğer çeltik çeşitlerine ise 32 bin lira ödenecek. Çeltik alımlarına 15 Ekim tarihinde başlanacak. Trabzon Tereyağı, ünlü gastronomi sitesi Taste Atlas'ın en iyi 100 süt ürünü listesinde ikinci sırada kendisine yer buldu. Keşke birinci olsaydı. Peki bu tereyağını diğerlerinden farklı kılan acaba ne? Üretici nasıl bir emekle bu yağı hazırlıyor? Şimdi Karadeniz'in eşsiz meralarına gideceğiz. Tereyağının sofralara yolculuğunu Alena Keskin'in haberinden birlikte izleyeceğiz.
1: İneklerimiz Jersey inek, 20 kilo sütten 1 kilo yağ çıkar normalde. Gerçek Trabzon yağı böyle yapılıyor.
2: Karadeniz'in yemyeşil meralarından sofralara taşınıyor. Dünya listelerine de giren lezzet hem kahvaltı sofralarını hem yemekleri lezzetlendiriyor.
1: Bizim tereyağımızı özel olan bizim tohamız, yaylalarımız, otlarımız, çiçeklerimiz.
2: Trabzon tereyağı dünyaca ünlü gastronomi sitesi Taste Atlas'ın en iyi 100 süt ürünü listesinde ikinci sırada yer aldı. Bu lezzetin sırrı Karadeniz'in bereketli meralarında, geleneksel üretim yöntemlerinde ve yıllardır sürdürülen emekte saklı.
3: Her vuruşta biraz daha kıvam alıyor, her harekette asırlık gelenek yaşatıyor. Trabzon tereyağı işte böyle ahşap yayıklarda yapılıyor.
1: Yine sağıyoruz, kaplara koyup tuz dolabına koyun. Üstündeki kaymağı alıp yoğurt gibi kaynatıp yoğurt sıcaklığında mayalıyor. Bir gün dolapta bekledikten sonra yayı çöküp yayıyoruz.
2: Yağın rengi yaz ve kış ineklerin beslenme şekline göre değişiyor.
1: Yazın yaylalara çıkıyoruz. Bu yeşil doğada otladıkları için yağ daha rengi sarı oluyor. Kışın kuru yedikleri için rengi az daha acık oluyor ama tadında pek bir değişiklik olmaz.
2: Yaklaşık yarım saat süren çalkalama işleminin ardından kaymak tereyağına dönüşüyor. Geleneksel yöntemler giderek azalsa da Tonya ilçesinde bu kültür hala yaşatılıyor.
1: Ahşap yayıkta yapılan daha doğal oluyor.
4: İneklerimiz burada besleniyor, işte yaylılarımızda, yağımızda böyle oluyor. Biz ineklerimizi bizim çocuklarımız gibi severiz.

Sırada veda cümleleri var. Noktalıyoruz efendim. Gece raporunun sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bu stüdyoda Türkiye'nin ve dünyanın gündeminin nabzını birlikte tutacağız. Noktaladık. Birazdan Nurdan Üsürev gelişmelerle karşınızda. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 18, Bursa yağmurlu 14 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 20, Muğla yağmurlu 15 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 19, Mersin yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Konya yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 18, Van 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 22, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 13 Ekim 14 Ekim'e bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasında İspanyol devi Barcelona ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar kendi evinde 4-1 mağlup oldu. Maçın ilk yarısında Galatasaray Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçmişti. 43. dakikada Barcelona ilk golünü kaydetti. Skor böylece 1-1 oldu. 50. dakikada Lopez, 53. dakikada Gordon ve 65. dakikada Adeyemi'nin golüyle Barcelona skoru 4-1'e taşıdı. Bu sonuçla sahadan yenik ayrılan Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçından da puan çıkaramadı. Galatasaray ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu. Sarı Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçı ise 21 Ekim'de Fransız ekibi Lille olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında fon kurulu 5. toplantısını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar lira ödendi. Ödendiği hatırlatıldı ve toplam 34.1 milyar lira tutarındaki tasfiye

0: sürecinin de bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği paylaşıldı.
1: Fon kurulu 5. kez toplandı. Bilanço ve ödeme takvimi masaya yatırıldı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı açıklamayla duyurdu. Yatırımcılara ödenen miktar ve önümüzdeki süreçteki ödeme takvimine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.
2: Gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar TL tutarındaki aynı ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır.
1: Açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 9 maddelik kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğinin altı çizildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerinde ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
0: Öte yandan 131 fonun tasfiyesine ilişkin kanun teklifi bugün saat 10'da Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifle 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri yapılabilecek. Peki teklifte başka hangi düzenlemeler olacak? Ayrıntılar haberimizde.
1: Tasfiye edilen fonlarda yatırım oranlarına ara ödeme yapılacak. Yatırımcılara yapılacak ödemeler yasal çerçeveye kavuşacak. Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti'nin meclise sunduğu 9 maddelik teklifle 1 milyon liraya kadar ana para ödemeleri yapılabilecek. Fonların tasfiyesinden önce ana parasını çekene ise ödeme yapılmayacak. Serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında. Yaklaşık 341 bin yatırımcının yatırımı ise serbest ifadesi geçen fonlarda ve hisse senedi fonlarında yer alıyor. Peki yatırımcılara ödemeler nasıl yapılacak? Ödeme, yatırımcının net yatırım tutarını aşmayacak. Fonun tasfiyesi mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Yatırımcının fona koyduğu ana para, TÜFE ve yurt içi üretici fiyat endeksi artışlarının ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı güncellenecek. Fon portföyündeki payların gerçeğe aykırı fiyatlanması nedeniyle kazanç elde eden kişiler, olağan piyasa getirisini aşan kazançlarını genel ise iade hesabına gönüllü olarak aktarabilecek. Zarar ve kayıplarda öncelikle fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Fon soruşturması üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Muhalefetin fon soruşturmasını kaçış rampası olarak gördüğünü belirtti. Muhalefet zafiyetlerini fırsata dönüştürme çabasında dedi. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve küresel gelişmeler de vardı.
3: Muhalefet yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.
1: Muhalefetin fon soruşturmasını kaçış rampası olarak gördüğünü belirtti, tepki gösterdi. Türk adaletine güveniyoruz dedi.
3: Devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimi Türkiye asımlarını endişeye sürüklerken Türkiye'yi zayıflatmaya dönük sistemli çabalar da devreye sokulmaktadır. Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda

0: nihayete erdirilecektir.
1: Bahçeli, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Mekke İttifakı vurgusu yaptı.
0: Saldırılara göz yumamayız. Diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Bölgedeki herkes itidal içerisinde hareket etmeli, aklı selimden şaşmamalıdır. Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesine imkan sağlanmalıdır.
1: Bahçeli'nin bir diğer gündemi ise Yunanistan'ın İsrail'le yaptığı anlaşmalardı. Net mesaj veren MHP lideri Atina'yı uyardı.
0: Kiminle ne anlaşma imzalarsa imzalasın, bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması tavsiye ederiz.
1: Fransa'daki öğrenci protestolarını değerlendiren Bahçeli, gençlere seslendi. Fransa'ya heveslenmeyin, Batı emperyalizmine kapılmayın, Türkiye'ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun dedi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Fon soruşturmasına ilişkin mesajlar veren Özel, eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa listeyi kendileri açıklasınlar. Biz mağdurun siyasi görüşüne bakmayız dedi. Özel'in gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı da vardı.
3: Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi aman ha, öyle mi olur böyle mi olur? Kaya gibi arkanızdayız. Kaya gibi bütün Türkiye. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim.
1: Fon soruşturmasına ilişkin mesajlar verdi. Mağdurun siyasi görüşüne bakmayız dedi.
3: Mağdurların bir kısmı bugün grup toplantımızdalar. Biz mağdurun partisine bakmayız. Mağdurun siyasi görüşüne bakmayız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mağdurlara duyarsızlığının ve onları bir şekilde bastırmaya çalıştığının da farkındayız.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı da vardı. CHP yönetimini de eleştirdi.
3: Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzluğu da yapmayaydı. Çıkıp da bize İzmirli aramıza girip özür dileyecek misin? İzmirlinin ayağının altında yatarım. Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar. Kimsiniz siz?
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında fon soruşturması hakkında konuştu. Listeleri açıklayın, gerçekler ortaya çıksın dedi. CHP'li belediye başkanlarının transferleri içinse bu belediye başkanlarında bir ar damarı sorunu var çıkışı yaptı.
4: Gerçeklerin ortaya çıkması için şu listeleri bir açıklayın diyoruz ya. Niye gizliyorsunuz listeleri? Ben değil, siz açıklayın. Açıklayın, prim yapın. Açıklayın değil ki bakın. Biz bu işin içinde yokuz iktidar olarak değil.
1: Fon soruşturmasında listenin tamamının açıklanmasını talep etti. Mecliste komisyon kurulması için bir kez daha çağrı yaptı.
4: Meclisi araştıralım diyoruz. Araştırma önergesi veriyoruz. Ya bu Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu araştırmayacak da neyi araştıracak Allah aşkına? 600 milletvekili buna bakmayacak da neye bakacaklar bunu? Reddediyorlar. Her şey açık açık olmalı. Milletin gözü önünde olmalı.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Transfer olan belediye başkanlarına değindi.
4: Bu belediye başkanlarında bir ar damarı sorunu var arkadaşlar. Bakın çok açık çok net söylüyorum. Belediye başkanlarının nasıl seçildiğini bilmiyorum. Ama yapay zekaya da bir hakaret etmek istemiyorum yani. Yapay zekaya iftira etme gibi bir hakkımız da yok zaten. Ama kardeşim CHP'den seçiliyor bu kişi. Cumhuriyet Halk Partililerin oyunu alıyor bu kişi. Nasıl oluyor da birdenbire öbür tarafa transfer oluyor?
1: Kılıçdaroğlu'nun diğer bir gündemi ise Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yurt dışında yaptığı açıklamalardı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi batıya gittiği zaman emperyal güçlere neden bizi yalnız bıraktınız diyenlerin partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi emperyal güçlere karşı mücadele edenlerin partisidir.
1: CHP lideri terörsüz Türkiye sürecine desteğini de yineledi.
4: Yeni görüntüler ortaya çıkıyor, silahlar teslim ediliyor. Beni memnun ediyorum. Yeter ki Türkiye artık bu zincirleri koparsın. Türkiye Orta Doğu'da ciddi bir güç olacak.

0: Eğer bir yerde tıkanıklık varsa, bizim üstümüze düşen bir görev varsa, biz o tıkanıklığı kaldırmaya da hazırız.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Terörsüz Türkiye kapsamında mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunun sembolik değil işlevsel olması gerektiğini belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un mecliste temsili bulunan bütün siyasi partilerle acilen görüşmesi lazım dedi.
2: Bu kurulun sembolik olmaması, işlevli olması, süreçte oynaması gereken rol açısından hayati öneme sahiptir. Yol aldıran bir pozisyonda olması son derece bu kurulu işlevli kılacaktır. Bu kurul sürecin ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek, demokratikleşme yasaları için çalışmalar yürütmeli.
3: Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna yönelik çağrı yaptı. Komisyon işlevli olmalı dedi.
2: Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un inisiyatifiyle kurulacak Meclis İzleme Kurulu yine kurulmuş değil hala. Neyi bekliyoruz peki biz? Sayın Numan Kurtulmuş'un mecliste temsili bulunan bütün siyasi partilerle acilen görüşmesi lazım. Bu görüşmelerde özellikle kurulun kurulma biçimi, görevi ve sorumlulukları hakkında görüş alışverişinde bulunulmalı.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı.
2: 450 bine yakın insan doğrudan bu fonun mağduru, dolaylı olarak da milyonlarca Türkiye'li yurttaşımız mağdur durumda. Herhangi bir miktar sınırlaması olmadan tüm mağduriyetler giderilmeli. 1 milyona kadar zarar görenler sınırlaması keyfi bir sınırlamadır. Ödeme tarihi belirsizliğe bırakılamaz. Açık ve aleni şekilde ödeme tarihleri düzenlenmeli.
1: Etimesgut Belediyesi'nde ikinci dalga operasyon düzenlendi. 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Düzenlenen operasyonda aralarında iki belediye başkanı yardımcısının da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlandı. 25 kişinin tamamı gözaltına alındı. Düzenlenen ilk operasyonda belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklanmıştı. Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılırken başkan vekilliğine Seda Dilber seçilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi İmamoğlu'na kamu görevlisine alenen hakaret suçundan verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezasının gerekçesini açıkladı. İmamoğlu'nun konuşmasında Şadi Yazıcı'ya yönelik sözlerin eleştiri sınırlarını aşıp rencide edici karşıtla söylendiği belirtildi. Mahkeme ayrıca eylemin basın aracılığıyla geniş kitlelere duyurulması, Yazıcı'nın o dönem kamu görevlisi olması nedeniyle üst sınırdan ceza verildiğini kaydetti. Gerekçeli kararın ardından Ekrem İmamoğlu'nun avukatları karara itiraz etti. Şimdi İstinaf Mahkemesi dosyayı inceleyip karar verecek. İKB'ye Başkanı Neçirvan Barzani, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'la Erbil'de bir araya geldi. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ele alındı. Barzani, sürecin başarıya ulaşması için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.
4: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Barış sürecine desteğini yineledi. Açıklamalar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den. Neçirvan Barzani, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'la Erbil'de bir araya geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre taraflar barış için ortaya çıkan tarihi fırsatın önemini vurguladı. Açıklamada bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Barzani görüşmede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin barış sürecine desteğini yineledi. Sürecin başarıya ulaşması için gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Barışın Türkiye'nin yanı sıra tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti. Bakıransa barış sürecine yönelik tutumu ve sürece katkı sunan çabalarından dolayı Barzani'ye teşekkür etti.

0: Barzani önceki açıklamasında terörsüz Türkiye projesinin ciddi bir süreç olduğunu söylemiş, bu süreç Türkiye'yi çok daha önemli bir noktaya taşıyacak demişti. Sorunu çözen kişi Nobel Barış Ödülü'ne layıktır diyen Barzani, bu noktada birinci kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirmişti.
1: Yemen hükümeti Husilere karşı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Ordu 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırıları engellendi. ABD Başkanı Trump da Husilerin yanlış davrandığını söyledi.
2: Yemen'deki Husiler saldırılarını sürdürdü. ABD Başkanı Trump Husiler yanlış davranıyor dedi. Yemen'de hükümeti destekleyen Arap koalisyonu, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da bulunan petrol şirketindeki sivilleri uyardı. Petrol tesisleri tahliye edildi. Uyarının ardından kentte patlama sesleri duyuldu. Husiler de Sibaha petrol tesisine hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da devam etti. Dahran'da Aramco Genel Merkezi'nin yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Arap koalisyonu engellenen Husi füzelerinden parçaların yerleşim yerine düştüğünü açıkladı. Patlama seslerinin duyulduğu Riyad'da da füze ve İHA'ların engellendiğini bildirdi. Husilere karşı yönetilen Yemen Şafağı operasyonu ise hız kesmeden sürüyor. Yemen ordusu 2200 operasyonda yaklaşık 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 440'tan fazla askeri aracın imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini aktardı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında da Yemen'deki süreç masaya yatırıldı. Kurulun açıklamasında Husilerin eylemlerinin karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. Trump da sosyal medya hesabında Husilerin yanlış davrandığını, İran'dan güç alarak Suudi Arabistan'a saldırıları yoğunlaştırdığını kaydetti. ABD seçimlerinden önce petrol fiyatlarını kasten yükseltmeye çalışıyorlar dedi. 3 Kasım seçimlerinde kendisinin şahsen yarışmadığını belirten Trump, seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım ifadelerini kullandı. Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken de Bin Selman'la telefonda görüştüğünü ancak detay veremeyeceğini söyledi. Türkiye'nin süreçteki rolüyle ilgili soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebileceğini söyleyerek yanıt verdi.
1: İsrail basınında Trump'la Netanyahu arasındaki ilişkinin koptuğu ileri sürüldü. Netanyahu, Trump'ı İsrail ABD'yi kaybetti değerlendirmeleri yapıldı.
3: Netanyahu, Trump'ı İsrail'de ABD'yi kaybetti. İsrail basınında Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkinin ciddi bir krize girdiği yorumları yapılıyor. Yediyo Tahranot'ta yayınlanan analizde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ve İran politikaları nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya güvenini kaybettiği öne sürüldü. Analizde Netanyahu'nun seçim öncesinde dünyadan tecrit edilmiş bir lider görüntüsü vermek istemediği belirtildi. Ancak Beyaz Saray'ın Netanyahu'ya bu imajı güçlendirecek en küçük bir siyasi destek ya da jest bile sunmadığı vurgulandı. Trump'ın Netanyahu'ya şaşırtıcı bir hızla sırt çevirdiği savunuldu. Bunun Trump'ın İsrail Başbakanı tarafından aldatıldığını düşünmesi ve Netanyahu'nun siyasi hamlelerinden bıkmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. Trump'ın Gazze'deki savaşın uzamasının İbrahim anlaşmalarını genişletme ve bölgesel barış planlarına zarar verdiğini düşündüğü ileri sürüldü. Gazete Netanyahu'nun İran konusunda da Trump'a gerçekleşmesi zor vaatler verdiğini savundu. Analizde Washington'dan Tel Aviv'e gelen siyasi desteğin zayıfladığı, Amerikan kamuoyunda İsrail'e yönelik desteğinde gerileyip sempatinin Filistinlilere kaydığı öne sürüldü. Analiz, Trump'ın Netanyahu'ya sırt çevirmesinin İsrail'i rezaletten felakete sürükleyen bir başbakandan kurtarmak adına tek olumlu hareket sayılabileceği ve sınırlı da olsa bir umut olarak görüldüğü değerlendirmesiyle sona erdi.

0: Suriye'de Esad rejiminin devrildiği Aralık 2024'ten bu yana 1.82 milyondan fazla mültecinin ülkesine döndüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler verilerine göre ülke içinde yerinden edilen 2 milyonu aşkın kişi de evine döndü.
1: Yıllarca süren iç savaşın ardından Suriyelilerin evlerine dönüş süreci hız kazandı. Aralık 2024'ten bu yana 1 milyon 820 binden fazla Suriyelinin ülkesine geri döndüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bilgi veren Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Muhammed Yahya, ülke içinde yerinden edilen 2 milyonu aşkın kişinin de evine döndüğünü açıkladı. Yahya, bu dönüşlerin Suriyelilerin geleceklerini şekillendirmede kararlılığını gösterdiğini vurguladı. Ancak bu dönüşlerin aileler için yeni ve zorlu bir mücadelenin de başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Geri dönüş bölgelerindeki en büyük tehlikenin toprağa gömülü mayınlar ve patlayıcılar olduğunu, patlamaların özellikle tarım alanlarında yaşandığını söyledi. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Suriye içinde 5,5 milyondan fazla insan yerinden edilmiş durumda. Dörtte üçü kadın ve çocuklardan oluşan 770 binden fazla kişi ise hala kamplarda yaşıyor.
0: ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında ilan ettiği ateşkes hakkındaki soruları yanıtladı. Ateşkesin kendisi söylediği için ilan edildiğini belirten Trump, iki tarafın da ateşkesi ihlal ettiğini savundu.
1: ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya arasında ilan ettiği ateşkese ilişkin konuştu. Her iki tarafın da ateşkesi ihlal ettiğini savundu. ABD Başkanı ateşkesi sadece Rusya'nın değil Ukrayna'nın da ihlal ettiğini, Rusya Devlet Başkanı Putin'in anlaşma yapmayı Ukrayna lideri Zelenski'den daha çok istediğini savundu. Onları anlaşma yapmaya yönlendireceğiz dedi. Trump, Putin'le yaptığı dizel anlaşmasına yönelik eleştirilere ise sosyal medyadan yanıt verdi. AB Rusya'ya enerji için 250 milyon dolar ödedi diyerek Amerikan halkı için doğru seçimi yaptığını söyledi. Rusya'dan da Avrupa Birliği'ne yapılan enerji ihracatına ilişkin açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Novak, 2022'den bugüne kadar AB ülkelerine toplam 320,7 milyar dolarlık enerji tedarik ettik dedi. Rusya'nın yıl sonuna kadar aylık dizel yakıt ihtiyacını 3,5 milyon tona çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Trump geçtiğimiz hafta Rusya'nın ABD ve küresel piyasaya milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıklamıştı.
0: Fransa'da liselilerin kötü eğitim koşullarına karşı başlattığı eylemlere İsveçli aktivist Greta Thunberg'den destek geldi. Thunberg, polisin sert müdahalesini de eleştirdi.
1: Öğrencilerin öfkesi dinmedi. Fransa sokakları bir kez daha karıştı. Lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan ve okulların abluka altına alındığı protestolar devam etti. Başkent Paris'teki eylemlere İsveçli aktivist Greta Thunberg de katıldı. Paris'in en büyük banliyösü Saint-Denis'teki lisenin önüne giden Thunberg, polis şiddeti iddiaları karşısında öğrencileri korumak amacıyla insan zinciri oluşturan avukatların yanında yer aldı.
2: Öğrenciler okulları abluk altında tutuyor ve öğretmenler de onlarla dayanışma içinde greve gidiyor. Bu, görmesi inanılmaz güzel bir dayanışma örneği. Polisin en temel taleplerini dile getirmek için sokağa çıkan bu çocukları hiçe sayarak şiddet yanlısı statükoyu koruması da aslında kimi koruduklarını herkese açıkça gösteriyor.
1: Eylemler kapsamında geçen hafta 70 binden fazla kişi sokağa çıkmış, polisin müdahale ettiği gösterilerde yüzlerce öğrenci gözaltına alınmıştı. Öğrenciler öğretmen eksikliği, bakımsız okul binaları ve aşırı yoğun ders çizelgeleri gibi sorunların çözülmesini istiyor.
0: Evet, yurda döndüğümüzde gelişmelerde çalışmak için Van'dan İstanbul'a gelen iki arkadaş mesai sırasında elektrik akımına kapıldı. 19 yaşındaki Mazlum Gürbüz hayatını kaybetti. İki arkadaş iddiaya göre iş güvenliği personeliydi ve görevleri olmamasına rağmen montaj işine gönderilmişti. Hayatını kaybeden gencin ailesi ihmal gerekçesiyle hukuki mücadele başlattı.
3: İkimiz de çarptı şeyin sepetin içine düştük.
1: Görev tanımlarında olmamasına rağmen montaj için işe gönderildiler.

0: Elektrik teline temas eden demir çubuk nedeniyle akıma kapıldılar. Çocukluk arkadaşlarını işte bu ihmal ayırdı.
1: Benim oğlum okula bıraktı, mecburen çalışmaya geldi.
0: 18 yaşındaki Levent Çelik ve 19 yaşındaki arkadaşı Mazlum Gürbüz Van'dan İstanbul'a çalışmak için geldi. İkili bir inşaat firmasında iş güvenliği personeli olarak görev yapıyordu. Çelik ve Gürbüz 29 Eylül'de iddiaya göre şefleri tarafından tabela montajına gönderildi. Hava yağmurluydu.
2: Biz şefe söyledik, çıkmak istemiyoruz dedik. Şef dedi o kadar şey değil, o kadar kötü bir hava yok, çıkın dedi. İşten çıkarma korkusuyla biz mecbur kaldık, gittik yağmurlu havada çalıştık.
0: İki arkadaş sepetli platformla montaj yapılacak yere çıktı. Mazlum Gürbüz elindeki metal çubuğu kaldırdığı anda yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Gürbüz ve Çelik sepetin içine düştü. Hastaneye kaldırılan Mazlum Gürbüz bir hafta sonra hayatını kaybetti.
2: Normalde o yaptığımız iş bize ait değildi. Biz sadece sahadaki işçilerin iş güvenliğini sağlıyorduk. İkimiz elektrikten anlamıyorduk. Direkte ve tellerde yüksek gerilim olduğunu bilmiyorduk.
1: Zorla çalıştırmışlar. İş onu değil. Oğlumu zorla götürmüşler. Zorla çalıştırmışlar.
0: Gürbüz ailesi ihmal iddiasıyla inşaat firmasına karşı hukuki mücadele başlattı.
3: İhmali olan veya kastı olan kim varsa belirlenip cezalandırılması için hukuki süreci biz devam ettireceğiz. Montaja götürülerek herhangi bir eğitim de verilmeyerek büyük bir ihmalkarlık yapmıştır.
4: Trabzon Tereyağı ünlü gastronomi sitesi Taste Atlas'ın en iyi 100 süt ürünü listesinde ikinci sırada yer aldı. Peki bu tereyağını diğerlerinden farklı kılan ne? Üretici nasıl bir emekle bu yağı hazırlıyor? Şimdi Karadeniz'in eşsiz meralarına gideceğiz değerli izleyiciler. Tereyağının sofralara yolculuğunu da Aleyna Keskin'in haberinden izleyeceğiz.
5: İneklerimiz Jersey inek, 20 kilo sütten 1 kilo yağ çıkar normal. Gerçek Trabzon yağı böyle yapılır.
6: Karadeniz'in yemyeşil meralarından sofralara taşınıyor. Dünya listelerine de giren lezzet hem kahvaltı sofralarını hem yemekleri lezzetlendiriyor.
5: Bizim tereyağımızı özel kılan bizim doğamız, yaylalarımız, otlarımız, çiçeklerimiz.
6: Trabzon tereyağı dünyaca ünlü gastronomi sitesi Taste Atlas'ın en iyi 100 süt ürünü listesinde ikinci sırada yer aldı. Bu lezzetin sırrı Karadeniz'in bereketli meralarında, geleneksel üretim yöntemlerinde ve yıllardır sürdürülen emekte saklı.
7: Her vuruşta biraz daha kıvam alıyor, her harekete asırlık gelenek yaşatıyor. Trabzon tereyağı işte böyle ahşap yayıklarda yapılıyor.
5: Yine sağıyoruz, kaplara koyup buzdolabına koyup üstündeki kaymağı alıp yoğurt gibi kaynatıp yoğurt sıcaklığında mayalıyor. Bir gün dolapta bekledikten sonra yağa çöküp yayıyoruz.
6: Yağın rengi yaz ve kış ineklerin beslenme şekline göre değişiyor.
5: Yazın yaylalara çıkıyoruz. Bu yeşil doğada otladıkları için yağ daha rengi sarı oluyor. Kışın kuru yedikleri için rengi az daha acık oluyor ama tadında pek bir değişiklik olmaz.
6: Yaklaşık yarım saat süren çalkalama işleminin ardından kaymak tereyağına dönüşüyor. Geleneksel yöntemler giderek azalsa da Tonya ilçesinde bu kültür hala yaşatılıyor.
5: Ahşap yayıkta yapılan daha doğal oluyor.
8: İneklerimiz burada besleniyor, işte yaylılarımızda, yağımızda böyle oluyor. Biz ineklerimizi bizim çocuklarımız gibi

0: Çocuklar arasında ne yazık ki akran zorbalığı artıyor ve her defasında şiddeti de artıyor. Son örnek İstanbul'dan. 12 yaşında bir çocuk arkadaşları tarafından kolonya ile yakıldı.
1: Biri tutuyor, biri de kolonya döküyor sırtına. Çocuk iyice alev oluyor.
2: Akran zorbalığı faciayla sonuçlandı. Arkadaşlarının kolonya ile yaktığı çocuk hastanelik oldu.
1: Çakmakla çakıyorlar, birinci seferde yanmıyor, ikinci sefere yakıyorlar. Kolonya da biraz daha döküyorlar üstüne.
2: 12 yaşındaki B.A. 18 Eylül'de İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynuyordu. İki arkadaşı B.A.'nın sırtına kolonya döktü, sonra da ateşe verdi.
1: Çocuk tutuşunca söndüremiyorlar, arabaya yaslanıp söndürüyor çocuk sırtını.
2: Ailesi çocuğu hemen hastaneye götürdü. Vücudunda 3. derece yanık oluşan B.A. yaklaşık bir ay tedavi gördü.

0: Benim baba yaktılar dedi. Hemen hastaneye geldik. Orada tedavisine başladı yakan kişiler. İşte kaydıraktan düştü dediler önce. Onlar da çocuk yani. Biri 13 yaşında, biri 12 yaşında.
1: Ailenin şikayeti üzerine iki çocuk hakkında işlem yapıldı. Bir çocuk adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
0: Resmi olarak şikayetim devam ediyor. Yani benim şu an mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Çocukların da gereken cezasını almasalarını istiyorum.
2: 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız, okulda ayağıma bastın diyen sınıf arkadaşı tarafından dövülerek hastanelik edilmişti. Beyninde hasar oluşan liseli genci yatağa mahkum eden sanık için cuma günü karar duruşması var. Yıldız ailesi oğullarını bu hale getiren sanığın en ağır ceza almasını istiyor.
3: Gördüğünüz gibi zaten çocuğum canlı cenaze.
1: Ayağıma bastın diyerek liseli genci yatağa mahkum etti. O sanık için karar günü geldi.
4: Yavrum, paşam.
1: Murat Duha Yıldız ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor. Onu bu hale getiren olay geçen yıl Eylül ayında Çanakkale'de eğitim gördüğü lisede yaşandı.
5: Çocuğum sınıfta teneffüs bitimi sırasına geçerken arkadaşının ayağına yanlışlıkla basıp dönüp özür dilediği halde darp edilmiştir.
1: Murat Duha Yıldız'ın beyninde hasar oluştu. Aylarca süren tedavi sonrası ailesi onu alıp Çanakkale'den memleketi Zonguldak'a döndü. Bir zamanlar neşe içinde koşup oynayan Murat şimdi yatağa bağlı.
5: Çocuğum 35-40 dakika oksijensiz kaldı. Bir beyinde hasar gerçekleşti. Şu anda bakıma muhtaç, yatalak halde.
1: Olayın ardından saldırgan YC tutuklandı. Hala da cezaevinde. Öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanık için cuma günü karar duruşması var.
3: En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben canlı cenazeye bakıyorum.
4: Yavrum, paşa.
2: Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir ifade ortaya çıktı. Tanık olarak ifade veren Osman Aksu, Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü. Dosyanın kritik tanığı Osman Aksu o görüşmeyi Habertürk'e anlattı.
6: Kerşifoğlu! Azrail'im benim!
7: Osman Sınav, Enver Altaylı tarafından tehdit ettiriliyorum. Dizinin formatını değişeceksin. Ben asla dizinin formatını değişmem. O zaman diziyi bırakacaksın dediler.
1: Ya dizinin formatını değiştir ya da diziden ayrıl. Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı, iddiaya göre Kurtlar Vadisi'nin ilk yönetmeni Osman Sınav'ı böyle tehdit etti. O anlara tanıklık eden Osman Aksu, yaşananları Habertürk'e anlattı.
7: 2004'ün Temmuz veya Ağustos ayıydı. Tahsin Sefa diye bir arkadaşım var. Onu ziyarete gittim. Biz muhabbet ederken Tahsin Bey'in odasına bir tane genç girdi. Abi dedi, Osman Sınav geldi.
1: Avcılardaki bir dernekte derneğin başkanı Tahsin Sefa ve Osman Aksu ile bir araya gelen yönetmen Sınav tehdit edildiğini söyledi. Kendisini tehdit eden kişi ise iddiaya göre FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'ydı.
7: Böyle muhabbet ederken Tahsin Bey Osman Sınav'a abi biraz moralsiz gibisin, rahatsız falan mısın? Tahsin Bey dedi biraz yalnız görüşelim. Ben kalktım, Tahsin Bey bırakmadı. Sorun nedir diye sorunca Osman Sınav direkt Tahsin Bey Enver Altaylı tarafından tehdit ettiriliyorum.
1: Aksu'nun iddiasına göre Enver Altaylı, Osman Sınav'dan dizinin formatını değiştirmesini istedi.
7: Abi dedi senin Enver Altaylı'yla işin ne? Ne işin olur? Tahsin Bey dedi, dizinin formatını değişmemi istiyorlar. Ya diziyi devredeceksin, ayrılacaksın diziden ya da formatını değiştireceksin.
8: Beni hastaneye götürün, kötüyüm. Kalbim.
7: Tahsin Bey dedi ki, abi sen halin vaktin yerinde, durumun iyi. Bunlar seni sıkıntıya sokarlar. Sen diziden ayrıl. Eğer formatını değiştirmeyeceksen diziden ayrıl. Biraz düşüneyim dedi. Sonra ne oldu, nasıl oldu, ondan sonrasını bilmem.
1: Osman Sınav 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinden ayrıldı. 2007 yılında dizi Kurtlar Vadisi Pusu adıyla yeniden ekranlara döndü. Dizinin Pusu versiyonunda Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Kaşifoğlu karakteri, mezar taşları ve araç plakalarıyla şüpheleri üzerine çeken birçok detay vardı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı diziyle ilgili soruşturma başlattı.
7: Televizyonda bunlar konuşulunca kafamda böyle

0: Böyle olmuştu. Böyle bir şeyi söylemişti Osman Sınav. O şekilde hatırlıyorum.
1: Osman Aksu da tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Yeni dizinin yapımcı ve senaristleri Şaşmaz kardeşler, Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi olarak verdikleri ifadede dizideki olay ve karakterlerin kurgu olduğunu söylemişti. Soruşturmada şimdi bilirkişi heyeti diziyi inceliyor.
2: Van'da kazı çalışmasının yapıldığı alanda hesap hatası çökmeyi beraberinde getirdi. Bitişik'teki lokantada çukura doğru çöktüğü o anlar kameraya yansıdı.
1: Herkes kazı çalışmalarını izliyordu. Bitişik'teki lokanta bir anda çöktü. Panik anları kameraya yansıdı. Van'ın İpek Yolu ilçesinde eski iş merkezinin olduğu alanda kazı çalışması yapılıyordu. Sabah saatlerinde ekipler çalışmalarını sürdürürken beklenmeyen bir olay yaşandı. Bitişik'teki lokantada çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yeni bir çökme yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Olayda neyse ki can kaybı ya da yaralanma olmadı. Lokanta kullanılamaz hale geldi.
2: İstanbul Eyüp Sultan'da bir hafriyat kamyonu iki araca çarptıktan sonra demir bariyerleri aştı. İSKİ Genel Müdürlüğü'nün otoparkına düştü. Sürücünün dakikalar önce başka bir kaza daha yaptığı ortaya çıktı.
1: Bariyere çarptı, durmayıp yola devam etti. İkinci kazada araçlara çarpıp otoparka devrildi. Kaza İstanbul Eyüp Sultan'da sabah saatlerinde meydana geldi. Otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu iddiaya göre şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Kazaya rağmen şoför yola devam etti. Bir süre sonra bu kez kamyon yan yolda iki araca çarptı. Bariyerleri aşıp İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesindeki otoparka yuvarlandı.
3: Buraya mı geldi? Hayır, ileride de kaza yaptı bu.
1: İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyon ve otomobilde sıkışan iki sürücüyü kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Ağır hasarlı, kazalı veya afet araçlarının şasi numaralarını hacizli araçlara kopyalayarak dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Şebekenin yaklaşık 120 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.
1: Araçların şasi numaralarını değiştirip tuzağa düşürdüler. Onlarca kişiyi mağdur ettiler. Ağlarına yeni müşterileri düşüremeden yakayı ele verdiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Şebeke üyeleri kaza, yangın ve doğal afetler sebebiyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli veya yakalamalı araçlarla uyarlıyorlardı. Sonra da change işlemi yaptıkları bu araçları satıyorlardı. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ortaya çıktı. Polis, şebeke üyelerinin 61 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basıldı. 120 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyelerine yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 17 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin şasi numaralarını değiştirip satmaya çalıştığı araçlara el konuldu.
2: İstanbul'da kurdukları çağrı merkezleriyle uluslararası forex'i dolandırıcılığı yapan şüphelilerin yakalanmamak için akıl almaz yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı. Çalışanların yalan makinesine bağlandığı belirlendi.
1: Polis tanıdığın var mı? Basın mensubu tanıyor musun? Çağrı merkezinde çalışacak adayları yalan makinesine bağladılar. Teste tabi tuttular. İstanbul'da geçen hafta düzenlenen uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı. Beyoğlu ve Şişli'deki şüphelilerin kurduğu çağrı merkezlerine yapılan baskınlarda polisi bile şaşırtan cihazlar ele geçirildi. Onlardan biri de yalan makinesiydi.
4: Çağrı merkezlerinde işe girmek isteyen veya işten çıkmak isteyenler işte bu yalan makinesine tabi tutuluyordu. Verdikleri cevaplar tek tek kontrol edilip raporlanıyordu. Yalan makinesine bağlanan kişilere ise poliste işbirliğin var mı, basın mensubu tanıyor musun gibi sorular yöneltiliyordu.

0: Ve bir başka soru. Teste tabi tutulanlara buradaki kazançları kendine aktarıyor musun diye de soruluyordu. Çalışanları sonuca göre işe alıyor ya da işten ayrılmalarına izin veriyorlardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çağrı merkezlerine yönelik düzenlediği operasyonda 97 zanlı gözaltına alınmıştı. O şüphelilerden 36'sı tutuklandı. Aralarında yalan makinesini kullanan 2 şüpheli de var.
1: Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin milyarlarca liralık para trafiği ortaya çıktı.

0: Soruşturmayı Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Bazı kişilerin yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettiği belirlendi. İnceleme sonucu 17'si şirket olmak üzere toplam 45 kişi ve şirkete ait banka hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. Hesapların toplam işlem hacmi 3,5 milyar lirayı aşıyordu. İnceleme derinleştikçe yeni bilgiler de ortaya çıktı. Şüphelilerin il dışında yaşayan işsiz vatandaşları da hedef aldığı ortaya çıktı. İş bulma ve yatırım vaadiyle bu kişileri kandırıyor, onlar adına telefon hatları alıp banka hesapları açtırıyorlardı. Söz konusu hat ve hesapların kullanılmasıyla vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi. İki ayrı soruşturma kapsamında 22 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 62 şüpheliden 37'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
1: Adana'da yaklaşık 10 gün önce işlenen kuyumcu cinayetini kurulan özel ekip çözdü. Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin takibiyle tetikçi ve ona yardım edenler olmak üzere toplam 10 kişi tutuklandı. Cinayetin arkasındansa suç örgütü çıktı.
0: Kuyumcuyu öldürüp kaçtı. Sürekli adres değiştirdi. Özel ekibin takibiyle yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken yakalandı. 66 yaşındaki kuyumcu Zahir Cız, 4 Ekim günü Adana'nın Seyhan ilçesindeki iş yerinde oturuyordu. Bu sırada kuyumcuya gelen bir kişi 8 el ateş etti. Başından vurulan Zahir Cız hayatını kaybetti. Yanındaki kişi yaralandı. Adana Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip kaçan zanlının peşine düştü. Özel ekip bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Cinayeti 22 yaşındaki Osman A'nın işlediği belirlendi. Çalışmayı derinleştiren polis, cinayetin ardında Bayharalar suç örgütünün olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre kuyumcu Zahir Cız'la suç örgütü arasında husumet vardı. 2 yıl önce örgüt elebaşlarından Fırat Çelik, Zahir Cız'ı görüntülü arayarak tehdit etmişti. Yaralama, hırsızlık gibi suçlardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan katil zanlısı Osman'a, yurt dışındaki terör bağlantılarından kuyumcuyu öldürme talimatı almıştı. Polis, cinayet sonrası sürekli yer değiştiren katil zanlısının izini Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar sürdü. Yunanistan'a kaçmayı planladığı belirlenen zanlı Osman'a, saklandığı otelde yakalandı. Ona yardım eden 9 şüpheli de gözaltına alındı. 10 şüphelinin tamamı tutuklandı.
1: Sinop'ta mantar toplamak için evden kaybolan kadın herkesi korkuttu. Ekiplerin başlattığı aramaların 3. gününde 71 yaşındaki kadından iyi haber geldi.
0: Mantar toplamaya gitti. Bir daha da haber alınamadı. 71 yaşındaki kadın ormanda bulundu. Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Dodurga köyünde yaşayan Fadime Karagöz, cumartesi günü mantar toplamaya gidiyorum diyerek evden ayrıldı. 71 yaşındaki kadın bir daha dönmeyince meraklanan komşuları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, UMKE, AFAD ve belediye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İstakip köpeği ve termal dronlarında kullanıldığı aramalar sonunda Fadime Karagöz evine 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul'da metro hattında kablolarda meydana gelen patlama korkuttu. Metronun en yoğun saatinde vagonlarda yaşanan panik kameraya yansıdı.
0: Metronun en yoğun saatleriydi. Önce patlama sesi duyuldu, sonra duman yükseldi. Yolcular büyük panik yaşadı.
2: Ya şu an herkes çok korkuyor. Ortada da bir yerdeyiz.
0: İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattındaki kablolarda patlama meydana geldi. Ihlamur Kuyu istasyonu yakınında yaşanan patlama sonrası tüneli duman sardı.
3: Biz trendeydik. Trendeyken birden bir patlama sesi duyulduğunda ne olduğunu karşılayamadık.
0: Herkesin işe ve okula gittiği saatte vagonlar çok kalabalıktı. Büyük panik yaşandı.
3: Sonra bir duman çıktığını gördük. İstasyonu uçuştu. Biz de acil durum şeyine bastık ama kapılar açılmadı.
0: Seferler durduruldu, yolcular tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir yolcuya ambulansla müdahale edildi. Metro

0: Hattan çıkan yolcular otobüs ve minibüslere binerek yoluna devam etti. Seferler uzun süre aksadı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü sergilediği Ateş Serbest 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi. Tatbikatta Ayaz isimli insansız hava aracı ve MKE Tolga yakın hava savunma sistemi ilk kez kullanıldı. İşte nefes kesen o tatbikattan görüntüler.
0: F-16'lar ve Atak helikopterleri havadan, obüsler ve tanklar karadan hedefleri tam isabetle vurdu. Görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü sergilediği Ateş Serbest 2026 tatbikatından. Tatbikat Ankara'da Sakarya Kışlası'na ait General Nahit Şenoğlu atış alanında yapıldı. Öncesinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savunma sanayi ürünleri sergilendi.
2: Sergide Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği Tayfun balistik füze sistemi de yer aldı. Roketsan tarafından geliştirilen bu sistem 600 ila 1000 kilometre arasındaki hedeflere etkili bir şekilde savunma gücü sağlıyor.
0: Serginin ardından tatbikat başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de tatbikatı yakından takip etti. Konuşmasında Mekke Anlaşması'nın önemine dikkat çekti.
3: Türkiye'nin uluslararası müzakere masalarındaki etkinliğini, sahadaki askeri kabiliyetlerimiz, savunma sanayimizin gücü ve müttefiklerimizle geliştirdiğimiz ilişkilerle desteklemeye de büyük bir önem veriyoruz. Söz konusu anlaşmanın kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve gerekliliklerine yönelik ortaklarımızla birlikte attığımız kararlı adımlar, bölgesel güvenliğe verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir.
0: Bakan Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları da tatbikatın seçkin gözlemci gününe katıldı.
2: Tatbikattaki hedefler etkili bir şekilde imha edildi. Şimdi ise Akıncı Taarruzi insansız hava aracı tarafından atılan Teber ve Tolun mühimmatlarıyla hedefler başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildi.
0: Tatbikatta TUSAŞ üretimi Ayaz isimli kamikaze drone ve makine ve kimya endüstrisinin ürettiği Tolga yakın hava savunma sistemi de ilk kez kullanıldı.
2: Ateş Serbest 2026 tatbikatında şimdi ise sahne helikopterlerin, TUSAŞ tarafından üretilen Atak taarruz helikopterleri UMTAS ve CİRIT mühimmatlarını belirlenen hedeflere etkili bir şekilde gönderdi.
0: 1 Eylül'de başlayan tatbikat 22 Ekim'de sona erecek.
1: Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da limon ve mandalina adeta dalında kaldı. Girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen kilogram fiyatı 5 ila 7 lira arasında değişen narenciyeyi bir de Rusya-Ukrayna savaşı vurdu. Nakliye maliyeti artan üreticiler kara kara düşünüyor.
4: Hadi, hadi. En kaliteli birinci makas limon bahçede 5 lirayla 6 lira arasında.
0: Kilogram fiyatı 12 liradan 5 liraya kadar düştü. Ürünü dalında kalan narenciye üreticisi çare arıyor.
4: Mandalina hasatı başladı. Erkenci mandalina. Orada da fiyatlar çok kötü.
0: Burası Türkiye'nin en önemli limon ve mandalina üretim merkezlerinden biri olan Adana. Kentte bir süre önce narenciye hasadı başladı. Limonun kilogram fiyatı 8 ila 12 liradan satıldı. Ancak limonda fiyat 5 liraya kadar düştü. Mandalina'da da durum aynı.
4: Şu an limonda istek var ama yurt dışına gönderemiyoruz. Çünkü Karadeniz'de gemi trafiği kapalı olduğundan dolayı ancak tırlarla tır bulabilen tüccarlar gönderebilmekte.
0: İhraç ürünü olan narenciyeyi Rusya-Ukrayna savaşı vurdu. Karadeniz'de gemilerin hedef alınması üzerine nakliye durdu. Karayolu taşımacılığı ise maliyeti 3'e katlıyor.
4: Tırlarla 9-10 bin dolara Rusya'ya, Ukrayna'ya giderken gemiyle bu 3 bin dolara göndermekteydi. %200 fark var.
0: Üreticiler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşerek yardım istedi.
4: Gerekirse trenle, demir yoluyla Erzincan 4 yoldan Gürcistan'dan oraya gönderilmesini, bu konu hakkında çalışmalar yapılacak.
0: Narenciye'deki durgunluk sadece üreticileri değil işçileri de vurdu.
4: Şu an kesilecek çok ürün var ama hasat devam etmiyor ve işçilerimizin çoğu da şu an boşta. Neden? Çünkü kesim yok.
1: NASA'nın keşif aracı Mars yüzeyinde 45 kilometreden fazla yol kat ederek rekor kırdı. Gelişmiş otonom navigasyon

0: drone sistemiyle öne çıkan araç, Kızıl Gezegen'de yaşam izleri araştırmayı sürdürüyor.
1: Perseverance, Mars yüzeyinde 45 kilometreden fazla mesafe kat etti, rekor kırdı. NASA'nın Perseverance keşif aracı görevdeki 2006. gününde Kızıl Gezegen'de 45 kilometreyi geride bıraktı. Dünya dışındaki bir gezegenin yüzeyinde şimdiye kadar bir aracın ulaştığı en uzun mesafe rekorunu kırdı. Rekorun eski sahibi 2004-2018 yılları arasında görev yapan Opportunity'ydi. Ancak Opportunity bu mesafeye 15 yılda ulaşmıştı. Perseverance'a gelişmiş otonom navigasyon sistemi sayesinde aynı mesafeyi 5,5 yılda tamamladı. 6 tekerlekli keşif aracının başarısında Autonav adlı otonom navigasyon sistemi önemli rol oynadı. Sistem, aracın önündeki engelleri otonom şekilde tespit ederek sürüşün %90'ından fazlasının insan müdahalesi olmadan tamamlanmasını sağladı. Diğer yandan NASA, Perseverance'ın Jezero kraterindeki keşif görevini 2028 yılının sonuna kadar uzattı. Geçmişte bir gölün bulunduğu düşünülen kraterde, şimdilerde gezegenin jeolojik geçmişi ve mikrobiyal yaşama elverişli koşullar araştırılıyor. Araç daha önce de geçmişte kayalarda mikroskobik yaşam bulunduğuna işaret edebilecek önemli kimyasal bulgular tespit etmişti. Ancak bilim insanları bu izlerin Mars'ta kesin olarak yaşam olduğunu kanıtlamadığı görüşünde.
0: Michael Jackson'ın Thriller klibinde giydiği ikonik deri ceketi Aralık ayında Los Angeles'ta açık artırmaya çıkarılacak. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması beklenen ikonik parçanın müzik hatıra eşyaları alanında yeni bir rekora imza atması bekleniyor.
1: Thriller klibiyle milyonların hafızasına kazındı. Michael Jackson'ın ikonik ceketi açık artırma için hazırlandı. Michael Jackson'ın 1983'te yayınlanan Thriller klibinde zombilerle dans ederken giydiği siyah kırmızı ceket satışa çıkacak. Dana derisinden yapılmış ceket, Aralık ayında Los Angeles'taki Julian's Müzayede evindeki açık artırmada yeni sahibini bulacak. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması beklenen ceketin, müzik hatıra eşyaları alanında rekor kırması bekleniyor. Bu yıl Pink Floyd efsanesi Gilmore'un gitarı için ödenen 14,55 milyon dolarlık rekoru geride bırakabileceği belirtiliyor. Daha önce 2011'de 1,8 milyon dolara satılan Thriller ceketinde Michael Jackson'a ait bir yazı ve imzası bulunuyor. Bu ceket, klip için yapılan iki ceketten biri olma özelliğini taşıyor. Jackson'ın zombi olarak göründüğü sahneler için kasıtlı olarak yırtılmış diğer ceket, mirasçıları tarafından saklanıyor ve müzede sergileniyor. Jackson'ın Thriller klibi ve provaları sırasında giydiği siyah deri makosen ayakkabılar da aynı açık artırmada satışa çıkarılacak. Tahmini fiyatı 30-50 bin dolar arasında olacak. 2009 yılında Thriller klibi, tarihi, kültürel ve estetik önemi nedeniyle ABD Kongre Kütüphanesi tarafından kalıcı olarak korunmak üzere seçilmiş, kayıtlara alınan tek müzik videosu olmuştur.
0: Kısa bir ara verelim. Saat başında gelişmelerle yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 18, Bursa yağmurlu 14 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 20, Muğla yağmurlu 15 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 19, Mersin yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 22, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 20, Konya yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 18, Van 20.

0: Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantılarının ardından dikkat çeken bir buluşmaya sahne oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük dedi. İşte sürpriz buluşmanın detayları.
1: Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Görüşmenin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bahçeli'nin makam odasıydı. Sürpriz buluşma iki liderin programında yer almıyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Fon soruşturmasına dair ayrıntılar değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre Bahçeli Şimşek'i uğurlarken grup toplantısını tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştı. MHP lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu davet etti. İki lider Bahçeli'nin makam odasında görüştü.
2: İki arkadaş olarak geçmişte bugün konuştuk.
1: CHP'den de görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamentodaki makam odasından Bahçeli'nin makam odasına giderek anlık bir ziyaret yaptığı ifade edildi. Kahve ziyareti ve arkadaşça görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi. Öte yandan MHP lideri Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu da kabul etti.
0: AK Parti grubu mecliste para piyasası fonu yatırımcılarıyla bir araya geldi. Yatırımcılar fon teklifinde yapılacak düzenleme ile ara ödeme sınırının 1 milyon liradan 3 ya da 5 milyon liraya yükseltilmesini önerdi. Peki yatırımcılar başka ne talep ediyor? Detaylar haberimizde.
1: Fon tasfiye teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmeden önce mecliste yatırımcılarla görüşüldü. Yatırımcıların öneri ve talepleri dinlendi. Para piyasası fonu yatırımcıları AK Parti grubunun kanun teklifinde değişiklik yapılmasını talep etti. Ara ödeme sınırının 1 milyon liradan 3 ya da 5 milyon liraya yükseltilmesini istedi. Para piyasası fonu yatırımcılarının talepleri arasında enflasyon endeksi yerine para piyasası fonlarına eşdeğer getiri uygulanması da yer aldı. Tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksi artışlarının aritmetik ortalamasının kullanılmasının yatırımcılar aleyhine sonuç doğurabileceği belirtildi. Fon

0: teklifinde tasfiye sürecinde para piyasası fonlarındaki yatırımcılara öncelik tanınmasına yönelik düzenleme yapılması da talep edildi. Yatırımcılar ödemelerin başlangıç tarihini ve aşamalarını gösteren somut bir takvim açıklanmasını istedi. Yatırımcılar, iade edilecek kazançlardan kesilen stopajların da iade hesaplarına aktarılabilmesi için kanun teklifine hüküm eklenmesini istedi.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdebir Göktaş, fon soruşturması kapsamında ailesine yönelik iddialara bir kez daha tepki gösterdi. Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlerli'nin iftira attığını yineledi. Asıl sorulması gereken soru şu: fon soruşturmasında benim bile erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler diye sordu.
0: Fon soruşturmasında ailesine yönelik iddiaları bir kez daha yalanladı. Yeni Parti'yi işaret ederek fon soruşturma dosyalarına nasıl eriştiler sorusunu yöneltti.
2: Ümit Özler'le basın toplantısında bir dosya numarası vererek bunun babama ait olduğunun iftirasını attı. Ben de ancak onun açıkladığı dosya numarası üzerinden dosyanın babama ait olup olmadığını teyit edebildim. Asıl sorulması gereken soru şudur: ben aileme yönelik bir iddia ile ilgili bile sınırlı bilgiye erişebilirken, onlar soruşturma dosyalarının numaralarına kadar bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştılar? Benim erişemediğim bilgilere onlar nasıl eriştiler?
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde 1 Kasım'da yürürlüğe girecek 15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi de vardı. Göktaş, sosyal medyada yalnızca E-Devlet üzerinden 15 yaşını doldurduğunu doğrulayan kullanıcıların hesap açabileceğini belirtti.
2: 15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar. Ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler getirildi.
0: Bakan Göktaş, 31 Mart 2027'ye kadar da bir geçici hükümle uyum sürecinin başlayacağını belirtti. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda söz konusu hesabın geçici olarak askıya alınacağını ifade etti.
1: Mecliste grup toplantılarının gündeminde Mekke Savunma Anlaşması vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol müzakere ve diyalog süreci için aracı olmaktır ifadesini kullandı.
3: Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mekke Savunma Anlaşması'nı bu sözlerle eleştirdi. Uluslararası anlaşmaların mecliste görüşülmesi gerektiğini söyledi.
3: Meclise gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş, anayasanın 90 ve 92. maddelerini, yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol müzakere ve diyalog süreci için aracı olmaktır dedi.
4: Mekke anlaşmasıyla ilgili mecliste henüz bir tartışma olmamış, henüz meclis komisyonuna gelmemiş, henüz genel kuruldan bunun kararı çıkmamış. Yani bunun hukuki zemini henüz oluşmamış. Şimdi Suudi Arabistan'a Türkiye'den asker gönderme konuşuluyor. Burada Türkiye'nin üstlenmesi gereken rol oraya asker taşımak değil. Müzakere ve diyalog sürecinin başlaması için Türkiye ciddi anlamda bir aracı olmalı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmede Husilerin saldırılarını kınadı. Görüşmenin detaylarını İletişim Başkanlığı paylaştı. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınavın aşılacağına inandığını belirtti. Yemen hükümeti Husilere karşı operasyon

0: Hücumlarını hız kesmeden sürdürüyor. Ordu 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yeni saldırıları engellendi. ABD Başkanı Trump da Husilerin yanlış davrandığını söyledi.
1: Yemen'deki Husiler saldırılarını sürdürdü. ABD Başkanı Trump Husiler yanlış davranıyor dedi. Yemen'de hükümeti destekleyen Arap koalisyonu, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da bulunan petrol şirketindeki sivilleri uyardı. Petrol tesisleri tahliye edildi. Uyarının ardından kentte patlama sesleri duyuldu. Husiler de Sibaha petrol tesisine hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da devam etti. Dahran'da Aramco Genel Merkezi'nin yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Arap koalisyonu engellenen Husi füzelerinden parçaların yerleşim yerine düştüğünü açıkladı. Patlama seslerinin duyulduğu Riyad'da da füze ve İHA'ların engellendiğini bildirdi. Husilere karşı yönetilen Yemen Şafağı operasyonu ise hız kesmeden sürüyor. Yemen ordusu 2200 operasyonda yaklaşık 1200 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 440'tan fazla askeri aracın imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini aktardı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında da Yemen'deki süreç masaya yatırıldı. Kurulun açıklamasında Husilerin eylemlerinin karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. Trump da sosyal medya hesabında Husilerin yanlış davrandığını, İran'dan güç alarak Suudi Arabistan'a saldırıları yoğunlaştırdığını kaydetti. ABD seçimlerinden önce petrol fiyatlarını kasten yükseltmeye çalışıyorlar dedi. 3 Kasım seçimlerinde kendisinin şahsen yarışmadığını belirten Trump, seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım ifadelerini kullandı. Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken de Bin Selman'la telefonda görüştüğünü ancak detay veremeyeceğini söyledi. Türkiye'nin süreçteki rolüyle ilgili soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebileceğini söyleyerek yanıt verdi.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'dan Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu. Türkiye aday ülkelerden vize serbestisi tanınmamış tek ülke dedi.
2: Belçika'nın başkenti Brüksel'e 5. ziyaretini gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Türkiye İş Zirvesi'ndeki konuşmasında Türkiye ile AB arasında çok güçlü bağlar olduğuna işaret etti.
3: Turkish EU total trade has been 900 billion euros in the last 5 years. In dollar terms, $1 trillion.
2: Bakan Bolat, Avrupa genelindeki üretim tartışmalarını değerlendirdi. Çözüm, güvenilir ortakları veya gümrük birliğini dışlamak olmamalı, dedi.
3: Türkiye should be equivalent partner with made with Europe project, made with EU project.
2: Ömer Bolat, Türk vatandaşlarına yönelik vize meselesine de dikkati çekti. Türkiye, genişleme ve katılım sürecinde bulunan aday ülkeler arasında vatandaşlarına henüz vize serbestisi tanınmamış tek ülkedir diye belirtti. Diğer aday ülkelerin vize serbestisinden yararlandığını kaydetti.
0: Depremi bile ihtiyaç olmadan çöken binaların olduğu İstanbul'da kentsel dönüşüm tüm hızıyla sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüme giren bağımsız bölüm sayısını açıkladı. Bakan Kurum, deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli ifadesini kullandı.
4: 2 milyondan fazla konut ve iş yerinin dönüşümü tamamlandı. İstanbul'da kentsel dönüşüm hız kazandı. Son verileri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde 2.761.000 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bu sürede 2.378.000 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Kentsel dönüşümün yarısı İstanbul'da yapıldı. Mega kentte 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bunlardan 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.

0: 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için devreye alınan Yarısı Bizden kampanyasıyla 500.000'dan fazla yapı güvenilir bir şekilde yenilendi. İstanbul'da bugüne kadar 544.564 bağımsız bölüm bu kampanyadan yararlandı. Bakan kurum paylaşımında deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli sözleriyle vatandaşları binalarını yenilemeye çağırdı.
1: Samsun'da ortaokul öğrencisi iki kardeş görme engelliler için bir proje geliştirdi. Projenin adı da Gözümsün. Proje sesli komutları sayesinde alışverişte görme engelli bireylere yardımcı oluyor. Detayları da haberimizden izleyelim.
2: Meyve ve sebze reyonundasınız. Orta rafta mandalinalar var ve fiyatı 40 lira.
3: Bizim projemizin adı Gözümsün. Bu proje görme engelli bireylerin market alışverişini kolaylaştırıyor.
0: Uygulama sesli komutlarla yönlendiriyor, alışverişe yardımcı oluyor. Görme engelliler için olan bu projeyi iki kardeş geliştirdi.
2: Fotoğraf çekildi, inceliyorum. Meyve ve sebze reyonundasınız.
0: Samsun'da yaşayan 12 yaşındaki Poyraz Onat Coşkun ve 11 yaşındaki Pars Onan Coşkun kardeşler projelerini geçen yıl hayata geçirdi. Adı Gözümsün. Amaç, görme engelli bireylerin mağaza ya da marketlerde bağımsız alışveriş yapabilmelerini sağlamak.
3: Uygulamamızı açtığında iki farklı arayüzle karşılaşıyor. Biri mağaza navigasyonu, diğeri reyon bilgisi.
0: Uygulamada kullanıcılar mağaza içi navigasyon özelliğiyle gitmek istedikleri reyonlara ulaşabiliyor.
3: Reyon bilgisi de ulaştığı zaman ürünün fiyatını ve markasının fotoğrafını çekip sesli olarak görme engelli bireye iletiyor.
0: Uygulama zincir market ve mağazalarda 200 ürün üzerinde test edildi. Ürün tanıma başarısı %100, fiyat etiketi okuma başarısı ise %80 oldu. İki kardeş projelerini farklı fuarlarda sergiledi. Son olarak Teknofest'te üçüncülüğü elde etti.
4: Danışman öğretmeniyle birlikte hazırladıkları Teknofest finaline kalan insanlık yararına ortaokul kategorisinde Türkiye üçüncülüğü aldı öğrencimiz.
0: Kardeşlerin amacı projeyi geliştirip farklı alanlarda kullanabilmek.
3: Bunu sadece marketlerde değil dış dünyada da kullanılabileceğini söylediler bize. Bu yönlerde geliştirmeyi düşünüyoruz.
2: Orta rafta 40 lira fiyatıyla mandalinalar.
1: Bir döneme damga vuran Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr.'ı canlandıran RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti. Serebral palsi ile yaşayan Mitte oyunculuğunun yanı sıra engelli oyuncuların temsili için yaptıklarıyla da hafızalarda yer edinmişti.
5: Uncle Hank, you killed...
0: Breaking Bad dizisindeki karakteriyle hafızalara kazındı. Ömrünü engelli oyuncuların temsili için adadı. Bir döneme damga vuran Breaking Bad dizisinde Walter White'ın oğlu Walter White Jr.'ı canlandıran RJ Meade 34 yaşında hayatını kaybetti. Texas'ta hayata gözlerini yuman Meade'nin basın sözcüsü intihar ettiği yönündeki haberleri doğruladı. Ancak polis departmanı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. 1992 doğumlu Meade, henüz 14 yaşındayken Breaking Bad'in pilot bölümünde role seçildi. 2008-2013 yılları arasında yayınlanan dizide Bryan Cranston'ın canlandırdığı Walter White'ın oğlunu oynayan Meade, kendi yaşamında da serebral palsi ile yaşıyordu. Dizideki karakterinde serebral palsi olması, Meade'nin role kendi deneyimlerinden parçalar taşımasını sağladı. Dizinin oyuncu kadrosuyla birlikte 2014'te Screen Actors Guild ödülüne layık görüldü. Dizide babası rolünü canlandıran Cranston, Meade'nin ölümünün ardından "Seni özleyeceğim oğlum" sözleriyle paylaşım yaptı. Meade, Breaking Bad sonrası Switch at Birth ve The Guardians of Justice gibi dizilerde de rol aldı. Kariyerini yalnızca oyunculukla sınırlamayan Meade, Hollywood'da engelli bireylerin daha çeşitli ve gerçekçi karakterlerle temsil edilmesi için çalışan isimlerden biri olarak hafızalara kazındı.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ve görüşlere hoş geldiniz. Bir salı akşamındayız. Sıcak gündem maddeleri de var. Kimlerleyiz bu akşam? Ben hemen konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Ardından bir reklam arası verelim. Zaman kaybetmeden bu akşam kimlerleyiz sizlerle paylaşayım. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu bizimle yine her salı olduğu gibi. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hasan Öztürk de yine stüdyomuzda. Hasan Bey siz de hoş geldiniz.
2: Eyvallah.
0: Merhabalar. Gazeteci Ferhat Murat stüdyomuzda. Ferhat Bey hoş geldiniz. Merhaba.
3: Hoş bulduk.
0: Nefes gazetesi yazarı Aytun Şerken stüdyomuzda. Aytunç merhaba, hoş geldin.
3: Merhabalar,
0: hoş bulduk. Can Özçelik not1.com yazarı birazdan bizimle olacak. Yine stüdyomuzda olacak ve Ankara'da Doktor Ali Haydar Fırat iletişim bilimci bu akşam konuklarım arasında. Ali Haydar Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
4: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hemen bir reklam arası verelim. Çok da değil. Bir 4-5 dakika sonra hemen başlayacağız olaylar ve görüşlere.
5: ...55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası. ...55. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı MODEF. Bir fuardan fazlası.
0: Evet, aslında başlamadan reklamda program başladı gibi oldu burada konuklarım arasında. Şimdi birlikte başlayalım. Grup toplantıları vardı bugün. Grup toplantılarında liderlerin elbette açıklamalarına, oradan öne çıkan kısımlara bakacağız. Hatta geçen haftadan beri siyasette büyük yankı getiren bu İzmir transferi Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin yankıları hala sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çok kızgındı bugünkü konuşmasında. İzmirlilerin hayal kırıklığını anlıyorum dedi. Bir de ona yönelik eleştiriler var biliyorsunuz. Cemil Tugay'ın adaylığı konusunda neden tercih edildi? Burada kendisine dönük bir öz eleştiri yapacak mı, yapmayacak mı sorusu. Dilerseniz Özgür Özel'in bugünkü konuşmasından o bölüme bir bakalım. Dinleyelim sesini, duyalım. Konuklarımın yorumlarıyla devam edelim.
6: O gün büyük bir zafer, başarı deyip sahiplenen birileri dönmüş bize ıvır zıvır konuşuyor. Onu yapacak mısın, bunu yapacak mısın, öz eleştiri yapacak mısın? Öz eleştiri ne? Öz eleştiri ne? İçim yarıyor, içim. Bakın öz eleştirinin şusunu söyleyeyim. Cemil Tugay'ı eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzluğa da yapmayaydı. Öz eleştiri ne?
0: Böyle diyor Özgür Özel. Öncesinde de diyor ki yani biz çok büyük başarılar elde etmiştik. O zaman kimse bu konuda bir şey demiyordu ama şimdi bunu benden öz eleştiri bekliyorlar. Bu eleştiri daha çok da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi. O nedenle ben Ankara ile Ali Haydar Fırat'la başlamak istiyorum. Ne diyorsunuz ifadelerine Özgür Özel'in? Bu da bir öz eleştiri midir sizce Ali Haydar Bey?
4: Evet, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Ankara'mızın başkent oluşunun 103 yılını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bütün arkadaşlarına, silah arkadaşlar saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.
0: Evet,
4: bu bir cevap değil, bir öz eleştiri değil. Bu var olan durumdan kaçmaktır. Var olan siyasal sorumluluğu almaktan çekinmektir. Çok açık bir biçimde kendisi son imzayı atmadığını ifade ediyor. Ama onu o masaya getirenin kendisi olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla Türkiye'de siyasal partilerin yapısı ya da işleyişlerine ilişkin olarak hepimizin öyle ya da böyle bir bilgisi var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir partinin genel başkanından ayrı ya da bağımsız olarak bir masaya getirildiği ya da adaylaştırıldığı görülmemiştir. Dolayısıyla Özgür Bey bunu söylüyorsa bu hiç gerçekçi değil. Bence hiç buna sığınmasın. Ama ötesinden önce şöyle Serap Hanım bir parantez açayım.
0: Tabii.
4: Elbette ki bu geçiş doğru olmamıştır, doğru bulmayabiliriz ama herhangi bir insana öyle ya da böyle hakaret etmemek gerektiğini düşünüyorum. Ben Özgür Bey'in o hakaretin doğru bulmadığının altını çizmek isterim. Yani parti değiştirmiş olabilir, buna çok sert siyasal bir eleştiri getirmiş olabiliriz. Ama o yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday yapılmış bir isim önce bağımsız oldu, sonra AK Parti'ye geçti.

0: Bunun sorumluluğunu almaktan kaçınıyor Yeni Parti ve Özgür Bey. Şundan dolayı çok büyük bir tepki var. Hem İzmir'de hem parti kamuoyunda.
1: Evet.
0: Bu kişiyi siz nasıl aday yaptığınız üzerine. Özgür Bey de işi biraz polemikler üzerinden götürüyor. Olayı farklı yerlere, farklı bir takım tartışma alanlarına çekmeye çalışıyor. Oysa mesele son derece basit. Yani ben o sürecin içinde Özgür Bey'in yanındaydım. Sayın Cemil Tugay geldi. Ben hatta espri yaptım. Dedim ki Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa bu adam aday göstermeyeceğini bildiği için bu da buraya geldi demiştim. Sonra geldiğinde de bunun aday olmasının doğru olmadığını sadece bende birçok insan söylemişti. Hatta İzmirliler bile bilselerdi, buna tepki gösterirlerdi. Gerekçe olarak da şunu söyledi Serap Hanım. Dedi ki biz bir anket yaptık. Ankette Cemil Tugay birinci oldu. Bunun imkanı yok. Böyle bir olasılık yok. Yani,
1: aday
0: kimi koyar? Şu stüdyoda yer alan bütün arkadaşlarımızı koyun.
1: Birinci çıkmazdı diyorsunuz. O seçime giderken.
0: Mümkün değil. Mümkün değil. Şu stüdyodaki arkadaşlar farklı görüş, farklı düşünce.
1: Doğru aday o gün için sizce kimdi?
0: Yani şöyle, orada çok farklı isimler vardı. Çok nitelikli isimler vardı. Ama orada Özgür Bey birçok nedenden dolayı, en önemli nedeni de şu olduğu ifade ediliyor. Cemil Bey o değişim sürecinde çok ciddi bir biçimde, bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun üstü kapalı olarak söylediği, işte köy köy şehir şehir dolaştığı, işte bir takım maddi imkanlar sağladığı yönünde, bunu Sayın Kılıçdaroğlu söylemiyor, bunu ben söylüyorum.
1: Evet.
0: Bir takım maddi imkanların sağlandığı yönünde çok ciddi iddialar oldu. Dolayısıyla orada asıl mesele şuydu, daha önce de söyledim. Özgür Bey oraya aslında genel sekreter olarak yine çok yakın arkadaşları olan Sayın Aykut Erdoğdu'yu göstermek istiyordu. Biz dolayısıyla orayı biz yönetiriz havasındaydılar. Yani Cemil Tugay yönetmeyecekti, Aykut Erdoğdu yönetecekti. Ama bu olmadı. Cemil Tugay sonrasında Ekrem İmamoğlu'na yanaştı. Ekrem İmamoğlu'nun önerdiği bir kişiyi kendi genel sekreteri yaptı. Dolayısıyla bir siyasal iradeden, toplumun temel bir takım temsili değerlerinden yola çıkarak adaylaştırılmış bir isimden bahsetmiyoruz. Tam tersi süreçlerden, genel başkana olan yakınlığı ya da ona biat ilişkisi üzerinden kurulmuş bir tercihten söz ediyoruz. Bu tercih tarihin, CHP tarihinin en ağır faturalarından birini Özgür Bey'in önüne koymuştur. Özgür Bey CHP'ye ya da sosyal demokratlara, sola İzmir'i kaybettiren genel başkan olarak tarihe geçmiştir.
1: Ben hemen buradan bunu hazmetmiyor. Hızlıca ilerlemek için diğer konuklarıma dönmek istiyorum ama sizin dediğiniz yerden. Başka önemli isimler de Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun yıllar yan yana. Geçen hafta hatta konuştuk, işte Afyonkarahisar Belediye Başkanı, Aydın Belediye Başkanı. Onlar da geçtiler, onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın olduğu isimlerdi. Yani tümüyle burada o aday gösterme sürecinde genel başkana mı siz veriyorsunuz bütün sorumluluğu? Ya, orada da böyle bir durum vardı.
0: Yani Sayın Özlem Çerçioğlu'nu, o süreci bildiğim için söyleyebilirim. Özlem Hanım'a hiçbir biçimde Özgür Bey ve arkadaşları bir yakınlık göstermediler. Onu dışladılar. Özlem Bey'in çok önemli, vahim bir hem iddiası hem iddiadan öte gerçekliğe de tekabül eden bir şey oldu, yaklaşım oldu. O da şuydu. Kuşadası Belediyesi Kuşadası büyüklüğünde bir alanı imara açmak istiyordu. Özlem Hanım buna karşı çıktı. Özgür Bey ve ekibi de bunun doğru olduğunu düşünüyorlardı ve o yüzden gittikleri Aydın programında, normalde bir genel başkan Aydın'a gittiği zaman orada Büyükşehir Belediyesi de ise önce Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edersiniz. Yani il başkanlıklarından, örgüt ziyaretlerinden sonra belediye ziyareti. Özlem Hanım'ın ne ziyaret edildi, Özlem Hanım'a ne dolguş merhaba denildi, Özlem Hanım ne konuşturuldu, Özlem Hanım'ın ne yaptığı açılışlara katıldı. Dolayısıyla aynı şey Afyon içinde rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla burada bence Özgür Bey'in çok meseleyi uzatmadan, evet, bu süreçlerle ilgili olarak net bir biçimde bir öz eleştiri yapması lazım. Bir de herkesi gerçekten kendi haklılığına inandırmak istiyorsa çıksın desin ki kardeşim anket bu, ben bu anketi yaptım, bu ankette de Cemil Tugay birinci oldu diye kamuoyunu bilgilendirsin. Peki, bu kadar basit aslında mesele.
1: Peki Hasan Bey, siz ne diyorsunuz? Yani hem bu bugünkü konuşmasına, Özgür Özel'in elim kırılsaydı lafına, hem de ona yönelik bu eleştiriye.

0: Allah eli kırılsaydının sonundaki namussuz da burada söylememiz lazım ki öyle anlaşılsın. Yani kendi aday yaptığı, düne kadar kendi adamı olan, yani belediye başkanı olan bir isme namussuz lafını kullandı.
1: Evet.
0: Şimdi Özgür Bey'in dilinde çok büyük bir problem olduğunu zaten biliyorduk da bu kadar kürsüden de bu kadar kendi adamına, düne kadar kendi adam olan birisine namussuz dedi. Yani elim kırılsaydı demek tamam. Yani yapmasın, kafam kırılsaydı kırılabilirdi diyor. Güzel ama aynı zamanda çok ağır da bir hakaret ediyordu. Eğer bahsettiği isim namussuzdu ise namussuzu oraya oturtan ne oluyor? Ben de bu soru olarak burada dursun derim. Şimdi mesele de yani tartışılıyor ya, bu İzmir, Kayseri de çok güzel. İzmir CHP mi kaybetti, yeni parti mi kaybetti meselesinde. Şöyle bir şey var. Ben yarın bir gün olur ya Ahmet davasından işte efendim hükmü kesinleşir. Yarın bir gün diploması iptali süreci tamamlanır. Olur ya bu davalarda hüküm giyerse ben Kemal Bey'in de aynı bu tartıştığımız mesele üzerinden Cemil Tugay'ı aday yapmayın demiştim dediği gibi aynı şekilde ya Ekrem İmamoğlu'nu da aday yapmayın demiştim diyeceğini düşünüyorum. Çünkü o zamanlar tartışılmıştı. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlere genel başkan olarak girerse Ekrem İmamoğlu'nu da aday yapmayacak diye tartışılıyordu. Ben nereden biliyorum? CHP'de iyi takip eden gazeteci arkadaşları takip ederek onu görmüştüm. Şimdi İzmir meselesinde işte namussuz diye kodlanan Cemil Tugay için Kemal Bey diyor ki ben yapmazdım. O zamanki anket sonuçları da yayınlandı birçok. Yani hatırlıyorum daha yeni, geçenlerde başka bir televizyonda da o paylaşıldı. Cemil Tugay dördüncü falan çıkıyordu orada. Tunç Soyer'in ismi daha önde çıkıyordu. Tunç Soyer ismi daha önde çıkıyordu. Biliyorsunuz Tunç Soyer'de bu seçimlerden sonra Cemil Tugay'ın ne diyelim mahkemeye başvurması ya da işte efendim suç duyurusu bir anlamda.
2: Teftiş kurulu
0: tabii tabii raporlar. Evet bir anlamda suç duyurusu üzerinden de şu anda hapiste. Şimdi toparlayalım bitirelim. Ben CHP ile Yeni Parti arasındaki bu kavganın bir türlü durulmayacağına şahitlik ediyorum. Durulmuyor. Yine bugün Belediyeler Birliği'nde adaylık tartışması kim? Hani Yeni Partiler
1: evet,
0: mi
1: adaysın, CHP'ler mi? Türkiye kim başkan olacak?
0: Evet bak kim olacak meselesinde. Gördük. Zeynel Emre'nin çıkışını gördük. Biz kesinlikle onunla, yani bu Müslüm Sarı bir açıklama yapmıştı. Hani biz
1: beraber
0: hareket edelim dediği zaman
1: biz alalım diye.
0: Zeynel Emre biz bunlarla bu butlancılarla görüşecek hiçbir şeyimiz yok diye kapıyı da kapattı. Adayımız çıkartır, seçilmez dedi bir ifade kullandı. Şimdi bu mesele artık hani siyasi kopuş, ideolojik kopuş diye konuşuyorduk. Bunun olmadığında ortaya çıkartan bir şey. Bu artık öyle bir şey ki yani bu artık kişiselleştirilmiş husumetlere dönüşmüş durumda. Yani butlan tartışması, işgal tartışması artık o kadar yani Özgür Bey'in Kemal Bey'e üstü kapalı söyledikleri bugün grupta da yaptı yani yine aynı şeyi yaptı. Söyledikleri öyle yani yenir yutulur cinsten şeyler değil.
1: İşgal tartışması deyince bu arada CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da bir yayında yani işgal dediniz işte kılıç hakkı ifadesini kullanıyor. Sesi var mı? Hemen yönetmen arkadaşım Emrah'a sorayım. Varsa duyalım mı? Ben aktarmayayım, duyalım. Getiriyorum.
3: Bana dönüp kullandığı ifade aynen şudur. İzmir, Özgür Özel'in kılıç hakkıdır dedi. Bu cümle Türk siyasi tarihine geçmesi gereken bir cümledir. Yani İzmir'e Özgür Özel ve arkadaşları bir kılıç hakkı olarak baktılar.
0: Ha güzel.
1: Yani burada diyor ki sizin Cemil Tugay'a getirmeniz doğru değil, müdahale edin dediğimde bir milletvekilinin kendisine böyle söylediğini iddia ediyor. CHP İzmir Milletvekili
0: Peki kılıç
1: Mahir Polat.
0: hakkını kimden almış olabilir?
1: Kimden almış olabilir?
0: Bence Ekrem İmamoğlu'ndan almış.

0: gözüküyor.
1: Ali Aydar Bey, bu arada size kısacık sorayım yani. Siz bu iddiayla ilgili bir şey dediniz ya az önce, işte Cemil Tugay geldiğinde şaka yapmıştım vesaire, bilmiyorum. Bu iddiayla ilgili bir şey duydunuz mu, tanık oldunuz mu? Ne kastediliyor ayrıca?
2: Sevgili Hasan Öztürk'ün söylediği doğru. Yani şu söyleniyor. Orası genel başkan, yani her istediğini atar. Yani kendi arkadaşı olabilir, ahbabı olabilir, yakın olabilir. Orası onun hakkıdır. Yani sanki ya yani hangi parti olursa olsun bütün partiler bizim. Yani bir milletin parçalarıyız, Türk milletinin parçasıyız. Şimdi kime karşı kazandığınızda bunu bir kılıç hakkı olarak öne sürüyorsunuz? Yani hani baştan aşağı çok sakat ve zihinsel bir yaklaşım. Dolayısıyla ama hakim olan duygu buydu. Yani orası bizim hakkımız. Kendi arkadaşlarıyla. Ya, bu sadece İzmir için geçerli olan bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Yani hani benim kişisel itirazlarım da partinin kayıtlarında duruyor. Yani Mersin'de, Adana'da, Antalya'da ya bunu yapmayın, yazıktır, günahtır partiye. Bakın bu arkadaşlarınızı orada, Ali Mahir Başarır da vardı. Burhanettin Bulut da vardı. Adana'yı Burhanettin Bulut'a göre şekillendiriyorsun. Mersin'i Ali Mahir Başarır'a göre şekillendiriyorsun. Bunlar doğru isimler, doğru yaklaşımlar değil. Orayı bilen biri olarak dedim, söylüyorum. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın, sadece yakınlığından kaynaklı olarak bütün isimlerin tavsiyesi de bizim parti geleneğimizle bağdaşmıyor ifadelerini de kullanmıştım, evet. Ama burada Sayın Vekilin Mahir Polat'ın söylediği o gün hakim olan duygu. Yani ya genel başkan istediği yere istediği ismi koyar. Dolayısıyla öyle bir yaklaşımın sonucunda zaten bu noktaya geldik maalesef.
1: Peki bu arada Kılıç hakkında
3: parantez söyleyelim.
1: Yani efendim?
3: Parantez şu ya, ben yani Ekrem İmamoğlu'na karşı dedim, onu da açıklamış olayım. Ekrem İmamoğlu kendi adamını oraya aday yapmak istiyordu. Özgür Özel de burası benim dedi ve ben kendi istedim.
2: Yok öyle değil Hasan Bey. O Muğla'ya karşı orası verildi.
3: Tamam. Peki.
1: Muğla'ya karşı orası. Ne demek bu? Muğla'ya karşı orası verildi.
4: Al gülüm ver gülüm.
2: Yani Muğla'yı Ekrem Bey belirledi. İzmir'i de Özgür Bey belirledi.
1: Özgür Bey belirledi. Kılıç hakkı da bu arada, yani buradaki kullanım biraz siz tarif ettiniz de amaçla kullanıldığını, ama yine de söyleyelim. Türk İslam ve Osmanlı Devlet geleneğinde savaş yoluyla fethedilen yerlerin ve bu bölgelerdeki kazanımların paylaşımı ile ilgili kullanılan tarihi bir kavram, hukuki bir kavram. Yani savaş ganimeti gibi de kullanılır.
4: Canını daha koymak çok gerekiyor. Yani aslında o beldeyi fethetmek için canını öne koyup, şehitliği göz önünde bulundurup kılıç sallaman gerekiyor ki o hakkı
1: alabilesin.
4: Ama tabii seçime girmek, seçimden bir partinin zaferle çıkması bu anlamı doğurur mu? O da ayrı bir mesele.
1: O da ayrı bir mesele.
4: Bu kişinin de açıkçası ben biraz kulisleri kovaladım. Kim olabilir diye. Ufak bir araştırma yaptığımda da Mahir Bey'in ifade ettiği profile uyan bir tane milletvekili var. Yani hem gölge kabinede yer almış hem İzmir milletvekili. Evet. Murat Bakan. Murat Bakan'ın kendisine söylediği iddia edilebiliyor var. Şu an itibariyle. Peki. Bunu söyleyebiliriz.
1: Ne diyorsun bu sorumluluk ve öz eleştiri tartışmasına? Nereye varacak? Nereye kadar devam edecek? Bir yandan hala başka büyükşehir belediyelerinin transfer olabileceği konuşuluyor. Burada patinaj yapmanın şu anda kime ne kazancı getirisi var? Bu arada sana söz verdim ama Can'ı da gıyabında anons etmiştik. Hoş geldin demedin Can. Can Özçelik de geldi bu arada. Bir kez daha hoş geldin diyelim. Ne diyorsun?
0: Ya şimdi birincisi şu, yeni partide, Cumhuriyet Halk Partisi'de bu kadar gündem varken kendi aralarında bu şekilde birbirlerine girmeleri bana garip geliyor. Yani ya hiçbir şey yapmıyorsanız fon soygunu üzerinden devam edersiniz. Yani tartışmayı buradan yürütürsünüz.
1: Ona ilişkin şeyler de söyledi.
4: Bugün i̇şte onunla ilgili bir şeyler söylüyorlar. Yalan yanlış bilgi çıkıyor.
1: Esas olarak çıkacağına bunun üzerine kurarsınız.
0: Hayır, şimdi şöyle bir durum var. Yani belediyeler dediğimiz şey bu herhangi, yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne has veya işte yeni parti şu anda has bir durum değil. Birçok parti belediyeleri seçerken genel başkanın veya bazı isimlerin bazı isimlere yakınlığı üzerinden konuşuluyor. Yani işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde işte partinin önde gelen isimlerine yakın bazı isimler şurada aday olsun. İşte onun toplantıları yapılır. Erdoğan karar verir. Şimdi bu öneriler gelir. Yani burada
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nda genel seçimde ne kadar çok konuşuldu, eleştirildi bu konu. Yani genel seçim adayı göstermelerdi aynı zamanda.
0: Evet.

0: Ya şimdi ama yani şu anlamda söylüyorum. Bunlarda bir sıkıntı yok. Yani adaylar olur, tartışılır, partiler karar verir. Belediye sistemi dediğimiz şey bu zaten. Yani belediye aslında Türkiye'de şu anda belediye dediğimiz kurum siyasete finans sağlayan bir yapı haline gelmiştir. Yani biz esas tartışmamız gereken noktalardan zaten hep uzak magazinsel tartıştığımız için. Yani şimdi iki şeyi düzeltmek istiyorum. Bir,
1: tabii.
0: Hasan Öztürk, Hasan abi dedi ki Kılıçdaroğlu da, Ekrem İmamoğlu da adayımız. Benim adayım değildi diyecek Sayın Kılıçdaroğlu. Latife mi yaptım orada dedi. Bilmiyorum ama.
2: Diyebilirim dedi.
0: 12 Eylül 2023 tarihinde 4-5 Kasım kurultayından önce, bir buçuk ay önce Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu adayınız mı diye sorulduğunda iyi giden şey niye değiştirirsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır demişti.
3: Yani burada bir değişiklik yok. Hayır, zorlan sıranı, aday yaptığı da söylendi.
2: Tabii sıranı bekle. Ya sen gençsin. Daha o genel başkan olursun dedin de biliyoruz.
0: Hayır, yani
2: sabırlı ol. Hani baba oğul hikayesinden yani bahsediyorum.
0: Yani İstanbul'u göz göre göre kaybetme durumu ve eğer kazansaydı 4-5 Kasım'da bırakmazdı. Ben bence Ekrem İmamoğlu'na devam ederdi.
2: Ben aday yapmayacağına dair şeyleri de yine diyorum.
0: Yani Kemal Bey yapardı.
1: Yani o yerel seçimde yapmayabilirdi diyorsunuz, evet, Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Bunu ben söylemiyorum ama bunu CHP'de tartıştılar. CHP medyası yazdı.
0: Yani sonuçta o laf boşuna edilmiş bir laftı ve Kemal Bey de Ekrem Bey'i aday yapardı. İkincisi öz eleştiri ise bugün öz eleştiriyi verdi. Elim kırılsaydı dedi, kafam kırılsaydı imza atmasaydım dedi yani. Yani ne yapacak ya,
2: namussuz
0: başka?
2: Dedi. Hayır, namussuz olduğunu
0: ya
2: biliyorsan
0: namussuz dedi.
2: Nasıl
0: şimdi
2: oldu?
0: O öfkesini o
2: yani
0: şekilde dile getiriyor.
2: Elim kırılması yeterli değil, onu anlatmaya çalışıyor. Yok, eğer namussuzsa o hani, bahsettiysin.
0: Öz eleştiri vermedi şeyini söylüyoruz ya. Hı-hı. Öz eleştiri verdi Sayın Özgür Özel. Ya, elim kırılsaydı, kafam kırılsaydı ne yapayım diyecek. Başka ne yapsın ki adam? Şimdi yaksın mı kendini, benzin mi döksün kendi üzerine? Hani ya, demiş işte. Yani beklemediğim bir şey yaşanmış.
4: Var, ha, yapabilir.
0: Şu tartışma var. Tunç Soyer önde çıkıyordu, evet. İzmir'deki şeylerde, anketlerde. Arkasından Buğra Gökçe geliyordu. Alaydar Fırat doğru mu değil mi bilmiyorum ama yani onaylıyorsa evet diyebilir. Ama Tunç Soyer ve Buğra Gökçe'nin 1 ve 2 çıktığı. Bir ankette benim bildiğim kadarıyla Cemil Tugay'ın 0.5-0.75 gibi bir öndeliği önde olduğuna dair bir anket var. O anket üzerinden tahmin ediyorum Özgür Bey böyle bir şey yapmak istedi. Bir de Filiz Hanım vardı aslında. Cemil Tugay ile Filiz Sengel miydi? O iki izim üzerinden aslında karar verdi deniliyor Özgür Bey için. Ve Cemil Tugay'a karar verdi. Ama sonuçta baktığımızda şimdi örneğin Kartal Belediye Başkanı İstanbul'da. Değişimciydi. Hem de çok ciddi bir değişimciydi. Rıza Akpolat'la Beşiktaş Belediye Başkanı'yla ortak hareket etti Erdoğan Toprak'la beraber. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısındaydı. Gelinen noktada bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını söyledi. Şimdi ona kimse bir şey söylemiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani o da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçerse veya başka bir partiye geçerse, ayrılırsa, bağımsız kalırsa başka bir şey tartışılacak bu sefer. Ama CHP'de fotoğraf verdi o da. Hani ya bu burada genel itibariyle bugün 36-40 belediyenin neden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesi topyekün tartışılması gereken konu.
1: Doğru.
0: Yani esas olarak bir kişi işte Cemil Tugay İzmir'i veya İzmir'i ne olacak? İzmir'i aldı 1,5 yıl yönetsin işte. 2 yıl yönetsin Adalet ve Kalkınma Partisi. Önemli değil. Yani bu şey değil. İzmir'i veren genel başkan Özgür Özel. Ya ona bakarsan insanlar da bu tramvayı atlatamamış. Kardeşim sen de Cumhurbaşkanlığı seçimini veren genel başkansın diye eleştiriyorlar Kılıçdaroğlu'nu. Öyle değil mi? Yani buradan çıkarsak yola o zaman tartışılacak o kadar çok konu var ki. Ama esastan kaçıyoruz. Yani biz şimdi o ahlaklı mı, o namussuz mu, o şey mi? Cemil Tugay geçmeseydi ahlaklıydı, geçtikten sonra ahlaksız oldu. Yani bu başka bir parti için de geçer. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden diyelim geçti Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya yeni partiye. O kişi üzerinden de başka şey söylenecek.
1: Burada bir de şey bu
4: olmadı
1: ayrışma ve karşı.
4: Lütfi Savaş mesela AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı'ydı. CHP'nin büyükşehir adayı oldu. Biz kürsülerden ne namussuz ne de haysiyetsiz veya farklı bir ifade
0: duymadım. Ya ben
4: duymadım.
0: Dil olarak ben zaten bunlara karşıyım. Ona hain, buna namussuz.

namussuz, bunu ahlaksız demek zaten doğru değil. Yani siyasi anlamda da yani bunu kendi içinde sohbet ederken kendi aranda konuşursun. Bu kendi aranda konuşabileceğin bir şey. Ama eleştiri yapacaksan eleştirirsin, o ayrı bir şey. Ama bugün gelinen noktada yani biraz önce Hasan Ötürk'ün dediği gibi Türkiye Belediyeler Birliği seçimi var Perşembe günü. Olası bir ahmak davasının sonucu var ve İBB'de bir seçim olacak. İpler kopuyor. Yani altta bir diplomasi yürüyor. Evet. Arka kapı diplomasi dedikleri diplomasi yürütülüyor. Ama bu söylemler üzerinden

0: mesela Mersin Mezitli Belediyesi'nde de CHP'nin, yani orada CHP ve Yeni Parti birlikte hareket edecekti ama CHP'nin adayı AK Parti ve MHP'nin oylarıyla seçildi. Orada bir ayrışma oldu.
1: İki CHP'li aslında yarıştı aslında.
0: Efendim?
1: İki CHP'li yarıştı teknik olarak.
0: Teknik olarak. Tabii Yeni Parti için parti işlerinden geçiş yok istifayla ama sonuçta adayları var. Yani bu Belediyeler Birliği'nde de benzer bir şey olabilir. Bu aslında gelecek seçimde muhalefetin ortaklaşması, kuracağı ittifaklar, bunlarla ilgili de bir yol yapıyor buradaki işbirlikleri ya da ayrılıklar, değil mi? Buyurun Ferhat Bey.
1: Artı belki bugünkü ilerleyen dakikalarda konuşacağımız Sayın Bahçeli ile Sayın Kılıçdaroğlu görüşmesinde bu söylediklerinize ek olarak değerlendirebiliriz.
0: O da onun bir görüşme mi?
1: Değerlendirebiliriz, onu konuşuruz.
0: Öyle mi? Peki.
2: Spontane bir görüşme.
1: Spontan olduğu ifade ediliyor ama hani gelecek nereye doğru gider? Siyaset bu tabii, her şey olabilir. Şimdi
2: spontane gelişti. Yani. Kapıda bir misafirini uğurlarken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salondan geçiyordu. Davet etti Sayın Devlet Bahçeli. Bir 10-15 dakika içeride baş başa görüştüler, kahve içtiler. Çıkışta da zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştukları yönünde bir açıklama yaptı.
3: Arkadaşça diye.
4: Yani bir ekim konuşmasından sonra Sayın Bahçeli'nin demlilerin arasına inip selamlaşması da çok spontane gelişen bir olaydı, hatırlarsanız.
0: Spontane olmaz mı diyorsunuz?
4: Yok, spontan bir olaydı o da. Yani dedi ki Sayın Bahçeli, dedi ki Cumhurbaşkanımızın konuşmasından çok etkilendim.
2: Ama
4: yani
2: seçimlerden sonra, şöyle bir şey,
4: 2028 seçimlerinden sonra
2: ben şöyle bir şey seziyorum.
4: İttifaka dahil olacağını buradan.
1: Ya ben oradaydım, gayet açık bir spontane
4: geçen
1: bir gelişmeydi.
4: Zaten ben geçen programda.
2: Ama çok büyük anlam yüklemeyin.
0: Bugün oradaydınız yani. Ali Aydar Bey. Sevgili seyirciler, bu arada yani Sayın Bahçeli ile Sayın Kılıçdaroğlu görüştü. Biz böyle hemen geçtik konuyu ama bir ziyaretçisi ayrılırken Mehmet Müftüoğlu'nun dediği gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nu Sayın Bahçeli davet ediyor. Bir görüşme yapıyorlar, ardından da arkadaşça görüştük. Ama tabii siyasetçilerin her görüşmesi çok merakla takip edildiği için bu görüşmeden az önce Ferhat Bey'in dediği gibi bundan sonrasına ilişkinde bir şey... Hatta sesi de varmış, hemen verelim. Editörüm Kerem söyledi, duyalım.
1: Ama bu konuyu atlamayalım az önceki.
0: Onu atlamayacağız, atlamayacağız tabii ki. Verelim, hemen gelsin.
5: Ben yürüyeceğim.
6: Görüşmeye dair kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Sürpriz bir görüşmeydi.
5: İki arkadaş olarak, geçmişte iki arkadaş olarak bugün konuştuk.
6: Efendim, bugün terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlarınız ne oldu? Konu gündeme geldi mi efendim görüşmede?
0: Evet, yani belli bir başlık üzerinde durmadan siz yine de bu temas şimdi, ileriye dönük bir şey bir anlam taşıyor.
1: Sadece bu temastan ötürü söylemiyorum. Yani bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti'nin ayrışmasından kaynaklı olarak ve birbirleriyle sürekli olarak didişmesinden kaynaklı olarak özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tarafa itildiği de karşımızda duruyor. Öteki taraftan da diyalog zemini oluştuğunda da itilme durumuyla birleşince... Tabii ki Cumhur İttifakı'nın içerisine belki dahil olma olarak olmayabilir ama diyelim ki meclis tarafından karar alınma sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi burada neden evet oyunu kullanmasın? Bu da karşımıza çıkabilecek bir ihtimal. Çünkü zaten
0: önümüzdeki süreçte doğru bu
1: CHP'de destek verirse Cumhur İttifakı'na zaten otomatik olarak 360'ın üzerine çıkılmış oluyor.
0: Bu Mehmet Bey böyle onaylamaz bir gözle bakıyorsunuz. Yani bu şöyle, öyle olacak ama sanki öyle olacak. Bir şey vardı. Şöyle vardı. Mutlak Mutlak dönemini hatırlarsanız Sayın Bahçeli'nin fedakarlık mı demişti Sayın Bahçeli? O cümleleri de geldi aklıma. Yani ne zamandır hiç görüşme yapmıyorlardı, onun üzerine bir görüşme mi bu?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın yok, gerçekten spontane bir görüşme. Çünkü orası genel başkanların odalarının bulunduğu salon. Nihayetinde orada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçerken Sayın Bahçeli de kapıyı açıp bir misafirini uğurluyordu. Orada spontane bir karşılaşma, denk gelme söz konusu oldu. Ama içeride Sayın Bahçeli ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında hiç kimse yoktu görüşme yapılırken. Hani belki özel
0: tamamen
2: bir şey...
0: Tamamen baş başaydılar.
2: Evet. Onu ben teyden söylüyorum. Gerçekten kimse yoktu. İkisi de baş başaydı. Kahveleri verildikten sonra odada kimse yoktu. Belki özel bir şey görüşmüş olabilirler mi? Bilemeyiz ama...

0: iki önemli partinin genel başkanlarının, liderlerinin tabii ki okul arkadaşlarıdır. Sohbet mutlaka yapılmıştır. Ama Sayın Kemal Bey Terörsüz Türkiye konusundaki çıkışlarından dolayı işte teşekkür ettim, tebrik ettim minvalinde bir açıklama yapması önemliydi. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli geçen hafta da bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz ki. Yani bir birleşmeden, Türkiye'de ortak noktada buluşmadan bahsetmişti. Şimdi bunu bence dikkate almak lazım. Şimdi Ferhat'a katılıyorum. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni tamamen yalnızlaştırıyor. Şimdi bu kavga bence bilinçli bir kavga. Yani bu kavgayı sürekli kavga hali, sürekli didişme hali Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden toparlanmasını engellemek için, yalnızlaştırmak için sanki sorumlunun sadece bu işin sorumlusunun Kemal Kılıçdaroğlu olduğu imajını, anlayışını hakim kılmak için bir gayret olduğunu görmek mümkün.
1: Peki.
0: Bu da şu anlama geliyor. Yarın öbür gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına kalması bir ölçüde acaba Cumhur İttifakı'yla yakınlaşma söz konusu olabilir mi? Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ki politikalarında ciddi anlamda değişiklik var.
1: Doğru.
0: Yani bu değişiklik Cumhur İttifakı'yla örtüşen bir değişiklik
1: şöyle
0: aslında.
1: Şöyle yapalım mı Mehmet Bey? Buna biraz daha sonraki başlıklarla olur. Da iç içe değinelim tekrar. Kaldığımız yerden İzmir konusuna gelecek olursak.
2: Evet.
1: Onu atlamayalım dediniz. Özellikle neyi vurgulamak istiyorsunuz? Onu geçmeyelim, bu
2: şimdi
1: konuyu
2: tabii,
1: kapatmayalım.
2: Yani
1: dediniz.
2: O cümleyi sarf edip konuyu değiştirmiş olmayayım dedim. Çünkü söyleyeceğim şeyler var. İki tane nokta var birincisi. Sayın Özgür Özel CHP Genel Başkan adayı olduğu süreçte demişti ki biz bütün adaylarımızı ön seçimle belirleyeceğiz. Böyle bir söz vermiş. Delegeye böyle bir vaadi vardı. Bunu gerçekleştiremedi. Bunu gerçekleştiremediği hatırlatılınca da yapay zeka ile belirliyoruz dedi. Bir de 6 tane araştırma şirketi var. Bunların verilerini birleştiriyoruz ve en doğru adayı bu sayede belirliyoruz gibi bir ifade kullandı, hatırlayacaksınız. Ama tabii bu yöntemlerle, Özgür Özel'in ifade ettiği şekilde söyleyeyim, bu yöntemlerle belirlenen belediye başkan adaylarının belediye başkanı olduktan sonra yaptıklarıyla ilgili sadece bugün bir öz eleştiri verdi. Verdiği öz eleştiri de partiden ayrılan bir belediye başkanına yönelik elim kırılsaydı dedi. Mesela ben sormak istiyorum. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı belirlerken o attığı imza içinde aynı şeyi söyleyebiliyor mu? Manavgat Belediye Başkanı, baklava kutularıyla andığımız belediye başkanı ile ilgili bu cümleleri sarf edebiliyor mu? Toplamda 200 milyarın üzerinde milletin parasının iç edilmesine sebebiyet veren adayları belirlerken attığı imzadan dolayı elim kırılsın diyebiliyor mu? Hayır, diyemiyor. Sadece partiden ayrılan birisi söz konusu olduğunda ki ona da sütte leke yok, sütte leke var, onda yok demişti Cemil Tugay'ı kastederek. Dolayısıyla partiden ayrılmak namussuzluk ama milletin parasını çalmak namussuzluk değil Özgür Özel'e göre. Peştemallerle görüntüler vermek namussuzluk değil. Baklava kutularından milyonlarca euro çıkması namussuzluk değil ama İşte bir belediye başkanının başka bir partiye geçmesi namussuzluk olarak addediliyor. Öz eleştiriyi bir yandan da şöyle vermek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte bir takım para, pul, işte gece kulübü iddialarıyla baş başa bıraktık. Ya bunu da yapmasaydık deyip partinin bölünmesine sebebiyet verdik deyip bir öz eleştiri yapma durumunun da olmadığını görüyoruz. Bunun yanı sıra belediyeler üzerinden, belediyelerin mali gücüyle partileri, delegeleri satın alma öz eleştirisi vermediğini de görüyoruz. Şimdi biz bugün neyle karşı karşıyayız? İşte meclis üyeleri ayrılıyor, AK Parti'ye geçiyor. Bazı belediye başkanları ayrılıyor, AK Parti'ye geçiyor. Çünkü mantalite yanlışlığı var. Yani Özgür Özel ve ekibi göreve geldi.

0: verdikten sonra belediyeleri aslında yapması gereken hizmetler, çöp toplama, ulaşım, altyapı, bunun yanı sıra sosyal yardımlar ve benzeri gibi konularda görevlendirmek yerine kim ne kadar fon sağlar şeklinde pozisyonlandırdıkları için aslında bunun ceremelerini çekiyorlar şu an itibariyle.
1: Peki.
0: Bunu bence iyi görmemiz lazım. Yoksa yani namussuz kelimesi bakın çok ağır bir ifadedir. Haysiyetsiz ifadesinde de olduğu gibi. Aynı iki kelimeyi işte 3-5 gün arayla Sayın Özgür Özel sarf ediyor. Ama belirlediği adaylarla ilgili birçok iddia söz konusuyken bırakın onlara namussuz, haysiyetsiz demeyi partiden ihraç edemiyor. Manavgat Belediye Başkanı ile ilgili baklava kutusu olmasına rağmen çıkıp miting yaptılar.
1: Bütün saat
0: 32 saatlik görüntüler elimizde dediler. Nerede görüntüler? Bekliyoruz nerede?
1: Peki,
0: 32 saniyesini buradan göremedik. Dolayısıyla yani öz eleştiri yapacaksanız topyekün geniş bir öz eleştiri yapmanız lazım. Böyle partiden ayrılan ve üzerinize şu anda biraz gelindiği bir dönemde bu tarz ifadeler kullanmanız ve kontrolü de kaybetmeniz sizi çok daha negatif duruma götürüyor. Ayrıca bu konuşmanın içerisinde bugünkü grup toplantısını izledim.
1: Bir cümle artık.
0: Alenen yalan söyleyen Ümit Özdağ'la ve bir önceki gün yalan söyleyen Aile Bakanı Mahinur Göktaş'ın babasıyla ilgili iddialarla ilgili şunu söylüyor. Arkasındayım diyor. Paylaşmaya devam edin. TC'si yanlışmış ne olacak diyor.
1: Şimdi
0: ya daha ne olsun siz hakikaten o kürsüye çıkarken.
1: Açıklamaları konuşacağız zaten Ferhat Bey. Biraz ona daha detaylı sonraki turda geleceğiz.
0: Soru sorayım öyle bitirelim.
1: Soru sorun.
0: Gerçekten Özgür Özel'in o kürsüye çıkarken en son olarak ne içtiğini çok merak ediyorum. İçtiği suysa değiştirsin. Başka bir su markasını
1: peki
0: tercih etsin.
1: Ne diyorsun Can? Yani bu transferlerin sebebi sadece burada öyle bir şey
2: yapay
1: oluşuyor
2: zeka
1: ki
2: ya suçlu.
1: Hayır yani geçenin hiçbir suçu yok. Başka hiçbir sebep yok mu? Yani sadece yani adaylara baktığımızda geçen adaylara Özgür Özel'e yakınlarda var. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlarda var. Ortaklaştıkları nokta parti değiştirmeleri. Şimdi neden değiştiriyorlar?
3: Sen de sordun ya Özlem Çerçioğlu ve Afyon Belediye Başkanı şimdi dönsün mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Artık Kemal Kılıçdaroğlu var CHP'nin başına. Dönebilirler tekrar. Yani yakın hukukları var. Ali Aydar da biliyor zaten. Değil mi? Dönebilir. Niye dönmüyor mesela? Hadi orada Özgür Özel'le anlaşamadılar ve ayrıldılar. Dediler ki dönsün şimdi CHP'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu var. Neden dönmüyorlar peki?
0: Demek CHP'de
3: ki,
0: de kaos
3: demek
0: bitmedi
3: ki. Demek ki bu Özgür Özel'le alakalı bir durum değil. Yani öyle olsaydı derdi ki bizim genel başkanımız geri döndü partiye. Biz de tekrar partimize dönelim diyebilirlerdi. Ama demiyorlar. Şimdi Kemal Bey bugüne kadar hiç hata yapmadan mı genel başkanlık yapmış? Mesela Kemal Bey'in milletvekili seçtiği bir kişi şu anda Amerika'da FETÖ firarisi mesela. Kemal Bey yaptı yani onu milletvekili. Kemal Bey'in hiç mi hata yapmadı bugüne kadar? Şimdi anlatıyor Murat Bakan söylemiş kılıç bilmem ne. Yani espriler iki milletvekili espri yapar. Bana da bir eski bir genel başkan yardımcısı. Ben de işte 4 yıl 5 yıl Ankara'da çalıştım CHP muhabiri olarak. Ki bizim bütün şeyimiz mesaimiz CHP'de geçerdi. Sabah işte 8.30'da giderdik. Akşam 6'ya kadar CHP'nin içindeydik. Yani orada bir ofisimiz vardı ve CHP muhabirleri orada olurdu. Hatta beraber muhabirlik yaptığımız iki arkadaş da şu anda CHP'nin milletvekili. Bir tane genel başkanımız da bana çok sonra tabii o zaman değil. Ya de sen neden işte bir siyasete girmedin falan dedi şimdi. Şimdi oturup bunu mu konuşalım yani? Bana da işte genel başkan yardımcısı bunu demişti. Böyle böyle tek yani şimdi iki kişi arasında bir sohbette ki eminim ki bir şaka olarak söylenmiştir kılıç hakkı. Değil mi? Ya %100 eminim. Bakın bilmiyorum
0: rapor
3: ama
0: götürdüğünü
3: bu
0: söylüyor.
3: Böyle hani birine işte sizin elinizden burayı aldık falan değildir.
0: Şöyle Can o,
3: ha, bunun,
0: o sohbette
3: bunu şey söyleyen Mahir Bey
0: diyor ki
3: demek ki Mahir Bey'in yanında hiçbir şey konuşulmazmış. Onu öğrenmiş oldu. Onu öğrenmiş oldu yeni partililer. Mahir Bey'in yanındaki bir şey konuşmayın.
0: Biz İzmir'de kimin aday olması gerektiğine yönelik bir rapor hazırladık ve genel başkana gittik diyor.
3: O yüzden kendimle ilgili örneği verdim. Dedi ki ya arkadaşlarımızı bak CHP muhabirleri

0: milletvekili oldu bilmem ne. Sen şimdi espri yapıyor orada, onu anlıyorsun. Ben yani burada bir espri yapılmış ve bunu bir, gerçekten bir siyasi eleştiri olarak ortaya koyması, kılıç hakkı demesi ve biz bunu tartışmamız biraz abartı. Mahir Polat bence siyaseti başka yönüyle bakıyor. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, bu evet çok ağır bir eleştiri. Çok, ağır bir eleştiri değil mi de? Söylenmeyecek bir söz. Yani namussuz ifadesi kullanılmaması gereken bir şey. Genel başkan da olsa, dokunulmazlığın da olsa bu ifadeyi meclis kürsüsünden veya grup toplantısı kürsüsünden söylememen gerekir. Ama şu eleştiri burada da içinin acıması, yanması, bunu böyle ifade etmesi, evet o gider davasını açar. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra da bununla ilgili hesabını verir mahkemelere. Ama doğru değil. Ben o konuda herkesin eleştirisine katılıyorum. Ama diğer taraftan ne yapsın adam? İşte elim kırılsaydı, kafam kırılsaydı dedi. Şimdi hiç mi hata yapamaz? Hata yapılır. Evet sayıyorsunuz belediye başkanlarını. İşte bu belediye başkanı şu. Tam hata yapılmış, yanlış yapılmış. Ya bu ülkede değil mi bir 15 Temmuz yaşadık. Çıktı Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Allah affetsin, milletim affetsin dedi ve bir öz eleştiri verdi. Ve yapılabilir yani. Evet, millet de affetti, tekrar Cumhurbaşkanı seçti. Yani insanlar, siyasetçiler de hata yapabilir. Ne deniyordu? Alnı secdeye değenden zarar gelmez deniyordu bu ülkeye. Ama geldi. Bu ülkenin başına en büyük zararı o alnı secdeye değmez denilen kişilerden geldi. Darbe kalkışması yaptılar. Sonra da dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Allah affetsin, milletim affetsin dedi ve affetti millette. Yani bu siyasette böyle şey, bu yanlışlar yapılabilir. Siyasetçi yanlış yaptı diye yargılayamayız.
1: Ama yanlış yaptığı söylenebilir.
0: Bakın eleştirebiliriz. Yanlış yapmıştır, hata yapmıştır. Yanlış aday göstermiştir. Onu zaten kendi seçmeni dersini verir. Bir daha seçmez, dersini verir. Yani burada bir daha evet 1,5 yıl yönetsin AK Parti İzmir'e. 1,5 yıl sonra iyi yönetirse İzmir halkı da derse ki evet bak AK Parti döneminde gayet iyi hizmet aldık derse AK Parti adayını seçer. Bu tartışma da biter. Ama eleştiriyi sadece Yeni Parti üzerinden koymak, şimdi Esenyurt'taki kayyum yardımcısına ne demeli? O da bürokrat. Değil mi? Kasaların içinde milyonlar, dolarlar
1: falan. Şafak operasyonuyla gözaltına alındılar ve tutuklandılar.
0: Ya buna itiraz etmiyorum. Tabii ki alınacak.
1: Ama CHP'li başkanlar alındığında itiraz ediyordunuz Can.
0: Çıkıp diyor muyuz mesela?
1: Ona itiraz ediyordunuz.
0: Şunu diyor muyuz? Niye öz eleştiri vermiyorsunuz sizin bürokratınız? Hayır, evet yanlış yapmış. İşte hırsızlık yapmış, yolsuzluk yapmış ve cezasını
1: çekiyor. Öz eleştiri vermesine gerek şöyle, kalmadan yani tutuklama mesela, operasyonu gerçekleşiyor. Bir hayır, Allah'ın kulu da arkasında durmuyor. Ya kim miting yaptı Esenyurt Belediye Başkan yardımcıları için?
0: Hayır,
1: yapmadı.
0: Şunu söylüyorum.
1: Özgür Özel hepsinin arkasında miting yaptı. Özkan ya miting, Yalım'da dahil yani neredeyse. Gittiler.
0: Özkan Yalım tartışması başka bir şey ama Mezitli.
1: Ama şey, örnek şey, verdiğin için söylüyorum. Esenyurt Belediye Başkan yardımcıları Şafak baskınıyla gözaltına alındı. AK Parti'den Manavgat'ı ya bu yanlıştır diyorsun. Diyen çıkmadı.
2: Manavgat'ı mı diyorsun?
0: Manavgat.
2: Evet.
0: Şimdi burada evet burada bir işte baklava kayıt var. İşte para, baklava kutusunda para var. Evet, orada o yanlış yönlendirilmiş olabilir genel başkan. Bu, sonrasında da çıktı özür diledi. Dedi ki
1: nereden?
0: Varmış dedi.
2: Sonrasında söyledi, yani dedi. İlk açıklamada sahip çıktı. Sonrasında dedi ki görüntüler ortaya evet. Çıkınca geri
1: hiç öyle olmadı.
0: Evet, geri adım attı.
1: Ben olayı çok iyi hatırlıyorum. İlk gün çok yani doğru neyse, bir tepki hani bu verdi. Dedi ki kulağımıza değil, kötü şeyler geliyor, şey burnumuza pis
0: istiyorum.
1: Kokular geliyor. İki muhakkik gönderdim
0: ben
1: dedi.
0: Başka bir şey anlatmak
1: ertesi
0: istiyorum.
1: Gün
0: hata yapılabilir.
1: Kürsüye çıktı, 32 saatlik bak, görüntüler var. Emniyete iftira attı. Ya hata yani konuyu doğru bir noktadan ilerleyelim.
0: Hata yapılabilir. Evet. Siyasetçi hatayı da yapar. Evet, evet. Çıkar, yanlış yaptığını söyler ki söyledi bugün de Özgür Özel. Şimdi İzmir'i kaybeden genel başkan değil. Değil.
2: Kim kaybetti?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifa etti. Yeni Parti'nin istifa etmedi. Öyle bakarsan durma. Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifa etti.
1: Hayır, İzmir'i kaybeden genel başkan olsa ne olur, olmasa ne olur Can yani. Hani mesela böyle bir sıfatın Özgür Özel'in üzerine yüklenmesi ya da yüklenmemesi durumu siyaseten ne gibi bir sonuç doğurur ki? Boş bir tartışma.
0: Ya siyaseten ne doğurduğunun bir önemi yok. Zaten doğurmaz da siyaseten bir durum.
1: Onun üzerine de senin söylediğin...